Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyo frekansına doğrusu ne? Devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Birleşmiş Milletler, Trump, Erdoğan zirvesi, Grönland açıklaması, Trump'ın bu konuları konuştuk. Şimdi ikinci bölümde biraz daha içerideki konulara bakacağız. Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasıyla alakalı çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki tutuklama kararı var, iki ev hapsi kararı var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir FETÖ kabir işlemi gerçekleşmişti. Onunla alakalı adli tıptan rapor bekleniyor. Diğer taraftan acaba başka konularla alakalı FETÖ izi var mı yok mu diye soru işaretleri var. Mesela Kurtlar Vadisi dizisi hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. O dizideki bir karakter Kozinoğlu'yla çok bağdaştırılmıştı. Hatta birebir yazılmış. Zaten çok belli. Her ne kadar senaristler bunu kabul etmese de. Tabii o konuda dikkat çeken meselelerden bir tanesiydi. Kaşif Kozinoğlu dosyasını açıyoruz. Kiminle açıyoruz? Cantürk Caner'le beraber evet. Açıyoruz. İkinci bölüm.
1: Şimdi öncelikli olarak söyleyeyim de hani genelde son zamanlarda pek izlemeyenler de konu hakkında yorum yapıyorlar. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin tamamını birkaç tur izledim ben. Yani Kurtlar Vadisi'nin bir dönem tabii. İlk 97 bölümünü 3 tur izledim. Kurtlar Vadisi Pusu filmlerini izlemiş birisiyim. Şimdi şöyle bir şey var. Neden Kurtlar Vadisi dosyası 10 sene sonra açıldı? Yani 2016'da dizi bitti. 28 Haziran'da Kurtlar Vadisi darbe diye bu yapımcı şirket isim hakkını satın aldı. Ondan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini görüyoruz ve üstünden 10 yıl geçti. Ve Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla Kurtlar Vadisi bir anda gündemimize bomba gibi düştü. Şimdi yani diziyi izleyenler çok iyi biliyor. Dizinin yani özel bir teması var. Nedir o? İşte önce mafyanın işte güçlenmesi, devleti tehdit eder boyuta ulaşması, ardından bir süper kahramanın çıkması. Daha sonra 2007'de pusuyla beraber jeopolitik bir denkleme geçiş. İşte İsrail, Irak, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni denklemleri ve asıl tartışmalı yer orada. Burada iki devlet işte istihbarat teşkilatının veya yapılanmasının çatışmasını gördük biz orada.
0: Evet.
1: İşte bir tarafta Polat Alemdar karakterinin temsil ettiği, diğer tarafta da İskender Büyük karakterinin temsil ettiği işte Gladio derin devlet tartışmaları ve akabinde de gündeme neredeyse takip eden bir Kurtlar Vadisi senaryoları. Tabi dizi gittikçe yani 300. yani pusu yani dizi ilerleyen yıllarda kalitesi düştükçe izleyeni de azaldı ama bir kitle kaldı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu meselesiyle artık Türkiye sadece bir diziyi tartışmıyor. Yani mesele artık Kurtlar Vadisi'nin çok üstünde bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Nedir bu? FETÖ yapılanmasının boyutları. Hep şunu söylüyoruz Mustafa Bey, doğrusu ne programlarında hep konuştuğumuz şey. Bu FETÖ darbe girişiminin, hain FETÖ yapılanmasının bu ülkeye verdiği zararı hala ölçebilmiş değiliz. Bu bir anlamda da yani işte hani sıcak tutmak da iyi bir şey. Çünkü öyle bir darbe girişiminden geçtik ki ekonomiden tutun da siyasete kadar hemen hemen her alanda günlük yaşamı bile etkileyecek bir yapıydı bu. Çok büyük ve çok kompleks bir terör örgütünün faaliyetiyle karşı karşıyayız. PKK'dan da ayrı. İşte pek çok insanın hayatını kaybettiler. İşte Kaşif Kozinoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu vesaire. Aselsan mühendislerinin hayatını kaybetmesi. Asıl devletin aradığı şey şu. Yani diziyi yapanları suçlamanın yanı sıra asıl devletin aradığı FETÖ'nün bir dönem işte 2007'den itibaren başlayarak adım adım Türkiye'yi bir yöne doğru götürme. Bunu biraz daha geriye götürürsek ben 28 Şubat'ta başladığını düşünüyorum bunun. Yani o 28 Şubat
0: Hocam,
1: süreciyle.
0: Oraya kadar açılmadan.
1: Böyle şöyle anlatmaya çalışıyorum. Geleceğim hemen. Şimdi Türkiye bir noktaya gelmiş ve 2016'da dananın kuyruğu kopmuş. Çok şükür ki. Yani başarısız bir darbe süreciydi. Milletin büyük bir feraseti vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok net bir topluma komuta etme yeteneği ortaya çıktı. Liderlik özelliği. Ve bu gerçekleşmedi. Şimdi biz bunların hesabını görüyoruz aslında. Şu an FETÖ'yle yani FETÖ'yle ilgili bütün düzenlemelerde şey yok. Yani zaman aşımı yok. Çünkü zaman aşımı olursa sıkıntı olur. Dolayısıyla bu yıllarca biz bu FETÖ'nün çeşitli boyutlardaki etkilerini hep tartışacağız, görüşeceğiz. Yani iktidarlar değişebilir belki ama bu değişmeyecek. Çünkü Kaşif Kozinoğlu meselesi bir MİT mensubunun o dizide kötü bir karakter olarak gösterilip ya en azından isimleri Kaşifoğlu şeklinde dönüştürerek, benzeşleştirerek yapılanması. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir takım ithamlar, görüntüler, işte bilinçaltına subliminal mesajlar. Bunların hesaplaşması bunlar. Dolayısıyla devlet şimdi bu meselenin yani 15 Temmuz'a gelen meselenin önceliklerini, eskilerini araştırıyor. Bu süreç bir gecede herhalde planlanıp veya bir haftada planlanıp yapılmış değil. Kimler neyin içerisinde? Yani FETÖ teşkilatı çöktü. İşte FETÖ'cüler yakalandı. Temizlik devam ediyor. Bakın 10 yıldır hala zaman zaman emniyet kuvvetleri değil mi? Operasyonlar yapıyor. Ve hala böyle işte ne bileyim dolaplarda, sandıklarda, sandukalarda, gizli yerlerde çıkarılan FETÖ'den aranan elemanlar var. Bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi işte bu diziyle beraber bu işin bir de sinema boyutu, kültür boyutuna da inilecek. Dergisidir, gazetesidir, efendim televizyondur. Buralara da gidilecek. Çünkü belli ki FETÖ buralardan da yola çıkarak bir dizayn peşinde koşmuş. Çünkü FETÖ terör örgütünün en önemli özelliği toplumun yeni bir modele dizayn etmekti. İşte Kaşif Kozinoğlu meselesinin ortaya çıkmasının sebebi de bu. Yoksa hani kimsenin işte birilerini suçlamak gibi bir gayesi yok benim anladığım. Ama şu da ortaya çıkmalı. Yani Türkiye'de başarıya ulaşmış darbeler var. Bakın hala sebeplerini yaşanan hadiseleri bilmiyoruz. Yani şu an 27 Mayıs darbesini ne olduğunu hepimiz yani filmler var, belgeseller var ama bu işin arka planları hiç araştırılmadı. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuki yapısıyla, emniyet kuvvetiyle, istihbaratıyla bu darbe girişiminin hazırlığının nasıl yapıldığını araştırıyor bence.
0: Şimdi benim burada aklıma takılan bazı soru işaretleri var. Birincisi hani bu restoranlarda, kafelerde, giyim mağazalarında falan yazar ya, ya kaybettiğiniz eşyalardan mağazamız sorumlu değildir diye. Arkadaş Türkiye'de bir dizinin kapağına bu dizideki karakterler tamamen hayal ürünüdür diye yazdığın zaman ne yapıyorsun? Soruşturmalardan muaf mı oluyorsun? Mesela ya bence bu konuda biraz geç kaldık. Bak açık söylüyorum.
1: Tabii.
0: Hani belirli Samanyolu TV FETÖ'nün direkt kanalıydı. Samanyolu TV ile alakalı gerekli adımlar atıldı, yapıldı, edildi. Şimdi yapılan açıklamalara bakıyorsun. Senaristi çağırıyor. Senariste soruyor savcı. Diyor ki ya nedir ne değildir. Senarist diyor ki ya kardeşim bunun onunla bir alakası yok diyor. Oyuncuya soruyorlar. Şimdi oyuncunun yaptığı açıklamalar var. Kozinoğlu olayını ben de duyduğumda bir düşündüm. Kozinoğlu'nun oynadığımı bilmiyordum. Senaryo konusunda bilgim yok ifadesini kullanıyor. İnanırsan. O dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Şimdi Kozinoğlu'nun ölümü 13 Kasım 2011. Dizideki karakterin ölümü 10 Kasım 2011. Bu dizide 24 saat öncesinde canlı çekilmedi.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi? Haftalar öncesinden bölümler tabii çekiliyor paket halinde.
1: Senaryolar falan yazılıyor.
0: Tabii ya hepsi net bir şekilde haftalar öncesinden yazılıyor. Yani burada birilerine mesaj mı gönderildi sorusu akıllara geliyor. Aslında, diğer taraftan evet. 13 2011 tarihine baktığımızda zaten Ergenekon soruşturmalarının yanlış hatırlamıyorsam en yoğun olduğu dönemlerden bir tanesi. O dönemde FETÖ ile alakalı kamuoyunda şu anki gibi güçlü bir şey var mı, irade var mı? Yok. Yani söz konusu senarist ya da oyuncu çıkıp desek ki kardeşim o dönemin konjektüründe bunlar yaşanıyordu biz de bunları çektik gibi bir şey de söylese bence senariste oyuncuya da kimse bir şey diyemeyecek.
1: Şimdi burası şöyle Mustafa Bey bakın o şuradan çıkar. Şimdi dizinin mesela şimdi bazı benim bildiğim kadarıyla şimdi bazı diziler önceden aylar öncesinden çekiliyor. Senaryolar toparlanıyor. Ardından yayın günü geldiğinde sırasıyla konuyor yayına. Evet. Şimdi Kozinoğlu meselesinin Allah rahmet eylesin o meselenin mesela ne kadar önceden çekildiği de önemli. Mesela bu Kozinoğlu o sahnelerin mesela yaklaşık 3 hafta önceden çekildiği hocam, tespit edilirse.
0: En az 7 bölüm öncesinden gider ben size söyleyeyim.
1: Mesela.
0: En az 7 bölüm
1: öncesinden gider. Evet, yani siz daha iyi biliyorsunuz, televizyoncusunuz. Hani bu camiadansınız. Şimdi 7 bölüm öncesinden böyle bir planlama yapıldıysa ve işte gerçek ölümle yayınlanma arasında 2 gününe denk getirildiyse
0: tabii.
1: İşte devlet bunun peşinde artık.
0: Onun çıkartılması lazım.
1: Çünkü şimdi yani senaristleri, efendim oyuncuları konuştuğunuz zaman onlar bir şeyler söyleyecekler. Hı hı. Zaten şu da var. Mesela 15 Temmuz darbe davalarına bakın. Mesela pilot mecliste bomba atan pilotlar yargılanıyor. Ben oranın diyor meclis olduğunu düşünmüyordum diyor.
0: Havai fişek atıyorlar. Zaten.
1: Havai fişek atıyorlar diyor. Şimdi bunların hepsi bir savunma ama bunların hepsi doğru olmadığını biliyorsun. Yani koskoca tabii pilot dediğin adam nereye bomba attığını bilmiyor
0: mu? Ya bombayla havai fişeği ayırtamayacak
1: i̇şte
0: kadar
1: bu,
0: mı?
1: Bu da burada. Artık devlet bu işin yani hazırlanış, mutfakta pişiriliş,
0: işte
1: bunların noktalarına vurgu yapıyor. Evet. Aslında bir anlamda da Türkiye'nin en zayıf noktasıdır bu, yumuşak karnıdır bu darbeler. Yani dolayısıyla böyle bir dosyanın açılması ve bu işin arka planını araştırması kıymetli.
0: Peki o zaman ben size küçük bir soru soracağım. Arkasından Merve Hocam ve Cüneyt Hocam'a devam edeceğim. Şimdi eski bir diziden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yıllar öncesinde yayınlanmış, tekrarları hala devam eden televizyon kanallarının hep diziden bahsediyoruz. Bu konunun bu kadar önemli görünmesinin sebebi, şu an söz konusu dizinin tekrarlarının hala çeşitli televizyon kanallarında devam evet ediyor. Ve eğer ki burada FETÖ izinin tespit edilmesiyle beraber FETÖ'nün de hala propagandasının bir şekilde televizyonda yapılmasının önüne geçilmesi için mi bu konunun bu kadar üzerine gidildi?
1: Şimdi şöyle, yani yok, bu tarz diziler her zaman vardır, tutar. Ama artık günümüzde mesela Türkiye'de bu tarz diziler çok fazla tutmuyor. Yani ama sadece sınırlı, belirli bir takım izleyici kitlesi oluşuyor. Onun sebebi de şu.
0: Hocam bak, öyle demeyin. YouTube'da falan bunlara bakın.
1: Hayır, bunlar izleniyor ama şöyle bir şey var. Bakın Mustafa Bey, şöyle anlatayım ben size. Şimdi bu diziyi ilk sahneye, yani ilk televizyonda yayınlar başlandığında 2003 Türkiye'si.
0: Evet.
1: Yani o dönem sosyal medya bu kadar yok. Türkiye'de haber kanalları bu kadar çok değil. İnsanlar çünkü bu tarz şeyler, bu tarz diziler, komplo teorileri, işte fütürü, yani gelecekten haber verme şeyleri her zaman insanların, popüler kültürün şeyini gıdıklar. Modern toplum böyledir. Gelecekten haber alma kaygısı. Şimdi fala inanma, falsızda kalma demişler ya. O modda bir şey bu. Aslında bir anlamda falcılık yapıyorlar. En iyi niyetle okursak. İşte bu tarz diziler her zaman tutar. Ama o dönem bu kadar tutması, yaygınlaşması, insanların sokaklardan onları izlemeye başlaması, o dönem Türkiye'nin en karmaşık dönemiydi. Ve o karmaşa dönemi adım adım adım 2016'da bir kaosa dönüştü, çığ gibi. Ama artık günümüzde çok fazla tutmaz. Neden tutmaz? Şundan dolayı. Artık sosyal medya var. Haber kanallarının sayısı arttı. İnsanlar daha çabuk bilgi veya en azından o tarz tatmin duygularını sosyal medyadan daha çok gideriyorlar. O yüzden bu tarz diziler artık, yani bir daha bir ikinci bir Kurtlar Vadisi yapılır da bu kadar popüler olur mu? O senaryonun biçimine göre de değişir ama zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi haber kanalları sayısı var, internet medyası sayısı arttı. Hı hı. Yani o dönem Türkiye'nin bilinmezlerinin çok olduğu, kafa karışıklığının olduğu bir dönemdi. Şimdi o kadar değil. İşte ama o dönemde bir tezgah döndüyse bu ülkeyi adım adım bir darbe. Çünkü şu da mümkün değil. Yani darbe gecesi, yani 15 Temmuz 2016'dan 3 gün önce darbeyi planlamış olamaz bunlar. Adım adım bir plan yapılmış. Yıllara dayanan bir plan var demek ki. Bence hani ne kadar net, ne kadar doğru, ben kişisel kanaatim söyleyeyim. Kaşif Kozinoğlu dahil o dönem FETÖ'nün işte yani suikastle öldürdüğü siyaset, işte televizyon, bilim, burada o şahıslara baktığımızda, ben Kaşif Kozinoğlu'nun, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu darbe riskini bildiklerini düşünüyorum. Yani
0: zaten kadar, ne yaşandıysa ondan dolayı yaşanıyor.
1: Evet. Yani muhtemelen, çünkü raporlar var. İşte MIT raporları var. Mesela Kurtlar Vadisi yayınlanırken bile MIT defalarca raporlar hazırlamış ve şunu söylemiş. Yani bu dizi ülkeyi belirli bir kaotik senaryoya hazırlıyor. Bu dizi ülkede illegalizmin temellerini atıyor. Şimdi mesela özellikle şimdiki gençler, mesela bunları izleyen bir kitle hala var. İşte mesele kimin hayatını kaybettiği, orada yazılanların çıkıp çıkmadığı değil. Bunlar acaba diyor devlet, belirli bir plan dahilinde mi işlendi? Ve bu planlar bir anlamda gösterildi mi? Çünkü FETÖ'cülerin bunları, şimdi bu tarz yapıların kendini ispatlama, kendini güçlü gösterme zaafları da var.
0: Peki. Merve Hocam, siz ne diyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bu dizi bence sıradan bir dizi değil. Neden? Çünkü gerçeklik ve kurgu arasındaki sınır çok fazla bulanıklaşmaya başladı. Bu nedenle de örüntüler üzerinden insanlar farklı bir hafıza da geliştiriyor. Son derece önemli. Yani buradaki karakterlerin her biri pek çok kişi tarafından örnek alındı. Oracon kesmeler, konuşmalar, yani her şey bir anlamda hayata girdi. Hep diyoruz ya popüler kültürün etkisi diye. İşte biz aslında burada bunu da gördük. Ama bir yandan da şöyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi insan zihni otomatikman biraz daha komplovari yaklaşımlara odaklanır. Dolayısıyla biz aslında dizi içerisinde gerçeklik ve kurgu muğlaklaştı diyorum ya, bunu da görmeye başlamış olduk. Şimdi bir anlamda şunu söylemek gerekiyor. Kozinoğlu son derece önemli bir isim. Neden? Çünkü istihbarati arka planı olan bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türk dünyasında, Afganistan'da kritik sahalarda bulunmuş ve burada da özellikle FETÖ'nün o eğitim alanındaki yaptırım noktasında ya da işte okulların olması noktasında acaba neler biliyordu da ifade vermeden ya da mahkemede anlatacaklarından önce hayatını kaybetti. İşte bu soru biraz daha anlamlı ya da derin bir hale gelmiş oluyor. Ben bu nedenle de zaten burada çok fazla muğlaklık ya da çok fazla soru işareti olmasının arka planında yanıtları yakında alacağımızı düşünüyorum. Bundaki en temel konu da şimdi 2011'de hayatını kaybediyor. 2012 yılında doğal ölüm deniyor. Aradan 15 yıl sonra şimdi dosya yeniden açıldı ve Fethi Kabir yapıldı. Şimdi hocam daha iyi bilecektir hukuki boyutlarını. Buradan ne çıkarsa çıksın büyük ihtimalle artık buradaki maddi olaylar ve örüntüler yeniden karşımıza çıkıyor. Yani o gün söylenenlerle bugün olayın maddi boyutlarının ya da sürecin nasıl olduğunu yeniden okumaya çalışıyoruz. İşte bu açıdan da zaten karakterlerle alakalı ya da hani doğrudan bir dizi ya da film üzerinden bu sürecin hangi boyutlarıyla ele alındığını okurken son derece dikkatli de olmak gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun burada bize sunulan şey bir senaryo üzerinden miydi yoksa hocamın dediği gibi aslında arka planda farklı alt metinler vardı, bunlar mı verildi? Çünkü sosyal medya ve kültür inanılmaz etkili ve 2011'ler itibariyle biz işte pek çok sosyal medya platformunun da yeni yeni ortaya çıktığı alanları ya da etkili olduğu alanları görmeye başladık ve dolayısıyla burada oluşturulan etkinin her biri bizim siyasi ya da kültürel hafızamıza sirayet etti. Ve bunları da çok net olarak görüyoruz. Yani bugün Kurtlar Vadisi ekseninde konuşuyoruz belki ama acaba farklı dizilerde, farklı filmlerde, farklı alt metinler mi verildi? Bence bir açıdan da bunu da sorgulamaya başladığımız bir süreç var. Yani bunu da çok önemli şekilde görmek gerekiyor. Ve Kozinoğlu dediğim gibi istihbarat alanında son derece önemli bir isim. Çok kritik sahalarda bulunmuş. Buralardan neler elde edildi ki biz mahkeme süreci öncesinde böyle bir örüntüyü de görmüş olduk. Bu soruların her birinin yanıtlanması gerekiyor. Bu sorular yanıtlandıktan sonra ben hocama şu açıdan katılıyorum. Acaba başka örneklere de yönelecek mi? Başka örnekler ya da başka soruşturmalar da görmeye başlayacak mıyız? İşte burada
0: başka mesajlar verildi mi?
2: Zaten çok fazla alt metin, çok fazla mesaj var. Yani bunların hangi birini okuyacağız ya da sadece Kurtlar Vadisi ile sınırlı kalacak mı? Ya bu soruyu da sormak gerekiyor. Bu açıdan şimdi karşımızda bu örüntüleri başka nerelerde gördük acaba? Çünkü insan zihni ilk gördüklerini çok anlamıyor ama zamanla düşündüğünüzde oradaki örüntüler ve durumlar çok farklı yerlere odaklanıyor. Dediğim gibi bir karakter oluşturuluyor. Bu karakter üzerinden farklı noktalar ortaya çıkarılıyor. Yani bunu senaryo üzerinden kurgu mu gerçek mi olduğunu anlayamadığımız çok nokta var. Bu açıdan son derece dikkatle takip edilmesi gerekiyor ve otomatikman da herkesin aklına çok fazla soru işareti oluyor. Mesela o dönemde en fazla konuşulan şey derin devlet kavramıydı ve bugün hala aynı şeyler var. Bir yandan da hemen şunu söylemek gerekiyor. Devletin kritik konumlarında yer alan bir isim üzerinden bunun devam ettirilmiş olması o zaman bizim zihnimizde farklı soru işaretlerini farklı alanlarda da mı yaşandı diye sormaya kanalize etmiş oluyor.
0: Şimdi mesela 2009 yılındaki bölümlerden bir tanesinde başbakana suikast girişimi var.
1: Evet.
0: Yani bir mesaj mıydı? Bir mesaj mı veriliyordu?
2: 15 Temmuz ekseni.
0: Terör örgütünün mesajları mı paylaşılıyordu dizi ekranlarında? Orası ayrı bir

0: belirlendi. Sonuç ne olacak? Bu, mesela söz konusu senaristlerle alakalı bir cezai işlem var mı? Yapımcıyla alakalı bir cezai işlem var mı? Yok mu? Aslına bakarsanız ben bunu merak ediyorum. Hı. Bu sorunun da cevabı Cüneyt Hocam.
1: Şimdi bir kere bu konuyla ilgili bir bir makaleden bahsedeyim. Ben İbrahim Sarıtaş, Milletin Bakanı danışmanıdır, doçent, belki de profesör olmuştur hoca. Onun önemli bir makalesi var. Nazi döneminde sinemanın propaganda aracı olarak işlevi.
2: Evet.
1: Yani bu neden önemli? Orada tam akademik olarak aslında bir sinemanın bir propaganda aracına dönüşebileceğine ilişkin veriler var. Ben bu makalenin bir kere herkes tarafından okunmasını isterim. Bunları burada hatırlatmış olayım. Şimdi Kozinoğlu dosyasında bir kronolojiyle gitmekte fayda var. Şimdi 10 Mart 2011 tutuklanıyor. Tutuklanma gerekçesi Oda TV ile ilgili. 13 Eylül 2011 Oslo görüşmelerindeki kayıtlar sızdırılıyor. 12 Kasım 2011 vefat. 22 Kasım ilk duruşması ve savunma yapamıyor. 22 Kasım'dan 26 ve 25 Kasım 2011'de Erdoğan çalışma ofislerinde dinleme cihazı yerleştirildiğine ilişkin beyanlar var. 28-29 Aralık 2011 dinleme cihazlarının MİT tarafından tespit edilmesi. İşte ondan sonra 7 Şubat MİT krizi geliyor. Yani MİT'in bazı personellerinin ifadeye Hakan Fidan dahil olmak üzere çağrılması, yakalama sürecinin başlatılması. Haziran 2013 Gezi protestoları. 17 Aralık yani 17-25 meselesi dediğimiz 2015. Şimdi bu takvim burada sadece FETÖ'nün değil başka unsurlarında olabileceği bir aritmetik çıkarıyor. Bunu hukuki olarak bir ispat veya hukuki olarak bir zemine oturtamasak bile bunun siyasal olarak, politik olarak değerlendirdiğimizde böyle bu kronoloji ister istemez günün sonunda bizim kafamızda, zihnimizde bir problem veya bir sorun olduğuna ilişkin bir şüpheyi oluşturur. Bunu bir hukukçu olarak, hukukçu refleksiyle söylüyorum ama bu zemin bağlamında ilişkilerin veya delil durumunun değerlendirilmesi noktası ayrı bir durum. Biraz ona bahsedeyim. Yani nasıl deliller elde edilecek veya biz Kurtlar Vadisi ile ilgili soruşturmada aslında savcının neyi aradığı veya neyin peşinde olduğuna ilişkin hangi veriler üzerinden bir tartışma seti oluşturacağız. Şimdi birinci durum şu. Burada bu örgü veya işte Kozinoğlu'nun başına gelenler ve vefatı süreci basit birer ihmalle açıklanabilecek düzeyde değil. İhmal silsilesi var. Bu kadar ihmalin bir arada olabilmesi kast şüphesini arttırır.
0: Şu görüntüler var, bir getirelim mi?
1: Evet, özellikle o bardağın yıkanması meselesi çok ilginç.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 23 numara olması lazım. Ya 22 ya 23 yönetmenim. Bir bakalım ona, cezaevindeki görüntüler var. Aha, bu görüntüler evet. Şimdi bak bu görüntüler çok önemli Cüneyt Hocam. Bunların evet. Senin tarafından da bir yorumlanmasını istiyorum ben. Çünkü bu konulara en hakim masadaki kişi sensin. Şimdi burada söz konusu bu ekranda görünen kişi yanlış bilmiyorsam Atilla Uğur olması evet. lazım. Atilla Uğur'un hareketleri ki Atilla Uğur bizim işte daha öncesinde Ahbap Derneği soruşturmasında da gündeme gelen Oğuzhan Uğur'un babasından bahsediyoruz. Atilla Uğur döneminde görev yapmış bir güvenlik gücü. Hem de çok üst düzey güvenlik görevlilerimizden bir tanesi. Hasan Atilla Uğur'un yıllar önce Kaşif Kozinoğlu hakkında yaptığı bir açıklama gündeme geldi bu arada. Kaşif Kozinoğlu 2009 yılında bunların hepsini rapor haline getirip MİT müsteşarlığına sunan adam, ondan sonra başına bunlar geldi şeklinde bir açıklama yapmıştı. Buradaki görüntülerde biz ne görüyoruz şimdi?
1: Şimdi burada iki tane unsur var. Bir ışığı kapatma meselesi var. Bir de işte zehirlenme sonrası o bardağın yıkanması hikayesi var. Yani bu niye böyle oluyor? Bir de dil altı habı verilmesine ilişkin bir durum var. Üç tane temel veri var. Bunların gerekçelerinin hangi ifadeyle nasıl açıklandığı konusunda kamuoyuna çıkmış bir durum yok. Ama bu üç durum birbiriyle ardı ardına irdelendiği zaman bir şüphe var. Şimdi adli kontrol altına alınması o kişinin beraat ettiği, bu suçla suçlanmadığı anlamına gelmez. Bizde öyle bir algı var. Kişi tutuklanmadı. O zaman tamam herhalde bir sorun yok. Tam tersi ev hapsine dönüştürüldü. Evden bir yere ayrılamıyor. Bu ne demek? Bir şüphe var.
0: Şimdi Ali İşgören ve Necip Doğan da tutuklandı bu.
1: Evet. Bir şüphe var bu konuyla ilgili. Bir şüphe var ve şüphenin yoğunlaştığı, belki de biraz daha gri alanda kaldığı Uğur'la ilgili durum. Bu nasıl sonuçlanacak, nasıl ilerleyecek veya ifadelerin gerçekle uyumluluğu ne kadar savcıyı tatmin edecek, suç ceza mahkemesini ne kadar tatmin edecek bu süreç içerisinde göreceğiz. Ama burada bir beklenenin dışında olağan olayların dışında.

0: gelişme var. Hatta şöyle bir söylenti de var, şöyle bir ifade de var. İşte bundan daha önce, bir gün önce veya 2 gün önce bu alarmların harekete geçirildiği, kaç dakika içerisinde gelindiğine ilişkin bir tatbikat benzeri bir durumun yapıldığına ilişkin bir veri de var.
1: Hocam şimdi bu mesela o bardak yıkama görüntüsü, dil altı hapı falan dediniz ya. Şimdi bu savcılıkta Hasan Atilla Uğur'a soruluyor. Hasan Atilla Uğur'un bu konuyla alakalı verdiği ifadeler notlar çıkartmış editörümüz Ayşegül Gedik. Şimdi onlardan birkaç tane paylaşacağım. Soruşturma döneminin eski savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı. Onu zaten söylemiştik. Dil altı hapı soruluyor Uğur'un.
0: Nereden buldu?
1: Diyor ki Kozinoğlu rahatsızlandı. Bana seslendi. Yanına gittiğimde göğsünün sıkıştığını söyledi. Dil altı hapı verdim. İlacı nereden temin ettiğimi hatırlamıyorum. Bakın ilacı nereden aldığımı değil, nereden temin ettiğimi hatırlamıyorum diyor.
0: Şimdi şöyle, ilaç nasıl veriliyor cezaevinde? Onu bir anlatalım.
1: Zaten o şey yani
0: Evet.
1: mesela Kozinoğlu'nun bir ilacını gidersin dersin ki ya kalbim sıkışıyor dedi. Bana masanın üzerine işaret etti. Masanın üzerinde ilaç var, dil altı hapı vardı verdim. Nereden temin ettiğimi...
0: Öncesinde Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığına ilişkin herhangi bir veri de yok.
1: Yok, o da yok. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum diyor. Sonra bu 4 dakikalık bir süreç var. 18.40'da Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu'nun odasına giriyor. İçeride 4 dakika kalıyor. 18.44'te odadan elleri arkada sağ elinde bir cisim. Ki o cisim bardak. Bardak olduğu görülen cisimle çıkıyor. Hasan Atilla Uğur diyor ki
0: Evet.
1: elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum diyor.
0: Ama var.
1: Oradaki ifadesini ama görüntülerde zaten hepsi net bir
0: Bardağı
1: şekilde
0: yıkıyor
1: var.
0: sonra. Evet.
1: Şimdi Kozinoğlu'nun odasından çıktı. Önce Kozinoğlu çağırıyor. Göğsüm sıkışıyor diyor. O işte dil altı hapını veriyor. Tansiyon cihazıyla Hasan Atilla Uğur'un söylemine göre tansiyonuna bakıyor. 4 dakika yok ortada. Sonrasında o 4 dakika sonrasında ışığı kapatıyor. Dışarıya çıkıyor. Elinde bardak var. Şimdi bardağı ne yapıyor? Hemen o görüntüleri bir daha getirelim arkadaşlar. Bardağı alıyor. Cezaevinde genel kullanım alanı olan bir alan var. Televizyonların olduğu, lavaboların olduğu. Götürüyor orada. Bir güzel bardağı da yıkıyor, geri koyuyor. Bardağı neden götürdüğümü hatırlamıyorum. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bardak olduğu ileri sürülen bir cisim yer almıştı. O bardağı neden gösterdiğimi hatırlamıyorum diyor. Mesela savcılık soruyor. Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasında elinde bardakla Hasan Atilla Uğur'un bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğini görüldüğünü belirterek bunun nedenini soruyor. Uğur ise bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum diyerek yanıt veriyor. Ama böyle bir süreç var. Yani hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bunlar yine havalarda uçuşuyor.
0: Tabii bu nedenle de zaten bir ev hapsi tedbiri uygulandı. Şimdi tabii biz kimseyi peşinen bir konuyla ilgili suçlu ilan etmiyoruz. Ama ortada bir şüphenin olduğu ve izah edilemeyen bir durumun olduğunu da altını çizmekte fayda var. Ne kadar izah edilemeyen husus varsa o kadar şüphe yoğunlaşır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir başka husus da şu, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığına ilişkin bir veri olmadığı gibi adli tıp raporunda da, Kozinoğlu'nun adli tıp raporunda da bizim anladığımız, bildiğimiz adli tıp bulguları üzerinden verilmiş bir rapor söz konusu değil. Yani ne verilir bizde mesela? Ölüm sebebi şu damarın şu şekilde tıkanmış olması şeklinde bir rapor verilirken, burada daha genel bir ifade var. Kalp sağlığı ile ilgili bazı problemler sebebiyle, yani
1: Aslında.
0: müşahhas olmayan, çünkü ölüm sebebi müşahhas belirtilir. Yani adli tıp raporlarında ölüm sebebinin işte nefes borusundaki tıkanıklık olduğu, tıkanıklığa ilişkin cismin şu nitelikte olduğu yazılır. Şunu
1: Kaç
0: demez.
1: metre tıkadığı da belli.
0: Tabii şu yaz, hocam siz sağlık kökenlisiniz, daha iyi
1: Tabii.
0: bilirsiniz. Şöyle demez. İşte nefes borusunda nefes alamadığı için öldü. Öyle bir adli tıp
1: Yok.
0: olmaz. Adli tıp verisi olmaz. Kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti gibi genel bir ifade olmaz. Spesifik ne olduğuna ilişkin bir bulgu verir veya tespit edilemediğini söyler. Yani şu ihtimaller var ama şunlardan hangisinin olduğu yönünde bir tespit yok. Adli tıp raporunda da bu durumla ilgili, şimdi öncesinde de bir kalp sağlığıyla ilgili bir şikayet yok bana. Yani Kozinoğlu'nun kalp sağlığıyla ilgili, şimdi hastane verileriyle, hastane veya işte revir verileriyle bunun bir şekilde karşılaştırılması lazım. Bir de ilaç konusunda, yani derhal dil altı kullanması gereken birisinin o koğuşta olup olmadığı da ayrı bir araştırma konusu. Yani kimden alındığı sorusu bir
1: Ayrı bir
0: soru,
1: soru şu.
0: ilaç tabii. Siz ilacın bir şekilde ortalıkta dolaştığı bir yer değildir hapis,
1: Değil
0: hapishane.
1: canım ya.
0: Tabii
1: Cezaevlerinde hiç.
0: cezaevlerine
1: Ya
0: ayrılır.
1: dışarıda bile
0: Ama
1: alamazsın.
0: mesela kalp rahatsızlığı vardır bir kişinin.

0: kişinin dil altı ilacı taşıması gerekir. O da sınırlı sayıda verilir ona. Tabii. Yani tutup bir
1: sayıyla
0: kutu
1: verilir.
0: şeklinde
1: Günlük verilir.
0: verilmez. Günlük verilir ve yanında kalır o. O ilaç gerçekten bu tedavi için kullanılıyor muydu? O ilaç kime aitti? Yani şöyle diyelim ki benim başıma böyle bir durum geldi. Cantürk Hocam şunu der. Ben Mustafa Bey'in ilacını aldım ve bu
1: Tabii.
0: şekilde kullandım
1: Tabii.
0: diye bir ifadenin olması lazım. Üzerinden zaman geçmesi böyle büyük bir olay için bence yeterli bir
1: Ki bu
0: savunma gerekçesi
1: şahıslar
0: olamaz.
1: alelade sıradan insanlar değil.
0: Tabii.
1: Yani o dönem bu şahısların hepsi istihbarat ve güvenlik sisteminin üst düzey görevlileri ve hani
0: Bunlar normal bir zeka düzeyinin üstünde insanlar
1: yani.
0: yani.
1: Yani böyle
0: Bunlar ne yaptığını bilmeyen adamlar
1: zaten
0: değil yani.
1: insana şüpheli gelen konular o. Hani hatırlamıyorum, bilmiyorum, vallahi farkında değilim diye ifade de işin içerisine girdiği zaman bir şeyler sulanıyormuş gibi hissediyorsun.
2: İşte zaten problem o. Yani problem o Mustafa Bey. Yani net bir şey yok. Bir de değiştikçe meseleyi arkasından bir şeyler çıkmaya başladı. Bakın Kozinoğlu meselesi çıktı. İşte Fethi Kabir işlemi yapıldı. Akabinde mesela bu görüntüler çıktı. Cezaevi görüntüleri çıktı. Demek ki yani savcılık bu tarz bir süreci başlattığına göre elinde bir zincir var. Ya yani mesela savcılık da şöyle bir şey yapmaz. Hani kervan yolda düzülür hesabı. Ya ben şu dosyayı bir açayım. Hadi bakalım bir başlayalım.
0: Bir de
2: Acaba
0: hocam
2: nerelere gideceğiz demez.
0: sorular şöyle gelmez. Şu kamera görüntüleriyle ilgili ne diyorsunuz şeklinde soru
2: Tabii
0: gelmezse. Önce
2: gelmez.
0: olayı anlattırır.
1: Tabii.
0: Olayı anlattırdıktan sonra mesela şöyle de şunu şunu şunu tanıyor musun demez.
2: Evet.
0: Kimleri tanıyorsunuz der önce.
2: Tabii.
0: Siz saymazsınız 5-6 isim. O 5-6 ismi dönüp size sorar. Der ki şunu da tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Peki. Bir adım sonra şu gelir. Şu HTS kaydı
2: Kaptastroğlu.
0: veya sizin cezaevindeyken bu numaradan, bu şahsa ait olan numaradan arandığınız ve görüştüğünüze ilişkin bir veri var. Bu konuyu izah edin diye gelir. Yani biz buna çapraz alma veya çapraz sorgu
2: Kaptastroğlu.
0: dediğimiz şey. Yani pat diye paragraf sorusu gibi paragrafı verip aşağıdakilerden hangisi değildir şeklinde bir soru
2: Evet.
0: gelmez. Bu da ister istemez insanların çelişkiye düşmemesi
2: Tabii.
0: için ne yapmasını gerektirir? Doğruyu söylemesini gerektirir.
2: İşte o noktada diyeceğin tek şey, kaçabileceğin tek yer hatırlamıyorum.
0: Tabii. Hatırlamıyorum dediğiniz andan itibaren de işte
2: O zaman
0: şüphe
2: görüntüler
0: yoğunlaşır.
2: geliyor
0: Tabii
2: işte
0: şimdi
2: devreye.
0: şöyle bir durum daha var. Biraz önce Kurtlar Vadisi ile ilgili kısım eksik kaldı. Kısaca onu da bahsedeyim. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin bu cinayetten sorumlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu söylemek için ortada daha farklı delillerin olması lazım.
1: Evet.
0: Ama bu cinayetle ilgili olarak Kozinoğlu'nun toplumsal algısının değiştirilmesine dönük bir durum var mı derseniz bir şüphe var diyebiliriz. Hiçbir örgüt veya buna benzer yapı insanların milli maç kadar veya derbiler kadar kahvelere toparlayıp İstanbul sokaklarının boş olduğu dönemleri hatırlıyorum ben. Kurtlar Vadisi'nin özellikle
2: Tabii.
0: o ilk 96 bölümlük kısmında böyle bir algı ve propaganda kurma aracını es geçmesine müsaade etmez. Hele özellikle o dönemde FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu bir biçimde düşünürsek böyle bir ihtimalin yani Kurtlar Vadisi'nin bu meselede kullanılması ihtimalinin olduğu gibi o dönemde başka bir bu nitelikteki yapımın da kullanılma
2: Ki o
0: ihtimalinin olduğu
2: dönem FETÖ'nün
0: düşünülmeli.
2: televizyonlarında da benzeri şeyler vardı. Diziler vardı. İşte gizemli olayları, mistik olayları
0: Tabii.
2: anlatan işte artık ne deniyorsa ona adı belgesel tarzı o tarz şeyler vardı. Yani yani toplum bir anlamda topyekün mistisizme hani yöneltilmiş.
0: Hocam o dizilerin teolojik olarak da yani tabii benim alanım değil ama kendimce ilgilendiğim okuduğum kadarıyla yani bizim anladığımız İslam anlayışıyla da hiç uzaktan yakından
2: Zaten bir
0: alakası yok.
2: amaç
0: Yani
2: var. Tabii
0: saçma
2: tabii
0: sapan.
2: kesinlikle
0: Şimdi
2: kesinlikle
1: şöyle
2: yani.
1: bir şey diyeyim. Bence bu işi yani Kaşif Kozinoğlu'nu kötüleme yani oradan bir vatan haini ya da vatan kahramanı çıkartma boyutundan değil. Bence doğrudan doğruya şuna şey yaparak odaklanmak lazım. Yani dizi üzerinden örgüt üyelerine bir mesaj mı gönderiliyordu?
0: Tabii. Bu da ayrı bir tartışma.
1: O onun
2: Ayrı bir
1: üzerinden
2: tartışma.
1: şey yapılması lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kaşif Kozinoğlu ile alakalı 2011 yılında o zaman çıkan bütün haberlerle alakalı da oturup
0: Şimdi
1: geriye dönük bir
0: ben
1: inceleme yapın.
0: size şöyle izah edeyim. Şimdi ben
1: O işin sonu gelmez
0: bu
1: yani.
0: FETÖ ile ilgili iddianamelerin birçoğunu okumuş birisiyim. Şimdi FETÖ'nün çalışma sistematiğiyle

0: bir biçimde bu Kurtlar Vadisi'nin senaryosunun ne anlama geleceği arasında şöyle bir korelasyon kurulabilir. Şimdi FETÖ'de sistem şöyle çalışıyor. Yani bunu iddianamelerden okuduğumuz kadarıyla tepeden bir bilgi geliyor. Bu bilginin tabana yayılması lazım. İşte sohbet dedikleri o.
1: Aynen.
0: Aslında sohbet dedikleri şey dini bir ritüel değil. Dini görünümlü ama günün içerisinde gelmiş bir kripto bilginin toplumsallaşması.
1: Aynen.
0: O yalana veya o algıya herkesin inandırılarak başkalarının da inandırılması için set oluşturulması. Şimdi bunu yapma kabiliyetine sahip bir yapının Kurtlar Vadisi veya benzeri fark etmez. Bunun aynısını STV'nin kendi dizileri üzerinden de
1: Tabii, tabii,
0: kurabiliyorlar.
1: tabii, tabii.
0: Bir mesaj vermesi. Yani biz burada ne görüyoruz? İşte Kozinoğlu hain imajı veriliyor. Kozinoğlu hain dediğiniz andan itibaren sizin
1: Mesele
0: onun öldürüldüğünü araştırma gibi bir iradeniz olur mu?
2: sadece
0: Olmaz. O
2: Kozinoğlu
0: zaman
2: değil,
0: başarıya ulaşırsınız.
2: Kozinoğlu gibi kişileri de genelleme yapıyor.
0: Tabii, tabii. Ya, orada karakterler tek karakter
2: bir dönem
0: değil hiçbir zaman.
2: Ergenekon davalarında tabii.
0: Aynen öyle.
2: Herkes vatan hainiydi.
1: Tabii canım.
3: Hafızayı işte değiştirdi.
1: Ondan bahsediyorum. Tamam. Evet. Hani siz burada Kaşif Kozinoğlu'nu çünkü vatan haini gibi gösteriyor diye bir senaryoyla alakalı bu soruşturmayı yaptınız da hocam şundan bahsediyorum. O dönemde yapılan haberler, yazılan çizilen köşe yazıları, onu bunu hepsini şöyle çıkartıp baktığımızda zaten terör örgütünün yarattığı algı ne yazık ki kamuoyunu hapsetmişti. Ya bunu da
2: işte
1: bir
2: bu
1: gerçeklik
2: ne
1: olarak koyalım ortaya.
2: Mustafa Bey, Foucault bunu biyo iktidar olarak
1: bizim burada bak bence sizin de dikkat çekmek istediğiniz konu bu. Benim burada bahsettiğim şey şu. Cüneyt hocamın da Merve hocamın da sizin de bence hemfikir olacağınızı düşünüyorum. En basit haliyle söyleyeceğim. Yani FETÖ dizileri bir baylok gibi mi kullanıyordu?
0: Tabii,
1: doğru bu. Tabii. Yani bunun en böyle hani bizim bir reklam filmimiz var ya dümdük söyledim diye. Baylok gibi mi kullanıyordu? Ya, mesaj verin, mesaj
0: fark etmiyor. Hasan Sabbah'ın fedailerine nasıl mesaj gönderdi? İşte Kes Nizami'nin
2: Gestapo taktikleri işte.
0: Fark Naziler bunu
3: o
0: ayrı bir dil kuruyor. Yani ben izlediğim zaman anladığım şeyle o kripto şifrelenmiş dile hakim olanın anladığı şey aynı değil.
1: Aynen.
3: Tabii çünkü aynen. İkili bir boyut var. Bilen farklı yorumluyor.
0: Tabii, tabii.
3: Bilmeyen insan tabii. Üzerinde de diyorum ya gerçek mi kurgu mu adam onu bilemiyor.
2: Bir de insanlar bu tarz şeylere hep meraklıdır.
3: Evet.
2: Yani şu uzaylılar var mı yok mu muhabbeti.
1: Şu tabii. Görüntüleri arkadaşlar bir daha getirelim ekranlara. O cezaevindeki görüntüleri. Cüneyt Hocam'a bir soru daha soracağım onunla alakalı. Hocam şimdi önümüzdeki günlerde konuşulacak konulardan bir tanesi. O cezaevi görüntüleriyle alakalı tabii şu olacak. Bence orayı da bir izleyenlerimiz dinleyenlerimiz açısından aydınlatalım.
0: Ben daha fazla görüntü olduğu kanaatindeyim.
1: Bence de.
2: Bence de.
1: Tam oraya geleceğim. Cezaevlerinde nerelerde kayıt alınır? Nerelerde kayıt alınmaz?
0: Ya cezaevlerinin tamamında kayıt alınabilir istenildiği zaman. Ama her cezaevinde böyle bir teknik altyapı var mı?
2: Günümüzde bu, olduğunu biliyor.
0: Artık bu yeni dönemde oldu. O dönemde var mıydı bilmiyoruz evet. Hocam. Çünkü o dönemde bu Ergenekon dosyaları yeni başladı. Hı hı. Bu yüksek güvenlikli cezaevleri falan bu sistem daha yeniydi o zaman. O alanda ne kadar oldu bilmiyorum.
2: Şöyle
0: ama
2: bir
0: tek başına kaldığı, tek hücrelerde kaldığı yerlerde bu kamera uygulaması olmuyor. Özel hayat anlamında daha dar yorumlanıyor ama bu tip dikkatinizi çekerse çok kişinin aynı anda gezebildiği alanlar.
2: Bir de şöyle
1: şimdi
2: bir şey
1: yönetmenim
2: var.
1: De uyardı orada ortak yaşam alanı diye
0: evet,
1: de yazıyor.
0: Evet öyle. Tabii. Öyle olur.
2: Bir de şimdi FETÖ muhtemelen hani kritik kişileri daha çok gözlemiştir. Mesela sıradan suçluların belki o dönem yani işte ne bileyim koğuşlarında görüntü mesela kamera yokmuştur belki ama şimdi bu tarz insanlar sıradan alelade insanlar değil. Bu insanlar hep belirli yerlerde, belirli koğuşlara kondular.
1: Koğuşlarda oluyor mu hocam kamera?
0: Yani kendi alanlarında kaldığı yerlerde olma ihtimali çok zayıf hocam. Mesela avukatla görüşme alanlarında da olmaz. Hı-hı. Girişte olur, hı-hı, çıkışta olur, olmaz. Bu tip bazı alanlarda kamera konulma durumu olmaz. Ama bu tip ortak alan, işte avlu, işte bunların bir şekilde lavaboya buna benzer ihtiyaç gördükleri toplu alanda oldukları yerlerde olabilir ama tek tek
2: yani gizliden de yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü başbakan zaman yani o dönemin şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dönem başbakandı. MİT başkanıydı Sayın Dışişleri Bakanı. Of, 15 Temmuz şeylerinde anlattığında yani başbakanlığa gittik diyor. Her yerden diyor dinleme cihazları,
0: tabii,
2: izleme cihazları böcek
0: şeyi vardır. O aile tabii ben statü yani, anlamında.
1: Yanlış hatırlamıyorsam bir panoptikon tasarımı vardır.
3: Aynen.
1: Cezaevi tasarımı.
0: Evet.
3: Aslında tüm sistemde var.
1: Yani tüm sistemler şeydir o panoptikon tasarımını eğer ki bilmeyen izleyenlerimiz varsa merak edenler bir baksınlar internette. Bu konuyu daha konuşuruz. Bir mevzu daha var.
0: Konu Freud'a falan.
1: Süremiz azaldı. Aynen. Hocam ekleyeceğiniz varsa ekleyin.
0: Yok ya yani, bu ayrı panoptikon meselesi
3: artık
0: çok ayrı bir mesele.
3: Şeye bağlayacağız.
1: Biz buradan bir
0: programı bir

0: da hukuk felsefesine çevirebilir. O da izleyici şey yapmış, sıkabilir yani.
1: Ama merak eden izleyenlerimiz varsa yazsınlar, baksınlar. Güzel bir meseledir o mesele. Şimdi diğer taraftan yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki görüntüleri son zaman bu sosyal medyada çok fazla konuşuluyor, ediliyor. Sosyal medya sadece spora değil, artık siyasete de baya baya etki ediyor. Bugün yeni parti genel başkanı o bazı vatandaşları kabul etmek zorunda kaldı. Bakın tırnak içerisinde söylüyorum, zorunda kaldı çünkü çok fazla tepki çekti. Neydi o tepki çeken görüntüler? Yönetmenim, şimdi ben sana hemen o görüntünün şöyle sayısını da söyleyeyim. 24 numara. Sesli olacak arkadaşlar. 24 numara, sesini açıp şöyle bir verelim mi ekranı? Nedir, ne değildir bir izleyelim bakalım.
2: Ben mağdurum.
3: Evet.
2: Bir mağdur, ek dosyada adaletsizliği konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
3: Allah seni kahretsin. Tamam. Hadi. Başkanım, başkanım.
4: Evet. Böyle
3: istemişsiniz. Abi, gözünü seveyim. Ben
1: böyle
3: burada alacak
1: işim ya. Şimdi burada iki görüntü var arka arkaya paylaşılan. İlk görüntüde 3600 göstergeyle alakalı bir vatandaş. Orada Özgür Özel'e kendi meramını anlatmaya çalışıyor. Daha sonrasında Özgür Özel şöyle dinliyor. Dinlenişinin arasında tabii önünde de mikrofonlar var, yine bizim basın mensubu arkadaşlarımızın. Orada bir fırça, bir beddua tarzı bir ifadesi var. Daha sonrasında hemen birkaç adım sonrasında iki kişi, ki CHP'nin galiba yine ilçe örgütlerinden olması lazım yanlış bilmiyorsam. Börek istemiştiniz, börek getirdik diyorlar. Tutuyor tepsiyle beraber bir itme yapıyor orada. İşte burada börek mi yenir tarzında bir ifadesi var. Zaten az önce izleyenlerimiz de gördü. Ben tırnak içerisinde dolaylı yönden bir daha anlatım yaptım. Şimdi bir de 25 numara var arkadaşlar. Şimdi neden Erdoğan dedik? Neden Erdoğan? Bak 25 numarayı bir getirelim. Bu da sesli. 25 numarayı bir getirelim ekranlara, bir izleyelim bakalım.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Lütfen. Başkanım. Hayır. Hayır. Teşekkür ediyorum başkanım. Cumhur başkanım.
7: Bilmedim. Yine nazar var. Nazarcığım.
8: Tamam.
9: Cumhur başkanımız, çok seviyoruz sizi. Çok çok Allah razı olsun sizden.
7: Böyle seçemezsin abi.
8: Bırak bir araba versene bana.
7: Başkanım afiyet olsun.
10: Ayağınlar gel.
1: Şimdi bir tarafta Özgür Özel'in son kaydedilen görüntüleri var. Bir de işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar içerisinde vatandaşlarla bir araya geldiği görüntülerden. İşte orada vatandaşlar önünü kesiyor, hani otobüsü durduruyorlar, kahvaltılık galiba ikram ediyorlar yanlış görmüyorsam. Diğer tarafta da işte burada börek mi yenir diye bir anda. Ama oradaki mesele şu, yani Özgür Bey'in kendince haklı olduğu tarafları da vardır. Bizim aslında bakarsanız burada konuşmamız gereken şey ya, ikramı kabul etti etmedi mevzu değil. Vatandaşa yönelik tavır burada önemli olan. Can Türk Hocam buyurun.
11: Evet, yani lider olmaya çalışıyor, iletişim hatası bunların hepsi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben, yani yakın dönem neredeyse işte 30-40 yıldır yani Sayın Cumhurbaşkanı insanına en dokunan, en yakın olan bir lider. Aslında yani Sayın Cumhurbaşkanı bütün güvenlik teamüllerini, güvenlik kriterlerini aşarak yapıyor. Aslında yememesi lazım. Orada şu an güvenlik unsurları ne kadar zorlanmıştır?
1: Çok. Yani ne kadar güvendiğini aslına bakarsın.
11: İşte bakın bu
0: güvenlik protokolüne aykırı.
11: Güvenlik protokolüne aykırı. Yani çünkü her an her şey olabilir. Bir cumhurbaşkanı zehirlenebilir. Evet. Ama ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı?
1: Trump yesin de göreyim Amerika'da.
11: İşte insanının yani insanını kendini sevene yani bir güven var. İşte liderken yani bu tamamen politik psikoloji perspektifinden ele alınabilir. Şimdi Özgür Özel tabii kafa yani yarısı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde kaldığı için ve

0: lider olmaya zorlandığı için ve şimdi yaptığı bütün seyahatlerde şimdi diyor ki sizin kişisel temaslarınız veya kişisel dertleriniz veya sunduğunuz şeylerin bir önemi yok. En azından öyle düşünüyor. Bunu ben burada art niyetli olarak söylemiyorum. Diyor ki ya bunların sırası mı şimdi? Biz burada daha büyük bir şeyin peşindeyiz. Nedir o daha büyük olan şey? Yeni partinin güçlü olmasını vurgulamak. Yani iktidara yürüyoruz. Bu büyük bir iletişim hatası, iletişim kazası. Hakikaten Sayın Özel'in biraz bu konularda bir eğitim alması lazım.
1: Özgür Özel'in alabilirse. İlk iletişim kazası değil bu.
0: Hayır, şöyle, bu bir karakter meselesidir. Dediğim gibi şimdi Sayın Cumhurbaşkanı başından beri yani seçmenine, insanına güvenen mesela Sayın Cumhurbaşkanı...
1: Şu görüntüde bak hocam. Evet. Bak mesela bu görüntü de bugün paylaşılan görüntülerden bir tanesi. Şimdi tepkiler gelince bu kez o böreği ikram etmeyeceğiz.
2: Bir görüntü daha var. Anıtkabir'de bir genç yeni partiyle ilgili bir açıklama yaparken mikrofonu elinden çekmesi, çıkma demesi. Onu da
0: sonra dizmeleri var. Şimdi bu şu ciddi anlamda yani yoğun, yorgun, kafa karışık ve lider olup olmakla olamamak arasında gidip gelen bir karakter. Çünkü şöyle bir şey var. Baştan kendisi ne dedi zamanında? Ben sizi kurtaracak adam değilim diyor. Ben sizi kurtaracak adamı cezaevinden kurtaracak adamım dedi. Şimdi bunu diyen adam bu iletişim hatalarını yapar. Anlatabildim mi meseleyi?
2: Çok.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela 2001 yılında o seçim şeyinde mesela bugün ya geçtiğimiz gün izledim ben onu sosyal medyadan. Ben diyor size Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıyor daha işte AK Parti yeni kurulmuş. Ben size topluca yani ben size sadece bir seçim kazanmayı vaat etmiyorum diyor. Ben size topluca kalkınmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi vaat ediyorum diyor. Hı hı. Şimdi orada kimi görüyorsunuz? Lider olan bir siyasi yani bir siyasi parti genel başkanının seçmenine verdiği vaadin ifadesidir bu. Sizin lideriniz benim. Size verdiğim vaat de budur. Ama diğer taraftan Sayın Özel ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sayın Özel ben lideriniz değilim dedi. Ben sizi kurtaracak adamı cezaevinden kurtaracak adamım dedi. Ve her seferinde bugün yine işte Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmayacaklar, yapamazlar. İşte Mansur Yavaş onun yedeği değil. Oysa Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayıdır. Ama lider değil. Şimdi lider olamazsanız Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip de karşınızda Ekrem İmamoğlu duruyorsa, Mansur Yavaş tartışmaları duruyorsa kafa bu, işte canı sıkkın. Bu hataları yapar. Ha bu samimiyet testinin sınıfta kalmış biçimidir. Onu da söyleyeyim. Çünkü lider dediğin kişi doğal davranır. Çünkü liderlik hani kimine göre sonradan öğrenilen bir şeydir derler ama aslında bana göre liderlik doğuştan bir şeydir. Doğuştan gelen bir yetenektir. Bu yetenek işlenir. Şimdi Sayın Özel başından beri bu topu taca attığı için ben bu değilim dediği için şimdi lider olmaya zorlanıyor. Lider olayım mı olmayayım mı arasında bir kararsızlık var ve gergin. Bir de ne yaptılar? Yeni parti kurdular. İsim problemi çıktı. Epeydir de onunla uğraşıyorlar.
1: AYM'ye gidecek mi gitmeyecek mi belli.
0: Mesela onlar var. Oysa ben onlara da bir isim önerisi yapabilirim. Yepis yeni parti olabilir yani. Mesela bunun başka şeyle kafada karışmaz. Dolayısıyla işte o burada börek mi yenir? Yani orada seçmen beğenmiş getirmiş yani. Yemesen bile alırsın karşı tarafı. İşte bu ama bu normal sağlıklı, sakin, kendinden emin bir lider duruşudur.
1: Ya şimdi ben şunu anlayamıyorum. Mesela tamam sen kendini lider olarak görmüyor olabilirsin. Sen bunu kamuoyunda pek çok kez paylaşmış da olabilirsin. Ama demek ya şimdi seçmen X kişisini lider olarak görür, Y kişisini lider olarak zaten demokrasinin ana kuralı budur. Herkes birbirinin görüşüne saygı duyacak. Tamam. Oradaki seçmen demek ki sana karşı bir sevgi beslemiş, bir şey yapmış, getirmiş. Ya da seni mesela orada demiş ki ya gelmiş bak ilimize, konuşayım derdimi anlatayım demiş. Kameranın açık olduğu çok bariz o süreçte.
0: Ama bunlar hani, işte Sayın Özel'in bu konuşmaları gerçek kendi şeyi, psikolojisi. Kimliğini saklayamıyor. Büyük bir gerilim hattında.
1: Peki bu kontrolsüzlük nerede peki sizce patladı hocam? Ya bu kadar artık geldi.
0: Başından beri öyleydi. O cümleyi kurduğu gün dedim ki o zaman yani Özgür Özel kim? Emanetçi mi? Madem bak şöyle bir şey olsa. Şimdi Özgür Özel bu cümleyi kurdu. Haberi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş arasında gidip geliyor. Ama bir taraftan da onu ısrarla zemine iten, lider olmaya iten bir yapı var. Belki kendisi de fikir değiştirdi. İşte onun psikolojik gerilimi, ikilemi arasında kalmış. Baştan lider değil. Lider böyle davranmaz çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı başından itibaren lider.
1: Peki. Cüneyt Hocam, bence mutlak butlan kararından sonraki ilk grup toplantısında Özgür Özel bayağı bir şeydi. Yani zaten demoralize ve tamamen artık kontrolünü kaybetmiş bir haldeydi. Ben oraya kadar götürüyorum mesaj. Onun öncesi de var tabii de.
2: Ya bence bir kere börek ne böreği, ben onu merak etmiştim. Onu da bir arkadaş yazdı. Üsküplüymüş böreği getiren ve muhtemelen Balkan ya, böreği.
1: Rahmetli Kemal Sunal'la.
2: Yanlış kişiye götürmüş.
1: Rahmetli yani. Kemal Sunal'la Şener Şen'in bir filmi vardır biliyorsunuz. Böreğin içerisinde bohça.
0: Arşaflı börek değil mi?
2: Ya ben yanlış kişiye götürmüş böreği. Sayın Erdoğan'a götürseydi. Yani CHP'de veya yeni partide olup olmamasına bakmaksızın Sayın Erdoğan bir sohbette ederdi kendisiyle.
1: Tabii canım.
2: Yani biz yoldan geçerken balkondan el eden ablamıza gidip çay içtiğinde biliyoruz Erdoğan. Bunlar ayrı meziyet. Bu, ama bir agresyon var. Ben o dediğinize katılıyorum. Yani Sayın Özel'de sebebini anlayamadığım bir agresyon var. Bu Anıtkabir görüntüleri de biraz önce söylediğim. Orada da bir
1: vardı.
2: Orada da bir durum var. Ve şöyle, yani burada hangisi gerçek Özel diye düşünmek gerekiyor. Yani bugünkü mü, yoksa o gün kameraların kendisini çektiğinin çok farkında olmadan gerçek yüzünü gösteren Özgür
1: Özel
2: mi?
1: Bence bilerek yapıyor.
2: Yani bu ikinciyi mi? Yani bu daveti ve bu bir PR çalışmasına dönüştü.
1: Daveti değil. Bence oradaki o gergin tavrını da bilerek veriyor. Çünkü Özgür Özel mutlak butlan kararını hatırlıyorsanız böyle alıp da kameralar... Yani bence Özgür Özel böyle bir karakteri benimsedi. Böyle bir rolü benimsedi kendisine. Diyor ki ben diyor...
2: O yırtma meselesi diyorum. De biliyorsunuz. Sonradan şey çıktı.
1: Öncesi var, okuyor.
0: Sonrası.
2: Fake çıktı. Evet.
1: Öncesi var, okuyor kağıdı. Okurken görüntüsü var. Ondan sonra bir daha kağıt geliyor kendisine. Ha bu muymuş diyor. Yırtıyor. Başlıyor yırtıp atmaya.
2: Aslında öyle bir şey olmamış. Demek ki bir iletişimle ilgili bir olmayan, evet. Yani başarılamayan yani bir...
0: Lider olup olmamak arasında bir sıkıntısı var.
1: Merve Hocam'dan da bir cümleyle şeyini alayım.
3: Tamamdır.
1: Kapatıyorum.
3: Ya, psikolojik çıkarım yapamayız ama şöyle bir gerçeklik var. Kurumsal liderlik konusunda, lider dili konusunda eksiklik var. Madem siyasi partinin lideri oldunuz, o zaman alkışlar kadar eleştiriyi de kabul etmeniz gerekiyor. Neticede siyaset alanı çok farklı. Börek konusunda ben de merak etmiştim hocam.
2: Boşnak.
3: O açıdan akıllardaki en önemli soru olmuş sanırım.
1: Ya,
3: dikkat edilmesi gerekiyor. Halkın kalbini kırmamak gerekiyor. Tabii. Ya gerçekten. O insanlar oraya iyi niyetli gelmişler. Lider olarak görmüşler ki gelmişler. Bunlar siyasette böyle çok hoşumuza gitmeyen adımlar ama işte orada da ne oluyor o zaman? Bir turnusol kağıdı görüyoruz. Peki. Yani bu açıdan son derece önemli.
1: Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak.
2: Ben efendim, teşekkür ederim.
1: Yorumlarınızı da değer kattınız programımıza. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Önümüzdeki hafta bayağı yoğun olacağız Birleşmiş Milletler'le beraber.
3: Evet.
1: Çok sağ olun yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Biz de durup dururken burada kağıdı yırttık. Nokta dursun. Mutlu akşamlar.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizi sizinle birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle, seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda, TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım, kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz. Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de, kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de, verdiği röportajlarla da, yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insan da çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama ilk kez mektupları kitap haline geldi. Ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyadan insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor. Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da, yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba, evet, şanına, evet. Yakıştıramıyorlar,
1: evet,
0: pek
1: evet.
0: Onun
1: kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz. O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da seküler, bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da, millici insanlarla da tanışıyor. Ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor.
0: Renkleniyor
1: yani.
0: Ve tabii, şekilleniyor tabii. Hakikaten.
1: Evet.
0: Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz aslında
1: tabii.
0: Aynı zamanda. İnsanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
1: Evet.
0: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum, haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor değiliz. Evet. Aksine onu pişiren, daha taşıran,
1: acı şeyler aslında.
0: Acı şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim, biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği yani 41 doğumlu, 60'lı yılları

0: itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu evet. esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var evet. aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan yoksa ayrı kompartmanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazarla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
1: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Hı hı. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan yani samimiyet anlamında, hı hı. sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler. Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurda da bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacaktı unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki.
0: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü evet. Burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu evet. anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de. Evet. İç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben izninizle izleyenlerimizle dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yağsız Uçanlar ve Linford Rees gibi evet. isimler var burada. Bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki kavşak noktasında duruyor Ayşe Şasa.
1: Evet, Ayşe Şasa'nın...
0: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu, o değil ama...
1: Kasıtlı yapmış bir şey değil yani, tamam.
0: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani... yayınlanmak üzere yazılmış olabilir bir kısmı. Hı hı. Nereden anlıyoruz? Bir kimliği belirsiz, belki iç sesi olarak yazdığı mektuplar var bir evet. kategoride. Bir yerde Kemal Tahir'in vefatından sonra ona sanki iç döker gibi, evet. hasret giderir gibi i̇ç yazdığını döküm. Görüyoruz. Ama doğrudan yaşayan insanlarla da evet. mektuplaşmalarını görüyoruz burada. Bunların iki kapak arasına girmesi fikri.
1: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların evet birçoğu bazısı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili S diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış kendi eliyle bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır, mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya farazı söylüyorum, Doğan Hızlan'a, Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin. Hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsha olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazıhanene koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Zafer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman, onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir inanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından, hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de Adem Taşkırı'nın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şasa, yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz, yani bir Ayşe Şasa'nın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir noktada var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah.
0: Daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
1: Var, evet var.
0: İpucu alabilir miyiz?
1: Günlükler diyeyim. Günlük, Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
0: Dedim ya az önce de, okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır. Onu gayretli olmaz sadece, ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile, evet, ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile, yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
1: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri, bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü şair ister istemez metnini yazarken, ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları, özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için Biz oradan ister istemez bir bitki çayı tarifi de olsa hiç olmasa bir tebessüm ediyoruz, bir tad alıyoruz.
0: O şifa bize
1: dokunmuş oluyor yani.
0: İlginç, şunu paylaşmak istiyorum bu arada. Şimdi ben kitapla buluşuyorum bir iki gündür. Editör arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Geldiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış? Güzel. Evet, tamam, edebiyatçıların, özellikle geçmiş dönem edebiyatçılarının mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli çok, biçimde evet. Elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. Düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar, yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
1: sordu.
0: Herhalde
1: o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar da
0: bir de kısa mesaj kullanmamaktan kaynaklanıyor.
1: Tabii ki onun da ya da tweet atmıyorlar bunlara. Belki. En yerine kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kart vizit de yazmış olsa, bir mektup da, bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz bunu. Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek. Bir kartpostalı vesaire. Ayşe Şasa'da da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Hı hı. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. Hı. O yazarlığın verdiği şeyle
0: Rikkatle, dikkatle ve sadece imladan bahsetmiyoruz
1: burada. Hayır, imladan değil. Evet.
0: Yani o da düzgün ama ondan hı-hı. bahsetmiyoruz sadece. Kendini en açık, en doğru ifade edebilme evet. çabası var herhalde burada.
1: Tabii tabii. Ya imla, evet, imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama dediğiniz doğru. Yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
0: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Evet. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela evet. tarihlerini gördüm bazılarının. Hı-hı. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar evet. yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini evet. o kadar iyi almadım, ben anlarım gibi. Biz evet. anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil. Zaruri değil hatta.
1: Evet.
0: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Ya,
0: yüz yüze görüşme de var. Ama mektup tercih edilmiş. Yazı tercih edilmiş.
1: Evet. Yani Ayşe Şasa evet, mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor. Ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Hı hı. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar. Yani yazı yazmak, bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
0: Bu kitabın özelinden bir parça çıkmış. Edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını evet. söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca evet. hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
1: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şasa telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim maili attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şasa ile bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik

0: olan kısmını, yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Yani evet, tweet'i attık ve bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet. Artık ne kadar tutacaksa. Ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da yansıyor bu. Yahut okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece iki gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ahşaşasa yazınca bu sefer tadından yenmiyor yani.
1: Tadından yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde
0: Evet.
1: kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten
0: Evet.
1: gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum yani tanıklık ettiğim diyeyim doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz
0: Evet.
1: Sisteme uymayabiliyor. Bu da
0: Evet.
1: şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız
0: Evet.
1: oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şasa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizle ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti.
0: Evet.
1: Yazışmalarından biriyle bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü.
0: Evet.
1: Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz?
0: Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım, hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet, dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şasa muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı
1: Bir
0: anlamıyoruz.
1: de insanın hayatının içinde pek çok faz var, olabiliyor
0: Dönemler
1: yani
0: olabiliyor.
1: dönemler
0: Evet,
1: var.
0: dönemler
1: Ayşe
0: olabiliyor.
1: Şasa bunun en canlı
0: Evet.
1: örneklerinden biri bir
0: Evet,
1: yönüyle.
0: yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şasa bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
1: Bu organik proje değil.
0: Tabii ki organik.
1: İzninizle ben sizden de dinleyenlerimizden de seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir
0: Tabii.
1: baksam, bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım.
0: Evet.
1: Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi
0: Tabii ki.
1: rutininden selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Ele
0: Evet.
1: aldığı şeylerle
0: Eleştirileri de
1: ilgili
0: var.
1: eleştirileri var.
0: Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
1: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar
0: Değil.
1: itirazları değil
0: Tabii.
1: bunlar. Onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir
0: Cevapla.
1: mektuptan yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk. Sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk. Bana çok iyi geldi.

Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan batıdan, inançtan modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz

0: arasındaki münasebetin kelimelere evet. dökülmüş hali.
1: Ya abla kardeş gibi adeta. Yani romandan bahsediyorlar. Belki o telefon görüşmesinde doğu batı meselelerinden bahsettiler. Sinemamızdan bahsettiler. Ama büyük bir romancı, büyük bir senaristin ötesinde çok samimi bir şey var. Abla kardeş diyaloğu gibi bir şey var
0: o aralarında. Zaman izninizle okura bir ipucu daha vermek lütfen. Durumundayım. Hanımına bütün ailene selam. Ayşe Şasa'dan bu. Çok sofu Ayşe teyze.
1: Evet. Orhan Pamuk'a yazdığı mektuplarından bazılarında çok sofu
0: sanki
1: Ayşe teyze.
0: Sanki bir nazire var orada acaba. Hafif, kendine evet. söylenmiş evet. bir söze karşılık evet. bir ironi var gibi.
1: Evet. Tabii Ayşe Şasa'da şöyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor. Çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Şasa'nın. Yani seni yordum, tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.
0: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse bir müminenin, bir dervişin zihninden, kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan da ilginç yazışmaları
1: evet.
0: var.
1: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasa'nın mektubu da gayet uzun bir mektup.
0: Kaplan'ın cevabı daha da uzun ve
1: Kaplan'ın cevabı evet
0: çok,
1: daha
0: çok
1: da uzun. Evet daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Hı hı. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasa'nın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasa'nın çok res çektiğini, çok sert davrandığını görebiliyoruz. Bu da Ayşe Şasa'nın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
0: İzninizle ben tekrar kitaba buyurun. Dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanların kaleme aldığı not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya başlanmak üzere mi geliyoruz? Aranıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir evet. Gönüldaşlıkla birbirini anlamaya çalışan insanların karşılaşmasını evet. görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan evet. bahsediyor eşinden. Ve diğer dostlara saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sadık Yalsız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik. Çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, Şasa'nın irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış evet. gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm, tweetlerini evet. gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert haksız evet. yorumlara.
1: Ama işte yine içinde bulduğumuz çağla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor. Hadi dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum Sadık Yalsız Uçanlar'a bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca Ayşe Hanım'a cevap vermesi. Bu ikisi için de çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Saferdal Efendi

0: Güney de yazmış. Hı hı. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız, bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
1: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senaristi Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka, onda kaşeyi imzayı görüyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi, çok ilginç geldi. Evet. Vay be dedim, vay be, bilmeden de sevebilirmişim meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış oluyorsunuz.
0: Şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, lise yıllarındayken amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı, Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Yine aynı kitapla Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba, yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
1: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet bir iş olarak elinize aldığınızda, profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi bekliyor büyük ihtimalle.
0: Tabii ki, yani çünkü Yeşilçam günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Hı hı. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o Delilik Ülkesi'ndeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Mektupları hazırlarken o Delilik Ülkesi'ndeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir bağda kurmama yol açtı yani.
1: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş sürprizlerle geldiniz. Eyvallah. Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden müteşekkiriz. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış. Güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine. Sağ olun. Eyvallah. Güzel müjdeniz de tekrar günlüklerle ilgili yeni çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek
0: İnşallah.
1: Olması. Yine
0: çok
1: yolumuz kesişecek gibi
0: İnşallah,
1: görünüyor.
0: Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ayağınıza
1: sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Saf Erdal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bakalım bu hafta neler var diye soruyorsunuz elbette. İlk olarak Opet test köşemizle başlayacağız. Volkswagen ID Polo lansmanını getiriyoruz ekranlarınıza. ID Polo lansmanı için Mühe'ye gittim. ID Polo'yu kullanmadan önce Volkswagen'in elektrikli mobilitede verimliliği merkeze alan Mission Efficiency vizyonunu yakından inceleme fırsatı buldum.

Volkswagen'in ID. Polo şasisi üzerine geliştirdiği Mission Efficiency modeli birçok rekoru da beraberinde getirmiş. Özellikle aerodinamik ve verimlilik konusunda inanılmaz değerleri imza atmış durumda. CD katsayısı 0.158, 6.48 kWh saatlik 100 km'de bir tüketim değerine imza atıyor ki oldukça düşük bir değer. Wolfsburg'dan Viyana'ya 7.51 kWh saat 100 km'de tüketim değerine imza atarak bu 3 rekordan birini gerçekleştirmiş oldu. Burada da 3 rekoru görebiliyorsunuz. Bir tanesi sürtünme katsayısı, bir tanesi yine tüketim değeri, yine 7.51 kWh saat 100 km'de olan da gerçek yol şartlarında yapılmış bir tüketim verisi. Hem verimli hem de inanılmaz bir bagaj hacmine sahip. Burası 480 litre. Hemen alt bölümü kaldırdığımızda ise bir 120 litre de bunun altında yer alıyor ve toplamda 600 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Tabii ki bu koltuklar yatırılmadan evvel, koltukları yatırdığınız zamansa 1000 litrenin üzerine çıkıyor bagaj hacmi. Aerodinamiği sağlamak için gördüğünüz gibi yan taraf, özellikle tekerleğin üstü eski Amerikan otomobillerinin olduğu gibi kapalı, kapaklı. Ama burada bir sürpriz daha var. Hemen onu da size gösterelim. Bakın şöyle açtığınız zaman burada 60 litrelik bir alan daha var ki bu alanı da kabloları saklamak için kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta da aynısı var. Burada da 60 litre daha var. Burada tabii kablolar yok. İlk yardım kiti ve güvenlik yeleği var. Açılmışken size hemen aracın tekerleğini de göstereyim. Bakın hem üstü kapalı hem de jant kapağı aerodinamik sağlaması açısından düz olarak, kapalı olarak tasarlanmış. Tabii ki üzerinde özel lastikler de bulunuyor. Şöyle bir de içine bakalım. Evet, içi de oldukça fütüristik. Kafalıklar da oldukça enteresan. Bir örümcek ağına benziyor aslında. İçleri de aydınlatılmış durumda. Şöyle ortadaki ekrana da bakalım. İşte bu ekranı çıkartabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kendi telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Çok esnek bir yapıya sahip. Bunu isterseniz yolcunun önüne doğru da hareket ettirmeniz mümkün. Evet, altta da hoparlörünü görüyorsunuz. Önden değil, arkadan öne doğru açılıyor. Ve ön tarafta da işte elektrik motorunu görüyoruz. Bütün aksamlar öne konumlandırıldığı için bunda da arkada çok geniş bir alan elde edilmiş ve tabii ki bu geniş bagaj hacmi de bundan kaynaklanıyor. ID. Polo ile aynı motor haznesine sahip, birebir aynı görüntü, aynı motor, aynı özellikler. Ancak tabii ki gövde yapısı aerodinamiği sağlamak için biraz farklılaştırılmış durumda. Kaputu kaldırdığınızda eğer üstünde su varsa işte bu araya geliyor ve bu

Buradan aşağıya gidiyor, motorun içine gitmiyor. Ön taraftaki bir başka detayı da yine göstereyim. Burada da ön flaplar var. Bunlar da açılarak aerodinamiği ve soğumayı sağlıyor. Aerodinaminin nasıl şekillendiğini görüyorsunuz. Rüzgar tünelinde yapılan testlerde rüzgarın aracın üzerinden nasıl akıp gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Volkswagen'in rekortmen aracını inceledikten sonra sıra geldi ID Polo'ya. Sevgili seyirciler, yeni elektrik ID Polo için Viyana'ya geldik. Havalimanından aracımızı aldık ve çok güzel bir rotada sürüşümüzü yaparak bu noktaya kadar geldik. Şimdi ben size yeni Polo'dan, ID Polo'dan bahsetmek istiyorum. En gerçekçi Volkswagen olduğu söyleniyor. Bunun sebebi şu, baktığınızda tasarımı yalın, sade ama birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındıran, dinamik bir şasiye sahip ve Volkswagen'in ruhunu yansıtan bir model olarak karşımıza çıktığı için diğer modellerden farklı olduğu söyleniyor. ID Polo neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. Ön yüze baktığınızda o gülen suratı görebiliyorsunuz. Tasarımda temiz, sade çizgiler kullanılmış. Dışarıdan gözüktüğünden daha fazla içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ve içerisi oldukça sessiz, konforlu. Virajlı yollarda da sürüş performansını, sürüş dinamiklerinin oldukça iyi olduğunun altını çizmem gerekiyor. Özellikle bu konuda çok iyi çalışmışlar. ID Polo 441 litrelik bagaj hacmiyle de bu segment için oldukça etkileyici bir bagaj hacmine sahip. Ön yüze baktığımızda az önce söylediğim gibi o gülen suratı görebiliyoruz. Bu da aracı daha sempatik hale getiriyor ve tabii ki IQ Light'lar da gece size iyi bir aydınlatma sunuyor ama IQ Light'lar geliştirilmiş durumda. Yani aynıları değil, daha geliştirilmiş bir far sistemine sahip. Yan tarafa baktığımızda lastik ve jant ebatlarına 225-40-19 ebadında jant ve lastiklerin kullanıldığını görüyoruz ama bu lastiklerin elbette ki bir özelliği var. Yuvarlanma direnci düşük, elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış ki menzile katkı sağlasın diye. Gövde rengi de aslında Golf'ün biraz geçmiş modellerine gönderme yaptığını söylemek lazım. Şimdi gelin arkaya bakalım. ID Polo'nun arkasına baktığımızda yine Volkswagen ailesinin karakteristik özelliklerini görmek mümkün. Bu tabii ki diğer modelleri size çağrıştırabilir ama gece çok şık duruyor ve aracın karakterini gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada buradaki ID Polo yazısı ve beyaz logo, iki beyaz da yine dikkat çeken detaylar arasında. Şöyle bagajı hemen açalım. Manuel bu arada, elektrikli değil, onu söyleyeyim. 441 litrelik alandan bahsetmiştim. Bakın iki tane orta boy, bir tanesi hatta biraz daha büyük çanta, bir tane sırt çantası ve hala bir alan var. Tabii ki bunun altındaki alanı da şu şekilde kullanmanız mümkün. Evet, C-Sun'la gizlenmiş kapı kolundan kapıyı açarak içeri rahatça geçebiliyorsunuz. Bakın diz mesafesi bu şekilde, yani 4 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Baş mesafesi de yine buradaki kavis, böyle güzel bir kavis var burada. O da bir 4 parmak kadar. Dolayısıyla boyu böyle hani 1.80'e kadar olanlar arkada rahatlıkla oturabilir. Arkada bizi ne karşılıyor? Hemen burada 2 adet Type-C USB çıkışı mevcut. Burada bir kol dayama bulunmuyor. Ve arkası yine sade. Inerken tabii ki hemen dikkatimi çeken şey buradaki kapı açma kolu. Gerçekten bunu da farklı yapmışlar. Hem önde hem arkada. Bakın böyle yukarı kaldırarak açıyorsunuz kapıyı ve üstünde de yine bir yazı. Gerçi ön tarafta değinecektim ama Harman Kardon ses sistemi kullanılmış ki bu segment için bence oldukça üst segmentlere ait bir özellik. Dolayısıyla içeride keyifle müzik dinlemek mümkün. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Bakalım önde bizi neler karşılayacak. Evet, içeri oturduğunuz zaman ilk neler dikkatini çekiyor derseniz hemen söyleyeyim. Tabi burada bir 10 inçlik, bir tane 13 inçlik iki dijital ekranımız var. Direksiyonun arasından çok rahat okunuyor. Direksiyon üstten ve alttan basık görmüş olduğunuz gibi. Hoşuma ne gitti onu söyleyeyim. Buradaki vites kolunun konumunu çok rahat görüyorsunuz. Hemen arkadaki bu kolun konumunu ve düğmelerin nerede olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Ve buradaki ekrana hemen değinmek istiyorum. Bu ekranı şu an görüyorsunuz, çok net okunuyor ama şuradaki tuşu aşağı çektiğinizde solda retro var. Bu retroya bastığınız anda bakın göstergeler değişti. Golf MK1'in kadranı buraya geldi. Yine buraya aynı döneme ait göstergeler geldi. Size içeride bir nostalji yaşatıyor. Buradaki malzemelere baktığımda kumaş malzemeler silinebilir, rahat temizlenebilir. Üste yine yumuşak malzemeler var torpidonun üstünde. Koltuklar elektrikli, dolayısıyla çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz.
Bunun dışında ne söyleyebilirim? Evet, bir Volkswagen kalite algısının içeride olduğunu söylemek mümkün. Hem kullanışlı, hem fonksiyonel, hem şık, hem de sade. Buraya kadar gelirken sağ koltukta oturduğum için çok keyifli olmuştu. Bakalım sürüşte bana neler hissettirecek. Evet, ID. Polo'nun direksiyonuna geçtim. Böyle köy yollarında çok keyifli bir yerde gidiyoruz. Aracın da hem dinamiklerini anlamak adına bu virajlı yollar oldukça iyi. Öncelikle size aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Hani hangi donanım paketi gelecek, hangi bataryalar bizde olacak? Bizde 37 kWh'lik ve 52 kWh'lik iki batarya tipi olacak. 37 kWh'lik batarya LFP batarya, 52 kWh olan da NMC batarya. Bunların tabii güç çıkışları da var, farklı güç çıkışları. Onlardan 85 kW olanı bize gelmiyor. Bize 99 ve 155 kW'lık güç çıkışları gelecek. Bu ne demek? 264 Nm tork anlamına geliyor. 155 kW'da ise bu 290 Nm'lik bir tork anlamına geliyor. Peki menziller nasıl bu bataryalarda? Menzillerden şöyle bahsedebiliriz. 37 kWh'lik bataryada ve 99 kW'lık güç çıkışında menzil 330 km yaklaşık olarak. Bir diğerinde ise, yani 155 kW olanda ise, bu menzil tam 454 km. Yol tutuşu çok iyi. Viraj tepkilerine bayıldım. Böyle küçük tip top bir arabadan böyle bir performans gerçekten çok iyi bir mühendislik gerektiriyor ki bunu çok iyi başarmışlar. Şimdi bu iki batarya tipini en hızlı DC'de ne destekliyor? Bir de ona bakalım. 52 kWh'lik bataryayı 105 kW'la maksimum DC şarjda şarj edebiliyorsunuz. Diğerini ise 90 kW'la şarj ediyorsunuz. Ve %10'dan %80'e şarj süreleri ikisinin de aşağı yukarı aynı, yani 23 ile 24 dakika olarak veriliyor. Bu da oldukça yeterli bir süre bence. Ama işin ilginç tarafı bu araçların çekme kapasiteleri. 37 kWh'lik bataryaya sahip olan, yani 99 kW çıkışlı aracın çekme kapasitesi 500 kilogramken, 52 kWh'lik 155 kW'lık bataryayla güç çıkışıyla tam 1200 kilogramlık çekme kapasitesine ulaşıyor. Bu da böyle bir araç için, yani bu segment bir araç için oldukça başarılı. Peki araçta başka neler var? Hani dururken söylemiştim, buradaki retro tasarımını aldığınızda güzel bir retro ekran sizi karşılıyor. Çok şık duruyor. Ben çoğunlukla aslında onu kullanabilirim. Gayet keyifli bir ekran. Bunun dışında Travel Assist özelliği sayesinde de aracın birçok yeteneği var. Nedir onlar, onu söyleyeyim. Şimdi bağlantılı bir araç olduğu için bu Travel Assist özelliği sayesinde sürücülerin aynı rota üzerinde yolda vermiş olduğu tepkiler belli bir sayıya ulaştıktan sonra orada bir problem olduğu, yani örneğin bir çukur olduğunu algılayıp diğer araçların o çukura girmeden hafif böyle kenarından dolaşacak manevrayı yapmasını sağlayabiliyor. Tabii karşıdan gelen şerit boş ise. Diyelim ki kırmızı ışık tanıma sistemi de var. Gördüğünüz yolda gidiyorsunuz siz. ACC açtınız. Adaptif hız sabitlemeyi. Travel Assist de açık. Ve kırmızı ışık yanıyor. Araç tam anlamıyla durabiliyor kırmızı ışığı gördüğü için. Şerit değiştirme de nasıl çalışıyor? Yine siz Travel Assist ile yolda gidiyorsunuz. Belli bir hızda seyahat ediyorsunuz. Öndeki aracı geçmek istediniz. Sol sinyal verdiniz, sensörler hemen devreye giriyor. Eğer sol şerit müsaitse, arkadan gelen araçta çok çok hızlı gelmiyorsa, sizi sol şeride çıkartarak öndeki aracı geçmenizi sağlıyor. Sizin burada yapacağınız tek şey tabii ki direksiyonu dokunmak, direksiyonu tutmak. Otonom sürüşe çok çok yaklaştığını söyleyebilirim araçların bu sistemler sayesinde. Birçok ADAS sistemi var elbette. Bu ADAS sistemleri sizin güvenliğinizi sağlarken aynı zamanda sürüş konforunuzu arttırıp kolaylık da sağlıyor. Bu şekilde çok rahat aracı kullanabilirsiniz ve çok uzun seyahatler yapabilirsiniz. ID. Polo'da ortalama tüketim 13.3 kWh'e kadar düşebiliyor. Bu tabii ki sizin kullandığınız yola ve sizin kullanım stilinize bağlı.
Eğer çok iyi kullanıyorsanız, azimli bir sürücüyseniz 13.3'ün altına düşürmek de mümkün. Evet, bu güzel rotayı burada tamamlamak üzereyiz. Birazdan otelimize geleceğiz ve bu sürüşü tamamlayacağız. Viyana'dan ID Polo ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Kaan Demirtaş'tan gelen soruyu okuyorum. Modern arabalarda artık ömürlük şanzıman yağı, Field for Life deniyor ve değişim periyodu verilmiyor. Serdar abi, mekanik olarak ömürlük bir sıvı gerçekten mümkün mü? Yoksa üreticilerin ömür dediği şey sadece garanti süresi mi? Biz bu yağı değiştirmeli miyiz diye sormuş.
1: Asla garanti süresi veya bir amiyane tabiri bir kandırmaca değil. Biliyorsun Murat, yağ teknolojisi çok fazla ilerledi. Yani bugün artık otomobil motorları milyonlarca kilometre yapabiliyorsa, bu sadece motorların çok iyi olmasından değil, kullanılan yağların da kalitesinin çok yükselmesinden. Bu ömürlük şanzıman yağları da aynı şekilde tam sentetik, çok özel o şanzımanlar için üretilmiş yağlar. Ve yani arkadaşımız onu kendi imkanlarıyla değiştirmeye kalksa da değiştiremez zaten. Yani bu sıvılar ancak şanzıman arıza yaptığı takdirde, şanzıman söküldüğü zaman ehil bir şekilde değiştirilebilecek sıvılar. Yani özet olarak yağın ömrüyle şanzımanın ömrü birbiriyle doğru orantılı. O şanzıman bitene kadar o yağ da yeterli vasıflarını taşıyor. Hem yağın miktarı fazla şanzımanın içi, hem yağ tam sentetik çok güzel şekilde üretilmiş. Şanzımanı tamamen ona göre yapılmış olduğu için değiştirmesine, yani değiştirmeye kalkmasına bile gerek yok. Değiştirmeye kalkarsa başına daha fazla işler açabilir.
0: Zaten serviste yapması gerekiyor. Yani, şu normal yapacak bir şey değil.
1: Normal yapılabilecek. Hani öyle benzinciye gidir, tıpayı aç, yağ boşaltır, filtreyi çıkar, yeni filtreyi tak. Öyle bir operasyon değil ama hiç böyle bir şeye gerek yok.
0: Eskiden ama bunlar böyle değildi tabii. Orada işte şanzıman yağı tamamlanırdı, değiştirilirdi. Başka sistemler vardı ama bugünkü teknoloji o kadar gelişti ki metaller değişti, yağlar değişti, performanslar değişti. Şimdi bunları artık böyle vakumlu, ben bunu sormuştum. Bayağı böyle bir vakumlu bir kavanoz gibi düşün diyor. Bunun içinde yağ var ve içinde mekanik parça çalışıyor diyor. Dolayısıyla açtığında diyor bunu tam dolduramazsan o yağ, İçeride hava
1: havasını
0: kalırsa
1: almak
0: falan
1: lazım falan. Evet. Yani onun için ben çok detaya girmek
0: komplike
1: istemedim.
0: Komplike bir sistem.
1: Yani bu senin de söylediğin gibi teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı bir sistem. Hatırlarsın çok eski, yani o Amerikan otomobillerinin, otomatiklerinin kullanıldığı dönemlerde şanzıman yağ çubuğu vardı Murat. Hatırlar mısın? Yani ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Onu
1: yani
0: hatırlamıyorum
1: ben
0: da.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Şanzıman tıpası vardı, onu hatırlıyorum.
1: Yani ve bu 90'lı yıllara kadar falan devam etti. Yani o otomatik şanzımanında aynı şekilde motor yağ çubuğu gibi yağ çubuğunu çekip yağın seviyesine ve yağın kirlilik durumuna bakıyordun. Sonra son 25-30 senedir o şanzıman yağ çubuğu denilen şey tamamen ortadan kalktı. Son 10 senedir de neredeyse artık şanzıman yağı değiştirilmeyen bir ürün haline geldi.
0: Evet Serdar abi, teşekkürler. Biraz nostalji, biraz teknoloji, ikisine de değinip bu soruyu da yanıtladık. Haftaya yeni bir soruda tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra 8. etapta yine bir konuğumuz var. Tanıdığınız bir isim Hüseyin Sayın, iletişimci, yazar. Bizlerle beraber. Hüseyin, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün ne konuşacağız dersek, önce şunu söylemek istiyorum. Seninle tam 2 sene önce yine bu stüdyoda bir program yapmıştık ve

0: o zaman sen bazı gelecekte şunlar olacak diye öngörülerinden bahsetmiştin. İstersen o bölümü bir hatırlayalım. Orada neler söylemiştin? Bunu dinledikten sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tabii.
0: Evet, bakın Hüseyin Sayın tam 2 sene önce bu stüdyoda neler söyledi.
2: Yapay zekanın en önemli taraflarından bir tanesi aslında sistemi besleyebilen veriyi aslında orada sağlıyor. Mesela bir arkadaşım bana anlatmıştı. İşte Almanya'da mesela araç giderken yol durumu hakkında sisteme öyle bir veri sağlıyor ki, hani deniyor ya yapay zeka işte insan sağlığıyla ilgili çok önemli faydalar sağlıyor diye. Bu aynı zamanda yaşamımızla ilgili de yani faydalar sağlıyor. Mesela trafik kazalarının çok fazla olduğu yeri düşün lütfen. Yani orada kar, kış, evet, yağmur gibi durumlar düşün. Yapay zeka burada ciddi analizler yapıp anlık araçlara veri sağlayabiliyor.
0: Veri sağlıyor. Bir tane datada şey var biliyorsun. Aracınla gidiyorsun. Hı hı. Bir çukur var orada. O süspansiyonun çalışmasından orada çukur olduğu datası araca. O bilgi de hani buna belediye diyelim biz. Yerel yönetime iletiliyor. Oradaki çukur nedir? Hani çukur mudur? Bilinçli midir? Nedir? O data sayesinde de orada eğer gerçekten bir çukur oluştuysa, hani yama diyelim ona da, yama yapılması sağlanıyor. Bu bütün çok işleyişi tamamlayan bir şey. Sadece sürücüye değil, yerel yönetimlere de bilgi gidiyor. Sağlık kuruluşlarına da bilgi gidiyor. Bunu bütünleşik yaptıklarında hayatımız çok daha kolaylaşıp çok daha hızlanacak ama data aktarımı tabii ki bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek.
2: Mesela yapay zekanın sağladığı özellikle şoför ve yolcu en büyük avantajlardan bir tanesi de kişiselleştirme. Aslında hiper kişiselleştirme diyelim. Kişiselleştirme artık çok makro kalmaya başladı. Hı. Ben mesela genel kişiselleştirilmiş şeyleri çok sevmiyorum. Tamamen benim tüketimime özel bir şey istiyorum. Ve bu son çıkan yapay zeka araçları gerçek zamanlı verilerin sisteme işlenmesi, sana sunulabilmesi, arada bunu çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Bunu çok hızlı yapabiliyor ve hiper kişiselleştirme yapay zeka ile birlikte otomotiv dünyasında çok büyük fırsatlar sağlayacak bence. 3-4 yıl içerisinde kritik noktalardan bir tanesi de, böyle çok kritik nokta söyledim ama bir diğeri de şu an aslında yapay zeka araçları insanları davranışlarına göre analiz edebiliyor. Teknolojik sistemler de öyle. Tutum ve değerleri de analiz edebilir boyuta geldiğinde düşünsene, hı hı, bir tane sistem var karşında, senin inancını biliyor, dilini, hı hı, biliyor, doğduğun toprağı biliyor ve bununla ilgili sana sonuç çıkarıyor.
0: Evet Hüseyin, o günden bugüne aslında biraz da öngörüyle tahmin etmiştin. Şimdi bu gelişmeyi neye bağlıyorsun ve bundan sonraki öngörülerini merak ediyorum. Bunlarla ilgili artık hayatımıza yerleşen birçok şey var, o gün söylediklerin bugün artık gerçekleşti.
1: Ya aslında şöyle, şimdi yapay zekanın hayatımıza girme sürecine baktığımız 3-3,5 yıldır aslında, tabii çok daha eskisi var da, ne zaman kullanmaya başladık dersek dil modelleriyle birlikte 3-3,5 yıldır hayatımızda. Bizim de 2 yıl önce bunu bu anlamda konuşabiliyormamız bu stüdyoda bence kıymetliydi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii süreç başka bir yöne evriliyor. Şimdi en basitinden, yani şimdi yapay zeka deyince bizim kullandığımız yapay zeka aslında ağırlıklı dil modelleri üzerine insanların kullandığı, işte telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalar var. Fakat otomobillerde yapay zeka biraz daha farklı gelişiyor. Çünkü şimdi dil modellerinde senin yazışma dilini veya görselleri anlamaya çalışırken otomobildeki kullanılan yapay zekada şu an öncelikli olan okuduğum ve araştırdığım kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla fiziksel dünyayı algılamak üzerine geçerli. Aslında ben bunu kafamda 3 seviyeye ayırmıştım. Hani ilk seviye insan otomobili yönetiyor ve aslında yapay zeka veya diğer teknolojiler diyelim, sadece yapay zeka değil, sürücüye destek oluyor ve yolculara destek oluyor. İkinci seviye yavaş yavaş içine böyle dahil olmaya başladığımız, hem yapay zekanın hem dijital teknolojilerinin hem de sürücünün artık araçta neredeyse ortak söz sahibi olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Üçüncü aşama aslında bakıldığında yapay zekanın ve diğer dijital teknolojilerin kontrolü ve yönetimi ele geçirip aslında yolcunun veya sürücünün aracın içinde artık tamamen kendisine özgür bir alan oluşturulması. Şimdi burada kritik olan ne olacak yakın gelecekte? Artık biz bir otomobil alırken teknolojilerine, yakıtına, birçok şeyine dikkat ederken, belki de bu her zaman söylediğim şey var, otomobil içindeki bu İngilizce entertainment denilen eğlence sistemleri çok kıymetli olmaya başlayacak. Çünkü artık belirleyici otomobilin içinde harcadığınız zamanın daha kaliteli olması. Ben yakın zamanda işte hatta sen de konuşmuştuk, Amerika'daki bir seyahatimde ileri seviye bir otonom taksi denemiştim. Şimdi otonom araçlar da biliyorsun 5'e ayrılıyor. O 4. seviyeydi. 5. seviyedeki otonom araçlar hani aslında her yerde kullanılması, yani bir araçta artık gaz pedal yok, aracın bir yapay zeka veya dijital teknoloji tarafından yönetiliyor ama bağımsız her yere gidebiliyorsun. O daha sınırlı bölge

0: olduğu için acaba gelecekte otomobil içinde harcadığımız zaman belirleyici olacak. O zamanı üreticiler ne kadar kaliteli hale getirebilirse senin harcadığın zamanı, belki de otomobil satışlarında bu çok belirleyici olacak. Tabii bunun yakın zamanda hayatımıza böyle 2-3 yılda bir sürede entegrasyonu ben çok mümkün bulmuyorum. Çünkü bu tarz teknolojik dönüşümler yani sadece aracın dönüşmesi değil, sistemlerin de dönüşmesi anlamına geliyor.
1: Bütün o ekosistem dönüşmesi lazım.
0: Evet, çünkü mesela ben o taksi deneyimlerken, hatta videosunu da veririm sana. Belki istersen bölüme de koyabilirsin o küçük deneyimden. Şimdi bir ekran var. Ekran bütün her şeyi algılıyor dış dünyada. Ama şehir de tabii ona entegre olmuş durumda. Hani acaba dedim bu Türkiye'de işler mi? İşte yakın zamanda bazı haberler çıktı. Türkiye'de otonom taksi gelecek falan diye.
1: İşler mi?
0: Yani ben böyle çok engeller koymuyorum. Sınırlı bölgelerde bence denenebilir. Ama hani bütün sistem açısından baktığında örnek veriyorum, işte yol çizgilerinin de düzgün çizilmesi burada kritik. Birçok trafik kuralına herkesin riayet etmesi çok kritik. Şu an Türkiye o anlamda biraz zorlayıcı bir yer. Hani baktığımızda trafik kurallarının tam anlamıyla uygulanması anlamında çok böyle zorlayıcı engellerimiz var aslında bakılırsa. Ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum ama sınırlı bölgelerde, daha düzenli olan, yerleşim daha iyi olan bölgelerde bence denenebilir. Hani kafamda bir engel yok, yani Türkiye'de olmaz gibi bir engel yok. Neden olmasın, yani yapılabilir.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, ben çok umutluyum bu konuda ve son dönemde yapılan çalışmaları da çok başarılı buluyorum aslında. Tabii sürücü olarak baktığında diyorsun ki yani ya şu yolda da 120 ile gidilir mi, 110 ile gidilir mi, böyle bir serzeniş var. İnsan tabii ki sıkılıyor çünkü artık altımızdaki otomobiller o kadar konforlu, o kadar sessiz ki yaptığı sürati de hissettirmiyor. Aynen. Sen de daha üst süratleri yapmak istiyorsun doğal olarak, ama bunun güvenlik için olduğunu düşündüğümüzde ve bunu da bize zorla uygulatmaları konusunda, yani artık ona döndü iş çünkü biz uymuyoruz kurallara. Diyorsun ki ya radar koymuşlar, onu yapmışlar, ya ne yapsınlar, yani devlet bu konuda ne yapsın? Şimdi diyor ki tabela 110, 120, işte 140 yerine göre koymuşlar. 50, 30 bölgeye göre. Sen uymuyorsun. Uymazsan ceza yiyorsun. Yani uysan ceza yemeyeceksin. Cezanın miktarı da, yemediğin cezanın miktarı seni ilgilendirmemeli. Yiyorsan hata yapıyorsun. O zaman yüksek olacak ki caydırıcı olsun. Şimdi bu şeyde ben hükümeti yaptığı, aldığı adımları çok doğru buluyorum. Yollar çok güzelleşti. Yani Anadolu'nun birçok yerine gitmiş biri olarak söylüyorum bunu. Tabela sistemleri düzenlendi. Evet, belli bir iki şey vardı. Onlar da düzeltildi. Gayet güzel gidiyor. Şimdi bu dijital teknoloji, dijital radarlar, AI dahil olan radarlar var. Çok daha iyi tespit ediyor. Araçların sınıflarını ayırabiliyor, hız limitlerini ayırabiliyor. Bunlar geldiği için otonom sürüşler de bunun arkasından yavaş yavaş gelebilir diyorum, eğer biz kurallara uymayı istersek.
0: Ya orada tabii otonom sürüşler otomobildeki bir teknoloji değişimini oluşturuyor. Ama ben oraya biraz daha böyle kendi perspektifinden, pazarlama ve iletişim tarafından da bakmak istiyorum. Şimdi yapay zeka ve otonom teknolojiler böyle otomobillerde yaygınlaşmaya başladıkça artık bizim otomobille kurduğumuz frekans ve iletişim boyutları da değişmeye başlayacak. Çünkü seni artık sürücü dikkatinden alıp dikkatini araç içindeki başka şeylere harcamaya odaklıyor.
1: Sen yolcu oluyorsun artık zaten, evet. Sürücü olmuyorsun.
0: Yani kontrol eden bir, aslında çok doğru, kontrol eden bir yolcu konumuna geçiyorsun. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Artık araçlar bir dizayn teknolojisi değişmesi de gerekecek. Çünkü mesela otomobillerde ağırlıklı şu an hani direksiyon odaklı bir dizayn tasarımı var. Yani sürücüyü oturtuyorsun.
1: Sürücü odaklı tasarım, evet, diyoruz yani, ya değil mi?
0: Ben ona direksiyon odaklı diyorum. Hani sürücü odaklı diyebiliriz. Ama artık yolcu odaklı bir dizayn tasarımı dönme bence olasılığı var. Bu tabii birlik dediğim gibi 2-3 yılda değil ama bir hani belki yakın gelecekte.
1: O da başladı bu arada. Hani hep anlatıyoruz ya, boydan boya entegre ekranlar var artık. Yani sürücü tarafından başlayıp yolcu tarafına devam ediyor.
0: Bu bunun bir başlangıcı bence.
1: Evet, başlangıç.
0: Burada ne olacak? Neden araçlar iletişim merkezi haline geliyor? Şimdi artık bu V2X denilen Vehicle to Everything dedikleri aslında araç aslında dış dünyadaki her şeyle iletişim haline geliyor. Ve sen yolculuk yaparken mesela buradan İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsun. Bir durmak istiyorsun, mola vermek istiyorsun, işaretliyorsun. Araç senin için hangi benzin istasyonu kalabalık, hangisinin daha tenha olduğu, senin de ihtiyaçlarını biliyor mesela. Buna göre nerede duracağını araç seçebiliyor. Şimdi bu ne demek? Aracın aslında seninle iletişim kurup dış dünyayla senin isteklerini bir sonuca ulaştırması demek. Aslında araç bir iletişim merkezi haline geliyor ve hep söylüyorum, teknolojiler kullandığımız cihazlardaki dizayn değişimini çok tetikleyen bir şey. Yani bugün kullandığınız kahve makinesinden, evde yemek makinesinden tutun, düşünün lütfen. Her şeyi değiştiriyor. Şu an otomobiller bu dizayn teknolojisinde sadece aslında ekran ve benzeri yaklaşımlarla henüz uyum sağlayabilmiş durumda. Ama otonom sürüşlerin artmasıyla, yani otonom araçların artmasıyla daha doğru ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte aslında dizayn teknolojisi bence otomobilde çok değişecek. Orada da biraz daha böyle Türkiye'nin iddialı olabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz belki çok daha sürüş odaklı bir dizayn teknolojisi henüz ülkede yaratamasak da konfor odaklı bence dizayn teknolojisinde bizim mantalitemize çok daha uygun. Biz çünkü ona çok dikkat ediyoruz. Ben eski otomotiv geçmişimlerde çalışırken hep şeydim böyle, mesela Asya'da bir araba üretildiğinde işte bize gelirken oradaki yetkililerle konuşurken hep tamamen analiz üzerine, sürücü üzerine, dikkat üzerine bir şey vardı. Biz hep derdik ki yani Türkiye'de konfor çok önemlidir. Hani yolcu çok önemlidir. Bu kişinin aracının içinde harcadığı zamanı bizim de unutmamamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman onları ikna edemiyorduk. Ama şimdiki pazar gelişmelerine baktığımızda artık bu dizayn teknolojileri değişimi de hayatımıza girmeye başlıyor bence.
1: Senin dediğin şey çok doğru. Artık o bildiğimiz klasik hatchback, ufak hatchbacklerin devri maalesef bitti. İçeride çok fazla alan sunmadıkları için. Batarya geldiği için araçlar yerden yükseldi. SUV'ler o yüzden çok arttı. Hani SUV trendi diyoruz, evet. Ya bunun tabii ki bir sebebi var. O bataryaların entegre olmasıyla araçların daha yüksek olması gerekiyor. Bunlar araçların şeklinde şekillendiriyor. Peki gelecekte nasıl bir tasarımla araçları göreceğiz sence? Böyle bir öngörüm var mı?
0: Yani bunun böyle çok daha tasarım anlamına haddimi aşmak istemem. Hani o anlamda şeyler söyleyip, ama bence özellikle direksiyonun biraz daha küçülmeye, yok olmaya gittiği, gaz pedalının çok fazla, otonom sürüşler için bahsediyorum. Ama bence kritik olan şey, artık otomobilleri biz bir ulaşım aracı olarak görüyoruz ama ciddi anlamda aslında kişisel psikolojimizi ve verilerimizi analiz eden bir ekosistem kendisi. Çünkü Türkiye'de İstanbul'u saymasak da ortalama araç içinde geçirilen zaman 60-80 dakika arasında değişiyor günlük. Şimdi biz bunu çok ulaşım odaklı kullanıyorduk bu zamana kadar. Ama artık bu otomobil içinde geçen zaman, yani sen bindiğinde işte araba dinlediğin müzikten senin psikolojini analiz eden bir sistem olduğunu düşün ve diğer cihazların birbirine entegre olduğu bir dünyada bunların arasında seninle ilgili veriler paylaşılıyor ve sen eve gittiğinde işte otomobilindeki psikolojini evde daha nasıl daha iyileştirebilirsin gibi, bak şimdi bu filmi izle daha iyi olabilir gibi. Bunlar biraz daha şimdi uzak öneriler gibi gelebilir hani izleyicilerimize, çok da anlıyorum. Fakat biraz daha böyle farklı ülkeleri gezince aslında bu teknolojilerin çok da uygulanmaya başladığını ben gördüm. Hani bize böyle şu an henüz belki hayatımıza çok entegre değil ama bence çok hızlı geliyor. Yıkıcı bir ihtimal, eksponansiyel bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uzun gibi gelecek teknolojik gelişmeler bence çok kısa sürede hayatımıza girecek. Birincisi bence direksiyon tasarımından çıkılacak. Hani orası artık merkezden ziyade aracın içindeki bu konfor alanı önemli. İkincisi bir yolcu veya sürücü otomobilin içerisinde zamanını nasıl değerlendirilebiliyor boş kaldığında, bu kıymetli olacak. O yüzden de bu eğlence sistemleri. Bir diğer madde bence otomobilin hangi cihazlarla, hangi sistemlerle iletişim haline geçebildiği belirlenmeye başlayacak. Hani buralarda tabii çok farklı rekabet unsurları ortaya çıkacağına eminim ama artık şu bence ütopik değil. Bir otomobil bir yayayla nasıl iletişim kurabilir? Onun da sistemi aynı veri merkezine bağlıysa, yoldan geçiyorsan ve kırmızı ışık yanıyorsa, yaya yolu atlıysa araba yayayla haberleşip frene basabiliyor. Otomobil artık bence yakın gelecekte benim yorumum bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp zamanını en iyi değerlendirdiğin alternatif ikinci veya üçüncü mekan olma noktasına gelecek. İşte bu mantıkta artık otomobile yaklaşacağız. Şimdi otomobili satın almaya gittiğimizdeki dikkat ettiğimiz şeyler önceden çok farklıydı. Hani ben hatırlıyorum eskiden işte babamla giderdik, jant, işte teker, yakıt, ikinci eli satacak mı satmayacak mı? Ama artık gittiğimizde ben şuna odaklanıyorum. Ya gerçekten zamanımı araç içinde nasıl değerlendirebiliyorum? Bu çok önemli olmaya başlayacak. Bence dediğim gibi otomotiv artık gerçekten otomobil ikinci veya üçüncü bir yaşam alanı olma noktasında önemli bir aday. Tasarım da bunu desteklerse iyi bir
1: noktaya gidecek. Bence destekleyecek en önemli şey, hani buna benzetme, telefon. Eskiden telefon sadece alo diyorduk. Bugün telefonla fotoğraf çekiyoruz, maillerimizi oradan gönderiyoruz, mesajlaşıyoruz. Birçok işlevi yapan bir cihaz haline geldi. Otomobiller de artık birçok işlevi bize sunan bir cihaz haline gelecek.
0: Otonom beklemeye gerek yok bu arada. Bu bahsettiklerimiz hani otonom teknolojisiyle çok başka şeyler. Otonom aslında daha ağırlıklı, biliyorsunuz hani sürüşle biraz daha ilgili.

0: Hani bu bahsettiğim şeyleri, yani ilk önce otonom araçlar gelecek, sonra bunlar gelecek gibi bence düşünmemesi lazım seyircilerimizin.
1: Önce bunlar gelir.
0: Yani ben bunların daha öncelikli olacağını düşünüyorum. Çünkü otonom dediğimiz şey çok farklı regülasyonlarla, onun bir yasal hukuku falan da var. Hani bunlar çok daha hızlı hayatımıza entegre olacak.
1: Evet Hüseyin, teşekkür ediyoruz. Bir iki sene sonra bu bölümü konuşmak üzere diyorum. Ağzınız sağlık. Evet sevgili seyirciler, iki sene önce gelecekten bahsetmiştik. Bazı şeyleri anlatmıştık. Bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün de yine bazı şeylerden bahsettik. Bakalım onlar ne zaman gerçekleşecek. Onları da eğer programımız tabii devam ederse o tarihte, 27 seneyi tamamladık. Bilmiyorum kaç sene daha ekranlarda olacağız. O tarihte de demiştik, bunları söylemiştik, konuşmuştuk diye yine sizlerle beraber olur, konuşur, anlatırız diyorum. Evet, 8. etabın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu, konuklar ve içeriklerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İzleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Tam 27 senedir sizlerle beraberiz. 1200 bölümden fazla bölüm ekranlara geldi 8. etapta. Sağlık el verdikçe, yayınlar devam ettikçe biz burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ve Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor. Türk dünyasını birbirinden özgün ve başarılı filmleri uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda turna kuşu ödülü için yarışacak. Diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

0: Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından...
1: Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikayelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, başladığı şehre geri dönerek Türk dünyasının sinemacı, sanatçı ve sektör temsilcilerini 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde bu yıl ilk kez programa dahil edilen kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılara da yeni bir alan açılacak. Festival kapsamında Türk dünyasının birbirinden başarılı ve özgün filmleri, uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda turna kuşu ödülü için yarışacak. Türkiye'den başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. İlki 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 2022'de Bursa'da gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda Azerbaycan'ın Bakü, Türkmenistan'ın Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırlamıştı. 6. yılında yeniden merkezine dönen festival, bundan böyle tümüyle İstanbul'da düzenlenecek. Türk Cumhuriyetleri ve

Topluluklarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festivalin, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: İstanbul Modern'de yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Aynı Mavinin Altında adını taşıyan bu koleksiyon sergisi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul Modern, Aynı Mavinin Altında'yla müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla kronolojik ve tematik olarak yeniden yorumluyor. Sergi, Dr. Necdet Eczacıbaşı'nın adını alan koleksiyon sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılıyor. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek, yapım yöneticiliğini ise Selen Erkal yürütüyor. Adını, farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Zaten yani aşağı yukarı o idare ediyor söylediği şirketi. Ama artık tamamen yönetimi ona veriyor.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki kumar yapımı.
3: Günlerdir görüşmüyoruz Emir. Eve geç geliyorsun.
2: Ali Ayyıldız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadığı sorunları konu ediniyor.
4: What do you want?
5: I'm trying to deliver this parakeet thing.
4: You tell Daryl I don't want that bird.
2: Bir diğer filmimiz ise Sınırsız yapımı.
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan çok daha ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.
7: It's currently on fire.
2: Üçüncü filmimiz ise Tavuk. Bir tavuk kafesten kaçar. Yunanistan kıyısındaki harap bir restoranda sığınak bulur. Burada aşkı keşfeder. İnsan hiyerarşisinde yolunu bulur ve yumurtalarını açgözlü sahibinden korumak için mücadele eder. Bakalım onu bu mücadelede neler bekliyor?

0: Telegeria.
1: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer ve nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer bizimle birlikte Kırmızı Alı'da kendileriyle sanata ve yolculuklarına dair kendi keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Merhaba. Nasılsınız Münevver Hanım?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Kaya Bey, sizler?
3: İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir mukabele. Hemen müsaadenizle başlamak isterim. Benim için ve Kırmızı Alı için bir girizgah, ama klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Pratik ve kavramsal olarak sizlerdeki karşılığı nedir bu kavramın? Lütfen Münevver Hanım, sizle başlayalım.
2: Evet, teşekkürler. Kısaca özetlemek gerekirse benim için sanat, yaptığım o eserlerin sanatçılarla buluştuğu gibi karşımdaki kişilerle, halkla bir bütünleşerek duygularımı ve ifade etme şekli diyorum kendi adıma.
1: Çok güzel bir özet oldu. Lütfen siz.
3: Bence yaşamın kendisi, çünkü ben sevdiğim bir işi yapıyorum. Dünyadaki şanslı kişilerden biri olarak addediyorum. O yüzden de yaptığınız işi sevmek, karşınıza da o sevgiyi yansıtabilmenin aracı olarak görüyorum sanatı ve o yüzden de uzun sürekli, soluklu olarak bu sanatı icra ediyorum.
1: Klişe ama çok doğru değil mi? Yani sevdiği işi yapıyor olmak meselesi kesinlikle çok kıymetli bir yerde duruyor.
3: Kesinlikle.
1: Siz de bunu tekrarlamış oldunuz. Peki sanata ve kendi disiplinlerinize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu süreç nasıl başladı? Kaya Bey, lütfen sizle devam edelim.
3: Çok küçük yaşta başladı, çünkü babam Topkapı Sarayı'nda nakkaş amatörüste 52 yıla yakın bu kalem işi sanatını yürüten bir ustaydı. Herkes çocuğunu sokakta top oynamaya yollarken ben de sarayda, bahçesinde top oynuyordum. Tabii içinde büyüyünce ilginiz bir farklı oluyor, bakış açınız bir farklı oluyor ve babam hep şey derdi, biz okuyamadık evladım, sen oku, bu işin akademisyen yanını da yap derdi. O yüzden işin akademik kısmına da yönelerek hem de uygulamacı hem teorisyen olarak bu işi icra etmeye başladım ve yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir de bu sanatın içindeyim.
1: Maşallah, çok tebrik ediyorum gerçekten. Münevver Hanım, sizin için peki bu süreç nasıl gelişti?
2: Ben eşim gibi değil, çocuk yaşlarda değil. Lise yıllarında, yani hocaların insanların hayatlarına ne kadar güzel dokunduğunun bir ifadesi, tek örneği gibiyim. Lisedeki resim öğretmenim bana hep şey, Münevver, elin yeteneğin çok fazla, bir güzel sanatlar üniversiteye gitmen gerekiyor demişti. Normalde arkeolog olmak istiyordum ama başaramayınca güzel sanatları denedim ve dereceyle de girdim ve benim hayatım değişti. İyi ki de girmişim diyorum, iyi ki Paydaran'la karşılaşmışım diyorum, hocamı dinlemişim diyorum. Çünkü biraz önce eşimin dediği gibi sevdiğim bir işi yapıyorum. Bu bence Allah'ın en büyük lütfu.
1: Çok doğru söylediniz hakikaten. Peki bütün bunları konuşmuşken kendi sanat üslubunuzu teknik, tat, doku, duygu ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle kendi sanatınıza bir perspektif sunarsanız eğer.
2: Şimdi sanatçı, ben özellikle kendim için söylüyorum, kıskançtır. Ya ben çok kıskancım ama bu nedir? Kendi adıma bir şeyler üretmek, bir şeyleri insanlara aksettirmek istiyorum. Ve bunu yapabilmem için ben tabii geleneksel sanatlarla uğraştığım için 8 ve 9. yüzyıldan itibaren bu sanat yapılan bir sanat, tesip. Ve ben araştırma ve akademisyen olduğum için şunu fark ettim. Binlerce kişi bu sanatla uğraşmış ama bazı kişiler var, isimleri hala zikrediliyor. Ve ben biraz önce söylediğim gibi kıskancım dediğim nokta burada geliyor. Ben de 21. yüzyılda bir Münevver Üçer vardır dedirtmek için kendi tarzımı, tabii o potada kendime bir şeyler ekleyerek 16. yüzyılın karamemisinden, şah kulundan örnekler aldım. Ama bir Münevver Üçer üslubu yaratmaya çalışıyorum. Bunu da işte renklerle, renk geçişleri, çünkü ecdadımız her şeyi yapmış. O dönemin bütün sanatçıları yapmış. Çünkü bir padişah korkusu var ve padişaha en güzel eseri yapma korkusu var. Onun heyecanı var. Günümüzde sadece biz eser üretmiyoruz, hayatımız da devam ediyor. Ve bir padişahımız yok bizi destekleyecek. Bir evet, devlet büyüklerimiz var ama tam anlamıyla da bir
3: hamilik
2: sistemi tam anlamıyla

0: Ben eskiyi yaşatmayı çok seviyorum. Kendimde bunu zaman geçtikçe daha da fazla hissetmeye başladım. Eskiden esinlenerek eserlerimi de üretiyorum. İstanbul besin kaynağım. Yani sanatımızda İstanbul'un Kasım ayındaki güneşin batışındaki o grup vakti, güneşin doğuşundaki o topraktan gökyüzüne giden renkler bizim sanatımızda önemli bir yer. Türk motifleri Orta Asya'dan süregelen bir uygulama alanımız. Ama bunu 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda yapılmış bir yapının, bir Mimar Sinan'ın dokunduğu bir yapının bugün oraya dokunabiliyor olmak ayrıcalık olarak görüyorum.
1: Çok.
0: Yani ben Ayasofya Camii olsun, Süleymaniye Camii olsun, Topkapı Sarayı'nın muhtelif yerleri olsun, pek çok yerde çalıştım restorasyonlarında. Buraya dokunabiliyor olmak bir ayrıcalık.
1: Çok
0: ve inanılmaz keyifli bir şey. Derslerde de öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın, herkesin yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz aslında, yapacaksınız. Gönül verirseniz, biraz meşakkatle yaklaşırsanız ilerisi sizin için çok parlak diye anlatıyorum. Çünkü teknoloji çağındayız, her şey teknolojiyle gidiyor. El işi olan her şey yok olma sürecinde. Ama kalacak olan da aslında geleceğe el işiyle yapılanlar olacak. O yüzden de kendimi dediğim gibi şanslı addediyorum kendi sanatım konusunda.
1: Harika. Birazdan restorasyonla ilgili ve diğer çalışmalarınızla ilgili sorularım olacak. Sizin sanatınız aynı zamanda hem geleneksel detaylara sahip hem de modern detaylara sahip. Yorumlamanız ve elbette işçiliğiniz de çalışmalarınız da bununla ilgili. Bunun sizdeki karşılığı nedir merak ediyorum.
2: 21. yüzyıldayız. Bir sürü teknikler gelişiyor. Çağımızın getirdiği üç boyutlar giriyor. Entegre olmuyor. Yani biz sanatçılar olarak sadece geçmişi evet devam ettirmek zorundayız ama geleceğe de bir şeyler taşımak için bu yüzyılın verdiği nimetler diliyorum. Teknolojiden de yararlanmamız gerekiyor. O nedenle de yüzyıllar içerisinde gelişimimizi sürdürerek devam eden bir sanat haline gelmeli. Ben akademisyen olduğum için öğrencileri sevdirmem gerekiyor. Direkt yapılmış bir şeyi kopya yaparsanız onu öğrenciler sevmiyor. Kendi duygu, o dediğimiz sanat olaya giriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de içine katmamız gerekiyor. Ve birazcık şey gibi bir anne olduğum için nasıl çocuğumu 9 ay karnımda taşıyorum ve ben büyütüyorsam sanatımda da benim bir dokunuşumun olması gerektiği için öğrencilerle yeni hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ecdadımız o kadar şeyi, her şeyi yapmış ki biz sadece işte kağıttı, deriydi ve özellikle bu yüzyılda ben tuval üzerine birleştirmeye çalışıyorum. Yani sanatı hem resimle hem tesiple, inceliğiyle bir araya entegre etmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel. Kaya Bey'e bu soruyu şöyle sormak isterim. Sizin çalışmalarınızda ve üslubunuzda modern detaylara yer var mı ve söz hakkı var mı?
0: Tabii ki var. Yani işin biraz bilhassa restorasyon kısmındayken inanılmaz teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Yani malzeme öyle gelişti ki bizim 40 yıl önce yaptığımız büyük çaba sarf ederek ve emek sarf ederek zaman harcayarak yaptığımız işi teknolojik malzemelerin katkısıyla veya laboratuvar ortamında yaptığımız incelemelerle çok kısa şekilde değerlendirme şansına sahibiz. Ama sonuçta her şey bilek. Yani gönlünüzden geçeni fırça yardımıyla, boya yardımıyla, o tuvale, kağıda, uygulama yüzeyine aktarmak her şey sonuçta sanatçının bilek hakimiyetine dayanıyor. Ve bunun da güzelliği o fırçanın tuvalde bıraktığı doku her şeye bedel.
1: Harika. Münevver Hanım, takdir edersiniz ki yaptığınız sanat ve eserler özü gereği dini öğeler de barındırıyor içerisinde. Bu size çok güzel dini öğeler barındırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu size bir sorumluluk yüklüyor mu aynı zamanda merak ediyorum.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her sanatçının özellikle geleneksel sanatlarla uğraşanların bir duayı, özellikle bir Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi olayında, bezenmesi diyelim, insana büyük bir haz veriyor. Yani çünkü sonuçta kutsal bir sözü, bir duayı süslüyorsunuz ve başkasının bir evine o duayı tek başına değil ama yaptığınız eserlerle sunuyorsunuz. Ve bana hep şunu söylüyorlar, özellikle

0: koleksiyonerlerim. Dua evet bizim için kutsal ama öyle bir hale getiriyorsun ki Münevver, baktığında o Allah'ın arkasındaki ışık bize onun sanki nurunu hissettiriyor. Bu o zaman bana o kadar güzel bir has veriyor ki, yani duayla insanları birleştiriyormuşum gibi geliyor. O da sanatçının en büyük sanatçıya katılan en büyük zevk diyorum.
1: Harika. Kaya Bey, size dönmek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Zaman zaman tarihi yapılar üzerinde de işler yapıyorsunuz. Bu anlarda en dikkat ettiğiniz, özenle yine sorumluluk beraberinde gelmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz, Kaya dikkatli ol dediğiniz noktalar oluyor mu? Tabii ki müthiş bir tecrübe ve bunca yıllık emek, o ayrı bir şey. Onu göz ardı etmiyoruz kesinlikle. Ama neler söylemek istersiniz?
2: Valla benim şimdi her yerde, öğrencilerde, akademisyen arkadaşlarımın da kullanmaya başladığı bir sözüm var. Hani her hocanın bir veciz sözü vardır ya, en iyi restorasyon aslında yapılmamış olandır diyorum ben. Bunun için de yapıya veya ürüne çok iyi bakmak lazım. Yani onu sadece seyretmek değil, hava şartlarına göre, imkanlara göre değerlendirerek onarımını ona göre yapmak lazım. Bizim bu konularda en dikkat ettiğimiz konu aslına zarar getirmemek. Yani biz aslını koruduğumuz zaman gelecek nesiller de bundan faydalanacak. Veya onlar daha yeni teknolojilerle çok daha bizden iyi restorasyonlar yapacaklar belki. O yüzden aslını muhafaza ederek, bozmadan geleceğe bunu taşıyabilmek en büyük görevimiz. Hep böyle ben bir yapıda çalışırken rahmetli babamın nefesini ensemde duyarım. Hatalı bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O benim için bir şeydir, kriterdir. O yüzden de çok dikkat ederim. Bu anlamda bu sorunuz da gerçekten çok önemli. Aslını korumak.
1: Aslını korumak gerçekten temel mesele bu. Peki çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel özetlediniz, anlattınız hem yaptığınız işleri, olun, hem sanata bakışınızı, perspektifinizi. Bu bağlamda sanat insanı iyileştirir mi? Böyle bir iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin işleriniz elbette insanlara bu anlamda çok iyi geliyor olabilir. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Münevver Hanım.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü yaptığım bir, çok sevdiğim bir meslekle uğraşıyorum. Mesleğim sayesinde çok güzel yerlere gidiyorum. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. Bu ayrı. Ama eserle bir araya geldiğinizde, özellikle fırçayı salladığınızda o eseri içinde bir duayı hissedin. Onun kenarını süslerken hem o duayla birlikte oluyorsunuz, hem her şeyi unutuyorsunuz. Çünkü biz bir oturduğum zaman ben masamdan 8-9 saatten önce kalkmıyorum. Bunu bir kişiye söylediğimde 8-9 saat çok uzun bir süre, nasıl kalkmıyorsun? O öyle bir haz ki ya, siz kalkamıyorsunuz zaten.
1: Çok doğru.
0: Öyle bir bütünleşiyorsunuz ki onunla. O bir aşk, bir sevgi. Ben hep şunu söylüyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşıyorsanız eğer, sevginizin yanında sabırınız olması lazım. Sabır varsa zaten her şey bitiyor. Zaten öyle değil mi? Hangi mesleği seçerseniz için sevmeniz gerekiyor ve sabretmeniz gerekiyor. O zaman zaten en güzelini yapıyorsunuz.
1: Harika bir özet oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen size sözü size bırakıyorum.
2: Evet, Münevver kendi aldığı haz ve mutluluk açısından yaklaştı. Benim için de ortaya koyduğum eserin insanlar onu izlediğinde, baktığında evrensel bir tını yakalayabiliyor olması çok önemli. Yani yerelde evet, zaten herkesin beş aşağı beş yukarı bildiği bir şey evet, ama bunu evrensele yayabilirsek, yurt dışından sanat eleştirmenlerinden tutun da sıradan halk da bizim yaptığımızdan bir keyif almayı gördüğünde vay dedirtebiliyorsak, bu benim için çok önemli. O yüzden evrensel düşünmeye çalışıyorum. Evrensel değerleri eserlerime taşımaya çalışıyorum. Böyle olunca da diyorsunuz ya, bir iyilik doğurur mu? Evet, bence sanat insanı iyileştirir. Ondan keyif alabiliyor olmak. Bu kadar sanatın çeşitli olmasının sebebi de bu bence. Herkes kendinden bir şey bulabiliyor aslında sanat eserlerinde. Ve benim ürettiğimden de insanlar bir keyif alabiliyorsa, evet, sanat bence evet
1: zamanda
2: iyilik üretiyor demektir.
1: Harika. Aynı zamanda ikiniz de birer akademisyensiniz.

0: Hem akademide üretmeye devam ediyorsunuz, hem de pratik olarak üretmeye devam ediyorsunuz. Hem kuramsal tarafta hem de diğer tarafta olmak üzere. Bu nasıl bir duygu Münevver Hanım? Zor vallahi, değil mi? Yani...
1: Zor ama gençlerle bir arada olmak o kadar güzel ki. Çünkü onların bakış açıları, yeni nesil, hep dinç kalıyorsunuz. Hı-hı. Hep yeni yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben gençlerden çok şey öğreniyorum. Ben de onlara kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü hep babam şunu söylerdi. Tecrübeleri kimseye veremezsin. Kimse tecrübeleri kabul etmiyor ama ben yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü geleneksel sanatlarla uğraştığım için çocukları, genç nesile bu geleneksel sanatları devam ettirmeleri için onlara aşkla, sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlarla bir oluyorum, genç oluyorum ve onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamasını için uğraşıyorum. Elimden geldiği için.
0: Umarım anlayabiliyorlardır. Bu kadar kıymetli bir şey içerisinde umarım alacaklarını ve kapması gereken her şeyleri bünyelerine, hafızalarına ekliyorlardır diyelim.
1: İşte onların yaş grubuna inmeye çalışıyorum. Çok İndiğimiz güzel. Zaman onlarla entegre olabiliyoruz.
0: Peki Kaya Bey?
2: Kesinlikle. Yani kızım diyor ki sen bu bir şey söylüyorum mesela sen bunu nereden biliyorsun diyor. Diyorum ki senin yaş grubunda insanlarla her sene 40-50-60 tanesiyle beraberim. Ben senden daha iyi günümüzü takip edebiliyorum diyorum. Çünkü her şeyi kelimeleri kullanışlarından tutun da neyi izlediklerine kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz. Takip etmezseniz yabancı kalıyorsunuz. Öğrenciyle hocanın birbirine yabancı olması bu iş mümkün değil. O yüzden de onlardan biz çok şey öğreniyoruz. Biz de onlara eminim ki çok şey öğretiyoruz. Zaman geçtikçe bizim öğrettiklerimizi anlayacaklar, kavrayacaklar. Ay hoca ne kadar doğru söylemiş diyecekler. Bizim için bu yeterli.
0: Çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Müsaadenizle siz elbette eserler üretiyorsunuz, var olan eserler üzerine kendi eserlerinizi işliyorsunuz vesaire. Ama aynı zamanda çeşitli baskı kitaplar da hayata geçiriyorsunuz. Eserlerinizin ve diğer motivasyonlarının içinde barındırdığınız. Böyle bir eseri göstermek istiyorum. Çok kıymetli bir eser hakikaten. Evet. Nedir bunun sizdeki karşılığı?
1: Lale-i Münevveran. Benim ilk kitabım. Rahmetli belediye başkanımız Kadir Bey ile yaptığımız bir serginin kitabıydı. Bana hep Lale Hanım diyordu. Çünkü laleler biliyorsunuz Orta Asya çiçeğidir ama İstanbul'un lalesi, İstanbul lalemiz çok önemlidir. Ve biz tekrardan İstanbul'un lalesini İstanbul'la buluşturmak istedik. Her yeri dikildi. Ondan sonra lalenin soğanlı bir bitki olması nedeniyle kendi kendini yeniliyor olması çok önemliydi bizim. İkinci kitabım Rumi. Rumi bizim geleneksel motiflerimizden bir tanesidir. Çok önemli bir motiftir. O gene Orta Asya çıkışlı bir motiftir. Ben akademisyen olduğum için Topkapı Sarayı'na olsun, Süleymaniye Kütüphanesi'ne çok rahat girebiliyorum. Ama giremeyen, alaylı olan, bu sanatla uğraşan kişilere bir katkım olsun diye. Çünkü sergiyi açıyoruz. Sergi boyunca evet eserleri görebiliyorlar ama ondan sonra göremiyorlar. Bu kitaplar sayesinde devamlı kütüphanelerinde görebilmelerini sağladım. İçlerinde hep orijinal eserler var. Onlardan yararlansın istedim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Literatüre kattığınız bu iki değerli ve eminim gelecek olanların da yeni çalışmalarınızın da çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür. Herkes adına. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler.
0: Kırmızı Halı'da süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi burada ağırladınız. İyi ki sizi tanıdık. Ve sizler sayesinde insanlara ulaşabiliyoruz. Bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'da iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. İnsan bazen geçmişte yaptığı bir hatayı geride bırakıp yepyeni bir hayat kurmak ister. Ne var ki geçmiş çoğu zaman o insanın peşini bırakmaz, en umulmadık anda yeniden karşısına çıkar. 1998 yapımı Sefiller tam da bu duygunun izini süren etkileyici bir film. Victor Hugo'nun unutulmaz romanından uyarlanan yapım, Jean Valjean adlı bir adamın yalnızca kaçışını değil, iyi bir insan olabilmek için verdiği uzun ve zorlu mücadeleyi anlatıyor. Bu başarılı uyarlamada yönetmen koltuğunda Bill Agus

0: otururken başrolleri Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman ve Claire Denis paylaşıyor. Jean Valjean açlıktan ölmemek için bir somun ekmek çaldığı gerekçesiyle yıllarca kürek mahkumu olarak yaşar. Hapisten çıktığında ise hürriyetine kavuşmuştur ama toplum gözünde hala bir suçludur. Kimse ona ikinci bir şans vermek istemez. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşılaştığı bir din adamının merhameti hayatının yönünü değiştirir. O andan sonra Jean Valjean'ın geçmişinden kaçmaya çalışan bir adam olmanın ötesine geçer, başkalarının hayatına dokunmaya çalışan vicdanlı bir insana dönüşür. Yıllar içinde kimliğini gizleyerek küçük bir kasabada saygın bir hayat kurar. Belediye başkanı olur ve fabrikalar açarak yoksullara iş sağlar. Ancak ne kadar değişirse değişsin, peşindeki polis müfettişi Javea onu affetmeye hiç niyetli değildir. Javea için insanlar değişmez. Bir kez suç işleyen ömür boyu suçludur. Film boyunca Javea ile Valjean arasındaki mücadele aslında merhametle katı adalet anlayışının çatışmasına dönüşür. Film yalnızca bu iki karakterin hikayesini anlatmakla yetinmez, arka planda yoksullukla boğuşan Paris'i, özgürlük ve eşitlik isteyen gençleri, sınıf ayrımlarını ve yaklaşan toplumsal değişimi de izleriz. Bu nedenle Sefiller hem kişisel bir vicdan hikayesi hem de dönemin Fransa'sına tutulmuş güçlü bir aynadır. Valjean'ın hayatındaki en büyük umutsa evlat edindiği Cosette'tir. Onu kötülükten koruyup sevgiyle büyütür. Cosette de Valjean'ın yeniden hayata bağlanmasının en önemli sebebi olur. Genç kızın ilerleyen yıllarda devrimci gençlerden Marius'a aşık olması ise hikayeyi bir tarafıyla toplumsal olayların merkezine taşır. Böylece kişisel mutluluk arayışı ile halkın özgürlük mücadelesi aynı anlatıda buluşur. Sefiller en çok da sevginin ve merhametin insanlığı, insanı değiştirebileceğini anlatır. Valjean'ın iyiliği yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki insanların yaşamını da dönüştürür. Hatta ömrü boyunca katı kurallarla yaşayan Javea bile bu iyiliğin karşısında kendi doğrularını sorgulamak zorunda kalır katı bir polis şefi olarak. Sonuç olarak Sefiller yalnızca geçmişin peşini bırakmadığı bir adamın hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın değişebileceğini, affetmenin bazen cezalandırmaktan daha güçlü olduğunu anlatan etkileyici bir uyarlamadır. İzleyiciyi adalet, vicdan ve insanlık üzerine davet eden güçlü bir film Sefiller. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bizi bir kapı aralar gibi karşılayan iki şiir kitabı var önümüzde duran. İmzanızı taşıyorlar. Bu kitaplar neden doğdu?
1: Sanırım kendimi ifade etmenin en bana özgü yolunun şiir olduğunu keşfetmemden doğdu. Yani tabii ki başka sanatsal formlara da yönelebilirdim. Tabii ki illa kelimeleri kullanmak zorunda da değildim. Bu bir resim olabilirdi, belki bir kısa film çekebilirdim. Başka bir sanat dalı da olabilirdi. Zaten bütün sanat dallarının özünde insanın o kreatif muhayyilesiyle oradan beslenmekten doğan bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ama benim için en sıcak gelen, o heyecanlı bir afacan lise çocuğuyken başlayan serüvenimin odağında şiir vardı. Ama bu aynı zamanda bana katı duvarlar çizmedi. Kendimi başka şekillerde de ifade edebileceğime dair bir özgüven de verdi açıkçası. Bakalım yani insanın, bir sanatçının macerası yolda dönüşerek devam eder. Bakalım nerelere dönüşecek, nerelere evrilecek. Şu an iki şiir kitabım var ve ikisi de beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Ve bu aslında güzel bir başlangıç noktası olabilir.
0: Şiirin edebiyatın diğer türleri içinde doğrudan bir hiyerarşi kurulmasa bile söz söyleme kabiliyet, kapasite ve estetiğinin en üst kademesinde, o yapının en üst noktasında durduğuna dair şairin büyük ihtimalle öyle bir görüşü, öyle bir eğilimi, yönelimi, ifadesi, hissiyatı olabilir ama okurun da buna çok yakın bir hissiyatı oluyor ve şiiri baş tacı dediğimiz bir şey varsa edebiyatın o noktasına taşıma konusunda en az şair kadar aslında okur da, şiir okuyucusu da heveslidir, isteklidir ve samimidir bu konuda diye bir gözlemim var. Bu diğer basamakların, hani mimariden veya coğrafyadan çok kelime ödünç alıp kullandığı için şair zihni, o bakımdan da söylüyorum biraz, o basamaklar içinde diğerleri gelişir ve şiire mi ulaşır, yoksa müstakilen kendi yetkinliği içinde midir o baş tacı yeri şiirin?
1: Evet, bu doğrusu zor bir soru. Ama şiirle ilgili en çok bildiğim şey, aslında diğer sanatlar için de geçerli, bugün geldiği noktada o kadar katı hudutları olmadığı veya işte konvansiyonel sınırlarını terk ettiği ve daha üreticisinin vizyonu doğrultusunda şekil aldığı. Yani birçok eser var. Bu türler arası sınırlarla ilgili bazı cüretkar teşebbüsleri olan, mesela ben Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabını çok severim. Çünkü katalogda baktığınızda, yayın evinin kataloğunda, o bir günlüktür. Ama bir günlük gibi doğrusal değildir, yerler karışıktır, günü gününe tutulmamıştır. Bütün o günlük türünün dışına çıkan yanları bir kenara. Bununla birlikte okurken şu hisse çok kapılırsınız. Yahu ben şu an bir günlük mü okuyorum, anı kitabımı okuyorum, bir gezi kitabımı okuyorum, bir öykü kitabımı okuyorum, yoksa bir şiir kitabımı okuyorum. Aslında türsel melezleşme dediğimiz bir yere de gidiyor işler. Yani benim son kitabımdaki, Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangama'daki kitaba ismini veren o uzun şiir, yani yaklaşık kitabın 40 sayfası, ki zaten 55 sayfa falan bir kitap, 40 sayfa tutan o Yekün'deki şiir, evet bir taraftan şiir ama ilk kitabımdan, yani Şark Köşesi'nden farklı olarak biraz anlatısal bir şiir. Yani aslında içerisinde bence çok metaforik ve örtük bir öyküsel bir taraf da barındırıyor mesela. Ben bunların iç içe geçmesini, birbirlerini sentezlemesini, bir çeşit edebi izdivaç halinde olmalarını zannediyorum, seviyorum bu türler arası geçişleri. Yine bu anlamda Nuri Pakdil'in Bir Yazarın Notları da bu anlamda beni sarsmış bir kitap olabilir.
0: Kendi kitap zevkinize, okur olarak kitap zevkinize yönelik detaylara büyük bir merak duyuyorum, ilgi duyuyorum. Fakat hala ben şairdeyim, yazardayım bir yönüyle. Bütün bu sentezleme çalışmalarına bakarken bir taraftan mutlaka kalemin ucundan dökülenler aslında iyi bir okurun biriktirdikleri, muhayyilesinde toparlaması, kendini katması, kendine katması belki de bütün bunlarla ortaya çıkan şeyler. Melezleşme sadece türler arası değil, şiirin kendi yolculuğunda da kazandığı formlar yüzyıllar içinde büyük değişiklikler gösteriyor. Geçmişe dönüp baktığınızda beslendikleriniz, bugün ortaya çıkanlar ve sizin okuduklarınız ve bir şair olarak ortaya koyduğunuz şiir nasıl bir seyri ifade ediyor acaba? Bir bütünlük mü oluşuyor ya da oluşmalı mı? Ne aldınız, ne verdiniz?
1: Bu konuda genelde şairler birazcık çekinceli olurlar doğrusu. Harold Bloom'un meşhur Etkilenme Endişesi kitabı vardır malumunuz. Ve evet, şairler genelde etkilendikleri kaynakları gizlerler. Bunda tabii ki şaşıracak bir şey yok. Aslında bu şuna benziyor. Bir bilmece soruyorsanız, ne kadar ipucu gizlerseniz o kadar daha eğlenceli hale gelir aslında. O yüzden bir şair belki de hiçbir zaman tam olarak etkilendiklerini söylemez. Söylerse de hedef şaşırtmak için de söyleyebilir. Ben naçizane bu soruya tuzaklı şekilde cevap vereceğim. Şairlerden kitaplar söyleyeceğim ama şiir kitabı söylemeyeceğim. Söz gelimi, az önce Nuri Pakdil'in bir yazarın notlarından bahsettik. O benim lise yıllarında okuduğum, Nuri Pakdil'i o dönem külliyat olarak okuyordum. Ve bana o kadar ufuk açıcı gelmişti ki yazdıkları. O dönemki heyecanlı edebiyat aşığı genç Ömer Fatih için gerçekten son derece yol açıcı olmuştu. Yine William Shakespeare'in Hamlet'i misalen söylüyorum. Şimdi bakınca ne sıkıcı adam demesinler gidip Shakespeare'in en bilinen kitabını söylüyor diye, ama birazcık klasikçi bir yanım vardı. Klas olan şeyleri ve klasik olan şeyleri severim. Hamlet o anlamda çok sarsıcı bir deneyim olmuştur bende. Bir o kadar sarsıcı olan yine bir başka şairin şiir olmayan kitabı Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak'ı olabilir. Yine o da bir edebi eserin hani yine Necip Fazıl'ın deyimiyle nasıl bir gaibi kurcalayan çilingir faaliyeti olabileceğine dair bana çok önemli ilhamlar vermiştir diyebilirim. Hadi bir tane de Edmond Rostand'ı söyleyeyim, onun da hatkı kalmasın. Fransız edebiyatına da göz kırpmış olalım. Onun meşhur Cyrano de Bergerac isimli piyesi, ki onun meşhur bir filmi vardır. 90'larda yanılmıyorsam sinemaya uyarlanmış, Gerard Depardieu'nun oynadığı. Hatta onun Türkçe dublajı da çok tatlıdır, Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği. Oradaki o gururlu, içinde bulunduğu sosyal durumla bağdaşamayan, onurlu ama bir taraftan da şapşal adamı çok severim. Hatta bu arada Cangama'da Cyrano ile ilgili bir şiirim var. Müsaadeniz olursa da okumak isterim. Cyrano. Cepheleri yararken harfler gün aşırı, bir düş, toprak kokulu ve serin gece. Sesler durmadan polen saçıyor ama kavi duvar. Kanaviçe'deki kanyona sürüyor bir süvari atını. Kınından çıkmış şişiyle, dantelsiz yakasıyla ve kimin yüzünde unuttuğu meçhul eldiveniyle. Ama boş ver gitsin, muhtes yapılar arasında boğulup gitmiş bir tarihi eser gibidir sesin. Derli toplu cüretinle büyük baloları ve geceyi dolduran valsi aşar da gelirsen, otel bahçesinde düello tezahüratları arasında zarif burunlu ozanın çehresine bakarak duyabilirsin şu sözleri peşin peşin. Artık ne mazeret ne bir kaçamak. Baladın sonunda bitiktir işin. Evet. Bu da Cyrano şiirimdi. Bunu da almış olduk bu vesileyle.
0: Zarif burunluya selamlar diyerek devam edelim.
1: Eyvallah.
0: Her şey olabilir hayatın kendisi gibi çünkü, ama ironi, mizah, küçük dokundurmalar nerelerde bu şiirde kendini gösteriyor? Bu şiir derken bu şiirden bahsetmiyorum, şiirde.
1: Evet, yani benim
0: onlar sanki belirgin ve sevilen unsurlar gibi hissediliyor bakıldığında bir taraftan.
1: Şüphesiz öyle. Günümüz okurunun özellikle ironiye karşı bir tutkusu olduğu muhakkak. Yani günlük hayatta da işte mizah anlayışımız da bu yöne evrildi doğrusu. Artık sarkazmın, ironinin, parodinin, ters yüz etmelerin bir şekilde muhatabına daha çok ulaştığını, mizah anlayışını bunların şekillendirdiğini de görüyoruz. Bu da tabii ki okuru da şiir de besliyor olsa gerek. Benim şiirimde de şüphesiz birçok ironik öge, birçok parodik öge var. En başta Cangama şiirinin, yani o uzun şiirin kendisi bir anlamda bir parodisel öge taşıyor formu itibariyle. Uzun bir şiir ve ilk mısrası şarkısı bitkin bir odeon. Ben bunu Truva Antik Kenti'ndeyken yazmıştım ilk mısrasını şiirin. Ve doğrusu oradan itibaren niçin ya şimdi İlyada veya Odisey veya işte Virgil'in Aeneis'i gibi örnekler hemen akla gelebilir. Bunlar baya yani işte tuğla hacminde epopeler, işte destanlar ve manzum şiir formunda metinler. Birazcık onlardan alıp aslında çok da afili olmayan bir şey anlatan bir metin kaleme aldığım zaman aslında o evet heroik metinleri birazcık deforme etmiş, belki büyü bozumuna uğratmış oldum. Ama işin özü itibariyle bu şiirler zaten, ki Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangama genel olarak öyle, kitabın isminde de o numarayı çekiyor şair. Mesela ölü yatırım kavramı iktisadi bir kavram, iktisatta olan bir kavram. Ama ben bunu ters çevirip şiirin ve şairin birer ölü yatırım olarak görülmesine karşı bir itiraz olarak, çağdaş bir itiraz olarak yeniden formatlıyorum. Ve işte bu Ölü Yatırımlar Festivali dediğimiz olgu da işin esası günümüz dünyasında, çağdaş dünyada şiirin konumunu kurcalayan, bununla ilgili muzdaripliklerini, bununla ilgili kendi içinde yaşadığı çatışmaları vesaire bir şekilde okura buluşturmaya, okurla buluşturmaya çalışan bir metin doğrusu. O anlamda evet, yer yer mizahla, ironiyle, parodiyle çok yolu kesişiyor. Ama bir taraftan da buz gibi bir trajedi olduğu da kesin. Hatta küçük bir not düşmek istiyorum. Jules Verne'in 20. yüzyılda Paris diye meşhur bir eseri vardır. Bilirsiniz Jules Verne bütün külliyatında, bütün o anlattığı olağanüstü serüvenlerle hep bilimi ve ilerlemeyi, progresyonu, ilerlemeciliği hep öven, işte bilimin hayatımıza hep olumlu şeyler getirdiğini söyleyen, anlatılar kuran bir yazar. Ama bir tane istisnai eseri var, o da 20. yüzyılda Paris. Burada hatta yayıncısı Hetzel bu eseri basmıyor. Yıllar sonra, 90'larda kütüphanesinden alınıp, terekesinden alınıp sonradan basılan bir eserdir bu. Kitabın karakteri Michel Dufresnoy. Bir şair ama geleceğin Paris'inde yaşayan bir şair ve şiir yazmanın utanç vesilesi olduğu bir gelecekte çok fütürist, çok mekanik bir Paris'te yaşıyor. Kitapçıya gittiğinde Victor Hugo soruyor, o kim deniliyor mesela. Ama isterseniz işte makine yağlama kılavuzu var, okuyabilirsiniz diye cevap alıyor. Ve o şiire olan tutkusunu bütün o aşırı teknofütüristik Paris'te şey yapıyor, gizliden gizliye kendi kimliğine bitişik bir öge olarak yaşatmaya devam ediyor. Benim kitabımın başında kurgusal bir karaktere ithaf var Cangama'nın başında. O da Michel Dufresnoy. Ona ithaf ederek başladım ki bu başlı başına trajikomedinin kendisi olsa gerektir diye düşünüyorum.

okurluk zevkinize biraz dönüp bakalım. Ondan sonra şiir kendinden uzaklaşmamıza hiç izin vermiyor. Zaten kemendi dolamış, boynumuzdan çekecek eminim. Ama bir taraftan gözüme takılan, kütüphanenizde yer aldığını gördüğüm, mesela bir uzun hikayeyle, Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesiyle karşılaştığım,

0: Taşıyoruz. Ya da merhum Mevlana İdris'in
1: Evet.
0: ütüsüz ayakkabılarını görüyorum bir
1: Aa
0: taraftan.
1: evet. Ütüsüz ayakkabılar. Evet, rahmetli Mevlana İdris'le İdris'in şiirleriyle çok küçük bir yaşta tanıştığımı itiraf etmeliyim. Tabii Ütüsüz Ayakkabılar bir şiir kitabı değil ama işte dondurmalı matematik falan onlar şiir kitabıydı. Ama aynı zamanda benim ilk okuduğum Mevlana İdris kitabı Ütüsüz Ayakkabılardı ki ilkokulda okuduğumda çok dumura uğramıştım. Yani işte edebiyatın ve muhayyilenin neleri yapabilir olduğuna dair çok sıra dışı bir örnekti. İşte orada mesela Behram Geri Dön diye bir öykü vardır. Ve sadece ekmek almaya giden bir çocuğun yolda karşısına gelen bir adama müsaade etmek için geriye doğru yürürken aynı zamanda zamanda bir sıçrama yaptığı ve tarihin farklı dönemlerini seyahat ettiği bir çeşit time travel veya işte zaman yolculuğu diyebileceğimiz bir anlatıya göz kırpar. Ve aslında Mevlana İdris o bakımdan benim için çok özel bir yerdedir. Yine Mustafa Kutlu'nun da biliyorsunuz Yıldız Tozu diye bir çocuk kitabı vardır. O da aynı şekilde. Ama benim için Mustafa Kutlu demek her zaman uzun hikaye demek olmuştur. Çünkü orada anlattığı şey özellikle ben lisedeyken okuduğumda uzun hikayeyi. Bu arada bu söylediğim kitapların çoğunluğu esasen benim origin story'min bir parçası. Yani işte edebiyatla tanıştığım ve hayatımda iz bırakan kitaplar oldukları için seçtim. Hani belki insanlar ya Mustafa Kutlu'nun bu kitabını mı seçtin? İşte ne bileyim Mevlana İdris'in daha bence sağlam kitapları var diyebilirler. Hani bu neticede subjektif bir konudur. Herkesin kendi ilgileri olabilir ama benim bu kitapları seçmemdeki sebep bana bu isimlerin ilk bunlarla dokunmuş olmasıdır. Yani işte uzun hikayeyi ilk okuduğumda o iç içe geçmiş nesillerin hikayesi, işte baba oğul arasındaki o ilişki, babadan oğula geçenler ve geçemeyenler meselesi ki bu anlamda bu insanın kendisini besleyen yazarlar noktasında da edebi babalarımızla ilgili de geçerli bir şeydir. Ki yine dönüp dolaşıp Harold Bloom'un etkilenme endişesi dediği şeye sanırım geliyoruz bir şekilde. O anlamda gerçekten kendi içinde serüvenimde birer kilometre taşı olan kitaplardır onlar.
0: Okur için bir şiir, edebiyatın diğer türlerinden bir öykü, bir roman, herhangi bir anlatı, bir şahitlik, bir şey karşılaştığı o şey aslında yazarın, şairin daveti ve okurluğun da bir uzmanlığı var. Zaman içinde oluşan bir yukarı doğru çıkan bir bakışı var. Üzerine daha fazla düşünmeye başlıyor belki okur da zaman içinde ve oradaki emeği daha iyi görebildiği bir noktaya da çıkabiliyor. Fakat yine de genel bir biçimde okur için yazarın, şairin ilhamı çok önemsediği bir husustur. Merak ettiği de bir şeydir. Özellikle kurgular için belki daha fazla üzerine çalışılır ortamın, atmosferin, karakterlerin diye düşünülebilir. Ama bilhassa şiir için ilham mutlaka vazgeçilmez biçimde ortaya konulan ve onun yardımını ve pırıltılarını beklediği bir şey de olabiliyor. İlham sizi böyle bir durakta bir köşede falan beklerken özellikle beklemeye çıktığınız saatiyle buluşabildiğiniz falan bir şey mi? Nasıl ilhamla şairin genel ilişkisi ve ama özelde de özellikle de sizin ilişkiniz?
1: Eyvallah. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bence şairlikle memuriyet arasında çok fark var. Neticede bir öğretim görevlisi olarak da bir kamu kuruluşunda çalışan bir insan olarak. Yani orada 8-5-1 mesai içerisindesiniz. Saatlere bölünmüş doğrusal çizgide ilerleyen bir zaman mefhumuyla kurgulanmış bir deneyimin parçasısınız ve aslında evet hayatımızın belki dominant kısmı öyle ortamlarda da geçiyor olabilir. Hangi işi yaparsak yapalım. Ama şairliğin zaman telakkisi daha farklı zannediyorum. Yani şiirle olan ilişkisi vesaire daha farklı. Roman veya öykü çalışan insanların, öykü yine şiire daha yakındır bence ama temposu ve işte şeyi bak spontan gelişebilmesi asla plansız demek istemiyorum ama spontan olarak da mesafe alınabilirliği noktasında yoksa istediğimiz kadar spontan olalım yine de bir üstünden bir geçiliyor bu metinlerin. Ama günün sonunda

Şunu söyleyeceğim. Roman daha böyle bir plan dahilinde yazılan bir şeyken şiir kendi planıyla gelen bir şey gibi geliyor bana. Yani işte oturup masa başında hadi bugün şiir yazıyorum gibi bir şeye girmekten ziyade günlük hayatta aslında zihnime dolan şeylerdir. Yani işte bir gün metroda seyahat ederken aklınıza bir mısra girer, telefonunuzun not defterine kaydedersiniz. İşte ertesi gün akşam yemeği atıştırırken bir şey görürsünüz ve onu kaydedersiniz. İşte ne bileyim bir gün bir arkadaşınız size gelip çok gereksiz bir fıkra anlatır ve ona gülmek yerine siz o sırada he buradan şiire bir şey çıkar mı acaba diye bakabilirsiniz. Yani aslında şiirle ilgili hep böyle çok böyle soyut bir alan olduğu için hayatın çok dışında bir şey böyle çok kristal böyle çok böyle mana aleminde falan böyle hani ulaşılmaz bir şey gibi düşünüyoruz ama bizi o yüksek aleme çeken şeyin ipuçları aslında yaşadığımız hayatın dümdüz gerçekliği içerisinde. Yani ben Cangama'daki o şiirleri yazarken veya şark köşesi için de aynı şey söyleyebilirim. Bir taraftan da hayat gailesiyle uğraşıyordum. Ne bileyim bir çeşit örümcek adamlık gibi. Yani işte bir taraftan günlük hayatın işte maddi dertleriyle falan uğraşıp bir taraftan süper kahraman olmaya çalışmak gibi. Belki şairin de yaptığı birazcık budur. Yani iki ayrı personayı bir şekilde birbirine entegre etmeye çalışıyor da olabilir.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aslında daha öncesinde de çok almak istemiştim ama bugüne nasipmiş, kendisine hoş geldiniz diyeceğim ama önce kendisini tanıtmam lazım. Kim var programımızda? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri.
1: Merhabalar. Doğru söyledim mi? Evet, çok güzel söylediniz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi biz herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden, yani hoş bulduk bile dedirtmiyorduk aslında. Neyse, bugün iyisiniz. Hemen o ilk soruyu soruyoruz. Profesör Doktor Veysi Çeri, Arap.
1: Evet, hepimiz gibi
0: bir korktuk. Evet. Bir durduk. Evet, tamam.
1: Evet, hepimiz gibi ben de Araf'tayım. Aslında bence hayata gelmek Araf'ta olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli olarak önümüze yeni seçimler çıkıyor. Bir seçim yapmak, hani bazı filmlerde de şey oluyor, benim gençlik yıllarımın çok sevdiğim bir filmi vardı işte, Kelebek Etkisi diye. Aslında her bir seçimimiz bize yepyeni bir evren açıyor ve ben aslında şeye de inanıyorum, yani her bir seçimimizden kaynaklanan ya da onun dışındaki bir seçimi yapsaydık belki de başka bir evrende o hayatımız devam ettiğini düşünüyorum. Yani o paralel evrenlerde hayatlarımızın aslında devam ettiğini ve bunların toplamında aslında adeta hesaba çekileceğimizi düşünüyorum. Bu açısıyla Araf'ta olduğumuzu düşünüyorum yani ben. Bir yanımız bir taraf, başka tarafımız işte başka yaşayan bir hayat diye düşünüyorum ben.
0: Ya bu galiba taraf olarak okunuyor değil mi bu? Yani bir Araf taraf olarak, yani bazen sorunu yanlış, yok çok güzel açıkladınız hocam da, yani bazen mesela Araf'ta kalmak sanki çok teolojik anlamından tamamıyla sıyırarak söylüyorum ama sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi bazen algılanıyor. Niye öyle? Acaba bunun psikolojisi, Araf'ın psikolojisini konuşalım. Evet.
1: Aslında öyle şey, Araf'ta olmak, evet, bizim toplumumuzda hani Araf'ta kalmak diye bir şey var, bir kavram. Aslında teolojik şeyinden çok uzak bir şey yani. Araf'ta kalmak şöyle veriliyor. Hani bir seçim yapamamak. Birçoğumuzun işte iki seçim arasında kaldığında bir türlü karar verememesi ve orada adeta sıkışıp kalması olarak aslında veriliyor ama gerçek manası bu değil diye düşünüyorum. Aslında hayatın ben bütünüyle bir araf olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bizim seçimlerimiz ya da bir sağ tarafa ya da sol tarafa bakıp oralardan birisini seçmemiz aslında o yolumuz, arafımız diye düşünüyorum ben. Yani yol da diyebiliriz aslında arafımıza.
0: Yol.
1: Bir yolda gidip en sonunda bir şeye varıyoruz ama sürekli olarak yolumuzun bir sürü giriş çıkışı var. Ve o çıkışlardan çıktığımızda da yeni bir yol oluyor. Sürekli araf devam etmiş oluyor aslında bence.
0: Şimdi aslında ben biraz sizden uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü merak edilen bir isimsiniz. Şimdi ben sizi de duyurduğum zaman da herkes çok sevindi. Çünkü galiba insanlar çok dertli. Sizden değil tabii ki. Size anlatacakları çok dertleri var. Şimdi bu dertlerin neden arttığı, neden ki buna çok güzel bir makale yazmışsınız. Oradan geleceğim. Yalnızlaşma meselesine de gireceğim ama biraz sizde kalmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı?
1: Tabii çok zor bir soru bu yani.
0: Gerçekten zor mu?
1: Evet,
0: daha da zorlaştırayım.
1: Zor. Tabii çok zor. Yani bunun aslında genel olarak her insan için ben bunu düşündüğümde, ne zaman biz hayata başlıyoruz diye düşündüğümde aslında hepimizin hayata anne babamızın çocukluğunda başladığını düşünüyorum. Yani şöyle ki, hepimiz çocukken aslında yarın öbürsü gün anne ya da baba olursak nasıl çocuklarımız olsun diye hayaller kurarız. Aslında o kurduğumuz hayaller, çocukken kurduğumuz hayaller, gelecekteki çocuklarımıza nasıl davranacağımıza dair aslında nüvelerin oluşmasına yol açıyor zihnimizde. Ve bu nüvelerle yarın öbürsü gün anne baba olduğumuzda o çocuklarımıza bakıyoruz. Yani bu haliyle muhtemelen ben işte annemle babamın çocukluğundaki hayallerinden, hülyalarından ya da böyle bir bazı özenlerinden çıktığımı düşünüyorum. Zaten şöyle ilginç bir şeyim de var.
0: Tabii.
1: Ben ilginçtir. Benim annem hiç okula gitmemiş, yani okuma yazması olmayan bir kadın. Ama hep çalışırdı, uğraşırdı bizim okumamız için. Ve beni küçükken doktorum diye severdi. Yani böyle ilginç bir şeyim var ve ben bunu hakikaten hatırlamıyordum. Doktor olduktan sonra bir gün bir şekilde bunu anımsadım yani. Annemin ben daha ilkokul 1'deyken eve gelirken doktorum diye beni sevdiğini gördüm. Bu hissi kablel vuku da olabilir tabii ki. bir şekilde. Hmm. Yani annelerin içine doğduğuna ben çok şahit oldum mesleki hayatımda. Mesela takip ettiğim bazı çocuklarda annenin bir kaygısı var çocuğuyla ilgili. Yersiz bir kaygı gibi geliyor. Ama 3-4 yıl sonra o annenin o kaygısının aslında adeta geleceği önceden hissetmek olduğunu çok şahit oldum yani. Hmm. Bu iyi şeyler için de böyle olabiliyor. Kötü şeyler için de böyle olabiliyor. Ben de yani böylelikle annemizin babamızın hülyalarından, hayallerinden doğduğumuzu düşünüyorum. Ben de bir şekilde böyle var olduğumu her insan gibi düşünüyorum işin doğrusu.
0: Şimdi o zaman çok hızlı hızlı geçelim, ondan sonra asıl konuya geleceğim. Eksik olan ne?
1: Benle ilgili mi yoksa genel olarak mı?
0: Kendimizle ilgili söyleyelim. Hı-hı. Sonrasında şu anda gerçekten neyin eksikliğini yaşıyoruz sorusuna dönüştürelim.
1: Hı-hı. Ya ben kendimde eksiklik, yani işin doğrusu yani bir dünya özlemim vardı. Yani sonuçta bizim nesil olarak, sonuçta şu an aktif nesil biziz yani. Şu anki dünyayı şekillendiren nesil biziz. Ve çok da iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Bunun aslında sürekli olarak bir nevi vicdan azabını çektiğimi söyleyebilirim yani.
0: Neyim?
1: Geldiğimiz nokta çok da çocuklar için, gençler için aslında... Hı. Böyle arzulanan bir dönem değil maalesef yani. İşte bugün araştırmalar çocuklarla gençlerin her ikisinden birisinde bir depresyon olduğuna işaret ediyor. Her ikisinden birisinde anksiyete bozukluğu olduğuna işaret ediyor. İşte türlü türlü sıkıntılar, problemler çocukların üzerinde işte bugünkü olan olaylarda da gördüğümüz üzere gerek bazı olumsuz alışkanlıklar, davranışlara yönlendirilen çocuklar. Yani kurduğumuz dünyanın çok da iyi olmadığını ve aktif bunun oluşumunda etkisi olan nesil olarak kendimi bir yandan sorumlu tutuyorum. Eksik olan bence bizim çocuklarımıza çok da güzel bir gelecek bırakamamamız diye düşünüyorum ben.
0: Bu aslında bireysel olarak bir anne babadan ziyade toplumla alakalı bir şeydi.
1: Tabii ben kendi payıma düşen olarak böyle görüyorum. Ve maalesef toplumsal olarak sadece... Bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum. Şu an aktif olarak dünyanın gidişatında çocuklarla gençler için yani çok daha parlak bir dönemi yaşadıklarını söyleyemeyiz. Veriler buna işaret ediyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Günümüz çocuklarının stres düzeyinin 1960'lardaki bir psikiyatri hastanesinde yatmak zorunda kalan çocuğun stres düzeyinden daha yüksek olduğuna dair bazı araştırma verileri var yani.
0: Allah.
1: Çünkü bizim kurduğumuz düzen çocukların çok daha doğasına uygun bir düzen değil yani. Hmm. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Şimdi aslında çok fazla şey var konuşulacak. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor ya, çünkü çok da merak ediyorlar. Bugün ne oldu mesela? Biz güzel bir sabah mı uyandık? Yani güzel bir sabah uyandık bugün, çünkü ailem güvende operasyonları. Şimdi biz ailem güvende dedirtecek Türkiye ne yaşadı? Bu akut dönemi götüren psikolojik sebepleri sevgili Veysi Çeri hocamız bize açıklayabilir mi? Yani biz ne demek bu ailem güvende?
1: Aslında
0: öyle başlayalım, çünkü bunu operasyonla ilgili de konuşacağız. Nerede benim kağıtlarım? Evet, burada.
1: Aslında ailem güvende diye bir tabir kullanmak bile benim için bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak ve ailenin önemini, ailemin toplum için temel yapı taşı olduğunu sürekli olarak, hı hı, savunan birisi olarak çok önemli diye düşünüyorum yani. Yani bizim bir kere günden güne erozyona uğrayan, günden güne bizim koruyamadığımız ve normalde de bizi koruyacak olan, çünkü aile toplumun temel taşıdır. Yani şöyle temel taşıdır: aile toplumu koruyan ya da toplumun var olmasını sağlayan temel birimdir yani. Onu koruyamadığımızda aslında toplumu da koruyamıyoruz. Bu açıdan yani ailem güvende demek, bence yani ailenin güvende olması için kafa yormak, bunun için mücadele etmek, bunun için bir şeyler yapmak ya da yapmak için en azından tasarlanmaya çalışmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve toplumun da ilerlemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yani... Hı. İşte biliyorsunuz 2025 yılı aile yılını olarak seçilmesi. Yani aileyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun kabul edilip bunun için harekete geçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ben çok değerli buluyorum. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi bugün 15 ilde geniş çaplı ailem güvende operasyonu 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ne gördük mesela? Siz takip edebildiniz mi Kıymetli Hocam süreci? Şaşırdığınız bir nokta var mı? Mesela stratejik ve hukuki çerçeve bağlamında sonra bu soruşturmanın başlangıcı işte uyuşturucu ağına ilişkin beyanlar var. İstanbul ağında derneklere uzanan boyutu var. Yine dijital yayınlara yönelik soruşturma olarak devam ediyor. Sonrasında sosyal medya üzerinden fuhuş ve müstehcenlik incelemesiyle devam ediyor. 50 şüpheli ve 2 derneği kapsayan soruşturma. Yani aslında bu dernekler meselesi ve buradaki paralar. Yani işte aslında MASAK başlığında inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar bizim hukuki olarak şu anda soruşturmanın seyri. Fakat ben biraz o psikolojik alt zemininde kalmak istiyorum. Neden aile saldırı altında? Neden çocukların en azından dijital oyunlarla bile onlara başka bir kimliği tahakküm eden bir sistemin içerisindeyiz şu anda? Sebep? Konuşalım.
1: Aslında bunun cevabı bir önceki verdiğimiz cevapta da geçiyor. Yani aile toplumu oluşturan temel yapı ve toplumu koruyan temel yapı. Eğer ki siz bir toplumu yok etmek istiyorsanız sizin o aileyi mutlaka hedef almanız gerekiyor yani. Zaten baktığımızda da günden güne bizim aile sisteminin dağılmakta olduğunu görebiliyoruz yani. Bugün neredeyse her iki evlilikten birisinin boşanmayla sonuçlandığı. Bunun ötesinde anne baba olmanın aslında gereğini yerine getirmekte giderek zorlandığımız, o bizim hani geniş aile dediğimiz, sadece bugün bazı reklamlarda görebildiğimiz bir hale geldiğini, neredeyse çocukların anneanneleri, dedeleri, amcalarından hiç görüşemediği, tamamen kopuk yaşadığı, böylelikle aslında çocuklarımızın yalnızlaştırıldığı ve böylelikle kendi adeta can damarları ve onları tarihsel kökenlerine bağlayan bağlardan koparıldığı bir zemin söz konusu. Bu niye önemlidir sorarsanız, bu şunun için önemli. Eğer ki siz bir insanı bir yere çekmek istiyorsanız önce onun bağlarını kesmek zorundasınız yani. Onun bağları varsa, çok güçlüyse onu bir yere çekmek için sarf etmeniz gereken çaba, güç, kuvvet çok çok daha fazla olacaktır yani. Bugün bence birincil yapılan şey, yani aile kurumunun zayıflatılmasının en büyük nedeni aslında bizim çocuklarımızın bir yere çekmek isteyenlerin çekemeyeceklerini bilip o bağları koparmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
0: Zaten şu anda nereye çekmeye çalışıyorlar diye soruyorum.
1: Şimdi aslında çekmeye çalıştıkları yer işte cinsiyetsizleştirmeden tutun. İşte onların ya da kültürlerine yabancı, bakın kültürlerine kopuk demiyorum yani, kültürlerine yabancı, hatta kültürlerine düşman oldukları bir yapıya, bir zihinsel sürece götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben yani. Bugün hani şey söyleniyor ya, işte gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizi tarihsel, bizim bağlarımızdan koparıp, bizim ailemizden ya da değerlerimizden koparıp başka yeri bize sürekli olarak çekmeye çalışmalarının bir sonucu aslında yani. Bugün Türkiye'nin en çalışkan insanları, en zeki insanları, bu topluma en fazla faydası olabilecek insanların sürekli olarak dışarıya namzet olduklarına dair bir sürü şey geliyor değil mi yani? İşte bu da tam da bunun şeyi diye düşünüyorum. Şimdi eğer ki siz bir toplumu baş edemiyorsanız, o toplumla yıkamıyorsanız, sizin gidip o toplumun adeta üretim merkezini, onları onlar yapan, karakteristik özelliklerini kazandıran merkezi değiştirmeniz gerekiyor ya da yok etmeniz gerekiyor. Ve bunun da yani bizim aile yapımızın bizim en önemli değerimiz olduğunu, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, halalarımız, amcalarımız, sokaklarımız, mahallemiz, hani hatırlarsanız biz işte 2000'lerin başlarında mahalle baskısı diye bir kavram geliştirildi. Ve bunun üzerinden Şerif Mardin aslında mahalle baskısı değil. Ben bugün şey diyorum yani, gelinen noktada aslında mahalle baskısı değil. O bizi koruyan bir mahalle kültürüydü aslında yani. Şimdi insanları fuhşiyattan, kötülükten koruyan bir sistemdi aslında yani. Mahalle çok baskısı doğru. Değildi o yani. Çünkü insanlar bugün komşusunun yüzüne baktığında bir utanç duyacak bir şey görmüyor yani. Çünkü komşusunu tanımıyor bile yani. Ya dün öyle değil yani. Bir insan dışarıda kötü bir şey yaptığında mahallesine girdiğinde başını eğip yürüyordu. Bu da onu kötülük yapmaktan alıkoyuyordu aslında. Böyle bir durum vardı. Önce bizi mahallelerimizden kopardılar mahalle baskısı deyip. Daha sonrasında bu sefer anne baba baskısı dediler, dede baskısı dediler, amca baskısı dediler. Onlardan kopardılar. Gide gele bizi neye peki hapsettiler? Mahalle yok, işte geniş aile yok, çekirdek aile yok, ekranlara hapsettiler. Ve ekranlardan sürekli olarak algoritmaların eliyle bizi bir yandan bağımlı yaptılar ona. Bir yandan da sürekli nasıl davranmamız gerektiği, neyi almamız gerektiği, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz gerektiğine dair sürekli olarak bize adeta mesaj bombardımanında bulundular. Ve bunun sonucunda da maalesef kendi anne babasına yabancılaşmış, hatta düşmanlaşmış bir nesili oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben.
0: Peki şöyle sorsak mesela, biraz daha böyle daha spesifik bir noktaya kaydırıp oradan açsak mesela mevzuyu. Mesela çocuklar üzerinden başlasak mesela. Mesela aile olmanın gerçekten işte bir takım kanallar vasıtasıyla zaten tahkir edildiği bir sistem, ortamdayız ve buna maruz kalıyoruz. Ya da buna bir artık biz de direnç gösteriyoruz ki olması gereken de bu. Şimdi mesela bir çocuk cinsiyetsiz olma eğilimini, bir çocukta cinsiyetsiz olma eğilimi kendini

0: Kendiliğinden sadır olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Yani böyle bir istek, ya ben cinsiyetsiz bir hayat istiyorum gibi. Tamamıyla kendi kararıyla böyle bir şey isteyebilir mi?
1: Bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak bir çocuğun çevresinden etkilenmeme

0: Hiçbirimiz anne babamız şöyle diye anne babamızın birebir aynısı olmuyoruz yani. Yaşadıklarımız, çevremiz, en küçük çevremizden dünyadaki genel gidişata göre belirleniyor, şekilleniyor yani. Eğer ki bir çocuk, şunu net şekilde söyleyebilirim yani. Bir çocuğun hayatında onu bir şekilde böyle bir yapılanmaya ya da böyle bir yönelime yönlendiren bir şeyler yoksa ben olmayacağını düşünüyorum ve görüyorum işin doğrusu. Ama her çocuğu doğduğunda hani tabularasa diyorlar ya boş kağıt gibi belki o kadar boş değil. Bizim anneannelerimizden, bizim atalarımızdan getirdiğimiz bazı örtük şeyler var aslında yazılı. O yazıların üzerine kimi çocukta daha fazla çabalamanız gerekiyor. Onun şeyi gibi düşünün, kağıdı yazıyı tutmuyor. Kimisinin kağıdı çok daha kolay yazılabilir oluyor. Çevresindeki yaşadıklarının sonucunda böyle bir şeye yönelir diye düşünüyorum. Ben görüyorum da yani. Mesela psikanalitik açıdan da aslında bu daha önce çok çalışılmış, düşünülmüş ve bazı bizim anne baba ya da aile yapısı ya da aile dinamiklerinin bu çocuklarda nasıl olacağına dair bazı çıkarımlarımız da var işin doğrusu. Mesela çok güçlü anne figürü, zayıf bir baba figürü erkeklerde biraz bu tür şeylerin oluşumuna zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu herkeste söz konusu değil yani. Mesela travmatik yaşantılar çocukken tacize uğrayan ya da istismara uğrayan kişilerde onların cinsel kimliğinin oluşumunda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ya da mesela ergenliğinde çok ciddi bir depresyona girip toplumdan uzaklaşan, izole yaşayan, izole büyüyen çocuklarda o işte bazı mecralarda gördükleri, okudukları şeylerin eliyle ya da yakın çevrelerinin eliyle böyle şeylere yönlendirilebildiğini ben gerek mesleki hayatımda gerekse de okuduklarımla binlerce kez şahit olmuş birisiyim yani. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu. Hani gençlerde bir şey diyoruz ya, kimlik bunalımı. Zaten biz ergenliği normatif kimlik krizi dönemi deriz yani.
1: Evet.
0: Kimliğini tanıma bulma dönemi. Bu kimliğin bir parçası da cinsel kimliğimizdir. Bazen gençlerin kendi kimlik bunalımı döneminde cinsel kimliklerine dair de bazı kafa karışıklıkları olur. Ve tam da burada hele hele çevrelerindeki adeta böyle öykündükleri insanlarda bu tür davranışlar, tutumlar ya da özendirici şeyler gördüklerinde buna yönelme ihtimalleri tabii ki oluyor, artıyor ve en ciddi faktörünü ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Buradan yola çıkarak aslında bu ailem güvende operasyonunu bir psikiyatri olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Ben çocuklarla ilgili her bir çocuğun toplumdaki, her bir çocuğu, toplumun her ferdinin kendi çocuğu gibi görüp bakıp ele alması ve koruyup kollaması gerektiğini savunan birisiyim yani. Bu toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Bir toplumun da ayakta kalmasının en önemli adımını bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben komşumun çocuğunu, eğer ki ben düşmanımın çocuğunu kendi çocuğum gibi görüp koruyup kollamıyorsam ben o toplumun 40-50 yıl içerisinde tamamen yok olacağını net şekilde söyleyebilirim yani. Ve bunu inanın şey için söylemiyorum yani. Benim 40 yıllık yaşamım ve özellikle de psikolojiyle ilgili, aileyle ilgili okumalarım, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani. Ve tarihte bunu böyle göstermiş yani. Çocuklarına sahip çıkan, çocuklarını koruyup kollayan, çocukların o anne babanın çocuğu değil de toplumun temel taşı olduğunu düşünen ve böyle davranan toplumların ilerlediğini, öyle davranmayan, çocuklarını görmezden gelen, horlayan ya da başkasının çocuğu diye onu koruyup kollamayı bir ülkü haline getirmeyen aslında toplumların da tarih sahnesinden silindiğini biliyoruz yani. Tam da bu şeyle, bu sorumlulukla ve bu bilinçle hareket ettiğimizde bizim çocuklarımızı, bakın yani siz az önce söylediniz, gerek fuhşata sürükleyenler, gerekse başkalarından para alıp işte bir şekilde fonlanıp çocuk ya da ailenin yapısını bozmaya ya da çocuklarla anne babalarının arasını açmaya ya da çocukların zihinlerini beliren işte bazı tereddütler, bazı karmaşaları onların o karmaşasından yararlanıp onların adeta doğalarını, adeta bilinçlerini planlı şekilde yanlışa yönlendirenlere tabii ki bizim mutlaka şey yapmamız gerekiyor yani. Yani toplum olmanın temel

0: şey bu yani. Eğer ki birileri benim aile yapıma saldırıyorsa, benim bakın her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle bunların bu saldırılarını durdurmam gerekir yani. İnanın bu topla füze ile yapılan saldırılardan çok daha önemlidir. Neden bugün Gazze'de olsun, işte daha önceki şeylerde olsun hep çocuklar hedef alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Ki bu kuralları, sözde savaşın evrensel kurallarını 21. yüzyılda bize dikte edenler yapıyor bunları yani. Böyle olduğunu söyleyenler şey yapıyor yani. Çocuklarımızı hedef almalarının nedeni aslında onların, o çocukların bizim ayakta kalmamızın en önemli şeyi olduğunu bilmeleri. Yani bir toplumun, hep diyoruz ya, toplumun işte gayri safi milli hasılası, toplumun sermayesi. Bir toplumun en büyük sermayesi çocukları yani. İsterseniz dünyanın en varlıklı, en zengin toplumu olun. Çocuklarınıza iyi bakmıyorsanız, onları yetiştirmiyorsanız, onlardaki cevherleri ortaya çıkarmıyorsanız, eğer ki onları bırakıyorsanız da başkaları onların zihinlerini şekillendiriyorsa, başkaları onların hayal dünyasını, başkaları onların yarına dair isteklerini, arzularını şekillendiriyorsa, o zaman onlar sizin çocuklarınız değil. Onlar onların çocuklarıdır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bizim çocuklarımızı mutlaka, yani her şeyden çok, her şeyden çok koruyup kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu burada yapılan, bakın çocukları korunmak adına yapılan kimi yanlışlar bile bence ehvenişerdir, iyidir, yanlışlar olabilir ama çocuklar için değer olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Mesela bunun birçok ayağı var. Yani gerçekten bu operasyonlara girmeden önce hani bu hukuki zemin konusunda gerçekten toplumun birçok kesiminin bu konuda ben birleştiğini de görüyorum aslında bu operasyonlar konusunda. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu kaça ayıralım mesela? Bunun dijital ayağı var. İşte çocukların gerçekten mesela şöyle bir söylem de üretiliyor. Onların kendi kararı mesela. Kendi kararı derken kendi çocuğa verilen kararın adına kendi kararını dayatan, tahakküm eden böyle bir sistem de var. Yani bizim eleştireceğimiz aslında nokta bu. Fakat şimdi bunu toparlarsak. Burada aile böyle bir şey fark ettiğinde, kendi çocuğuna dair böyle bir yönlendirme fark ettiğinde ne yapmalı sorusu. Şimdi hazır okullarda açılıyor ki o konuyu da konuşacağız. Bu uyum haftası meselesi. Onunla ilgili çok da güzel bir yazınız var sevgili hocam. Ama öncesinde bu operasyonlar madem bu kadar çok konuşuluyorken öyle başlayalım dedi ki çok önemli bir mesele. Yani burada ne yapılması gerekiyor hususu önemli. Çocukta böyle bir kafa karışıklığı mı diyeyim ya da karıştırmayı başardıklarında mı diyeyim bilmiyorum yani çocuğun durup dururken böyle bir şeyden kafası karışır mı sorusu da böyle altlık olsun.
0: Şimdi burada ben iki farklı şeyin olduğunu düşünüyorum. Birisi koruyucu faktörler, birisi ise zarar verici faktörler diyebileceğimiz iki faktör var. Bunları ikisini birbirinden ayırmamız ama bir yandan da ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar ikisi iç içe geçmiş şeyler yani. Şimdi koruyucu faktörlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sizin çocuğunuzla güzel, kaliteli vakit geçirmeniz ve iletişiminiz varsa birilerinin aranıza girme ihtimali azalıyor. Bu bir. İkincisi, araştırmalar şuna da işaret ediyor. Bir çocuğun etrafında ne kadar çok güvenilir yetişkin varsa, onlarla iletişim kurduğu, sağlıklı iletişimi olan, vakit geçirdiği kişiler varsa o çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Niye biliyor musunuz? Bizler insan olmayı diğer bir insandan öğreniyoruz yani. Ve eğer ki çevremizde çok fazla insan varsa, çok fazla insan varsa bizim de sağlıklı bir insani kişilik geliştirme ihtimalimiz artıyor yani. Eğer ki bizim çevremizde çok az insan varsa bizim de bu sefer adeta yolumuzu şaşırmamız, yolumuzu bulamama ihtimalimiz artıyor yani. Ve aslında bundan dolayı insanoğlu yüz binlerce yıldır aslında bir komün halinde, bir köy halinde, hani hep derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bizler aslında o köyü oluşturduğumuzda, yani o çocukların etrafında adeta birlik olan, beraber hareket eden köyü oluşturduğumuzda o çocuklarımıza sağlıklı büyüme, kişiliklerinin sağlıklı gelişme şansı da vermiş oluyoruz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Evinde ev işlerini gibi küçük işleri yapan çocukların aslında sağlıklı kişilik gelişiminin daha fazla olduğunu biliyoruz yani.
1: Çok güzel.
0: Birçoğumuzu kıyamıyoruz değil mi çocuklarımıza? bazı rutinleri olan çocukların çok daha sağlıklı yetiştiğini biliyoruz yani. İşte bazı kültürel ya da milli aktivitelere katılan çocukların daha iyi geliştiğini biliyoruz yani. Bir spordur, bir sanattır gibi etkinliklere katılan çocukların çok daha sağlıklı geliştiğini biliyoruz yani. Ve bu tür kavram karmaşaları ya da kişilik karmaşalarının daha az yakalandığını biliyoruz yani. Ama bir çocuğun çevresini biz ne kadar izole edersek, anne babasından, yani geniş çevresini geçtim, anne babasından da izole ettiğimizde bu sefer bu çocuğun kaybolma ihtimali artıyor. Bu sefer de zarar verici faktörlere geldik. Zarar verici faktörler ne oluyor? Mesela bir çocuk ekranlarda bu tür şeylere, olumsuz davranışlara ya da olumsuz kişilik özellikleri sergileyen insanlar maruz kaldığı, ne kadar çok maruz kalıyorsa ve ne kadar fazlaysa bunun miktarı, o kadar olumsuz etkilenme ihtimali artıyor. Bir çocukta depresyon, anksiyete bozukluğu varsa bu tür şeylerden etkilenme ihtimali artıyor çok ilginç bir şekilde. Daha kötü davranışlar, olumsuz davranışlar onun ilgisini çekiyor ya da onlara benzeme ihtimali artıyor. Yani bunlar da var yani. Mesela benim son yıllarda çok sık gördüğüm bir çocukta ekran süresi ne kadar artıyorsa bakın o çocukta işte cinsel kimlik olsun gerekse de genel kimlik gelişimi olsun bozuk olma ihtimali artıyor yani. Son yıllarda mesela ekrana maruz kalıp bütün sosyal çevresinde arkadaşlarından kopup sadece 24 saat neredeyse ekranlara bakıp bilgisayar başında olabilir telefon başında olup odasından çıkmayan çocuklar var. Ve neredeyse hepsinde şöyle bir şey gelişiyor biliyor musunuz? Hı hı. İşte cinsel kimliği ile ilgili ilginç söylemler, giyim kuşamı ile ilgili çok ilginç tutumlar, işte bu şey diyorlar anime kültürü gibi bir kültür deniyor ya yani böyle tuhaf elbiseler giyme, bu Japon ya da işte Kore filmleri ne bir düşkünlük ve oradaki ilginç işte cosplay dedikleri bazı şeyler var. Yani adeta kendini kaybetmiş olup kendini orada ekranlarda gördüğü tiplere benzetmeye çalışıyorlar yani. Aslında onların yapmaya çalıştığı çok da ilginç bir şey gelmiyor bana. Niye biliyor musunuz? Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kartal yumurtası işte kümeste falan düşüyor sanırım. Daha sonra işte tavuklar bunun üzerinde kuluçkaya yatıyor. Daha sonra kartal çıkıyor oradan. Kartal sürekli olarak şeylere öykünüyor, kartallara ama hiçbir zaman uçmuyor. Çünkü çevresinde ona sunulan şey tavuk gibi davranmak ve tavuk gibi davranıyor. Aslında bizim çocuklarımız da her birisi sürekli olarak ekranlarda gördükleri şeylerden dolayı kartal gibi uçmayı değil, işte o ekranlardaki çizgi filmler olsun ya da işte olumsuz şeyler gibi olsun, onlar gibi davranmayı öğreniyor diye düşünüyorum. Tam da burada yani bu genetik bir şey değil. Genlerimiz ne olursa olsun bir kartal dahi olsa orada bizi büyütenler ya da gördüğümüz, maruz kaldığımız neyse biz ona benziyoruz. Bu çocuklar için böyle maalesef.
1: Şimdi çocuk kısmından çok uzaklaşmayacağım ama bir taraftan da mesela ailem güvende operasyonuna baktığımız zaman şöyle bir şey gördük. Aslında biz bunu tahmin etmiyor değildik yani. Bizim için çok mesela şaşkınlığımızın şarjını bitirmedi. Çünkü biz bunu zaten konuşuyorduk. Ya burada bir fonlama durumu var yani yurt dışından fonlanan dernekler mesela. Bu dernekler mesela şaşırttı mı sizi? Yani ne yapıyorlar mesela? Bu dernekler ne yapıyorlarmış? Hepsine baktığımız zaman zaten isim söylemeye de gerek yok ki bir tane amaçlarının olduğu kesin. Şimdi burada ciddi bir organizasyonun olduğunu da görüyoruz yani. Ne yapmak istedikleri hususu mesela neden çocuklar üzerinde bu kadar çok durdukları? Niye aile ya da neden annelik? Değil mi mesela benim çok daha önceki sizin gibi değerli konuklarımızı çağırdığımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yani neden mesela annelik sanki çok kötü bir şey gibi, çok aşağılanan ya da kişinin kendisine ayıracağı vakitten bir bebeğin nasıl çaldığı hususuna dair çok ciddi bir kötüleme mesela. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında bu biraz da arka planını konuşmak lazım. Sizin de dikkatinizi çekiyor muydu? Mesela bir psikiyatr olarak.
0: Ya tabii kesinlikle. Ya bu tek elden yürüyen bir şey de değil. Bence çok katmanlı olarak yürüyen bir şey yani. Ya mesela aile kurumunun bu kadar şey alınması, hedef alınması, anneliğin bu kadar yani ötelenmesi, TÜHKAK'a denerek adeta ötekileştirilmesi ve toplum daha dışlanacak bir duruma gelmesi. Mesela bana gelen çocuklar oluyor. Annen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor. Aa, nasıl yani? Ev hanımı. Aa, en güzel

0: en değerli meslek yani. Bakın ben bir erkek olarak inanın hayatta en öykündüğüm şey annelik yani. Bakın anne dediğimiz şey aslında toplumun ya da işte insanlığı ayakta tutan, onu adeta oluşturan temel şey yani. Babasız toplum yürüyebiliyor. Şöyle babasız derken, yani anne bugünkü teknolojiyle beraber işte Hazreti Meryem örneğinde olduğu gibi ki genetik şeyler de bunu bugün imkan tanıyor. Yani kadınla toplum yürüyebilir ama erkekte böyle bir şey söz konusu olmuyor yani. Anne rahminde adeta bir insanı doğurup şey yapan bir şey yani. Hatta geçenlerde sosyal medyada şöyle bir şey okudum. Düşünün bir şey var, böyle bir robot gibi bir şey ve oradan sürekli olarak insanlar çıkıyor olsa biz giderdik ona tapınırdık gibisinden bir şey söyleniyor yani. Aa, insan oluşturuyor, insan getiriyor. En değer verilen şey o olurdu o toplumdaki muhtemelen yani. Hani bu arılarda da böyle ya. Ama bizde nedense annelik en kötü şey gibi görülüyor yani.
1: Ama bu daha sanki işte dediğim gibi son zamanlarda bu kadar...
0: Tabii ki son zamanlarda ve bilerek yapılan bir şey bu. Şimdi yuvayı dişi kuş yapıyor. Yani evet. Yuvayı anneler yapıyor. Babaların böyle bir zihinsel bir şeyi de yok. Gücü de yok. Böyle bir bence kapasitesi de yok yani. Ve tam da bundan dolayı yuvayı yıkmak için bence annelerin üzerinde çok çalışılıyor, hedef alınıyor.
1: Çok önemli.
0: Ve bu bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani. Normalde bizim de tam bunun aksine çalışıp anneliği yeniden bizim adeta hani günümüz söylemiyle böyle bir şey hale getirmemiz, trend haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ve anneliği yeniden bizim çok değerli olduğunu aslında belki de mesela 3 çocuk yapan olsun, 4 çocuk yapan anneleri bizim adeta böyle el üstüne tutmamız gerekiyor. Hakikaten öyle ama bizim toplum olarak o annelerin yani yaptıkları şeyin aslında bizim varlığımızı devam ettirmek olduğunu farkında olmayı en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bizim benimsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka şeyler olmalı. Yani mesela bir kadın 4 çocuk bu topluma kazandırmışsa ve onları yetiştirmişse mutlaka bunun toplum nezdinde bir şey olmalı diye düşünüyorum yani. Çok ciddi evet yani. Mesela ne olabilir? Ya mutlaka emeklilik olsun ya da toplumda bazı işte VIP mesela şey olabilir, havaalanlarında VIP, CIP gibi şeyleri kullanmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten ama yani. Hani şey oluyor ya, şu çok ünlü diyoruz, böyle peşine veriyoruz, böyle izliyoruz. O gözle bakılmasını sağlamamız gerekiyor ve bunu sağlayabiliriz. Şimdi toplumdaki değer yargıları aslında o toplumun davranışlarına göre belirleniyor. Değer verdiğimiz şey, biraz gösterdiğimiz şey değerleniyor. Yani mesela bugün çok ünlü dediğimiz, işte insanların sokakta görüp imza almaya çalıştığı insanlar aslında birileri tarafından bize parlatılan insanlar değil mi yani?
1: Evet,
0: sürekli
1: doğru.
0: Gördüğümüz insanlar bir şekilde öykünmeye başlıyoruz. Biz de sürekli olarak ama bunu tabii ki 3 yılda 5 yılda olmaz bunlar. Bir 10 yıllık belki de bir çabalamayla olacak işler. Yarın öbürsü gün bunu çalışırsak herkes bizim kızlarımız, genç kızlarımızın en büyük şeyi ya ben bir anne olayım, düzgün çocuk yetiştireyim, evimde huzurlu şekilde bir ailem olsun der. Ama eğer ki biz bunu veremezsek günümüzdeki en temel insanların değer gördüğü şeyi para olarak ki günümüzde öyle, bu sefer herkese para kazanmak için her şey yapmaya çalıştığı bir şey olur diye düşünüyorum. Ve bunlar kesinlikle özellikle Türkiye toplumu için spontane oluşan şeyler değil. Zaten bu buradaki fonlayan kurumlara da baktığımızda Türkiye toplumu üzerinde Türkiye'nin aile yapısını yıkmak için, bozmak için var gücüyle çalışanların olduğunu gösteren bir durum ve maalesef bunda da bayağı da bir çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bayağı da başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ailem güvende.
1: Çok güzel bir başlık değil mi bu?
0: Evet yani çok da güzel bir başlık hakikaten yani.
1: Gerçekten Allah razı olsun.
0: Devam eder ve ailemizi hedef alan kim olursa olsun yine söylüyorum kim olursa olsun üzerine gidilir ve buna asla müsamaha gösterilmez. Benim kırmızı çizgim ailemdir dememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye toplumunu bugün ayakta tutan da bizim aile yapımız.
1: Zaten oradan diyorsunuz vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında bir başka

boyut daha var. Biraz önce biraz girdik o konuya ama biraz daha bence bir başlık haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O da şu. Mesela bu doğurganlık oranları falan aslında bir kriz var ya. İşte bu hani bu krizi nasıl aşabiliriz? İşte bir çözüm arayışız. Sonrasında bahsettiğiniz gibi aile yılı olması falan. Ama mesela bu doğurganlık oranları mesela şu anda önümde bir sürü sizin yazınız bu arada. Başlıklar var. Aslında çok güzel başlıklandırmışsınız. İşte ücretli çocuk izni süresinin uzatılması demişsiniz. Eğitimde eşitlik, özel okulların kapatılması demişsiniz. Toprak devrimi ve aile dostu konut politikası demişsiniz. Okul ruh sağlığı merkezleri demişsiniz. Empati ve insani değerlerin eğitimi. Ne güzel bir başlık demişsiniz. Tabi bunların içerisinde medya ayağı işte bir takım işte eğitimler bahsetmişsiniz. Şimdi burada aslında bu krizde biraz önce bahsettiğimiz başlığa mı ait sorusunu sorayım. Sonra size bir dinlendireyim, bir ara verelim. Ama şöyle, bu soru unutulmasın. Şimdi ben unutacağım. Bu yüzden size bırakıyorum, unutmuyorsunuz. Bir ara aradan sonra biz konuğumuz çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysel Çeri ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Profesör Doktor Veysi Şeri ile çocuk ve genç psikiyatristi. Genç derken kaç yaş olması lazım mesela? Ben yaşlı.
1: Genç
0: kaç? Ben 20. 25 yaşına bana kadar. Tamam, 25. Evet, tamam. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Onu konuşacağız ama sorumuzu hatırlıyor musunuz? Program öncesinde ilk yarıda sorduğum soruyu.
1: Evet, hatırlıyorum tabii. İşte ki gündemimde olan bir mesele doğurganlık krizi.
0: Evet.
1: Aslında bizim Türkiye içinde hiç mesela beklemediğim bir şey.
0: Mesela bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmişsiniz. Çok güzel. Ben yazınızı okudum ama mesela çözüm önerilerini konuşalım.
1: Ben de birinci çözüm önerim yeniden bizim toprakla buluşmamız diye düşünüyorum. Toprak üretkenliği aslında temsil ediyor. Bir şekilde de muhtemelen kulaklarımıza üretken olmayı fısıldıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Zaten şeye de baktığımızda kırsal insanların çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani bizim son yıllarda giderek işte bu apartman kültürü dediğimiz kültürün sonucunda bir şekilde doğamızdan koptuğumuzu, doğamızdan koptukça da aslında hani geçen programın birinci bölümünde de konuşmuştuk ya, bizi doğamızdan ya da kültürümüzden kopardıklarında, bağlarımızdan kopardıklarında kulağımıza fısıldadıkları şeylere göre hareket etme ihtimalimiz artıyor. Yani diye düşünüyorum. Ve bizi koruyan, kollayan şeylerden birisi de toprak diye düşünüyorum. Ve insanları yeniden toprakla buluşturmanın, ki zaten geçenlerde şey de vardı, MHP'nin işte bir 11 maddelik bir şey vardı, önerge mi deniyor, bir yasa önergesi de vardı. Orada da geçiyordu. Yeniden kırsala gidişi teşvik etmek yani. Bunlardan birisi diye düşünüyorum. Ya benim toprak şeyinden kastım şu. Ya insanlara eğer ki kendileri orada belirli bir şey içerisinde yaşam tarzı kuracaklarsa tek katlı ev yapmalarını sağlayacak imkanların tanınması, öyle mahallelerin geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bunun toplumdaki doğurganlığı artıracağını düşünüyorum. Çünkü dört duvar arasında apartmanda çocuk yetiştirmek de çok zor yani. Bir bahçesi olduğunda inanın bir annenin, bir babanın üzerindeki yük neredeyse yarı yarıya düşüyor diye düşünüyorum. Çocuğu bahçenize koyuyorsunuz, toprakla, çamurla, ağaçlarla. Hem daha

0: sağlıklı şekilde büyüyor, hem de daha kolay şekilde büyüyor ve ilginç bir şekilde bizim tek katlı evler, yani o toprak bizi komşularımıza da bağlıyor ilginç şekilde. Şöyle bakıyorsunuz işte apartmanda aslında birbirimize çok da yakınız. Kapılarımız bitişik sayılır. Ama apartman komşuluğu ile aynı işte tek katlı evlerin komşuluğunun aynı olmadığını da hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Gördüğümüz aslında şeyleri test etmenin bir anlamı yok. Gözümüzün önünde yani. Kendi gözünle görüyorsun. Hani şey derler ya, ki günümüzün en büyük bilimsel açıdan sıkıntılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün bilim şöyle yürüyor. İlmel yakın düzeyinde gidiyor. Ya işte bilimsel araştırmalar şöyle diyor. Ya abicim ben gözümle görüyorum yani. Gözünle gördüğün şeyi bilimsel araştırma tersini söylese bile senin gözünle gördüğüne bir tık daha şey yapman gerekiyor. Maalesef böyle yani. Ama gelinen noktada bizim kanıta dayalı tıp sistemimizin en büyük açmazlarından birisi bu yani. Normalde ilmal yakın bilginin en zayıf tarafıdır. Ondan sonra ne gelir? İşte aynal yakın dedikleri, işte gözle görme. Gözünle gördüğün şey, bir de hakkal yakın dedikleri, bunu yaşayarak görme meselesi. Biz hep bunu geri adıma atıyoruz yani. Aslında bu işin çözümü bizim geçmişimizde var yani. Eskiden insanlar kaç çocuk sahibi oluyordu? Çok daha fazla oluyordu. Bizim kurduğumuz bugünkü sistem bunu doğurduysa, o zaman daha önceki sonucu doğuran sistemi gözümüzle gördüğümüz, hatta hakkal yakin yaşayarak bildiğimiz şeyi gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında benim orada saydığım birçok şeydi. Geçmişimizde olan faktörler, durumlar diyebilirim.
1: Şimdi aslında bu Türkiye'de aslında herkesin çok merak ettiği ve herkesin böyle üzüldüğü ve kriz olarak gördüğü bu doğurganlık krizinin yanı sıra da biraz önce bu operasyonla başlayan, işte bir saldırı var dediğimiz başla toparlayabileceğimiz bir sebep olarak da görünüyor. Yani bu artık bunun içinde galiba kimlerin ne yapması gerekiyor hususu. Devlette Sayın Aile Bakanımız da bence bu konuda ciddi şeyler yapıyor. İnşallah bekleyeceğiz ve göreceğiz ki yapılıyor bu süreçte. Ama galiba şunu anlatmak değil mi? Buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum insanların. Çünkü yaşlanan bir nüfus da var ya. Hani bu nereye gittiğimizin ya da hangi ülkeye benzediğimizin de bir delili ya. Dolayısıyla ben burada herkesin hemen hemen bizim gibi aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Fakat galiba bu konuları anlatan insan mı yok? Çalışan insan mı yok? Var mı böyle bir şey sizde de soru işareti?
0: Ben de anlatan insan olmadığını düşünüyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, yani o zamanlar doğurganlık krizimiz bu kadar yüksek değildi yani, sıkıntılı düzeyde değildi yani. O zamanlar inanın ben bile ya anlayamıyordum yani, neden üç çocuk diye bu kadar dile getiriyor, ediyor. Demek ki bu günleri evet şey, aslında evet, önceden görüyordu. Aslında bazı şeyler var ki bazı kimseler söylediğinde bizim onu düşünmeden yapmak için olabildiğince çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir özelliği var yani. Bir şey söylüyorsa bizim onu ya bu adam ne diyor diye düşünmeden, ya bir bildiği bir kerameti vardır deyip aslında çabalamamız gerekiyor. Hakikaten. Şimdi bakın 10 yılı aşkın süredir bunları söylemiyor mu? Eğer ki bizler bu konuda toplum olarak ya evet ya böyle bir durum var. Ülkenin Cumhurbaşkanı aslında çok da umurunda olmayabilir yani. Ama toplumu için kafa yoran bir insan olarak yıllardır söylüyor. Ama biz bir türlü harekete geçilmedi yani. Sadece Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bazı 3-5 insan kafa yoruyor, çabalıyor. Gerisi umurumuzda değil yani. Akademisyenler olarak biz bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz yani. Ya da işte toplumdaki bizim kanaat önderi diyebileceğimiz, ya da işte ünlüler diyebileceğimiz, ya da popüler diyebileceğimiz, bu toplumun onlara sundukları işte ilgiyi paraya çeviren, hayattaki işte nasıl söylesem, konforlu bir hayata çeviren insanların hiçbirisi bu konuda bir şey yaptı mı? Elini taşın altına koydu mu?
1: Yok.
0: Koymadı. Kaç tane ünlü çıkıp da bir şeyler yapmaya çalıştı? Ya evet bizim toplumumuzdaki aile yapısı çöküyor, ya da işte çocuk sayımız günden güne azalıyor da ben kendimce bir inisiyatif alayım, bir çabalayayım, 5 çocuk yapayım, 4 çocuk yapayım da böyle, ya da bunu yeniden anneli trend haline getirecek bir hale getireyim dedik.

0: Yani ya geçenlerde benim bir şey oldu. Çok ciddi linçlendim. İşte bu Nazlı Sabancı sanırım. İşte çocuk yapmış. Çocuk doğumdan 10 gün sonra bir fotoğraf paylaşmış. Bayağı da fit bir şekilde. Ve bir sürü insan linçliyor yani. İşte ben de bu kadar zengin olsam, ben de Sabancıların gelini olsam, ben de şöyle olsam, ben de böyle. Ne alaka yani? Sizin çok fazla paranız varsa sizin çok daha fazla şey tüketip kilo alma ihtimaliniz artıyor yani. Burada hani hep gebeliğe laf atılıyor ya. Sürekli olarak gebe olan kadınların sanki yaşlandı. Gebe kalan kadınların sanki işte vücutlarının işte sarktı ya da çirkinleşti gibisinden yaygın bir kanı yok mu? Var. Halbuki hiç değil. Aslında o kadına saldırılmasının en büyük nedeni ne biliyor musunuz? O sürekli olarak bize pompalanan gebelikle ilgili yanlışları darmadağın etmesi. Halbuki ben bir doktor olarak söyleyeyim. Gebelik rahim kanseri ihtimalini çok ciddi şekilde azaltıyor. Gebelik, bakın, emzirmek meme kanseri riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Ama gebelik sanki insanların kilo almasına yol açmaz. Sağlıklı gebelik sizin sağlığınızı bir adım daha ileriye taşır. Ve eğer ki siz normal hayatınıza da kendinize bakıyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız, gebelikte de bunu devam ettirirseniz o disiplinli yapıya, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu söyledim, bu sefer beni linçlemeye başladılar. Linçlemelerin nedenini biliyor musunuz? Siz işte body shaming yapıyorsunuz. İşte ben gebeyken kilo aldım, bana hakaret ediyorsunuz. Abicim bununla ne ilgisi var? Ben kimseye de laf söylemedim yani. Ben sadece gebeliğin yani kendiliğinden menkul kilo yapıcı bir özelliğinin olmadığını, sizin gebedeyken kilo almanıza yol açan herhangi bir faktörün gebeyken de yine kilo almanıza yol açabileceğini söyledim yani. Evet. Ama işte buradaki aslında gebeliği kötüleyen sistem, zihinlerimizi adeta boyayan, zihinlerimizi hani şey diyoruz ya, bu aşılayan sistem bize bunlara karşı da mücadele etmeye itiyor yani. Farkında olmadan reflekslerimizle çalışıyoruz.
1: Bir şey
0: bu refleksleri başkaları belirliyor.
1: Tamam. Çok doğru söylediniz. Ya mesela diyelim kilo aldı yani anne adayı. Ne olur ki yani? Mesela ne olabilir? Ya, alabilir.
0: Mesele kilo değil. Mesele
1: ya da çirkinleşti.
0: Gebeliğe dair.
1: Atıyorum. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Ben hiç çirkin bir hamile kadın görmedim. Hepsi de muhteşemler. Ben anne olmak benim için ayrı konuşulacak bir şey. O çok çok önemli benim için. Ama ben hepsi, bütün hamile yani gebe kadınların çok şirin olduğunu görüyorum. Çünkü bir çok güzel bir şeyi dünyaya getirecek olmanın o şeyi de yüzlerine yansıyor zaten. Yani neden böyle bir pompalama var? Enteresan.
0: İşte, kötü. Yani insan nüfusunu azaltmaya yönelik bir şey yani. Şimdi kadınların çocuk doğurma güdüsü var. Bu güdüyle baş etmek için çeşitli yollara, çeşitli psikolojik manipülasyonlara başvurmak zorundalar. Şöyle ki bir kadın çocuk istemesiyle ilgili ne yapılıyor? İşte sürekli olarak annelik kötü, annelik çok zor, annelik çok sıkıntılı diye pompalama yapılıyor. İşte bir sürü propaganda yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Mesela anneliğini adeta sahte şekilde ya da böyle yalancı annelik yapması sağlayacak şeyler var. Yani şimdi bu da ayrı bir linç meselesi olabilir. Ya mesela ben günden güne toplumda giderek artan ki kesinlikle köpek bakılmasına karşı değilim, kedi bakılmasına karşı değilim. Hmm. Aslında bunun bir çocuğun alternatifi olarak sunulmasına karşıyım. Sunulduğunu da görüyoruz yani. Ya ne oluyor? Biz kadınların annelik güdüsüyle baş edemiyoruz. O zaman o annelik güdülerini işte yerine koyma dediğimiz başka bir şeyi koyarak aslında adeta avutmalarını sağlamamız gerekiyor diye bir şey de yapılıyor. Ve bunun sonucunda da sürekli olarak bunun da özellikle çocuk filmlerinde işte çizgi filmlerde, sinemalarında sürekli olarak köpek sahibi olmanın, köpeklerle ya da işte evcil hayvanlarla o annelik güdüsünü geçirtmeye çalışmalarının olduğunu düşünüyorum, görüyorum işin doğrusu. Hı
1: hı. Buna örnek verebileceğiniz bir çizgi film var mı? Hayır, bunu
0: şimdi gözümde bir sürü geçiyor.
1: Değil de,
0: gözümde
1: bir sürü geçiyor ama eleştiren.
0: Eleştiren mi?
1: Eleştiren.
0: Yok. Reklamlardan tutu şeye kadar bir tane göremezsiniz yani. Tam tersine bunu özendiren, sürekli özendiriliyor.
1: Ben geçen Bir tane çizgi film izledim. İzledim. Genelde izliyorum. Evet, çizgi film. Şu Patron Bebek. İzlediniz mi?
0: Evet.
1: Orada bence bu meseleyi eleştiriyor. Eleştirisi
0: vardı, evet yani. Hatta zaten açık şekilde.
1: Ve çok şaşırdım. Dedim ki ya bu gerçekten konuşulmalı. Yani bu mesele konuşulmalı diye.
0: Evet, aslında açık şekilde. Değil mi? O çizgi filmde köpeklerin çocukların yerine konulması meselesi.
1: Evet. Ben de biraz şaşırdım. Baştan dedim ki galiba böyle bir... Hayır, tam tersi ve bu beni açıkçası sevindirdi. Bu konu mesela hiç kimsenin dikkatini mutlaka çekmiştir ama mesela konuşuldu mu bu bilmiyorum ama muhteşem bir şey var. Eleştiri var böyle tam herkesin, muhataplarının anlayacağı şekilde.
0: Şimdi burada şey söylemek istiyorum ben. Burada yani dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir sonuçta işte dünya yönetenlerin iradesinin olduğunu biliyoruz yani. Bu Dünya evet. Ekonomik Forumu'ndan tutun başka şeylere kadar işte en son sayı bile veriyorlar. Dünya nüfusunun 2 milyara işte sabitlenmesi gibisinden bir şeyleri var. Bunun en büyük nedeninin ben şu an sahip oldukları hegemonyayı ya da sistemi sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle iklim krizi ya da başka bir durum değil. Bugün işte batı endeksli, batı merkezli dünya düzeninin, dünya sisteminin devam ettirilmesi anlamına geliyor yani. Çünkü batı aslında kurduğu sistemin altında kalmaya başladı yani. Şöyle kalmaya başladı. Hı. Kendi kurdukları işte değersiz, işte anneliğin, aile yapısının işte anlamsız olduğuna dair söylemlerinin altında kaldılar. Bu sefer kendileri çocuk yapmamaya başladı.
1: Başladılar.
0: Ve çocuk yapmaya devam eden doğu toplumları onların yerini alacak diye bunu engellemeye çalışıyorlar. Zaten bizde doğum oranları düştü. O zaman doğuda da düşsün. Onların üzerinde çalışalım. Her türlü psikolojik ya da toplum mühendisliği çalışmasını yürütelim ki onların sayısı da artmasın. Bizi geçmesin. Bizler de bu kurmuş olduğumuz düzeni devam ettirebilelim yani. Aslında bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben işin doğrusu. Yani çok da şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün projeksiyonlar 2050'den sonra özellikle işte doğu toplumlarının Afrika'nın mesela işte 2100 yılında Afrika kökenli insanların dünyadaki egemen şey olacağı görülüyor. Bütün iz düşümler, projeksiyonlar bunu gösteriyor. Bunu engellemeye yönelik ya da işte 2050'de işte çoğunluğu Müslüman toplumların olduğu toplumların aslında bu dönüşümü sağlayacağı görülüyor ve bunu engellemek için adamlar var gücüyle çalışıyor işin doğrusu ve buna düşüyoruz biz de maalesef.
1: Bundan sonrası aslında tahmin etmesi zor değil. Şöyle yapalım. Yine bunları konuşacağız. Programın sonuna doğru vaktimiz var. Şimdi bu uyum haftası bütün anneleri ilgilendiren, bütün babaları ilgilendiren, çocukları daha az ilgilendiriyor gibi duruyor. Şu hususta bu başlıklar meselesinde. Mesela bu aylarda en çok hangi sorular geliyor annelerden mesela? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözüm önerileriniz ne oluyor sorusunu soralım. Çünkü burada bayağı güzel çözüm önerileri var. Mesela ilk hafta ne yapmalı annecik? Mesela bahçede ne kadar durur?
0: Ya
1: kendimi de örnek.
0: Aslında bunun net bir cevabı yok diye düşünüyorum ben. Her çocuğun annesine, babasına bağlılık oranı ya da bağımlılık oranı birbirine aynı değil yani. Her çocuk da aynı değil yani. Kimi çocuğun annesini ya da annesiz dayanabilme gücü daha yüksek oluyor. Kimisinin daha az oluyor yani. Çocuk var, yarım saat annesini görmedi mi o çocuk bir daha annesini göremeyecekmiş.
1: Peki ileride hangi çocuk başarılı oluyor bunlardan?
0: Bence biraz daha şey olabilenler yani anne babasının yokluğuna dayanabilenler bir tık daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü yalnızlığa tahammül kapasitemiz bizim gelecekteki karşımıza çıkacak birçok sorunu baş etmemizin en önemli faktörlerinden birisi. Yani eğer siz yalnız kaldığınızda çok ciddi zorlanmıyorsanız, huzursuz olmuyorsanız, gerilmiyorsanız, sürekli olarak birinizin yanınızda olmasına ihtiyaç duymuyorsanız o zaman siz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Aksi takdirde sürekli olarak hayatınızda birisinin olmasını sağlamaya çalıştığınız için birçok şeyden taviz vermek zorunda kalabiliyorsunuz diye düşünüyorum yani. Hmm. Ama araştırmalar şunu işaret ediyor. Çocukken işte 0-6 yaş döneminde özellikle duygusal kontrolü daha iyi olan çocukların matematiği iyi olan çocuklara göre gelecekte daha başarılı olduğunu gösteriyor yani.
1: Allah Allah.
0: Evet evet, yani bizim böyle bir yanılgımız var. İşte hep ilkokulda çocuğumuz hemen matematik öğrensin diyoruz ama duygu kontrolünü edinmek gelecekte başarılı olmak adına matematik bilgisi ve becerisinden daha öngördürücü gibi görünüyor.
1: Çok iyi. Ben buna sevindim.
0: Evet. Aslında
1: çünkü matematik bir başarı mıdır sorusunu konuşmak isterim ayrıca. Çocuğun matematik bilmesi.
0: Ya matematik sonuçta beyni zorlamanın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum. Çünkü beynimiz zorlanarak gelişiyor, tıpkı kaslarımız gibi. Şimdi şeyde çok sevdiğim bir sözü vardır bu şeylerin, sporcuların. No pain no gain diyorlar. Yani diyelim ki sen spora gittin. Eğer ki spor yaptığında canın acımıyorsa, kasların biraz ağrımıyorsa sen bir şey, hiçbir kazanım elde etmemişsindir. Sadece orada biraz keyif atmışsındır gibi söylerler. Kaslarının gelişmesini istiyorsan biraz zorlaman gerekiyor. Beyin için de bu söz konusu yani. Ben yıllarca şunu savundum.
1: Kalp için.
0: Yıllarca efendim.
1: Kalp için.
0: Kalp için de öyle. Biraz zorlamak gerekiyor. Mesela biraz koşacaksınız, zorlanacaksınız. Biraz kalp hızınız artacak. Ki o yürüyüşün ya da koşunun kalbinize faydası olsun. Öylesine sallanarak gezdiğinizde bunun kalbinize çok faydası yok. Ben yıllarca şunu savundum. Ve yanıldığımı gördüm. Onu söyledim yani. Çocukları çok zorlamayın. Ama bugün araştırmalar şunu net şekilde gösteriyor. Çocukların bir tık zorlanması gerekiyor. Onları travmatize etmeden zorlamamız gerekiyor ki gelişsinler. Özellikle zihinsel açıdan. Sıkıldı. Bırakın biraz sıkılsın. Bunaldı. Biraz bunalsın. Tabii bunalta öldürmemek gerekiyor. İyice şey yapmamak gerekiyor. Hı-hı. Ya da bıktırmamak gerekiyor. Orada bir ince çizgi var. O dengeyi gözetmek gerekiyor. Ama çocuklarım sıkılmasın derseniz çocuklarınızın geleceğini zehirlersiniz. Mutlaka çocuklarınız sıkılacak. O sıkıntıyla baş etmeyi öğrenecekler. Mutlaka çocuklarınız zihinsel olarak zorlanacak. O zorlanmanın karşısında pes etmemeyi, devam etmeyi öğrenecek ki beyinleri gelişsin. Zaten şey belirtiliyor. İnsan beyninin işte nöroplastisitesi dediğimiz gelişiminin belirleyen en önemli faktörün bir zorlanma, iki sıkılma olduğu belirtiliyor. Yani eğer ki siz bir şey çalışırken sıkılmıyorsanız, zorlanmıyorsanız aslında o sizin beyninizi geliştirmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da bundan kaçınmamak gerekiyor. Çocuklarımızı zorlamamız lazım biraz.
1: Peki sizin gördüğünüz çocuklarda ne var? Yani hangi yıllardaki çocuklar daha mutluydu?
0: Bence kesinlikle bizim dönemin çocukları
1: daha
0: çok daha zor yaşantılarla karşı karşıyaydılar. Anne babalık olarak çok daha kötü anne babalığa maruz kaldılar. Ama çok daha mutluydular diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün çocuklarını biz doğalarından kopardık. Olabilecek en kötü şeyin ben bu olduğunu düşünüyorum. Doğaları bir köy, bir toprak, arkadaşlar, anne baba, anne dedeler, bir komünite ve biz çocuklarımızı maalesef komüniteden kopardık ve ekranlara, dört duvara hapsettik diye düşünüyorum. Ve bunu da zaten araştırmalar da gösteriyor. Bugün her iki çocuktan birinde, dünya genelindeki araştırmalar, her iki çocuktan birisinde ya depresyon ya da anksiyete bozukluğu olduğunu gösteriyor yani. Yani %50'si demek yani. Normalde düşünün, şu an desem ki çocukların %50'sinde grip var, dünya alarma geçer. Grip çok basit bir hastalık. Ama her ikisinden birisinde çok yıkıcı etkileri olan depresyon ya da anksiyete olduğunu bütün dünya verileri gösteriyor ama hiç kılımız kıpırdamıyor. Niye böyle? İşte bizim kurduğumuz dünya düzeninin onların doğasına uygun olmayışı ve bizim kendi kıt anlayışımızla oluşturduğumuz ve onlara sunduğumuz hayatın onları zorlaması ve onların ruhlarının adeta bunun altında ezilmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapanlar maalesef dünya hegemonyalarını, dünyadaki güçlerini, tahakkümlerini devam ettirmek isteyenler diye düşünüyorum. Ve bunun bedelini maalesef en çok da çocuklarımız ödüyor.
1: Başarıyorlar mı?
0: Maalesef başarıyor, evet. İşte %50'sinin... Ya niye? Bir çocuk neden depresyona girer ya? Düşünebiliyor musunuz? Hayatta en fazla hiçbir şey takmayacağı, bakın saçmalamanın lüks olduğu, en küçük şeyden mutlu olabileceği bir dönemde bir çocuğun depresif olması, sürekli mutsuz, keyifsiz, can sıkıntısı yaşaması, hayattan keyif almaması, dünyanın en

0: kötü şey değil mi sizce yani?
1: Tabii.
0: Ve bakın her iki çocuktan birisinde diyorum ya depresyona da anksiyete var. Maalesef bizim bu tahakküm sevdamızın, ya bizim derken bizim değil maalesef bugün çünkü dünya tahakküm eden bizler değiliz. Batı merkezli dünya yapısı ve onların kurduğu yüzyıllık sistem çocuklarımızı ruh sağlığını ciddi şekilde bozmuş görünüyor. Ve bu sistemlerini devam ettirmek için çocuklarımızı ezmeye devam ediyorlar. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün dünya çocuklarını.
1: Peki siz psikiyatrist olmaya karar verdiniz. Yani niye çocukları çalışmak istediniz? Yani niye genç yaşlılar yani
0: İşte
1: bizim gibi yaşlılar
0: doğrusu
1: değil?
0: ben hep çocuk doktoru olmak istiyordum.
1: Ha.
0: Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde okudum. İlk girdiğim yıldan itibaren hep çocuk doktoru olacağım diyordum. Sonra 6. sınıfta pediatri stajımız oluyor.
1: Evet.
0: Orada şunu gördüm ben. Yani aileler çocuklarını getiriyor ama aslında ailelerin getirdiği çocukları değil, gelecek kaygıları. Ve o gelecek kaygısıyla baş etmek çok zor olduğunu gördüm yani. Çünkü anne, mesela çocuğunu getiriyor, çocuk da işte hafif bir nezle var, hafif bir grip var. Bir doktor için çok basit bir şey. Ama aile çocuğu ölüyormuşçasına, geleceği yok oluyormuşçasına bir tepkiyle geliyordu ve oradaki doktorlarla ailelerin o beklentileriyle düşüncelerinin birbirinden çok farklı olması. Doktor için ne? Ha, çok basit bir enfeksiyon bu yani ne var bunda? Ama anne için can havliyle, baba için can havliyle geldi bir yer ve orada çok ciddi tartıştıklarını, çatıştıklarını görünce o beklentilerin beni korkuttu. Ben pediatriden uzaklaştım ve internken yani son sınıfında tıp fakültesinin dahiliyeye yöneldim. Dahiliye yazdım. Sonrasında ben dahiliyenin bana göre olmadığını gördüm. Psikiyatrik olmak istiyordum. Çocuk psikiyatrisi de böylelikle şey oldu. Oldum olası çocukları çok seviyorum. Kendi çocuk tarafımın olduğunu görüyorum, biliyorum ve seviyorum da bunu. Umarım hiç değişmez.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Yeğenlerim falan beni çok sever. Küçüklüğümden beri ya ben böyle bir şeyim var yani. Umarım hep böyle de kalır. Böyle gidiyoruz yani. Ondan dolayı çocuklar olmak da güzel ve ben bunu bana bahşedilen bir şey olarak görüyorum işin doğrusu. Çocuklarla bir arada olmak bence Allah'ın bana bir
1: Peki
0: lütfu diye
1: şöyle şey
0: düşünüyorum.
1: oluyor mu mesela, ben gerçekten bunlara yazılabilir mi bilmiyorum ama mesela çocuklar zaten birebir zaten böyle ruberu görüşüyorsunuz değil mi çocuklarla? Gerçekten böyle hayal dünyalarından tutun da kendi kurdukları cümlelere kadar onlar biraz daha somut ve gerçekler üzerindeler ya mesela işte. Çok güldüren, bir o kadar düşündüren, şaşırtan oluyor mu hikayeler? Çıkıyor
0: Tabii
1: mu?
0: çok fazla oluyor.
1: Böyle
0: Ya
1: dostluklar mesela.
0: mesela tabii benim çok sevdiğim böyle dost olduğum, kanka olduğum çok şey var.
1: Çocuklar.
0: Bana
1: Çok güzel.
0: Veysi derler mesela
1: He?
0: yani. Bana Veysi mesela işte 7 yaşındaki çocuk ailesine Veysi'ye gidelim. Veysi ne yapıyor?
1: Çok
0: Mesela
1: güzel.
0: geliyorlar şey Veysi ne yapıyorsun falan askerlik arkadaşı gibi.
1: Gibi.
0: Ben çok severim. Hatta benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım var. Çocuğu ilk defa tanıştığımızda İşte Veysi Hoca şöyle böyle falan bayağı anlatmış. Çocuk geldi yanımda. Veysi Hoca merhaba. Ben dedim ki ne Veysi Hocası ya ne yapıyorsun lan falan. Böyle onun dilinden konuşunca böyle. Bir çocuk bir şok oldu. Sonrasında böyle bir kanka dedi. Annesi geldi bizi öyle bir samimi görünce. Hemen çocuğuna ya sen ne yapıyorsun Veysi Hoca şöyle. Ya ne diyorsun anneciğim ya benim kankam dedi. Yani ya, böyle bir.
1: Galiba bu.
0: Evet ya ben çocuklarla öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklar anne babaların çok ciddi yaptığı bir yanlış var. Çocuklar bizlerin onların temel koruyucu, kollayıcısı olduğunu farkında değiller yani.
1: Evet.
0: Bunun farkında olan biziz. Bizim mutlaka çocuklarımızla iletişimimizin iyi olması için çabalaması gereken biziz. Yani çocuklar bunun farkında değil. Bizim onlar için ne kadar hayati olduğumuzun da farkında değiller. Bundan dolayı bizlerin çocuklarımızla iletişimimiz iyi olsun diye kafa yormamız, okumamız, incelememiz, çocuklarımızın zihin dünyasına yakın olmamız gerekiyor. Çocuğum bendeyken mesela sabahları kahvaltıdan sonra şey yapardık yani. İşte felsefe saati diyordum ben 7 yaşında. Ya inanın öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok yani. O da şöyle. Herkes istediği soruyu sorabilir. Ve bir soru soracağız. Herkes aklına ne gelirse onu açıklayacak. Yani paralel evreninden tutun. İnsanların ilişkilerine, kim ne yapıyoruna. Ya zaten ben şunu düşünüyorum. Hayatta gerçek filozof diye bir şey yok yani çocuklarından başka yani.
1: Çok.
0: Hiçbir şeyleri yok. Sadece akıllarına dayanan, gözlemlerine dayanan ve bundan yola çıkarak bir şeyler söyleyen çocuklar ve çocukları bu kulakla filozof oldukları gerçeğini düşünerek dinlediğimizde her şey çok farklı oluyor yani. O anlattıkları şeylerin sahiciliği, onların yaşadığı dünyanın apayrı oluşu, bizim gördüklerimizden çok daha farklı ayrıntıları görmeleri ve bunu yorumlamaları aslında çok şey yani böyle bir adeta bir sihir gibi bir şey diye düşünüyorum ben.
1: Çok.
0: Ve onlarla hemhal olmak o dünyalarıyla bence bir lütuf.
1: Şimdi aslında çocuk demişken gerçi maalesef hani suça sürüklenmiş çocuk diyorlar ya mesela. Ben bu kavramı biraz konuşmak istiyorum bir çocuk psikiyatristiyle. Mesela bu çok acı örneklerimiz oldu. İşte Ahmet Mingözü oldu, Atlas oldu. Birçok güzel, nice böyle gül çocuklar maalesef bir katliama, işte bir cinayeti kurban gittiler. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani artık bu suça sürüklenmiş çocuk kavramını konuşmayalım. Gerçeği var. Yani suç ve sürüklenmiş çocuk yoksa o suçu gerçekten bizzat işleyen. Mesela buradaki ayrımı nasıl yapmalı insanlar?
0: Şimdi burada hani programın ilk bölümünde de konuştuk. Toplumdaki her bir çocuğu, düşmanımın çocuğu dahi olsa, kendi çocuğummuş gibi görmedikçe biz toplum olamayacağımızı düşünüyorum ya da başarılı olamayacağımızı toplum olarak düşünüyorum ben. Bu minvalden baktığımızda aslında suça bulaşmış mı dersiniz, suça karışmış mı dersiniz, suça sürüklenmiş mi
1: Sürüklenmiş.
0: dersiniz? Her çocuk aslında bizim toplum için çok ciddi bir kayıp yani. Ben her bir insan yavrusunun doğduğunda başka dünyada hiçbir kimsede olmayan bazı hasletler, özellikler, potansiyellerle doğduğunu düşünüyorum, inanıyorum yani. Yani dünyada diyelim ki ilk insandan son insana kadar 100 milyar insan olacaksa her birisinde mutlaka birbirinden bizim parmak izimizin farklı oluşu gibi başka kimsede bulamayacağımız bazı özellikler var diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakarsak yani işte Einstein'dan tutun başka işte Edison'una ya da Tesla'sına ya da işte bizim dünyamızdan Farabi'sine işte El Cezeri'sine bu insanların bulduğu şeyleri o insanlar gelmeseydi belki de başkaları hiçbir zaman bulmayacaktı yani diye düşünüyorum ben. Böyle olunca da bizim her bir çocuğu kaybetmemek adına var gücümüzle çalışmamız gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa bizim bütün imkanları seferber ederek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Böyle olunca düşünün bir işte Einstein diyelim ki küçükken işte aklı henüz tam ermiyor. İşte davranışını yönlendirme yetisi de çok gelişmemiş. Annesi babası da sıkıntılı tipler. Mahallesi de kötüydü. Onun suça bir suç sonuçta ortamı oldu. O da gitti bir suç işledi. Hapse tıkadık yani. Kim kaybetti? Evet, zaten o kaybetti gitti. Toplum da kaybetti. Toplumu boş verin. İnsanlık kaybetti. Böyle bakmamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında suça sürüklenen çocuk diye bir tabir geliştirilmişti. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de bunun çok da iyi gitmediğini gördük. Zaten değiştirildi. Ama burada bizim şunu görmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Mutlaka eğer ki bir çocuk bir suça karışıyorsa, bulaşıyorsa orada o çocuğun o suçu işlemesinde mutlaka kabahati olan, mutlaka ya da en azından bir işini gücünü yapmayan anne baba da olabilir, çevredeki başka kişiler de olabilir. Onların da mutlaka sorumlu tutulması gerektiğine göndermede bulunmalı. Yoksa o çocuk yaptığı suç yerine kar kalsın değil yani. Mutlaka onda şey olmalı ama bir çocuk hapse giriyorsa bence onun yanında iki kişi daha girmeli diye düşünüyorum ben. Benim
1: Şu
0: genel
1: anda
0: olarak
1: öyle
0: gördüm.
1: zaten bu Kahramanmaraş'taki olayla ilgili
0: Ya
1: biliyorsunuz.
0: evet yani evet yani orada anne baba o çocuğu koruyacak yani. Burada içimi acıtan bir şey daha söylemek istiyorum. Çocuk yetiştirmek bir anne baba için zaten dünyanın en zihinsel açıdan, duygusal açıdan külfetli şey yani. çocuğunuzun parmağına

0: bir küçük diken batıyor, canınızdan can gidiyor değil mi yani?
1: Evet.
0: Çok külfetli bir şey yani.
1: Çok.
0: Çok sıkıntılı bir şey. En azından ekonomik açıdan hiçbir külfet olmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. Mesela ben bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız için çocuk psikiyatrisine götürdüklerinde bence sigortanın bu sağlık işte SGK mı oluyor?
1: Kesinlikle.
0: SGK'nın mutlaka karşılaması gerekiyor. Ya ben özelde çalışıyorum. İnanın yüreğim kanıyor yani. Neden ben sadece biraz parası olan insanların çocuklarına bakmak zorunda olayım ki yani? Neden diğer çocuklar da getirmesin ki? Şimdi benim de bir yer açmışım, ücretsiz bakma şansım da yok. Evet, kendi çapımızda biraz bakıyoruz yani. Ve o insanlara da bakabilmemiz gerekiyor. Madem çocuk psikiyatrisi buralarda, bütün dünyada bakılıyor, bizde de öyle olsun ya. Ya çocuklarımız için değer. İnanın hiçbir şey
1: Ama
0: kaybetmeyiz
1: şu anda
0: yani.
1: öyle diyebiliyorum ben.
0: Değil.
1: Devlet hastanelerinde.
0: Ya devlet hastanesinde öyle ama devlet hastanesinde o yoğunlukta yani ben bir muayene 45 dakika 1 saat olmalı çocuk psikiyatrisi. Bunu sağlayamıyorsa ya bunun devleti bunun özel muayenehanesi yok ki yani. Bizim sigortaları gerek özel gerekse de SGK'yı en az çocuklarımız için en iyi alacakları şeyi sağlamak için bunu
1: Çok
0: da yapabiliriz
1: önemli
0: yani
1: bir
0: diye
1: şey.
0: düşünüyorum ben.
1: Evet, çok önemli.
0: Ve bu inanın Türkiye çağ atlatacaktır diye düşünüyorum yani. Çocuklar, çocuklarımız için değer ya. Çocuklar hepimizin çocuğu. Yani böyle bakmadığımız bir deçede çocuklarımıza yeterince iyi bakmayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Aslında o sürenin bir çocuğa verilecek sürenin
0: Evet
1: evet
0: ya
1: 45
0: biz
1: dakika.
0: evet yani 45 dakikanın altında kesinlikle o çocuk değerlendirmesi olmaz diye düşünüyorum. 45 dakikanın altındaki bir şeyin. Ben 45 dakikada anlamıyorum. Bir saat geçiyor inanın bazen bir saat 15-20 dakika yine anlayamıyorum. Yani o
1: Peki
0: yüzden
1: arttı mı bu çocuklardaki depresyon ve psikiyatristik
0: tabii
1: sebepler
0: son
1: arttı
0: yıllarda
1: mı?
0: artıyor. Her gün artıyor.
1: Artıyor.
0: Otizm artıyor. Depresyon artıyor. Dikkat eksikliği, hipoksi bozukluğu artıyor. Anksiyete bozukluğu artıyor. Kendine zarar verme artıyor. Ve maalesef kendine kıyma da bütün dünyada
1: Allah
0: çocuklar ve gençler arasında artıyor maalesef. Özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ben bunun bir şekilde nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Ama pandemiden sonra bütün bu psikiyatrik hastalıklarda 3-4 katlık bir artış söz konusu.
1: Allah. Şimdi aslında bu önemli ama bir taraftan da madem o konuya girdik, bu bağımlılıklar üzerinden giderken herkes bu dijitali çok şey yapıyor ya işte mesela ben de söylüyorum işte sosyal medya mı sosyal mera mı karar veremediğimiz bir düzlemin içerisinde mücadele veriyoruz ama ya çocuklar enteresan bir şekilde mesela bir kısımda şöyle diyor evet çocukların işte bilişsel kapasitesini artırıyor işte dijitaldeki şeyler. Evet böyle şaşırdınız ama onu diyenler de var. İşte şu oyunlar zeka geliştiriyor şöyle yapıyor ama galiba burada söyleyeceğimiz şey süre. Sizin söylediniz.
0: Şöyle doğru süre çok önemli. Ama yani araştırmaların çocukların işte dijital mecraların çocukların zekasını geliştirmediğini de söylemem gerekiyor. Bu
1: Şu oyunlar falan.
0: endüstrinin bir aslında bize
1: Köreltiyor.
0: evet yani reklamı diyebiliriz yani. Maalesef gerçekler kesinlikle
1: Yazık olsun.
0: bunu göstermiyor. Bakın endüstrinin onca araştırmasına rağmen bugüne kadar çocuklarda bir tık sosyalliği arttırdığı, bir miktar faydası olduğu gösterilen tek bir program var. Çocukluğumuzun Susam Sokağı.
1: Evet.
0: Onun dışında bakın o kadar araştırmaya, o kadar para harcamaya rağmen faydası olduğu gösterilen bir şey yok. Anne babaların sık sık gelip de ya hocam işte İngilizce saymayı öğrendi, İngilizce öğrendi dediğini biliyorum, görüyorum yani. Araştırmalar şuna da işaret ediyor. Evet çocuklar ediniyor ama ezbere adeta papağan gibi bir şey olduğunu ve kalıcılaşmadığını kısa sürede unutulduğunu gösteriyor oradan öğrenilen şeyle. İnsan beyni özellikle çocukların beyni birebir insanlarla etkileşim içerisinde öğrenmeye daha meyilli ve o bilgilerin kalıcı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bugün bakın size tek bir araştırma söyleyeyim. Yazarak elle yazarak kalemle yazdığımız bilgilerin zihnimizde kalma süresi bizim tablette yazdığımız şeye göre çok daha uzun yani.
1: Ciddi
0: Çünkü
1: misin?
0: evet, çünkü bir tık yaşayarak şey yapıyoruz yani. Daha fazla aklımızda kalıyor, zihnimizde kalıyor. Ve araştırmalar, evet süre çok önemli. Bugün mesela ergenlerde özellikle

2 saate kadar günlük ekran süresinin, ekran süresinden kastım televizyon, tablet, telefon, bilgisayar hepsinin toplamı 2 saati aşmadığında onları mental olarak rahatlattığı

0: süresi olduğunu biliyoruz yani. Hani dedi ki 2 saat. İlaçla zehri birbirinden ayıran dozudur. Ve bu da ergenlerde 2 saat ekran süresi. Çocuklarda da yani işte 12 yaşından küçüklerde de 1 saattir yani. Eğer ki çocuğunuz günde 1 saatten fazla 12 yaşından küçüklerde ekrana maruz kalıyorsa bilin ki oradan zarar görüyor yani. Bir ergen de 2 saatten fazla bakıyorsa kesinlikle zarar görüyordur. Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası olabilir. Küçük küçük faydaları olabilir yani. Ama genel olarak o çocuk çok ciddi zarar görüyordur. Ve ben geleceğin en büyük sıkıntısının, zorluğunun dijital bağımlılık olacağını bugünden öngörüyorum. 10 yıl sonra eğer ki biz bu dijital bağımlılıkla ilgili durdurucu ya da işte bir şekilde onunla baş edici mekanizmaları, sistemleri geliştirmezsek 10 yıl sonra çok fazla ailenin ve toplumun dili yanacak diye düşünüyorum. Ve bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum.
1: Evet, aslında bence çok da faydalı oldu diye düşünüyorum anneler için. Galiba annelerin şu anda böyle bir de şey var mesela yani. Ne kadar bir anne, ne kadar çocuğuna, ne hangi sınırda itiraz diretmeli yani. Ne kadar ya da çocuk nereye kadar yani sınırı meselesi var ya, çok konuşulan mesele bu. Galiba biz onu şey yapıyoruz.
0: Ya evet, bu
1: belirleyemiyoruz.
0: Evet. Aslında çocuk meselesi denge meselesi yani. Hakikaten her şeyi kararında, dozunda, dengesinde yürütmek çok önemli diye düşünüyorum. Ne aşırı izin verici, ne aşırı kuralcı olmamak gerekiyor. Ama çoğu zaman yapmamız gerekenin bazen çoğu zaman kendi göğsümüze taş koymak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela çocuğumuz diyelim ki çok sıradan normal bir şey istiyor. Bazen hayır diyerek ona hayatın gerçekliğini öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı izin vericilik çünkü günümüzün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Eğer ki bir çocuğumuz her dediğini yaparsak çocuğumuz sevginin ölçüsünün sevdiklerinin dediğini yapmak olduğu yanlış kanısına varabiliyor yani. Böylelikle de ne oluyor? Yarın öbürsün birisini sevdiğinde onun her dediğini yapmaya girişebiliyor yani. Ki bu da çok ciddi yanlışlara yol açabiliyor. İşte arkadaşını seviyor diye her istediğini yaptığında çocukların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim mutlaka sevgi sevmenin onun her istediğini yapmak olmadığını davranışlarımızda, tutumlarımızda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok önemli. Şimdi yarından okullar açılıyor ya hocam. Şimdi burada aslında insanların da merak ettiği, bence ailelerin en büyük korkusu bu akran zorbalığı meselesi. Buna da başka bir isim bulsak, bu akran zorbalığı meselesine ne bulsak, onu hemen bir çalışsak. Hangi kelimelerle anlatsak bu duygu durumunu bilmiyorum ama bu meseleyi çocuklar arasında en aza indirgeyecek ya da ailelerin bu anlamda alabileceği önlemler. Hadi zaten çocuklar bir gözetmenleri var başlarında ama bu arada hani bunun da arttığını düşünürsek yani çok fazla arttığını düşünüyorum ben bu akran zorbalığı meselesinin.
0: Tabii çocuklarımızı...
1: İşte bunun sebebi galiba bu dijitaldeki çok fazla sörfle.
0: Dijitalleşme ve insanlardan uzaklaşma yani.
1: Aslında, ve acımasızlaşma.
0: Evet, duyarsızlaşıyoruz. İnsanlardan
1: çocuklarda da mı acımasızlık görüyoruz?
0: Çocuklar zaten acımasızdır yani. Çocuklarda henüz empati gelişimi ya da vicdan gelişimi çok iyi olmadığından dolayı fırsat verirseniz çok ciddi...
1: Peki çok empati duyan çocuklarda, mesela diğer gam olan çocuklarda empati değil mi?
0: Her şeyin aşırısı zararlı. Mutlaka denge yani. Mutlaka hani kıvamında olması çok hani ahseni takvim diyorlar ya. Tam bir öyle bir dengeli şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aşırı mesela dediğiniz gibi empatik olmada çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizim mutlaka her şeyi ölçülü, dengeli götürmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela duygularla ilgili de bu çok şey oluyor. Aman çocuğum hiç kızmasın, sinirlenmesin. Böyle bir şey yok yani. Bütün duygular kararında, yerinde, zamanda, dozunda iyidir ve ekspres edilmesi gerekir yani. Sizin sınırınızı birisi zorluyorsa sizin sinirlenmeniz tabii kararında, dozunda iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Nefret mesela. Aman çocuğum nefret etmesin. Tabii ki nefret edecek yani. Bazılarının nefret edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte mesela işte İsrail'de olanlardan dolayı bizim bir nefretimiz olmalı ya. Oradaki çocukları bu kadar şey yapanlara karşı.

0: onu tabii herkes sizden şey yapmamak kaydıyla tabii ki nefret edeceğiz yani. Sinirlilik, gergin bütün duygular bize aslında bir lütuf olarak verilmiştir. Bir hediye olarak verilmiştir ve onu yerinde, zamanda, dozunda kullanmamız gerekir yani. Öfkem de bir hediyedir. Gidip de onu yanlış yere vermemem gerekiyor. Yanlış adrese vermemem gerekiyor. Yoksa bana geri gelir. Posta ve gönderdiğim parası da cabası olur yani. Sevgi de öyledir. Mutluluk da öyledir. Hüzün de öyledir. Bütün bunları kararında, dozunda kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi de böyledir. Yani çocuk sevgisinde aşırıya gitmemek gerekiyor. Onları kararında, dozunda sevmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten geri dönüşü kötü olabiliyor yani. Mesela çocuğunu çok çok aşırı sevdiğinizde yarın öbürsü gün onlar için çok değersiz olabiliyorsunuz yani. Bunların şeyini yapmak gerekiyor.
1: Ciddi mi?
0: Tabii, kesinlikle. Ya mesela birçok narsistik oluşumun en büyük nedeni nedir? Aşırı sevilen, aşırı çevresine dönülen, aşırı kendisini çocuğu için adeta saçını süpürge eden anne babaların olduğunu görürüz. Onları gerçeklikten koparmamak gerekiyor.
1: Bu mesela bunun oranı, dozu ne olmalı hususunu onu konuşuruz hocam yani.
0: Tabii ya, gerçeklik bize bir şey veriyor. Oradan çok kopmamaya çalışmak lazım.
1: Galiba biz o zaman güzel ortamlarda büyümüşüz hocam ya, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Galiba o mutedil olan, yani denge üzerine kurulu olan bizim zamanlarımızmış.
0: Tabii işte
1: mesela çok da fazla böyle romantik, böyle işte biz çocukluğumuzla ilgili böyle çok dramatize, böyle melankolik ya da melodramlar üretmenin manası galiba yok.
0: Yok.
1: Tabii ki çok özür dilerim burada acı çekmek ya da insanların acılar çok farklıdır. Hepsine çok saygı duymak gerekir. Ama mesela biz iyi yaşamışız. Yani mutlu çocuklarmışız.
0: Kesinlikle. Ya komünitenin iyi tarafı odur zaten. Ya da çift ebeveynle büyümenin iyi tarafı odur. Anneniz sizin manyak olabilir ya da babanız psikopat olabilir. Ama ikisinin beraber psikopat olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Ya da ikisi diyelim ki psikopat ama baba anneniz var, dedeniz var, teyzeniz var, halanız varsa o zaman sizin onlardan sıyrılma şeyiniz çok fazladır. Ben çok fazla başarılı insan biliyorum. Anne çok kötü, baba çok kötü. Bir dayısı ya da amcası ya da teyzesi, halası o çocuğun elinden tutmuş. Çocuk çok başarılı olmuş. Onu geçtim ya da onlar da olmamış. Bir öğretmen elinden tutmuş, çok başarılı olmuş. Ya da işte mahalleden birileri elini tutmuş, çok başarılı olmuş yani.
1: Ama işte bu el tutma meselesi var ya, o mesela o zamanlardaydı galiba.
0: İşte evet, o zamanlardaydı.
1: Şu anda çok fazla insanlar.
0: Yok işte, zaten o yüzden çok da bu kadar kötü.
1: Yani eli bırak bile serçe parmağını esirgeyen birbirinden, böyle çok enteresan. Ama bu hepimiz birbirimize karşı öyleyiz. Hoş, ben öyle olmamaya çalışıyorum. Elhamdülillah ama bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Yani insan duygularını bile esirgememeli ya yani. Çok
0: Esra Hanım, şey geliyor. İnsan bugün 100 bin yaşında olduğu belirtiliyor. Ve bakın, evet. 99.900 sene biz böyle geldik. Son 100 yıldır her şeyi tepe taklak attık yani. İnsanları giderek o komüniteden, köyden, beraberlikten koparıp evlerine, dört duvara hapsettik. Ve bunun acılarını yaşıyoruz şu an. Hı-hı. Bence yeniden oraya dönmemiz gerekiyor.
1: Yani kesinlikle bir o kadar da galiba bu şükür meselesini konuşmak lazım bence hocam.
0: Şükür çok önemli tabii.
1: Şükür. Bin şükür diyoruz ya. Yani gerçekten o meseleyi bence konuşmak lazım. Evet. Bu hani şükretmek öğrenilecek bir şeyse bu. Gerçekten ben insanları anlatmakla beraber bu duygunun hissediş ve bu his düeti dediğimiz meselede insanlar bunu birbirlerinden bir aktarımı var yani bu. Gerçekten ben şükrün de bir genetik olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bugün araştırmalar bile şeyi gösteriyor. Yani bizim yaşamımızdan memnuniyetimiz ve bunu ifade edişimizin sağlığımız ve hayatımızın gidişatı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz yani. Zaten şükür diyoruz ya. Böyle bir dini şey, illa ki dini terminoloji de gerek yok yani. O hayattan memnuniyet duyma hissi birçok hastalığa karşı, sadece psikolojik hastalık değil yani, tıbbi hastalığa karşı bile koruyucu, kollayıcı yani.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Stressizlik meselesi evet, falan filan. Çok enteresan. Hocam çok teşekkür ederiz ya. Bizi kırmadınız. Veysel Hocam, böyle bayağı da bir hayranlarınız var. Sizi seven, anlatımınızı seven. Bir de cesursunuz siz. Cesaret önemli bir şey. Çok seviyorum o cümleyi. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyla verilen bir karar.

0: Şöyle, bizim toplumumuzda
1: Değil
0: Ben
1: mi?
0: Cat Stevens'ın çok sevdiğim bir şarkısı var. Father and Son diye. Diyor ki çocuk babasına, konuşmaya başladığım andan itibaren bana susmam öğretildi. Öyle bir şeyi var,
1: Ya.
0: repliği var. Bizim toplumda maalesef böyle. Halbuki bizim çocuklarımıza, bizim çevremize olabildiğince konuşma fırsatı vermemiz gerekiyor.
1: Başkasının
0: Çünkü
1: cesaretini kolpalı
0: zihinler,
1: sunmam.
0: dimağlar ancak böyle yeşeriyor. Bundan dolayı ben de linçe uğrasam da çoğu zaman
1: Uğruyor musunuz?
0: tabii çok
1: Akşam kaç
0: fazla.
1: gibi uğrarsınız hocam?
0: Vallahi neredeyse her gün bir şey oluyor. Çünkü ya bir şey söylediğiniz anda, özellikle de özgün bir şey söylediğiniz anda insanlar size tepki gösteriyor. Çünkü hepimiz insan olmanın doğası olarak öğrendiklerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim normalde bir handikapımız. Bizim evet bazı şeylerimize bağlı olmamız ama yeniliğe de açık olmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine ağırlamak isterim sizi Veysel Hocam. Gerçekten bu program bizim için çok faydalı, insanlık için faydalı. Zaten böyle bir şey de yaptıysak hoş, mutluluk için yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz ta nerelerden.
0: Ben çok çok
1: Çok
0: teşekkür ederim
1: sevgiler.
0: davetiniz için.
1: Ne demek hocam, gerçekten şimdi size mesajları da okutacağım. Size hayranlarınız da mesajlar yazmışlar. Şimdi bunu okutacağız. Evet, konuklarımızın en sevdiği meseleler bunlar. Şimdi efendim biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuydu bu. Ailem Güvende operasyonu ile ilgili aslında bütün psikolojik alt zeminini konuşmaya çalıştık. Kimle konuşmaya çalıştık? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri hocamla çok da güzel konuştuk. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi böyle sohbet edercesine kendisine çok teşekkür ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok sağ olun. Yarın da güzel bir gün. Uyum haftanız çocuklar hayırlı olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse Veysi hocam buralarda olacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Hoş geldiniz. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşacağımız bir program olacak. Bir taşın üzerine yazılan söz asırlar sonra bize ne anlatıyor? Bir milletin zaferlerini mi, pişmanlıklarını mı, yoksa unutulmasını istemediği hayatını mı? Bu hafta an ve zamanda eski Türklerin dünyasına uzanıyoruz. Bozkır'da hayat nasıl kurulurdu? İnsanlar nasıl konuşur, neye inanır? Çocuklarını nasıl yetiştirirdi? Kadınlar toplumda ve devlet yönetiminde nasıl bir yer tutuyordu? Geçmişten bugüne ulaşan yazıtların izini sürerken tarihin içindeki insanı da tanımaya çalışacağız bu akşam. Taşlara kazınan kelimelerin nasıl çözüldüğünü, o kelimelerin bize nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Bu akşam uzak sandığımız bir geçmişin bize ne kadar yakın olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. An ve zamana başladık. Tarih denince çoğumuzun aklına hükümdarlar, ordular, sınırları değişen ülkeler geliyor. Oysa bir toplumu tanımlayabilmek için evin içine de bakmak gerekiyor. Bu akşam sohbetimizin merkezinde biraz da merak var. Eski Türkleri zihnimizdeki birkaç görüntünün ötesine taşımak istiyoruz. Seyrettiğimiz yapılardan, dinlediğimiz hikayelerden, araştırmaların ortaya koydukları nerede buluşuyor, nerede ayrılıyor buna bakacağız. Bugün kullandığımız bir sözde, sürdürdüğümüz bir alışkanlıkta o dönemden neler taşıyoruz? Kıymetli hocamızla beraber hem bildiklerimizi hem de gözden kaçırdıklarımızı, aslında bilmediklerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam çok köklü bir kültürün kapısını aralayacağız beraber. Sizin önderliğinizde ve araştırmalarınızla beraber tekrar şeref verdiniz.
1: Şeref
0: Kıymetli
1: buldum.
0: Hocamı hemen tanıtmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocam. Bizlerle bu akşam eski Türk yazıtlarını konuşacağız. O taşlardan süzülen bütün anlamları hocam uzmanlık alanına dahilinde bize aktarıyor olacak. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyalden Eski Türkler etiketine yazarsanız kıymetli hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum. Kıymetli hocam, referans kitaplarımız elbette sizin kitaplarınız ve sizin önderinizde bugün işleyeceğiz bu konuyu. Yönetmenimden rica ediyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamın Sözlerimi Sonuna Kadar Dinle, Türklerin Eski Dönemleri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitabını sizlere göstermek isterim. Hemen tanıtmak isterim. Şöyle göstereyim. Kronik Yayınlarından. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Erhan Aydın hocamızın Költegin kitabı. Türklerin Yenilmez Savaşçısı. Şöyle daha düz göstereyim. Költegin kitabımız. Yine Eski Türklerde Gündelik Hayat kitabımızda, referans kitaplarımızdan, programımızda merak ettiklerinizin detaylarını hocamın güzel kitaplarından edinebilirsiniz. Buyurunuz. Bunları da tavsiye olarak göstermiş olduk. Kıymetli hocam, eski Türklerin dünyasına dalıyoruz bu hafta. Öncelikle başlayalım hemen. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz vakit kaybetmeden. Hocam, eski Türk yazıtları deyince ne anlamalıyız? Yani bu yazıtlar nerede karşımıza çıkmış? Ne demek eski Türk yazıtları?
1: Teşekkür ederim. İzleyicilere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eski Türk yazıtları İslam öncesi dönem oyma yazı sistemiyle başta taşlar, kayalar olmak üzere türlü nesneler üzerine Türk runik yazısı dediğimiz bir oyma yazı türüdür bu. Onunla yazılmış metinler. Yani sadece Köktürk döneminin değil, başta Uygur Kağanlığı olmak üzere öteki boylarında yine Güney Sibirya'da, yine başta Kırgızlar olmak üzere orada yaşayan öteki Türk boylarının yazdığı bir yazı türü. Bununla ilgili bu alfabeyle yazılmış yazıtlara biz eski Türk yazıtları diyoruz. Genel bir ad aslında. Hani abide kelimesi de eskiden kullanılıyordu ama daha yaygın olarak yazıt kelimesini kullanıyoruz. Bugün tabii en ünlüleri Moğolistan'da. Ünlüleri dediğim işte Költegin, Bilge Kağan, Tonyukuk başta olmak üzere. Bunlar Moğolistan, bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde. Güney Sibirya dediğimiz özellikle 3 bugün Rusya Federasyonu'na bağlı olan Dağlık Altay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Güney Sibirya yazıtları var. Bunlardan Dağlık Altay yazıtları, Dağlık Altay Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlara Dağlık Altay yazıtları diyoruz. Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri sınırlarındakilere de Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey Irmağı'ndan dolayı. Kazakistan'da bir miktar var. Kırgızistan'da var. Çin'de var. Özbekistan'da var. Yazıtlar neredeyse bütün Asya coğrafyasında var diyebilirim. Yani bu yazı oyma yazı. Biz esasen dikili taşlar, hatıra taşları üzerinde bu yazıyı görüyoruz. Bununla zaten ünlü oldu. Ama tabii bu belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk bulunan yazıtlar bu büyük yazıtlar değil. Yenisey bölgesindeki yazıtlar ilk bulunanlar. Ama esasen ünlü olması Moğolistan'daki büyük dikili taşlardan dolayı

0: hem o dönem için ünlü olması o dönem için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani o günde bilim adamları bu dikili üzerinde daha fazla satır bulunan, harf bulunan yazılara doğal olarak daha fazla ilgi gösterdiler. Böyle başlayabilirim.
1: Hocam ilk bulunduğunda bu yazıtların ne oldukları anlaşılabilmiş mi?
0: Şimdi ilk bulunuşu 1721. Bu tarih İsveçli yüzbaşı Philipp Tabert von Strahlenberg'in sürgünü dolayısıyla Güney Sibirya'ya sürülmesi dolayısıyla ele geçiyor. Yanında botanikçi, bitki bilimi uzmanı Messerschmidt, Daniel Messerschmidt var. Bu ikilini aslında sürgün hayatı geçiriyor Strahlenberg. Fakat farklı, daha önceden kendisinin en azından rastlamadığı farklı bir yazıyla yazılmış dikili taşlar görüyor. Ve ülkesine döndükten sonra 1730 yılında bu yazıtlardan söz ediyor. Ve yazıtların elle yapılmış çizimlerini veriyor. Yani o dönemde tabii ki teknoloji ona uygun. Elle yapılmış çizimlerini veriyor. Ve bu yazıtlar Strahlenberg'in kitabından sonra özellikle Finlilerin, Finlandiyalı bilim insanlarının, kaşiflerin dikkatini çekiyor. Ve bölgeye sefer heyetleri düzenliyorlar. Ve çok sayıda yazıt bulunuyor. Hani onun ayrıntısına girsem çok vakit gider. Yani ilk zamanlar bir 40-50 civarında yazıt bulunuyor. Ve bulunanların hepsi o dönem Minusins Müzesi'ne, yani bugünkü Hakasya'daki Minusins Müzesi'ne ve Tuva'daki Tuva Müzesi'ne, başkent Kızıl'daki Tuva Müzesi'ne taşınıyor. Ha, taşınmasının şu avantajı olmuş, daha çok korunmuş. En azından 250 yıldır, yaklaşık 250-300 yıldır müzelerde durduğu için Yenisey yazıtları daha iyi durumda diyebilirim. Fakat bu yazıdan bahsediyor Strahlenberg veya ondan sonraki Finli özellikle araştırmacılar bu yazıdan bahsediyor ama nasıl okunacağını bilmiyorlar. Çünkü böyle bir yazı hiç tesadüf edilmemiş o güne kadar, bilinmiyor. Fakat 1889 yılında asıl çığır açan olay Nikolay Yadritsev isminde bir Rus coğrafyacı Orta Moğolistan'da keşif seyahatinde ve birisi devrilmiş, birisi dikili vaziyette. Araları 500-600 metre mesafede iki taş buluyor. Taşlar çok büyük ama Strahlenberg'in bahsettiği gibi böyle 1 metrelik, 1,5-2 metrelik taşlar değil. Çok daha büyük ve çok hacimli, yani tonlarca ağırlıktaki taşlar. Ve bu bilim dünyasına duyuruluyor Yadritsev tarafından. Dolayısıyla bunun şu önemi var. Bu bulunan yazıt o dönemki adıyla bir numaralı yazıt, yani Költegin, iki numaralı yazıt Bilge Kağan yazıtı. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. Bu iki taşın bir tarafı Çince. Çince olduğu için kolaylıkla anlaşılabiliyor. Yani kim yazmış, hangi halk yazmış, ne zaman yazmış, bunlara ulaşılabiliyor. Yani klasik Çince'de olsa metin, 8. yüzyıldan bir Çince'de olsa sinologlar doğal olarak okuyabilecektir onu, Çin dili uzmanları. Ve metnin Költegin ve onun ağabeyi Bilge Kağan adına dikildiği anlaşılabiliyor ve daha fazla heyecan başlıyor ve bu sayede ilk Strahlenberg'in temas ettiği Yenisey bölgesindeki yazıtlarla harflerin aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve o zaman aynı yazıydı bu diyerek yola çıkıyorlar ve büyük bir heyecan var. Heyecanın sebebi bir tarafı Çince, üç tarafı Türkçe. Yani o zaman bilinmiyor tabii Türkçe olduğunu da, biz şimdi Türkçe olduğunu söylüyorum. Acaba yani Çince bölümde diyor, bu kök Türklerden kaldı gibi yuvarlak ifadeyle söylüyorum. Bu bilgi var. Yani kısmen Türkçe olduğu anlaşılabiliyor ve iki büyük sefer heyeti düzenleniyor. Birisini yine Finliler, o dönemde çok bilim dünyasında çok ileri düzeyde Finlandiya, o dönem Finliler, öteki de Ruslar. Hı hı. Bu iki büyük sefer heyeti bu iki büyük yazıtın fotoğraflarını alıyor. O zamanki teknolojiyle tabii ki fotoğraflarını alıyor ve harfleri teşhis etmeye çalışıyorlar. Çince bölümler yayımlanıyor hemen kısa

0: sırada ve buradan başlıyor. Yani aslında ilk bundan söz eden, tabii daha eskiden bahisler var ama onlar ya mesela İranlı tarihçi Alaaddin Atamelik Cüveyni'den Cüveyni bile bahsediyor 13. yüzyılda. Ama o kadar, yani bazı yazılı taşlar gördüğünü söylüyor. O çok önemli değil diyor, oralara gitmedim. Ama Strahlenberg'in ve ardından Yadrinsev'in buluşu gerçekten çığır açıcı düzeyde diyebilirim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim, bir tarafının Çince olması kurtarıyor. Eğer evet, Çince olduğu olmasaydı belki de daha uzun sürecekti alfabenin hangi millete veya kavme ait olduğu.
1: Hocam yazılı taşlar dediniz ya, bu metinler yani taşın üzerine kazınarak yazılmış değil mi? Başka türlü yok. Hangi malzemeler kullanılmış diyeceğim ama sadece taş ve kazıma yöntemi mi? Şimdi, daha iyi hayal edebilmemiz için soruyorum.
0: Bu iki büyük taş tabii yazılabilecek, üzerine yazı yazılabilecek materyal olması lazım ve kireç taşı. Kireç taşı tarihte de çok kullanılmış, başka milletlerin de kullandığı, üzerine yazı yazılabilecek bir taş. Yani normal olarak hani böyle bir kayalardan kesilmiş materyal değil. Onun üzerine zaten yazmak da zor. Kireç taşı olduğu için elle yazılıyor. Aslında bazı sosyal medyada falan da görüyorum. Şöyle temsili çizimler, resimler yapılıyor. İşte dikili bir taş var. Adam merdivene çıkmış. Elinde bir çekiç, bir tane ucuz sivri bir keski gibi bir şey. Öyle vurarak, sanki böyle çivi yazısı gibi. Hayır, öyle değil. Yerde yazılıyor bu. Sonra dikiliyor. Zaten yukarıda yazılmaz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru yazıldığı için zaten aşağı gelince zaten merdivenden inmesi lazım adamın. Çünkü yani alt tarafta kalır yazacağı yerin bir bölümü. Yani insanlar tabii bunu öyle zannediyor. Aslında değil. Yerde yazılıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yöntemle yazılıyor. Bunun sebebi ne? Dikili taş tabii ki sağdan sola yazılıyor alfabe olarak ama yön olarak yukarıdan aşağı doğru. O da dikili taşlarda yukarıdan aşağı ve alttan yukarı yazmak lazım. Çünkü dikili taşlarda, büyük dikili taşlarda biraz da gösteriş olması lazım. Yatay yazsanız sürekli satır atlamanız lazım. Çünkü dar kısma geldiğiniz zaman sürekli satır atlayarak alt bölümlere geçmeniz lazım. Yani materyal bu. Ama tabii ki ileriki dakikalarda konuşacağız. Daha çok sayıda yazıtımız var. Bugün 500'ü aşkın, 600'e yakın yazıt ve bunların dikili taş olmayanları da çok. Yani türlü nesneler, aklınıza ne gelirse, paradan tutun, metal paralardan tutun, kemer tokalarına kadar, yani kemerin şu ön bölümündeki tokasına kadar, içecek kapları, hani biz daha çok maşrapa terimini kullanıyoruz. Bunların altında yazılar var. Hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerinde yazılar var. Aynaların üzerinde var. Yani birçok materyalin üzerinde var. Yani materyalin üzerine yazmak, tabii her birinin meşakkatı farklıdır.
1: Evet.
0: Yani belki bir adam hani eline ucu sivri bir şey alarak 2-3 kelime yazabilir ama taşın üzerine yazmak için usta olmak lazım. Öyle her adamın yazabileceği işler değil diye düşünmek gerekir.
1: Hocam alfabesi nasıldı eski Türklerde? Şimdi nasıl alfabe oluşturulmuş ya da?
0: Şimdi alfabe konusu karmaşık bir konu. Yani biz hani Türk runik alfabesi diyoruz ama runik kelimesi İskandinav runlarından dolayı bu adı veriyoruz ama o alfabeyle ilgisi yok, onun farkındayız, biliyoruz. Fakat hani hangi alfabeye çok benziyor derseniz aslında çok da birine benzemiyor da diyebilirim. Biraz Sekel yazısına benziyor, eski Macar halklarından Sekel yazısına da benziyor. Yani geliştirilmiş bir alfabe diyebilirim. Ama tabii her coğrafyada, yani belli standart bir şekli yok. Her coğrafyada farklı harf şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle küçük materyaller üzerine yazılmış metinlerde daha farklı şekillerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani kökeniyle ilgili çok farklı şeyler var. Hani belki bütün izleyiciler şimdi hak verecektir. Yani damgalardan geliştiğini söyleyenler de var. Bu da bayağı bir sayıda, yani dünyada, bilim dünyasında da normal hani amatör okuyucu dediğimiz halktan kesim, halktan insanlar, yani her kesimden insanın fikir yürütmeye çalıştığı şeyler. Yani bazı harfler doğru, bazı işaretlere benziyor. Yani işte Y sesi ay, yarım aya benziyor. Ama hani o zaman adama sorarlar. Yani niye yarım ay, niye hilal değil? Yani ay deyince aklımıza ya dolunay gelir ya hilal gelir. Yani hilal bayrağımızdan dolayı dolunay hani biraz daha ışıklıdır, parlaktır falan. Ama bu yarım aya benziyor. O öyle diyenler var. İşte ince bel sesini çadıra benzetirler. Ama o çadır normal öyle çadır değil. Yani alt kısmı sivridir mesela B sesinin işaret harfinin. Çadıra benzetenler
1: belki
0: var.
1: Belki yönetmenim gösterir size anlatırken alfabeyi. Ama evet. Bu Rubik alfabe galiba.
0: Evet evet alfabe, Rubik alfabe. O.
1: Aha. Evet.
0: Yani işte T, kalın T dediğimiz harf işte at üzerine binmiş bir adama benziyor. İşte ince R kollarını açmış bir erkek veya belki bir insan, erkek demeyelim de bir insan görüntüsü diyenler var. Ama yani ben Sekel yazısına benzediğini iddia ediyorum. Soğut yazısından geldiğini söyleyenler de var. Eski İrani kavim Soğutların alfabesinden geliştirilmiş diyenler de var. Fakat Sekel yazısındaki ses değerleri, harflerin ses değerleriyle Türk Rünik yazısındaki ses değerleri aynı değil. Çok farklı. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu alfabe geliştirilirken mutlaka dilden anlayan birileri vardı. Çünkü ses kurallarına riayet edilmiş. Mesela B sesi ile M sesi, ince B ile nötr M, M'nin kalın incesi yok, tek bir şekilde gösteriliyor. Bu ikisi birbirine çok benzer. Normalde dudak sesleri olduğu için dil bilimde de dudak sesi diye ifade ediyoruz ve M'ye çok yakın bir sestir. İşaretleri çok benziyor birbirine. Yani birisi dik duruyor, biri yatay, yatırılmış şekilde duruyor gibi birkaç şey söyleyebilirim. Ama yani bizim Türklerin kullandığı alfabelerdeki en büyük sıkıntı ünlülerin yazılmaması. Özge Nur Hanım, biz bundan muzdaripiz. Ünlüleri yazmadıkları için, ki biz bunu Osmanlı alfabesinden de biliyoruz. Eski Uygur alfabesinden de biliyoruz.
1: İşaretlerle mi yiyor? Esra Ötre
0: yani
1: gibi mi?
0: Yani gelmek
1: orada
0: yazacak, E'leri yazmıyor. KLMK yazıyor. Hani biz bugün anlarız Türkçe konuştuğumuz için KLMK, GLMK yazsak, eski Türkçesiyle K söylüyorum da, GLMK yazsak gelmek diye veya içiyorum da ünlüleri yazmasak, hani su içiyorum, çay içiyorum, yani anlayabiliriz. Ama biz bugün konuştuğumuz için doğru anlıyoruz. Ama tarihi dönemde ünlüleri yazmıyor. Niye? Tasarruf ediyor. Taş üzerine daha çok şey yazıp daha az işaret, daha az yoruluyor, yorulmak suretiyle. Böyle olunca da siz anlayamıyorsunuz kelimeyi. Ve şöyle bir şey var. Asla şunu hatırdan çıkartmamalıyız. İlk Türkçe metinler bunlar. Yani karşılaştıracağınız alternatif yok. Kelime ya var ya yok.
1: Evet.
0: Yani kendinden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemi, yani Budist, Maniyeist, Hristiyanlık dönemi metinlerinden karşılaştırabilirsiniz eğer orada varsa. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ten karşılaştırabilirsiniz orada varsa. Ya yoksa, o kelime bu metinlerde hiç yoksa, o zaman siz tahmin edeceksiniz. Çünkü ilk kez geçiyor bu kelime. Ünlüleri yazmadığı için de siz anlayamıyorsunuz tam olarak ne söylemek istediğini.
1: Acaba o ilk kelimeyi okumayı sağlayan ipucu neydi hocam? İşte o Çince dediniz ya, acaba o Çince...
0: Yok, Çince yani zaten o tercümesi değil. Yani mesela Költekin yazısının Çincesi... Tang hükümdarı, yani o dönemki Çin hanedanlığından Tang hükümdarı Xuanzong tarafından yazdırılmış Költekin'e bir mersiyedir o. Hatıra, yani işte iyi insandı, işte ağabeyi Bilge Kağan önemli bir kağandı vesaire, bu tarz şeyler. İşte ölümüne üzüldük, taziyemizi bildiririz, mealen söylüyorum, bu tarz şeyler yazıyor. Tercümesi değil Türkçenin, Türkçe bölümlerin. Yani o sadece ne zaman dikildiğini, hangi saatte? Mesela öğleden sonra üç sularında dikildiğini söylüyor. Çinlilerde böyle bir tarih kaydı biraz daha yoğundur.
1: Evet.
0: Bizimkilere göre diyebilirim. O yani Çince bölüm okumada etki etmez, fayda sağlamaz. Şimdi mantıken çok geçen kelimeler ya milletin adıdır ya o kişinin adıdır. Ya daha hani böyle dini bir şeydir. Mantık budur aslında. Eğer aynı kelime çok kere geçiyorsa, ya o adam kimin adına dikilmişse onun adı geçiyordur. Doğal olarak çok zikretmiştir adını. Ya mensup olduğu milletin adıdır. Ya da hani inançla ilgili bir şeydir. Hani işte biz nasıl Allah diyoruz, peygamber diyoruz dini metinlerde.

0: öyle algılanabilir ki ilk okumayı başaran, deşifre eden, çözen Wilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci bu yöntemi kullanıyor ve çok geçen işaretlerin ünlü olabileceğini düşünüyor. Çok geçen harfler ünlü olabilir. Şimdi Türkçenin mantığına baktığınız zaman işte mesela en fazla kullanılan, bugün Türkiye Türkçesi için söyleyeyim, A'dır. Hı hı. Ö'ye göre daha fazladır. Hatta bazı yarışmalarda sorulur ya, hani ünlü al derler. O hiçbir zaman Ü demez. Önce A'yı alır. O dönemde de öyle. Çok geçiyorsa ünlüdür mantığıyla hareket ediyor. Ve burada üç kelimeye odaklanıyor. Birisi Türk, birisi Költegin. Tabii Költegin yazısını, Thomsen'in okuyuşu Kültegin'di o dönem. Ötekisi Tengri. Yani Türk, Költegin veya Kültegin ve Tengri kelimelerini
1: oradan çözümlemeye çalışıyor.
0: Ünlüleri. Odaklanıyor ve bunlara tahmini ses değerleri veriyor. Evet. Yani bugün yeni bulunmuş bazı yazıtlarda da şahsen ben aynı yöntemi uyguluyorum. Thomsen'in bu basit, ilkel yöntemini uyguluyorum ve başarılı oluyorum. Yani bu ses, yani bazı işaretler var. Hiçbir yazıtta yok. Hiçbir yazıtta yok. Daha önce hiç kullanılmamış. Yani yöresel şekilleri diyebilirim herhangi bir harfin, işaretin. O zaman da acaba bu B mi? B zaten var diyoruz. Acaba Ç mi? Ç'nin farklı bir versiyonumuz. Ses deneyerek çözümlemeye çalışıyoruz. O şekilde çok sayıda da tespitim oldu benim yani. O
1: ilkel yöntem. Sizin tespitinizi açmışken hocam, özellikle hangi yazıtlar üzerinde çalışıyorsunuz? Ve neden o yazıtlara yöneldiniz?
0: Şimdi benim meslekte 30. yılım bitti. Araştırma görevliliği de dahil. İlk zamanlar büyük yazıtlarla, aslında öyle başlanır. Yani Osmanlı Türkçesi metinleri okuyan önce matbaa harfleriyle başlar, okumaya çalışır. Sonra el yazmaları, biraz daha tarihi döneme doğru gider, geçmişe doğru. Ben bildik yazıtlarla çok uğraştım. Fakat şunu hissettim son 5-6 yıldır. Aynı yazıtlarla sürekli uğraşıyoruz ama okunamamış yazıtlar bizi bekliyor. Bunları kim okuyacak? Yani yanlış okunmuş, kesinlikle öyle okunmaz, Türkçe'de öyle kelimeler yok diyerek yeni bulunmuş veya geçmişte bulunmuş ama okunamamış bir türlü. Yani okunmuş ama orada o yazmaz gibi yöntemler, düşünce geliştirerek, çeşitli yöntemler geliştirerek. Az önce dediğim gibi Thomsen'in bu ilkel yöntemini de kullanarak yeni bulunmuş yazıtlar için de geçerli bu. Okumaya çalıştım. Yani mesela Hoten'de bulunmuş ağaç çubuk, yani epey bir zamanımı aldı. Yani ben onu ilk 2013'te gördüm. Pekin Milli Kütüphane'de gördüm. Fotoğraflamıştık o zaman. O zaman Pekin'de çalışıyordum. Ne zaman yayımladım? 2024'te. Hani ben 12 yıl bununla uğraşmadım. Ama sürekli aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Çünkü orada farklı işaretler kullanılmış ve o işaretlere farklı ses değerleri vererek sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu, yani ben bundan sonra ne kadar yaşarız bilmiyorum ama okunamamış metinlere yoğun bir şekilde mesai harcıyorum. Yani eski yazıtlarla uğraşmıyorum artık.
1: Okunmamış yeni keşifler yapıyorsunuz.
0: Yeni keşif, yani keşif yapmak başka bir şey. Çünkü o coğrafyaya gitmeniz gerekiyor. Yani o coğrafya, şimdi Moğolistan'a gitmek kolay, Sibirya zordur. Yani çünkü bu yazıtların bir bölümü köylerde, dağlarda. Yani Sibirya'da her yere gidemezsiniz. Rusya Federasyonu'na bağlı ve mutlaka izin almanız lazım oranın istihbarat birimlerinden. Çin'de zaten yapamazsınız, Çin izin vermiyor. Arkeolojik kazılar zaten yapılmıyor, izin vermiyorlar. Dolayısıyla keşif başka bir şey. Ama yeni bir şey bulunur, bir çoban bulur bunu, bir köylü bulur. Yani Hoten'de bulunmuş 4 ağaç çubuk vardı, ağaç plaka üzerinde 4 metin. Mesela bunu bir Budist manastırda, ama harabe şeklinde bir manastır, aktif bir manastır diye bir çoban bulmuş 4 ağaç plaka. Mesela ben onunla 3 yıl uğraştım. 3 yıl uğraştım çünkü çok farklı harfler vardı orada. Yani ses değerleri vererek, Thomsen gibi deneyerek, B mi, Ç mi, D, bütün hepsini deneyerek sonuca ulaştım. Yani çok yakında yayınlanacak inşallah.
1: Bekliyoruz hocam. Hocam, yazıtlarda neler anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Sadece savaşları ve işte devletler arası ilişkileri mi anlatıyor? Yoksa insanların günlük hayatlarından da anekdotlar ya da hikayeler var mı? Karşılaşıyor musunuz?
0: Şimdi büyük yazıtlar, başta Költegin, satır sayısı bakımından en büyük olanıdır o. İkincisi Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan yazıtı kısmen kopyadır. Költegin yazıtının kopyasıdır. Hı. Yani büyük oranda benzerdir cümleler. Tonyukuk yine. 62 satırlık Tonyukuk. Şimdi burada daha çok savaşlar, devletler arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, işte savaş, barış vesaire, bu tarz şeyler. Ama arada başka şeyler yakalayabiliyoruz. Ben eski Türklerde gündelik hayatta arzu ettiğim ve ulaşmaya çalıştığım buydu. Araya serpiştirilmiş şeyler yakalayabilir miyiz? Yani oradan hareket ettiğimiz zaman, ya yani biraz daha ayrıntılı baktığımız zaman ulaşabiliyoruz. Ama hani öyle çok yoğun bir şekilde, hani sabah kalktım işte süt kaynattım içtim veya işte et çorbası içtim, bu ayrıntı yok. Olmaz da zaten. Zaten dikili taşlarda bu tür şeyler beklemiyoruz. Dikili taşlar. Yani hatıra
1: taşları. Günlük yazmıyorlar yani. Önemli şeyler mi yazıyor?
0: Yani ölmüş birisinin hatırasına savaşlarını anlatıyor. Yani onun mesela Költegin'in şeyi anlatılıyor. Yani mal varlığı anlatıyor. Kaç koyunu vardı vesaire. O tesadüfen belki girmiş oraya. Ama normalde bu tür şeyler anlatılmaz. Doğal olarak anlatılmaz. Mesela Költegin'in eşi kimdir bilmiyoruz. Niye? Bilge Kağan'ınkini biliyoruz çünkü onun eşi Katun. Katun olduğu için biliyoruz. Ama Költegin'inkini bilmiyoruz. Eşi kim? Adı ne? Ya bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Daha çok işte nasıl yetiştirdi kendisini, hangi savaşta ne kadar yararlılıklarda bulundu. İşte mesela Tonyukuk'a bakalım. Kağan falan değil, bir devlet adamı. Hani ikinci adam falan da değil. Yani bir önemli komutan diyelim. O da savaşlardan bahsediyor ama onda bazı ayrıntılar var. Yani o savaşa giderken hangi yolu kullanmış? İşte atlarla nasıl ilerlemişler gibi ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Ama bizim esasen bu büyük yazıtların dışında, yani hatıra olarak dikilmiş taşların dışında küçük yazıtlar dediğimiz. Mesela Yeniseydeki mezar taşları. Birçoğu mezar taşıdır onların. Dağlık Altay'daki kaya yazıtları ve nesneler, herhangi eşya üzerine yazılmış nesnelerde daha çok şey yakalayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani bir içecek kabının altında aynen şu yazıyor: çok fazla içersen hastalığını önceden kabullen diyor. Hı. Yani bir maşrapaya diyor. Ama muhtemelen hani çok içersen herhalde suyu kastetmiyordur bence. Muhtemelen alkollü içecekleri kastediyor.
1: Ya bir uyarı yapıyor orada.
0: Özlü sözler var.
1: Evet.
0: Yani onun altına da hani böyle bir savaş falan değil de, veya işte bu iyi bir maşrapıdır, iyi içirir, biraz kinaye yapıyor. Yani bak bununla içersen çok içersin gibi. Ha şimdi biz tabii yazmayı çok seviyoruz. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum, öğrencilerim hep gülüyor ama çok kötü bir alışkanlık. Sıraların üzerine yazı yazmak, sevdiğinin adını yazmak, şiirler yazmak, ne bileyim başka yerlere, hani şimdi burada söylemez ama yani olur olmaz yerlere türlü yazılar yazmak. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz. Yani bu şeylerde de, bu materyallerin üzerinde de gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Yani ve acaba buraya ne yazdı diyoruz yani. Ama bir ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bir maşrapaysa bu, bir içecek kabıysa altında böyle bir şey yazar. Ama böyle daha önce böyle okumalar falan olmuştu. Farklı okumalar falan. Böyle çok alakasız okuyanlar var. Yani orada ondan bahsetmez. Yani orada ancak bu tür şeyler söyler. Çok içme, işte az iç, hastalanırsın vesaire gibi uyarılar da bulunur kendince. Bir nevi böyle özlü söz gibi, atasözü gibi. Mesela Hoten ağaç parçası, tek bir parça, 16 işaret var. Bir tanesi noktalama işareti, 15 tane harf var. Mesela orada aynen şu diyor: yiyeceğe saygı göster. Aş kelimesini kullanıyor. Aş bugün Anadolu'da da hala kullanılıyor. İşte ayran aşı falan gibi yemek isimlerinde hala yaşıyor. Türk dünyasında aşhane, yani mutfağa, mutfak kelimesi biliyorsunuz Arapçadır. Onlar aşhana diyor. İşte Özbekler, Uygurlar falan mutfak için. Yani aş kelimesi kullanılıyor. Bizde de kullanılıyor. Mesela orada aşa saygı göster. Bu yüzden tok az diyor. Şimdi Biz aşk kelimesini orada yakalıyoruz. Sadece o yazıtta var. Başka bir yerde yok aşk kelimesi. Yani ama o aşk dediği şey ne? Bir belki ekmek parçası. Belki bir et çorbası, belki et kızartması. Tabii bozkırda olduğu için hani öyle çok da yaprak sarması falan düşünmeye evet. gerek yok. Dolma falan. Daha çok et ürünleri ve sen ona saygı göster. Ya şey gibi, yiyin için israf etmeyin şeklindeki dini düsturlar gibi, ayetler, hı-hı. hadisler gibi. İnsanları bir tür yönlendiriyor. Hayatı daha güzel olsun insanların diye. Ya böyle şeyler bir yakalayabiliyoruz gündelik hayatta.
1: Gibi evet, hocam. Evet, evet. Aşk gibi başka var mı bizim de kullandığımız ama eski Türklerde de bulunmuş ve bizim de alıp hala hayatımızın içinde kullandığımız kelimeler acaba?
0: Var tabii ki. Yani bugün Türkiye Türkçesi dediğimiz Oğuz grubu. Biz Oğuz grubuyuz. Türkiye'deki Türkçe resmi İstanbul Türkçesi. Diğer Türk dünyasının kullandığı işte lehçeler. Her biri farklı gruplarda yani birbirlerine ses bilgisel, şekil bilgisel, yani dil bilgisel bakımdan birbirlerinin yakınlıklarına göre tasnif ediliyor. Yani işte Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi aynı yere konuyor. Özbek Türkçesi başka bir yere konuyor. O Uygur Türkçesi aynı yere konuluyor. Bu tamamen ses özellikleriyle ilgili. Tabii o dönemden bugüne getirdiğimiz çok kelime var. Ha bugün kullanılmayanlar da var. Bizim kullandığımız... bizim kullanmadığımız ama Türk dünyasında kullanılan kelimeler de var. Ya mesela görmek fiili o gün de aynı. Gelmek de aynı. Başları K sadece. K'ler Oğuz Türkçesinde G'leşiyor. Ama bir Özbekçe'de yine kelmek. Bir Uygurca'da kelmek. Körmek. Biz görmek diyoruz sadece. Yani Türkiye'deki Türkler. Yani kaya kelimesi... Aynı. Şöyle bir çırpıda aklıma getiriyorum. Göz kelimesi aynı. Hı-hı. Gök, gökyüzü ifade eden.
1: Yine kökyüzü, köz.
0: Başları K tabii ki. Evet. Başları K. Yol aynı.
1: Çok var hocam.
0: O gün kullanılan ama bugün Türkiye Türkçesinde olmayan kelimeler de var. Mesela biz kurt diyoruz Oğuz grubunda. Türk dünyası börü diyor, böre diyor. Eski Türkçe'de börü. Belki börü, sonu ö de olabilir. İşte alfabede ö ve ü bir işaretle gösteriliyor. Yani kelime ö mü ü mü bilemiyoruz onu. Tespit etmek şimdilik zor görünüyor biraz. O kelime bizde kurt. Mesela Uygurlar böre diyor ona. Mesela edgü kelimesi var. Edgü eski Türkçe'de iyi. Türkiye Türkçesinde eski Türkçe'deki anlamı iyi. Türkiye Türkçesinde de iyi. Orada ses olayları olmuş. D'ler Y'leşmiş vesaire. Eyü olmuş Osmanlı döneminde. Sonra İ'ye dönüşmüş. Mesela biz sarhoşu kullanıyoruz. Sarhoş olmak. Serhoş. Farsça iki kelimenin birleşimi. Başı hoş anlamında. Eski Türkçe'de iki tane maşrapada. Benim tespitim bu. İki maşrapada ortaya çıkardım bunu. Esürmek fiili var. Esürmek, E ile başı.
1: Esürmek.
0: Esürmek sarhoş olmak demek. Şöyle, Kaşgarlı Mahmud'da esrük diye var zaten sarhoş. Hmm. Ama yazıtlarda ilk kez denk geldi bu. Hmm. İki maşrapa da var. Birisi Kuray bir maşrapası. Ötekisi de Muruy maşrapası. Ki Muruy maşrapası çok da önemli bir yazı var altında. Aslında yani izleyiciler... Sosyal medyadan Muruy maşrapası diye yazarsa benim koyduğum fotoğrafta çizimleri görebilirler. Yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişsiniz çizmiş her tarafını maşrapanın altında çok fazla çizik var. O da sebebi şu her içtiğinde muhtemelen şerefe diye bir yere vurduysa çizikler artmış ve çok ilginç bir şekilde esürmek fiili ortaya çıkıyor orada. Sarhoş olmak
1: hocam,
0: demek.
1: O dönemden bir Türk karşımıza çıkıp şimdi konuşsa... Birbirimizi biraz olsun anlayabilir miyiz?
0: Anlayamayız.
1: Çok fazla ama kelmek, körmek çok fazla var.
0: Ama şimdi yani 8-10 tane fiille olmaz.
1: Doğru.
0: Şunu söyleyebilirim. Çok sıra dışı bir şey bu. Normalde şimdi siz buradan çıkıp Bakü'ye gitseniz anlaşabilirsiniz. Neden? Orası Oğuz Türkçesi'nin bir kolunu konuşuyor. Buradan Taşkent'e gitseniz bir Türkiye'den bir Türk Taşkent'te Türkçe konuşsa orada biriyle kısmen anlar. Sebep şu. Arapça kelimeler yoğundur Özbekçe'de. Türkiye'deki Arapça

0: yoğunluğu gibi yani özellikle dini kelimelerden dolayı anlaşılabilir. Ama siz buradan çıkıp Astana'ya gitseniz bir Kazak'la anlaşamazsınız. Bişkek'te bir Kırgız'la anlaşamazsınız. Yani bizler anlarız, dil bilimciler anlar ama halk gidince tercüman gerekir. Eğer Sibirya'ya giderseniz mesela bir Tuva Türkçesi konuşan bir Tuva Türküyle biz de anlaşamayız. Mesela Türkçenin uzak kollarından bir tanesi olan Çuvaşçayı ancak Çuvaş uzmanları anlar. Biz de anlamayız onu. Yani kelimeler eskiye gittikçe ses olayları arttığı için kelime şekil değiştiriyor. Ha tabii ki yani mesela Üze Kök Tengri, Asra Yagızyer, Kılındukta, Ekinara, Kişioğlu kılınmış. Böyle bakarsanız anlaşılır gibi duruyor ama şunu unutmayalım. Büyük yazıtlarda standart Türkçe kullanılıyor. Evet. Yani bu çok önemli. Standart, ölçünlü, herkesin bildiği. Mesela siz gazete çıkarıyorsunuz. Herkesin anlayacağı dilden. Yani Karadeniz'deki de anlayacak, Akdeniz'deki de anlayacak. Ama yöresel gazete çıkarırsanız Karadeniz'deki anlar, öteki anlamaz gibi.
1: Evet.
0: O dönemde standart bir Türkçe ile yazılıyor dikili taşlar.
1: Hocam çok merak edilen bir yerde bırakalım. Lafınızı balla Peki. kesiyorum. Araya gideceğim. Peki. Dönüşte bunları açıklamak isterim müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak, ardından buradayız, ayrılmayın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Türklerin dünyasına daldık. Konuşmaya devam ediyoruz. Eski Türkler yazıtlarda bize ne anlatıyor? Ne tür ipuçları veriyor? Bilinmeyenleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Erhan Aydın hocamla beraber hocam devam edelim. Eski Türklerde hocam okuma yazma ne kadar yaygındı? Şimdi herhangi bir yazıtı sıradan bir insan ya vatandaş orada okuyabiliyor muydu?
2: Şimdi ben şeyi söyleyecektim araya gitmeden önce oradan birleştirerek
1: devam
2: söyleyeyim.
1: Edelim. Kaldığımız yerde.
2: Şimdi mesela Moğolistan'daki herhangi bir kaya üzerine yazılmış, halkın yazdığı.
1: Evet.
2: Oradan zaten konuyu oraya getireceğim. Yazıttaki metinle Sibirya'daki herhangi bir metni karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar yok. Hı hı. Mesela bugün yani coğrafi olarak yakın birbirine doğru ama bugün farklar çok daha belirgin. Yani ben kitabımda da şunu söyledim. Yani bugün herhangi bir şey o dönemde Moğolistan'da yaşayan herhangi bir Türk Güney Sibirya'ya, misal Minusinsk Havzası'na, Yenisey Irmağı civarına gidip de biriyle konuşsa büyük oranda anlaşır. Bu yazıtlara göre. Hı hı. Fakat bugün öyle değil. Bugün anlaşmak çok zor. Yani oradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşabiliriz. Yani çok fazla metin var ve herkes bir şey yazmış. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani ben büyük dikili taş yazmış olsam benden sonra hatıra düşünürüm onu. Yani yaptığım savaşları falan anlatırım vesaire. İnsanlar da gelip bunu sonraki nesiller okusun kendimi. Ebedi kılmaya çalışırım. Bengü eski Türkçesiyle bu kelime. Bengü kalsın diye tamam. Fakat bir insan bir kaya üzerine ben hastalandım yazıyor. Bunu niye yazar? Şifa dilenmek için. Tanrısından veya onu okuyan kişilerden. Okunacağını bildiği için yazıyor. Yani oraya yazınca iyileşecek mi hemen? O anda iyileşiyorum. Ve çok yerde ben hastalandım çok var. Hmm. Yani bu hastalık içinde bir tür şifa dilenme. Tanrısından yani neye inanıyorsa yazan şey okuyan var ki bu kadar çok yazılıyor diye bir mantık yürütebiliriz. Yani o kadar çok farklı şeylerin üzerinde var ki yani mesela atın ağzına takılan geminin üzerinde yazı var yani. O da problemli okuyuşu biraz sorunlu. Mesela bir aynanın üzerinde bu ayna benim diyor. Sanki şey hani başka kimse almasın, karışmasın evet. Falan.

0: Keşke adını da yazsaymış. Yani bu işte Ahmet'in Mehmet'in aynası deseymiş keşke. Ve ben o dönemde tabii her insanın değil ama büyük oranda insanların okuyabildiğini, belki yazma kısmına bir şey demeyeceğim ama okuyabildiğini düşünüyorum. Öyle olmasaydı neden bu kadar çok farklı materyal üzerine bu kadar çok metin yazılmış olsun? Demek okuyan vardı ki insanlar da yazma ihtiyacı hissetti. Ben oradan isterseniz şey konusuna geleyim. Aklıma geldi şimdi. Okul, eğitim nasıldı? Okullarda yeni açıldı. Herkeste bir telaş var. Sizde evet. de bir telaş var tabii evet. ki. Anneler, babalara Allah kolaylık versin diyelim.
1: Sağ olun hocam.
0: Çocuklarımıza da tabii ki. Yani o dönemde bugünkü gibi yani okul tarzında bir şey düşünmeye gerek yok. O şekilde değildi. Ama farklı coğrafyalarda farklı şekiller görebiliyoruz. Harflerin farklı şekillerini. Fakat farklı coğrafyalarda birkaç tane yazıtta aynı şekli görüyoruz. Bu Moğolistan için de söyleyebilirim. Mesela Dağlık Altay bölgesindeki yazıtlardaki şekiller Yeniseydekinden biraz farklı. Bizim aklımıza şu geliyor. Yani böylelikle burada bir ekol mü vardı? Yazı ekolü mü vardı? Yani mesela T'leri böyle yapıyor. Mesela Uygur yazıtlarında, Uygur Kağanlığı'nın bugün 7 tanesini kesin, 4 tanesini şüpheli bildiğimiz, şüpheli diyebileceğimiz 11 tane yazıt var Uygur Kağanlığı'nın. Yani Uygurlara ait olduğunu düşündüğümüz. Buradaki bazı harf şekilleri farklı. Yani Uygurlarda farklı bir ekol vardı. Göktürk döneminde farklı bir ekol vardı. Türgeş sahasında yani bugünkü günümüz Kırgızistan coğrafyasında yaşayan Türgeşlerden kalan yazıtlar da biraz daha farklı. Hatta Göktürk coğrafyasının farklı yörelerinde. Özellikle Bayan Hongor eyaletindeki yazıtlardaki şekiller farklı. Ben bunu 3-4 yazıtta tespit ettim. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Yani daha fazla örnek bulup yazmam lazım. Ama belli yörelerde farklı şekiller yoğunlaşıyor. Ve orada diyelim 3 tane yazıt var. Üçünde de o işaret var. Ama öteki coğrafyadakinde farklı bir işaret. O zaman diyorsunuz ki burada bir ekol var. Bu ekolden kastım bugünkü gibi bir okul değil. Peki nasıl oluyordu bu işler? Bence eli kalem tutan insanlar başta kendi çocukları olmak üzere ki biz bunu Cengiz Han'dan biliyoruz. İlk kez kendi çocuklarına Uygur yazısını öğretme emrini veriyor. Uygur yazısını geliştiren öğretmene bir Tatar alim, Uygur alim ama aslında ismi Tatar. Tatar Tonga isminde. Ve ona şu talimatı veriyor. Önce benim oğullarımı öğreteceksin. Ama onlar Kaan namzetleri zaten. Yani biri Kaan olacak, ötekileri de Kaan'ın kardeşi. Yani biri Kaan olacak neticede. Ama önce onlara öğreteceksin diyor ve onların bu yazıyı bildiği söylenir tarihi kaynaklarda. Demek ki insan kendi çocuğuna öğretiyor. Herhangi bir insan bu yazıyı biliyor. O ona öğretiyor, o çevresine öğretiyor. Böyle bir yaygınlaşıyor. Ama hani şimdi desem ki işte dağda koyun otlatan bir çoban da bu yazıyı biliyordu. Çok abartı olur. Ama yani bu kadar çok şey varsa, yazıt varsa ve bu kadar farklı materyal üzerine yazılmışsa yani yazma ihtiyacı niye hisseder insan? Okunması için. Biz niye kitap yazıyoruz? Okunsun diye. Zaten biz biliyoruz. Kendimiz için yazmıyoruz bunu. Demek ki o dönemde de bir okuma yazma kültürü kesinlikle vardı. Ben bu kanaatteyim.
1: Evet. Biraz daha sosyal hayatı açmak istiyorum hocam ama merak ettiğim birkaç konu var. İzleyicilerimiz de yazmış. Kurt hocam, arkanızda da var, ledlerde de yapmış arkadaşlar. Eski Türklerle ilgili geyik mesela. Bir simge anlatılarda çok var. Hep Türkleri kurtla anarız biz. Yazıtlarda peki kurdun simge olarak yer alıp almadığı konusunda bir detayımız var mı? Kurt
0: yazıtlarda
1: simge olarak
0: yok.
1: Yok mu?
0: Yazıtlarda yok. Kurt var da simge olduğuna dair iz yok. Hı hı. Aslında bizim kurdun simge olarak töz hayvan diyoruz ona. Görülmesi biraz Çin kaynaklarına dayanıyor. Yani Çinliler Köktürklerin ortaya çıkışını bir dişi kurdun bir erkek çocukla münasebeti neticesinde nesillerin olduğunu yani o şekilde ürediklerini söylüyor. Dolayısıyla da kurt böyle birden simge hayvan pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Ama tabii ki o bir efsane o.

0: bir vatandaş olarak. Kurdun gücü için.
1: Tengri küç bertük üçün. Üçün bugünkü.
0: Tanrı'nın gücünü göstermek için.
1: Vermek fiili bugünkü vermek. Başını V yapıyoruz. Tanrı güç verdiği için.
0: İçin.
1: Babam Kağan'ın ordusu kurt gibiymiş. Düşmanları koyun gibiymiş diyor. Şimdi kurt ve koyun tezatı burada var.
0: Evet.
1: Yani kurdun,
0: sadece burada geçiyor bir de.
1: Sadece burada var. Şöyle büyük yazıtlarda burada var. Tabii burada düşman dediği yani koyuna benzettiği Tang askerleri. Yani o dönemki Çin hanedanının, Tang hanedanının askerlerine koyun diyor. Şimdi bu benzetme normal. Çünkü o coğrafyanın kralı kurttur. Aslan yok orada. Orada yaşamaz. Yani o bildiğimiz kaplan da orada yaşamaz. Orada ancak kaplan türleri yani kedigiller dediğimiz işte leopar, pars gibi hayvanlar ama sanırım kurttur galiba. Yani parstan falan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kurt ve koyun benzetmesi de hani onlar kurt en fazla koyun bugün de öyledir köylerde. Avladığına göre bu benzetmeyi yapması normal. Fakat ilginç olan küçük yazıtlarda kurdun öldürüldüğüne dair izler var. Mesela Deluğul Kayası'nda, Moğolistan'da yakın zamanlarda, çok eski bir yazıt değil, Deluğul Kayası'nda şöyle diyor, ben şimdi cümleyi hatırlıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. 60 kulan öldürdüm. Kulan dediği yabani eşek. 60 kulan öldürdüm. 6 deve öldürdüm. 20 kurt öldürdüm diyor. Tabii kulanı yiyorlar mıydı zannetmem. Hani yaban atı diyenler var kulan için. Bugün Moğolca'da hulan diye kullanılan bir kişi olarak da kullanılıyor. Deve öldürmesi belki kurban olabilir. Çünkü deve zaten zararsız bir hayvan. Onu öldürmekte ne var? Çok basit bir şey olmalı. Zaten sana saldırmıyor. Ama 20 kurt öldürdüm. Korkulan hayvandır bu. Eğer onu çadırlarınıza yaklaştırırsanız koyunlarınızı ağlar. Hiç affetmez. Yine bu şekilde 3 örnek daha var. Birinde 7 kurt öldürdüm diyor. Birinde şu kadar kurt öldürdüm. Yani kurdun töz hayvan olduğuna dair bir iz yok. Bu tesadüf müdür sanmıyorum. Çünkü kurt korkulan bir hayvandır. Sembolizasyon var mıdır? Ben görmedim yazıtlarda. Yani hani şimdi Köktürklerin sembolü dağ keçisidir. Yaban koyunu da diyenler var. Dağ keçisidir. Kuyruğu kalkık bir şekilde bir resmedilmiş. Yani şöyle diyenler de var. Niye kurt değil? Ya yani her Türk boyu kurdu sembol olarak bayrağına sembolizasyon yapması da gerekmez. Her kurt korkulan hayvandır. Hani insanlarla beraber yan yana gezer mi? Gezmez. Gezmez yani. Yani insanı da avlar diye düşünüyorum. Yani evcilleştirilebilecek bir hayvan değil o.
0: Güç metaforu olarak kullanmışlar.
1: Yani öyle de ama yine de korkulan hayvanı uzaklaştırmanız gerekir. Uzaklaştırmasın. Yani gördünüz vuracaksınız onu. Bu ayı için de geçerli. Mesela 68 numaralı Yenisey Elbaşı yazıtında 60 tane ayı öldürdüm diyor. Elle yakaladım diyor da 60 dedim 50. 50 tane ayı yakaladım diyor da muhtemelen kendine saldırmasın diye. Yani bugün köylerde de yine kurt avlarına falan çıkıldığı oluyor. Yani yazıtlarda töz hayvan olduğuna dair bir iz yok.
0: Evet.
1: Rastlantı mıdır? Bence değil. Bence değil. Sadece korkulan hayvan. O hayvanı gördüğünde de doğal olarak herhalde öldürmekten başka çareniz kalmıyor.
0: Hocam hep kurt, geyik bunları biliyoruz ya eski Türklerin hayatındaki simge olarak. Bir de kaplumbağa var. İlk defa ben sizin programınıza çalışırken görmüş oldum. Bazı yazıtların altında neden kaplumbağa? Yani kaplumbağa ne isim geliyor? Neden koymuşlar? Ne anlama geliyor yazıtlarda kaplumbağa? Burada da yönetmenimden de rica edeyim o sayfayı da göstermiş olsun size anlatırken.
1: Evet o Bugut yazıtı o. Evet. Soğut harfli o.
0: Şu.
1: Evet Türkçe değil o. Ama Türk döneminden kalma dili Türkçe değil, alfabesi de Türkçe değil.

0: Neden kaplumbağa var? Altında, kaide olarak ama.
1: Şimdi bizim bu şekilde 4 tane yazıtımız var. Bildiğimiz, yani şu an hali hazırda olan. Biri bu, Bugut yazıtı. Birinci Türk Kağanlığı döneminden.
0: Şunları yani, da göstereyim.
1: Evet, onların başları kırık. Költegin'in ve Bilge Kağan'ın kaplumbağa kaydeleri bugün Moğolistan'da, Orhun Müzesi'nde. Şimdi kaplumbağa 4 yazıtta var dedim. Költegin'de, Bilge Kağan'da, bu 1. Türk Kağanlığı döneminden kalan Bugut'ta, bir de Taryat yazıtında var. Taryat Uygurların.
0: O da bu.
1: Evet. Uygurların yazıtı, Taryat yazıtı. Bunlar da var. Şimdi kaplumbağanın Türklerle ne ilgisi var? Şimdi kaplumbağanın Türklerle bir ilgisi yok. Kaplumbağa kelimesi bu ara Türkçe, onu söyleyeyim. Hmm. Yazıtlarda yok tabii ki. Hani bu hayvanın ne işi var? Şimdi yazıtlarda ne diye yazsın onu yani? Hani yenmez ki yensin, üstüne binilmez ki binilsin. Evet. Yani yazmak için bir gerekçe olması lazım. Yani yazıtların az çok şeyi de, kelime dünyası da ortaya çıkmış oluyor. Bu tür şeyler geçmez orada. Şimdi kaplumbağa Türklerle ilgili değil. Hani çok uzun yaşıyor, ebedi kalsın diye falan, bence bunların hepsi tahmini sözler. Bu bir Çin geleneğidir. Zaten şunu çok iyi biliyoruz. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları Çinli hükümdar Tang Xuanzong döneminde yazdırılıp gönderilmiş. Yani oradan getirilmiş. Dolayısıyla altında kaplumbağa olması çok normal. Yani tabii ki şöyle de düşünülebilir. Yani oradan hazır gelen bir şeyi niye kullandın? Yani Çincesi yazılı gelmiş olması gerekir. Ben bozkır dünyasında 3 metre 75 santimlik bir Költegin yazıtını, kireç taşı, ki fırınlanmış bir taştır, bunu yapabilecek teknolojiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oradan hazır gelmiş olmalı. Mesela Tonyukuk'un yazıtının materyali çok kötüdür. İkinci taş artık neredeyse okunmuyor. Harfler silinmiş. Hmm. Yani bizden sonraki nesil bu harfleri göremeyecek. Kaplumbağanın ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Çin'in neresine giderseniz gidin, kaplumbağa heykelleriyle üzerine taş dikilmiş ki birçok Çinli hükümdarın veya Çin yöneticilerinin de tarihi dönemlerde kaplumbağa kaydı üzerine dikilmiş şeyleri var, yazıtları var. Ben kaplumbağanın Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türklerin yediğini de düşünmüyorum. Çinliler yiyor. Türklerin ben kaplumbağa yediğini de düşünmüyorum. Orada yaşıyor mudur? Bence yaşıyordur. Ben görmedim. Kaldım yani, çok da kaldım orada ama ben görmedim. Ben yaşıyordur, olabilir. Onu zoologlar bilir, ben bilmem. Fakat ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece o iki taş o şekilde geldi. 581 yılında dikilen Bugut yazıtı, ki Soğut harflidir. O dönem için bu alfabe icat edilmediği için, Köktürk yazısı icat edilmediği için Soğut alfabesiyle yazıldı. O nereden geldi, oraya kondu. Bir tek sorun Taryat yazıtı. Uygurların asıl büyük yazıtı olan Şine Usu yazıtı kaplumbağa kaydı üzerinde değilken, Taryat niye kaplumbağa kaydı üzerinde, ama üzerinde bir yazı var. Hı. Üzerinde bir yazı var, tek satırlık. Orada şöyle diyor. Bunu yapan diyor Böke Tutum isminde birisi. Ben yaptım demeye getiriyor. Adım da bu diyor. Buradan tabii acaba yazıtı mı yazdı bu adam? Kaplumbağa'yı mı yaptı? Kaplumbağanın üstüne yazdığına göre bence kaplumbağayı yaptı. Yani Türklerde heykelcilik vardır. Heykel tıraşlık yani vardır. Heykel sanatı vardır. Olabilir. Çok normal bu. Bence bu adam, Böke Tutum isimli adam, sıra dışı olarak bir kaplumbağa kaydı yaptı ve Kaan'a belki sundu onu. Diye. Üstüne de kendi şey gibi, ressamlar köşeye bir adını yazar ya, o da kendi adını yazdı. Onun dışındaki Költekin ve Bilge Kağan Çin'den getirilmiş taşlar olduğu için kaplumbağa kaydısıyla beraber geldi diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Biraz da sosyal hayata ve kimliklere dair ipuçları almak istiyoruz sizden. Mesela kadınlar nasıl yaşardı? Kadınların yeri Türklerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama mesela sosyal hayatta evlilikleri nasıldı? Sevgilerini, aşklarını nasıl dile getirirlerdi? Yazıtlarda bunlara rastlıyor muyuz?
1: Şimdi bunlar doğrudan yok. Hı hı. Ama dedim ya, arada böyle ipuçları yakalayabiliyoruz. İşte mesela Hoytotamır kayalığındaki yazıtta, 3 numaralı yazıt diye hatırlıyorum. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy yazıyor. Ben bunun yüzlük kelimesinin yüzü olan bir insan yüzü güzelliği yani güzelliğin göstergesi yüzüdür diye düşünüyorum ben. Yani insana güzel dediğiniz herhalde yüzünden dolayı güzel diyorsunuzdur. Yüzlük kunçu, tarduş kunçu. Yani güzel prenses, tarduş prensesi var. Onun dışında doğrudan böyle aşkı ifade eden şeyler yok. Ama kadının değeriyle ilgili şeyler tabii ki söyleyebilirim. Yani mesela kız kelimesi Türkçedir. Kız kelimesi Türkçedir. Cinsiyet gösteren. Hani yine kız oğul kelimesi de kullanılıyor. Kız oğul. Yani oğul orada evlat anlamında olduğu için kız evlat anlamında. Kadını ifade eden çok kelime var aslında. Mesela kisi kelimesi var. Kisi. Evçi var. Evçi. Birkaç Yenisey yazısında geçiyor. Evçi. Evin sahibi anlamında. Hatta bir Özbek dostumuz sosyal medyadan bana cevap yazmıştı. Hocam biz de evçi diyoruz falan diye. Galiba çok normal. Evin sahibidir. Diyelim. Yutuz var yine. Ve kunçuy var. Şimdi kunçuy enteresan bir kelime.
0: Kunçu.
1: Aslında Çincedir. Gongcu kelimesidir bu. Çince prenses demektir. Köktürk dönemi yazıtlarında, yani Büyük Kağanlık yazıtlarında bu kunçuyun anlamını hükümdarın kızı ve kız kardeşi olarak görüyoruz. Niye kız kardeşi olarak görüyoruz? Çünkü Bilge Kağan bir yerde kız kardeşimi Türgeçlere gelin olarak verdim diyor. Büyük törenlerle gelin olarak verdim diyor. Demek ki ona da kunçuy diyor, kız kardeş. Yani Çince'den anlam biraz farklılaşmış. Fakat daha enteresan olanı Yenisey bölgesindeki çok sayıda geçen kunçuy, bütün mezar taşlarında neredeyse var. Bildiğiniz eş anlamındadır. Erkeğe göre eş. Yani zevce anlamında. Şimdi bunu nasıl açıklarız? Dil bilimsel açıklarız biz bunu. Yani deriz ki asıl anlamından anlamı farklılaşmış deriz. Ve anlamı bir nevi kötüleşmiş. Yani daha önce eskiden diyelim veya Çince orijinalinde daha üst bir şey anlatırken şu anda herhangi bir kadını anlatıyor. Biz anlam kötüleşmesi diyebiliriz buna. Fakat daha önemlisi herhangi bir erkeğin mezar taşında kendi ağzından anlatıyor ama çocukları yazıyor. Babalarının ağzından anlatıyor. Kunçuyumdan ayrıldım diyor. Şimdi bu kunçuyu dedi prenses olamaz. Yani doğal olarak eşinden söz ediyor. Eşimden ayrıldım.
0: Sevgilisi
1: veya
0: olabilir.
1: Çocuklarından da bahis var. Yani ardından da çocuklarından ayrıldığını söylüyor. Sonra gökyüzünden ayrıldım diyor. İşte güneşten ayrıldım, aydan ayrıldım. İşte ırmağımdan ayrıldım. Diye mesela katun ırmağı var. Bizim yazıtlarda da bir katun kelimesi de var. Şimdi Yenisey bölgesindeki katunlar katun ırmağını gösteriyor. Mesela katundan ayrıldım deyince eşinden ayrıldı diye anlayanlar da oluyor. Hayır, o katun ırmağı. Meşhur bir ırmaktır o.
0: Yer değiştirdim manasında.
1: Yok. Ölüyor. Çocukları babaların ağzından yazıyor. Yenisey bölgesi mezar taşları genelde birinci kişi ağzındandır. Yani ölen kişinin ağzını anlatır. Evet. Ama tabii kendi yazmış olamaz. Adam ölmüş.
0: Evet.
1: Ama çocukları veya kardeşleri kim yazdıysa, yazdırdıysa onun ağzından anlatıyor. Güneşe doyamadım, eşime doyamadım. Ama eş için kunçuyu kullanıyor. Yani prenses diyor eşine. Yani bu prenses falan değil. Herhangi bir kadın. Yani adam herhangi bir adam. Ama kıymetli ki kunçu kelimesi bu şekilde bir anlam değişikliğine uğramış. Yani yutuz diyebilirdi, kisi diyebilirdi, elçi diyebilirdi. Elçi de var bazı yazıtlarda ama büyük oranda kunçuyu kullanıyor. Bu da yani aslı Çince olan ve prenses anlamındaki bu kelimenin bir anda eş anlamını kazanması. Yani herhalde Türklerin kadına duyduğu saygıyla açıklanır. Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Hı. Yani bu anlam değişikliği niye olmuştur ki? O zaman erkek eşine prensesim diyor. Ben bundan bunu çıkarırım. Bir eski Türkçe çalışan olarak. Bu da kadının yerini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Çok güzel özetlediniz. Ruhumuz okşandı kadınlar olarak. Teşekkür ederiz. Peki çocuklar hocam nasıl yetiştirilirdi? Mesela çocuğa ismini kim verirdi? Nasıl, neye göre verirdi? Hayatı nasıl idame ettirirdi çocuklar?
1: Şimdi aslında bizde şöyle bir şey var. Genel bir kanaat var. Çocuk önce bir isim almaz. herhangi bir isim almaz. Sonra yani isim verilmez. Sonra yaptığı kahramanlığa göre ona bir o kahramanlık neyse, diyelim bir hayvanı öldürmüşse o hayvanın adı verilir ve böylelikle o adla anılır gibi bir yaygın kanaat var. Sonraki dönem metinlerinde var aslında. Dede Korkut'tan biliyoruz, meşhur Dede Korkut'tan. Ama yazıtlarda buna dair örnek yok. Buna dair tanık yok. Bu rastlantı mıdır? Bence bu da rastlantı değil. Biz galiba yanlış biliyoruz. Şimdi neler anlatılıyor? Kişi adlarına baktığımız zaman insanın dış görüntüsü, esmer oluşu, sarışın oluşu, açık tenli oluşu vesaire, şişman veya zayıf oluşu, boyun uzun veya kısa oluşu, yani doğuştan getirdiği bazı şeyler. Ama şimdi diyeceksiniz ki boyun uzun kısa olduğunu doğuştan nasıl anlayacağız? Hayır, bunu sonradan kazanıyor. Doğuştan nasıl bir ad veriyorlar onu bilmiyoruz. Fakat sonradan kazandığı, diyelim ki teni açık. Yani bütün bozkırda dolaşıyor olmasına rağmen açık. Mesela Akbaş diye isim var. Yani bu Akbaş demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya belki renk, yani adamın ten rengi açık renkli olduğu için ak kelimesiyle ifade edilmiş. Yağız çor var. Bu yağız, bildiğimiz yağız, toprak rengi, buğday rengi anlamında. Yani bu adam biraz böyle kavruk dediğimiz, Anadolu'da kavruk, yanık ten derler ya. Sanki biraz bronzlaşmış ten gibi böyle. O tarz bir renk. Kara çor diyor mesela. Ya bu adam zenci değil. Zenci orada yaşamaz da. Yani şeydir. Hani daha biraz yanığı. Daha esmerdir. Evet. Daha esmerdir. Hani diğerlerine göre kara, evet, kelimesiyle. Enlik çor var mesela.
0: O ne demek
1: enlik,
0: hocam?
1: En kelimesi, en bildiğimiz en boydaki en. Enlik, enli. Enli dediğimizde
0: şişman.
1: Biz insan için ancak şişman diyebiliriz. Yani mesela enli bir Türk dünyasında enli kullanılıyor. Ama mesela enli bir dolap falan deriz de, evet, insan için kullanmıyoruz. Ama evet, burada en mantıklı şey belki biraz
0: enine boyuna yapılı deriz ya, enine.
1: Belki öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi sonradan olacak bu. Yani doğuştan olmaz. Çünkü kişi doğuştan şişman zayıf mı? Her çocuk, evet, aşağı yukarı aynı kiloda, yakın kilolarda doğuyor. Yani şişman zayıflığı çok belli olmaz. Dolayısıyla da bu şekilde bir sonradan bir ad kazandığını anlayabiliyoruz. Bir de arkasında ünvanları da var tabii ki. Ünvanlar da kazanıyor. Her kazandığı ünvanı da kullanıyor. Hiçbirini bırakmıyor. Mesela şimdi biz doktor öğretim üyesiyle başlıyoruz akademide. Doçent oluyor, profesör oluyor.
0: Bir tanesini kullanıyoruz.
1: Bir tane, en sondakini kullanıyoruz. Evet. Orada öyle değil. Neyi aldıysa hepsini kullanıyor. Mesela Bilge Tonyukuk, Boyla Bagat Arkan. Tam adı bu. Bilge Tonyukuk. Tamam, o bilgi olduğunu anlatıyor. Boyla bir askeri ünvan, Baga askeri bir ünvan, Tarkan askeri bir ünvan. Üçünü de kullanıyor.
0: Oo.
1: Yani bugün için nasıl söyleriz? Yani ne bileyim, yani böyle Tuğgeneral, işte birinci ordu komutanı, kara kuvvetler komutanı gibi hepsini böyle ne kazanmışsa hepsini kullanıyor gibi. O yüzden de ünvanlar uzun oluyor bazen. Hele de böyle şeyse ve Tonyuk gibi çok böyle önemli bir savaşçı kişiliğe sahip birisi, ünvanlarının çok sayıda olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sonradan kazandığı ünvanlar veya Kağanların tevdi ettiği ünvanlar. Yani kendisi ne kadar askeri başarılara sahip olsa da Kağan'ın o ünvanı tevdi etmesi lazım. Şimdi Tarkanlık ünvanı önemlidir. Hani tam yerini bilmiyoruz. Tam olarak hani Genelkurmay Başkanı mıdır? Kara Kuvvetleri Komutanı mıdır? Tam yerini bilmiyoruz ama önemli bir yerde olması lazım Tarkan'ın. Çünkü Tonyukuk kullanıyor. Tonyukuk kullanıyorsa önemli bir ünvandır. Yani basit mantıkla bakarsak. Genelde kişi adları bu şekilde. Ha, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar? Buna dair iz yok. Ama biz Moğol döneminden biliyoruz. Çünkü Moğollar daha yakın. 13. yüzyıl Cengiz Han döneminden daha çok kaynak var. Yani Çinlilerin anlattığını da biliyoruz. Yani işte derilere talim yapar, ok atma talimi yaparlardı. İşte şeylere, küçük hayvanları avlayarak başlarlardı. İşte tavşan gibi, hani avlanması kolay hayvanlar. Kurt avlayacak hali yok küçük çocukların. İşte kendine bir ok yay verilir, kendi boyuna göre. Tabii koca yaylarla atamaz o çocuk. Bu şekilde başladığını düşünebiliriz. Böyle ilerliyordur.
0: Evet. Hocam gündelik hayattan devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var. Bugün eski Türklerde bir ailenin sofrasına otursaydık önümüze ne gelirdi?
1: Et gelirdi. Yani bozkırda yani yaşam zordur ya. Gerçekten ben bazen insanlar şimdi şey paylaşıyor. Fotoğraf paylaşıyor. İşte Orhun Irmağı akıyor orada. Şeyler, hayvanlar otluyor. Ne kadar güzel. Ya 3 gün kalamazsınız orada. Gidin deneyin isterseniz. 3 gün. 4. gün kaçarsınız oradan. Yani şey değil. Mesela telefon çalışmıyor. Onlar değil. Zordur. Hayat zordur. Yani belli şeyler yemek zorundasınız. Sebze yok. Yani tarım yok. O dönem zaten bugün de yok da o dönemde hiç yok. Tarım yok. Zaten toprak çöl toprağı. Mekanik çözülme çok fazla. Yani bildiğiniz öyle toprak olmadığı için tarım yapılamıyor ve bu insanların hayvanlardan başka alternatifi yok. Hayvan yiyecekler ve özellikle küçükbaş hayvanları. Büyükbaş hayvanları çok yediklerini düşünmüyorum. Bugün de Türk dünyası büyükbaş hayvanlar pek yenmiyor. Daha çok küçükbaş hayvan yani koyun keçi özellikle bunlar daha çok yeniyor. O dönemde de insanların tek alternatifi bu. Ne yapsınlar? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani biraz mantık yürüterek de hareket etmek lazım. Şimdi adamın diyelim ki bir çadır obası var. İşte orada annesi babası oldu. Kendi bu çadırda yeğenleri orada falan filan. 3-4 çadırlık bir oba. Diyelim 100 tane koyunu var. Ya bu adam binde bir tane kesse anca yeter onlara. 3 öğün yiyeceklerse eğer. Bunu sürekli keserek ne olacak? O hayvanlar azalacak ve hayvanlar yılda bir kere doğurabildiğine göre onun sayısı da artmayacak demektir. Yani zordur orada yaşamak. Yani her şeyi idareli kullanmanız lazım. Avcılık yapmanız lazım. Ava çıkacaksınız, bedava et bulacaksınız. Ücretsiz. Ama o bakım gerektiriyor. Beri tarafta dağlara çıkıp yaban koyunları, dağ keçileri falan avlayıp işte geyik türleri, ceylan vesaire onları avlayıp yiyeceksiniz ki bunun resmedildiği çok sayıda kaya var. Daha yakın zamanlarda bir tane bulundu. Adını söylemeyeyim yazıtın. Adam bir günde 2 tane geyik vurduğunu söylüyor. Demek büyük başarı. Ya yani bize kolay geliyor. Arabaya biniyorsun, arabanın arkasına ateş ede ede gidiyorsun. Yok öyle değil. Ok yayla vuracaksın onu sen. Ve çok büyük başarı olmalı ki bunu övünerek anlatmış. Demek ki bir günde ancak 2 tane vurulabiliyormuş.
0: Tabii zar zor bir başarıyla evet.
1: Zor tabii evet. Ki yani ha onu alır getirirseniz bir koyun kâr edersiniz. O gün onu yersiniz yani. Bu şuna benzer yani bazen sezonu geliyor balık yiyoruz yani onun gibi. Ama o ücretsiz dağlarda balık paralı ama.
0: Ya.
1: Evet.
0: Hocam mesela... Adalet sistemi nasıldı? İki insan anlaşamadı diyelim. Bu anlaşmazlık çıktığında kimin haklı olup olmadığına, suçlu olup olmadığına kim karar verirdi mesela?
1: Şimdi buna dair iz yok. Ama hani tahminen bir yargan kelimemiz var bizim. Yargıç demek. Aslında bizim yargıç kelimesinin köküyle aynı o. Hüküm vermek anlamındaki yarmak fiili. Hüküm vermek anlamında. Yargan kelimesi var. Bazı yazıtlarda biliyoruz yargını. Mesela Suci yazıtının adına Suci yazıtı dikilen meşhur adam ki çok zengin, çok varlıklı olduğunu söylüyor. O da sıra dışı bir övünme tarzı adamda. O kendisinin yargan olduğunu söylüyor. Yani kadı gibi bir şeydi herhalde bunlar. Hakim, yargıç gibi bir şeydi. Ama onun dışında herhangi bir kayıt yok. Ha, Çinlilerin anlattığı şeyler var. Ben esasen yazıtlar üzerinden gitmek istiyorum. Çinlilerin anlattığı şeyler var. İlla ki bir sistemleri vardı. Yani biz 13. yüzyıldan Cengiz Han döneminden de biliyoruz. Bazı yasaklar olduğunu biliyoruz. Onları o yasaklara uymayanların ölümle cezalandırıldığını biliyoruz. Ama sanki daha çok yazıt bulundukça daha fazla materyal elde edeceğiz gibi duruyor. Bir de bizim insanlarımız biraz yazarken de fazla kendinden bahsetmiyor. Yüzeysel işte dediğim bir Suci yazıtının sahibi çok övünüyor. İşte diyor 7 tane diyor kardeşim vardı. 3 oğlum, 3 tane de kızım. Çok ayrıntılı anlatıyor. Çok zenginim, param çok gibi böyle anlatıyor. Onun dışında genelde pek kendilerinden bahsetmiyorlar.
0: Hocam zenginlik dediniz ya, zengin olmakla yoksul olmak var mı orada da? Yani sonuçta doğadasınız. beni avlıyorsanız onu yiyorsunuz ya.
1: Evet.
0: Zenginlik var mı ya da neye göre? Ya da yoksulluk var mı neye göre?
1: Yani yoksulluk tabii ki var. Eğer hayvanınız yoksa sürekli avcılıkla yaşayamazsınız. Yani adam eve gelemez o zaman. Sürekli sabah gidip bir tane hayvan vurdu. Vuramazsa eve aç gelecek. Böyle olmaz. Hmm. Hayvanı yoksa zaten o adam yoksuldur. Ha, yok mudur hayvanı? Orada olur. Yani genelde hayvan sayısı oldukça çok. Bugün Moğolistan'da da hayvan sayısı insan sayısından epey fazla. Yani katlarca fazla, daha fazla yani. Yani yönetimde olanlar, yönetici kesimden olanlar zaten doğal olarak en iyi şartlara sahipler onlar. Hı hı. Ama halk aynı şartlara sahip değil. Tabii ki yani yoksulluk vardı. Hayvanı yoksa yapacak bir şey yok. Yani biz yine Cengiz Han'dan örnek veriyorum, sürekli yakın dönem olduğu için. Cengiz Han'da babası öldükten sonra amcaları terk ettiğinde, kardeşleri ve annesiyle kaldıklarında neredeyse hiç hayvanları yokmuş. Ve onlar annesi, Cengiz Han'ın annesi çocuğunu ve çocukların diğer çocuklar da dahil tarbakan diyor bugün Moğollar. Tarbık, ağızlarda tarbık diyor, yazı dilinde tarbakan diyor. Bizim yazıtlarda kök teyen diye geçer. Gri sincap. Bir sincap türüdür. Yerde yaşıyor. Onu yedirerek büyütmüş çocuklarını. Yoksulluk demek ki had safhada da olabiliyor ki yenmeyecek hayvanları. Ya kemirgen değil, sincapgillerden bir hayvan o. Onu yedirerek çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Yani onun derisi kıymetli o hayvanın ama Türkler onu yiyor muydu? Vallahi yoksulluktan, yani avcılık yapamamışsan, hayvanın da yoksa hayatta kalmak zorundasın. Yani evet. Orada bitki yok ki yiyesin. Evet. Bir şey yok evet. Yani. Mecbursun bunları yapmaya.
0: Hocam peki tabii avcılar yaralanıyor bir şekilde bir yerde. Doğadasınız. Böyle hastalandıklarında ya da yaralandıklarında kime başvuruyorlardı? Kendi kendilerine mi tedavi yapıyorlardı? Ya da var mıydı öyle bir hekimleri, bilir kişileri ya şimdi, da özel bir tedavileri?
1: Şimdi şöyle dedim ya, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk İslami dönem bir eser olduğu için ondan hiç örnek vermiyorum. Yani o çok daha yakın dönem düşünüyorum bunu. Orada doktor kelimesi var ama şöyle atasagun olarak geçiyor doktor kelimesi. Yine otacılar var. Otlarla tedavi eden otacılar var. Yani bitkilerle tedavi eden. Fakat yakın zamanlarda çözdüğüm Ulan Çulut yazıtı, o da yayınlanacak inşallah, bekliyoruz onu da. Onun ikinci kayasında, yani dört yazıttan oluşup bir kayanın farklı yerlerinde, ikinci kayada emçil diye bir kelime tespit ettim ben. Emçil aslında bizim emçi kelimesi. Anadolu'da em kullanılır. Em çare, ilaç anlamına gelen bir kelimedir. Biraz halk ağzında şöyle de kullanılır. Yani işe yaramaz anlamında eme geçmez derler. Yani bu bir işe yaramaz. Bazen işte bir ikinci el lastik alıyorsun diyelim. Bu eme geçmez derler. Ya bu lastik yaramaz. Yani artık miadını doldurmuş tarzında. Bu em kelimesiyle emçil. Aslında beklentimiz emçi olmasıydı. Yani çareci, şifacı anlamında. Ama çil ekiyle yapılmış emçil. Bugün bazı lehçelerde yaşıyor bu kelime. Ve kaya üzerinde emçil avıçka yazıyor. Avıçka kelimesi veya avıçka okuyorum ben onu, yaşlı demek. Yaşlı şifacı. Yani aslında bu çok büyük bir buluş bu. Ve ben onun iyi fotoğraflarını da bulup yayınıma koydum ki hani bu benim tasarrufum veya kafamdan uydurma değil, emçil yazıyor orada. Buradan şu sonuç çıkar. Niye otacı değil? Bu güzel bir soru. Niye otacı değil? Çünkü bitki yok orada. Bitkilerle tedavi yapamazsın. Çin'de olur da orada olmaz. Orada bitki yok. Ya ithal getirirsen olur. Avuç külfetli olur ama o. Ya zencefildir bilmem ne falan getireceksin ki hani otlarla tedavi yapabilesin. Muhtemelen bunlar hani şaman gibi demeyeyim ama belki kendilerince bir takım şeylerle, ne diyeyim, dua mı diyeyim, ne diyeyim, bir takım söylemlerle onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şifa diliyor. Ha, tam şamana benzetmek istemiyorum. Şamanın işi biraz daha farklı diye onu benzetmek istemedim. Ama emşit kelimesi büyük bir, bana göre buluş. Büyük bir buluş. Ya kendim için söylemiyorum. Yani ben de şaşkınım. Ve o bir tabel olarak düşünüyorum. Yani o adam şey gibi, sınıkçılar var. Eskiden vardı sınıkçı. Kırıkçı, çıkıkçı anlamında. Hı. Eskiden doktor, hastane imkanları daha az olduğu için kolun çıktıysa yerinden hemen onu oraya takıyordu. Sınıkçılar denirdi Anadolu'da. Bugün azalmıştır tabii sayısı. Aynı onun gibi bunlar da şifa dağıtan ve yaşlı. Zaten emçillerin yaşlı olması lazım. 20-30 yaşlı bir emçil olmaz. Yani şifa dağıtacak biri olamaz. Yaşlı görmüş geçirmiş olması lazım. Bir tabela gibi düşünüyor ve sonuna da kutluk bolun yazmış. Yani kutluk bolun, kutlu olun. Bahtınız açık olsun.
0: Sağlıklı olun.
1: Sağlıklı olun.
0: Çok güzel. Evet.
1: Diyor. Sanki böyle şey, iş yeri tabelası gibi. Üste emçil abışka yazıyor. Yani yaşlı şifacı, kutluk bulun diyor. Şifa bulun. Yani şimdiki tespitler bu kadar ama dedim ya, sonraki dönemlerde özellikle eski Uygur metinlerinde, ya yani oralara hiç girmedim bilerek, Budist, Manevist, Hristiyan, din dışı metinlerden edindiğimiz bilgi, bir tıp var orada. Hmm. Orada bir Uygur tıbbı da bugün yine aynı şekilde, Çin tıbbı da neredeyse oraya dayanıyor diyebilirim. O var ama ben oralara bilerek girmedim. Çünkü onun içerisinde Manevizm giriyor, Budizm giriyor. Ben ilk Türklerin metinlerinden hareket ederek söylüyorum. Sadece şimdilik elimizde bu var.
0: Ölümden sonra ne yapıyorlar hocam? Şimdi girmek istemiyorum dediniz ama bir ufak girmek zorunda mıyız? Anlamadım bu soruyla ama. Ölüm... Neye inandıkları ile ilgili olacak galiba. Nasıl gömüyorlar, yemiyorlar mı?
1: Şimdi Çinliler diyor ki bazı Çin kaynakları Türklerin ölülerini yaktığını söylüyor. Bazı Çin kaynakları gömdüğünü söylüyor. Şimdi yazıtların ilk dedim ya, bir Fin heyeti, bir Rus heyeti. Özellikle Rus heyetinin başındaki Wilhelm Radloff burada bir kazı yapmış. Hmm. İzleri de var. Ben 2002 Bilge Kağan Külliyesi kazılarına da katıldım. Ben arkeolog değilim ama epigraf olarak katıldım. Biz de izlerini gördük yani. O dönemden kalmış böyle Kağan'ı demiri parçaları falan kalmış orada. Bir kazı yapmış. Amacı acaba defin yeri mi burası? Yani yazıtların dikildiği yerde adamın iskeleti var mı? Ama yok. Hiçbir şey yok. Sadece küçük böyle bir sembolik mezar var. Küçücük ama içerisine insan falan sığmaz. Yani böyle çok küçük. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bu anıt alanları, büyük yazıtların dikili olduğu anıt alanları defin yeri değil. Başka bir yere defnediyorlar, burada törenini yapıyorlar. Böyle bir sonuç çıkarabiliyoruz ki Radloff da bu sonuca ulaşıyor. Hatta 1958'de Költek'in anıt alanında kazı yapan Çekoslovak arkeolog Lumir Zisl ismindeki bir arkeolog bir takım yanık izleri tespit ediyor Költek'in anıt alanında. Acaba hani ölü mü yakıldı falan diye, sonradan anlıyor ki o anıt alanında bir yangın çıkmış vaktiyle. Onun izleri o. Yani ben yakıldığına inanmıyorum. Yakmak zaten külfetli bir iş. Zor bir iş gerçekten. Ben gömüldüğüne inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çinliler diyor ki eğer diyor işte yazın öldüyse güz vakti beklenir. Mealen hızlıca söylüyorum. İşte güzün öldüyse işte öbür bahar vakti veya kışın öldüyse bahar beklenir. Tabii insanın aklına şu geliyor. Nasıl bekletiyorlardı? Naaşı nasıl bekletiyordu, nasıl kokmuyordu falan diye. Bence Çinliler gördüğünü anlayamamış. Benim kanaatim. Hani bazen bakarsınız da böyle anlamazsınız ya. Ben o kanaatteyim. Defnediyorlar. Töreni başka bir gün yapıyorlar. Bunun sebebi şu. Bizdeki mevlid gibidir. Eşi dostu çağıracaksın. Şimdi birinci derece akrabalar hemen gelmeye çalışır. Ne kadar uzakta da olsa bekletilir, gelinir vesaire. Ama diğer akrabalarında haberi herkesi çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hani üçüncü günü, yedi, işte kırkı, elli ikisi gibi uygulamalar. Zaten bunun İslam'la ilgisi yok. Yani Araplarla da ilgisi yok. O bizim daha eski inançlardan getirdiğimiz şeyler. O günlerde de insanları getiriyorsun. İnsanlar orada bir işte yemek yiyor. İşte hani dua ediyor vesaire. Mevlid okutuyor vesaire. O dönemde de anıt alanları törenler yapılıp taşı dikiliyor. Yani yol töreni dediğimiz bu. Yani cenaze bekletilmiyor. Cenazeyi nasıl bekletecek? Bekletilmiyor. Evet. Defnediyor ama töreni ileriki bir tarihe alıyor. Hatta mealen hızlıca söyleyeceğim. Çok ayrıntısına giremem. Çok ayrıntılı bir astronomik bir bilgi. Louis Bazin isminde bir Fransız. 1991 yılındaki kitabında, şu an o da Türkçe'ye çevrildi kitap. Çok güzel bir kitap. Eski Türklerin kronoloji yöntemleri diye. Benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada diyor ki, genelde diyor yol törenleri ayın son günlerinde yapılır diyor. 27, 28, 29. günlerde yapılır diyor. O tabii astronomik olarak anlatıyor. İşte Ülker Yıldızı'nın işte tam görünme hali yakalanıyor bilmem ne falan, böyle uzun uzun anlatıyor. Yani bunun bir anlamı var diyor. Çünkü Költekin'in de Bilge Kağan'da yol törenleri ay sonlarında yapılmış. Bu tesadüf olamaz diyor. Yani bu da bize eski Türklerin bir astronomik bilgisi de vardı. Çok ilkel gibi duruyor buradan bakınca. Sadece koyun peşinde koşuyorlar, süt içiyorlar, ata biniyorlar, geziyorlar falan filan. Hayır, böyle değil. Yani yol töreni bilgisi de var. Bu tabii büyük kağanlardan dolayı biliyoruz. Halkınki nasıl oluyor? Vallahi onu inanın biz de bilmiyoruz. Yani mezar taşlarından biliyoruz. Yenisey bölgesindeki mezar taşları genelde altında insan var. Yani o şekilde defnedilmiş. Yani bizdeki mezar taşı gibi defnetmişler. Üstüne de mezar taşının üzerine 3-5 kelam yazmışlar. Anıt alanlarındakiler farklı, mezar taşlarındakiler farklı. Ama ben kesinlikle gömüldüğüne inanıyorum. Yakıldığına inanmıyorum.
0: Hocam, şimdi dizilerde, filmlerde çok görüyoruz. Özellikle hani Türk, eski Türklerle ilgili dizilerde, filmlerde. Eski Türklerle tarihi kaynakların anlattığı gibi örtüşüyor mu insanlar, tipleri, giyinişleri, benziyorlar mı sizce? Şimdi siz bu işin uzmanısınız.
1: Yok, estağfurullah. Ben yani bu coğrafyada, buralarda bu tarz dizilerin, filmlerin çekilmemesini isterim. Yani bence gidip orada çekin, o coğrafyada çekin. Yani Cengiz Han'la ilgili belgesellerin neredeyse hepsi Moğolistan'da çekildi. Yani ben bir bunu söyleyebilirim bir. İkincisi yani biraz da böyle tipleri benzetirken böyle mesela Kaşgarlı Mahmud'un resmi bize böyle bir Arap tüccar gibi gelir böyle. Uygurlar da çok hoşlanmaz o resimden. Fakat çok yaygın bir resimdir. Sakallı, kafasında böyle bir sarığı var falan, sanki bir... Halbuki Kaşgarlı Mahmud şeyden geliyor, hanedandan geliyor. Yani önemli bir adamdır o. Yani onu niye böyle bir Arap hacısı gibi resmetmişler ben de bilmiyorum. Yusuf Asayici'nin resmi de böyledir. Biz Tonyuk'un kitabımızda arkadan bir savaşçı koyalım dedik. Sonra şöyle tepkiler aldık. Ya bu çok genç. Ya kardeşim, Tonyuk'un sadece yaşlı mıydı? Genç olmadı mı bu adam? İlla ki genç oldu. Yani biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani oyuncu oynatacaksanız, Türkiye'den oynatırsanız tipi benzemeyebilir. Ama tamamen Kazak veya Kırgızları alıp oynatsanız, hani oradaki sanatçıları oynatsanız çok mu fazla abartılır diye benim de böyle tereddütlerim var. Ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Yuvarlak bilgilerle değil, bu alanı gerçekten bilen insanlar var. Bilciler var, tarihçiler var. Onlardan fikir alınabilir. Nasıl oluyordu, nasıl yapılıyordu bu işler diye. Giyim kuşamları da ona göre olabilir. Şimdi giyim kuşamı sorarsanız, soğuk bir yer ya. Mecbur yani deriden bir şey giyeceksiniz. Yani ithal etmiyorsanız bir yerden, deriden başka şansınız yokken nasıl bir kıyafet bekliyor ki insanlar o dönemde? Aşağı yukarı kendisini sıcak tutacak. Ama tabii ki kağanlar farklı giyinebilir. Yani Çin'de sefer yapmıştır. Oradan kıyafet getirmiştir. İpek getirmiştir. Bir sürü bir şey getirmiştir. Ama halk için söylüyorum bu. Halkın tabii böyle alternatifleri yoktu.
0: Yok artık. Bu da yapılmaz dediğiniz böyle, şimdi belki dizi ya da film söylemeyin ama karakter olarak böyle dikkatinizden kaçmayan bir şey
1: yok,
0: oldu mu özellikle?
1: Yok, dikkat etmedim hiç.
0: Hocam, yeni bulunan yazıtlar işte eski Türklerle ilgili bildiklerimizi nasıl değiştiriyor? Neden önemli bunları okumak? Sizin gibi üstadların bunları ortaya çıkarması, keşfetmesi. Yani daha önce bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz şeyi çok bambaşka yerden çıkaran bir örnek var mı ya da örnekler?
1: Yani büyük yazıtlarda farklı okumalar oldu. Yani farklı değişiklikler.

0: okumalar oldu. Mesela ben basit bir şey söyleyeyim. Şinasu yazısında bir bitgüçü diye bir kelime vardı. Raks eden diye çevrilirdi günümüz Türkçesine. Yani adam savaştan bahsediyor, bir anda böyle raks eden gibi bir anlam çıkıyor. Ne alaka şimdi falan. Benim de kafamı kurcalıyordu. Yani bir bilim insanı bunu çözdü ve toplanan diye farklı bir şekilde okudu. O okuyuş kesinlikle doğru. Yani böyle çok ayrıntı burada çok fazla söylemeyeyim. Okuyucu sıkılabilir, izleyenler sıkılabilir. Ama yeni yazıtlardan yeni bilgiler elde edebiliyoruz. Yani ben az önce de söyledim. Dört ağaç plakanın özellikle dördüncüsünde çok farklı bir şey tespit ettim. Ve orada şöyle bir ifade var. Aç insan ayı gibidir diyor. Yani aç insan saldırır diyor. Bakın aç ve ayı kelimesi de bak beraber kullanılıyor. Bugün diyoruz aç ayı oynamaz diyoruz ya, dikkat edin aynı günümüzdeki algı o dönemde de var ve bizim meşhur bir fal kitabımız var, Irk Bitik diye. Irk Bitik Göktürk harfleriyle yazılmış ama kağıda yazılmış. Maniyes dönem büyük bir ihtimal Mani dinine mensuplar tarafından yazılmış. Ona benzer ifadeler var bu dediğim plakada ve ben Irk Bitigin, ki bunu burada ilk kez söylüyorum, makalemde söyledim ama burada da söylüyorum. Irk Bitigin de ben önce ağaç plakalara yazıldığını düşünüyorum. Yani her bir ırk bir ağaç plakaya yazılıyordu. Sonradan bunlar kağıda geçirildi diye düşünüyorum. Çünkü benim bulduğum sanki bir ırk parçası gibi duruyor. Yayınlanırsa büyük bir şey olacak. Yani çok farklı kelimeler var, yeni kelimeler var. Yani sonraki dönem metinlerinden biliyoruz aslında o kelimeleri ama yine de o dönemde de bu kelimenin kullanılıyor olduğunu görmek bizim için büyük heyecan verici yani. Bu tarz böyle şeyler var. Yeni yazıtlar var. Yeni bulunan, özellikle Moğolistan'da son yıllarda çok yazıt bulundu ve çok iyi bir yarış var Moğol ve Türkiye'den bazı hocalar, yani ben daha önce okuyacağım, ben daha önce okuyacağım gibi bir yarış var. Bu da güzel yani, heyecan verici bunlar.
1: Kesinlikle hocam, çok kıymetlisiniz. Yaptığınız iş
0: Estağfurullah.
1: dolayısıyla insan olarak da yaptığınız iş de çok kıymetli. Çünkü hakikaten tarihin ışığında bize bambaşka bir perspektif sunacak bir okuma. Sadece bu okuma değil, hem bir dil okuması hem de yani o kadar çok şeyi birleştirmek zorundasınız ki hafızanızda. Bu tecrübeyle, bu geçmişteki bilgilerle çok fazla kültür bilmek zorundasınız. Bunları harmanlayıp zihninizden süzgeçlerden geçirerek bize aktarmak zorundasınız. Öyle bir sorumlulukla görüyoruz eserlerinizi de. İyi ki varsınız. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Çok
0: Sağ olun.
1: kıymetli, güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten arşiv niteliğinde yayınlarımızdan bir tanesi oldu. Şeref verdiniz. Çok
0: Şeref
1: teşekkür
0: buldum.
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Değerli tarih severler, bu hafta 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla beraberdik. Eski Türkleri konuştuk. Sizin sorduğunuz sorular da vardı. Vaktimiz el verdiğince sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum tarih gönüllülerine, İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e güzel dilekleri için. Tarihte Türklerin dünyasına daldık. Bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Eski Türk yazıtları ışığında hocamın bilgilerinden faydalı. Bize neyi anlatıyor, bize neyi yönlendiriyor ve nasıl bugüne dair ipuçları veriyor. Gündelik hayattan örneklerle de anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la

0: markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı? Yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

Amerika'nı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri

0: okullara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Yani tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ''1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Ani yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanını tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların A, B, 0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiğiyle ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiği, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakliyle beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz.

0: kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman, belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek, bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
3: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim işte kanın alınması, hasta olması vesaire gibi çağrışımlar yapmadığı için korkmuyorlardır.
4: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
5: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

kanında var dediğiniz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet, aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde.

Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'ları biz annemiz

0: sizce kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
1: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
2: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
3: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
4: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
5: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
0: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
6: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur, hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkabiliriz.

0: olarak aldığımız tedbirler de olabilir.
1: Kan hayat demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı. Yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi? İnsan mı?
0: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanı akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
2: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
3: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadığım anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
4: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
5: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı: kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı ve belki asıl soru şu: insan adaleti hukuka teslim etti. Peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
1: Yıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı: genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor: bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarında.

Laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu, yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek. Ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
6: Bu Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
0: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
6: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
0: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup Vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarla bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber, ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşında? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
7: Yani şu ankinden çok farklı olsun isterim herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır, 80 falan herhalde.
8: Aslında bu çok zor bir soru çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
9: Vallahi en fazla 80 istemem yani, öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Paramparam Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. Mutlu pazarlar herkese. Hem ekranları başında hem de radyolarından bizleri takip edenlere bir kez daha merhaba diyelim. Moderatör hafta sonunda 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakacağız ve tabii ki her hafta sonu olduğu gibi yine gazeteler, manşetlerdeki haberler, öne çıkan başlıklar hepsini sizlere 2 saat boyunca aktaracağız. Hemen başlıyoruz.

0: Yeni güne sıcak bir gelişmeyle başladık. Alihan Kuriş soruşturması devam ediyor biliyorsunuz ve bu soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığı tespiti gerçekleşti. Bunun üzerine de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii çok daha fazlası var soruşturmaya ilişkin detaylar. Onları Ankara'dan öğreneceğiz. Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Editörümüz Hande İpekgil bizleri bekliyor. Hande, günaydın, kolaylıklar. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Nedir ayrıntılar?
1: Kahraman Poyrazoğlu, senin de söylemiş olduğun gibi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Tabii ki soruşturma devam ediyor. İşte bu kapsamda da yeni bir aşamaya geçildiğini aslında söyleyebiliriz. Çünkü suç gelirlerine yönelik faaliyetler özellikle incelendi bu operasyon kapsamında. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği de özellikle mercek altına alındı. Ve 29 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandığını söyleyebiliriz. Bunun detaylarına baktığımız zaman soruşturmanın örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde ettiği gelirlerden elde edilen gelirlerinde yine aklanmasına yönelik faaliyetlerin olduğu belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerindeki danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, aynı zamanda taşınır ve taşınmazlarında yine düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de özellikle belirlendi bu soruşturma kapsamında. Yine yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarına baktığımız zaman da işte bu sevkiyatlardan da nakit paranın gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerinde yine lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de özellikle ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının da çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise yine lojistik firmaların aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı özellikle tespit edildi. Tabii burada önemli bir detay daha var. Özellikle seçim sürecine ilişkin bazı detaylara da ulaşıldı. Bu bulgular da dosyada zaten yansıdı. Bu kapsamda da soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, özellikle tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik özellikle organizasyonel ve

0: finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin de yine bulguların dosyaya yansıdığı belirtildi. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da incelemenin çok yönlü bir şekilde titizlikle yürütüldüğünü yine belirtti. Tabii baktığımız zaman bu soruşturmanın genel bilançosuna bakalım. Genel bilançoda da 13 Ağustos 2026 tarihinden itibaren de operasyonlar kapsamındaki soruşturmalarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını söyleyebiliriz. 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında da yine adli kontrol kararı verildi. Tabii bu süreçten sonra bu delillerin de yine dosyaya eklenmesinden sonra soruşturmanın seyri nasıl değişecek, gelişmeler nasıl olacak aktarmaya devam edeceğiz Kahraman Poyrazoğlu.
1: Başkent'ten Hande İpekgil bize bu önemli soruşturmaya dair detayları aktardı. Dördüncü dalga operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Tabii yeni ifadeler, tanıkların beyanları ve ortaya çıkan raporlarla, belgelerle birlikte soruşturma derinleşiyor. Yeni dalga operasyonlar da geliyor diyelim. Şimdi düne götüreceğiz sizleri. Dün Gaziler Günü'ydü. Haliç Kongre Merkezi'nde çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Böylece toplamda baktığımız zaman kamu kurumlarına ataması gerçekleştirilen şehit yakını ve gazilerin sayısı da 53 bine ulaştı.
2: Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır.
3: Kurallar çekildi, 571 şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı.
2: Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
3: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı bir törenle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit emanetleri ve gaziler yeni görevlerine kavuştu.
4: Devletimizden Allah razı olsun, gazilerimizi, şehitlerimizi, yakınlarımızı bizi boşta bırakmıyor, sahip çıkıyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atama töreni heyecanı yaşandı.
2: 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardı.
3: Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte 571 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.
5: Şimdi şöyle, öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza bu hassas süreçlerde yani bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Allah razı olsun.
3: Son atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Erdoğan, devletin vefa anlayışının ve sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
2: İnanın, bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım, şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.
3: Ve sıra kura çekimine geldi. Vatan uğruna canlarını ve bedenlerini siper eden kahramanlar bu anlamlı günde hem anıldı hem de devletin hizmet kademelerindeki yeni görevlerine ilk adım attı.
6: Sen ablası mısın?
7: Kız kardeşim.
1: Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Suudi Arabistan Husiler tarafından hedef alınıyor ama sadece petrol rafinerileri, enerji altyapısı değil, aynı zamanda işte son olarak Mekke'de bir İHA düşürüldü. Yani ciddi anlamda güvenlik riskleri de beraberinde geliyor. Tabii tüm bu yaşanan süreç bize Mekke Anlaşması'nı hatırlatıyor. İşte bu konuda tam da sıcak gelişmelerin yaşandığı bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınına katıldı. Bu konuya dair önemli mesajlar verdi. Ona da soruldu. Yani çünkü Mekke Anlaşması'nda saldırıya uğrayan ülkelerden birine yönelik bir eylem gerçekleştiğinde anlaşmaya imza atan diğer ülkelerin devreye girilmesi öngörülüyor. Bununla ilgili ne dedi Hakan Fidan hemen söyleyelim. Cumhurbaşkanı sözünün eri lider, bu konuda dayanışma içindeyiz dedi.
7: Husilerle olan sorun son 10 yıldır var olan bir sorun. 2015'ten itibaren başlayan bir sorun açıkçası. Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz. Özellikle Mekke'ye yönelik, petrol altyapısına yönelik, yani Suudi Arabistan hiçbir yere saldırmadan bu türden provokatif saldırıları açıkçası kınıyoruz. Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan bu denklemin dışında tutulmalı çünkü kendileri de buna katılmaya yönelik bir arayış içerisinde değiller. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz. İtibarsızlaştırma operasyonları basın eliyle, dezenformasyon yöntemleriyle aslında bunu bir yansıması. Tabii buna biz gülüp geçiyoruz. Yani bu asla sonra olmayan bir şey. Biz 1952'den beri NATO'nun üyesiyiz. NATO, yani daha önce de ifade ettim, belki hayatın tarihinde iki defa yani 5. maddeyi işletti. Yani bunun dışında da bir hani görev alanı almadı. Hiç kimse NATO'ya da kağıttan kaplan veya kağıttan bir şey demedi. Yani şimdi daha imzalanalı 3 ay olan bir anlaşmanın bu kadar hızlı adım atıyor olmasına rağmen bu şekilde nitelendirilmesi tabii bir şeyi başlamadan bitirmeye yönelik. Aslında burada gördüğü tehdit algısını dolaylı olarak yansıtan bir yaklaşım bu söylediğiniz şeyler. Bunları görüyoruz, bakıyoruz gerçekten ama yani ciddi alınacak şeyler değil. Yani göreceksiniz Medya İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak inşallah.
1: Kamuoyunun gündemindeki önemli meselelerden biri de Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Şimdi ortaya çıkan kamera görüntüleri var. Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait bu görüntüler ve aslına bakarsanız soruşturmanın seyrini değiştirebilecek türde görüntülerden bahsediyoruz. Şöyle ki Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun koğuşunda ışıkları kapattığı ve 14 dakika boyunca ortamın karanlıkta kaldığı görülüyor. İşte bu 14 dakika içerisinde ne yaşandı? Bu araştırılıyor. Sadece bu da değil. Kaşif Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra kahve içtiği bardak yıkanıyor. Peki bu bardak neden yıkandı? Soruşturmada araştırılan en önemli konulardan, meselelerden biri bu. Ayrıca Hasan Atilla Uğur'un geçmişte soruşturmaya dair verdiği ifadeyle bugün verdiği ifade arasında da ciddi çelişkiler bulunuyor. Bakalım detaylara.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybettiği günün kamera kayıtları yeniden incelendi ve görüntülerde özellikle iki bölüm üzerinde duruluyor. İlki koğuşun karanlıkta kaldığı 14 dakika. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına indiği ve ışıkları kapattığı görülüyor. Bu sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyüş yapıyor. Yaklaşık 14 dakika sonra ışıklar yeniden açılıyor. Uğur daha sonra banyo ve mutfak bölümüne girip çıkıyor. Savcılık bu zaman aralığında ne yaşandığını şimdi kamera kayıtları ve ifadeler üzerinden yeniden kuruyor. İkinci bölümse Kozinoğlu'nun odası. Sorgu tutanağına göre Hasan Atilla Uğur saat 18.40 sıralarında Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Yaklaşık

0: 44 dakika içeride kalıyor. Odadan çıktığında ise sağ elinde bir cisim bulunduğu tespit ediliyor. Savcılık bu cismin ne olduğunu sordu. Uğur'un yanıtı, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum. Kamera kayıtlarında bundan kısa süre sonra Hasan Ataman Yıldırım'ın da Kozinoğlu'nun odasına girdiği görülüyor. Yıldırım odadan bir bardakla çıkıyor. Bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Savcılık bu kez Uğur'a o bardağın neden kendisine gösterildiğini sordu. Uğur, bunun sebebini bilmiyorum. Neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi. Ama bardakla ilgili görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanıp hastaneye götürüldükten sonra onun kahve içtiği bardağın yıkandığı görülüyor. Savcılık şimdi o bardağın neden yıkandığını ve olası zehirlenme ihtimali açısından bir delilin ortadan kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Görüntüler tek başına zehirlenmeyi kanıtlamıyor. Ancak bardağın yıkanması, 14 dakikalık karanlık ve koğuşta o saatlerdeki hareketlilik birlikte değerlendiriliyor. Hasan Atilla Uğur'un yeni ifadesinde başka farklılıklar da var. Savcılık önceki soruşturmada Uğur'un tansiyon değerlerine ilişkin verdiği bilgilerle yeni anlatımı arasında fark bulunduğunu hatırlattı. Uğur'un geçmişte hakim huzurunda söylediği belirtilen "Hiçbir görevli görevini safsaklamadan hakkıyla yapmıştır" sözü de önüne konuldu. Uğur bu kez "O ifadeler bana ait değildir" dedi.
1: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Ancak başsavcılık söz konusu ifadenin altında Uğur'un imzasının bulunduğunu tutanağa geçirdi. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı ana ilişkin anlatımda da fark var. Uğur daha önce Kozinoğlu'nun kendi odasına uğrayıp ardından odasına geçtiğini söylemişti. Yeni ifadesinde ise "yanlış hatırlıyor olabilirim. Odasına girerken bağırmış olabilir" dedi. Savcılık şimdi eski ve yeni ifadeleri kamera kayıtlarıyla yan yana getiriyor. Uğursa Kozinoğlu'nun ölümünde herhangi bir dahli, ihmali ya da suistimali bulunmadığını savunuyor. Ölümün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını da kendisinin istediğini söylüyor. Uğur'un avukatları ise Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak cezaevi görevlilerinin müdahalesinin geciktiğini öne sürüyor. Dosyadaki adli süreç de devam ediyor. Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturmanın başka bir kolunda Kurtlar Vadisi pusudaki sahneler de inceleniyor. Şimdi dosyada cevap bekleyen birkaç soru var. 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Uğur'un elindeki cisim neydi? Bardak neden çıkarıldı ve neden yıkandı? Ve Kozinoğlu'nun son saatlerinde yaşananlarla geçmişte verilen ifadeler neden örtüşmüyor?
2: Bu arada tabii eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma da devam ediyor. Bu kapsamda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Daha önce dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklu, 15 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

0: Dünyanın gündemine bakacağız. Yemen'de ordu birlikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Dünya diken üstünde ama bir yandan da ordu birliklerinin bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldığını da görüyoruz. Tabii diken üstünde olan bir yer daha var, o da Suudi Arabistan. Riyad yönetimi bu noktada önemli adımlar atıyor. 8 bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Pakistan'dan Suudi Arabistan'a bir destek var. Özellikle kutsal mekanların korunması noktasında koşulsuz bir destek verileceğini açıkladı Pakistan yönetimi.
1: Yemen'de sular durulmuyor. İran destekli Husiler ve

0: Suudi Arabistan öncülüğündeki hükümet güçlerinin çatışmaları sürüyor. Husilerin ilerleyişine karşı Yemen ordusu harekete geçti. Karşı saldırı başlattı. Husi mevzilerine bir dizi hava saldırıları düzenlendi. Husilere ait çok sayıda askeri araç da imha edildi. Marib'in güneyindeki Ümriş ve Akabet Mela kamplarındaki Husi toplanma noktaları ve askeri araçları savaş uçaklarıyla vuruldu. Eş zamanlı olarak Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bağlantı kuran stratejik El Abera cephesinde yoğunlaşan çatışmalar sonucunda El Bazile Dağ ve Methule bölgesi hükümet güçleri tarafından yeniden ele geçirildi. Ayrıca Taiz'in batısındaki El Kadeha bölgesinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırı da ordu birliklerince püskürtüldü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınlarındaki bölgede ise yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldi. Yangının nedeni bilinmiyor. Husiler hava saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a karşılık verebileceklerini duyurmuştu. Sınırın ötesinde ise güvenlik endişeleri artıyor. Husilerin misilleme tehditlerinin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad, Cidde, Taif ve Hamis Muşayt'ında aralarında bulunduğu 8 bölgede acil durum uyarısı yaptı. İlerleyen saatlerde tehlikenin geçtiği açıklansa da bölgedeki gerilim uluslararası müttefikleri harekete geçirdi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Korgeneral Ahmet Şerif Çoudri, Suudi Arabistan'ın savunması ve Mekke ile Medine'nin güvenliği için Riyad'ın talep etmesi halinde hem diplomatik hem de fiziksel olarak her türlü adımı atacaklarını ilan etti. Diplomatik ve askeri hareketliliğin gölgesinde sivil halk büyük bir trajedi yaşıyor. Taiz'e bağlı El Kadeha bölgesinden kaçan siviller can güvenlikleri için her şeylerini geride bırakarak Elbirin'e sığındı. Temel gıda ve barınaktan yoksun aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi ise artan yaralı sayısıyla kapasitesini aşan hastaneleri desteklemek amacıyla başkent Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı.
1: ABD ve İran arasında savaş devam ediyor. Yaşananlara bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Her zamanki açıklamalar aslında benzer ifadeler kullanıyor. İran'ın anlaşmak istediğini iddia ediyor ve İran her cephede kaybediyor diyerek kendi anlaşma şartlarını dikte etmeye çalışıyor. Ama bir yandan da Washington yönetimini köşeye sıkıştıran konulardan biri asker ölümlerinin gizlendiği iddiası. Bu skandal patlak verdi. Savunma Bakanı Eksetse ölü sayısının gizlendiği iddialarına sert bir dille tepki gösterdi. İran sokaklarında, başkent Tahran'da da binlerce kişi kefenlerini giydi, silahlandı, ABD'ye meydan okudu.
2: İran-ABD arasındaki gerilim sona erecek mi? ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Trump News Nation kanalına bağlandı. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar dedi. ABD Başkanı İran'ın bir anlaşma zemini aradığını belirtti. İran'la ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi durumda masaya oturmayacağını ifade etti. Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu yineleyerek, neler olacağını göreceğiz dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı. Öte yandan ABD'de Pentagon'un İran Savaşı'ndaki asker kayıplarını gizlediği iddiası deprem etkisi yarattı. Amerikan Washington Post gazetesi, savaşta ölen ABD askeri sayısının resmi rakam olan 18 değil en az 22 olduğunu yazdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu haberi iğrenç ve asılsız diyerek yalanladı. Gazeteyi İran devlet medyasından beter olmakla suçladı. Savaşın diplomatik cephesinde ise Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde yayımladığı suçlayıcı mesaja, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan çok sert yanıt geldi. Arakçı, "Timsah gözyaşlarını kes Barrot, ABD okul çocuklarımızı katlettiğinde sessizdiniz," dedi. Fransa'nın Cezayir'deki sömürgeci geçmişini ve 1,5 milyon can kaybını hatırlattı. İran'da ise gövde gösterisi vardı. Savaşa gönüllü katılım için başlatılan ve 30 milyon kişinin kaybolduğu iddia edilen can feda uygulaması üyeleri Tahran'da yürüyüş yaptı.

0: Tam Hüseyin Meydanı'nı dolduran, aralarında silahlı gelin ve damatların da bulunduğu kefenli kalabalık ABD ve İsrail'e lanet okudu. İHA'lar ve ağır silahların sergilendiği yürüyüşte konuşan Besiç Güçleri Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD yenilerek bu bölgeden çıkmak zorunda kalacak diyerek Washington'a meydan okudu.
1: Tabii sadece İran değil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları da çok konuşuluyor. İlk kez Çin'e karşı casusluk faaliyetleri yürüttüklerini net bir dille itiraf etmiş oldu ABD Başkanı. Bir yandan da medya krizi var. Yalan haber yapmakla suçladığı bazı dev medya kuruluşlarını yasaklı listesine aldı ABD Başkanı Donald Trump. Önümüzdeki hafta Çin lideri Xi Jinping'le kritik bir görüşme var ve bu görüşme öncesi ABD otomotiv devlerinden Çin'e kapıları kapatın çağrısı geldi.
2: I think we're repressive also. We get fake news. We don't repress, but they write fake news.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalara imza attı. En dikkat çeken başlıksa ABD'nin Çin'e yönelik istihbarat faaliyetleri oldu. Trump'tan tarihi bir itiraf geldi. İstihbarat savaşını doğruladı.
3: Çin ABD'ye karşı casusluk yapıyor diyorlar. Belki yapıyorlardır ama biz de Çin'e karşı casusluk faaliyeti yürütüyoruz. Gizli sırları açıklamak istemiyorum ama onlara karşı casusluk yapıyoruz.
0: ABD Başkanı İran'a yönelik de mesajlar verdi. İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurarak nükleer silahlanmayı engellediklerini yineledi. Benzin fiyatlarının da savaşın ardından hızla düşeceğini söyledi.
3: Gurur duyduğum şeylerden biri de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacak olması. Bu yüzden insanlar benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bence insanlara düşük benzin fiyatı mı, İran'ın nükleer sahip olması mı diye oylama yapsalar sonuç ezici çoğunlukla belli olurdu. İnsanlar İran'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor. Olmayacak da. Savaş da yakında sona erecek.
0: Sadece dış politikada değil, iç siyasette de sert rüzgarlar esiyor. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı CNN, Politico ve MS Now'a Beyaz Saray'a giriş yasağı getireceğini açıkladı. Yasağı New York Times ve Washington Post'u da kapsayabileceğini belirtti.
3: Ama bu iğrenç. Yani insanların kasıtlı olarak olumsuz hikayeler yazmasına izin veren bir ülkede bir sorun var demektir. Şimdi eğer yazmak istiyorlarsa sorun değil. Ama ben onların benim evime, insanların evine girmesine izin vermek zorunda değilim.
0: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti öncesi kendisine yöneltilen baskıcılık eleştirilerine değindi. ABD'nin baskıcı olduğunu söyledi.
3: Bence biz de baskıcıyız. Bize de yalan haber servis ediliyor. Gerçi baskı uygulamıyoruz ama onlar yalan haber yazıyor.
0: Trump, Xi ile iyi anlaştığını ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalayacaklarını ve önemli toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.
3: Çin ile çok farklı anlaşmalarımız olacak. Oldukça önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Çin bize çok fazla gümrük vergisi ödüyor. Hatırlarsanız bir noktada oranı %145'e kadar çıkarmıştım. Ama bu fazlaydı. Onlara gerçekten çok zarar veriyordu. Ve bunu yapmak istemedim.
0: Bu kritik görüşme öncesi ABD ekonomisinde de hareketlilik yaşanıyor. Çin heyeti liderlerin görüşmesi öncesinde Washington'da temaslarda bulunacak. ABD otomotiv sektörü ise Trump'a ortak bir mektup gönderdi. Otomotiv devleri Çinli araç üreticilerinin ABD'de araç satmasını, ithal etmesini veya fabrika kurmasını engelleyen yasakların kesin olarak sürdürülmesini talep etti. Mektupta Çinli şirketlerin ABD'de üretim yapmasının haksız rekabet yaratacağı, yerel istihdamı tehdit edeceği ve ulusal güvenlik riskleri barındıracağı vurgulandı.
1: Karadeniz bölgesi şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Başta Rize olmak üzere Trabzon'da da yollar, sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Araçlar biriken suların içerisinde ilerlemekte güçlük çekti. Benzer görüntülerin ortaya çıktığı adreslerden biri de Nevşehir oldu.
4: Karadeniz sağanak yağışa teslim oldu. Rize ve Trabzon'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak sonrası sel, su baskını ve heyelan meydana geldi.

Rize'de Karadeniz sahil yolunun büyük bölümü ve ilçe merkezleri su altında kaldı. Birçok araç suyla kaplı yollarda mahsur kaldı. Büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler iş makineleriyle vatandaşların mağdur olmaması

0: su işleri personelimizin tamamı, il özel idare personelimizin tamamı, karayolları personelimizin tamamı, belediyelerimizin personellerinin tamamı, elektrik idaremiz, telekom idaremiz şu an tamamı sahadalar.
1: Rize valisi menfez tıkanıklığı nedeniyle oluşan çamur ve birikmiş malzemenin temizlenmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Ayrıca ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını söyledi.
0: Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşerilerimize. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum.
1: Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta da Trabzon'du. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı. Bir binanın istinat duvarı çöktü. Trabzon Valiliği kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı. Çok sayıda personel ve aracın sahada görev yaptığı belirtilerek gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. İç Anadolu bölgesinde de yağış alarmı vardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Köprü altında mahsur kaldı. Araçta bulunan kişiler çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şişli'de bir depoya baskın yapıldı. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.
3: Adım adım iş sürdüler. Adresleri belirlediler. Maskeleri taktılar. Uyuşturucu imalathanesini çökerttiler. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik ağır darbe vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de uyuşturucu imalathanesine dönen depoyu tespit etti. Polis harekete geçti. Baskında iki şüpheli suçüstü yakalandı. 800 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ile üretimde kullanılan malzemelere el konuldu.
2: Damakları şenlendiren bir etkinliğe götüreceğiz sizleri. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gastronomi Festivali renkli görüntüler tabii ki tahmin edersiniz çıktı ortaya.

0: Bursa'nın 700 yıllık lezzet mirası dünya sahnesine taşındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından fethedilen lezzetler temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Helva-i Hakani yapımı ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalde Osmanlı saray mutfağından yöresel lezzetlere kadar Bursa'nın zengin gastronomi kültürü ziyaretçilere tanıtıldı. İnegöl köftesi, cantık, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri ve süt helvası gibi kentin simge tatları gastronomi tutkunlarıyla buluşuyor. Fetheden Lezzetler Festivali 20 Eylül'e kadar Merinos Parkı'nda devam edecek.
1: Geçtiğimiz sene okullarda yaşanan üzücü hadiseler malum. Dolayısıyla bu sene tüm Türkiye'de ciddi tedbirler, güvenlik önlemleri alındı. Okullarda eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Mardin'de o kentlerden biri, 10 ilçede 264 okula 1236 güvenlik kamera sistemi kuruldu. Çalışmalarla okullarda ve okulların çevresinde güvenliğin önlemlerinin artırılması hedefleniyor.
2: Mardin'de öğrencilerin güvenliği teknolojiye emanet. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte tedbirler artırıldı. 10 ilçedeki 264 okula 1236 güvenlik kamera sistemi kuruldu.
3: Bir ay önce ne verirsen daha fazla çıkıyor. Şimdi paylaşalım.
2: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kente yürütülen çalışmalar

0: Okullara ilişkin konuştu. Teknolojik imkanların etkin kullanıldığını, okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirildiğini açıkladı.
1: 10 ilçemizde 264 okulumuza toplamda 1236 güvenlik kamerası sistemi kurduk. Çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerimizi arttırıp teknolojik imkanlardan da en etkili şekilde yararlanıp daha güvenli eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin yanı sıra erken uyarı mekanizmalarının daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
1: Öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında eğitimini sürdürebilmeleri için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleriyle erken uyarı mekanizmalarının etkin koordinasyonuna yönelik çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Yetkililer eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.

Gazetelerle devam ediyoruz. Moderatör hafta sonuna akşam gazetesiyle başlayalım. Yunan bu kez kendini denize döktü manşetini görüyoruz. Gerçekten de çok konuşulan görüntüler ortaya çıktı. O tatbikatta Yunan askeri çıkarma tatbikatında botlardan Ege Denizi'ne döküldü. Ama gerçekten öyle abartmıyoruz. Askerler o botlardan inmekte çok büyük güçlük çektiler ve hepsi denize döküldüler. Sosyal medya 100 yıllık ata sporu diye alay etti. Çıkarma yapmak için suya atlayan askerler kıyının derinliğini hesaplayamayınca silahlarıyla birlikte denize gömülmüş oldular. Tabii özellikle sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatları, Türk askerinin başarılı çıkarma operasyonları, o tatbikatlarda ortaya çıkan görüntülerle Yunan askerinin denize döküldüğü bu görüntüler kıyaslandı, karşılaştırıldı. Tabii ki Yunanistan açısından skandal olan bu görüntüler kendi medyalarında da bir hayli tepki çekti, onu söyleyelim. Hemen üstte sürmanşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, terörsüz Türkiye mesajı, ocaklara yeni ateşler düşmeyecek. Başkan Erdoğan terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız mesajını verdi. Dün Gaziler günüydü. Anlamlı bir buluşma vardı, etkinlik vardı Haliç Kongre Merkezi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit yakını gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Onların kamu kurumlarına ataması noter huzurunda gerçekleştirildi. Ve burada da yine terörsüz Türkiye'ye dair önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Sabah gazetesine geçelim. Aslında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının manşette olduğunu görüyoruz. Kahramanlarımız başımızın tacı diyor Cumhurbaşkanı. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız dedi. Devam edelim. Hemen altta Kaşif Kozinoğlu'nun biliyorsunuz şüpheli ölümü söz konusu. Buna dair bir haber var. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya özür dilerim. Koğuş arkadaşı Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri damga vurdu diyor gazete haberinde. Hemen o haberin detaylarına bakalım. Kozinoğlu'na dilaltı hapını kendisinin verdiğini itiraf ediyor Uğur. İlacı nereden temin ettiğini ise açıklamıyor. Koğuştaki kahve bardağının yıkanması konusunda da tutarsız açıklamalar yapıyor. İşte tüm bunlar aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheleri ciddi oranda arttırıyor. Biliyorsunuz bu isim hakkında, yani koğuş arkadaşı Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma devam ederken bu dosyaya giren görüntüler de aslında soruşturmanın seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Onun da altını çizmiş olalım. Bir başka haber gözümüze çarpan Kadir İnanır'ın milyarlık serveti. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ın vasiyeti açılacaktı. 28 varisten bahsediyoruz ve çok büyük bir bölümü Kadir İnanır'ın akrabaları, yeğenleri. Onların bir takım itirazları vardı. Özellikle Kadir İnanır'ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a tamamını bıraktığı yönünde haberler de ortaya çıktı. Aslında süreç uzadı. Yani 17 Aralık'a ertelendi bu konu ama baktığımız zaman hani rakam gerçekten çok ciddi. 650 milyon liralık bir gayrimenkulün yanı sıra 50 milyon liralık 25 saat ve altın çakmakları olduğu bilgisi var. Sanatçının 3000'den fazla kurbağa figürü koleksiyonunun da 35 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıkıyor. Yani hepsini topladığımızda 750-800 milyon lira belki çok daha fazlası tabii bankada bir takım paraların da olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla Kadir İnanır'ın ölümünün ardından bu kez sanatçı mirasıyla gündemde ve bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Sabah gazetesinde bu haberin detayları yer alıyor. Hürriyet gazetesine geçelim. ABD F-35'i çaldırdı. ABD'nin sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. ABD ise şokta, hani fıkra gibi bir olay olarak adlandırılıyor. ABD F-35'i çaldırdı manşeti bugün Hürriyet gazetesinde karşımıza çıkıyor.
Kurtlar Vadisi'ne özel ekip, savcılar tutuklandı. Yine Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve koğuştaki son görüntülerine dair detaylar yer alıyor. Gözaltına alınan dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Bu tutuklanan iki ismin ortak özelliği sadece savcı olmaları değil, aynı zamanda FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilmeleri. Onun da altını çizmiş olalım. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesine geçelim. Mekanın sahibi geldi manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın ardından Türk Deniz Kuvvetleri boy gösterecek. Deniz kurdu tatbikatına 100 gemiyle 14 bin personel katılacak. Seçkin gözlemci günü TCG Anadolu'da olacak. Gövde gösterisi ne dönüşecek adeta bu tatbikat? Türkiye, İsrail ve Yunanistan arasında pek çok başlıkta gerilimin tırmandığı süreçte Doğu Akdeniz peş peşe tarafların gövde gösterisi niteliğinde tatbikatlarına sahne oluyor. İsrail Yunanistan'la birlikte 2 hafta önce Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bölgede 10 Eylül'den itibaren de Yunanistan ve Mısır öncülüğündeki çok uluslu Medusa 15 tatbikatı yapılmıştı. Doğu Akdeniz bugünden itibaren ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat, sevk ve idare etkinliğini artıran Mavi Vatan'daki caydırıcılığı ve milli sistemlerin sahadaki başarısını test eden en kapsamlı tatbikat serilerinden Deniz Kurdu bir tatbikatına ev sahipliği yapacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri ise 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecek. Karadeniz'i sağanak ve sel vurdu, az önce paylaşmıştık. Özellikle Rize, önceki akşamdan itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle İyidere ilçesi ve Pazar ilçesi etkilendi. Burada menfezlerin tıkanması, cadde ve yolların göle dönmesine neden oldu. Tabii yağış değil sadece, aslında o dağlardan kayıp gelen topraklar, bir heyelandan da dün vali bahsetmişti. Dolayısıyla bir çamur yığını ve menfezlerin tıkanmasıyla birlikte işte o suda sokakları, caddeleri doldurdu. Burada tek tabii sevindirici olan konu herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Trabzon'da da Rize benzeri görüntüler sağanakla birlikte, yağışlarla birlikte ortaya çıktı. Türkiye gazetesi, evladına sahip çık Türkiye, yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda manşetini görüyoruz. PKK ve FETÖ başaramadı, kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT sahaya sürüldü deniyor. Vurguncular gözaltında, 9 İsrailli Türkiye'den kaçamadı. 3 milyar dolarlık vurgun yapan Forex çetesinin kaçmaya çalışan elebaşları MIT'e takıldı. 20 farklı ülke vatandaşıyla küresel vurgun ağı kuran Forex çetesi MIT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla dağıtıldı. Türkiye'den kaçmaya çalışan Jack Levy ve Amit Yigal'la birlikte 9 İsrailli çete lideri de gözaltına alındı. Yeni Şafak'ta finansman sorunu çözüldü manşeti. Kalkınma yolunda kritik eşik aşıldı. Türkiye ile Irak kalkınma yolunun finansmanı konusunda mutabakata vardılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yeni Şafak gazetesine konuştu. Irak'ın doğal kaynaklarından elde edilen gelirin yine ülkenin ulaştırma altyapısına yönlendirilmesi şeklinde bir çözüm bulunduğunu da açıkladı.

açıkladı. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın gazeteye özel verdiği haber, mesajlar yer alıyor. Peki spor sayfalarına da bir bakalım. İkinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Erke Tümer, Lig Radyo programcısı konuğumuz olacak ama dün akşam oynanan derbi ve sonucu tabii ki gündeme damga vurdu. Akşam gazetesi Allah Allah Fırtına Salah başlığıyla dün akşamki bu 4-0'lık galibiyeti duyuruyor okuyucularına. Gerçekten çok net bir galibiyet ve uzun süredir Galatasaray'ın bu kadar zorlandığı bir karşılaşmaya tanıklık etmemiştik. Aslında 1-0 iken Galatasaray'ın da girdiği pozisyonlar, yararlanamadığı pozisyonlar oldu ama ardı ardı ilk yarının bitimine doğru gelen goller Galatasaray'ın da gardını düşürdü ve karşılaşma 4-0 sona erdi ama Muhammed Salah Mısırlı Yıldız attığı 3 golle geceye, derbiye damga vuran isim oldu. Trabzonspor yeni teknik direktörüyle, Samsunspor'un eski hocasıyla yola devam ediyor. Thomas Reis'la o da ilk maçında bu derbi galibiyetiyle yeni görevine başlamış oldu. Kısa zamanda çok iş yaptık diyor Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Harika performans gösterdik ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardık diyor. En pahalı takım ilk kez kaybetti. 411.6 milyon avroluk piyasa değeri var sarı kırmızılıların Galatasaray'ın. Derbiye ise 189.6 milyon avroluk bir takımla başladı. Trabzonspor'un da piyasa değeri daha düşük Galatasaray'a nispeten ama daha düşük bir piyasa ve kadro değeriyle Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardılar. Okan Buruk'un en kötü maçı olarak yorumlanıyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'a bu mağlubiyetin ardından hani taraftarlar bir anlamda faturayı kesmiş gibi görünüyor. İki tarafta hakemden memnun değil. Tartışılan pozisyonlar var. Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği bir pozisyon var ki akabinde Okan Buruk da itirazları nedeniyle hakem tarafından oyundan atıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da son dakikalarda yaşanan VAR'ın müdahalesiyle kırmızı karta dönüşen pozisyonla ilgili konuştu. Hani hakemin gözünün önünde olduğunu söylüyor ve orada yine MHK'ya sesleniyor, Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona, hakemlere hani gözlük mü vereceksiniz, ne yapacaksınız ama önlerindeki pozisyonları nasıl göremezler diye bir serzenişte bulunuyor. Tabii Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Dün 3 kritik karşılaşma vardı. Başakşehir kendi evinde Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etmeyi başardı. Son haftalarda işler kötü gidiyordu Başakşehir adına ama dün net bir galibiyet aldılar. Kocaelispor kendi evinde Gaziantep'i 2-0 mağlup ederken son haftaların flaş ekibi Çorum'sa yine kendi evinde güçlü rakibi Alanya'ya karşı 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bugün de mücadeleler var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları oynanacak. Ardından milli araya gideceğiz. Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan Kanarya'da taraftar Eyüpspor karşısında patlama bekliyor. Hani burada sadece galibiyet değil, Fenerbahçe taraftarı gerçekten iyi futbol ve farklı bir galibiyet bekliyor. Maç saat 17'de oynanacak, bir gündüz maçı bu. Çobani Stadyumunda, İstanbul'da, maçın hakemi de Kadir Sağlam. Maçın 17'de olduğunu söyledik. Siyah beyazlılarsa ligin flash takımı Ahmet'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve bu karşılaşmanın başlama saati 20. Tabii maçı kazanan takımın lider olma ihtimali var. Beşiktaş'a beraberlik de yetebilir ama Ahmet bu maçı eğer kazanırsa, siyah beyazları mağlup etmeyi başarırsa milli araya giderken ligini ilk 6 haftasını lider tamamlamış olma ihtimali var. Bu nedenle de son derece önemli. Yani bugün bu iki kritik karşılaşmada olacak gözler Fenerbahçe diriliş maçı olarak görüyor Eyüpspor sınavını. Beşiktaş Avrupa'daki flash 4-1'lik Marsilya galibiyetini taçlandırmak istiyor. Ligde Ahmetspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Tabii ki her takımın kendine göre hesapları, varyasyonları var. Bunu söyleyelim. Şimdi ekranlarınıza da bir son dakika geliyor. Araya gitmeden ondan da bahsedelim. Akın Gürlek Adalet Bakanı faili meçhul dosyalar için çalışmaların devam ettiği mesajını verdi ve bu noktada bir açıklaması da var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor. Bu kapsamda bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız koordinasyonunda İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Bunlardan biri Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018

2008'de Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya, HTS bas kayıtları, görüşme kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri iyileştirilerek incelendi. Tanık beyanları yeniden değerlendirildi ve şüpheli yakalanarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğeri de Osmaniye Düzici ilçesinde Ağustos ayında Ayşegül Yaşar kaybolmuştu. Onun dosyası da yine kamera kayıtları, HTS kayıtları, tanık beyanları ve kriminal incelemeler ve yeni elde edilen deliller doğrultusunda kapsamlı bir şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşılırken şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. Bakan Gürlek'in açıklamasını da şöyle bir özetledik. Detayları tabii ki aktarmaya devam edeceğiz diyelim ama şimdi bir araya gidelim. Saat başında moderatör hafta sonu devam edecek.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli

0: bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Paramparam Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
10: Masada ne var, hoş geldiniz.
9: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
13: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Bir canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareket edecek. Hareketi öncesinde de bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Gündemde hangi konular olacak? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki genel kurulla birlikte ikili görüşmeleri olacak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Tüm detayları muhabir arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu'ndan öğreneceğiz. Eda Nur, ne kadar kaldı harekete? Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde artık kısa süre içerisinde Atatürk Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.
1: Evet Kahraman Poyrazoğlu, senin de söylediğin gibi bizler şu anda Atatürk Havalimanı'nda devlet konuk evindeyiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyoruz. O ve beraberindeki heyet Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında orada devlet liderleriyle temaslara gerçekleşecek. Tabii dakikalar sonra da yine bir basın açıklaması bekliyoruz burada. Tabii onunla beraber de programından bahsedelim size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika programı 4 gün sürecek. 20-23 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleşecek. Tabii bu ziyaret boyunca Cumhurbaşkanı'na da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik edecek. Tabii ziyaretin ana başlığı dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında olacak. Takvimde özellikle 22 Eylül Salı günü dikkat çekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül Salı günü hitapları gerçekleşecek. Tabii bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar ne olacak? Tabii bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tabii konuşmanın içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Birleşmiş Milletler daha önceki geçmiş konuşmalarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Dünya 5'ten büyüktür mesajıyla öne çıktığını görüyoruz. Tabii bu kez hangi başlıklara ağırlık verecek? Yine bu da 22 Eylül Salı günü yapacağı hitaplarında ortaya çıkacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sınırlı olmayacak. Yine 4 gün boyunca oldukça yoğun bir diplomasi trafiği onu bekliyor. Tabii New York'ta yine bir araya gelecekler. Özellikle de öne çıkan başlıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Ama henüz bu programa ilişkin tarih, saat yine açıklanmadığını söyleyelim. Yine şundan da bahsedelim. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Yine orada da ABD ilişkileri, savunma sanayi, özellikle de Türkiye'nin milli muharip uçağı, Kaan'ın motorları ve KASSA yaptırımları ele alınmıştı ve görüşmeler oldukça olumlu geçmişti. Bu nedenle de New York'ta yapılacak görüşmede hangi adımların atılacağı da yine 22 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından bizlerle paylaşılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ve özellikle de farklı ülkelerin liderleriyle de bir araya gelecek. Özellikle Amerikan İş

0: dünyasının düşünce kuruluşları ve özellikle de Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii şimdi gözler Atatürk Havalimanı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti öncesi yine basın mensuplarına bir açıklaması yapması bekleniyor. Yine detaylar oldukça sizlerle paylaşacağız. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Eda Nur Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Tabii Eda Nur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını bizlere aktardı ama bu programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan da katılacak. Eşlik edecek Cumhurbaşkanı'na ve aslında Emine Erdoğan'ın da gündeminin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki ABD'deki gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak. Dünya Ekonomik Forumu sürdürülebilir kalkınma etki toplantılarında katılımcılara hitap edecek Emine Erdoğan. Yine lider eşleriyle görüşmeleri de olacak. Biliyorsunuz sıfır atık artık küresel bir eyleme dönüşmüş durumda ki öncüsü de Emine Erdoğan. Dolayısıyla bu kapsamda da görüşmeleri, mesajları, hitapları gerçekleşecek. Yani dolu dolu bir Amerika programı olacak diyelim ve biz bir kez daha başkente uzanalım. Editörümüz Hande İpekgil bizleri bekliyor. Ancak ilk bültende, ilk bölümde paylaştığımız detayların dışında başka bir konu için bu kez bizleri bekliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar, faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmalar kararlılıkla, titizlikle devam ediyor, sürüyor. Yeni gelişmeler var. Onların ayrıntılarını alacağız. Hande İpekgil, sözü sana bırakalım.
2: Kahraman Poyrazoğlu, biri İstanbul'da, diğeri ise Osmaniye'de yıllar önce işlenen iki cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle faili meçhul suçları araştırma dairesi koordinasyonunun yapmış olduğu çalışmalarla birlikte iki cinayetin daha aydınlatıldığını aktardı. İlkinden başlayalım, İstanbul'la başlayalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin bir dosya vardı ve dosyada HTS ve bas kayıtları, aynı zamanda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi bu soruşturma kapsamında ve çalışmalar sonucu da olayın 5. şüphelisinin tespit edildiğini duyurdu Adalet Bakanı. Yakalanan şüpheli de yine kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'de kayıp dosyası vardı. İşte o kayıp dosyası da yeniden incelendi ve yeni deliller şüpheliyi işaret etti bu kapsamda. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası da yine HTS ve kamera kayıtları, aynı zamanda tanık beyanları, kriminal incelemeler ve yeni deliller doğrultusunda bu dosyada yeniden ele alındı ve şüphelinin kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine de yine ekipler harekete geçti ve bu kapsamda soruşturma da derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Şüphelilerle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek biliyorsunuz bakan olarak atanmasının hemen sonrasında faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında kararlılık mesajı vermişti. İşte bu kapsamda İstanbul ve Osmaniye'de yer alan bu iki dosyada yine açıldı ve sonuçlarına artık ulaşılıyor. Bu iki dosyanın çözüldüğünü açıkladı Adalet Bakanı ve yine aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayeti karanlıkta bırakmayacağız mesajını da yine yinelemiş oldu bu kapsamda Kahraman Poyrazoğlu.

0: Bu bölümde futbolu konuşacağız. Tabii dün akşamki derbi ilk bölümde de bahsettik. Lig Radyo programcısı Erke Tümer bizlerle birlikte olacak dedik. 4-0'lık flash bir galibiyet var Trabzonspor maçı. Ama sadece Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da ekran başında bu dev derbiyi takip ettiler. İlk gündemimiz derbi olsun. Erke Tümer, hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
1: İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum.
0: Şimdi açıkçası hani herhalde 4-0'lık bir sonucu birçok kişi beklemiyordu. Yani ben kendi adıma Trabzonspor'un kazanabilme ihtimalini yüksek görüyordum. Şu nedenle kaybetse daha 6. haftada lig yarışından kopacaktı. Yıldızlarla dolu bir kadro kurdu Trabzonspor'da. Erken olacaktı. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in olmaması, sanki Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray, arada geceyle gündüz kadar bir fark görebiliyoruz. Ama 4-0'da beklemiyorduk. Ne dersiniz?
1: Ya hiçbirimiz 4-0'ı beklemiyorduk. Hatta ben de dün bütün radyo programlarında yaptığım yayınlarda şunu söyledim. İlk yarının daha sakin, daha oturaklı ve temposu daha düşük bir maç olur. Çünkü Trabzonspor yeni bir teknik direktörle yoluna devam ediyor ve 2 günlük süreçte ne kadar yeni bir taktik idman ve oyun yüklemesi yapmış olabilir. O yüzden daha çok Kocaeli Spor'dan gördüğümüz o kendi 18'inin çevresinde savunma yapıp derin toplarla, kontra ataklarla, o da çok sayılı kontra atak hücuma çıkan bir Trabzonspor oyunu olur. İlk yarıyı da golsüz beraberlikle tamamlarız ve kartlar birebir temasın daha yüksek olduğu bir maç olur düşüncesindeydim. Ama Alan Shearer'ın bir lafı var. İngiltere'de de çok kullanılır. Ligi bilen teknik adam, ligi bilen oyuncu. Bizde hele zaten bu işin temeli atılmıştır. İngiltere'de de çok söylenir. Ligi bilen teknik adam, oyuncu grubunu tanıyan teknik adam ne yaptı? Santraforunu biraz daha geriye doğru yaklaştırdı. Bir tarafta Salah, diğer tarafta Saviolo'nun önündeki alanı genişletti ve Galatasaray aslında Trabzonspor bir tuzak kurdu. Gel bana baskı yap, savunma çizgini de öne çıkar. Galatasaray tıpkı Sporting maçında olduğu gibi arka alanını ön alana çok yaklaştırıp oyun mesafesini kısaltırken kademe aralarındaki oyuncuların bağlantılarına izin verdiği için aslında Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk bu dakikalarında Galatasaray'ın kullandığı bir kenar topundan sonra çok genişlik yakaladı ve Muhammed Salah zaten alamet farikası bu. Yani geniş alanda Muhammed Salah gider, temposunu yapar, 20 metre, 25 metre sprintini yapar. Karşı karşıya da herhalde bu işi en doğru bitiren oyunculardan bir tanesidir ki bitirdi. Ama 1, 2, 3 derken 4 ve arada iptal edilen golü de düşündüğümüzde Trabzonspor o kadar Galatasaray'ın bu ön alanda baskı yapayım, ön alanda oynamaya çalışayım, rakip 18'de kalayım düşüncesini yaratıcı oyuncusu olmadan, çünkü Osimhen bir yaratıcı oyuncu. Dönüyorsun arkasında oynayan, daha form gösteremese de Batrakov, Mertens tipolojisinde bir oyuncu. Onu oynatmıyorsun. Deniz Gül çok hareketsiz kalıyor. Leroy Sané bir parlıyor bir duruyor. Savunma yardımı da getirmiyor. Bunları böyle arka arkaya koyduğumuz zaman Trabzonspor belki de bu sezonki en rahat maçını oynadı. Çünkü Galatasaray savunması bir daha ağır kaldı. Arkaya atılan her pozisyon Trabzon adına gol niteliği taşıdı ve Trabzon da bunu çok iyi değerlendirdi. Herhalde Muhammed Salah parasını çıkarmıştır. Bu espri çok yapılmıştır diye düşünüyorum. Ama gerçekten büyük maçlarda büyük karakter ortaya koymak gerekir. Takımda onun oyununa doğru çok doğru bir yönelimde bulundu. Thomas Reis da gelmeden önce söylediği tek bir cümle vardı. Ben Salah'la konuştum. Ona da uygun bir oyun formülü zaten yaratacağım demişti. Hakikaten büyük maçta Muhammed Salah gibi bir karaktere çok büyük bir oyun alanı açtı ve Muhammed Salah da bunu iyi değerlendirdi. Şimdi işte burada bakalım bugün oynanacak iki tane karşılaşma ki ben saat 17'de statta olacağım. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bugün neler yapacağı çok önemli. Fenerbahçe'nin rakibi Eyüp olduğu için Fenerbahçe'nin işi daha kolay olabilir gibi gözüküyor ama Eyüp de sezona istediği gibi başlayamadı. Teknik adam gönderilebilir bu hafta. O yüzden Eyüp'ün bugünkü oyunu çok kırıcı olabilir. Diğer tarafta da Gif Orban'la birlikte acayip bir ritim yakalamış. Hızlı temposuyla garip galibiyetler alan, ben garip diyorum çünkü Anadolu takımlarından bu kadar seri ve hızlı oyun çok görmeyiz. Diyarbakır şu an o seri hızlı oyun oynuyor. Beşiktaş'la oynayacak. Enteresan oldu. 13, 12, 12. Trabzon 10 puan yaptı şimdi. 5. sıraya geldi. Ben de biraz kopya çekiyorum, kusura bakmayın. Bugün Fenerbahçe'de kazanırsa 10 puan yapacak. Milli araya gitmeden önce mesafe inanılmaz daraldı. Ben dün basın toplantısına çıkabilseydi, orada bulunan basın mensubu arkadaşlara şunu sordurtacaktım. Okan Hocam, şimdi puan tablosuna baktığınız zaman mutlu olabilecek misiniz?
0: Bu
1: Çünkü
0: arada
1: Galatasaray an...
0: araya girdim, kusura bakmayın. Şimdi Okan Buruk demişken, Okan Buruk kırmızı kart tabii gördüğü için basın toplantısına çıkamıyor ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir açıklama var. Yayıncı kuruluşa bir tepki gösteriyor Fenerbahçe. Çünkü kırmızı kart gören bir teknik direktörün yayıncı kuruluşun muhabirine süreci anlatması, olayı anlatması ve yayıncı kuruluşun muhabirinin de bunu ekranlara taşıması ile ilgili Fenerbahçe'nin bir tepkisi var. Netice itibariyle dediğimiz gibi basın toplantısı düzenleyemiyor teknik direktör ama o mesajları bu şekilde vermiş oldu bir anlamda. Buna bir tepki var. Tabii maçın hakemiyle ilgili de aslında her iki tarafında eleştirileri var. Leroy Sané'nin pozisyonu için sarı kırmızılar, hakemin de gözü önünde olan bir pozisyon ki futbol otoriteleri, eski hakemler mutlaka kırmızı kart verilmesi yönünde bir düşünceyi ortaya attılar. Ama o hakem sarı kart verdi. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Benzer bir pozisyon Galatasaray'a oldu. Galatasaray futbolcusu önce sarı kart gördü hakem tarafından. Sonra VAR'ın uyarısıyla kırmızıya döndü ama ya bilmiyorum, katılır mısınız? Şimdi iki pozisyona da baktığımız zaman hakemin yakın olduğunu görüyoruz. Yani hakemler süzemiyor mu bu pozisyonları, gözleri önünde olan? Yoksa hani sarı kart vermek ve topu tabiri caizse VAR'a atmak daha mı kolay oluyor? Yani biz VAR'ı, hakemler sanki biraz böyle ya ben çok karışmayayım, kararı VAR versine döndü gibi düşünüyorum. Katılır mısınız?
1: Tam olarak oradayız zaten. Yani günümüz futbolunda artık orta hakemlerin hükmü kalmadı. Bunu daha geçen hafta Manchester United-Manchester City maçında da gördük. Ve yanlış bir kararı VAR verdi. Offside'dan gol verildi ve 3 puanı derbide City aldı. Ve federasyon hemen sonrasında soruşturma başlatıp dedi ki United cephesi sizden özür diliyoruz. Bizim hakemlerimiz doğru eğitilmemiş. Şimdi böyle bir reaksiyonla gelinirse evet, ben o yapılan işin samimiyetine inanırım. Bizim maalesef futbol iklimimizde kuralın yorumlanması noktasında bazı eksiklikler var. Şimdi Ugo Çukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda Ozan Tufan'a yaptığı hareketin devamlılığı var. Yani pozisyon devam ederken rakibin dizine basmayı devam ettiriyor. Yani Ozan orada topu çok çabuk bir şekilde rakibinden kurtardıktan sonra rakip hamlesini yaptığında artık rakibin temas etme durumu çok normal ama teması devam ettirmeme durumu var. Ugo Çukwu teması devam ettirdiği için direkt kırmızı kart ve hakem bunu çözemiyor. Yani şimdi ismi de zedelemek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Dünkü Batuhan Hoca'nın o pozisyon devam ederken pozisyonun şiddeti ve biraz da hani bilerek isteyerek yapılıp yapılmamasını oyun gözüyle ölçersiniz. Muhtemelen VAR hakemi de orta hakem de bir pozisyonda, Galatasaray'ın pozisyonunda hani şiddeti devam ettirmiyor düşüncesiyle o pozisyonu kırmızılaştırmadı. Sadece dediğim gibi niyet okuyorum. Kuralın üzerinden hakem yorumlaması böyle olur, olmuştur. Diğer tarafta da bu pozisyonu devam ettiriyor. Sertlik devam ediyor. Orada bir kasıt arıyor ve kasıta kırmızı kart veriyor ama dediğiniz çok doğru. VAR'ın çıkmasıyla birlikte orta hakemlerin pozisyon takibi ve yorumlaması zayıfladı. Dünyanın her yerinde, sadece bizde şöyle bir durum var. Bizim hakemlerimiz çok daha genç ve eğitim sürelerini doğru tamamlayamadıkları için, çok genç bir şekilde sahaya attığımız için eğitim eksikliklerinden dolayı yorum eksikliği de ortaya çıkıyor. Bu sadece dünkü Batuhan Kolak için değil. Şu an
0: Genel olarak
1: MHP'nin
0: böyle bir
1: elinde
0: durum var.
1: bulunan 21 tane hakemin böyle bir sıkıntısı var. Ve 40 yaşındaki hakemin bile eğitim süreci doğru ilerlemediği için Halil Umut Meler'in de hataları çok radikal oluyor. Ya da Atilla Karaoğlan'ın da çok radikal oluyor ki en tecrübelileri bunlarda. Burada MHP'nin zaten tavır değiştirmesi, gençleşmeye hiçbirimizin itirazı yok ama doğru gençleşelim. Yani tecrübesi olan ve bu işte hala senin yükünü çekecek isimleri de bu meslekten soğutmadan devam etmen lazım ve onları da kadrona alman lazım. Zaten bizim şu anki MHK'mizin en büyük problemi bu. Federasyon ne kadar iyi niyetli çalışsa da MHK'nin işi yürütme biçiminin yanlışlığından dolayı biz sürekli hakem eleştirisinde kalıyoruz ve siz de şimdi Kahraman Bey diyorsunuz. 4-0'lık bir maç var. İki tane kırmızı pozisyonu var. Birinde verildi, birinde verilmedi. Art niyet mi aramalıyız? Hayır. Bilgisizlik var. Doğru eğitilmemişlik var. Buraya dönmemiz gerekiyor ama tekrar söyleyeyim, Trabzon'un galibiyetini küçümsetemezsiniz. Zaten oyun olarak hani Trabzon'un kişi kalsa başka bir şey olur muydu? Çok başka bir şey olmayacaktı. Çünkü
0: Olmazdı.
1: Galatasaray'ın rakip yarı alanda üreticiliği çok az. Ve bugün şimdi ben de sizle yayına bağlanmadan önce bir daha bir istatistiklere baktım. Yani Galatasaray'ın oyununda iyi yaptığı şeylerden bir tanesi rakip ceza sahası çevresinde top kazanmak. Tarihin Galatasaray Okan Buruk tarihinin en eksiği olduğu maç yani istatistik olarak. Galatasaray sıkıştığı ve krize girdiği maçlarda 30-35 tane ceza sahası ortası yapardı. Dünkü karşılaşmada 14 tane yaptılar ki bakın bu da doğru değil ama Galatasaray'ın bir çözüm formülüydü bu. Yani çünkü

0: orada mıknatıs gibi bütün topları toplayan Osimhen'in varlığı orada o kanat ortalarını daha da yoğunlaştırıyordu. O kanat ortaları yok. Galatasaray belki de Süper Lig'de orta alanda ve maç genelinde en az pas yaptığı maçı oynadı. 353 pas, başarılı pas. Galatasaray'ın ortalaması 410-420'lerde. Burada Trabzonspor'un rakibi de ne kadar bozduğu ve rakibine bu kısa sürede ne kadar çalışmışlığı da var. Onaslı'nın artık Trabzonspor'da yedek santrafor olarak kariyerine devam edeceğini anladığımız bir maç oldu
1: Öyle
0: bence
1: görünüyor.
0: diğer taraftan. Bir de belki Avrupa standartlarında çok sakar ve potansiyelini bulup artık gerilemeye başlamış bir kalecinin tekrar Trabzonspor'da yükselişini görüyoruz. Onana bence iyi işler çıkartıyor. Bir de dün şunu söylemek lazım. Savic çok akıllı bir stoper. Maç boyunca Deniz'i sahanın içinde, Deniz'in oyunda kaldığı süre boyunca Deniz'i topsuz alanlara çok güzel yönlendirdi ve Deniz'i çok güzel bozdu. İkinci yarıda da Barış Alper girdikten sonra rakiplerini, onun üstüne gelen rakiplerini çok güzel sahadan uzaklaştırdı. Ben dün oyun olarak da Savic'i çok beğendim. Herkes Fabinho'ya zaten parantez açmıştır. Yani o da Liverpool ve Jürgen Klopp tedrisatından geçip nasıl top oynanması gerektiğini bizlere gösterdi ama işte yaş ve ligin kırıcılığı düşünüldüğünde uzun soluklu olur mu bu? Ben de soru işareti ama süperstarlara en azından büyük maç kazandırdı diyebiliriz Trabzonspor'da.
1: Peki Trabzonspor'u tebrik edelim. Hızlıca diğer maçlara da aslında değinelim. Siz biraz bahsettiniz ama şimdi Beşiktaş mesela bu akşam kazandığı takdirde lider olacak. Avrupa hafta içi Avrupa maçında UEFA Avrupa Ligi'nde flash bir galibiyet elde etti siyah beyazlar. 4-1'lik bir skor Marsilya'ya karşı. Onun verdiği bir motivasyon ve moralle gelecekler ama sert bir deplasman, zor bir deplasman. Dolayısıyla hani baktığımız zaman hani Beşiktaş eğer bir yerde puan kaybedecekse bu haftada yaşanabilir. Ama kazandığı takdirde de tabii çok büyük bir ivmeyle girmiş olacak milli araya. Nasıl bir maç olur? Tabii bir yandan da Fenerbahçe maçı var ama orada da Fenerbahçe taraftarı en azından şunu bekliyor. Galibiyet değil, farklı galibiyet. Yani artık iyi bir futbol, güzel bir futbol ve farklı bir galibiyet. Fenerbahçe'nin de şöyle bir istatistiği var. Galatasaray ne zaman puan kaybetse Fenerbahçe de puan kaybediyor. Dolayısıyla bir tedirginlik de söz konusu. Bu iki maçla ilgili bir analiz rica edeyim sizden.
0: Böyle sondan başlayayım o zaman. Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunda bugün kim oynayacak? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hatta bugün forvet arkası rotasyonunda da kim başlayacak? Muhabir arkadaşlarla konuştum dün. Abi son antrenman nasıl geçti? Ne yapacak Fenerbahçe dediğimde bir bilinmezlik var ama cümlesiyle başlayan anlatılar vardı hep. Sadece rakibe baktığımız zaman Fenerbahçe'nin CV olarak çok gelişkin bir kadrosu var. İç sahada da oynayacak. Taraftar da muhtemelen çok büyük bir destek verecektir. Dediğiniz gibi farklı bir galibiyet çıkar mı bilmiyorum ama Fenerbahçe galibiyete daha yakın taraf. Diğer tarafta ise ya Beşiktaş Ahmet'te ise şöyle bir şey var. Ahmet Sportif'in kadrosu da kalede Lafont var. Sabah çok iyi bir sezon açılışı yaptı. Gif Orban zaten Türkiye'ye nasıl geldiğini
1: Ya onu
0: hala
1: soracağım Erke Bey.
0: anlayamadığım.
1: Çok özür dilerim. Araya girdim ama ya şu Gift Orban'ı Fenerbahçe mesela Lukaku'yu ben hep onu söylüyorum. Transfer edecek. Gift Orban'ı transfer etse daha iyi değil miydi ya? Yani 24 yaşında ve dediğiniz gibi background'u da iyi bir futbolcu. Aslında beklenen patlamayı yapamamış bir futbolcu.
0: Yani Stabæk'ten sonra onun Lyon Hoffenheim dönemleri onun patlama yapacağı, hatta herkes Hoffenheim'de onu çok başka bir yere gidecek diye bekliyordu ki sonra Hellas Verona'ya düştü. Hellas Verona'da yükselir dedik ama yükselemedi. Mental olarak farklı bir kafa yapısında olduğu için ve bazıları için futbol hayat amacıdır, bazıları için yaşamak için araçtır. Futbolu araç olarak ve hayatta kalma unsuru olarak görüyor diye düşünüyorum Gif Orban. O yüzden daha Gif Orban çok gezer. Ve büyük takımların bu tarz oyuncuları gitmemesinin sebebi şu. Mental olarak oyunda istikrarlı kalamadığından dolayı hep çekinceli yaklaşırlar. Yoksa çok yetenekli. Şu an ligin en süratli oyuncularından bir tanesi. Ligin en fazla gol pozisyonuna giren oyuncularından bir tanesi. Ve kontra atak futbolu oynuyorsanız Gif Orban zaten biçilmiş kaftan. Ve hem kanat oynayabiliyor hem santrafor oynayabiliyor. Çok farklı meziyetleri var ama dediğim gibi işte mentalde bitiyor iş ve bazen oyuncuları menajerler, ben bunu kullandığımda insanlar yanlış anlıyor ama Süper Lig biraz geri dönüşüm ligi. Yani kendini bulamayan ya da yaşlanıp tekrar pik yapmak isteyenler Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de bir rejenerasyon dönemi geçiriyorlar. Ya burada kral oluyorlar ve büyük

0: diyerek devam ediyorlar. Sasha Boyd'da olduğu gibi. Ya da burada bir hani ben ortamı sevdim. Daha düşük viteste futbol oynanıyor. Ben buranın kralı olup buradan devam ederim diyenler. Gif Orban nerede kalacak bilmiyorum. Zaten kiralık geldi. Ama Türkiye'de izlemesi çok keyifli olan
1: Keyifli futbol.
0: oyunculardan bir tanesi. Bugün hani şimdi stoperde Beşiktaş'ın kimle çıkacağına bağlantılı olarak Emirhan Topçu Agba da oynarsa Gif Orban'ın bir tane golü var. Ben yazarım Gif
1: Yazıyorsunuz.
0: Orban'a bir gol.
1: Bu arada editörümüz Cihat Çelik çok sıkı Beşiktaş taraftardır. O da diyor ki bizde de Trossard yok. O da hani dengeleri etkileyebilir diyor.
0: Ama Eylem Fakıla'nın son
1: Performansı.
0: performansı, Valvak Serni'nin performansı ve Beşiktaş'ın alameti farikası. Beşiktaş'ın bir oyuncuya bağımlı hücum setleri yok. Galatasaray'ın Osimhen'e bağımlı hücum setleri. Fenerbahçe'nin Talisca'ya bağlıydı, gönderdi. Fenerbahçe'nin şu an hücum stratejisi yok. Asensio da yok. Yani mevcut durumda oyuncuya bağlı ama Beşiktaş oyuncuya bağlı değil. Beşiktaş teknik adam takımı oldu. Ya yani Beşiktaş'ın zaten bu sezon bu ligdeki avantajı o. Avrupa'da da avantajı o. Maç içinde hemen strateji değiştirebiliyor. Teknik adam oyuncu değişikliği yapmadan oyun değiştiriyor. Ben son Marsilya maçında kenarda benim en çok hoşuma giden şey hatalı gördüğü şeyi ki sezon başından beri yapıyor. Midtjylland maçından beri. Emirhan pozisyonda oyunu çok zorladı. İki top kaybı yaptı hatırlarsınız. Bir fırsatta yakaladı, kenara çağırdı, hemen oyunu tekrar anlattı. Agbadu'nun sarı kartı erken görmesi sonrasında hemen Agbadu'ya dokundu, oyunu değiştirdi. Yani kişilerin performansı çok önemli. 71. dakika Serni'nin artık adalelerinde enerji kalmadı. Hemen Serni'yi oyundan çıkardı ki bu sezon Beşiktaşların en tepkili olduğu oyuncudan şu an inanılmaz bir skor katkısı alıyor Serni'den. Ve Beşiktaş'ın alamet farikalarından biri daha iki orta alan oyuncusu, skora yakın orta alan oyuncusu Orkun Kökçü ve Olaykan gol atmadı. Öndeki üçlüyü hatta beklerin de hücuma çıkmasıyla birlikte öndeki beşliğe sürekli asist yaptırıyor. Daha denkleme sokmadığı Olaykan bitiriciliği ya da pozisyonları daha Orkun Kökçü pozisyonları var. Şimdi bu kadar repertuarı kuvvetli bir takım olunca Trossard sadece takım oyuncusu olarak orada görevini yapıyor. Ne yaptı Trossard derbide? Rıdvan'a sen ileri git dedi. Ben arkada burayı toplayacağım. Ben burada oyunu yavaşlatacağım. Sana mutlaka gol gelecek dedi ve getirtti. Yani İlhan'la da iki tane çalım, bir dikine oyun, bir paralel koşu, rakibi yıpratıyorsun. Ondan sonra da Marsilya maçındaki gibi en doğru anda, en doğru pozisyonda gol atıyorsun. Şu an Beşiktaş duran toptan gol buluyor bir de. Beklerin üzerinden gol buluyor. Yani Trossard'ın olup olmaması değil, orada Vincenzo Italiano'nun bugüne ne hazırladığı önemli. Bugün şefin menüsünde ne var onu göreceğiz. Bugün Vlahovic üzerinden mi hücumlar olacak, Olaytan üzerinden mi
1: Şimdi
0: oyunlar
1: Vlahovic ile
0: olacak?
1: ilgili mesela son Marsilya maçında tribünde olan hani arkadaşlarımızla konuştuğumuzda şunu söylediler. Hani gol atamadığı için çok sinirlendi dediler. Hani ben bunu şöyle yorumladım. Hani Beşiktaş'ı mesela taraftarlarla olan iletişimi yani Beşiktaş'ı böyle özümsedi galiba Vlahovic'te. Yani bir golcü futbolcunun bir forvet gol atamayıp sinirlenmesi demek ki yani gerçekten o da kendini veriyor. Yani bu atmosferi o da yaşıyor şu anda. Ki bu akşam herhalde en önemli
0: Benim
1: silah olacak.
0: ya Kahraman Bey şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta şu an forma pahalı. Ya arkada Erzurumspor maçında Ohyangü başka bir oyun oynattı ve Ohyangü'nün oynattığı oyun da galibiyet getirdi. Şimdi Vlahovic bunun da farkında ve Vincenzo Italiano ile daha önce çalışmış olmasının getirdiği şey biraz hoca evet sonuca gidiş yoluna bakıyor ama sonuç da istiyor ve sonuca gidiş yolu şu ana kadar iyiydi ama hem taraftarın hem İtalyano'nun beklentisi de artık sonuca skor katkısı. Karşılaşmanın çok başında sol çaprazdan Serni'nin getirdiği topta direkt yanından vurduğu bir şut vardı Vlahovic'in Marsilya maçında. Galiba karşılaşmanın o dördüncü ya da beşinci dakikası. İkinci Beşiktaş pozisyonuydu zaten. Orada o istediği vuruşu yapamadığında da verdiği reaksiyon kendine çok fazlaydı. O tamamen artık burada hani forma pahalı ve taraftarın da teknik adamın da benden beklentisi belli. Bunu karşılamam lazım. Arkada da forma açlığıyla bekleyen iki tane daha oyuncu var noktasındaki bilinçten geliyor. Ben bu sene şunu söylüyorum. Ben takım tutmuyorum, bunu her seferinde söylüyorum ama keyifli futbol izlemek istiyorsanız İnönü Stadyumu'na gidebilirsiniz. Futbol oynanıyor çünkü İtalyano başka bir
1: Tribünler
0: şey oynatmaya
1: muhteşemdi. Yani
0: çalışıyor.
1: o maçta ben hani biliyor artık herkes Fenerbahçeli olduğumu ama gerçekten muhteşemdi. Yani taraftarın o verdiği coşku gerçekten dediğiniz gibi bir futbol sever gidip maç izlemeli orada.
0: Ya bir de şimdi Vincenzo Italiano'nun oyun setlerini görüyorsunuz. İşte sağ stoper öne doğru hamlelendiğinde Salih'le oyun stoperlerin arasına değil, stoperler Salih'in yanına biraz daha yaklaşarak oynuyor. Sürekli alternatif

0: ortaya koyuyor ve daha bakın Poku'yu denkleme sokmadı. Poku da başka bir dribling ve başka bir oyun formatına da geçebilir.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar elindeki kısıtlı kadrodan bu kadar geniş repertuar çıkartması çok kıymetli İtalyanın. Şampiyon olur olmaz. Ben olacağını hala düşünmüyorum. Çünkü rotasyonu çok kısıtlı. 21 kişiyle dönüyor şu an Beşiktaş. Hatta 17 ile dönüyor aslında. Ama en azından bana futbolu izletiyor. Ya da ben Beşiktaş maçına giderken iyi futbolla karşılaşacağım diyorum. Bugün Fenerbahçe maçında görevliyim. Ya, stada giderken hep bir kafamda ya hem gerilim olacak hem yaratıcı oyuncu eksikliği var. Oyunu basitleştirebilecek, basit oynayacak oyuncusu az mesela şu an Fenerbahçe'nin. Anlatmaya çalıştığım şey bu ama bugün iki karşılaşmadan da bol gol izleriz. Futbolun meyvesi bol olur.
1: Peki o zaman kısa bir milli takım değerlendirmesi de rica edeceğim sizden. Çünkü Süper Lig'e bir mola, ara ve yeniden milli heyecan. Tabii şimdi A milli futbol takımımız Uluslar Ligi'nde zorlu bir fikstürü de var. Hem Eylül hem de Ekim ayında önemli karşılaşmalara çıkacak. Fransa'yı ağırlayacağız Kocaeli'nde. Ardından İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geleceğiz. Ekim ayında da bir Belçika Liège deplasmanı ve Bologna'da da İtalya ile tekrar maçlar yapacağız. 4 yeni isim var kadroda. Özellikle Adil Demirbağ'ın röportajını bilmem gördünüz mü siz de? O mutluluğu, gözlerin içi gülüyor. Yani beni çok etkiledi. Adil Demirbağ'ın futbolculuk tartışılabilir, konuşulabilir ama milli takım formasını giyecek olmaktan duyduğu o mutluluk beni gerçekten duygulandırdı. Ama neden hala kadroda var denilen isimler de bulunuyor? Mesela Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konuşuluyor. Trabzonspor'dan Samet konuşuluyor. Forvet golcü sıkıntısını yaşadığımız bir dönemde Hetafe'de iyi başlayan, iyi giden Enes Ünal acaba düşünülemez miydi de deniliyor. Bir yandan da tabii Dünya Kupası'nda gelen başarısızlık bir özgüven kaybıyla aslında Uluslar Ligi'ne de başlıyoruz gibi. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben şöyle bir öngörüde bulunayım. Ben Kasımpaşa Konya mücadelesinde Vincenzo Montella ile denk geldim. Çok sohbet etme şansımız olamadı. Çünkü çocukların ona gösterdiği ilgiye karşılıksız kalamadı ve isteyen kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen herkese fotoğraf çektirdi. O yüzden sohbet etme şansımız olmadı. Vincenzo Montella'nın şöyle bir durumu var. Kendi omurgası var. Bugüne kadar beraber çalıştığı ve kendi futbol dilini doğru anlattığı ya da anlattığını düşündüğü birkaç tane oyuncusu var ve onlardan vazgeçmiyor. İrfan Can Kahveci ve Samet bunlardan zaten ikisi. Bunlardan kolay kolay da vazgeçmez. Çünkü oyunumu ben bunlarla anlatabiliyorum diyor. Diğer taraftan santrafor eksikliği noktasında da zaten biz hani o klasik 9 numara oynayan oyuncuyla oynama noktasında da Vincenzo Italiano'nun hep bir temkinli tavrı var. Biz pres takımıyız. Biz set hücumu oynayabilen bir milli takım organizasyon şemasına sahip değiliz değilizden kaynaklı. O rotasyonda, o forma rekabetinde zaten daha orta saha meziyetli, daha kanat ve pres meziyetli oyuncuları tercih ediyor. Bunu da biliyoruz. Ha, aklımıza yatan yatmayan isimler var ama oynayacağımız rakipler çok kuvvetli olduğu için kendi ezberinin dışına şu an İtalyano çıkamaz. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Ben de Cuma günü kısmetse Kocaeli'ndeki maçı yerinde takip edeceğim. Ya bütün oradaki mevzu şu. Ben bu adamlarla başladım, bu adamlarla gideceğim. Bir de Kenan'ın olmadığı, Hakan'ın olmadığı bir denklem var. Yani sakatlıkların çok olduğu da bir sezon açılışı yaptı zaten oyuncularımız. Ya burada başka alternatiflere dönebilir mi? Başka oyunlara dönebilir mi? Dönebilir. Ama Vincenzo Italiano kendi ide fixlerine çok bağlı. Ben o konuda
1: Vincenzo
0: biraz
1: Montella bu arada.
0: Montella,
1: Italiano
0: Italiano dedi. Özür diliyorum.
1: Italiano bu
0: Vincenzo
1: ara
0: Italiano.
1: sizi etkilemiş. Onu anladık yani. Oynattığı
0: Ben
1: futbolla.
0: çok etkilendim. Ben basın toplantılarından falan Italiano beni bayağı kazandı yani. Ben Beşiktaşlı olabilirim. Farkında olmadan. İşin esprisi Montella o kendi ide fixlerinden çok dışarı çıkmak istemiyor. O yüzden de böyle bir kadro tercihi var. Keşke denese. Yani çünkü bizim oyuncu havuzumuz da çok genişlemeye başladı ve gurbette oynayan ve daha tam milli takımla özdeşleşememiş çok oyuncumuz var. Onlardan da bir şey kazanılabilir ama zaman gösterecek. Çok zorlu rakipler. Yani hani Fatih Tekke'nin bu takım teknik adam gönderir diyor. Şimdi milli takımın önündeki fikstürü de milli takım için teknik adam göndertebilir. Öyle sert bir fikstürümüz var.
1: Tabii Uluslar Ligi'nde A grubuna çıkınca artık rakipler de sertleşiyor. Yani hayırlısı olsun diyelim. Yeni oyuncularımız var kadroda. Bartu Elmas, İlhan Fakılı.

0: Adil Demirbağ yine o da bakalım nasıl, buyurun.
1: Adil konusunda Arpaslan Erdem'in milli takıma çağrıldığı günkü o kulüp binasına gidip heyecandan böyle ne yapacağını bilemeyen bir videosu var. Adil açıklandığında ve Adil'in verdiği tepkide de o dışa vuramadığı heyecan patlama vardı bence. Onu söylemeyi unuttum.
0: Yo,
1: Ben de
0: iyi
1: sizinle aynı
0: yaptınız. Ya ben de
1: hissiyattayım.
0: gerçekten mutlu oldum yani ve sevindim onun adına da. İnşallah o da başarılı olur. Tabii ki tüm futbolcularımız, milli takım, hepimizin takımı çok zor ama biz yine de güveniyoruz. Bazen böyle büyük rakiplere karşı büyük futbol oynayabiliyor milli takımımız. Şans, başarı onların yanında olsun. İnşallah sizin de ayağınız uğurlu gelsin. Hem bu akşam ben Fenerbahçe için bunu istiyorum, hem de tabii ki Cuma akşamı Kocaeli'deki zorlu mücadele için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek dileğiyle Erke Tümer.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar.
0: İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ek bir iddianame hazırlanmıştı ve ana davayla birleştirilmişti. Ağaç AŞ üzerinden yürütülen rüşvet çarkına ışık tutuyordu. Aslına bakarsanız bu ek iddianame hak ediş isteyen müteahhitten Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşinin hesabına milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi. Başka çarpıcı detaylar da var. İzliyoruz.
2: Eş, dost, akraba, İmamoğlu'nun rüşvet çarkı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rüşvet çarkından Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde rüşvet çarkı 12 ayrı eylem altında incelendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgüt içindeki sistem adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendi ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Han inşaatın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı. Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 yani 4 milyon lira rüşvet istediği ve Ağaç AŞ'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.
0: Cuma sabahı gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonu vardı. Ünlü isimler, medyanın yakından tanıdığı birçok isim gözaltına alınmıştı. 21 şüpheli vardı. Şimdi bu 21 şüpheliden İkisi tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15'i yakalanırken, fuhuşa teşvik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları ile ilgili ayrı bir soruşturmada 6 isim gözaltına alındı. Toplam 21 ünlü isim saç, kan ve idrar örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şahs

0: adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Ankaralıların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Etimesgut Belediyesi'ne, bu CHP'li iki belediyeye tepkileri var. Nedeni de ağaç kesimleri. Şimdi iki gün ara verilmişti bu işlem, ancak kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik tepki olduğu için belediye ekipleri gece saatlerinde ansızın gelip ağaçları kesiyorlar. Peki neden? Bakalım detaylara.
2: ...11 yılda... yetiştirdiğimiz ağaçları 5 dakika içinde gözlerimiz önünde paramparça edip bu hale getirdiler.
3: 40 ağacı yol düzenlemesi için keseceğiz demişlerdi. Vatandaş tepki gösterince geri adım attılar. Ancak o geri adım 2 gün sürdü. Yılların emeği, yeşil vatan örtüsü ağaçlar kesildi.
4: Üzgünüz, diyecek bir şey yok. Yaklaşık 11 adet ağaç kesilmiş. Yol genişlemesi için kesilmiş.
3: CHP'li Ankara Büyükşehir ve yine CHP'li Etimesgut Belediyesi ağaç kesmek için ortak işe koyuldu. Etimesgut ilçesinde sözde iki belediye yol düzenlemesi yapacaktı. Ancak önlerine çıkan 40 tane ağaç için çok da düşünmediler. Keselim gitsin tavrı gösterdiler. Vatandaşların tepkisi belediyenin ağaç kesme hevesini sadece 2 gün erteleyebildi.
2: 5 dakika içerisinde bütün ağaçlarımızı yerle bir ettiler. Bizim buradaki amacımız bahçemizden gitmesi, toprağın gitmesi değil. Bizim buradaki amacımız buradaki ağaçların kurtulunmasıydı ama maalesef ağaçlarımız gitti.
3: CHP'li Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri tepkinin yüksek çıkmaması için gece karanlığında bu işi yapması da dikkatlerden kaçmadı. İki belediyenin ilk gece operasyonunda 40 ağaçtan 11'i böylece kesilmiş oldu.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Gazilerle bir araya geldi ve terörsüz Türkiye vizyonunun gazilerin kahramanlıklarının aslında bir yansıması olduğunu söyledi. Kürsüden onları alkışladı ve Gaziler Günü'nü kutladı.
5: Sizler milletimizin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsallerisiniz.
3: Gazilere seslendi, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki rollerine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi, şehit ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat çekti.
5: 40 yıl aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü programında konuştu. Gazilerin değerine vurgu yapan Bakan Güler, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye'nin gücüne güç katacağını iletti.
5: Bu süreç 1000 yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine zarar vermeyecek niteliktedir.
3: Bakan Güler, terörsüz Türkiye vizyonunun oluşmasında şehit ve gazilerin önemine vurgu yaptı. Gelinen sürecin şehit ve gazilerin kahramanlıklarının ve mücadelelerinin sonucu olduğunu açıkladı. Bakan Güler, program için salonda bulunan gaziler ve ailelerini kürsüden alkışladı, Gaziler Günü'nü kutladı.
5: Şimdi hep birlikte bu tarihi mücadelenin sessiz kahramanları olan ailelerimizi en güçlü şekilde alkışlayalım lütfen.
1: ...25 yıllık bir çınar Bosphorus Kap'ta 25. yıl heyecanı büyük bir coşkuyla yaşandı. Türk medya takımı da ilk kez yer aldı bu prestijli yarışta.

0: Açılan kapısı Bosforus Cup 25. yılında anlamlı bir şampiyonlukla tamamlandı.
1: Çeyrek asırlık gelenek yeniden İstanbul Boğazı'nda. Yelkenliler İstanbul'un şahane manzarası eşliğinde şimdi de şampiyonluk için yarıştı. Son kez denize açıldılar. İstanbul Boğazı'nın akıntısı, rüzgarı ve değişken hava koşullarıyla mücadele ettiler. Amaçsa işte burada gördüğünüz Gümüş Kupa'nın sahibi olabilmek için.
2: Kazanan belli oldu. İlk Bosphorus Cup'ı kazanan tekne ve ekip 25. Bosphorus Cup'ı da kazandılar gibi duruyor. Ama müthiş bir rekabet vardı. 3-5 saniye ile kazandılar. Yelken aslında tamamen rüzgarla ve denizle ve ufak bir yelkenle yapılabilen bir spor. Aslında dünyanın en natürel, en basit fiziksel kavramlarından biri. Çok basit yani ve insana birçok şey öğretiyor. Dolayısıyla ben çok tavsiye ediyorum. Tabii çok güzel bir okul yani yelken.
0: Bosphorus Cup'ın 25. yılında tarih tekerrür etti. 2002'de ilk şampiyonluğa uzanan Orient Express, çeyrek asır sonra yeniden kupanın sahibi oldu. Yıllar sonra gelen bu şampiyonlukla kupa ilk şampiyonuna geri döndü.
3: İlk başta çok zorlu geçti. Bayağı korktuk ilk gün çünkü ilk yarışı terk etmek zorunda kaldık teknemiz takılınca. İkinci yarışta da hava çok hafif olduğu için çok başarı elde edemedik. Çünkü teknemiz biraz büyük olduğu için rüzgarlı havalarda daha başarılı olabiliyoruz. Şansımız daha yüksek oluyor en azından. Ama yani dün ve bugün çok güzel toparladık.
4: Yaklaşık 5 senedir takımla birlikteyim. Evet, oldukça da başarılı gidiyoruz. İnşallah bunun bu sene oldukça başarılıyız. Daha da devam edeceğine inanıyorum. Bence Türkiye'nin en iyi takımıyız.
0: Bosphorus Cup 25. yılında anlamlı işbirliklerine de imza attı. Öyle ki medya sponsorluğunu Türk Medya üstlendi.
5: Bu sene Türk Medya ekibi olarak kendi bünyemizde var olan mecralarımızdaki arkadaşlarımızın bu işe gönül verenler ya da yapmak isteyenler, belki hayatında ilk defa tekneye binen arkadaşlarla böyle bir yarış, böyle bir Türk Medya yelken takımı düzenlesek nasıl olur diye konuştuğumuzda herkesin bir heyecanı oldu.
0: 45 tekne ve 500'e yakın yelkenci 3 gün boyunca Caddebostan'dan adalara, oradan da Boğaz'ın eşsiz sularına uzanan parkurlarda mücadele etti. Türk Medya Yelken takımı da bu tarihi yarışta yer aldı.
5: Gerekli eğitimlerin ardından ilk defa ama Bosphorus Cup'ın 25. yılında çeyrek asırda bir takım çıkarttık ve çok da güzel sonuçlar aldık. Çok hoşumuza gitti. Bu iş sadece tabii ki bir spor yapmak ya da bir spora katkıda bulunmak ya da o sporun içerisinde yer almak elbette çok önemli ama bu aynı zamanda Türk Medya açısından, kuruluşumuz açısından takım ruhunu sahaya, takım ruhunu yarışa, birlikteliği, beraber hareket etme gücünü saha yansıma bakımından da bizim açımızdan önemliydi.
6: Belki 3 günlük bir yarış ama biz bunun eğitimlerine Nisan ayında başlamıştık. Yani çok uzun süreç antrenmanlarımız devam etti. Yani Kalamış'ta her hafta birbirinden güzel, keyifli antrenmanları geride bıraktık ve nihayet yarış hafta sonuna, yarış periyoduna gelmiştik. Bizim için ilk 2 yarış günü de çok çok keyifli geçti.
7: Çok zorlu bir eğitim. Bir o kadar da keyifli geçti bizim adımıza. Takım olarak çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk gün çok heyecanlıydık. Ama buna rağmen elimizden gelen en iyisini yaptığımıza inanıyorum takım olarak.
0: Orhan Gorbo'nun öncülüğünde 2002 yılında başlayan bu organizasyon, Türkiye'den ve yurt dışından ekipleri İstanbul'da bir araya getirerek yine unutulmaz bir programa imza attı.
8: Çoğunluğu Türk Medya'dan oluşan bir ekipten oluşuyoruz. Gerçekten yetenekli ve istekli bir ekip, yeni kurulan bir ekip. Yani bu süreçte tabii ki de süreç uzun sürüyor. Değer katmak belki de zaman alabiliyor ama ekip buna çok hızlı alıştı. O yüzden önemli rakipleri de geçtik.

Hem kazananları hem de Türk medya yelken takımını biz de tebrik edelim. Bu haberle moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Saat başındaysa gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şeker Ahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şeker Ahmet Paşa'nın dünyası, izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şeker Ahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
8: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Ve bunun içinde bugün ABD'ye hareketi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle birlikte. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan, Türkiye'den ayrıldı mı? Son durumu öğrenmek için Eda Nur Karaloğlu'na dönelim. Aslında bir basın toplantısı da bekliyorduk ama bu toplantı gerçekleşmedi görebildiğim kadarıyla. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hareket etti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak daha doğrusu hareket etti mi Eda Nur Karaloğlu? Ve gündemde neler var? Nasıl bir program olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde?
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, aslında Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde bizde bir basın açıklaması bekliyorduk. Fakat basın açıklaması yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet uçağa alındı ve dakikalar sonra da uçakları New York'a hareket edecek. Tabii şu anda programdan da bahsedelim biraz sizler için. Özellikle 20-23 Eylül tarihleri arasında New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve özellikle bu süre boyunca Cumhurbaşkanı'na da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik edecek. Tabii özellikle şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de yine Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde eşlik edecek. O da lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Tabii ziyaretin ana başlığını Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu oluşturuyor. Tabii özellikle de 22 Eylül Salı günü önem taşıyor bu tarihlerde. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada bir açıklaması olacak. Kürsüden dünyaya seslenecek. Tabii bu yılki görüşmelerde güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek ve herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları neler olacak? Tabii buna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. O nedenle konuşmanın içeriğini 22 Eylül Salı günü kürsüden dinleyeceğiz. Ancak tabii geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmalarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Güvenlik Konseyi'ni eleştirilerinin öne çıktığını görüyoruz. Tabii dünya beşten büyüktür mesajını da daha önce birçok kez kürsüden aktarmıştı. Bu yılda genel kurul kürsüsünden vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Tabii New York programı sadece genel kuruldan ibaret değil. Aynı zamanda 4 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak. Önemli bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek. Programın en önemli başlıklarının arasında şüphesiz ki Trump'la görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta bir araya gelecek. Görüşmenin saati ve tarihi henüz belli değil. Ancak tabii iki lider en son 7 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Hatırlayacak olursak yine Beştepe'de görüşmüşlerdi. O görüşmede savunma sanayisi olmak üzere F-35 süreci, Kaan'ın motorları, Katsa yaptırımları da gündeme gelmişti. Yine Trump da Türkiye ile ilgili ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğundan da söz etmişti. Dolayısıyla da New York'taki görüşmesi büyük bir önem taşıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve farklı ülkelerin liderleriyle de yine ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii yine bir basın açıklaması bekliyorduk fakat heyet uçağa alındı ve dakikalar sonra da uçağa alındılar ve şu sıralarda da hareket gerçekleşiyor. Biz de detayları aktardık diyelim ve tekrar size dönelim. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür edelim. Dolu dolu bir program. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de eşi Emine Erdoğan ABD'de New York'ta olacak. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Dördüncü dalga operasyon gerçekleşti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ve aynı zamanda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrimiçi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
0: Bülteni bu haberle birlikte noktalıyoruz. Gelişmeleri saat başında Deniz Zeybek sizlere aktarmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Evet, çok teşekkür ederek hemen başlıyorum. Yüksek müsaadenizle tek oturumdaki kadın konuşmacımızla başlıyorum. Müsaadeniz olursa Esra 2 Ticaret Genel Müdürü Meltem Yanovalı Kalkan, tekrar hoş geldiniz. Şimdi Sayın Bakan da konuşmasında değindi. Aslında küresel olarak zor günlerden geçiyoruz. Yani Covid ile başlayan, sonrasında işte ticaret savaşlarından bahsetti Sayın Bakan. Enerji sektöründeki yaşadığımız zorluklardan bahsetti. Dolayısıyla aslında hiçbiri ülke olarak değil, dünya genelinde yaşadığımız sorunlar. Bir de tabii konuklarımızın da çok güzel analiz sentez sırasında değindiği bir şey var. Bir de aynı zamanda Trump belirsizliği de yaşıyoruz dünyaca. Şimdi Eylül ayını da yarıladık artık. Nasıl geçti diyeceğim 2026 yılı? Hem e-ticaret perakende tarafında nasıl bir yıl geride kalacak? Ama tabii bu yılki temamıza yapay zekayı da işin içine katmak istiyorum, dahil etmek istiyorum. Bu anlamda da E-Sıva2'nin bu arada sadece basına yansıyan, eminim daha fazlası da vardır, 20 milyon dolarlık bir yatırımını da hatırlatarak sözü size vereyim. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Evet, 2026 dediğiniz gibi son çeyreğine geldik yılın neredeyse. Teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmelerle de beraber çok hızlı geçti hepimiz için. Sektör dönüşüyor, iş yapış biçimlerimiz değişiyor. Devasa bütçeler, teknoloji yatırımı bütçeleri artık tamamen gündemimizde. 20 milyon dolarlık yatırımı aslında biz ACV2 olarak 2025 yılında başlattık. Büyük bir mimari altyapı oluşturmak için. Çünkü yapay zeka alanındaki, teknoloji alanındaki gelişmeler aslında bir yandan tüm dünyada dört nala koştururken bir yandan da kurumların kendi iç uygulama ve sistemlerinde buna ayak uydurabilmesi, bunu kullanılabilir ve güvenli bir şekle dönüştürebilmesi için içerideki altyapı mimarisini geliştirmesi gerekiyordu. Bizim de büyük veri merkezleri kuruluşumuz oldu. Biri İstanbul'da, biri de Ankara'da olağanüstü durum veri merkezi olmak üzere. Aynı zamanda bulut, büyük bulut anlaşmalarımız oldu. Bu nedenle diyebiliriz ki veriyi tam olarak her şeyin merkezine koymuş durumdayız ACV2 olarak. Veriyle neler yapıyoruz? Aslında müşterimizi çok daha iyi tanıyacak bir sistem geliştirmiş durumdayız. Biliyorsunuz çok geniş bir mağazacılık ağımız var. Dünyanın her bir yerinde binlerce mağazadan oluşuyor. Bu mağaza müşterilerimizin datasını aynı zamanda e-ticaret, online müşteri datamızla tekilleştirerek müşterimizi çok daha yakından tanıyıp daha iyi anlamak ve ona ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu ürünü ve hizmeti sunabilmek için kullanıyoruz. Bizim için çok hızlı bir yıl oldu. Tedarik zincirimizi akıllandırdık yine yapay zekanın etkisiyle. Stok yönetimimizi iyileştirdik. Talep tahminini kusursuzlaştırma yolunda adımlar attık. Dolayısıyla sektörün dönüşümü daha da ilerleyen bir hızla devam edecek. Bundan eminiz. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle iş yapış biçimlerimiz değişti.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizinle devam edelim. İsterseniz böyle bir tur tamamlamış olalım. Faysal Genel Müdürü Serhat Dolaz, siz de tekrar hoş geldiniz. Size de yine Eylül ayını da yarıladık dediği gibi Meltem Hanım'ın, artık son çeyreğin içindeyiz. Tabii bu yıl zirvemizin temasını da yapay zekayla hesaba katarak Faysal için 2026 yılı nasıl geçti?
2: Öncelikle davet için çok teşekkürler.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Hakikaten çok etraflıca düşünülmüş, konuların konuşulacağı bir panel olacağını düşünüyorum. Kıymetli katılımcılara baktığımızda. Şimdi aslında masada finansal teknoloji alanından olan tek şirketi temsilen buradayım. Turkcell'in finansal teknoloji alanındaki iştiraki Paysell'in temsilen buradayım. Bizim açımızdan aslında Turkcell kalitesinde son kullanıcılara sunulan çok değerli bir connectivity hizmeti var. Hem internet hem şebeke alanında. Turkcell bu kalitesini aslında yaklaşık 10 yıldır, Paysell'i belki biraz daha yeni yeni duymaya başlıyorsunuzdur işletmelerin ön yüzlerinde veya işte ödeme sayfalarında, ama aslında 10 yıldır Paysell Turkcell kalitesinde ödeme sistemleri, teknolojik ödeme sistemlerini hem kullanıcılarına hem iş yerlerine yaşatmayı amaç edinmiş bir şirket. Buradaki amaç ticareti kolaylaştırma, oradaki sürtünmeleri azaltma yönünde bir aslında amacı olan bir şirket. Son dönemde biz aslında Sayın Bakanımız bahsetti, pandemiyle beraber yeni bir paradigma vardı. Son 2-3 yıldır da aslında oradaki hızlı büyümenin belki adetlerde bir regüle olduğu bir noktayı gördük. Hatırladığım kadarıyla 2000 25 yılı raporunda bir önceki yıla adet bazında hani benzer seyirler, işte jeopolitik risklerin ortaya koyduğu savaşlar ve diğer işte petrol krizi filan derken bir yeniden düşünme fırsatı bulduğumuz bir dönem oldu. Paysal açısından nasıl geçti? Biz son kullanıcı tarafında güçlü bir aslında o bir orta ölçekli banka civarında bir kullanıcı bazına sahibiz. İşletme tarafında daha çok büyük kuruluşlarla çalışıyorduk. POS, sanal POS çözümlerinde daha çok adını duyduğumuz büyük e-ticaret sistemlerinin arkasında çalışan çözümlerimiz vardı. Biz 2026 yılının ilk yarısını aslında KOBİ'ye ve esnafa daha hızlı penetre olacak sistemlerimizi, kabiliyetlerimizi geliştirmekle geçirdik. Kanal yapılarımızı güçlendirdik, modernize ettik. Ve bu alandaki regülasyonların aslında şekil değiştirdiğini görünce oraya uyumlanmayla geçirdik. Yılın kalan ikinci yarısında ve sonraki yıllarda bu alana odaklanmaya devam edeceğiz diye özetleyeyim ilk kısmı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, size de tekrar soruyu aynı şekilde sorarak vakit kaybettirmeyeyim. Lütfen buyurun.
3: Tabii. Şimdi biz de iş ve iş yerinin alışveriş yeri olduğumuz için Avansas'ta işin biraz B2B kısmını temsil ediyoruz. Bizim için en önemli kısım aslında yeni başlıyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Şirketlerin en çok bütçelerini harcadığı, önümüzdeki sene bütçelerini hazırladığı dönem. Ama ilk 8 aya da bakarsak, bakanımızın da değerli bakanımızın söylediği gibi geçen seneki o dolar bazındaki büyümeyi biz ilk 8 ayda da görüyoruz. Ya bizim işimiz de dijitalleşmeye devam ediyor. İşletmeler de alışverişlerini tek noktadan dijital şekilde yapmaya meylediyor diyeyim, özen gösteriyor. Toplam yılda da büyümemiz devam ediyor. Bizim için kritik olan Türkiye'de önemli bir ajanda var, verimlilik. Herkesin ajandasında son 3 yıldır. 2026'da bu daha da arttı. Biz 3 sene önce bir strateji lansmanı yaptık. Verimli büyüyeceğiz dedik. Bunun da sebebi şu. B2B işi biraz sadakat işi, loyalty işi. O yüzden mevcutta alışveriş yapmış müşterilerimize daha fazla ürün hizmeti sunarak aslında tekrar tekrar sipariş almaya odaklandık. Bu hem müşteri sadakatini artırdı, hem bizim hacmimizi büyüttü, hem de çok daha uygun maliyette yapıyoruz bu işi. Çünkü müşteri bizi tanıyor. Bir kere alışveriş yapmış, birden fazla sipariş alması bu anlamda daha zor olsa da mükemmel operasyon ve tam müşteri memnuniyetiyle daha kolay hale geliyor. O yüzden biz bu sene gerçekten operasyonlarımıza odaklandık. Her ne kadar ticaret dijital de olsa aslında temelinde ürün gönderiyoruz müşterilere. O yüzden bu işi kusursuz yapmaya odaklıyız. Yapay zeka gelince, yapay zeka e-ticaret için yeni değil. 15 yıldır neredeyse bütün e-ticaret sitelerinde görsel içerik üretimi, müşteri hizmetleri, botlarla müşteri hizmetleri yönetimi, finansal analizler, operasyon planlama gibi pek çok alanda kullanılıyordu. Bu sene çok yaygınlaştı. Ama Ticaret Bakanlığı e-ticaretin görünümü raporunda da görüyoruz. Henüz bir dönüşüm gerçekleşmiş değil. İşletmelerin %80'i bugün içerik görsel üretiminde kullanıyor yapay zekayı. Müşteriye yansıyan kısmı daha henüz %20, kişiselleştirilmiş ürün önerileri gibi. Biz de Avansas olarak buraya çok kafa yoruyoruz. Çünkü işletmeler aslında keyfi bir alışveriş yapmıyor. Bireyden biraz farklı. Alışveriş süresini minimuma indirmek istiyor. O yüzden biz burada ihtiyaçları en az onlar kadar önceden belirleyip tekrar siparişleri nasıl otomatik hale getirebiliriz? Biraz buraya odaklıyız. Biz de LCY22 gibi yine veri odağımız var. Veriye çok yatırım yapıyoruz. Çünkü yapay zekanın yakıtı veri. Veri ne kadar kaliteli ve büyük olursa içerisinden ticari içgörü çıkarmak, müşteriyi tanımak o kadar doğru hale geliyor. İşin temelinde müşteriyi daha iyi tanımak var. Bu da uzun bir yolculuk. Biz şöyle diyoruz, profesyonel esnaf olmamız lazım. Bir mahalle esnafı ve bölge toptancısı müşterisini çok iyi tanıyor. Hı. Biz böyle yüz binlerce, milyonlarca müşteri arasında bazen bu nüansı kaçırıyoruz. Ben yapay zeka ile birlikte her bir müşteriyi o esnaf nüansıyla yakalayacağımızı ve işimizi büyüteceğimizi düşünüyorum. Evet. Direkt durumlar böyle.
0: Evet, bu biraz başlıklarımız oldu.

0: Bunların hepsini çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Evet, siz de hoş geldiniz. Etit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu. Şimdi size de 2026 değerlendirmesini isteyeceğim ama hem Etit tarafında hem de PTT AVM özelinde de isterseniz evet. Alalım. Buyurun.
1: Evet, 2026 müşterilerin değişen beklentileriyle öne çıktı. Yani bu tabii yapay zekanın rolü burada mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İkisini beraber değerlendirmek gerekiyor. Müşteri beklentilerini artık karşılamak gerçekten zorlaştı. Tüketici artık böyle sadece fiyata bakmıyor. Yani eskisi gibi bir fiyat, iyi fiyat verdiğiniz zaman satış neredeyse %80-90 alabiliyorsunuz şu an. Onun dışında böyle uçtan uca profesyonel bir deneyim bekliyor. Ne bileyim bir daha 3-5 sene öncesine kadar bir kargo 5-6 günde bir haftada gitse çok kimsenin sesi çıkmıyordu. Şimdi ertesi gün gitmeyince müşteriler hemen müşteri hizmetlerini aramaya başlıyor da mail atıyor. Müşteri de yani biz platformlar tarafında yapay zekayı ya da dijital teknolojileri daha çok kullanıyoruz ama müşteriler de kullanmaya başladı. Yani bu onların deneyimlerinde de tabii ki farklılıklar getiriyor. Bugün biz sektör olarak ticarette yapay zekaya zaten dijital olarak doğmuş şirketler olduğu için birçoğu zaten hani yapay zeka ya da geçmişte başka türlü adlandırdığımız teknolojiler hayatımızın bir parçasıydı. Fakat burada değişen şu oldu, müşterinin sabrı azaldı ama karar verme süresi de azaldı. Yani çok hızlı karar verebiliyor müşteri. Beklentisi de yükseldi ama. Yani azalan şeylere karşı beklentinin yükselmesi hakikaten onu... artık mesela şöyle örnek vereyim. Bir geçmişte bir fiziksel, geleneksel bir mağazaya girip alışveriş yaptığınızda birkaç sefer oraya gittiğiniz zaman artık sizi tanımaya başlarlar. Ne istediğinizi bilirler. Ha gene mi onu almaya geldiniz, her zamankinden mi gibi. Biraz o beklenti dijitalde oluşmaya başladı. Müşteri artık bilinmek, tanınmak istiyor. Onu karşılamak da gerçekten zorlaşıyor. Biz PTT AVM tarafında da, tabii ben Etit adına da böyle konuşuyorum ama PTT AVM tarafında da kendi yaşadığımız bir sürecin içerisindeyiz. Müşteriyi memnun etmek gerçekten çok kolay değil. Bir de şöyle bir şey var, artık bu yapay zeka müşteriye şunu getiriyor. Küçük markalar için belki bir avantaj. Büyük markalar yapay zekayı daha hızlı, daha iyi kullanabiliyor. Teknik yeterlilikleri daha çok olduğu için ama küçükler için de şöyle bir fırsat doğdu. Mesela siz işte kırmızı bir ayakkabı alacağım diyorsunuz. Sizin artık bir asistanınız, satın alma asistanı gibi artık hani yapay zeka asistanınız gidip dolaşıyor. Nerede ne var size bir şey öneriyor. Onun için büyük marka olması, küçük marka olması ana kriter olmayabiliyor. Yorumları iyi olsun, satışı puanı iyi olsun falan. O zaman daha küçük markaların da öne çıkacağı bir dönem. Bunu da bir avantaj olarak görüyorum. İnşallah bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
0: Şimdi yapay zeka ticaretteki en büyük fırsatı ne diye soracağım Meltem Hanım. Sıva22 olarak kendi mağazalarınızda da aynı zamanda e-ticaret platformunuzda da neye ağırlık veriyorsunuz? Belki yaşanan değişimleri de anlatmak istersiniz. Buyurun.
2: Yapay zeka deyince tabii veriden bağımsız konuşmak mümkün olmuyor. Veri her zaman vardı aslında hayatımızda. Ama bunu işleme ve kullanma biçimimiz değişti bence yapay zekayla. Şu an mesela neler yapabiliyoruz? Somut örnekler üstünden gideyim. Biz Sıva22 olarak in-house bir uygulama geliştirdik. Ne yapıyoruz? Adına Scout koyduk. Tüm rakip olarak belirlediğimiz bu global web sitelerini, ticaret sitelerini, pazar yerlerini fark etmeksizin sosyal medyayı artı. Çünkü sadece artık rakiplerin web sitelerine bakmak da yetmiyor. Aslında trendi daha ziyade yakaladığın ve önden sezdiğin ve sana aksiyon almak için zaman bırakabilecek olan ön sezi aslında sosyal medyadan yakalanan bir şey. Biz yazdığımız uygulamayla tüm bunları, bu kadar tabii bunlar dehşet bir data işlemesi gerektiriyor. Anlık olarak, sürekli olarak tarayıp sosyal medyadan da bizde ne var, rakiplerde ne var, şu an sosyal medyada ne var, sokakta ne var, trend öncü influencerlar ne giyiyor, daha mass fashion ne giyiyor gibi tüm bu bilgileri belki önceden girip bir kişinin manuel olarak 3-5 web sitesine bakarak ya da hatta mağaza ziyareti yaparak

0: Hatta uçaklara atlayıp yurt dışına giderek yakalayabildiği birçok şeyi şu an saniyeler içinde iki tuşla aslında önümüze rapor halinde getirebiliyor. Bununla da kalmıyoruz. Bunu şuna bağlayacağım. Diğer bir yine iç uygulamayla ve bunlar birbiriyle entegre şekilde çalışıyor. Bu verileri alıp yine yapay zeka AI yardımıyla tasarıma dönüştürüyor. Sadece prompt yazarak aslında artık yapay zekaya şunu anlatabiliyorsun. Bu ürünün şu an sosyal medyada bu kadar popüler olmuş olan bu ürünün şu rengini şu yaş aralığında biri için bir kategori olarak üretir misin diye aksesuarıyla da tamamlıyor. Ve aslında tasarımcılarımız da yapay zekaya sonra yine devam edelim. Bir döngü gibi aslında bu. Bu ürün üretiliyor, geliyor ve biz bunu web sitesine ya da sosyal medyamıza yine görsellere tamamen yapay zekanın yardımıyla görselleştiriyoruz. Aslında kombinleri yapıyoruz. Şu an SEO2'nin web sitesinde gördüğünüz kombinlerin ve modellerin, mankenlerin %80-90 civarı tamamen yapay zeka ile üretilmiş durumda. Regülasyonlara da uyuyoruz, altına yazıyoruz AI generated image diye. Mutlaka yapay zeka tarafından üretilen bir görüntüdür diye de yazıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani şöyle söyleyebilirim size, bir sene içinde büyük bir stüdyomuz, birçok fotoğrafçımız vesaire, tasarımcımız, makyözümüz, makyaj, saç yapımcımız varken şu an tamamen yapay zekaya dönüşmüş bir üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun karşısında durmak çok anlamlı değil ama bununla beraber başka neler yapabilirsin ve nasıl farklılaşabilirsin? Bence bunu keşfetmek önemli olacak. Dolayısıyla biz de hem hiper kişiselleştirmeye, veri güvenliğine, çünkü burada KVKK da çok önemli elbette, bu kadar veriden bahsederken güvenlikten bahsetmeden olmaz. Çok sıkı kontrollerimiz var yine içeride. Bir başka uygulamamız da mağazalarımızda kameralarla, güvenlik kamerası olarak ya da mağaza izleme kamerası olarak kullandığımız görüntüleri aslında yine yapay zekanın yardımıyla persona analizi yapacak şekilde. Örneğin Beyoğlu mağazasına giren müşterinin personası daha günlük, daha spor, daha genç, daha şu şu koleksiyonlarımıza uyan personalarken İstinye Park mağazamızdaki personalarımız bunlar diye tanımlayıp ona göre ürün dağıtımı ve aslında alokasyon sistemimizi
1: Evet. Neyse birazcık şu anda yapay zeka herhalde bunlarla daha fazla uğraşırken mesleğim adına ben vakit kazanmış oluyorum herhalde diye düşünüyorum.
0: düzenliyoruz.
1: Çünkü bazen ben soru sorma konusunda böyle hemen kısacık ve kafamdakini en net anlaşılır şekilde aktarabileceğim şekilde sormak istiyorum. Yapay zeka henüz soru konusunda çok iyi değil. Onda netim çünkü şimdi size soracağım Serhat Bey soruyu daha güzel bir şekilde sorabilecek mi ya da daha anlaşılır olacak mı diye yardım almaya çalıştım. Bence çok başarılı olamadı. Şimdi adım ödeme adımı alışverişin son adımı. Ama aynı zamanda da müşterinin satın alma kararını da değiştirebilen bir deneyim. Özellikle e-ticaret tarafında müşterinin hala bir tedirginliği var gibi gözüküyor ki biraz önce aslında Meltem Hanım'ın da altını çizdiği o işte müşterinin güvensizliği kısmı. Ödeme ile ilgili hangi gelişmeler bu tedirginliği sıfırlayacak? Bu benim sorum, yapay zekanın değil.
2: Vallahi yapay zeka bu kadar güzel hazırlayamazdı
1: Ay,
2: hakikaten. O
1: sağ
2: yüzden
1: ol, teşekkür
2: yani çok
1: ederim.
2: kritik bir noktaya değindiniz. Şimdi ödeme ticaretin son adımıydı eskiden. Ama hani yeni dönem gerçekten ödemeyi satın alma kararının esas hatta pazarlama sürecinden tutun. Satın alma kararının verildiği anlara kadar ki kısımda ana aktör olmaya başladı diye ifade etmek istiyorum öncelikle. Dolayısıyla satın alma davranışını nasıl etkilediğine bakarsanız, bir marka herhangi bir ürününü rafa koyduğunda, yani bunu en iyi tasarımcıya da yaptırsa, işte en iyi yapay zeka tool'larını kullanarak sahneleri de çıkarsa, en doğru kanallardan iletişim de yapsa, hatta müşterinin nasıl ödeyebileceğini de bir şekilde iletişmek zorunda kalıyor. Çünkü bazen müşterideki ödeme yöntemiyle sizin sunduğunuz ödeme alternatifleri arasında bir uyuşmazlık olursa, müşteri o ürünü almayı tercih etmiyor. Ya örnek verelim. Yani meşhur bir şey diyelim. İşte elektrik süpürgesi markası. İşte herkes de popüler. Hadi alalım dendi. Mesela bugün A fiyatından alır mısın dediğinde yok diyen birisi işte 6 ay taksitle şu şekilde, şu vadede, şu kolaylıkla alabilirsin iletişim arasında ciddi bir fark oluyor. Ya da müşteri ödeme adımına geldiğinde zaten içeride kayıtlı, güvenle kaydedilmiş bir

kartı varsa almaya karar verme hızı ve hani o düşünme süresi çok daha az oluyor. Paysal'de ne var bununla ilgili? Biz aslında son adım diye tabir ettiğiniz kısımda müşterilerin kartlarını güvenle kaydedebilecekleri

0: hangi ödeme yöntemini, tahsilat yöntemini seçerse seçsin iş yeri, müşteri için avantajlı taksit ya da diğer bir çeşitliliği sunabiliyorsa, bir az önce bahsetmiştim işte POS yerine, tek bir POS almak yerine bütün bankaların POS'unu tek yerde yöneten PESEL POS'u tercih ettiğinde iş yeri, müşterinin hangi kartla ödeyeceksin diye sormasına gerek kalmayacağı bir noktaya eviriyor müşterisine daha doğrusu. Yani siz kapıya bir müşteri geldiğinde işte sende A bankasının kartı var, A olmuyor bizde demesine gerek bırakmıyor. Bir şeyi de söylemek, belki şuraya bir parantez açayım. Gerçekten hani sıfırdan bir işletme kurun bugün. Gidip bir POS ya da bir tahsilat sistemi, bir ödeme yöntemi entegre etmeniz büyük bir şirketin ulaşabildiği çeşitlilik kadar olmayabiliyor. Onu da erişebilir kılmak. Hani esnafı, KOBİ'yi bu işi daha kolay yapabileceği hale getirmek ve bunu olabildiğince en optimum maliyetle yapabilmek de önemli. Biz bu alana çok ciddi derecede şey veriyoruz. İşte her KOBİ, her esnaf yapay zeka tool'larının getirdiği güvene ya da oradaki getirdiği tehditlere, yani güvenin yaratacağı faydalarla faydalanamayabilir. Oradaki tehditlere karşı kendisini savunamayabilir. Dolayısıyla bu yapılarda o güveni sağlayacak sistemleri kurmak önem arz ediyor. Biz bu alanlar üzerine düşünmeye gayret ediyoruz. Yani büyük şirketlere tahsilat altyapıları sunmak mutlaka marifet. Bunları zaten yapmaya devam edeceğiz. Ama onu, o sistemleri demokratikleştirip özellikle hani Anadolu'nun en ucu köşesinde birinin malını satmak istediğinde ya da bir hizmet vermek istediğinde bir aracı olsun olmasın, bunu en kolay, en güvenli şekilde, en sürtünmesi şekilde müşterilerine sunabilmesini sağlamayı amaç edindik. Bu anlamda da önümüzdeki dönemi bu taraflarda derinleşmeyle devam ettirmeyi düşünüyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi e-ticaret ve perakende zirvelerimizde valla biraz böyle müşteri tarafından çıkıp sizin tarafınızın zorluklarıyla size kendimi çok yakın hissediyorum. Şimdi biraz önce de Hakan Bey söylediniz ya, müşteri deneyimi aslında, o müşteri deneyimi hani tüm kırmızı ayakkabıları çıkarıyor ve belki aslında çok küçük bir firmanın yorumların çokluğuna bakıyor. Aslında müşteri deneyimi gerçekten çok büyük bir odakta. Bu fırsat, yapay zekanın ticaretteki en büyük fırsatı satışta mı, operasyonda mı, yoksa rekabetin en fazla arttığı sizce müşteri deneyimi kısmında mı?
2: Tabii bunların hepsine birden beraber yatırım yapmamız gerekiyor. Bütün bu bahsettiğimiz alanlara beraber yatırım yapmamız gerekiyor. Öncelikle tabii operasyonda faydalarını gördük. Operasyonel etkileri çok hızlı görülebiliyor. Fakat baktığınız zaman uzun vadede müşteri deneyimi, müşteriyi kazanıp onunla sürdürülebilir bir ilişkiyi sağlayabilmek en önemli, bizler için faydası olacak. Tabii akıllı aramalar, kişiselleştirilmiş sunumlar, tamamlayıcı ürünler gibi müşteri memnuniyetini alışveriş asistanlarıyla beraber yürütebilmek çok önemli. Fakat şunları da göz önünde, ya yarının dünyasında şunları da göz önünde bulundurmak lazım. Siz hani kırmızı ayakkabıyı arıyorsunuz, bir de hiç aramadan gelecek, kapınızı çalacak siparişler var. Yani hani siz kendiniz sipariş ver.
1: Senin böyle bir ihtiyacın olabilir mi?
2: Değil mi? İşte buzdolabınızda sütünüz azaldı, süt gelecek gibi. Yani ya da işte başka bir sürü örneklendirebiliriz bunları. Bugünler de çok uzak değil. Ve size özel ürünlerin geleceği, sizi çünkü artık sosyal medya hesabınızdan, varsa internetteki başka haberlerinizden tanıyan bir asistandan bahsediyoruz. Ve o biriktiriyor, yıllardır da sizi tanıyor, aylardır sizi tanıyor oluyor. Sizin neden hoşlanıp neden hoşlanmadığınız, yani kırmızı ayakkabı demek zorunda kalmayacaksınız belki. Bana ayakkabı alacaksınız, o kırmızı gelecek, sizin kırmızı istediğinizi biliyor olacak o. Ya da daha önceki alışverişlerinizden bir kombin yapacak, onu yakıştıracak gibi. Böyle günler de geliyor. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bu da en çok müşteri deneyiminden geçiyor bence.
1: Evet. Tam da aslında Meltem Hanım, size soracağım soru da buna benzer bir soruydu. Şimdi bir gün yapay zeka müşteriye bunu alma, senin ihtiyacın bu değil der mi diye soracaktım. Evet. Hakan Bey'in de öncesinde çok öngörülü olduğu aktardıkları. Peki böyle bir durumda, bu ticari bir riskse ki kimi zaman hala güvensiz olabilen e-ticaret müşterisini de daha güvenli hale mi getirir, yoksa daha büyük güvensizlikleri beraberinde mi getirir?
3: Yapay zeka der. Evet, bunu

0: Alma, bu sana göre değil ya da bunu al, sen farkında olmasan da aslında buna ihtiyacın var der. Biraz az önce anlatırken biraz korkutucu, biraz da kaçınılmaz bir gerçek gibi bir tablo çıktı ortaya. Evet, vizyonumuz da aslında bu yönde. Fakat burada müşteriyi gerçek anlamda ihtiyacı olmadığı bir şeye inandırmak ve bir kereye mahsus bir alışveriş, bir fazla ürün aldırmak değil. Çünkü mutsuz müşteri en nihayetinde o an o hızlı vermiş olduğu karardan sonra mutsuz olduğunda aslında kayıp müşteri oluyor. Dolayısıyla orada daha uzun vadeli ve buna trusted advisor yani güvenilir danışman statüsüne konumlanmak istiyoruz markamızı. Ve bence kazanan markalar da bu yönde olacak. Burada müşterinin yine yapay zekadan faydalanarak aslında algoritmalardan, daha önce yapmış olduğu alışverişlerden bedenini normalde medium giyen birinin bu ürün aslında daha dar kalıplı. O yüzden sana bunda medium alma da large al diye bir beden önerisinde bulunması aslında müşterinin de hoşuna giden bir şey. Çünkü onu iade derdinden kurtaran bir şey ve ihtiyacını hemen karşılamasını sağlayan. Ya da gardırobunda şu an bunu alıyorsun ama bu senin gardırobundaki renk paletine uymuyor. Kombinine bu uyar diye ona yardımcı olan, aslında hepimizin günlük hayatta ihtiyacı olan, istediğimiz, bize hız kazandıran ve kolaylık kazandıran hizmetler, servisler gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlar evet olacak. Yapay zekada, e-ticarette bu kolaylaştırma olduğunda ben şöyle de düşünüyorum hatta. E-ticarette özellikle giyim konusunda mesafeli duran bir kesim de var hala. Ben dokunmadan almam, denemeden bilemem diye. Ama virtual try-on dediğimiz üzerine giymiş gibi gösterdiğin, senin üzerine nasıl duracağını direkt olarak ekranda 1-2 saniye içinde görebildiğin servisler var bugün. Dolayısıyla o mesafeli kesimden de bence e-ticarete bir müşteri segmenti kazanma ihtimalimiz var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Paysel temassız ödeme çözümlerine sticker kartı ekledi. Biraz bahsedelim mi? Ne avantajlar sağlayacak?
2: Tabii ki ya, aslında uzun süredir dünyada bu NFC ile ödeme telefondan, telefonu ilgili ödeme alan cihaza yakınlaştırınca ödemeyi sağlayan, hafif dokundurduğunda hatta ödeme almayı sağlayan çözümler, teknolojiler mevcut. Özellikle yurt dışına yakın zamanda gidip gelenler, hani orada büyük iki tane cep telefonu işletmecisinin diyelim, daha doğrusu yazılım işletmecisinin çözümlerini görüyordur. Şu anda ülkemizde her markada NFC ile ödemek mümkün olmuyor. Her cep telefonu markasıyla NFC ile ödemek mümkün olmayabiliyor. Daha çok Android tabanlı sistemlerde banka ve ödeme kuruluşlarının NFC ile ödeme etkinliklerini görüyorsunuz. Ki bizim ülkemizde kartların temassız ödenme oranı gerçekten hani birçok gelişmiş şeye göre, ülkeye göre gayet iyi noktada. Ona rağmen telefonla ödeme hakikaten ciddi bir kolaylık. Bunu Android tabanlı şeylerde, telefonlarda yapabilirken iOS tabanlı telefonlarda yapamıyoruz. Dolayısıyla orada da şöyle bir ihtiyaç olduğunu biz aslında sektörde görüyoruz. Özellikle gençler bir iş yerine gittiklerinde yaptıkları alışverişlerini, özellikle fiziksel alışverişlerde hani telefonu dokundurup ödeyip cüzdan taşımaya ihtiyaç duymadan hayatlarına devam edebilsinler istiyorduk. Bir parantez açayım. Türkiye'de bankalar kart merkezi ve Merkez Bankası'nın geliştirdiği TR karakod sayesinde esasında kamerası olan her telefondan, eğer arkada uygulamanız buna imkan tanıyorsa, Paysel'de var bu özellik, gidip posttaki gösterilen karekodu okutup temassız ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de biz bunun yanına aslında sticker kartı ekledik ki şu anda NFC ile ödeme etkinliği olmayan telefonların arkasına, böyle pürüzsüz yüzeyine, kapaklarına yapıştırabilsin. Sadece bununla da sınırlı tutmayalım. Sürekli yanında taşımak zorunda olduğu ya da taşımayı sevdiği şeyiyle, hani herhangi bir eşyasının üstüne yapıştırıp kullanıcılar ödemelerini yapabilsinler istedik. Ya burada hani sonsuz örnek verilebilir ama aklıma gelenler işte gençlerden çantasına takan var. Hatta böyle sosyal medya platformlarında denk gelmiştim. Küçük çocuklar böyle sopaların ucuna takıp şey yapar gibi böyle ödeme yapıyorlardı. Böyle şey, sihir yapar gibi. Yani kullanım alanı oldukça geniş olan, aslında bir nevi bir ucuyla giyilebilir teknoloji dediğimiz, daha kolay hani yapıştırılabilir, ödenebilir bir hale geldi. En popüler kullanım alanı dediğim gibi hani iOS tabanlı, yani aslında Apple'ın Türkiye'de şu anda mümkün olmayan NFC ile ödeme yetkinliği

0: yerine telefonun kapağına yapıştırıp ödemeyi sağlıyor. Biz bu alanları seviyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını önden görüp oradaki deneyimi kolaylaştırmak istiyoruz. Bu da o cüzdanı taşımaya ihtiyaç bırakmayacak, sürtünmesiz bir deneyim oluşturacağını düşündüğümüz bir yenilik oldu. İnşallah yenilerini daha iyi fırsatlar geldikçe yapmaya devam edeceğiz diye özetleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ahmet Bey, sizin de bir röportajınızda okudum. İşletmeleri artık fazla stok yapmak yerine gerçek ihtiyaca göre daha sık ve konforlu, kontrollü sipariş veriyor diye ifade etmişsiniz. Bu değişim sizin hangi değişiklikleri yapmanıza sebep oldu diyeceğim. Aslında siz onlar adına stoklamak durumunda kalıyorsunuz değil mi? Buyurun.
2: Aynen öyle. Yani tabii işletmeler iki sebeple stok tutma eğilimi taşıyor. Bir tanesi stok tuttukları ürünün enflasyonu, fiyat geçişi ortalama enflasyondan yüksek olunca aslında oradan bir değer üreteceğini düşünerek tutuyor. İki de tedarik riski. Ya bu ürünü bulamazsam, ya yarın stok out olursak, özellikle işletmede büyük problem bunlar. Bu birinci sebep ortadan kalktı gibi, yani enflasyon kaygısıyla, yüksek fiyat geçişi olacak kaygısıyla çok fazla stok tutulmuyor. Fakat tedarik riski kaygısı en büyük endişe burada işletmelerde. Bu kaygı dönem dönem devam etse de 3 yıldır düzenli şekilde azalıyor. Çünkü nakit çok pahalı, paranın maliyeti çok yükseldi. Endirekt malzemeler, sarf malzemeler de tutacağına kendi işi için o parayı harcayabilir. Bu tarafta böyle bir trend devam ediyor. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. Tabii bu ne demek? On binlerce işletmenin dediğiniz gibi stok riskini aslında üzerimize almak demek. Bizim için de çok önemli bir sorumluluk. Çünkü stoğu bize bırakıyorsa müşteri aslında bize güveniyor demek. Biz iki çalışanlı bir KOBİ'den on binlerce çalışanı olan büyük müşterilere kadar birçok müşterinin datasını, yine aynı yere geleceğim, sipariş datasını, sezonsal alışverişlerini, bütün alışkanlıklarını yapay zeka ile analiz ediyoruz. Yoksa bütün bu riskleri alıp stoklamaya kalkarsak depolar yetmez buna. Biz hala başladığımız noktadayız 3 yıl evvel. Yine bir ayın altında stokla, yapay zeka desteğiyle çok iyi bir envanter planlama modelimiz var. İstediğimiz kadar müşteri katalım. Yine ürün başına bir tahminleme yaparak her gün bu tahmini gerçekleştiriyoruz. Yani yapay zekanın buradaki katkısı çok büyük, çok daha fazla olacak diye düşünüyorum. Tedarikçileri de sürece katıyoruz. Tedarikçilerden ürünleri alıyoruz çünkü. Yapay zeka burada bize hem tedarik siparişi hem müşteri siparişlerini karşılamada hakikaten çok destek oluyor.
1: Şimdi Hakan Bey, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Daron Acemoğlu'nun en son paylaştığı bir makale var. Gazetede yer aldı ki aslında çok da tartışıldı, çok da konuşuldu. Şimdi müşteri temsilcileri, muhasebeciler ve mavi yaka çalışanları işlerini doğrudan yapay zekayı devretip insan unsurunu tamamen denklemden çıkarmak, kitlelere eğitimsiz kaldıkları veya daha düşük ücretli işlere zorlayarak sosyal barışı riske atmaktadır ifadesini kullanıyor ki İşte Elon Musk'ın da son günlerde biraz bu konuyla ilgili böyle hızlandırdı yaptığı paylaşımları, çalışmanızı satarak para kazanmak için en fazla 10 yılınız kaldı diyor. Yapay zeka çalışanların yerini mi alacak yoksa çalışanların yaptığı işi mi değiştirecek sorusu bence herhalde evet, çok konuşmamız gereken bir konu.
3: Evet evet, bu kesinlikle konuşulması gereken bir konu. Şöyle öncelikle bu yılda, geçtiğimiz yıllardan beri, 1-2 yıldan itibaren insanın yaptığı işi destekliyor yapay zeka. Yani yerini almak değil, desteklemek üzerine kullanılıyor. Ben bazen düşünüyorum, benim önüme bir soru geldiği zaman, şirketle ilgili bir karar almam gerektiği zaman, hani dataya bakıyorsunuz, bir karar veriyorsunuz. Benden daha hızlı alabiliyor şimdi. Ya bu dedim, bizim yerimizi alır mı acaba diye düşündürdü bize. İleriki yıllarda alabilir. Ama bu insanın yerini almak değil, işin yerini almak diye bakıyorum. O insana başka bir pozisyon, başka bir şey olacağını düşünüyorum her zaman. Orası başka yapay zeka tarafından yönetiliyor diye başka alternatif şu an aklımıza bile gelmeyen işler doğacak diye düşünüyorum. Çok büyük risk görmüyorum burada. Ama 10 yıl sonrayı öngörebilmek de kolay değil. Hani 10 yıl sonra ne olur tarafı. Evet, işte muhasebeciler, verilen Elon Musk'ın verdiği örnekler doğru. Müşteri hizmetleri, biz şu anda kullanmaya başladık. Yani bizim HGS çağrılarımızda, karayollarının HGS işletiminden ne kadar bakiyen var, onları tamamen artık sanal ajanlar cevaplıyor şu anda. Zaten neredeyse 6 aydır kullanıyoruz bunu. Onların yerini de almaya başladı, bunu görüyorum. Ama o kişiler başka işler yapıyor. Yani bizdeki kaç kişi varsa o sayı değişmedi. Çünkü onların kontrol edilmesi, yapay zeka da hata yapabiliyor. Hata yapmaz diye bir şey yok. Onları da yaşadık. Yani büyük hatalar da yapabiliyor. Çok büyük şeyleri etkileyebilecek, çok küçük şeylerden hata yapabiliyor. Onları da hep öngörmek lazım. Ama 10 yıl uzun bir süre. Buna şimdiden cevap vermek zor.
1: Peki şimdi artık son iki tıra girdik olarak düşünüyorum. Biraz süremiz de daraldı. Bu soru hepinize ortak sormak istediğim bir soru. Böyle kısa kısa soruları da seviyorum aslında. Verdiğiniz cevaplarda böyle detaylı olarak konuştuğumuz noktalarda biraz cevabın içeriği olsa da yine de böyle hızlıca sorunca hangisi cevap olacak merak ediyorum. Meltem Hanım, müşteriyi kazanmak mı, müşteriyi elde tutmak mı daha zor?
4: Müşteriyi kazanmak belki biraz cüzdanın işi ise, müşteriyi elde tutmak kalbin ve aklın işi diyebiliriz. Müşteriyi bir kere kazanabiliyorsunuz ama seçenekler o kadar çok ki, hepimiz aynı şeyden bahsettik. Bir parmak tıklama uzaklığında aslında. Dolayısıyla burada sadakat standart bir beklenti değil. Her gün yeniden kazanılması gereken bir mücadele oldu markalar için. Dolayısıyla ben müşteriyi elde tutmak derdim.
1: Müşteriyi kazanmak mı, elde tutmak?
0: Ya bence müşteriyi edinmeye çalıştığınızdaki niyetinize bağlı bir konu bu. Eğer uzun vadeli bir ilişki kurup sürekli karşılıklı faydayı önemsiyorsanız, kazanırkenki niyetiniz tutundurmak, zaten başından müşteriyi alıp tutundurmaksa kazanma modeliniz başarılı oluyor ve müşteri içeride tutunuyor. Sadece tutundurmaya çalışıp içeridekileri yeni kazanımı göz ardı edemezsiniz. Ya da müşteriye bir kere bir şey satayım, sonrasına bakarız diye düşünürseniz tutunduramazsınız. Bütünleşik olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
1: Buyurun.
2: Ben de hızlı cevap vereyim. Elde tutmak, ilk siparişi almak, yeni müşteri edinmek tabii ki zor. Ama onun belli bir maliyeti var. Yüksek ticari kampanyalar, promosyonlarla bunu yapabiliyorsunuz ama elde tutmak, her siparişi yeniden kazanmanız gerekiyor. Ve gerçekten rekabet yoğun bu dönemde, çok da kırılgan bu ilişkiler. Dönem dönem en ufak bir pürüzden dolayı başka bir firmaya kayabiliyorlar. O yüzden sadık bir ilişki kurmak daha zor ama daha uygun maliyette. Onu da söyleyeyim. O yüzden her zaman servis mükemmelliği demeye devam edeceğiz.
1: Evet. Kazanmak mı, elde tutmak mı?
3: Evet. Ya bence de kazanmak biraz para harcamanıza bağlı olarak, oraya ayırdığınız bütçeye bağlı olarak bir müşteriyi bir kere oraya getirmeniz mümkün olabiliyor. Çok ciddi kampanyalar yapılıyor. Hayır demesi zor kampanyalar oluyor. Ama müşteriyi elde tutmak bence de daha zor. Bizim e-ticaret üzerinde baktığınız zaman bunun tabii bir sürü alt detayları var. O müşteri artık nelerden, işte hızlı teslimat, ürün çeşitliliği, güven, işte iade kolaylığı gibi böyle bir sürü şeyi bir arada düşünmek lazım. Ama elde tutmak daha zor.
1: Peki o halde şimdi dedik ya, ilk sorumuz 2026'da artık Eylül ayını da yarıladık dedik. O zaman 2027 hedefleriyle bitirelim. Buyurun Meltem Hanım.
4: 2027, 2026'nın gelişinden belli olduğu üzere yine mücadeleyle dolu bir yıl olacak. Öngörüsel ticaret diyebiliriz. Predictive commerce dediğimiz, aslında bütün konuşmalarımızın, hepimizin odaklandığı nokta o oldu. Müşteriyi daha iyi anlamak, daha iyi tanımak ve doğru nokta atışıyla hem stok yönetimi, hem operasyon yönetimi ve verimliliği, hem de müşterinin ihtiyacını anlamak olacak. Eğer üç başlıkta toplayacaksak, SEO22'nin olarak odaklandığımız noktaları, kesintisiz bir omnichannel deneyimi derim. Çünkü sadece yapay zeka her ne kadar daha dijital çağrışımlı olsa da mağazacılık burada ve her zaman hayatımızda olacak. Dolayısıyla mağazacılık artı online deneyimin teknolojiyle beraber el ele ve bütünlüklü bir ekosistem halinde yürümesi derim. İkinci odak noktamız yine sürdürülebilirlik ve yapay zeka. Burada talep tahminleri ve stok yönetimini yapay zekanın yardımıyla çok daha, bu çünkü perakende ve özellikle moda şirketleri için çok önemli bir konu, kritik bir konu. Ama bütün bunların içinde bence en önemlisi belki de küresel bir teknoloji ihracı aslında. Bundan bahsetmek isterim. Çünkü biz SEO22 olarak erken adapte olanlardan değil, hatta belki moda alanında teknolojide önce olan firmalardan biriyiz diye düşünüyorum Türkiye'de. Gururla yürüttüğümüz bir operasyonumuz var marka olarak. İsteriz ki 2027'de de Avrupa'nın en büyük perakendecilerinden biri olarak olmak ve teknolojimizi de dışarıya ihraç etmek. sadece Türkiye'deki herkesi giydirmek

0: Demek değil ama aynı zamanda yeteneklerimizi, Türk mühendislerini ve kendi yarattığımız in-house teknolojilerimizi, milli teknolojilerimizi yurt dışında global arenada koşturmak isteriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun 2027 hedeflerimiz.
2: Bizim temelde iki tane stratejimizin sacağı var. Bir, biz son kullanıcılara ödeme sistemleri, ödeme ürünleri sunuyoruz. İki, iş yerlerine ödeme almalarını sağlayan teknolojiler ve hizmetler sunuyoruz. İki başlıkta toparlarsam, son kullanıcıların yaptıkları her ödemede, yaptıkları her harcamada ceplerindeki fiziksel ya da mobil uygulamalarındaki sanal kartlarıyla yaptıkları her uygulamada, her harcamada kazandıkları bir dünyayı onlara sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene buna daha fazla çaba sarf edeceğiz. Öbür tarafta iş yerlerinin de özellikle yeni açılan iş yerlerinin veya şu anda ödeme çözümleri konusunda yeterli zenginliğe ulaşmayan ya da yeterince operasyonel verimliliği sağlayamamış iş yerleri için söylüyorum. Onların da aynı gün POS sistemlerine erişimini sağlayacak, tahsilat kabiliyetlerini arttırmayı sağlayacak çözümleri tamamen dijital şekilde. Yani bugün başvurdum, günlerce haftalarca beklemeye gerek kalmadan ne boyutta olursa olsun ödeme almaya hazır hale getirecek çözümleri onlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene bu iki alanda odaklanmaya devam edeceğiz diye özetleyeyim.
1: Teşekkür ederim. Buyurun 2027
3: hedeflerimiz. Yani hedeflerimiz aslında 2026'da olduğu gibi aynı. Yine verimli büyüme. İkincisi operasyonel verimlilik ve genel verimlilik. Üçüncüsü de aslında orta vadede yapay zekayı işin içine alan ve müşteriye dokunan akıllı bir satın alma platformu olmak. Bunun altyapı yatırımlarını yapacağız önümüzdeki sene. Yapay zeka ile ilgili de çok birkaç bir şey söylemek isterim. Özellikle büyüme ve verimlilik tarafında biz bazı basit sorular soruyoruz. Bu yapacağımız çalışma müşteriye dokunuyor mu? Müşterinin hayatını kolaylaştırıyor mu? Veya bize bir karlılık sağlıyor mu gibi temel soruları sorarak projeleri seçiyoruz. Yapay zeka çok moda bir kavram haline geldi. Yapay zeka ile bir şeyler yapmak lazım. Kaosu, paniği çok doğru bir panik değil. Biz o yüzden aşağıdan yukarıya çok vaka belirledik. 30'dan fazla vaka var şirkette. Satıştan müşteri hizmetlerine, pazarlamadan finansa, lojistiğe kadar her alanda irili ufaklı birçok vaka var. Özellikle de ajansal yapay zeka modellerini 2027'de satış ve büyüme kanallarında kullanmak istiyoruz. Ama biz çalışanın yerini alması konusunda çok destek vermiyoruz. Yapay zeka rutin işleri üstlenir, siz fark yaratırsınız dedik biz bu sene stratejide. Bence insanın karar yetkinliği, kompleks problem çözümü yetkinliği hala çok önemli. O yüzden yapay zeka bizim için bir destek araç. Ana amaç insanla beraber büyüme ve verimliliği sağlamak.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun Arkan.
4: 2027 biz de tabii yapay zekanın etkilerinden söz etmeden geçmek mümkün değil ve onları daha çok göreceğimiz hem arz tarafında hem talep tarafında daha çok kullanılacağı bir yıl olacak 2027. Sektör olarak da büyüyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu sektör büyüyecek. Bugün baktığımız zaman 5 alışverişten bir tanesi online'da yapılıyor. %20 seviyesinde perakende e-ticaretteki perakende e-ticaretin oranları 5 taneden bir tanesi, 5 alışverişin biri. Bunun 27 sonuna kadar ben 4 alışverişten bir tanesi olacağını düşünüyorum. Yani hayatımızda alınacak her 4 şeyden bir tanesinin online olarak alınacağını düşünüyorum. Buna göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Müşteri de ona daha fazla alıştı, alışıyor. Dediğim gibi bu alışveriş ajanlarının hayatımıza girmesi de bu alışveriş sayısını da artıracak gibi görünüyor. Hem lojistik sektörü, hem ödeme sektörü, hem diğer yan sektörlerinde buna hazırlık yapması gerekiyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Ticaret Bakanı da konuşmasına başlarken aslında altını çizdi. Bu süreçte bunları konuşabilmek çok çok değerli. Bu fikirleri değerlendirmek çok değerli çünkü gerçekten zor günlerden geçiriyor ticaret tarafında. Aynı zamanda da biraz önce siz de altını çizdiniz, yapay zekaya uyum sağlamak anlamında da bunları konuşabiliyor olmak sizlerle çok çok kıymetliydi. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, Etet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, E-Sıva2K Ticaret Genel Müdürü Meltem Yonovalı Kalkan ve PSEL Genel Müdürü Serhat Dolaz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sizlere de elbette dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende zirvesinin sonuna geldik. Değerli sponsorlarımıza, zirvemize katılan ve bizleri aydınlatan

katılımcılarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 24 TV'den bizleri izleyenlere ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Tekrar bir arada olmak dileğiyle, hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasındayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Zira gündem yine her zaman olduğu gibi yoğun elbette. Bir fon soruşturması vardı. Bu fon soruşturması kapsamında da 4 yeni şirket içinde MASAK'a yeni inceleme talebi geldi. Ve bu kapsamda da 4 şirketinde yurt dışındaki para hareketleri ve kripto hareketleri incelenecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleriyle tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Akin ve Kerem Akin gözaltına alınmıştı. Soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumava da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Alien Kuruş Suç Örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonu geldi ki bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Öte yandan tabii bu örgütle bağlantılı olan 23 şirkete de kayyum atandı. Elbette ki bu örgütün hem yurt içi hem yurt dışı para hareketleri inceleniyor ama aynı zamanda seçim süreçlerine yönelik fonksiyonları, eylemleri de inceleme altına alındı.
1: Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Kurula hitap edecek, önemli temaslarda bulunacak ve ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta temaslarda bulunacak. Programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek. Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
3: Milletim adına en kal-

0: Bir duygularımla saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta bir araya gelecek. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki isim arasında görüşmeler verimli geçmişti. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve kassa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmelerde Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Tabii önemli bir ziyaret bu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul temasları. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde bu tür ziyaretlerinde pek çok önemli konu başlığını masaya yatırıyor. Kurula hitap ederken savaşlardan tutun da soykırıma kadar. Sadece Türkiye ve ABD ilişkileri anlamında değil, pek çok konuyu her anlamda dile getiriyor. Tabii bu temasları detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Deniz, iyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkürler. Tabii önemli çünkü ikili aynı zamanda özellikle bu program kapsamında Trump ve Erdoğan görüşmesini aslında hepimiz merak ediyoruz. Zira iki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti ve çok önemli konu başlıklarını masaya yatırmışlardı. F-35'ten tutun da katsa yaptırımlarına kadar, ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz genelde hep Rusya-Ukrayna savaşına değindiğini, Gazze'deki soykırıma dikkat çektiğini de görüyoruz. Şimdi sıra sıra tüm bu soruları soracağım size ama önce şöyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Bu kurulun önemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ilk sıra itibariyle hangi konu başlıklarını sizce gündeme getirir?
3: Evet, 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın her yıl işte güz döneminde genel kurulu faaliyetleri oluyor. 81. dönem faaliyetlerine de Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Burada tabii genel kurula 24 galiba tam tarihi 22'de olabilir. 22 Eylül'de hitap edecek. Burada tabii Erdoğan'ın bir gelenek haline gelen yaklaşım tarzını sürdürmesini bekliyoruz. Dünya beşten büyüktür konseptiyle Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın günün şartlarına göre yeniden yapılandırılmasını, daha adil uluslararası ekonomik siyasi ilişkiler tesis edilmesini bir kez daha genel kurul gündeminde telaffuz edecek. Öte taraftan Gazze meselesi, İran-ABD savaşı, Yemen'deki ihtilafın, anlaşmazlığın tırmanması, Ukrayna savaşına kalıcı çözüm bulunması, Batı ile diğer Batı'ya karşı yeniden gücünü arttıran bölgeler arasındaki gerilimin işte yönetilmesi gibi belli başlı konularda Erdoğan'ın kapsamlı bir genel kurulda açıklama yapması bekleniyor ve her sene Erdoğan'ın konuşması büyük dikkatle takip ediliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşecek Erdoğan. Aynı gün 22 Eylül'de aynı zamanda Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın verdiği bilgiye göre Trump ile de New York'ta bir görüşme yapması planlanmış. Burada bir taraftan aktüel global meseleler iki ülke perspektifinden masaya yatırılacak. Öte taraftan Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki temel anlaşmazlık konuları, yeni işbirliği imkanları, dış ticaretin yeni hedeflere yönlendirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.
2: Hocam, Trump mesela NATO'daki görüşmenin ardından, Temmuz'daki görüşmenin ardından Türkiye ile ilişkilerin hiç iyi olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti. Zaten sadece Erdoğan'la görüşmesinde değil ya da Türkiye ziyaretinde değil, farklı farklı katıldığı programlarda da hep Erdoğan'la arasının çok iyi

0: olduğunu, işte Türkiye'nin şu anki durumundan çok iyi anlamda bahsettiğini biliyoruz. Sizce bu görüşmede artık ne olur? Yani bu siyasi atmosfer daha güçlü işte F-35'ler ya da katsa yaptırımlarına özellikle tabii onları kastediyorum. Onlarla ilgili tam bir somut sonuca ulaşabilir miyiz? Yani bu Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'la ilgili söylemleri somut bir şekilde karşımıza çıkar mı artık bu görüşmeden sonra? Neler olabilir?
1: Evet, olumlu yönde beklentileri korumak lazım. Şimdi bir önceki ABD Başkanı Joe Biden Türkiye ile hiçbir şekilde 4 yıl boyunca diyalog kurmamıştı. Erdoğan ile 4 yıl esnasında bir görüşme gerçekleşmemişti. Adeta ABD ile ikili ilişkiler buzdolabına kaldırıldı. Şimdi Trump'la birlikte bir diyalog tesisini görüyoruz. Neticede liderlerin kimyasının uyuşması ehemmiyet taşıyor. Liderler diplomasisi çerçevesinde Türkiye'nin bir takım ihtilafların, anlaşmazlıkların çözümü yolunda başarı ortaya koyduğunu gösteren örnekler de var. Mesela Suriye'deki iç savaşın tıkandığı bir ortamda neye tanık olduk biz? Astana-Soçi süreçleriyle bunun önünün açıldığını gördük. Erdoğan ve Putin ikili diyaloglarıyla bu Suriye meselesinin çözümünde mesafe alındı. Bu işbirliği sürecine İran'da katıldı. Aslında Rusya ile pek çok alanda çatışma halindeyiz. Fakat pekala liderler diplomasisiyle de mesafe alınabildiğini gösteren bir örnek Suriye meselesinin Türkiye'nin istediği şekilde çözüme kavuşmuş olması ehemmiyet taşıyor. Şimdi ABD'ye baktığımızda ise 2025 yılı Ocak ayında 20 Ocak'ta başkanlık görevini üstlenen Trump ile Erdoğan'ın kimya uyuşmasından mütevellit bir takım konularda sınırda da olsa mesafe alınabildiği görülüyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da Türkiye NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine ev sahipliği yaptı. Oradaki görüşmede bir müjde ile geldiğini söyledi Trump. Kaan uçakları için ABD'nin motor vereceği şeklinde açıklamalar yaptı. F-35 programına Türkiye'nin tekrar dönmesi için çaba göstereceğini, bu kapsamda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi. Türkiye katsa yaptırımları ile karşı karşıya, bunun hangi şartlar altında kaldırılabileceği de bu toplantıda konuşuldu. Şimdi bu New York toplantısında ise bu konularda ABD tarafının iradesini tekrarlaması bekleniyor. Fakat somut olarak bir gelişme ortaya çıkabilmesi başkanın iradesi bakımından yeterli değil. Yani Trump'a ilave olarak ABD Kongresi'nin de Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi konusunda onay vermesi lazım. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda onay vermesi lazım. Daha önce Ankara'da yapılan görüşmelerde bunun nasıl kaldırılabileceğine ilişkin bir yol haritası ortaya çıkmıştı. Buna göre Türkiye'nin hava savunma konusunda ihtiyacı olan S-400'leri temin etmesi yaptırımların sebebi olarak gösteriliyordu. Geri dönüş işareti olarak da Türkiye'nin Rusya'dan temin tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerini tekrar Rusya'ya iade etmesi yahut bir üçüncü ülkede Türkiye toprakları dışında muhafaza altında tutulması yahut da Rusya'nın da onayıyla, muvafakatıyla bir üçüncü ülkeye satılması. Yani bunların en az birisinin gerçekleşmesi katsa yaptırımlarının ön şartı olarak Ankara'daki toplantıda netlik kazanmıştı. Şimdi New York zirvesinde Trump'ın olumlu bir yaklaşım içerisinde olmasını bekliyoruz. Fakat iş tamamen Trump ile sınırlı değil. Amerikan Kongresi'nin de önümüzdeki zaman diliminde bu meselede kasa yaptırımlarının kaldırılması için bir inisiyatif kullanması gerekiyor. Öte taraftan ABD'de takvimin sıkıştığını da görmemiz lazım. 3 Kasım'da

0: Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri için seçim yapılacak. Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu kaybetme tehlikesi var. Kamuoyu araştırmaları böyle bir durum olabileceğini gösteriyor. Ama seçim yapılana kadar başka türlü gelişmeler de olabilir. Yani kesin bir şey söylemenin zorlukları var. Hatta Trump'ın azledilme, görevden uzaklaştırılma tehlikesi de var. Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluk bu yönde oy kullanırsa geriye kalan, bakiye kalan 2 yıllık sürede seçim yapılmayacak. Başkan yardımcısı J.D. Vance bu görevi üstlenecek. Yani bunlar ihtimal olarak var. Somut olarak söylenebilecek olan husus liderler diyaloğu devam ediyor. Çeşitli açıklamalarında Trump belli aralıklarla Erdoğan'a, Türkiye'ye güvendiğini vurguluyor. Fakat somut adım atılabilmesi için Kongre'nin bu yönde bir karar alması gerekiyor. New York toplantısında biraz daha bunun netleşmesini bekleyebiliriz.
1: Peki hocam, her ne kadar evet Türkiye-ABD ilişkileri önemli ama aynı zamanda hem bölgemizde hem de dünyada meydana gelen çok farklı olaylar var. Suriye ile başlayalım bu noktada. Biz Ahmet Şahra'nın Beyaz Saray'da ağırlandığını da gördük ki önceden nasıl bir yaptırım uygulanıyordu özellikle de kendisine. Washington-Ankara hattında Suriye hangi noktada duruyor? Bunu da değerlendirebilir misiniz?
0: Evet, Suriye'den Başkan Trump birinci başkanlık döneminde de aslında Amerikan askerlerinin çekileceğini söylemişti. Daha sonra Pentagon, CENTCOM bunu bu kararından vazgeçirdi. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık orada azınlık diktatörlüğü olan Baas idaresi devrildi. Tabii burada temel bu eski rejimin yıkılmasında aktörün Türkiye olduğunu aslında Trump da dile getirdi. Yani söylediği, kullandığı ifade çok da doğru değil. Erdoğan ve adamları 1000 yıllık kavgaya son verdiler. Suriye'de yönetim Erdoğan'ın adamlarının eline geçti falan şeklinde. Tabii Trump'ın siyasi bilgisi sınırlı. 100 sene önce Suriye ve Orta Doğu topraklarının büyükçe bir kısmı Osmanlı Devleti'ne aitti. Şimdi Suriye'de ABD Şara idaresinin teşekkürüne Türkiye her bakımdan güçlü destek veriyor. Bu arada Türkiye'nin inisiyatif kullanmasıyla Trump üzerinde etki yaratmasıyla Suriye'nin hemen bu rejim değiştikten sonra yaptırımlarının kaldırıldığını gördük. Yine yakın bir süre önce, 2 ay kadar oldu. Terörü destekleyen ülkeler listesinden Suriye çıkarıldı. Suriye'nin aslında derin Amerika, CENTCOM birkaç parçaya ayrılması şeklinde bir proje peşinden koşuyordu. Siyonist lobinin İsrail'in yönlendirmesiyle en azından Fırat'ın doğusunda bir terör yapılanması için ABD destek veriyordu. Bunu biliyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte değişik konuşmalarında hep dile getirdiler. Müttefiklik ruhuyla bu bağdaşmaz. Tetiş yapılanmasına 20 bin tır, 30 bin tır destek veriyorsunuz diye. Fakat zaman içerisinde ABD ile Suriye konusunda önemli ölçüde bir görüş birliği sağlandığına da tanık olduk. Şimdi en önemli ihtilaf meselesi İsrail. Çünkü İsrail bu ülke topraklarının bir bölümünü oluşturan Golan Tepelerini aslında 1967 yılından beri işgal ediyor. Vaka Amerikan hükümeti bunu tanıdığını falan söylese de uluslararası hukuk açısından bunun bir geçerliliği yok. Baas rejimi devrildikten sonra Golan'ın etrafındaki tampon bölgeleri de İsrail işgal etti ve orada dözilerin bir bölümünün hamiliğine soyunuyor. Belli aralıklarla hava saldırılarıyla Suriye'nin askeri altyapısını tahrip etti. Bunu sürdürmek istiyor ve bu konuda Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma var. Belki de bu toplantıda bir çatışmasızlık yahut da bir diyalog müessesesi kurulması Suriye

0: üzerinde İsrail ile nihayetinde savaşa varabilecek ihtilafın ne şekilde çözümlenebileceğinin de masaya yatırılması bekleniyor. Çünkü İsrail basınında da bu konuda Türkiye'yi itham eden, suçlayan yazılar var. Bazı bakanlar yine Türkiye'yi Suriye üzerine protektora kurmakla itham ediyorlar. Oysa baktığımızda Suriye'deki bu yeni yapının istikrar kazanmasını İsrail'in istemediğini, parçalı bir Suriye istediğini görüyoruz. Yani bir Arap Cumhuriyeti, Lazkiye Tartus'ta bir işte Nusayri Devleti, güneyde bir Düzce'lerden oluşan bir idare ve Fırat'ın doğusunda da bir terör yapılanması kurguları bu. ABD ile bu konuda İsrail arasında tam bir görüş birliği yok. Fakat Trump'ın, Amerikan hükümetinin öte taraftan Yahudi lobisinin baskısı altında olduğunu biliyoruz. Bu toplantıda Suriye meselesinin gündeme girmesi bekleniyor. Öte taraftan Türkiye, Gazze Barış Kurulu üyesi, evet, Joe Biden'ın 2 sene boyunca İsrail saldırganlığını durduramadığını gördük. Trump iyi kötü yani bir baskı uyguladı. 10 Ekim 2025'te ateşkes imzalandı. Evet, İsrail ateşkese uymuyor, fakat daha sonra bir Gazze Barış Kurulu ve yeni konjonktürde burada bir istikrar tesis edilmesi için Barış Kurulu üyeleri teşekkür etti. Bu meselenin de ele alınması bekleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Yemen savaşındaki tırmanma, Husilerle Suudi Arabistan arasındaki ihtilafta tırmanma ve İran, ABD düşük yoğunluklu çatışmanın ne tarafa evrilebileceği konusunda da Erdoğan'ın Trump'la diyalog bir çıkış yolu arayışı içerisinde olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Son olarak Ukrayna Savaşı 5. yılına doğru gidiyor. 24 Şubat 2022'de başlamıştı. Acaba burada bir uzlaşı olur mu? Çünkü belli aralıklarla Putin de arabulucu ülke olarak Türkiye'yi, lider olarak Erdoğan'ı, işte mekan olarak İstanbul'u gösteriyor. Ama daha sonra başka yerlerde devreye girebiliyor. İşte Budapeşte gibi, Cenevre gibi, bunların ismi telaffuz ediliyor. Elan devam eden, belli aralıklarla şiddetlenen Ukrayna Savaşı'nın da Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınması bekleniyor.
1: Hocam, son sorum da şu olsun. Türkiye bugün bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ile, Rusya ile, Avrupa'nın diğer ülkeleriyle ya da özellikle de kriz yaşanan ülkelerde diplomatik ilişkiler sürdüren neredeyse tek ülke diyebiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin bu çok yönlü politikası, herkesle bu kadar barışçıl bir iletişim ilişki sürmesi Türkiye'ye hangi alanlarda hareket kazandırıyor özellikle?
0: Evet, bağımsız, objektif dışarıdan baktığımızda gördüğümüz manzara şu: Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Özellikle 21. yüzyılda, son 25 yıl içinde bu çok daha netlik kazanmış durumda. Türkiye'nin bir görünen boyutları var. Bir de su altında olan, gözükmeyen boyutları var. 3 tane Türkiye'nin hinterlandı olduğunu düşünmemiz lazım. Yani Türkiye bir kez Osmanlı bakiyesi bir ülke. Tüm Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin oradaki yönetimler ne düşünürse düşünsün kültürel bir ağırlığı var. Mağrip'te, Maşrık'ta, Balkanlar'da, Arap Yarımadası'nda Türkiye'nin olağanüstü bu Osmanlı geçmişinden dolayı kültürel ağırlığı var. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra karşımıza bir Türk dünyası gerçeği çıktı. Trans-Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'daki 5 Türk Cumhuriyeti ile Türkiye yakın siyasi ticari ilişkiler kurma çabası içerisine girdi. Bu amaçla önce TİKA kuruldu. Daha sonra Türkçe konuşan ülkeler zirvesi adıyla başlayan işbirliği girişimi Türk Keneşi'ne evrildi. Bir süre sonra Türk Devletleri Topluluğu adını aldı. Ve bu isimle 2021'de

itibaren uluslararası bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye aynı zamanda İslam dünyasının bir parçası. İslam Konferans Örgütü 1969'da ilk kurulduğu zaman Türkiye faaliyetlerine katılmamıştı. O tarihte laikliği Fransızların anladığı biçimde katı bir anlayışla uyguluyorduk. Fakat 70'lerin ortasından itibaren Türkiye İslam Konferans Örgütü faaliyetlerine de katıldı. 2011 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'nun başkan olduğu dönemde Türkiye örgütü yeniden yapılandırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı dönüştü. Her ne kadar uluslararası alanda etkisi, nüfuzu, beklentilerin altında kalsa da bu kanaldan Türkiye 57 İslam ülkesiyle çok yakın irtibat içerisinde. Türkiye öte taraftan batıya baktığımızda Avrupa Konseyi üyesi 1949'da kurulan bu örgüte 3 ay sonra katıldı Türkiye. Yine 4 Nisan 49'da kurulan Batı İttifakı'nın savunma teşkilatı olan NATO'ya 1952'de katıldı. AET'ye, Avrupa Birliği'ne Adnan Menderes döneminden beri katılmak için olağanüstü girişimler içerisine girdik. Müzakereler de başladı fakat Avrupa şu an itibariyle bir duraklamaya girdiği için ve daha başka faktörler sebebiyle o alanda mesafe alınamadı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye yaptırımlara katılmadı. Tüm Batı ülkeleri Rusya'ya Ukrayna saldırganlığından mütevellit yaptırım uygularken Türkiye buna katılmadı ve üstelik Türkiye Tal Koridoru anlaşmasıyla Batı İttifakı üyesi olmasına rağmen Rusya'yla diyalog kurarak çok önemli bir adımı da attı. Halen her iki tarafında güven duydu. Aktör hüviyetinde ABD ile ilişkilerimizde de belli dönemlerde gerilim oluyor. Mesela daha önceki zamanlarda Amerikan Senatosu, Kongresi Ermeni soykırımı meselesini bir teviye gündemde tutuyordu. Bugün Ermenistan'ın da bir transformasyon yaşadığını ve Türkiye ile ilişkilerin kendi menfaatlerine olduğunu düşünen bir anlayışa geldiğini görmemiz lazım. Türkiye bulunduğu coğrafyada yıldan yıla etkisini, nüfuzunu arttıran bir ülke, bir bölgesel aktör haline geldi. Evet, coğrafi bakımdan sınırlarımız genişlemedi. Fakat Türkiye'nin nüfuzu Afrika'nın en güneyine kadar, Afrika boynuzuna kadar, Babilmendap çıkışına, her tarafa, Arap Yarımadası'na, Güneydoğu Asya'ya uzandı. Türkiye pek çok ihtilafta kolaylaştırıcı olan arabulucu olarak misyon üstlenmiş durumda. Öte taraftan bir takım ekonomik sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye'nin son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken bir başka pozitif yönü de savunma sanayi içerisinde yerlilik oranını %80 seviyesine ulaştırmış olması ve pek çok alanda yeni projeler, yeni araç ve gelişler imal etmiş olması bu Türkiye'nin bağımsız hareket kabiliyetini artırıyor. Bugün global düzeyde bir kavga var. Yani Batı etkisini, nüfuzunu ABD, Avrupa eskiye kıyasla kaybediyor. Çin'in güçlendiğine tanık oluyor. Rusya stabil vaziyette. Yani Putin sonrasında ben Rusya'da yeni bir çözülme, dağılma yaşanabileceğini düşünüyorum. 17 milyon kilometre kareyi böyle tek bir idare altında tutmak bugünkü dünya gerçekleriyle çok daha fazla örtüşmüyor. Yani Türkiye hangi tarafa ağırlığını koyacak olsa global düzeydeki güç dengesi o yöne doğru bir değişim gösterecek. Bu genel çerçeve içerisinde baktığımızda Türkiye'nin çok boyutlu, çok katmanlı takip ettiği dış politikayı aslında herkes takdir ediyor. Öte taraftan Türkiye hukuk içinde kalmaya da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye de olağanüstü ikna gösteriyor. Ve bütün bunlar esasen Türkiye'ye karşı ön yargılı negatif bakış açısının zaman içerisinde normalleşmesine de yol açıyor. Bunu Avrupa örneğinde de görüyoruz. Uzak Doğu örneğinde de, Rusya örneğinde de görüyoruz. İşte en son ABD'de şunun farkında: Türkiye'yi dikkate almadan Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmak ve ihtilafları çözüm

0: kavuşturmak mümkün gözükmüyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul'daki programına ilişkin

0: yalanladı.
1: I am Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command.
2: Müzakereler başlayamıyor. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. ABD-İran Savaşı'nda taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği operasyonlarına ilişkin son verileri açıkladı. Son aylarda ABD ve müttefiklerinin koordinasyonuyla 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçiş yaptığı bildirildi. 2000'den fazla ticari geminin güvenli şekilde boğazdan geçtiği ifade edildi. Bölgedeki deniz trafiğinin korunmasında önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazıl Şikarçı ise açıklamayı yalanladı. Hürmüz Boğazı'nın hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yaptı. Şikarçı, çürümüş ve yorgun ABD ordusunun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur dedi. Müzakerelerde ise belirsizlik sürüyor. Pakistan ve İran arasında kritik telefon görüşmesi gerçekleşti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı görüştü. Dar, bölgede barışla istikrarın temini için tek geçerli yol diyalog ve diplomasi ifadesini kullandı. Dar ve Arakçı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri marjında yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivent ise ABD ile diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı. Birçok ülke bu sorunu çözmek ve tarafları yeniden anlayışa getirmek için çaba sarf etmektedir ifadelerini kullandı. Pakistan'ın arabuluculuk rolünün ve diplomatik girişimlerin büyük bir gayretle sürdüğünü aktardı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den ABD'ye 7 şart geldi. Ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu.
0: Yunanistan, Mısır, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin katılımıyla bir tatbikat töreni gerçekleştirildi. Ancak bu tatbikatın sonu büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Öyle ki Medusa 15 tatbikatında amfibi çıkarma sırasında gövde gösterisi yapmak isteyen Yunan askerleri kıyıya çıkmaya çalışırken peş peşe denize döküldü ve bir askerin denize düştüğü ve dalgalarla boğuştuğu, hücum botunun altında kaldığı o panik anları bakın kameraya nasıl yansıdı.
3: Kıyıya çıkarma yapmak istediler, hücum botlarından atladılar, ayakta duramadılar, birer birer suya düştüler. Yunan askerlerinin çıkarma tatbikatında fiyasko yaşandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Yunanistan'dan. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya ordularının katılımıyla düzenlenen çok uluslu Medusa 15 tatbikatına askeri başarılar değil, yaşanan zincirleme kazalar damga vurdu. Kapsamlı tatbikatın en kritik aşamalarından biri olan amfibi çıkarma eğitimi sırasında Yunan birlikleri sahile yaklaşırken büyük bir karmaşa yaşandı. Kıyıya doğru ilerleyen hücum botlarından inmeye çalışan askerler, üzerlerindeki ağır teçhizatın da etkisiyle dengelerini kaybederek birer birer suya gömüldü. Bazıları hücum botunun altında kaldı. Çıkarma sırasındaki panik askerlerin zar zor kıyıya ulaşmasının ardından da bitmedi. Karaya çıkan birliklerin botları yeniden denize yönlendirmeye çalışırken dalgalara yenik düştüğü ve botların kontrolsüzce geri sürüklendiği görüldü. Savaş gemileri, denizaltılar ve hava araçlarının katıldığı devasa bir bütçeye sahip Medusa 15 tatbikatı, bu görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından askeri bir gövde gösterisinden çok organizasyon ve eğitim zafiyeti tartışmalarıyla gündeme oturdu.
0: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 204'e yükseldi ki MIT'in başarılı operasyonuyla gerçekleştirildi bu operasyon ve sahte yatırım platformları üzerinden mağdurların 3 milyar dolardan fazla dolandırıldığı ortaya çıktı. Hem İstanbul'da hem Muğla'da eş zamanlı operasyonla şebeke çökertildi.
4: Lüks plazalarda yatırım şirketi görüntüsü altında faaliyet gösteriyorlardı.

0: Şebeke üyeleri sahte yatırım ekranlarıyla mağdurları milyarlarca dolar dolandırdı. İsrail bağlantılı dolandırıcılık ağı çökertildi. Dev operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin isimleri, özgeçmişleri ve başarı hikayeleri tamamen sahteydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesindeki operasyon, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Şebekenin uluslararası kamuoyunda Scam Empire, yani dolandırıcılık imparatorluğu olarak anılan yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Soruşturmadaki tespitlere göre İsrail bağlantılı yöneticiler faaliyetlerini sessizce Türkiye'ye kaydırmaya çalışıyordu. Ancak MİT'in aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda yapılanmanın şirketleri, yöneticileri, çalışma yöntemleri ve para trafiği tek tek deşifre edildi. MİT, son derece katı güvenlik önlemleri uygulayan şebekenin içine sızarak örgütün Türkiye yapılanmasını çözdü. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla suç çarkına büyük darbe vuruldu. Şebekenin dışarıdan bakıldığında yasal faaliyet yürütüyor izlenimi veren çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketlerini paravan olarak kullandığı belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Yeni bulgulardaysa bağlantılı paravan şirket sayısının 29'a ulaştığı bilgisi yer aldı. İstanbul'un lüks plazalarındaki ofislerin gerçekte uluslararası dolandırıcılık merkezleri olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ofislerde hedef ülkelerin dillerini bilen kişiler çalıştırılıyordu. İnternet üzerinden verilen ilanlarda çalışanlara conversion agent ve retention agent gibi ünvanlar veriliyordu. Ancak kendilerini yatırım uzmanı veya finans danışmanı olarak tanıtan bu kişiler için tamamen sahte kimlikler oluşturuluyordu. Her çalışana bir kod adı veriliyor, mağdurların güvenini kazanabilmesi için maske hayat hikayesi hazırlatılıyordu. Kimi kendisini Oxford mezunu bir finans uzmanı, kimi ise yıllarca uluslararası piyasalarda çalışmış deneyimli bir yatırım danışmanı olarak tanıtıyordu. İsimler sahteydi, özgeçmişler sahteydi. Anlatılan başarı hikayeleri de baştan sona kurguydu. Şebeke bu kurgu karakterleri kullanarak mağdurların güvenini kazanıyor ve birikimlerini ele geçiriyordu. Suç ağının gizliliğini korumak için uyguladığı yöntemler de dikkat çekiciydi. İşe alınacak kişiler göreve başlamadan önce yalan makinesi testine sokuluyor, herhangi bir güvenlik veya istihbarat birimiyle bağlantılarının bulunmadığı araştırılıyordu. Testi geçemeyenler işe alınmıyordu. Bazı çalışanlara belirli aralıklarla yeniden yalan makinesi testi uygulandığı, böylece örgüte bağlılıklarının sürekli kontrol edildiği bildirildi. Çalışanların cep telefonlarını ofislere getirmeleri yasaktı. Ofislerde İbranice konuşulmasına izin verilmiyor, çalışan olmayan kişiler binalara alınmıyordu. Temizlik hizmetlerinin dahi örgütün kontrolündeki kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bütün bu önlemlere rağmen şebeke MİT'in takibinden kurtulamadı. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşının bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında bu kişilerin şirket bağlantıları ve banka hesapları da incelemeye alındı. Bazı İsrail'li şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık giriş ve çıkış tespit edildi. İsrail bağlantılı yöneticilerin çağrı merkezleri, danışmanlık şirketleri ve finans ofislerindeki idari görevlerde bulunduğu değerlendiriliyor. Şebekenin hedef seçiminde de dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre yapılanmanın yöneticileri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verdi. Şebekenin özellikle Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülke vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğun biçimde hedef alındığı kaydedildi. Türkiye'yi yeni bir faaliyet merkezine dönüştürmeye çalışırken MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertildi. Gözaltı sayısı 204'e yükselirken şebekenin yurt dışındaki para trafiği ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Diyarbakır'da turizm hareketliliği hız kazandı. Özellikle Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte kente ilgi yoğun bir şekilde arttı. Öyle ki Yılın ilk 8 ayında Diyarbakır'ı ziyaret eden hem yerli hem yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı ki bu kapsamda özellikle tabii Diyarbakır'ın tarihi Osuri Çiğ, Ulu Cami ve zengin gastronomi mutfağı özellikle dikkati çekiyor. Peki yıl sonunda hedeflenen ziyaretçi sayısı ne kadar ve daha başka detaylar için Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan bizleri bekliyor, o aktaracak.
2: Diyarbakır'da turizm hareketliliği hız kazandı. Özellikle terörist Türkiye sürecinden sonra Diyarbakır'a gelen yerli ve turist sayısında önemli ölçülerde artışlar var. Bu kapsamda özellikle 5. Harem-i Şerif olarak bilinen Diyarbakır tarihi Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlerin yoğun bir hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Ve buraya gelenler de tabii yoğun bir hareketlilikle yanı sıra da o anları da cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor. Ve yine buradaki turist rehberleri tarafından da özellikle kentin tarihi ve turistik mekanları ile ilgili de bilgiler veriliyor. Tabii bu yılın ilk 8 ayında Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı ve tarihi Sur içi, Ulu Cami ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan kentte yıl sonu hedefi ise 1 milyon 500 bin turist olması hedefleniyor. Tabii terörist Türkiye süreciyle birlikte kente yönelik ilgi artarken yılın ilk 8 ayında Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında da önemli artışlar var ve tarihi Sur içi, Ulu Cami, kiliseler, hamamlar ve surların yanı sıra kentin zengin gastronomisi ve de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve tabii buralarda turistlerin ilk ilgi odağı noktası da olabiliyor. Tabii bölgede yer alan camiler, kiliseler, hamamlar ve geleneksel yapılar ziyaretçilere kentin köklü tarihinin yakından tanıma fırsatı da buluyor. Ve şu an tabii Ulu Cami öylesine bir yoğunluk var ki, yoğunluk hareketlik var ki buraya gelen yerli ve yabancı turistler o tarihi mekanları gezebilme fırsatını buluyor. Ve gün boyu sur içinde vakit geçiren yerli ve yabancı turistler tarihi sokaklarda gezip kentin kültürel mirasını yakından görüyor. Özellikle tarihi dokusunu koruyan yapılar ve sokaklar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tabii Diyarbakır'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Ulu Cami'de turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında da yer alıyor. Tabii tarihi ve mimari özellikle dikkat çeken Ulu Cami kente gelenlerin rotasında önemli bir yer tutuyor ve Diyarbakır'ın turizmde öne çıkan bir diğer değeri ise gastronomisi. Kente gelen ziyaretçiler tarihi mekanların yanı sıra da yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor. Özellikle Diyarbakır kahvaltı ve yöresel yemekleriyle turistlerin ilgi gösterdiği lezzetler arasında yer alıyor. Böylece ziyaretçiler kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini görürken aynı zamanda Diyarbakır mutfağını da tanıma fırsatı buluyor. Kentteki turizm hareketliliği rakamlara da yansıdı ve bu yılın ilk 8 ayında gelen yerli yabancı turist sayısı 1 milyonu bulurken bu yıl sonu itibariyle de bu sayı 1,5 milyonu geçmesi bekleniyor. Tabii özellikle terörist Türkiye süreciyle bu sayılarda bir hayli artışlar var. Sadece aslında ziyaretçide değil, ekonomide ve diğer birçok alanda böylesi gelişmeleri görmek mümkün. Ama yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a gelirken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü turizm polisleri de burada görev yapıyor. Ve turizm polisleri kente gelen ziyaretçilere de yer gösterme, rehberlik görevi yapma gibi hizmetlerde de bulunuyor. Ve bu kapsamda Diyarbakır her geçen gün asıl kimliğine kavuşuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Hayvanlarda katarakt ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor. Peki hangi durumlarda veteriner hekime başvurmak gerekir? Detayları 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak aktaracak.
3: Katarakt yalnızca insanlarda değil hayvanlarda da görülüyor. Evcil hayvanlarımız da olabilir, sokak hayvanları da olabilir. Şimdi bu aslında toplumun çok bilmediği bir konu. Bu bağlamda da hayvanların yaşam kalitesi çok ciddi derecede düşüş sağlıyor. Hayatlarını kaybetmelerine de sebebiyet veriyor. Biz de bunun farkındalığını biraz oluşturmak amacıyla uzman veteriner hekim Hüseyin Solan yanına geldik. Zira kendisi bu konuda uzman bir isim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz önce.
4: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz.
3: Şimdi biz insanlarda evet katarakt olduğunu biliyoruz. Hatta yakınlarımızda, yaşlılarımızda pek sık görülüyor. Tedavisi de var bir nokta. Ama hayvanlarda olduğu çok bilinmeyen bir unsur. Nasıl anlaşılır? Nedir hocam?
4: Hayvanlarda da aynı insanlarda olduğu gibi katarakla çokça karşılaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi insanlarda da olduğu gibi yaşlılık. Onun dışında travmalar ya da şeker hastalığı, diyabet yine bunun sebeplerinden biri. Nasıl anlaşılır? Baktığınız zaman perde inmiş gibi bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Normal berraklığında ya da görüntüsünde değildir göz. Kedilerde baktığınızda özellikle loşçukta gözün parladığını görürsünüz. O parlamanın azaldığını görürsünüz katarakt durumlarında. grimsi bir görüntü hakimdir katarak şekillendiği durumlarda. Çünkü katarak lensin saydamlarını

0: bozar ve arkaya işin geçmesini engeller.
1: Şimdi hocam sizle de aslında konuşmuştuk, hatta bugün için sözleşmemizdeki temel sebeplerinden birisi sizin baktığınız bu civardaki kedilerde baktıklarınızdan bir tanesi Azer. Bunu Azer bizimle birlikte onun tedavisine devam ediyordunuz siz geldiğimiz zaman ama nedir hocam, biraz daha Azer üzerinden bahsedebilir miyiz?
0: Azer'in tedavisi devam ediyor. Kataraktı var. Kataraktının oluşmasının sebebi sistemik bir rahatsızlıktı. Hem sistemik tedavisi devam ediyor hem de kataraktın daha fazla ilerlememesiyle alakalı bir damla kullanıyoruz şu an.
1: Şu anda anladığım kadarıyla seviyesine bakıyoruz.
0: Evet evet. Şu an bu yaptığımız oftalmoskopik muayene. Operasyondan önce muhakkak operasyonun uygunluğuyla alakalı göz tansiyonuna bakmamız gerekiyor. Onun dışında göz dibine, retinasına bakmamız gerekiyor. Eğer retinada bir problem varsa, göz dibinde bir problem varsa operasyonu yapmamızın bir anlamı olmuyor çünkü. Bu muayeneleri yapıp her şey yolundaysa operasyonunu şekillendiriyoruz.
1: Şimdi operasyonun son noktalarından bir tanesi de bu FACO diye bir yöntem var hocam. Evet. Yani ultrasonik anladığım kadarıyla, eğer yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin.
0: Kesinlikle FACO emisifikasyon yöntemi diye de geçer. Hem hayvanlarda hem insanlarda şu an en çok kullanılan yöntem bu yöntemdir.
1: Arkamızdaki cihaz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, biz bu cihazı kullanıyoruz şu an. Bu cihaz olmadan FACO yöntemiyle operasyon yapılamaz ama farklı yöntemlerle yapılır. En çok tercih edilen, en iyi sonuç alınan FACO yöntemiyle yapılan operasyondur. FACO yöntemi bize gözün dış yüzeyine, yani korneaya çok küçük bir kesi yaparak gözün içine girmek ve lensi küçük parçalara ayırarak oradan uzaklaştırmamızı sağlar. Aynı insanlarda olduğu gibi lensi uzaklaştırdıktan sonra yerine bir lens yerleştiriyoruz.
1: Peki hocam, ben şunu da merak ediyorum. Evet, tedavi aşaması hallediliyor ama önemli olan kısımlardan bir tanesi ise tedavi sonrasında. Tedavi sonrasında yönelik tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı? Nelere dikkat edilmeli?
0: Kesinlikle tedaviden sonra muhakkak yakalık takıyoruz ve bir süre, bu yaklaşık bir ay civarında yoğun bir damla tedavisine ihtiyacımız oluyor. İnsanlarda da yaklaşık olarak bu şekildedir. Ama insanlardan farklı olarak hayvanlarda iyileşme sürecimiz çok daha zorlu oluyor. Çünkü insanlara genellikle işte 3 gün çok kalkma ya da sırt üstü yak, çok eğilme, bir şey kaldırma gibi direktiflerde bulunuyor ve insanlar buna uyuyor. Ama hayvanlarda böyle bir şansımız yok. Biz sadece yakalık takabiliyoruz. İşte kendini yakalığın üstünden kaşımaya devam edebiliyor ya da kafasını sallayabiliyor, koşturabiliyor. Bunları yaptığı zaman da maalesef başarı oranımız düşebiliyor.
1: Sayın Solak, çok teşekkür ediyorum bize özellikle bu konu hakkında bilgi verdiğiniz için. Evet, 24 ekranlarında hayvanlarda yaşanan katarakt ve bunun çözümleri ve daha sonrasında ilişkin süreç ile alakalı Sayın Uzman Veteriner Hekim Hüseyin Solak'tan gerekli bilgileri aldık, aktardık diyelim. Biz de buradan sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Hafta sonu gün ortasını bu haberle kapatıyoruz. Kısa bir ara, ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak, Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortasında

ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Sabahattin Zahi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor ve haber bülteniyle birlikteyiz. Bir önceki saat diliminde de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ki kurula hitap edecek, önemli temaslarda bulunacak ve ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta temaslarda bulunacak. Programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek. Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Milletim adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta bir araya gelecek. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki isim arasında görüşmeler verimli geçmişti. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve kassa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmelerde Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli toplantılara katılacak ve hitaplarda bulunacak. Emine Erdoğan'ın gündeminde ise iklim, kalkınma ve çocuk konuları bulunuyor.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan da ABD'ye gidiyor. New York'a ulaşacak olan Emine Erdoğan'ın ABD'de gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak. Emine Erdoğan New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'le görüşecek. Daha sonra New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan, programda Gerçek İvme, Somut Dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi New York'ta iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da olacak. Yüzyıllık Dostluk, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'ndan dünyaya sesleneceği konuşmasını da takip edecek. Ayrıca Emine Erdoğan'ın programları arasında Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump çiftinin devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna verecekleri davette de yer alacak. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak.
0: İstanbul Kağıthane'de çocukları ve gençleri sporla birleştirecek olan yeni bir yatırımın temeli atıldı ki bu kapsamda Nurtepe Yüzme Havuzu, spor sahaları ve otoparkı gibi mesire alanları gibi çok farklı alanlarda bu yeni yer bölgeye hizmet sağlayacak.
1: Çocuklar ve gençler için tasarlandı. Kağıthane'ye yeni bir spor tesisi kazandırılıyor. Kağıthane Belediyesi yeni bir projeye imza attı. Nurtepe Yüzme Havuzu'nun temeli törenle atıldı.
3: İşte buradaki mini bir futbol sahamız vardı. Onu genişleterek altına güzel bir yüzme havuzu yapalım istedik. Ve yüzme havuzu beraber kapalı havuzla birlikte de yine fitness merkezinin, spor merkezinin olduğu çok özel bir mimari tasarımında oluşacak şekilde de Nurtepe mahallemize kazandırıyoruz.
1: Kompleks bünyesinde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra fitness merkezi, futbol ve basketbol sahaları, otoparkla mesire alanları da yer alacak. Tesiste çocuk ve gençlere yüzmenin yanı sıra karate, tekvando ve futbolun da aralarında bulunduğu 23 farklı branşta eğitim verilecek.
3: Yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmasın, gençlerimize armağan olsun, spor yapsınlar.
1: Temeli atılan Nurtepe yüzme havuzunun tamamlanmasının ardından her yaştan ilçe sakininin kullanımına açılması bekleniyor.
0: Konya'nın Meram ilçesinde bağ bozumu heyecanı yaşandı. Dallarından toplanan üzümler odun ateşinde kaynatıldı ve pekmeze dönüştürüldü. Bu geleneksel kültürün yaşatıldığı festival renkli anlara sahne oldu.
4: Üzümler toplandı, kazanlar yakıldı. Meram'ı pekmez kokusu sardı.
5: Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Meram bağlarındayım. Pekmezin köpüğünü, bulguru, Konya'nın ürettiği tarım ürünlerini burada insanlarımıza ikram ediyoruz.
4: Görüntüler Konya Meram ilçesinden geçti kayıtlara. Meram bağlarında yetiştirilen Nazlı, Dimrit ve Aladiriz üzümleri vatandaşlarla birlikte asmalarından toplandı. Hasat edilen üzümler sıkıldı. Elde edilen üzüm şırası odun ateşinde yanan dev kazanlara döküldü. Saatlerce kaynatılan şıra geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüldü.
6: Hem müzemizde hem de bağda şunu yaşatmak istiyoruz. Bir Meramlı yaz döneminde merkezdeki evinden buraya taşınır. Burada kışlıklarını hazırlar. Evet, üzümlerini toplar. Onlardan pekmez yapar, onu kaynatır. Sonra domatesleri toplar, biberleri toplar, salçalarını yapar, acılarını yapar. Biz bu kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz.
4: Meram Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel bağ bozumu ve pekmez kaynatma festivalinde yalnızca pekmez değil, bulgur ve mısır da hazırlandı. Konya Valisi İbrahim Akın'la Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da kazanların başına geçti. Pekmez köpürten protokol üyeleri vatandaşlara bulgur ikram etti.
7: Meram bağlarındayız. Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatıyoruz. Üzümlerimizi pekmez olarak yapıyoruz burada.
8: Bağ bozumu festivalindeyiz. Selçuklulardan kalma tarihi bir geleneğimizdir.
4: Günün finalinde ise sahnede türküler söylendi. Yöresel ezgiler yankılandı. Farklı kuşakları aynı bağda ve aynı sofrada buluşturan festivalde Meram'ın geçmişten bugüne taşıdığı hasat kültürü yeniden hayat buldu.
0: Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen 2004 yerel seçimlerinden beri muhtarlık görevini sürdürüyor ve 23 yıllık bu kesintisiz sürdürdüğü görevde çok sayıda hizmete imza attı ve atmaya da devam ediyor.
9: Dedem 40 yıl muhtarlık yapmış. Ben de onun yolundan gitmeye karar verdim.
1: Dedesinin 40 yıllık koltuğunu devraldı. 28 haneli köyün 2004'ten bu yana muhtarı oldu.
9: Merhabalar, teşekkürler.
1: Burası Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyü. 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürüyor.
9: Yalnız babamla abim istemediler. Hani muhtar olmamı, hani sen yapamazsın, köylüyle uğraşamazsın, zordur dediler. Ama sonradan onlar da bana destek vermeye çalıştılar.
1: İlk başta yapamazsın dediler, ancak o kararlıydı. Göreve geldi, hizmet için kolları sıvadı.
9: İşte kilitli parke yaptırdım 2016 yılında.
1: Çimen görev süresi boyunca köyün altyapı, su hattı, yol ve elektrik tesisatı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
9: İçme suyu asbest boruydu, plastik boruya çevirdik 900 metrelik yolu. Sulama kanalları yaptırdık. Elektrik 2021 yılında elektrik tesisatımızı yeniledik. Çok eski bir tesisattı.
0: Ev veya arsa alırken artık yüksek miktarda nakit taşıma dönemi sona eriyor. 1 Ekim itibariyle taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak.
10: Ev, arsa ve diğer taşınmazlarda yeni dönem başlıyor. 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yüklü miktarda paranın elden taşınmasının önüne geçilecek. Peki para nereye yatacak? Satıcı parasını ne zaman alacak? İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları. Tapu devrinden önce para satıcının eline geçmeyecek. Alıcının yatırdığı para işlem tamamlanıncaya kadar güvenli ödeme hesabında tutulacak. Tapu işlemi tamamlandıktan sonra satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak. Satış gerçekleşmezse para iade edilecek. Sistem sadece evi değil, arsa ve diğer taşınmazları da kapsayacak. Şirketler ve diğer tüzel kişilerin satışlarında da uygulanacak. Alıcı ve satıcıya referans numarası verilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak. Ardından tapu işlemi gerçekleştirilecek. Nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılan ödemelerde sistem kullanılacak. Emlakçı ödemeyi alıp aktarmayacak. Sistem bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçı ise taraflara bilgilendirme ve referans numarası işlemlerinde destek olacak. Kullanım bedeli de satış bedelinden düşülecek. Tapu devri ve ödeme aynı güvenli süreçte buluşacak. Uygulamayla alıcının parasını, satıcının da taşınmazı devrettikten sonra ödemesini kaybetme riskinin azaltılması hedefleniyor.
0: Bu dilimi şimdilik noktalıyoruz. Sırada 8. etap var ama saat başında yeniden birlikte olacağız. Müzik

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bakalım bu hafta neler var diye soruyorsunuz elbette. İlk olarak Opet test köşemizle başlayacağız. Volkswagen ID Polo lansmanını getiriyoruz ekranlarınıza. ID Polo lansmanı için Münih'e gittim. ID Polo'yu kullanmadan önce Volkswagen'in elektrikli mobilitede verimliliği merkeze alan Mission Efficiency vizyonunu yakından inceleme fırsatı buldum.

Volkswagen'in ID. Polo şasisi üzerine geliştirdiği Mission Efficiency modeli birçok rekoru da beraberinde getiriyor.

getirmiş. Özellikle aerodinamik ve verimlilik konusunda inanılmaz değerleri imza atmış durumda. CD katsayısı 0.158, 6.48 kWh saatlik 100 km'de bir tüketim değerine imza atıyor ki oldukça düşük bir değer. Wolfsburg'dan Viyana'ya 7.51 kWh saat 100 km'de tüketim değerine imza atarak bu 3 rekordan birini gerçekleştirmiş oldu. Burada da 3 rekoru görebiliyorsunuz. Bir tanesi sürtünme katsayısı, bir tanesi yine tüketim değeri, yine 7.51 kWh 100 km'de olan da gerçek yol şartlarında yapılmış bir tüketim verisi. Hem verimli hem de inanılmaz bir bagaj hacmine sahip. Burası 480 litre. Hemen alt bölümü kaldırdığımızda ise bir 120 litre de bunun altında yer alıyor ve toplamda 600 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Tabii ki bu koltuklar yatırılmadan evvel, koltukları yatırdığınız zamansa 1000 litrenin üzerine çıkıyor bagaj hacmi. Aerodinamiği sağlamak için gördüğünüz gibi yan taraf, özellikle tekerleğin üstü eski Amerikan otomobillerinin olduğu gibi kapalı, kapaklı. Ama burada bir sürpriz daha var. Hemen onu da size gösterelim. Bakın şöyle açtığınız zaman burada 60 litrelik bir alan daha var ki bu alanı da kabloları saklamak için kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta da aynısı var. Burada da 60 litre daha var. Burada tabii kablolar yok. İlk yardım kiti ve güvenlik yeleği var. Açılmışken size hemen aracın tekerleğini de göstereyim. Bakın hem üstü kapalı hem de jant kapağı aerodinamik sağlaması açısından düz olarak, kapalı olarak tasarlanmış. Tabii ki üzerinde özel lastikler de bulunuyor. Şöyle bir de içine bakalım. Evet, içi de oldukça fütüristik. Kafalıklar da oldukça enteresan. Bir örümcek ağına benziyor aslında. İçleri de aydınlatılmış durumda. Şöyle ortadaki ekrana da bakalım. İşte bu ekranı çıkartabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kendi telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Çok esnek bir yapıya sahip. Bunu isterseniz yolcunun önüne doğru da hareket ettirmeniz mümkün. Evet, altta da hoparlörünü görüyorsunuz. Önden değil, arkadan öne doğru açılıyor. Ve ön tarafta da işte elektrik motorunu görüyoruz. Bütün aksamlar öne konumlandırıldığı için bunda da arkada çok geniş bir alan elde edilmiş ve tabii ki bu geniş bagaj hacmi de bundan kaynaklanıyor. ID Polo ile aynı motor haznesine sahip, birebir aynı görüntü, aynı motor, aynı özellikler. Ancak tabii ki gövde yapısı aerodinamiği sağlamak için biraz farklılaştırılmış durumda. Kaputu kaldırdığınızda eğer üstünde su varsa işte bu araya geliyor ve buradan aşağıya gidiyor. Motorun içine gitmiyor. Ön taraftaki bir başka detayı da yine göstereyim. Burada da ön flaplar var. Bunlar da açılarak aerodinamiği ve soğumayı sağlıyor. Aerodinamiğinin nasıl şekillendiğini görüyorsunuz. Rüzgar tünelinde yapılan testlerde rüzgarın aracın üzerinden nasıl akıp gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Volkswagen'in rekortmen aracını inceledikten sonra sıra geldi ID Polo'ya. Sevgili seyirciler, yeni elektrik ID Polo için Viyana'ya geldik. Havalimanından aracımızı aldık ve çok güzel bir rotada sürüşümüzü yaparak bu noktaya kadar geldik. Şimdi ben size yeni Polo'dan, ID Polo'dan bahsetmek istiyorum. En gerçekçi Volkswagen olduğu söyleniyor. Bunun sebebi şu, baktığınızda tasarımı yalın, sade ama birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındıran, dinamik bir şasiye sahip ve Volkswagen'in ruhunu yansıtan bir model olarak karşımıza çıktığı için diğer modellerden farklı olduğu söyleniyor. ID Polo neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. Ön yüze baktığınızda o gülen suratı görebilirsiniz.

Biliyorsunuz, tasarımda temiz, sade çizgiler kullanılmış. Dışarıdan gözüktüğünden daha fazla içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ve içerisi oldukça sessiz, konforlu. Virajlı yollarda da sürüş performansının, sürüş dinamiklerinin oldukça iyi olduğunun altını çizmem gerekiyor. Özellikle bu konuda çok iyi çalışmışlar. ID. Polo 441 litrelik bagaj hacmiyle de bu segment için oldukça etkileyici bir bagaj hacmine sahip. Ön yüze baktığımızda az önce söylediğim gibi o gülen suratı görebiliyoruz. Bu da aracı daha sempatik hale getiriyor ve tabii ki IQ Light'lar da gece size iyi bir aydınlatma sunuyor ama IQ Light'lar geliştirilmiş durumda. Yani aynıları değil, daha geliştirilmiş bir far sistemine sahip. Yan tarafa baktığımızda lastik ve jant ebatlarına 225-40-19 ebatında jant ve lastiklerin kullanıldığını görüyoruz ama bu lastiklerin elbette ki bir özelliği var. Yuvarlanma direnci düşük, elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış ki menzile katkı sağlasın diye. Gövde rengi de aslında Golf'ün biraz geçmiş modellerine gönderme yaptığını söylemek lazım. Şimdi gelin arkaya bakalım. ID. Polo'nun arkasına baktığımızda yine Volkswagen ailesinin karakteristik özelliklerini görmek mümkün. Bu tabii ki diğer modelleri size çağrıştırabilir ama gece çok şık duruyor ve aracın karakterini gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada buradaki ID. Polo yazısı ve beyaz logo, iki beyaz da yine dikkat çeken detaylar arasında. Şöyle bagajı hemen açalım. Manuel bu arada, elektrikli değil, onu söyleyeyim. 441 litrelik alandan bahsetmiştim. Bakın iki tane orta boy, bir tanesi hatta biraz daha büyük çanta, bir tane sırt çantası ve hala bir alan var. Tabii ki bunun altındaki alanı da şu şekilde kullanmanız mümkün. Evet, C-Sun'la gizlenmiş kapı kolundan kapıyı açarak içeri rahatça geçebiliyorsunuz. Bakın diz mesafesi bu şekilde, yani 4 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Baş mesafesi de yine buradaki kavis, böyle güzel bir kavis var burada. O da bir 4 parmak kadar. Dolayısıyla boyu böyle hani 1.80'e kadar olanlar arkada rahatlıkla oturabilir. Arkada bizi ne karşılıyor? Hemen burada 2 adet Type-C USB çıkışı mevcut. Burada bir kol dayama bulunmuyor. Ve arkası yine sade. Ama inerken tabii ki hemen dikkatimi çeken şey buradaki kapı açma kolu. Gerçekten bunu da farklı yapmışlar. Hem önde hem arkada, bakın böyle yukarı kaldırarak açıyorsunuz kapıyı ve üstünde de yine bir yazı. Gerçi ön tarafta değinecektim ama Harman Kardon ses sistemi kullanılmış ki bu segment için bence oldukça üst segmentlere ait bir özellik. Dolayısıyla içeride keyifle müzik dinlemek mümkün. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Bakalım önde bizi neler karşılayacak. Evet, içeri oturduğunuz zaman ilk neler dikkatini çekiyor derseniz hemen söyleyeyim. Tabi burada bir 10 inçlik, bir tane 13 inçlik iki dijital ekranımız var. Direksiyonun arasından çok rahat okunuyor. Direksiyon üstten ve alttan basık, görmüş olduğunuz gibi. Hoşuma ne gitti onu söyleyeyim. Buradaki vites kolunun konumunu çok rahat görüyorsunuz. Hemen arkadaki bu kolun konumunu ve düğmelerin nerede olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Ve buradaki ekrana hemen değinmek istiyorum. Bu ekranı şu an görüyorsunuz, çok net okunuyor ama şuradaki tuşu aşağı çektiğinizde solda retro var. Bu retroya bastığınız anda bakın göstergeler değişti. Golf MK1'in kadranı buraya geldi. Yine buraya aynı döneme ait göstergeler geldi. Size içeride bir nostalji yaşatıyor. Buradaki malzemelere baktığımda kumaş malzemeler silinebilir, rahat temizlenebilir. Üstte yine yumuşak malzemeler var torpidonun üstünde. Koltuklar elektrikli, dolayısıyla çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Evet, bir Volkswagen kalite algısının içeride olduğunu söylemek mümkün. Hem kullanışlı, hem fonksiyonel, hem şık, hem de sade. Buraya kadar gelirken sağ koltukta oturduğum için çok keyifli olmuştu. Bakalım sürüşte bana neler hissettirecek. Evet, ID. Polo'nun direksiyonuna geçtim. Böyle köy yollarında çok keyifli bir yerde gidiyoruz. Aracın da hem dinamiklerini anlamak adına bu virajlı yollar oldukça iyi. Öncelikle size aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Hani hangi donanım paketi gelecek, hangi bataryalar bizde olacak? Bizde 37 kWh'lik ve 52 kWh'lik iki batarya tipi olacak.
37 kWh saatlik batarya LFP batarya, 52 kWh saati olan da NMC batarya. Bunların tabii güç çıkışları da var, farklı güç çıkışları. Onlardan 85 kW olanı bize gelmiyor. Bize 99 ve 155 kW'lık güç çıkışları gelecek. Bu ne demek? 264 Nm tork anlamına geliyor. 155 kW'da ise bu 290 Nm'lik bir tork anlamına geliyor. Peki menziller nasıl bu bataryalarda? Menzillerden şöyle bahsedebiliriz. 37 kWh saatlik bataryada ve 99 kW'lık güç çıkışında menzil 330 km yaklaşık olarak. Bir diğerinde ise yani 155 kW olanda ise bu menzil tam 454 km. Yol tutuşu çok iyi. Viraj tepkilerine bayıldım. Böyle küçük tip top bir arabadan böyle bir performans gerçekten çok iyi bir mühendislik gerektiriyor ki bunu çok iyi başarmışlar. Şimdi bu iki batarya tipini en hızlı DC'de ne destekliyor? Bir de ona bakalım. 52 kWh saatlik bataryayı 105 kW'la maksimum DC şarjda şarj edebiliyorsunuz. Diğerini ise 90 kW'la şarj ediyorsunuz. Ve %10'dan %80'e şarj süreleri ikisinin de aşağı yukarı aynı, yani 23 ile 24 dakika olarak veriliyor. Bu da oldukça yeterli bir süre bence. Ama işin ilginç tarafı bu araçların çekme kapasiteleri. 37 kWh saatlik bataryaya sahip olan, yani 99 kW çıkışlı aracın çekme kapasitesi 500 kilogramken 52 kWh saatlik 155 kW'lık bataryayla güç çıkışıyla tam 1200 kilogramlık çekme kapasitesine ulaşıyor. Bu da böyle bir araç için, yani bu segment bir araç için oldukça başarılı. Peki araçta başka neler var? Hani dururken söylemiştim, buradaki retro tasarımını aldığınızda güzel bir retro ekran sizi karşılıyor. Çok şık duruyor. Ben çoğunlukla aslında onu kullanabilirim. Gayet keyifli bir ekran. Bunun dışında Travel Assist özelliği sayesinde de aracın birçok yeteneği var. Nedir onlar, onu söyleyeyim. Şimdi bağlantılı bir araç olduğu için bu Travel Assist özelliği sayesinde sürücülerin aynı rota üzerinde yolda vermiş olduğu tepkiler belli bir sayıya ulaştıktan sonra orada bir problem olduğu, yani örneğin bir çukur olduğunu algılayıp diğer araçların o çukura girmeden hafif böyle kenarından dolaşacak manevrayı yapmasını sağlayabiliyor. Tabii karşıdan gelen şerit boş ise. Diyelim ki kırmızı ışık tanıma sistemi de var. Gördüğünüz yolda gidiyorsunuz siz. ACC açtınız, adaptif hız sabitlemeyi. Travel Assist'i açık ve kırmızı ışık yanıyor. Araç tam anlamıyla durabiliyor kırmızı ışığı gördüğü için. Şerit değiştirme de nasıl çalışıyor? Yine siz Travel Assist ile yolda gidiyorsunuz, belli bir hızda seyahat ediyorsunuz. Öndeki aracı geçmek istediniz. Sol sinyal verdiniz, sensörler hemen devreye giriyor. Eğer sol şerit müsaitse, arkadan gelen araçta çok çok hızlı gelmiyorsa sizi sol şeride çıkartarak öndeki aracı geçmenizi sağlıyor. Sizin burada yapacağınız tek şey tabii ki direksiyonu dokunmak, direksiyonu tutmak. Otonom sürüşe çok çok yaklaştığını söyleyebilirim araçların bu sistemler sayesinde. Birçok ADAS sistemi var elbette. Bu ADAS sistemleri sizin güvenliğinizi sağlarken aynı zamanda sürüş konforunuzu arttırıp kolaylık da sağlıyor. Bu şekilde çok rahat aracı kullanabilirsiniz ve çok uzun seyahatler yapabilirsiniz. ID Polo'da ortalama tüketim 13.3 kWh saate kadar düşebiliyor. Bu tabii ki sizin kullandığınız yola ve sizin kullanım stilinize bağlı. Eğer çok iyi kullanıyorsanız, azimli bir sürücüyseniz 13.3'ün altına düşürmek de mümkün. Evet, bu güzel rotayı burada tamamlamak üzereyiz. Birazdan otelimize geleceğiz ve bu sürüşü tamamlayacağız. Viyana'dan ID Polo ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.

Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Kaan Demirtaş'tan gelen soruyu okuyorum. Modern arabalarda artık ömürlük şanzıman ya Field for Life deniyor ve değişim periyodu verilmiyor. Serdar abi, mekanik olarak ömürlük bir sıvı gerçekten mümkün mü? Yoksa üreticilerin ömür dediği şey sadece...

0: Sadece garanti süresi mi, biz bu yağı değiştirmeli miyiz diye sormuş.
1: Asla garanti süresi veya bir amiyane tabiri bir kandırmaca değil. Biliyorsun Murat, yağ teknolojisi çok fazla ilerledi. Yani bugün artık otomobil motorları milyonlarca kilometre yapabiliyorsa, bu sadece motorların çok iyi olmasından değil, kullanılan yağların da

0: şanzıman arıza yaptığı takdirde, şanzıman söküldüğü zaman ehil bir şekilde değiştirilebilecek sıvılar. Yani özet olarak yağın ömrüyle şanzımanın ömrü birbiriyle doğru orantılı. O şanzıman bitene kadar o yağ da yeterli vasıflarını taşıyor. Hem yağın miktarı fazla şanzımanın içi, hem yağ tam sentetik çok güzel şekilde üretilmiş. Şanzımanı tamamen ona göre yapılmış olduğu için değiştirmesine, yani değiştirmeye kalkmasına bile gerek yok. Değiştirmeye kalkarsa başına daha fazla işler açabilir.
1: Zaten serviste yapması gerekiyor. Yani, şu hani normal yapılacak bir şey değil.
0: Normal yapılabilecek. Hani öyle benzinciye gidir, tıpaya aç, evet, yağ boşaltır, filtreyi çıkar, yeni filtreyi tak. Öyle bir operasyon değil ama hiç böyle bir şeye gerek yok.
1: Eskiden ama bunlar böyle değildi tabii. Orada işte şanzıman yağı tamamlanırdı, değiştirilirdi. Başka sistemler vardı ama bugünkü teknoloji o kadar gelişti ki metaller değişti, yağlar değişti, performanslar değişti. Şimdi bunları artık böyle vakumlu, ben bunu sormuştum. Bayağı böyle bir vakumlu bir kavanoz gibi düşün diyor. Bunun içinde yağ var ve içinde mekanik parça çalışıyor diyor. Dolayısıyla açtığında diyor bunu tam dolduramazsan o yağ, içeride hava
0: havasını
1: kalırsa
0: almak
1: falan
0: lazım falan. Evet. Yani onun için ben çok detaya girmek
1: komplike
0: istemedim.
1: Komplike bir sistem.
0: Yani bu senin de söylediğin gibi teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı bir sistem. Hatırlarsın çok eski, yani o Amerikan otomobillerinin, otomatiklerinin kullanıldığı dönemlerde şanzıman yağ çubuğu vardı Murat. Hatırlar mısın? Yani ben çok iyi hatırlıyorum.
1: Onu
0: yani
1: hatırlamıyorum
0: ben
1: da.
0: Ben çok iyi hatırlıyorum.
1: Şanzıman tıpası vardı, onu hatırlıyorum.
0: Yani ve bu 90'lı yıllara kadar falan devam etti. Yani o otomatik şanzımanında aynı şekilde motor yağ çubuğu gibi yağ çubuğunu çekip yağın seviyesine ve yağın kirlilik durumuna bakıyordun. Sonra son 25-30 senedir o şanzıman yağ çubuğu denilen şey tamamen ortadan kalktı. Son 10 senedir de neredeyse artık şanzıman yağı değiştirilmeyen bir ürün haline geldi.
1: Evet Serdar abi, teşekkürler. Biraz nostalji, biraz teknoloji, ikisine de değinip bu soruyu da yanıtladık. Haftaya yeni bir soruda tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra 8. etapta yine bir konuğumuz var. Tanıdığınız bir isim Hüseyin Sayın, iletişimci, yazar. Bizlerle beraber. Hüseyin hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün ne konuşacağız dersek önce şunu söylemek istiyorum. Seninle tam 2 sene önce yine bu stüdyoda bir program yapmıştık ve o zaman sen bazı gelecekte şunlar olacak diye öngörülerinden bahsetmiştin. İstersen o bölümü bir hatırlayalım. Orada neler söylemiştin? Bunu dinledikten sonra da sohbetimize devam edelim.
2: Tabii.
1: Evet, bakın Hüseyin Sayın tam 2 sene önce bu stüdyoda neler söyledi?
3: Yapay zekanın en önemli taraflarından bir tanesi aslında sistemi besleyebilen veriyi aslında orada sağlıyor. Mesela bir arkadaşım bana anlatmıştı. İşte Almanya'da mesela araç giderken yol durumu hakkında sisteme öyle bir veri sağlıyor ki, hani deniyor ya yapay zeka işte insan sağlığıyla ilgili çok önemli faydalar sağlıyor diye. Bu aynı zamanda yaşamımızla ilgili de yani faydalar sağlıyor. Mesela trafik kazalarının çok fazla olduğu yeri düşün lütfen. Hani orada kar, kış, yağmur gibi durumlar. Yapay zeka burada ciddi analizler yapıp anlık araçlara veri sağlayabiliyor.
1: Veri sağlıyor. Bir tane datada şey var biliyorsun. Aracınla gidiyorsun. Hı hı. Bir çukur var orada. O süspansiyonun çalışmasından orada çukur olduğu datası araca. O bilgi de hani buna belediye diyelim biz, yerel yönetime iletiliyor. Oradaki çukur nedir? Hani çukur mudur? Bilinçli midir? Nedir? O data sayesinde de orada eğer gerçekten bir çukur oluştuysa, hani yama diyelim ona da, yama yapılması sağlanıyor. Bu bütün çok işleyişi tamamlayan bir şey. Sadece sürücüye değil, yerel yönetimlere de bilgi gidiyor. Sağlık kuruluşlarına da bilgi gidiyor. Bunu bütünleşik yaptıklarında hayatımız çok daha kolaylaşıp çok daha hızlanacak ama data aktarımı tabii ki bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek.
3: Mesela yapay zekanın sağladığı özellikle şoför ve yolcu en büyük avantajlardan bir tanesi de kişiselleştirme. Aslında hiper kişiselleştirme diyeyim. Kişiselleştirme artık çok makro kalmaya başladı. Ben mesela genel kişiselleştirilmiş şeyleri çok sevmiyorum. Tamamen benim tüketimime özel bir şey istiyorum. Ve bu son çıkan yapay zeka araçları gerçek zamanlı verilerin sisteme işlenmesi, sana sunulabilmesi, arada bu çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Bunu çok hızlı yapabiliyor ve hiper kişiselleştirme yapay zeka ile birlikte otomotiv dünyasında çok büyük fırsatlar sağlayacak bence. 3-4 yıl içerisinde

0: kritik noktalardan bir tanesi de, böyle çok kritik nokta söyledim ama bir diğeri de şu an aslında yapay zeka araçları insanları davranışlarına göre analiz edebiliyor. Teknolojik sistemlerde öyle. Tutum ve değerleri de analiz edebilir boyuta geldiğinde düşünsene, hı-hı, bir tane sistem var karşında, senin inancını biliyor, dilini, hı-hı, biliyor, doğduğun toprağı biliyor ve bununla ilgili sana sonuç çıkarıyor.
1: Evet Hüseyin, o günden bugüne aslında biraz da öngörüyle tahmin etmiştin. Şimdi bu gelişmeyi neye bağlıyorsun ve bundan sonraki öngörülerini merak ediyorum. Bunlarla ilgili artık hayatımıza yerleşen birçok şey var. O gün söylediklerin bugün artık gerçekleşti.
0: Ya aslında şöyle, şimdi yapay zekanın hayatımıza girme sürecine baktığımızda 3-3,5 yıldır aslında. Tabii çok daha eskisi var da, ne zaman kullanmaya başladık dersek, dil modelleriyle birlikte 3-3,5 yıldır hayatımızda. Bizim de 2 yıl önce bunu bu anlamda konuşabiliyormamız bu sürede bence kıymetliydi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii süreç başka bir yöne evriliyor. Şimdi en basitinden, yani şimdi yapay zeka deyince bizim kullandığımız yapay zeka aslında ağırlıklı dil modelleri üzerine insanların kullandığı, işte telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalar var. Fakat otomobillerde yapay zeka biraz daha farklı gelişiyor. Çünkü şimdi dil modellerinde senin yazışma dilini veya görselleri anlamaya çalışırken otomobildeki kullanılan yapay zekada şu an öncelikli olan okuduğum ve araştırdığım kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla fiziksel dünyayı algılamak üzerine geçerli. Aslında ben bunu kafamda 3 seviyeye ayırmıştım. Hani ilk seviye insan otomobili yönetiyor ve aslında yapay zeka veya diğer teknolojiler diyelim, sadece yapay zeka değil, sürücüye destek oluyor ve yolculara destek oluyor. İkinci seviye yavaş yavaş içine böyle dahil olmaya başladığımız hem yapay zekanın hem dijital teknolojilerinin hem de sürücünün artık araçta neredeyse ortak söz sahibi olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Üçüncü aşama aslında bakıldığında yapay zekanın ve diğer dijital teknolojilerin kontrolü ve yönetimi ele geçirip aslında yolcunun veya sürücünün aracın içinde artık tamamen kendisine özgür bir alan oluşturulması. Şimdi burada kritik olan ne olacak yakın gelecekte? Artık biz bir otomobil alırken teknolojilerine, yakıtına, birçok şeyine dikkat ederken belki de bu her zaman söylediğim şey var. Otomobil içindeki bu İngilizce entertainment denilen eğlence sistemleri çok kıymetli olmaya başlayacak. Çünkü artık belirleyici otomobilin içinde harcadığınız zamanın daha kaliteli olması. Ben yakın zamanda işte hatta seninle de konuşmuştuk, Amerika'daki bir seyahatimde ileri seviye bir otonom taksi denemiştim. Şimdi otonom araçlar da biliyorsun 5'e ayrılıyor. O 4. seviyeydi. 5. seviyedeki otonom araçlar hani aslında her yerde kullanılması. Yani bir araçta artık gaz pedal yok. Aracın bir yapay zeka veya dijital teknoloji tarafından yönetiliyor ama bağımsız her yere gidebiliyorsun. O daha sınırlı bölge olduğu için acaba gelecekte otomobil içinde harcadığımız zaman belirleyici olacak. O zamanı üreticiler ne kadar kaliteli hale getirebilirse senin harcadığın zamanı, belki de otomobil satışlarında bu çok belirleyici olacak. Tabii bunun yakın zamanda hayatımıza böyle 2-3 yılda bir sürede entegrasyonu ben çok mümkün bulmuyorum. Çünkü bu tarz teknolojik dönüşümler yani sadece aracın dönüşmesi değil, sistemlerin de dönüşmesi, hı-hı, anlamına geliyor.
1: Bütün o ekosistem dönüşmesi lazım.
0: Evet, çünkü mesela ben o taksi deneyimlerken, hatta videosunu da veririm sana. Belki istersen bölüme de koyabilirsin o küçük deneyimden. Şimdi bir ekran var. Ekran bütün her şeyi algılıyor dış dünyada. Ama şehir de tabii ona entegre olmuş durumda. Hani acaba dedim bu Türkiye'de işler mi? İşte yakın zamanda bazı haberler çıktı. Türkiye'de otonom taksi gelecek falan diye.
1: İşler mi?
0: Yani ben böyle çok engeller koymuyorum. Sınırlı bölgelerde bence, hı-hı, denenebilir. Ama hani bütün sistem açısından baktığında örnek veriyorum, işte yol çizgilerinin de düzgün çizilmesi burada kritik. Birçok trafik kuralına herkesin riayet etmesi çok kritik. Şu an Türkiye o anlamda biraz zorlayıcı bir yer. Hani baktığımızda trafik kurallarının tam anlamıyla uygulanması anlamında çok böyle zorlayıcı engellerimiz var aslında bakılırsa. Ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum ama sınırlı bölgelerde, daha düzenli olan, yerleşim daha iyi olan bölgelerde bence denenebilir. Hani kafamda bir engel yok, yani Türkiye'de olmaz gibi bir engel yok. Neden olmasın, yani yapılabilir.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, ben çok umutluyum bu konuda ve son dönemde yapılan çalışmaları da çok başarılı buluyorum aslında. Tabii sürücü olarak baktığında diyorsun ki yani ya şu yolda da 120 ile gidilir mi, 110 ile gidilir mi, böyle bir serzeniş var. İnsan tabii ki sıkılıyor çünkü artık altımızdaki otomobiller o kadar konforlu, o kadar sessiz ki yaptığı, aynen, süreti de hissettirmiyor. Aynen. Sen de daha üst süratleri yapmak istiyorsun doğal olarak ama bunun güvenlik için olduğunu düşündüğümüzde ve bunu da bize zorla uygulatmaları konusunda, yani artık ona döndüğü iş çünkü biz uymuyoruz kurallara. Diyorsun ki ya radar koymuşlar, onu yapmışlar, ya ne yapsınlar yani, devlet bu konuda ne

0: yapsın. Şimdi diyor ki tabela 110, 120, işte 140 yerine göre koymuşlar. 50, 30 bölgeye göre. E sen uymuyorsun. E uymazsan ceza yiyorsun. Yani uysan ceza yemeyeceksin. Cezanın miktarı da yemediğin cezanın miktarı seni ilgilendirmemeli. E yiyorsan hata yapıyorsun. O zaman yüksek olacak ki caydırıcı olsun. Şimdi bu şeyde ben hükümeti yaptığı, aldığı adımları çok doğru buluyorum. Yollar çok güzelleşti. Yani Anadolu'nun birçok yerine gitmiş biri olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Tabela sistemleri düzenlendi. Evet, bir iki şey vardı. Onlar da düzeltildi. E gayet güzel gidiyor. Şimdi bu dijital teknoloji, dijital radarlar, AI dahil olan radarlar var. Çok daha iyi tespit ediyor. Araçların sınıflarını ayırabiliyor. Hız limitlerini ayırabiliyor. Bunlar geldiği için otonom sürüşler de bunun arkasından yavaş yavaş gelebilir diyorum. Eğer biz kurallara uymayı istersek.
1: Ya orada tabii otonom sürüşler otomobildeki bir teknoloji değişimini oluşturuyor. Ama ben oraya biraz daha böyle kendi perspektifimden, pazarlama ve iletişim tarafından da bakmak istiyorum. Şimdi yapay zeka ve otonom teknolojiler böyle otomobillerde yaygınlaşmaya başladıkça artık bizim otomobille kurduğumuz frekans ve iletişim boyutları da değişmeye başlayacak. Çünkü seni artık sürücü dikkatinden alıp dikkatini araç içindeki başka şeylere harcamaya odaklı.
0: Sen yolcu odaklıyor. Oluyorsun artık zaten, evet. Sürücü olmuyorsun.
1: Yani kontrol eden bir, aslında çok doğru, kontrol eden bir yolcu konumuna geçiyorsun. Hı-hı. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Artık araçlar bir dizayn teknolojisi değişmesi de gerekecek. Çünkü mesela otomobillerde ağırlıklı şu an hani direksiyon odaklı bir dizayn tasarımı var. Yani sürücüyü oturtuyorsun.
0: Sürücü odaklı tasarım, evet, diyoruz yani, ya hep, değil mi?
1: Ben ona direksiyon odaklı diyorum. Hani sürücü odaklı diyebiliriz. Ama artık yolcu odaklı bir dizayn tasarımı dönme bence olasılığı var. Bu tabii birlikte dediğim gibi 2-3 yılda değil ama bir hani belki yakın gelecekte.
0: O da başladı
1: gelecekte.
0: Bu arada. Hani hep anlatıyoruz ya, boydan boya entegre ekranlar var artık. Hı-hı. Yani sürücü tarafından başlayıp yolcu tarafına devam ediyor.
1: Bu bunun bir başlangıcı bence.
0: Evet, başlangıç.
1: Burada ne olacak? Neden araçlar iletişim merkezi haline geliyor? Şimdi artık bu V2X denilen Vehicle to Everything dedikleri, hı-hı, aslında araç aslında dış dünyadaki her şeyle iletişim haline geliyor. Ve sen yolculuk yaparken mesela buradan İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsun. Bir durmak istiyorsun, mola vermek istiyorsun, işaretliyorsun. Araç senin için hangi benzin istasyonu kalabalık, hangisinin daha tenha olduğu, senin de ihtiyaçlarını biliyor mesela. Buna göre nerede duracağını araç seçebiliyor. Şimdi bu ne demek? Aracın aslında seninle iletişim kurup dış dünyayla senin isteklerini bir sonuca ulaştırması demek. Aslında araç bir iletişim merkezi haline geliyor ve hep söylüyorum, teknolojiler kullandığımız cihazlardaki dizayn değişimini çok tetikleyen bir şey. Yani bugün kullandığınız kahve makinesinden, evde yemek makinesinden tutun, düşünün lütfen. Her şeyi değiştiriyor. Şu an otomobiller bu dizayn teknolojisine sadece aslında ekran ve benzeri yaklaşımlarla henüz uyum sağlayabilmiş durumda. Ama otonom sürüşlerin artmasıyla, yani otonom araçların artmasıyla daha doğru ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte aslında dizayn teknolojisi bence otomobilde çok değişecek. Orada da biraz daha böyle Türkiye'nin iddialı olabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz belki çok daha sürüş odaklı bir dizayn teknolojisi henüz ülkede yaratamasak da konfor odaklı bence dizayn teknolojisinde bizim mantalitemize çok daha uygun. Biz çünkü ona çok dikkat ediyoruz. Ben eski otomotiv geçmişimlerde çalışırken hep şeydim böyle, mesela Asya'da bir araba üretildiğinde işte bize gelirken oradaki yetkililerle konuşurken hep tamamen analiz üzerine, sürücü üzerine, dikkat üzerine bir şey vardı. Biz hep derdik ki yani Türkiye'de konfor çok önemlidir. Hani yolcu çok önemlidir. Bu kişinin aracının içinde harcadığı zamanı bizim de unutmamamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman onları ikna edemiyorduk. Ama şimdiki pazar gelişmelerine baktığımızda artık bu dizayn teknolojileri değişimi de hayatımıza girmeye başlıyor bence.
0: Senin dediğin şey çok doğru. Artık o bildiğimiz klasik hatchback, ufak hatchbacklerin devri maalesef bitti. İçeride çok fazla alan sunmadıkları için. Batarya geldiği için araçlar yerden yükseldi. SUV'ler o yüzden çok arttı. Hani SUV trendi diyoruz, evet, ya. Bunun tabii ki bir sebebi var. O bataryaların entegre olmasıyla araçların daha yüksek olması gerekiyor. Bunlar araçların şeklinde şekillendiriyor. Değiştiriyor. Peki gelecekte nasıl bir tasarımla araçları göreceğiz sence? Böyle bir öngörüm var mı?
1: Yani bunun böyle çok daha tasarım anlamında haddimi aşmak istemem. Hani o anlamda şeyler söyleyip ama bence özellikle direksiyonun biraz daha küçülmeye, yok olmaya gittiği, gaz pedalın çok fazla, otonom sürüşler için bahsediyorum. Ama bence kritik olan şey, artık otomobilleri biz bir ulaşım aracı olarak görüyoruz ama ciddi anlamda aslında kişisel psikolojimizi ve verilerimizi analiz eden bir ekosistem kendisi. Hı hı. Çünkü Türkiye'de İstanbul'u saymasak da ortalama araç içinde geçirilen zaman 60-80 dakika arasında değişiyor günlük. Şimdi biz bunu çok ulaşım odaklı.

0: odaklı kullanıyorduk bu zamana kadar. Ama artık bu otomobilin içinde geçen zaman, yani sen bindiğinde işte araba dinlediğin müzikten senin psikolojini analiz eden bir sistem olduğunu düşün ve diğer cihazların birbirine entegre olduğu bir dünyada bunların arasında seninle ilgili veriler paylaşılıyor ve sen eve gittiğinde işte otomobilin psikolojini evde daha nasıl daha iyileştirebilirsin gibi, bak şimdi bu filmi izle daha iyi olabilir gibi. Bunlar biraz daha şimdi uzak öneriler gibi gelebilir hani izleyicilerimize, çok da anlıyorum. Fakat biraz daha böyle farklı ülkeleri gezince aslında bu teknolojilerin çok da uygulanmaya başladığını ben gördüm. Hani bize böyle şu an henüz belki hayatımıza çok entegre değil ama bence çok hızlı geliyor. Yıkıcı bir ihtimal, eksponansiyel bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uzun gibi gelecek teknolojik gelişmeler bence çok kısa sürede hayatımıza girecek. Birincisi bence direksiyon tasarımından çıkılacak. Yani orası artık merkezden ziyade aracın içindeki bu konfor alanı önemli. İkincisi bir yolcu veya sürücü otomobilin içerisinde zamanını nasıl değerlendirilebiliyor boş kaldığında, bu kıymetli olacak. O yüzden de bu eğlence sistemleri. Bir diğer madde bence otomobilin hangi cihazlarla, hangi sistemlerle iletişim haline geçebildiği belirlenmeye başlayacak. Hani buralarda tabii çok farklı rekabet unsurları ortaya çıkacağına eminim ama artık şu bence ütopik değil. Bir otomobil bir yayayla nasıl iletişim kurabilir? Onun da sistemi aynı veri merkezine bağlıysa, yoldan geçiyorsan ve kırmızı ışık yanıyorsa, yaya yolu attıysa araba yayayla haberleşip frene basabiliyor. Otomobil artık bence yakın gelecekte benim yorumum bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp zamanını en iyi değerlendirdiğin alternatif ikinci veya üçüncü mekan olma noktasına gelecek. İşte bu mantıkta artık otomobile yaklaşacağız. Şimdi otomobili satın almaya gittiğimizdeki dikkat ettiğimiz şeyler önceden çok farklıydı. Hani ben hatırlıyorum eskiden işte babamla giderdik, jant, işte teker, yakıt, ikinci eli satacak mı satmayacak mı? Ama artık gittiğimizde ben şuna odaklanıyorum. Ya gerçekten zamanımı araç içinde nasıl değerlendirebiliyorum? Bu çok önemli olmaya başlayacak. Bence dediğim gibi otomotiv artık gerçekten otomobil ikinci veya üçüncü bir yaşam alanı olma noktasında önemli bir aday. Tasarım da bunu desteklerse iyi bir noktaya
1: gidecek. Bence destekleyecek sektör. En önemli şey, hani buna benzetme, telefon. Eskiden telefon sadece alo diyorduk. Bugün telefonla fotoğraf çekiyoruz, maillerimizi oradan gönderiyoruz, mesajlaşıyoruz. Birçok işlevi yapan bir cihaz haline geldi. Otomobiller de artık birçok işlevi bize sunan bir cihaz haline gelecek.
0: Otonom beklemeye gerek yok bu arada. Bu bahsettiklerimiz hani otonom teknolojisiyle çok başka şeyler. Otonom aslında daha ağırlıklı, biliyorsunuz hani sürüşle biraz daha ilgili. Hani bu bahsettiğim şeyleri, yani ilk önce otonom araçlar gelecek, sonra bunlar gelecek gibi bence düşünmemesi lazım.
1: Önce bunlar gelir.
0: Yani ben bunların daha öncelikli olacağını düşünüyorum. Çünkü otonom dediğimiz şey çok farklı regülasyonlarla, onun bir yasal hukuku falan da var. Hani bunlar çok daha hızlı hayatımıza entegre olacak.
1: Evet Hüseyin, teşekkür ediyoruz. Bir iki sene sonra bu bölümü konuşmak üzere diyorum. Ağzınız sağlık. Evet sevgili seyirciler, iki sene önce gelecekten bahsetmiştik. Bazı şeyleri anlatmıştık. Bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün de yine bazı şeylerden bahsettik. Bakalım onlar ne zaman gerçekleşecek. Onları da eğer programımız tabii devam ederse o tarihte, 27 seneyi tamamladık. Bilmiyorum kaç sene daha ekranlarda olacağız. O tarihte de demiştik, bunları söylemiştik, konuşmuştuk diye yine sizlerle beraber olur, konuşur, anlatırız diyorum. Evet, 8. etabın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu, konuklar ve içeriklerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İzleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Tam 27 senedir sizlerle beraberiz. 1200 bölümden fazla bölüm ekranlara geldi 8. etapta. Sağlık el verdikçe, yayınlar devam ettikçe biz burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari bu...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor ve haber bülteniyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kurula hitap edecek, önemli temaslarda bulunacak ve ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta temaslarda bulunacak. Programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek. Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Milletim adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta bir araya gelecek. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki isim arasında görüşmeler verimli geçmişti. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve kassa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti.

0: Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmelerde Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Ali Yankuriç soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan bu örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şirkete de kayyum atandı. Tabii bir yandan örgütün soruşturma kapsamında yurt içi ve yurt dışı para faaliyetleri kontrol ediliyor, inceleniyor ama buna ek olarak seçim sürecindeki faaliyetlerine yönelik bulgular da inceleniyor.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrimiçi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Destek faktöring hisselerindeki yaklaşık 60 katlık yükseliş yürütülen soruşturmanın odağında ki bu kapsamda şirketin piyasa değerinin 15 milyar liradan 1.3 trilyona çıkması anormal olarak bulundu. Bu arada Destek Holding'in patronu da şu açıklamayı yaptı. Bir tacir olarak bu durum hoşuma gidiyor gitti dedi. Ancak tabii bu soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
3: Hissede yaklaşık 60 katlık yükseliş yaşandı. Şirket değeri 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya uzandı. Destek Faktöring hisselerindeki hareketlilik yürütülen fon soruşturmasının merkezinde. Destek Holding patronu Altunç Kumova'ya hisselerdeki olağanüstü yükseliş savcılık ifadesinde soruldu. Kumova, yaklaşık 60 katlık artışı ve şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşmasını anormal bulduğunu söyledi. Ancak işlemlerin Borsa İstanbul'da gerçekleştiğini, kendisinin bu alım ve satımlara müdahale edemeyeceğini savundu. Kumova, bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Kumova'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise hisselerdeki yükselişe ilişkin bu sözleri oldu. Şirket hisselerinin değer kazanmasının sağlayabileceği olası kazançtan bir tacir olarak memnuniyet duyduğunu söyledi. Kumova'nın ifadesine göre Destek Faktöring'in %25'i halka arz edildi. hisselerin yaklaşık %20'sini Tere Grubu şirketleriyle diğer nitelikli yatırımcılar, %5'ini ise bireysel yatırımcılar aldı. Satış yasağının sona ermesinin ardından şirkete kaynak sağlamak amacıyla yaklaşık %1 oranında hisse satışı yapıldığı da ifadede yer aldı. Kumova hissenin yaklaşık 800 lira olduğu dönemde %20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 liradan satıldığını anlattı. Soruşturmada Tera bağlantılı fonlarda yaşanan 60 katlık artışın ardından hisseleri yüksek çarpanlardan alması da gündeme geldi. Kumova, TEFAS'a açık fonlara geçiş sürecinde bir anormallik sezdiğini, ancak işlemlerin SPK tarafından denetlendiğini düşündüğünü söyledi. Tera'nın para piyasası fonlarından kullandığı ileri sürülen kaynakların destek faktörün hisselerinin alımında kullanıldığı iddiasına ise bilgim yok yanıtını verdi. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanırken SPK'nın bildirimlerinde bulduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı. Altınç Kumova ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hisselerdeki yükselişten kendisinin ya da şirketinin maddi kazanç elde etmediğini savundu.
1: Amelispor bugün kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor ki Diyarbakır temsilcisi kendi yerinde oynadığı maçlarda özellikle de güçlü bir karşılaşma ortaya koydu bu zamana kadar, ama aynı zamanda Beşiktaş'ta oynadığı maçlarda oldukça iyi, onu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi 33 bin kişi kapasiteli bir stadyuma sahip Diyarbakır Stadyumu ve karşılaşma öncesinde de elbette ki heyecan zirveye ulaşmış durumda. Peki atmosfer nasıl? Hemen Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'a uzanıyoruz.
4: Amedspor bugün kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Amedspor daha önce oynamış olduğu karşılaşmalarda ortaya koyduğu performansı bu maçta da ortaya koymayı hedefliyor ve sahadan istediği bir sonuçla ayrılmayı planlıyor. Tabii özellikle Diyarbakır Stadyumu etrafında da şu an için Amedspor taraftarları araçlarla ya da ellerinde Amedspor bayraklarıyla tezahürat takımlarını desteklemeye şimdiden başladılar ve stat çevresinde de tabii Emniyet Müdürlüğü'nün almış olduğu güvenlik önlemleri de en üst seviyede. Ve tabii ki Amedspor daha önce kendisi aslında oynadığı maçlarda ortaya koyduğu etkili futbolu Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi ve sahadan istediği sonuçla da ayrılmayı hedefine koymuş durumda. Ve bu kapsamda Diyarbakır'da karşılaşma öncesi futbol heyecanı zirveye ulaştı. 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda da stadyumuna büyük bir ilgi yaşanıyor stadyumunda ve Amedspor yönetimi tarafından satışa sunulan maç biletlerinin tamamı yaklaşık 47 saniye içerisinde de tükendiği belirlendi ve böylece 33 bin kişilik stadyum neredeyse tamamı dolması bekleniyor ve taraftarların karşılaşmaya göstermiş olduğu ilgi de şu an için dikkat çekici. Maç öncesinde tabii kentte huzur ve güvenliği sağlanması için de geniş güvenlik önlemleri alındı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından stadyum içi ve dışında görev yapmak üzere yaklaşık 4 bin polisin görevlendirildiği de ifade edildi. Tabii karşılaşma için kente dışarıdan gelen, Diyarbakır'a gelen taraftarlara yönelik de kentten misafirperverlik mesajları da öne çıkıyor. Maçın sporun birleştirici gücü çerçevesinde huzur ve kardeşlik içerisinde gerçekleşmesi için kente çeşitli önlemler de alındı. Ve Amedspor ile Beşiktaş karşısında karşılaşma dolu tribünler önünde oynanması beklenirken futbol severlerin gözü sahada, kentin gözü ise maçın atmosferinde olacak. Ve tabi Diyarbakır özellikle tarihi Sur ilçesinde dışarıdan gelen Beşiktaş taraftarları ile Amedspor taraftarlarının o karşılaşma anları da adeta görülmeye değerdi. Taraftarlar birbirleriyle kucaklaşırken kardeşlik mesajları vermeyi de ihmal etmedi ve şu an Diyarbakır'ın her noktasında Beşiktaş formalı, Amedspor forması giyen taraftarları görmek mümkün ve şu ana kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çünkü taraftar grupları tarafından birlik ve beraberlik mesajları verildi ve bu birlik beraberlik mesajları içerisinde de akşam saat 20'yi gösterdiğinde arkamda gördüğünüz Diyarbakır Stadyumu'nda Amedspor Beşiktaş karşılaşmasını hep birlikte izleyeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Muğla Göcek'te teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının hizmete girdiğini duyurdu.
3: Temiz kıyı, eşsiz mavi, ücretsiz plaj. Burası Muğla Göcek.
5: ücretsiz halk plajları beklentisini karşılamak amacıyla 2 yılda 15 halk plajı açtı.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

0: Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için notuyla paylaştı. Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajı hizmete sunuldu.
1: Yani vatandaş için böyle bir yer yapmışlar. Ne mutlu bizlere böyle bir yerlere gelmek için canı gönülden geliriz tabii.
0: Plajın hizmete açılmasıyla vatandaş plajda yüzmenin tadını doyasıya çıkardı.
2: Teknelerden dolayı pek fazla buralara denize giren olmadı.
0: Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Göcek Halk Plajı ile birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi.
3: Bu dilimi de şimdilik noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun. Enpara.
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Balkanları, daha doğrusu Sırpları, Sırplarda ötekinin inşa sürecini hem tarih hem devlet hem kimlik zaviyelerinden çok değerli bir konuğumuzla Sevba Abdulla ile konuşacağız. Kitabı da tanıtmak istiyorum çünkü bu kitap üzerinden konuşacağız. Vakıfbank yayınlarından çıktı. İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası. Tabii burada Sırpları okurken başka milletleri, ötekinin inşa süreçlerini başka milletlere, azınlıklara dair de okuyabilirsiniz.

0: Çünkü galiba bütün dünyada üç aşağı beş yukarı bu işler aynı şekilde oluyor. Hoş geldiniz Sevba Bey. Biz Birinci Dünya Savaşı'nın devamını 90'larda, halen İkinci Dünya Savaşı'nın da İsrail Gazze'de devamını, coğrafya olarak iki büyük savaşında tezahürlerini yaşayan bir yerdeyiz Türkiye olarak. Tabii Sırplar konusunda 90'larda yaşananlar çok hazindi, Sırpların yaptıkları. Bu kitapta siz Sırp kimliğinin inşa sürecini tarihi perspektiften, bir taraftan da iktidar ilişkileri dahilinde ele alıyorsunuz. Ama merak ediyorum, nereden yola çıktınız? Çünkü aynı zamanda Arnavutluk'ta, Makedonya'da
1: Makedonya'da.
0: yaşıyorsunuz. Bu arada seyircilerimiz gittiklerinde görürler, Makedonya Türkiye'den daha fazla insanı Osmanlı'ya ait bir toprakta gibi hissettiren, atmosferi öyle olan bir yer.
1: Çok teşekkür
0: Buyurun.
1: ediyorum Belkıs Hanım davetiniz için. Ben de buradan tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Hatta Üsküp'ten selamlarımı iletiyorum. Tabii benim doktora tezim ve çok uzun yıllar emek verdiğim bir çalışmaydı. Fakat doktora tezimin olmasını bir şey ifade etmez. Hayatım boyunca belli soruların etrafında şekillenen bir tezdi. Niye bu soruların
0: Yani
1: etrafında konuştum?
0: çocukluktan
1: Tabii
0: itibaren mi?
1: niye etrafında dolandım diye ben de çok merak ettim.
0: Ama Üsküp'te doğdunuz,
1: Tabii
0: büyüdünüz
1: Üsküp'te
0: genel
1: doğdum.
0: olarak.
1: İnsan tabii kendi muhitinden çok etkileniyor, şekilleniyor. Biz 1990'ların başında işte Kuzey Makedonya dahil Balkanların çoğu ülkesini Yugoslavya'nın dağılmıştı ve her yerde belli ölçülerde karışıklıklar
0: Hatta
1: vardı.
0: literatüre Balkanlaşma diye
1: Aynen
0: bir
1: Yugoslavya'nın maalesef bize
0: kavram geçti.
1: öyle bir Balkanlaşma kavramıyla karşı karşıya kaldık sonra. Ben şeyi hatırlıyorum yani böyle Üsküp'te o zaman Kuzey Makedonya yeni cumhuriyetini ilan ediyor. Sokaklarda gösteriler var. Arnavutların belli talepleri var. Bu bağlamda bizim Üsküp çarşısını bilirsiniz. Oranın girişinde bir polisle bir efendime söyleyeyim o zaman tezgah tabii şeyler satanla bir tartışma olup ülke bir anda böyle olağanüstü hale girer bir
0: Yani
1: şekilde
0: o
1: ele
0: kadar
1: aldı.
0: ciddi fay
1: Ciddi
0: hatları
1: fay
0: mı vardı
1: hatları vardı
0: zaten?
1: evet. Ben küçük belki 6-7 yaşındayım, evdeyim. Bir ses bombasıyla, aslında göz hatırlatıcı bombayla uyandığımı hatırlıyorum. Mesela hep ondan sonra bu sorularla gitti. İşte Kosova, Bosna Savaşı oldu. Biz Bosna Savaşı'nı çok yakından hissettik.
0: Kaç
1: Birçok
0: yaşındaydınız?
1: mülteciydik. İşte Bosna Savaşı'nda ben 6-7 yaşındayım, 10 yaşım. 7-10 yaşımı o şekillendirdi. Kosova Savaşı 99 orada da çok büyük göç aldık. 15'li yaşlarımı şekillendirdi. Yani biz sonra 2001'de Üsküp'te Makedonya'da da aynı iç kriz
0: Bosna
1: oldu.
0: mesela sizde ne bıraktı?
1: Çok çok şey bıraktı yani Bosna bize hem oradan çok kişiler geldi. Her neyse bunların bütün
0: Yo yo
1: bu
0: merak ediyorum gerçekten. Sonra Kosova.
1: tabii
0: Ben de o zaman Fransa'da Rambouillet'te müzakereleri izlemiştim. Kosova
1: göçmenleri
0: müzakere.
1: hatırlıyorum. Oradaki sıkıntıları çok net hatırlıyorum. Bizim evde biraz daha bunlar çocukların yanında konuşulmayan şeylerdi. Ama o zaman böyle sosyal medya yok. Tek ana haber bülteni var. Oradan herkes bir şey anlamaya çalışıyor. Ama o şimdi geriye baktığımızda da onların ne kadar manipüle edilebileceğini de
0: Onu
1: görüyoruz.
0: soracaktım, evet.
1: Tek kanaldan, tek o dönemin hikayelerini hepimiz biliyoruz.
0: Daha çok
1: Evimizde
0: kulaktan
1: mesela
0: kulağa
1: Kosova
0: herhalde.
1: Savaşı'nda evimizde mülteci vardı. Yani biz Üsküp'te herkes evini açtı. Herkesin evinde mülteciler vardı.
0: Ne kadar haysiyetli
1: Evet,
0: insanlarmışsınız.
1: 1 milyona yakın bizde Kosova'dan insanlar geldi o dönem.
0: Tanımadığınız insanlar
1: Tanımadığımız
0: evinize
1: insanlar
0: geldiler.
1: tabii çok
0: Kaç kişi vardı
1: yakınlıklar oldu.
0: evlerinizde?
1: Bizim evimizde tabii biraz daha yakın uzaktan akrabamızdı onlar ama benim hiç görmediğim, bilmediğim, akraba olduğumuzu bilmediğimiz insanlardı. 50 güne yakın işte bir aile, anne baba ve 3 çocuğuyla beraber biz de her şeyimizi paylaştığımız bir dönem yaşamıştık.
0: Allah sizden razı olsun.
1: Hepsinden biz o zaman hiçbir şey değildik ama çok
0: Herkesten
1: kişi
0: tabii.
1: o zaman herkes çok önemli işler yapmıştı. İşte burada bu niye böyle oluyor? Sırplar önümüze çıktı. Aslında benim hikayem, bütün bu hikayenin Bosna ile de Kosova ile de Makedonya ile ilişkili bir ulusu var, Sırplar. Ya bu Sırplar niye böyle saldırıyor? Nereden mesele çıkıyor? Dan başladı.

0: Milletin hikaye. Aslında sorgulamam hep oradan oldu. Niye?
1: Okulda?
0: Niye böyle bu Türklere karşın böyle oluyor? Ya ben tabii iktisat okuduğum için biraz daha üniversitede...
1: Yok, ortaokul, lisede.
0: Aynen. Orada dediğim gibi biz biraz daha gençtik. Apolitik bir ailem vardı. Orada çok konuşulmuyordu. Ama bu sürekli işte Sırbistan, Sırplar, korku, savaş, göç edelim, Türkiye'ye gidelim mi? Bütün bu konular aslında 100 yıllık Balkanların tarihi. Orada kalanlar da, gidenler yani de, kalanlar da acaba hep bir tehdit altında, hep bir korku şeyine. Ben yani bizim orada kalanların misafir olduğunu düşünmüyorum. Vatan olarak görüyor herkes orayı. Ama bir tedirginlik. Tabii bir tedirginliğin çok üst safhalarda olduğu dönemle. Yani biz Balkanlardaki Müslümanlar son 100 yılda çok büyük, son 20 yılda özellikle büyük kazanımlar elde ettiler ama oraya gelene kadar da çok büyük bedeller ödediler. Ya biz nüfusumuzun %40'ını buraya, Türkiye'ye göç ettirmek zorunda kaldık. Yani orada kalsaylardı şu an hikaye çok bambaşka olurdu. Bambaşka bir, biz sadece...
1: Bambaşka olurdu derken?
0: Nüfus olarak bambaşka
1: bir... Geri gelmediler.
0: Gitmeleri çok zor ama biz eşrafımızı kaybettik. Orada eşrafını kaybetmek demek çok şey kaybetmek demek.
1: Bel kemiğin kırılıyor.
0: Her şeyin gider demek yani. Nüfus olarak, sayı olarak kaldık. İşte eğitime girmedik, eğitim süreçlerinin dışında kaldık. İktidar alanlarından zaten dışında kaldık. Kimliğini koruma adına evlerde mevlütler üzerinden kendimizi koruduk. Mevlütler üzerinden, yani mevlüt geleneği oluştu, bir şey oldu ama bu... Evde kalmanın getirdiği şeylerdi bunlar. Çok büyütmeye gerek yok bu gibi şeyleri ama bu bir zorunluluk.
1: Böylece Mevlid'in neye yaradığını tabii, da bir kez daha orada söylemiş bir, oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de ara ara
0: o zaman çok büyük bir işlev
1: tartışma
0: gördü.
1: Konusu tabii. Ediliyor ama işte böyle bir zamanda evde bir kimliği
0: tabii, Peygamber Efendimiz'in yanı şeyinde kimliği muhafazayı için çok önemli bir süreçti o süreçte. Geriye baktığımızda bunları dikkatle bakmak lazım. Neye karşı çıktığımızı görmek lazım. Hangi geleneği, ne yaptığımızı, bunlar biraz da soğukkanlı olarak bakmamız gereken süreçler hepsi. Hepsinin bir işlevi var. Hepsinin bir yani sıradan oluşmuyor bu süreçler.
1: Evet, şimdi bir yani çok güzel anlatmış oldunuz zaten Mevlid-i Şerif'in evet. Hikmetini.
0: Evet, bizde hafızlık törenleri, sünnet merasimleri ve mevlidler Balkanların tüm Müslüman ülkelerinin Müslüman olduğu yerlerde çok önemli bir birlikte olmanın, beraber bir arada yaşamanın, bir arada bir şeyi paylaşmanın.
1: Akşamki konumuz değil tabii.
0: Değil
1: de,
0: tabii.
1: Orada Sırplarla beraber bir de şimdi Selefi akımlar bir süre. İşte tabii. O tam Mevlid-i Şerif etrafında toplananlara dönük.
0: Anlayamamanın, derin bakamamanın süreçleri şey, onlar
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, ne yazık ki.
0: O zaman işte o Sırplarla sonra bu biraz daha derin meseleyi ele almaya çalıştım. Kimliği gördüm. Sırp tarihindeki bizim sadece 20. yüzyıl değil 19. yüzyılın çok önemli bir yüzyıl olduğunu, o Osmanlı ile ayrışmanın
1: birazdan onları sormak istiyorum.
0: İçerisine girdiğinde daha derinlemesine belki gireceğiz. O da orada da Sırp tarihine gittim. Ondan sonra modern devlete aslında modern devleti görme durumum oldu. Bu sadece Sırplarla alakalı bir şey değildi. Bu modern devletin ortaya çıkmasıyla beraber, modern ulus devletin inşa edilmesiyle beraber
1: bütün dünyanın,
0: hemen hemen
1: bir
0: bütün dünyanın bu süreçlerden geçtiğini gördüm açıkçası. Ona da bağlamaya çalıştım. Yani bu zoraki süreçleri, yapısal süreçleri aslında nedensellikleriyle görüp buna yönelik daha dikkatli olmak, nerelerde bu ötekilikler, düşmanlıklara, hatta asimilasyona ve sonunda da soykırıma götürecek yollara neden oluyor.
1: İnşallah
0: bunlara bakmak
1: tercüme
0: lazım.
1: De ettirirsiniz.
0: İnşallah. Bu mesela İsrail-Filistin olayını da açıklayabilir. Bütün olayları açıklayabilir. Yani tarih yazımı, tarih ders kitapları son derece önemli. Yani bizim hafızamızı şekillendiren süreçte. Yani küçük görmemek lazım. Şimdi bizim o kadar sosyal medya, bu yapay zekalar şeyler ilerledi ki ya bir bireyin tarihle olan ilişkisi başka yerlerden de şekilleniyor, denilebiliyor, doğru, etkiliyor. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bir çocuk liseye kadar aldığı eğitim onun çok belirleyici bir tarihle olan ilişkisini belirliyor. Eleştirel tarih sadece belli bir kesime ancak ulaştığı bir şey. tarihe eleştirel gözle bakmak.
1: Yani evde mi tarihe eleştirel bakıp bakmamayı öğrenir insan?
0: Öğrenmez.
1: Demek ancak üniversite... Hayır, bir takım sorular evde mi çıkar ilk?
0: Ya çıkması lazım ama tarih, yani ilkokulda ve lisede aldığımız tarih eğitimi bir kişinin tarihsel hafızasını birebir şekillendirir. Ancak yüksek lisans, doktora ya da bir şeyi varsa, böyle bu tarihe karşı bir ne diyeyim sevgisi varsa, eleştirel bakarsa ancak o zaman bir şey
1: yani
0: çıkartabilir.
1: Yani evde alternatif bir alternatif çok tarih zor. Yoksa çok zor. Okuldan çıktığında
0: okuldan aldığı tarihle
1: adapte olmuş
0: yani resmi kimliği alır. Resmi kimlikle çıkarsınız. Bunun için bu tarih ders kitaplarında çok dikkatli olmak lazım. Kamuoyunun önde
1: yani
0: gelenleri...
1: Yani size ne belletilmek istenirse...
0: Alırsınız, evet.
1: O problemsiz belletilir mi demek
0: belletilir.
1: İstiyorsunuz? Şimdi birazdan
0: çok
1: sormak
0: çünkü
1: istiyorum.
0: Çünkü o çok ciddi bir süreç.
1: Çünkü
0: yani...
1: bu kitabı yazarken, bu kitapta seyircilerimize tekrar göstereyim. Zaten okul kitaplarından da istifade ediyorsunuz. Peki, şunu yani sırayı bozmuş olacağım ama yine de sormak istedim. Şimdi bir taraftan modern devlet dediğimiz şey, evet, handikapları da olan bir şey. Ama Sırp kimliği oluşturulurken, özellikle Milosevic'in hem modern devletten istifade ettiğini görüyoruz. Hem de orta çağ, eski orta çağ devletini de refere ediyor. Onu nasıl yapabiliyorsunuz?
0: Şimdi modern devletin bu bizim konumuz açısından şöyle bir önemli tarafı var. Modern devletten önce, yani işte Osmanlı dönemi var.
1: Yapabiliyorsunuz dedim, yani şeyi demek istiyorum, nasıl tahlil ediyorsunuz?
0: Geleneksel devletle modern devletin mesela basit tarih eğitimi açısından temel bir farkı var. Yani modern devlet işte bir 19. yüzyıldan 20. yüzyıla ya da işte 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bizde mesela eğitim genele yayılmış bir şey değildi. Modern devletle beraber genele yayılan bir şey. Yani kimliği üretmek zorunda. Yani modern devletin temel şeyi şu.
1: Yani daha fabrikasyon yapmak
0: fabrikasyona
1: zorunda.
0: Fabrikasyona gel. Çünkü bütün artık geleneksel devlette bütün halk senin siyasetin konusu değildi. Ama modern devletle beraber 19. bütün hikayeleriyle beraber, ulus devlete dönüşmesiyle beraber artık bütün kitle siyasetin konusu. Kitle, ulus, vatandaş, askere, yani genel askerlik şeyi var. Bir de toplu vergi topluyorsun. Bambaşka
1: herkes
0: bir hikaye var.
1: Herkes muhatabın oluyor.
0: Herkes muhatabın oluyor. Onun için eğitim burada devletin vazgeçilmez bir öğesi oluyor. Hala devletin vazgeçilmez öğesi, dikkat ederseniz. Yani
1: yani o muhataplarını
0: ilgili kitleyle
1: üretmek mecburiyetinde.
0: Tabii ilgili kitleyle rıza üretmesi lazım. Yani bu bizim hani anayasalarla beraber bizim sorumluluklarımızın
1: tabii rıza
0: devletin,
1: üretmek yeni bir şey. Tabii, evvelden devlet, rıza üretmeye de ihtiyaç yok.
0: Yoktu. Şimdi rıza üretimine ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacak? İdeolojiyle sağlayacak. Bunu eğitimle beraber ideolojiye ve bunu okullarla sağlayacak. Ne olacak? Bir ulus inşa edecek. Ulusa inşa etmesi gerekiyor. Yani herkesin aynı şeylerde mutlu olması lazım. Aynı tarihe bakması lazım mümkün olduğu kadarıyla. Yani modern devletin özellikle iktidarı şunu istiyor. Yani en azından %80'e kadar bir nüfus aynı şekilde düşünsün. Yoksa böyle %40'a, %50'ye bütün topluma da hala böyle iddia ediyorum. Hala ulus devleti bir homojen nüfusu yoksa kesinlikle bölünmeyle karşı karşıya. Her yerde. Eğer böyle yani...
1: Eski, yani 3 asır önceden ye nispetle çok daha fazla bu risk, değil mi?
0: Çok daha fazla. Yani riskle, çünkü birlik ve bütünlüğü sağlayamıyor. Ulusa ihtiyacı var.
1: Çünkü artık etnik... Yani birazdan konuşacağız ama...
0: Yani çünkü merkeze aldığı nüfus neyse onun bir tarih anlatısı olmak zorunda, bir eğitimi olmak zorunda. Tabii ki ideolojilerle geliyor.
1: Demokrasi, ve ortak
0: mefküresi olması lazım. Bu bağlamda modern devlet belirleyici oluyor geleneksel yapıya göre. Çünkü bu bizzat bu süreçleri yönlendiriyor, zorunlu hale getiriyor. Eğitimi zorunlu hale getiriyor, tarih eğitimini zorunlu hale getiriyor. Bir Sırplılığı, bir Türk kavramını zorunlu hale getiriyor. Ya da bir Arnold kavramı ya da bir Fransız kavramını zorunlu hale getiriyor.
1: Ama tabii
0: ruhu hale getiriyor.
1: Da
0: İçine nasıl dolduğu süreçler önemli. Belirliyor, iktidar alanları belirliyor, tarih belirliyor, uluslararası ilişkiler belirliyor, çeşitli değişkenler
1: var. Bakalım Sırplar bu hikayeyi nasıl yazmışlar o zaman. Şimdi yani evet, hem dünyada hem Türkiye'de bir süredir kimlik, öteki, iktidar bu kavramları çok sık kullanılır hale geldik. Hatta sabahtan akşama kadar

kimlik meselesi konuşuldu. Türkiye'de de öyle. Bir taraftan da belki uzun süre örtülü kimlikler, örtülü olmak zorunda ancak varlığını sürdürebilen kimlikler bir şeyden sonra, bir ne diyelim,

0: kesin. Hani o ülkenin fabrikası değil, bütün dünyanın bir fabrikadan çıkması murad edilir gibi gözüküyor. Şimdi tekrar soruya gelirsek, kimlik, öteki ve iktidar. Siz bu kavramları nasıl tanımlıyorsunuz? Ve Sırplara baktığımızda tarihte bunlar nasıl konum alıyor? Hangi dinamiklerle ilişkilenerek yeniden anlam kazanıyor? Tamam.
1: 19. yüzyıl çok önemli yüzyıl olarak, en uzun yüzyıl olarak da tanımlanılıyor çoğu akademisyen, entelektüel tarafından. Çünkü o dönem, yani o belirleyici dönem, hatta hala devam ediyor. Oradaki mesela tüm o aydın kesimin bir Sırbı nasıl tanımladığı çok önemli oluyor. Yani yeni o dönem, işte o Osmanlı döneminden ayrılmalar var. Fransız devrimi oluşmuş, Alman ekolü bu bağlamda çok önemli, tarihsel ekolde oradan kapitalizm oluşuyor. Avrupa'da büyük bir dönüşüm var. Balkanlar bu dönüşümden bence en ilk o dönüşümleri hisseden bölgeler. Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkileyen, belki Avrupa'daki bu Balkanlardaki işte Makedonya sorunu Osmanlı'yı çok kafasını yoruyor. 20. yüzyılın başına kadar bu devam ediyor bu süreç. Milliyetçi akımları bu bağlamda. İşte milliyetçi ideolojiler ortaya çıkıyor 19. yüzyılda. İşte burada ulus devlette en yakın kim olacak tartışmasında milliyetçiler ulus devlete çok daha yakın bir pozisyonda büyük bir müktesebat veriyorlar. Yani kurdukları tarih anlatılarıyla, kahramanlarıyla, tarihteki çıkarttıkları savaşlarla bir kimliği oluşturmak
0: bazen
1: zorundalar.
0: Bazen uydurdukları
1: tabii çoğu
0: profillerle
1: uydurma,
0: ve
1: yani.
0: Hikayelerle.
1: Çünkü tarih 19. yüzyılda gerçekten, yani bilimsel bir tarihle ilgilenenler var ama çok da öyle romantik tarih yazımı da çok
0: yaygın
1: ve bu Alman ekolü bu bağlamda çok etkin Balkanlarda. Burada mesela iki tane vatandaşlık ya da iki tane uluslaşma süreci var. Ya bir Fransız modeli var, biraz da anayasal vatandaşlık üzerinden devam ediyor.
0: Gibiymiş gibi.
1: Gibi ama en azından oradan götürüyor ama Alman
0: formel
1: biraz
0: olarak
1: daha dil ve dine merkezli bir ulus inşa süreçleri var. Bütün Balkanlar aslında biraz da Osmanlı'da.
0: Sonuçta iki ülkede de
1: Avusturya, Macaristan,
0: yaşanıyor.
1: Habsburg İmparatorluğu'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Rus İmparatorluğu'nun bir mücadele alanı Balkanlar. Tarih boyunca özellikle o dönemlerde Avusturya'dan etkileniyor. Yani Sırpların birçok öncüsü, entelektüel anlamda 19. yüzyılda Sırplığa katkı sunan hepsini Viyana'dan mezunlar mesela. Viyana ekolünden mezun. Hatta Sırbistan iki bölüme ayrı, biri işte Osmanlı'ya yakın olan Sırplar, bir de biraz Vojvodina'nın ötesinde olanlar, Vojvodina olanlar, daha çok Avusturya Macaristan'da olanlar. O Avusturya Macaristan'dakiler Sırplığı inşa ederken Osmanlı'da kalan Sırplar ise bağımsızlığı mücadele eden silahı temsil ediyorlar Sırp tarihi açısından. Böyle bir ikilikten bir Sırplılık inşa edebiliyorlar o dönem.
0: Ama bir taraftan da sanki yani görece imparatorluk içerisinde azınlık olmak, ulus devlet içinde azınlık olmaktan çok daha bahtiyar bir döneme denk düşüyor. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da çünkü okuma yapınca azınlıkların çok daha mesut olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da zaten öyle.
1: Ya, imparatorlukların ulus devlet kurmaları çok sancılı. Çok büyük bir coğrafyadasın. Nasıl kuracaksın? Çok milletlisin. Öyle tarih seni oraya getirmiş. İmparatorluklar çok milletli.
0: Hayır, asırlarca.
1: Çok milletli olmak zorunda.
0: Evet, asırlarca bir rıza ortamının var olduğunu görüyorsun.
1: Öyle
0: hatta
1: rıza
0: sadece
1: üretiyor.
0: Osmanlı'da değil. Şeyde bile işte, yani Avusturya Macaristan örneğine bile bakınca bazı azınlıkların sonraki dönemlere nispetle daha rahat yaşadığını gözleyebiliyoruz.
1: Rahmetli Mehmet Genç Hoca'ya da burada şey yapalım, atıfta bulunalım. O Balkanlarda Osmanlı'nın hiçbir zaman gayrimüslim nüfusun üzerine çıkmadığını söylüyor. Müslüm gayrimüslim %50-%50 olmuş. Türk nüfusu %10'un %20'nin üzerine çıkmamış. Bu bilinçli bir tercih. İstese orayı doldurur. İstese hiçbirisi kalmaz yani.
0: Dokusuyla oynamamış.
1: Oynamamış yani. Orada imparatorluk böyle tek bir ulusun merkezde olduğu bir şey istemiyor.
0: Çünkü emperyal davranmamış. Evet,
1: aile var. Ailenin ürettiği başka bir şey var. Ama ulus devlet öyle değil. Şimdi bu büyük bir imparatorluktan ulusa dönüşmek çok zor. Ama küçük birimlerin ulusa dönüşmesi

0: daha makul ve daha olağan. Avrupa'dakiler küçük birimlerden ulusa çıktılar. İşte İtalya'yı ancak İtalya'yı kurdular, sonra İtalyanları keşfettiler. Ya da işte Alman prenslikleri vardı, onları bir araya getirdiler. Alman ulusunu icat ettiler. Küçük birimlerden ulusa çıktık. Ama bizde ise büyük bir millet vardı. Onu ulusa dönüşüme hep zoru. Hala onun sancıları bitmedi. Yani çok zor. Çünkü büyük bir imparatorluk bakiyesisin. Ya böyle Amerikanlılık diye bir şey icat edemeyeceksen, güçle şeyle, ki Amerikalılık diye çok önemli bir şey icat ettiler. Onları bir arada tutan o. Bizi ise bir arada tutacak bir şey.
1: Bir de ne kadar tutacağını bilmiyoruz.
0: Ama en azından 200 yıldır onları tutuyor. Yani biz çıkartamadık, üretemedik. Şimdi Sırbistan'da o daha kolay oldu. Sırplılığı yani isyana, baskıya, işte biz boyundurluk altında kaldık, bizim dinimiz şu oldu, bizi dönüş... Sırpların en önemli temel şeylerinden biri, bizi İslamlaştırdılar ve vatanımızdan koparttılar. İki tane temel öğeleri var yani. İslamlaştırma dedikleri, boşnaklar bizdik. Bizim nüfusumuzu böldüler, bir boşnak nüfusu inşa ettiler Bosna'da. İkincisi, vatanımız Kosova'ydı, bizi vatanımızdan sürdüler. Kosova bizim kutsal toprağımız. Niye? Orada bizim ilk Sırp Ortodoks kilisemiz var. İşte İpek Patrikhanesi. Yani bu onlar için Sırp kimliğinin ana öğesine dönüştü. Burada biraz Sırp Ortodoks kilisesinin de 19. yüzyılda, benim yüksek lisansım Sırp Ortodoks kilisesi ile ilgiliydi. Yani kilise şunu yapıyor. 19. yüzyıl romantik laikleşme ile beraber kilise Sırplıktan kendini kaybedecek korkusuyla olağanüstü muhafazakar öğeleri, böyle tarihteki belli öğeleri Sırplılığın içerisine dahil ederek kendi konumunun kaybolması için elinden geleni yapıyor. Papazlar ilk dönemde işte siyasal parti lideri oluyor, sürekli kiliseye gidiyor. Böyle bir Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Sırplılıkla ilişkisi çok güçlü bir hale geliyor.
1: Orada küçük bir soru sorabilir miyim? Şimdi Sırplar ve Ortodoks Kilisesi arasında iyi bir ilişki var değil mi? Bugün evet. De Sırplar dini bütün insanlar demiştiniz yayından önceki sohbetimizde. Şimdi din yani şunu biliyoruz mesela bizim coğrafyamızda, daha doğrusu kimlikte din çıkınca insanların ırka sarması neredeyse kaçınılmaz oluyor galiba böyle evet. Bir kutsiyet arayışından. Ama şimdi Sırplara bakınca Sırpların kimlik inşasında hem din var hem ırk var.
0: Tabii.
1: Onu bize biraz daha açıp
0: o biraz daha biraz Osmanlı Bakiyesi İmparatorluk'la olma durumuyla alakalı. Sırp Ortodoks Kilisesi'ni Osmanlı hep ihya ediyor. Hep ayakta tutuyor. Yani ne bileyim işte medeni hukuktur, miras hukuku bağlamında kiliseye çok yetkileri veriyor. Yani o Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmalarıyla alakalı Sırplılık inşa edilebiliyor ancak. Sadece onlar 19. yüzyılda gerçekten tarihlerine, yani Osmanlı'ya yani haksızlık ediyorlar. Ciddi şekilde büyük haksızlıkları var. Yani o güne kadar Sırplılık nasıl yaşayacak yani?
1: Alternatif bakan hiç yok mu?
0: Tabii. Alternatif şeyde. Bakan var tabii ama o dönem
1: işte yani bu, akademide.
0: Şimdi iktidar süreçleri 1878'den bu yana hep telaşlı bir şekilde Balkanlarda geçti. Hep bir varlık yokluk süreçleri ile karşı karşıyaydı ve bu iktidar her zaman bir birlik bütünlük, sert bir birlik bütünlüğe ihtiyaç duydu. Özellikle Milošević döneminde olağanüstü bir şekilde duydu ve tarihteki ne kadar kahraman varsa o gün oraya çağırdı. Her şekilde çağırdı. Mesela Kosova Savaşı'nda 1989'da hep onu şey yaparım, atıfta bulunurum. Kosova'da 1 milyon kişinin toplandığı bir gösteri yapıyor Milošević. Çok ünlü bir şey o. 1989 Kosova Savaşı'nın işte 600. yıl dönümü kutlamaları bunlar. Ki bunlar 550'den başlıyor. 500'den başlıyor. 1889.
1: Ne yapıyor? Ruh çağırma seansı gibi.
0: Tabii Kosova miti, Sırpların çok önemli bir miti. Kosova Savaşı'nı tarih boyunca Sırp Ortodoks Kilisesi ama özellikle 19. yüzyılda yeniden inşa ediyorlar.
1: Mesela?
0: Mesela çok ilginç bir şey. Kosova'da aslında Tsar Lazar, yani birinci Murat'la Tsar Lazar arasındaki savaşta bir gün önce Tsar Lazar Hazreti Meryem'i rüyasında görüyor. Rüyada Hazreti Meryem ona şu teklifte bulunuyor. Bu mit, Bütün çocukların ders kitaplarında bildiği bir mit. Sen dünya cennetini mi istiyorsun? Yoksa dünya krallığını mı istiyorsun? Yoksa cennet krallığını mı istiyorsun? Tanrı Lazar'ın cennet krallığını istediği ve onun için savaşı kaybedip cennete göç ettiğine dair bir hikaye mit. Ama Milošević bu miti şöyle tekrar şey yapıyor.
1: Şimdi bir dakika, çok ilginç. Yani
0: bu mitin başka figürleri de var. Hayır, bir kahraman kahraman motifi var.
1: Evet. Yenilmesi, yani Osmanlı'ya
0: Hazreti Meryem'den
1: yenilmesi,
0: dolayı.
1: Evet, Hazreti Meryem ve bu aslında dinen olumlu yenilmesi. Peki o mit ne işine yarıyor?
0: Ama mitin iki tane daha şeyi var. Bir tane kahraman, yani böyle bir kutsal figür var işte, bir kahraman var. O Sultan Murat'ı şehit eden Obilić var. Bir de Vuk Branković var, ihanet eden. Yani savaş esnasında Sırpları terk edip Osmanlı tarafına geçen bir figür var. Üçlü bir aslında anlatım. Şey var orada, anlatım var orada. Şimdi bu 1989'da Milošević, ya ben mesela o sahneleri gördüm de bunları nasıl anlamamış bizim boşnaklar? Her zaman üzülüyorum. Yani adam o mekana, 1 milyon kişinin toplandığı mekana helikopterle iniyor. Yani işlettiği şu, cennetten Çar Lazar geliyor. Böyle bir şeyi işletiyor orada. Miti bu şekilde ters bir okumayla o Sırp Ortodoks Lisesi'ni alıyor.
1: Okur yazar bir adam mıydı Milošević?
0: Ya oku, tabii Milošević bu şeyleri çok iyi bilen bir adamdı yani. Atıfları çok net, tarihsel atıfları çok net. Çünkü bu sadece 1989'da bu kutlama olmuyor. 1889'da da oluyor. 1939'da da oluyor ve çok net bir şekilde Kosova bunların merkezinde, Kosova miti ve işletiyorlar sürekli. Bu bağlamda hala Kosova sorunu biliyorsun, Sırplar tarafından çok tanınmıyor ve her türlü sıkıntı oluşabilecek. Çünkü vatan olarak görüyor kendisini, tarihsel olarak da, tarih ders kitaplarında da, tarih yazımında da. Mesela ben tarih ders kitaplarına baktım ama dedim ki ya bu tarih ders kitapları bazı, ne bileyim, öğretmenler olabilir, böyle iktidarın şekillendirdiği insanlar olabilir. Yaz demişlerdir, yazmışlardır. Tarih yazımında acaba nedir, ne olabilir? Orada biraz daha tarihçiler vardır, daha akademik meseleye bakmışlardır. Hayır, orada da aynı şekilde yani. Yani bu mitler, kahramanlar, işte Nemanja Hanedanı, bunlar kutsal figürler. Yani Osmanlı bu kutsal figürleri ortadan kaldıran bir pozisyonda, bir imparatorluk, bir kimlik pozisyonunda. Bu bağlamda 1900, yani 90 savaşlarının gelmeme ihtimali yok. Bunu öngörmemek, oraya bu sürecin gidemeyeceğini öngörmemek gerçekten biraz da bizim oradaki insanların meseleyi derin bir şekilde bakmamalarıyla alakalı diye düşünüyorum. Belki de daha sert oluyor bu şey ama bunu görebilmeleri lazımmış.
1: Evet, yani Milošević için anlatısı ve onu fiiliyata dökmesi çok orijinal bir iş yani, bayağı bir
0: tabii
1: şey yapmış.
0: Oradakiler onu zaten fark ediyor. Bilenler biliyor
1: yani
0: meseleyi.
1: Yani bu de destek buluyor.
0: Destek buluyor tabii. Çünkü tarih yazımı, tarih ders kitapları sürekli bu mitle şekilleniyor. Ama şimdi mesela Osmanlı'da bir tane daha mit anlatayım. Buyurun. Bu da çok önemli bir mit. Aziz Sava, yani bu Sırp Ortodoks Lisesi'nin bir numaralı adamı, kurucusu. Yani herkes tanır. Aziz Sava Kilisesi de var zaten Belgrad'da, en önemli kiliseleri. Tarih ders kitaplarında sürekli var. Aziz Sava nasıl var? Aziz Sava 1594 yılında Vraçar Tepesi'nde Osmanlı'ya isyan eden Sırplardan sonra Osmanlı'nın çok kızmasından dolayı cenazesini çıkartıp tepeye götürüp tepede yakıp tüm Belgrad ahalisine küllerinin her yere gitmesini sağlayan bir mit işletiliyor. Ve sürekli bu Dardeskiler çocuklar tarafı. Bunu kim yapıyor? Osmanlı yapıyor. İşte böyle yetişen bir çocuğun belli yaşlardan sonra
1: siyasete atıldığını düşünüyor.
0: Hayır, savaşta mesela, savaş kriz alanları. Savaşta niye biz boşnaklar, ne diyordu? Benim komşum geldi beni öldürdü. Benim komşum geldi işte tecavüz etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya bunlarla savaş anlarında insanlar tüm bu kolektif hafızada biriken, bilinçaltı biriken tüm şeyle bir anda çıkmasına neden oluyor. Yani
1: çıkıyor.
0: Bütün bu bilinç, kolektif hafıza dediğimiz şey, tarih Yani kolektif hafıza ya da iktidar ya da tarih meselesi ne oluyor? Tarihe biz ne diyorduk? Tarih iktidar tarafından kolektif hafızanın şekillenmesidir. Geçmişin o bağlamda şekilleniyor. Çünkü geçmişi sen tarihi ders kitaplarına aktaramazsın. Bildiğin öğelerle alıyorsun. Belli mekanizmaları var.
1: Bunlar seçici kaç yaştan itibaren okutuluyor?
0: Bunlar işte ilkokuldan başlatılıyor yani.
1: Yani yaşına göre geliştiriliyor mu?
0: Aynı devam
1: hikaye
0: ediyor. Çok
1: yoksa
0: ilginç bir
1: aynı
0: şekilde. Aynı şekilde devam
1: tekrardan
0: ediyor.
1: Tekrardan da istifade ediyorlar herhalde değil
0: tabii
1: mi?
0: Tekrarlıyorlar da sürekli. Ben 45 tarih ders kitaplarını inceledim 70 yıl boyunca. Mesela sosyalist dönemdekiler biraz
1: onu
0: farklı.
1: Onu da merak ediyorum. Nedir? Sosyalist mesela dönem, orada Sırp Ortodoks Kilisesi ne oluyor?
0: Tabii orada geriye gidiyor. Yani en azından 45... Çünkü şöyle ben gördüm. Yani iktidar belli dönemlerde reformlarla ideolojik çerçevesini değiştiriyor. Tarih çerçevesi de değişiyor belli oranda.
1: Mesela? Yani bu verdiğiniz örnekler...
0: Mesela diyelim ki...
1: O mitler
0: ki,
1: hala var mı?
0: O i̇şte mitler var ama de. Mesela o mitler daha az anlatılıyor. Mesela Sırp isyanları diyelim. Sırp isyanları çok temel bir şey. 1805-1815 arasında. Mesela Milošević döneminde 40 sayfada anlatılıyor. Hı. Ama Yugoslavya döneminde 10 sayfada anlatılıyor. Yani Milošević döneminde her şey olağanüstü bir şekilde şekilleniyor tarih ders kitaplarında. Papazlarla dolu bir tarih ders kitapları, kiliselerle dolu bir tarih ders kitapları. Bu gibi sürekli bu gibi mitlerle dolu
1: kendi dindar
0: şeyleri.
1: Miydi?
0: Efendim?
1: Dindar diyebilir miydi yoksa...
0: Siyaset biliyorsunuz, dini kullanır.
1: Hayır siyasal, ama bayağı şey yapmış.
0: Tarihini biliyor, nasıl evet. Arasallaştıracağını, kimliğini nasıl dönüştürebileceğini, insanları nasıl toplayabileceğini, kendi etrafında toplayacağını çok iyi biliyor tabii o sürecin içerisinde. Sürekli.
1: Kadrosu da var.
0: Kadrosu da tabii Rafkomlar'da işte bunlar hepsi çok büyük soykırımlar yapmış insanlar. Ama yani Sırplar sadece Milošević üzerinden okunmaması gerektiğini
1: okursak
0: düşünüyorum.
1: Okursak anlamayız. Anlamayız. O zaman tabii.
0: Sırplar da bir
1: gidelim.
0: Bölünmüş ülke, çok çeşitli bir ülke, ondan rahatsız olanlar var. Yani ben çalışmam şunu bana getirdi. Yani bir ulusu topyekün şey yapmak, mahkum etmek çok büyük yanlış. Ulusun içerisinde de çok iyi insanlar var. Sadece iktidar süreçleri birilerinin eline geçtiği için o birileri çok net şekilde kamufle edebiliyor. Yanlış yöne yönetebiliyor. Olağanüstü dönemlerde
1: evet, toplumun zaaflarını
0: şey yapabiliyor. Önemli olan o toplum, o ulus
1: başka bir şey
0: böyle yerlere
1: kaymasın.
0: Evet, böyle noktalara gelmesin. Böyle liderlere imkan tanımasın.
1: Evet. Peki ötekiden bahsederken öteki yine okul kitaplarında, ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?
0: Mesela iki tane
1: özellikle Osmanlı'ya ait nasıl bir dil?
0: Mesela bizim Osmanlı Habsburg'u da ben Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da evet. Çalıştım. Çünkü merak ettim yani ben zaten biz Sırpların Osmanlı Türk'ü öteki görmesi normal.
1: Evet,
0: beklenilen
1: Habsburg
0: bir şey.
1: Habsburg'da öteki
0: acaba
1: mi?
0: Habsburg da mı öteki diye. Çünkü onlar için de o öteki. Niye yaptı Sırp? Genci gitti yani bir tane
1: yani biri Müslüman,
0: prensi
1: biri
0: öldürdü birinci dünya başladı değil mi? Onlarda da öteki olması lazım. Evet öteki belli ölçülerde onlar da öteki ama
1: esas
0: iki
1: öteki.
0: Kavram ben öğrettim sonra yakın öteki bir de uzak öteki dedim. Yani biz Sırplar açısından uzak ötekiyiz. Müslümanlar, Türkler, İslam, Arnavutlar, Boşnaklar uzak öteki çerçevesinde şey yapılabiliyor. Bu uzak öteki daha kolay soykırıma giden bir yolu inşa ediyor. Yani burada biz bu uzak ötekide olanlar o ilgili tarihe, ilgili ulusun tarihine büyük kötülükler yapıyor.
1: Osmanlı mı kullanılıyor, Türk diye mi bahsi geçiyor?
0: Karışıyor. Osmanlı demek Türk demek.
1: Ya da Türk demek Osmanlı demek.
0: Şöyle bir şey, biz Türkiye'nin de şöyle
1: Müslüman
0: bir...
1: Müslüman demek, Türk demek.
0: Türk demek,
1: mi?
0: Aynı o bağlamda kullanılıyor. İstedikleri yerde, istedikleri şekilde kullanılıyor. Son dönemde işte ben 3 dönem yaptım.
1: Yani onun farklı farklı kullanılmasının bir şey Avrupa var Birliği mı dönemi, yoksa rast mı?
0: Rast, Avrupa Birliği dönemi hiç. Artık buraya bu Türk kavramına nasıl stereotip, kalıp yargı olarak kullanıyor musun, kullanmıyor musun, ona baskılar oldu. Ama Almanlara daha güzel Almanları resmettiler. Türkleri yine daha kötü resmetmeye
1: başladı. Araya gidelim
0: başladı.
1: Dönelim, çok merak ediyorum.
0: Tamam.
1: İki yakın ve uzak öteki

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ticaretin kalbi İstanbul.

0: İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
4: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Haber Bülteni ile yeniden bir aradayız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Destek faktöring hisselerindeki yaklaşık 60 katlık yükseliş yürütülen soruşturmanın odağında, özellikle de şirketin piyasa değerini 15 milyar liradan 1.3 trilyona çıkarması anormal olarak kabul edildi. Bununla ilgili Destek Holding'in patronu da bir açıklama yaptı. Bir tacir olarak bu durumdan hoşnutum, memnunum dedi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Hissede yaklaşık 60 katlık yükseliş yaşandı. Şirket değeri 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya uzandı. Destek faktöring hisselerindeki hareketlilik yürütülen fon soruşturmasının merkezinde. Destek Holding patronu Altunç Kumova'ya hisselerdeki olağanüstü yükseliş savcılık ifadesinde soruldu. Kumova, yaklaşık 60 katlık artışı ve şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşmasını anormal bulduğunu söyledi. Ancak işlemlerin Borsa İstanbul'da gerçekleştiğini, kendisinin bu alım ve satımlara müdahale edemeyeceğini savundu. Kumova, bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Kumova'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise hisselerdeki yükselişe ilişkin bu sözleri oldu. Şirket hisselerinin değer kazanmasının sağlayabileceği olası kazançtan bir tacir olarak memnuniyet duyduğunu söyledi. Kumova'nın ifadesine göre destek faktöringin %25'i halka arz edildi. Hisselerin yaklaşık %20'sini Tere Grubu şirketleriyle diğer nitelikli yatırımcılar, %5'ini ise bireysel yatırımcılar aldı. Satış yasağının sona ermesinin ardından şirkete kaynak sağlamak amacıyla yaklaşık %1 oranında hisse satışı yapıldığı da ifadede yer aldı. Kumova hissenin yaklaşık 800 lira olduğu dönemde %20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 liradan satıldığını anlattı. Soruşturmada Tera bağlantılı fonlarda yaşanan 60 katlık artışın ardından hisseleri yüksek çarpanlardan alması

0: da gündeme geldi. Kumova, TEFAS'a açık fonlara geçiş sürecinde bir anormallik sezdiğini, ancak işlemlerin SPK tarafından denetlendiğini düşündüğünü söyledi. Tera'nın para piyasası fonlarından kullandığı ileri sürülen kaynakların destek faktörün hisselerinin alımında kullanıldığı iddiasına ise bilgim yok yanıtını verdi. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanırken SPK'nın bildirimlerinde bulduğu 51 kişi hakkında yurt dışından çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı. Altınç Kumova ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hisselerdeki yükselişten kendisinin ya da şirketinin maddi kazanç elde etmediğini savundu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek iddianamesinde Ağaç Anonim Şirketi üzerinden yürütülen rüşvet çarkı ortaya çıktı. Hak ediş isteyen müteahhitten Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağ deviren ve eşinin hesaplarına, banka hesaplarına milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi.
2: Eş, dost, akraba, İmamoğlu'nun rüşvet çarkı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rüşvet çarkından Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde rüşvet çarkı 12 ayrı eylem altında incelendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgüt içindeki sistem adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendi ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Han İnşaat'ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı. Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 yani 4 milyon lira rüşvet istediği ve Ağaç AŞ'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.
1: Haber bültenine şimdilik bir virgül koyalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: tarihe gitmeden önce Sırpların Habsburg hanedanına ve Osmanlı'ya nasıl baktığını ders kitaplarında anlatırken sormuştum. Yakın öteki, uzak öteki diye iki kavramdan söz etmiştiniz. Bu iki öteki arasında nasıl farklar var ve anlatıda örneklendirebilir misiniz?
1: Tabii şimdi neler şöyle daha geriden alayım, daha net bir şekilde de, seyircilerimize de iletmiş olayım. Şimdi bu biz ve öteki kavramları tarih ders kitaplarında iktidarın bu süreci inşa eden, kimlik inşa eden mekanizmalarından biri. Biz kim o dairenin içerisinde?
0: Tabii biz ötekinin zaten inşasını konuşuyoruz şu anda.
1: Biz olarak kimi tanımlıyor, bizim dışında kimi bırakıyor? Bu ulus inşa süreci her zaman bizi tanımlar. Ulusu tanımlamak zorunda yani. İnsan da kendini tanımlamak zorunda ama ulus bizi tanımlarken belli bir şeyi tanımlıyor ve dışarıda muhakkak birilerini bırakıyor. Şimdi dışarıda bıraktığı kitle ülkesinde ise vay onların haline yani. Onlar sürekli bir
0: analarından emdikleri
1: yani, tabii sürekli bir geçecek. Ne diyeyim, devlet onlara belli araçlarla baskı kuruyor, asimilasyon kuruyor, tehcir edebiliyor ya da soykırıma kadar götürtebiliyor meseleyi. Yani Boşnaklar'da görebildiğimiz süreç o. Onun için bu biz ne kadar genişletebilirsek medeniyete o kadar yakınlaşabilir bütün bu uluslar. Ama biz ne kadar dar tutarsa, dışlayıcılığı ne kadar fazlaysa tarihten de kısa sürede bence uzaklaşma, silinme durumları muhakkak olacaktır. Tarih bize bizi ne kadar geniş tutma potansiyelin varsa o kadar medeniyete ulaşacağını çok dolu örneklerle dolu. Bu bağlamda bizi Sırplar işte Ortodoks'u yani değişiyor mesela. Sosyalist dönemde biz çok daha farklı. Hırvatları da içine almak durumunda, Makedonları da almak durumunda, işte dönem dönem değişiyor. 63'e kadar
0: yani boş... Sosyalist döneminde mesela SSCB...
1: Sosyalizm evet. Sosyalizm işin içerisinde.
0: Onların hepsi vardı.
1: Evet, sosyalist ideoloji olduğu için köylüler, işçiler, burjuva orada
0: sınıflar.
1: Öteki. Sınıflar önemliydi. Ama yine orada Müslümanlar işin içerisinde değildi, tanımlanmıyordu. Yani Müslümanlar 1918'den ta işte... ilk kez 63'e kadar Boşnaklar anayasada kimlik olarak tanımlıyor.
0: 63'e kadar neler?
1: Hiç yok. Hiç. Yani hiç yok. Tanımlanmıyor bir
0: peki
1: şekilde.
0: Peki mesela nüfus sayımında dahil ediliyorlar mı?
1: Nüfus dahil ediliyorlar. Boşnak olarak belki dahil. Arnavut olarak dahil edilebiliyor ama şey olarak girmiyor. Ya da pardon. Orada diğer şeyler olarak geçiyor. Diğer
0: unsurlar
1: olarak geçiyor.
0: Peki sosyalist dönemde kiliseyle ilişkisi nasıl sosyalist yönetimi?
1: Tabii mesafeli bir...
0: Sadece mesafeli mi?
1: Yok. Herkes de sadece
0: düşman
1: mesafeli.
0: Düşman değil.
1: Değil tabii mesafeli ama bu dediğim 46-63 arasında çok sert Yugoslavya'da bir sosyalist dönem var. 63'ten sonra biraz işte Tito'nun 3. Dünya
0: ülkeleri... Müslümanların da katılımı var mı içinde?
1: Tabii Arap ülkeleriyle yani çünkü yapamaz.
0: Sürece.
1: 63'ten sonra evet. 63-74...
0: 63'e kadar yok mu?
1: Yok.

0: 63'e kadar biliyorsunuz Makedonya'dan yüz binlerce insanı göç doğru. ettiriyorlar. Yani işte Yücel İmkansız. Davası var, evet. işte Fettah Efendi'nin davası var. Binlerce ya da Müslüman genç Müslümanlar Müslümanlar yönelik çok ciddi bir baskı var. 63'e kadar meşhur Rankoviç İçişleri Bakanı dönemine kadar çok ciddi bir baskı var. Nüfusu göç ettiriyorlar.
1: Babanız gördü mü bu zamanı?
0: Babam değil ama dedem evet. Babam daha küçük 56 doğumlu ama dedem işte 29 doğumlu olduğu için gördü.
1: Göç sürekli. Etti mi?
0: Hayır. Biz orada kalan ailelerdeniz. 63-74 arası Yugoslavya'nın 3. işte bağlantısızlar hareketi, iki dünya arasında bölünmüş dünyayı başka bir yol çizelim derken Müslümanların daha rahat işte kalkınmış bir Yugoslavya, refahın olduğu bir Yugoslavya'da biraz Kosova'ya artık şeyler veriliyor, Bosna'ya haklar veriliyor, Boşnakça işte Bosna'da eğitim oluyor. Bu işte 74 anayasası hep Sırp milliyetçiliğinin ortaya çıkart, Sırp milliyetçiliğinin daha da yükselmesine neden olan anayasa. Yani 74'te Müslümanlara, Boşnaklara, Arnavutlara işte özellik verirken Sırplar buradan biz dışlandıkla 90'lı yıllara kadar getiriyorlar meseleyi. Milošević döneminde ise artık biz tamamıyla Sırplar ve Ortodokslar. Sırp Ortodoks. Onun dışında Hırvatlar da öteki. Çünkü biliyorsunuz Hırvatistan'dan da saldırıyor. Müslümanlar ve Boşnaklar tamamıyla öteki yani ve karşıtlarında yani bizzat hedef alınmış bir öteki olarak görülüyor ve savaş zaten ona binaen başlıyor. Yani biz savaş Boşnaklardan sadece intikam alacağız da bitmiyor. Türklerden intikam almaya kadar gidiyor. Biliyorsunuz Srebrenica olayından bir gün önce biz Türklerden öç alacağız deniliyor.
1: Tekrar geri gidersek Osmanlı ve Habsburg'dan yani onu yakın ve uzak öteki yaparken biraz bahseder misiniz? Nasıl bahis geçiyor yani? İşte Habsburg için çok korkunçlardı ya da kötüydüler ya da biraz kötüydüler. Öbürleri işte katliamcı diyorlar herhalde.
0: Evet, çünkü onlarla çok az savaşları var ama Osmanlı'da çok savaşları var. Kosova Savaşı, Sırp isyanları, sürekli ayaklanmalar. Şimdi tarih yazımında da ötekiyi inşa edecek birçok mekanizma var. Mesela
1: ya öteki sizsiniz.
0: Öteki sizi ve bunu nasıl inşa edeceğim?
1: Sırt'ta Beriki.
0: Evet. Kendi nasıl inşa edeceğim ben onun öteki iktidar. Olduğunu ne yapacağım? Diyeceğim ki Kosova Savaşı var. Ha, bu Kosova Savaşı neden çok önemli? Çünkü bizim Sırp krallığımızı ortadan kaldırdı.
1: Yani
0: Sırp krallığı kimdi? Ta İstanbul'a kadar gelecekti. Orada büyük bir Sırp krallığı kuracaktı. Bunu kim şey yaptı? Osmanlı yaptı. Oradan bir başlıyor meseleyle. Sonra işte bizim geldiler, vatanımızı aldılar. Vatanımızda bizden işte Sırpların bir kesimini Müslümanlaştırdılar. Bir kesimini vatanından şey yaptı, uzaklaştırdılar. Göçe maruz kaldılar. Yani 1690 göçü Sırplar için zihinlerinde çok büyük bir göçtür. 1690'larda biliyorsunuz benim 2. Viyana kuşatmasında geri geldiğimizde Osmanlı şeyi kaybettiğinde savaşı Avusturya Macaristan ordular ta Üsküp'e kadar geliyor. Üsküp'ü yakıyorlar. Üsküp 500 yılda tarihte bir tek o dönem böyle bir şeyle karşı karşıya. Sonra Osmanlı tekrar geliyor. Tekrar o bölgeyi alıyor. Ama o
1: peki,
0: bölgeden
1: o
0: bölgede Habsburg'a yardım eden Sırplar 30 bin aile şu an öyle yazılıyor. 30 bin aile korkudan dolayı Avusturya tarafına geçiyor. Yani bu
1: ama ondan bahsediliyor mu?
0: Çok bahsediliyor. Evet. Her yerde. Hain her zaman.
1: Sırplar diye mi?
0: Yani yok hain Sırplar değil.
1: Yani 30 bin aile Sırplara yardım ediyor. Ha, Osmanlı'ya karşı yardım ediyor.
0: Osmanlı'ya karşı Habsburg İmparatorluğu'na yardım ediyor.
1: Yani Habsburg'u tercih ediyorlar.
0: Tercih ediyorlar. Böyle bir şey mekanizması var. Habsburg her zaman tercih edilen. Her zaman medeniyeti, modernleşmeyi temsil eden. Osmanlı her zaman gerilemeyi temsil eden. Her zaman
1: orada İslam ve Hristiyanlık var.
0: Evet. O fark var. Her zaman boyunduruluk altında bizi alan bir ülke olarak görülüyor. Ben Sırplarla bazen oturuyorum. Bir tarih yani bir devlet kimseyi 500 yıl boyunca boyunduruluk altına alamaz. Olsa olsa 30 yıl olur, 15 yıl olur, 40 yıl olur. Boyunduruluk burada yok. Burada ortak kültür alanlar
1: ne diyorlar?
0: Ortak şey. Yavaş yavaş oraya geliyor ama bu o kadar net bir şekilde boyunduruluk meselesi olarak anlatılmış ki tarihlerine. Ben hatta diyorum ki Sırp tarihi Osmanlı tarihiyle iç içe yani. Sen Sırp Osmanlı tarihinden

0: vazgeçersen kendi tarihinden de vazgeçiyorsun. Birçok paşası var, şeyi var. Mesela bir tane de önemli şeyi var. Bizim şey devşirme sistemi. Hı, evet. Devşirme her zaman bir başka öteki olarak Osmanlı kurgulanmasında her zaman kullanılan kan vergisi olarak ifade ediliyor. Ama son çalışmalar gösteriyor ki evet bazıları belki zorla alınıyor ama çoğu kendi çocuğu daha iyi bir kariyere sahip olsun diye bizzat değil kendisi
1: mesela
0: veriyor.
1: Sokulu yani. Mehmet Paşa'dan nasıl bahsediyorlar?
0: Sokulu Mehmet Paşa onlar için önemli bir figür.
1: Çünkü bir de finans şey yardım ediyor.
0: Tabii yardım ediyor. Sokulu Mehmet Paşa da her zaman dikkatliler. Yani
1: öyle
0: Sokulu
1: mi?
0: Tabii her zaman yer veriyorlar Osmanlı Sokulu Mehmet Paşa üzerinden. Çünkü Sokulu Mehmet Paşa kendi tarihini, kültürünü unutmayan bir paşa olarak resmediliyor.
1: Tanımlanıyor.
0: Tanımlanılıyor onların şeylerinde. Bu öteki. Mesela öteki inşa etmede bir anlatıda kopukluk var. Bizim mekanizma olarak sürekli ifade ettiğimiz. Yani 1389'da bir şey anlatıyor. Bir anda 1460'lara geliyor. Bir anda işte 1700'lere geliyor.
1: Ama tabii
0: bir
1: retorik tarih öyle yazılır. Bir anda 1800'lere geliyor.
0: Evet.
1: Yani şey mesela mantığı
0: Osmanlı'nın
1: olmaz.
0: En güçlü olduğu yüzyıllar 16. ve 18. yüzyıllar. Orada tarih ders kitabında iki sayfa olarak geçiyor. Yani koskocaman 200 yıl iki sayfa çünkü o zaman Sırplar da iç içe giriyor. Yani zenginlik var, refah var, beraber yaşama var, ortak kültür
1: o
0: var.
1: O yüzyıllar yok.
0: O yüzyıllar hafif güzel bir şekilde anlatılıyor, geçiliyor. Ama o geliyorsun işte bin...
1: Güzel derken orada olumluyor mu?
0: Ya belli yerlerde mesela sosyalist döneminde olumluyor, Avrupa Birliği döneminde olumluyor. Şimdi artık onu Avrupa Birliği döneminde olumlu birkaç öğe istiyorlar. O döneme gidip bulabiliyorlar. Avrupa Birliği bu kalıp yargıları, iki uluslar arasındaki kalıp yargılar özellikle Fransa, Almanya'dan sonra 1950'lerden sonra bu tarih ders kitaplarının yeniden yazılmasına yönelik bayağı bir
1: baskı
0: yapıyor. Genel bu birlik beraber yaşama için Avrupa Birliği'nin böyle hayırlı çalışmaları var. Bu bağlamda da tarih ders kitaplarını belli ölçülerde şey yaptılar. Böyle özel yayın evlerin çıkarttığı daha makul. Ama yine milliyetçi tarih yazımı devam ediyor. Ama burada en azından birkaç tane de makul tarih yazımını ortaya koyan yerler de var. Sırp akademisyenleri son dönemde gerçekten Osmanlı çalışmalarına yoğunlaştılar. Çok ilginç çalışmaları var. Önemli gündelik hayata dair, ortak yaşama dair çalışmaları var.
1: Gelip
0: buraya
1: oradaki
0: geliyorlar.
1: Arşivleri de.
0: Arşive de geliyorlar. Türkiye ile de çok ilişkileri güzel. Gerçekten iyi. Yani bu diziler olsun, bu işte Türkiye'de tatile gelme olayları olsun. Türkiye ile çok yakın bir diyalogları da yok değil. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Bir süredir yani, evet.
0: Evet, bazen tarihteki olaylar sürekli geleceğimizi şekillendirmemesi lazım. Yani evet. Olup biteni anlamak lazım ama sürekli geçmişin belli
1: üzerinde
0: anlatıları üzerinden geleceğe
1: lazım.
0: Bakamayız. Buradaki peki. Tuzağı da görmek lazım.
1: Şimdi 3 dönem seçmişsiniz. 1946, 80, 81, 2000 ve 2001 sonrası. Bu dönemlendirmeyi, bu tasnifi neye göre yaptınız diye sormak istiyorum. Biraz açar mısınız? Belli ki bunlar kırılma noktaları. Ve nasıl oldu?
0: Tabii bunlar şu anlamda kırılma noktaları. Hem ideolojik çerçeve bağlamında kırılma, hem tarih ders kitaplarının şekillenmesi bağlamında kırılma, hem iktidarın kendisi bağlamında kırılma. Hı. Yani modern devlet kendi iktidarını, özellikle iktidarını tanımlıyor. İşte bu kimliğim bu olacak diyor, bunun üzerinde gideceğim diyor. Otomatikman bu eğitim müfredatına da, eğitim politikasına da yansıyor. Mesela ilk başta 1946'dan işte 50'lerin başına kadar çok Sovyet tipi bir eğitim çerçevesi var.
1: Mesela?
0: Sovyet tarihin daha baskın, daha işçilerin daha merkezde olduğu, belli kimlikleri göz ardı eden. Mesela Yugoslavya,
1: Rus tipi. Asimilasyonu.
0: Evet, asimilasyon şeyi var. Ondan hemen vazgeçiyor Yugoslavya. Biraz da Tito'yla Sovyetlerin uzlaşmamasından kaynaklanıyor. Ama içerideki nüfus da öyle bir şey. Çünkü Katolik'i var, Sırbı var, Sloveni var, Müslümanı var, Arnavut'u, Boşnava çok... Çok etnisiteli, çok dilli, çok mezhepli bir yer. Orada birisine yani bir Yugoslavyacılık ideolojileri var sürekli bu 1918-90'lara kadar Yugoslavyacılık merkezde. Çeşitli Yugoslavyacılar, daha Jacoben Yugoslavyacılık, daha liberal Yugoslavyacılık, bunlar sürekli devam ediyor. Çünkü devlet,
1: ama üst başlık Yugoslavya.
0: Evet, devlet kendini devam ettirmek istiyor 90'lara kadar. Yani Yugoslavya'da o coğrafya, Hırvatların, Slovenlerin, Makedonların olduğu...
1: Biz evvelden beraberdik.
0: Evet, beraberdik. Bu coğrafyayı biz bir bütün olarak nasıl tutacağım derdi var devletin. İşte modern devlet oluyor ya, nasıl tutacağım? İşte belli dönemde biz krallık üzerinden, 1918-45 arası krallık üzerinden, ama krallık gittikten sonra işte bir ideoloji üzerinden denediler.
1: Yani 46-50 Sovyet diyorsunuz.
0: Sovyet tipi. Sonra 50... artık kendisine başlıyor. Kendi özel bir öz yönetimden, daha kimliklerin tanınacağı, Hırvatların da tanınacağı, işte dini kimliklerinde belli ölçülerde yer edineceği, bir daha Yugoslavya'nın daha
1: ama
0: liberal tarafı.
1: Ama hala Müslümanlar tarafı. Yok onun içinde.
0: 63'ten sonra onlar da dahil. Hayır, 50'ye... Yok. Müslümanları dışlıyorlar yok. Zaten o döneme kadar. Sonra artık yavaş yavaş işte...
1: Yani kimlerin dini? Katolik ve...
0: Katolik ve şeylerin...
1: Protestan yok herhalde.
0: Yok. Katolik ve Ortodoksların dini olarak. Dikkat ediyor. Tabii dini kimliği üzerine gitmek çok, işte, çok büyük problem yaratacağı için dikkat ediyorlar. Ama yine de mesafeliler. 80'lere kadar bu Tito'nun...
1: 60'tan 80'e kadar.
0: 60'tan 80'e kadar Tito tamamıyla yeni bir modelle herkesi işin içine katacağı. Çünkü aslında Yugoslavya bir Hırvat ve Sırp çatışması sorununun hikayesi de. Yani
1: bir
0: Müslümanlar
1: taraftan
0: dışarıda
1: peki bunun
0: kalıyor.
1: Koalisyonunu mu yapmaya çalışıyorlar?
0: Koalisyonunu olabildiğince Hırvatlar üretiyor, Sırplar merkezi bir devlet, büyük bir Sırbistan hayali içerisinde sürekli. Hırvatlar niye biz bu hikayeyi biz finanse ediyoruz diyorlar. Sırplar da siz bizim bu parçamızsınız diyor. Güney Slav Devleti'nin işte Yugoslavya'nın bir parçasınız diye onları bir arada tutmaya çalışıyorlar. Yani hami devlet orada her zaman Sırplar, her zaman Sırbistan, ama Hırvatlar buna genel tarih çizgi içerisinde hep bir muhalefet içerisindeler. Katolik oldukları içinde. Ama kimlik açısından da artık Hırvatlık ve Katolik bir gerçekten bir biz olmuş. Burada da Sırplık ve Ortodoksluk gerçekten bir biz üretmiş. Bunlar 80'e kadar böyle gidiyor. Tito bir şekilde uluslararası ilişkiler, içerideki kalkınma, refahtan ötürü belli noktada bunu tutabiliyor. Ama Tito'nun ölümü, bütün bu hikaye, Soğuk Savaş döneminde yavaş yavaş sona ermesi, Milošević'in belli bir işte Komünist Partisi'nin yani liderine gelmesi, sırası. Bütün buraya getiriyor meseleyi. Yani
1: soğuk 81-2000 arası.
0: 81-2000 arası bu bir geçiş dönemi olarak ben tanımladım. Burada hem yeni artık birbirinden bunlar bağımsızlığa gidecek diye bir hikaye var burada.
1: Hangi yıldan itibaren?
0: Tito'nun ölümü bunu getiriyor. 87'de bu daha yukarı çıkıyor. Peki, çünkü 86'da mesela Sırp Bilimler Akademisi çıkıyor diyor ki Sırplara çok büyük haksızlık var. Sırplar kendi devletinde dışlanmış, bedel ödeyen bir tarafta. Yani akademisyenler çıkıyorlar. Meşhur
1: gerçek
0: bu
1: mi?
0: Memorandum olarak. Kendi yoksa açılarından, kendi milliyetçi söylem açısından bir gerçekliği var. Ama kendi bütün o... süreci zehirleyen en önemli ilk oklardan biri oluyor.
1: O zaman yani realiteye uygun değil aslında.
0: Şöyle realiteye uygun değil. Şunu ben her zaman soruyorum. 90'larda Avrupa Birliği büyürken, Maastricht kriterleri oluşturulurken, genişlemeye açık olacakken, Yugoslavya bu işe dahil olacakken niye bu kanlı bir şekilde bölünebiliyor? Temel sorulardan
1: i̇şte
0: biri bu yani.
1: Demek ki yani akla bu ve uluslararası ilişkileri de var. Bir söylem değilmiş.
0: Tabii, uluslararası ilişkileri de var meselenin. Müdahalesi de var. NATO unutmamak lazım. NATO Kosova ve Bosna savaşlarıyla beraber bölgeye yerleşen bir güç haline geliyor.
1: Şimdi onu da soracağım. Ama tam orada kalırsanız...
0: Ve burada tabii 90'lar itibariyle dediğim gibi Milošević
1: artık savaş
0: tabii savaş
1: geliyor.
0: Yılları 90-2000 arası çok yani Milošević'in zirve yaptığı. Sonra 95-96 ile yavaş yavaş Kosova Savaşı'na gidecek ama o bütün popülaritesi yavaş yavaş aşağı inecek. Biz Sırbistan'dan bahsediyoruz. Artık Sırbistan büyük Sırbistan'dan yavaş yavaş küçük bir Sırbistan'a.
1: Peki derlerdi ki savaş başlamadan çok önce aslında Yugoslavya'nın parçalanacağı futbol maçlarına bakıldığında stadyuma bakınca görünüyordu. Tamam. Hırvatlar ayrı yerde, Sırplar ayrı yerde oturuyorlardı, öyle miydi?
0: Tabii Tito figürü bir lider figürü, yani o dönemi karizmatik liderlik bütün o Yugoslavya'yı bir arada tutan bir şeydi.

0: Soğuk Savaş'ın da getirdiği şeyler vardı.
1: Bir taraftan da otoriter bir rejim.
0: Tabii otoriter. Totaliter rejimle diyebiliriz.
1: Evet, ortada yani. Totaliter bir rejim bırakmıyor, değil yani, mi Tito?
0: Komünist partinin dışında herhangi bir yapılanma yok.
1: Yani Müslümanlarla ilgili de çok şey.
0: Tabii. Hiç herhangi bir şey yok. Yani belli ölçülerde belli işte dini, yavaş yavaş dini, yani İslam birlikleri kuruluyor, yeniden ihya ediliyor, işte dini eğitime izin veriliyor.
1: Camiler bu, ne zaman yok ediliyor?
0: Camilerde yine 63'ten sonra yine camilerde her zaman bir şekilde camiler... Mesela nereden bahsediyoruz? Mesela Makedonya biraz da Güney Yugoslavya.
1: İşte Makedonya'da bir tane bırakmış mesela.
0: Makedonya'da
1: meydanda.
0: Hep devam ediyor yani. Makedonya'da dini hayatta böyle camilere gidecek şekilde bir büyük bir baskı yok.
1: Pardon, Arnavutluk'ta meydanda bir tane bırakmış.
0: Arnavutluk hikayesi başka bir hikaye. O Enver Hoca'nın hikayesi. Mesela Belgrad'da bir cami sadece bırakıyor. Bayraklı Camisi. Ki Belgrad uzun süre hep camili. Ama bu camilerin yıkılması biraz daha önce. 1900 hani... Birinci, ikinci Balkan Savaşları,
1: onların
0: Birinci Dünya Savaşları'nda.
1: Onların ilişkileri nasıl? Enver Hoca, Tito...
0: Ayrı iki farklı sosyalist çizgide. Yani Enver Hoca biraz daha Çin'e yakın bir şeyi var. Yugoslavya tabii Arnavut nüfusu içeride var diye biraz daha ilişkilerini belli düzeyde tutmaya çalışıyor. Kosova ve
1: yani
0: Makedonya.
1: Soğuk Savaş dönemi Balkanlar üzerinde etkili.
0: Tabii. Muhakkak etkili. İşte 80'ler, 90'lar artık savaş dönemi geliyor ve tarih yazımları da, eğitim politikaları da, iktidar da ona göre şekilleniyor. Yani milliyetçi, muhafazakar, ortodoks bir çizgi var. Yani şimdi ulus devletlerde şöyle bir şey var. Zaten zemin ulus kimlik üzerine inşa edilmiş hepsinde. Bunun üzerine iktidar, milli... Yani ne bileyim lekeyi, en büyük kötülüğü yapan kendisi oldu. Yani Sırplar tarihlerine baksalar konuşuyoruz arada yani utanç duydukları bir süreç var. Yani daha bizi geniş çerçevede yapabilseydiler, iknaya, rızaya dayalı bir şey üretebilselerdi, o dar perspektifi iktidara getirmeselerdi başka bir şey olabilirdi. Balkanlar belki bir gün daha bir kalkınmış alan, daha bir refah alanı üretebilirdi. Sonuç itibariyle bir bölgede bir çatışma oluyorsa, savaş oluyorsa bütün bölge ondan o refahı bitiriyor.
1: Tabii pekala o bize Müslümanları dahil edebilirdi. Çünkü asırlarca yan yana yaşamış. Değil mi?
0: Tabii, misal. Tabii ki.
1: Ve bu şey değil, yalan değil, hikaye evet, değil.
0: Aynen.
1: Gerçek.
0: Aynen. Yapabilirlerdi. Bunu tercih etmediler. Bunu biraz da işte 19. yüzyıldaki o romantik hikaye, eski ortaçağ, yani sert milliyetçiliğin, yani bu ne... dışlayıcı milliyetçiliği kabul ederek. Yani toplumlarda aslında bu sadece Sırbistan'da değil, her bir ülkede dışlayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Kapsayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Ne bileyim, liberalliği savunanlar vardır. Yani merkezde duranlar vardır. Ben toplumları 3 aşağı 5 yukarı aynı görüyorum. Sadece burada mesele toplumların bir anda böyle aşırı uçlardaki zihniyetleri, perspektifleri iktidara getirebilmesi ve modern iktidara bunlar gelince, çünkü modern iktidarın çok büyük imkanları var. Eskiye göre değil yani, şu an çok büyük silah üretimi var. Çok büyük her yere müdahale etme durumu var. Modern iktidarın temeli bu. Yani her yere
1: handikapları da var.
0: Bir fiil nüfuz
1: gücü
0: edebiliyor.
1: Gücü de var tabii.
0: Çok büyük gücü var. Hiçbir dönemde devletin bu kadar gücü yoktu. Yani bu kadar gücü, bu kadar askeri

0: Tabii akademik çalışmalar mu aşırı minimize edip beraber
1: başka örneklerinde yani gerçekten
2: sömürülen güvenlik kamerası görüntüleri ve yeniden değerlendirilen tanık beyanları, tüm deliller tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda dosyanın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir başka dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinden Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen çalışmalarda dosya yeni delillerle yeniden ele alındı. HTS ve kamera kayıtları incelendi. Tanık beyanları değerlendirildi. Kriminal incelemeler yapıldı. Şüphelinin kullandığı araçta elde edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. İki farklı dosya, yıllar sonra yeniden harekete geçen soruşturmalar. Adalet Bakanlığı hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül tarihlerindeki o dönemdeki günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti ve küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğini açıkladı.
4: Yine rekor, yine zirve. İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5'e girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttığını kaydeden Uraloğlu, Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı dedi. İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı açıklamasında bulundu. Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, Türkiye günlük ortalama 4191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre %2 arttı ifadelerini kullandı.
3: Ve bu haberle haber bültenini noktalıyoruz. Saat başında Merve Aydın sizlerle birlikte olacak.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Ziraat Bankası sunar.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ve Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor. Türk dünyasını birbirinden özgün ve başarılı filmleri uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

0: Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından...
1: Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikayelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali, başladığı şehre geri dönerek Türk dünyasının sinemacı, sanatçı ve sektör temsilcilerini 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde bu yıl ilk kez programa dahil edilen kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılara da yeni bir alan açılacak. Festival kapsamında Türk dünyasının birbirinden başarılı ve özgün filmleri, uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Türkiye'den başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. İlki 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 2022'de Bursa'da gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda Azerbaycan'ın Bakü, Türkmenistan'ın Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırlamıştı. 6. yılında yeniden merkezine dönen festival, bundan böyle tümüyle İstanbul'da düzenlenecek. Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festivalin, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: İstanbul Modern'de yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Aynı Mavinin Altında adını taşıyan bu koleksiyon sergisi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul Modern, Aynı Mavinin Altında'yla müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla kronolojik ve tematik olarak yeniden yorumluyor. Sergi, Dr. Necdet Eczacıbaşı'nın adını alan koleksiyon sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılıyor. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek, yapım yöneticiliğini ise Selen Erkal yürütüyor. Adını, farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Zaten yani aşağı yukarı o idare ediyor söylediği şirketi. Ama artık tamamen yönetimi ona veriyor.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki kumar yapımı.
3: Günlerdir görüşmüyoruz Emir. Eve geç geliyorsun.
2: Ali Ayyıldız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadığı sorunları konu ediniyor.
4: What do you want?
5: I'm trying to deliver this parakeet thing.
4: You tell Daryl I don't want that bird.
2: Bir diğer filmimiz ise Sınırsız yapımı.
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan çok daha

0: ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.
1: It's currently on fire.
0: Üçüncü filmimiz ise Tavuk. Bir tavuk kafesten kaçar. Yunanistan kıyısındaki harap bir restoranda sığınak bulur. Burada aşkı keşfeder. İnsan hiyerarşisinde yolunu bulur ve yumurtalarını açgözlü sahibinden korumak için mücadele eder. Bakalım onu bu mücadelede neler bekliyor?
2: Üstelik geriye.
3: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer ve nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer bizimle birlikte Kırmızı Alı'da kendileriyle sanata ve yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş Merhaba. Bulduk.
3: Merhaba. Nasılsınız Münevver Hanım?
4: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Kaya Bey, sizler?
5: İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
3: Çok teşekkür ederiz bilmukabele. Hemen müsaadenizle başlamak isterim. Benim için ve Kırmızıdalı için bir girizgah, ama klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Pratik ve kavramsal olarak sizlerdeki karşılığı nedir bu kavramın? Lütfen Münevver Hanım, sizle başlayalım.
4: Evet, teşekkürler. Kısaca özetlemek gerekirse benim için sanat, yaptığım o eserlerin sanatçılarla buluştuğu gibi karşımda

0: Ben de yaptığınız işi sevmek, karşınıza da o sevgiyi yansıtabilmenin aracı olarak görüyorum sanatı ve o yüzden de uzun sürekli, soluklu olarak bu sanatı icra ediyorum.
1: Klişe ama çok doğru değil mi? Yani sevdiği işi yapıyor olmak meselesi çok kıymetli
0: Kesinlikle.
1: bir yerde duruyor. Siz de
0: Kesinlikle.
1: bunu tekrarlamış oldunuz. Peki sanata ve kendi disiplinlerinize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu süreç nasıl başladı? Kaya Bey, lütfen sizle devam edelim.
0: Çok küçük yaşta başladı çünkü babam Topkapı Sarayı'nda nakkaş amatüsü 52 yıla yakın bu kalem işi sanatını yürüten bir ustaydı. Herkes çocuğunu sokakta top oynamaya yollarken ben de sarayda bahçesinde top oynuyordum. Tabii içinde büyüyünce ilginiz bir farklı oluyor, bakış açınız bir farklı oluyor ve babam hep şey derdi, biz okuyamadık evladım, sen oku, bu işin akademisyen yanını da yap derdi. O yüzden işin akademik kısmına da yönelerek hem de uygulamacı hem teorisyen olarak bu işi icra etmeye başladım ve yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir de bu sanatın içindeyim.
1: Maşallah, çok tebrik ediyorum gerçekten. Münevver Hanım, sizin için peki bu
0: Evet.
1: süreç nasıl gelişti?
2: Ben eşim gibi değil, çocuk yaşlarda değil. Lise yıllarında yani hocaların insanların hayatlarına ne kadar güzel dokunduğunun bir ifadesi, tek örneği gibiyim. Lisedeki resim öğretmenim bana hep şey, Münevver, elin yeteneğin çok fazla, bir güzel sanatlar üniversiteye gitmen gerekiyor demişti. Normalde arkeolog olmak istiyordum ama başaramayınca güzel sanatları denedim ve dereceyle de girdim ve benim hayatım değişti. İyi ki de girmişim diyorum. İyi ki Paydaran'la karşılaşmışım diyorum. Hocamı dinlemişim diyorum. Çünkü biraz önce eşimin dediği gibi sevdiğim bir işi yapıyorum. Bu bence Allah'ın en büyük lütfu.
1: Çok doğru söylediniz hakikaten. Peki bütün bunları konuşmuşken kendi sanat üslubunuzu teknik, tat, doku, duygu ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle kendi sanatınıza bir perspektif sunarsanız eğer.
2: Şimdi sanatçı, ben özellikle kendim için söylüyorum, kıskançtır. Ya ben çok kıskancım ama bu nedir? Kendi adıma bir şeyler üretmek, bir şeyleri insanlara aksettirmek istiyorum. Ve bunu yapabilmem için ben tabii geleneksel sanatlarla uğraştığım için 8. ve 9. yüzyıldan itibaren bu sanat yapılan bir sanat, tesip. Ve ben araştırma ve akademisyen olduğum için şunu fark ettim. Binlerce kişi bu sanatla uğraşmış ama bazı kişiler var, isimleri hala zikrediliyor. Ve ben biraz önce söylediğim gibi kıskancım dediğim nokta burada geliyor. Ben de 21. yüzyılda bir Münevver Üçer vardır dedirtmek için kendi tarzımı, tabii o potada kendime bir şeyler ekleyerek 16. yüzyılın karememisinden, şah kulundan örnekler aldım. Ama bir Münevver Üçer üslubu yaratmaya çalışıyorum. Bunu da işte renklerle, renk geçişleri, çünkü ecdadımız her şeyi yapmış. O dönemin bütün sanatçıları yapmış. Çünkü bir padişah korkusu var ve padişaha en güzel eseri yapma korkusu var. Onun heyecanı var. Günümüzde sadece biz eser üretmiyoruz, hayatımıza devam ediyor. Ve bir padişahımız yok, bizi destekleyecek bir, evet, devlet büyüklerimiz var ama tam anlamıyla da bir hamilik sistemi tam anlamıyla olmadığı için ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençleri sevdirmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel.
2: Yenilikler yapmaya çalışıyorum
1: Harika
2: üslubumla.
1: bir motivasyon ve yolculuk. Bu arada ben o cümleyi kuracağımıza inanıyorum. Bir Münevver Üçer vardı ve tarzı ve tavrı vardı diyeceğinize
2: İnşallah.
1: gerçekten inanıyorum.
2: İnşallah.
1: Peki Kaya Bey, sizin bakışınız nedir kendi eserlerinize ve
0: Ben
1: çalışmalarınıza?
0: tabii işin genelde restorasyon kısmındayım. Yani ben eskiyi yaşatmayı çok seviyorum. Kendimde bunu zaman geçtikçe daha da fazla hissetmeye başladım. Eskiden esinlenerek eserlerimi de üretiyorum. İstanbul besin kaynağım. Yani sanatımızda İstanbul'un Kasım ayındaki güneşin batışındaki o grup vakti, güneşin doğuşundaki o topraktan gökyüzüne giden renkler bizim sanatımızda önemli bir yer. Türk motifleri Orta Asya'dan süregelen bir uygulama alanımız. Ama bunu 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda yapılmış bir yapının, bir Mimar Sinan'ın dokunduğu bir yapının bugün oraya dokunabiliyor olmak ayrıcalık olarak görüyorum.
1: Çok.
0: Yani ben Ayasofya Camii olsun, Süleymaniye Camii olsun, Topkapı Sarayı'nın muhtelif yerleri olsun, pek çok yerde çalıştım restorasyonlarında. Bu

0: buraya dokunabiliyor olmak bir ayrıcalık.
1: Çok
0: ve inanılmaz keyifli bir şey. Derslerde de öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın, herkesin yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz aslında, yapacaksınız. Gönül verirseniz, biraz meşakkatle yaklaşırsanız ilerisi sizin için çok parlak diye anlatıyorum. Çünkü teknoloji çağındayız, her şey teknolojiyle gidiyor. El işi olan her şey yok olma sürecinde. Ama kalacak olan da aslında geleceğe el işiyle yapılanlar olacak. O yüzden de kendimi dediğim gibi şanslı addediyorum kendi sanatım konusunda.
1: Harika. Birazdan restorasyonla ilgili ve diğer çalışmalarınızla ilgili sorularım olacak. Sizin sanatınız aynı zamanda hem geleneksel detaylara sahip hem de modern detaylara sahip. Yorumlamanız ve elbette işçiliğiniz de çalışmalarınız da bununla ilgili. Bunun sizdeki karşılığı nedir merak ediyorum.
2: 21. yüzyıldayız. Bir sürü teknikler gelişiyor. Çağımızın getirdiği üç boyutlar giriyor. Entegre olmuyor. Yani biz sanatçılar olarak sadece geçmişi evet devam ettirmek zorundayız ama geleceğe de bir şeyler taşımak için bu yüzyılın verdiği nimetler diliyorum. Teknolojiden de yararlanmamız gerekiyor. O nedenle de yüzyıllar içerisinde gelişimimizi sürdürerek devam eden bir sanat haline gelmeli. Ben akademisyen olduğum için öğrencileri sevdirmem gerekiyor. Direkt yapılmış bir şeyi kopya yaparsanız onu öğrenciler sevmiyor. Kendi duygu, o dediğimiz sanat olayı giriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de içine katmamız gerekiyor. Ve birazcık şey gibi, bir anne olduğum için nasıl çocuğumu 9 ay karnımda taşıyorum ve ben büyütüyorsam, sanatımda da benim bir dokunuşumun olması gerektiği için öğrencilerle yeni hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ecdadımız o kadar şeyi, her şeyi yapmış ki biz sadece işte kağıttı, deriydi ve özellikle bu yüzyılda ben tuval üzerine birleştirmeye çalışıyorum. Yani sanatı hem resimle hem tesiple, inceliğiyle bir araya entegre etmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel. Kaya Bey'e bu soruyu şöyle sormak isterim. Sizin çalışmalarınızda ve üslubunuzda modern detaylara yer var mı ve söz hakkı var mı?
0: Tabii ki var. Yani işin biraz bilhassa restorasyon kısmındayken inanılmaz teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Yani malzeme öyle gelişti ki bizim 40 yıl önce yaptığımız büyük çaba sarf ederek ve emek sarf ederek zaman harcayarak yaptığımız işi teknolojik malzemelerin katkısıyla veya laboratuvar ortamında yaptığımız incelemelerle çok kısa şekilde değerlendirme şansına sahibiz. Ama sonuçta her şey bilek. Yani gönlünüzden geçeni fırça yardımıyla, boya yardımıyla o tuvale, kağıda, uygulama yüzeyine aktarmak, her şey sonuçta sanatçının bilek hakimiyetine dayanıyor. Ve bunun da güzelliği o fırçanın tuvalde bıraktığı doku her şeye bedel.
1: Harika. Münevver Hanım, takdir edersiniz ki yaptığınız sanat ve eserler özü gereği dini öğeler de barındırıyor içerisinde.
2: Evet.
1: Bu size çok güzel dini öğeler barındırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu size bir sorumluluk yüklüyor mu aynı zamanda, merak ediyorum.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her sanatçının, özellikle geleneksel sanatlarla uğraşanların bir duayı, özellikle bir Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi olayında, bezenmesi diyelim, insana büyük bir haz veriyor. Yani çünkü sonuçta kutsal bir sözü, bir duayı süslüyorsunuz ve başkasının bir evine o duayı tek başına değil ama yaptığınız eserlerle sunuyorsunuz. Ve bana hep şunu söylüyorlar, özellikle koleksiyonerlerim. Dua evet bizim için kutsal ama öyle bir hale getiriyorsun ki Münevver, baktığında o Allah'ın arkasındaki ışık bize onun sanki nurunu hissettiriyor. Bu o zaman bana o kadar güzel bir has veriyor ki, yani duayla insanları birleştiriyormuşum gibi geliyor. O da sanatçının en büyük, sanatçıya katılan en büyük zevk diyorum.
1: Harika. Kaya Bey, size dönmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Müsaadenizle. Zaman zaman tarihi yapılar üzerinde de işler yapıyorsunuz. Bu anlarda en dikkat ettiğiniz, özenle yine sorumluluk beraberinde gelmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz, Kaya dikkatli ol dediğiniz noktalar oluyor mu? Tabii ki müthiş bir tecrübe ve bunca yıllık emek, o ayrı bir şey. Onu göz ardı etmiyoruz kesinlikle. Ama neler söylemek istersiniz?
0: Valla benim şimdi her yerde öğrencilerde, akademisyen arkadaşlarımın da kullanmaya başladığı bir sözüm var. Hani her hocanın bir veciz sözü vardır ya, en iyi restorasyon aslında yapılmamış olandır diyorum ben. Bunun için de yapıya veya ürüne çok iyi bakmak lazım. Yani onu sadece seyretmek değil, hava şartlarına göre, imkanlara göre değerlendirerek onarımını ona göre yapmak lazım. Bizim bu konularda en dikkat ettiğimiz konu aslına zarar getirmemek. Yani biz aslını koruduğumuz zaman gelecek nesiller de bundan faydalanacak. Veya onlar daha yeni teknolojilerle çok daha bizden iyi restorasyonlar yapacaklar belki. O yüzden aslını muhafaza ederek, bozmadan geleceğe bunu taşıyabilmek en büyük görevimiz. Hep böyle ben bir yapıda çalışırken rahmetli babamın nefesini ensemde duyarım. Hatalı bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O benim için bir şeydir, kriterdir. O yüzden de çok dikkat ederim. Bu anlamda bu sorunuz da gerçekten çok önemli. Aslını korumak.
1: Aslını korumak gerçekten temel mesele bu. Peki çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel özetlediniz, anlattınız hem yaptığınız işleri hem sanata bakışınızı, perspektifinizi. Bu bağlamda sanat insanı iyileştirir mi? Böyle bir iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin işleriniz elbette insanlara bu anlamda çok iyi geliyor olabilir. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Münevver Hanım.
2: Ben hep şunu söylüyorum. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü yaptığım bir, çok sevdiğim bir meslekle uğraşıyorum. Mesleğim sayesinde çok güzel yerlere gidiyorum. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. Bu ayrı. Ama eserle bir araya geldiğinizde, özellikle fırçayı salladığınızda o eseri içinde bir dua hissedin. Onun kenarını süslerken hem o duayla birlikte oluyorsunuz hem her şeyi unutuyorsunuz. Çünkü biz bir oturduğum zaman ben masamdan 8-9 saatten önce kalkmıyorum. Bunu bir kişiye söylediğimde 8-9 saat çok uzun bir süre, nasıl kalkmıyorsun? O öyle bir haz ki ya, siz kalkamıyorsunuz zaten.
1: Çok doğru.
2: Öyle bir bütünleşiyorsunuz ki onunla. O bir aşk, bir sevgi. Ben hep şunu söylüyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşıyorsanız eğer, sevginizin yanında sabırınız olması lazım. Sabır varsa zaten her şey bitiyor. Zaten öyle değil mi? Hangi mesleği seçerseniz için sevmeniz gerekiyor ve sabretmeniz gerekiyor. O zaman zaten en güzelini yapıyorsunuz.
1: Harika bir özet oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen size sözü size bırakıyorum.
0: Evet, Münevver kendi aldığı haz ve mutluluk açısından yaklaştı. Benim için de ortaya koyduğum eserin insanlar onu izlediğinde, baktığında evrensel bir tını yakalayabiliyor olması çok önemli. Yani yerelde evet, zaten herkesin beş aşağı beş yukarı bildiği bir şey evet, ama bunu evrensele yayabilirsek, yurt dışından sanat eleştirmenlerinden tutun da sıradan halk da bizim yaptığımızdan bir keyif almayı gördüğünde vay dedirtebiliyorsak, bu benim için çok önemli. O yüzden evrensel düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. Evrensel değerleri eserlerime taşımaya çalışıyorum. Böyle olunca da diyorsunuz ya, bir iyilik doğurur mu? Evet, bence sanat insanı iyileştirir. Ondan keyif alabiliyor olmak. Bu kadar sanatın çeşitli olmasının sebebi de bu bence. Herkes kendinden bir şey bulabiliyor aslında sanat eserlerinde. Ve benim ürettiğimden de insanlar bir keyif alabiliyorsa, evet, sanat bence evet
1: zamanda
0: iyilik üretiyor demektir.
1: Harika. Aynı zamanda ikiniz de birer akademisyensiniz. Hem akademiyi de üretmeye devam ediyorsunuz, hem de pratik olarak üretmeye devam ediyorsunuz. Hem kuramsal tarafta hem de diğer tarafta olmak üzere. Bu nasıl bir duygu Münevver Hanım? Zor
2: valla,
1: değil mi?
2: Yani zor, ama gençlerle bir arada olmak o kadar güzel ki. Çünkü onların bakış açıları, yeni nesil, hep dinç kalıyorsunuz. Hı hı. Hep yeni yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben gençlerden çok şey öğreniyorum. Ben de onlara kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü hep babam şunu söylerdi. Tecrübeleri kimseye veremezsin. Kimse tecrübeleri kabul etmiyor, ama ben yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü geleneksel sanatlarla uğraştığım için çocuklara, genç nesile bu geleneksel sanatları devam ettirmeleri için onlara aşkla, sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlarla bir oluyorum, genç oluyorum ve onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamasını için uğraşıyorum. Elimden harika. Geldiği
1: için. Umarım anlayabiliyorlardır. Bu kadar kıymetli bir şey içerisinde. Umarım alacaklarına ve kapması gereken her şeyleri bünyelerine, hafızalarına ekliyorlardır diyelim.
2: İşte onların yaş grubuna inmeye çalışıyorum. Çok İndiğimiz güzel. Zaman onlarla entegre olabiliyoruz.
1: Peki Kaya Bey?
0: Kesinlikle. Yani kızım diyor ki sen bu bir şey söylüyorum mesela sen bunu nereden biliyorsun diyor. Diyorum ki senin yaş grubunda insanlarla her sene 40-50-60 tanesiyle beraberim. Ben senden daha iyi günümüzü takip edebiliyorum diyorum. Çünkü her şeyi kelimeleri kullanışlarından tutun da neyi izlediklerine kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz. Takip etmezseniz yabancı kalıyorsunuz. Öğrenci ile hocanın birbirine yabancı olması bu iş mümkün değil. O yüzden de onlardan biz çok şey öğreniyoruz. Biz de onlara eminim ki çok şey öğretiyoruz. Zaman geçtikçe bizim öğrettiklerimizi anlayacaklar, kavrayacaklar. Ay hoca ne kadar doğru söylemiş diyecekler. Bizim için bu yeterli.
1: Çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Müsaadenizle siz elbette eserler üretiyorsunuz, var olan eserler üzerine kendi eserlerinizi işliyorsunuz vesaire. Ama aynı zamanda çeşitli baskı kitaplar da hayata geçiriyorsunuz. Eserlerinizin ve diğer motivasyonlarının içinde barındırdığınız. Böyle bir eseri göstermek istiyorum. Çok kıymetli bir eser hakikaten. Evet. Nedir bunun sizdeki karşılığı?
2: Lale-i Münevveran. Benim ilk kitabım. Rahmetli Belediye Başkanımız Kadir Bey ile yaptığımız bir serginin kitabıydı. Bana hep Lale Hanım diyordu. Çünkü laleler biliyorsunuz Orta Asya çiçeğidir ama İstanbul'un lalesi, İstanbul lalemiz çok önemlidir. Ve biz tekrardan İstanbul'un lalesini İstanbul'la buluşturmak istedik. Her yeri dikildi. Ondan sonra lalenin soğanlı bir bitki olması nedeniyle kendi kendini yeniliyor olması çok önemliydi bizim. İkinci kitabım Rumi. Rumi bizim geleneksel motiflerimizden bir tanesi de çok önemli bir motiftir. O gene Orta Asya çıkışlı bir motiftir. Ben akademisyen olduğum için Topkapı Sarayı'na olsun, Süleymaniye Kütüphanesi'ne çok rahat girebiliyorum. Ama giremeyen, alaylı olan, bu sanatla uğraşan kişilere bir katkım olsun diye. Çünkü sergiyi açıyoruz. Sergi boyunca evet eserleri görebiliyorlar ama ondan sonra göremiyorlar. Bu kitaplar sayesinde devamlı kütüphanelerinde görebilmelerini sağladım. İçlerinde hep orijinal eserler var. Onlardan yararlansın istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Literatüre kattığınız bu iki değerli ve eminim gelecek olanların da yeni çalışmalarınızın da çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür herkes adına. Sağ olun, var olun.
2: Teşekkürler.
1: Kırmızı Halı'da süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi burada ağırladınız. İyi ki sizi tanıdık. Ve sizler sayesinde insanlara ulaşabiliyoruz. Bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'da iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. İnsan bazen geçmişte yaptığı bir hatayı geride bırakıp yepyeni bir hayat kurmak ister. Ne var ki geçmiş çoğu zaman o insanın peşini bırakmaz, en umulmadık anda yeniden karşısına çıkar. 1998 yapımı Sefiller tam da bu duygunun izini süren etkileyici bir film. Victor Hugo'nun unutulmaz romanından uyarlanan yapım, Jean Valjean adlı bir adamın yalnızca kaçışını değil, iyi bir insan olabilmek için verdiği uzun ve zorlu mücadeleyi anlatıyor. Bu başarılı uyarlamada yönetmen koltuğunda Bill August otururken, başrolleri Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman ve Claire Denis paylaşıyor. Jean Valjean, açlıktan ölmemek için bir somun ekmek çaldığı gerekçesiyle yıllarca kürek mahkumu olarak yaşar. Hapisten çıktığında ise hürriyetine kavuşmuştur ama toplum gözünde hala bir suçludur. Kimse ona ikinci bir şans vermek istemez. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşılaştığı bir din adamının merhameti hayatının yönünü değiştirir. O andan sonra Jean Valjean'ın geçmişinden kaçmaya çalışan bir adam olmanın ötesine geçer, başkalarının hayatına dokunmaya çalışan vicdanlı bir insana dönüşür. Yıllar içinde kimliğini gizleyerek küçük bir kasabada saygın bir hayat kurar. Belediye başkanı olur ve fabrikalar açarak yoksullara iş sağlar. Ancak ne kadar değişirse değişsin, peşindeki polis müfettişi Javea onu affetmeye hiç niyetli değildir. Javea için insanlar değişmez. Bir kez suç işleyen ömür boyu suçludur. Film boyunca Javea ile Valjean arasındaki mücadele aslında merhametle katı adalet anlayışının çatışmasına dönüşür. Film yalnızca bu iki karakterin hikayesini anlatmakla yetinmez. Arka planda yoksullukla boğuşan Paris'i, özgürlük ve eşitlik isteyen gençleri, sınıf ayrımlarını ve yaklaşan toplumsal değişimi de izleriz. Bu nedenle Sefiller hem kişisel bir vicdan hikayesi hem de dönemin Fransa'sına tutulmuş güçlü bir aynadır. Valjean'ın hayatındaki en büyük umutsa evlat edindiği Cosette'tir. Onu kötülükten koruyup sevgiyle büyütür. Cosette de Valjean'ın yeniden hayata bağlanmasının en önemli sebebi olur. Genç kızın ilerleyen yıllarda devrimci gençlerden Marius'a aşık olması ise hikayeyi bir tarafıyla toplumsal olayların merkezine taşır. Böylece kişisel mutluluk arayışı ile halkın özgürlük mücadelesi aynı anlatıda buluşur. Sefiller en çok da sevginin ve merhametin insanlığı, insanı değiştirebileceğini anlatır. Valjean'ın iyiliği yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki insanların yaşamını da dönüştürür. Hatta ömrü boyunca katı kurallarla yaşayan Javea bile bu iyiliğin karşısında kendi doğrularını sorgulamak zorunda kalır katı bir polis şefi olarak. Sonuç olarak Sefiller yalnızca geçmişin peşini bırakmadığı bir adamın hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın değişebileceğini, affetmenin bazen cezalandırmaktan daha güçlü olduğunu anlatan etkileyici bir uyarlamadır. İzleyiciyi adalet, vicdan ve insanlık üzerine davet eden güçlü bir film Sefiller. İyi seyirler.
4: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayım. Yoğun gündemle başlayalım efendim. Diplomasinin kalbi Amerika Birleşik Devletleri'nde atacak Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Önümüzdeki 3 gün oldukça yoğun geçecek. ABD Başkanı Donald Trump ise Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesinde İran'a yönelik tehditleri de savurdu ve rahat durmazlarsa tamamını havaya uçururum dedi. Donald Trump, Fox News muhabirine açıklama yaptı. İran hakkında karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Anlaşma yapmayı ya da onları haritadan silmeyi değerlendirdiğini belirtti. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak dedi. Donald Trump, bazı İranlı yetkililerin fare gibi saklandığını da iddia etti. ABD Başkanı soru şu: tüm İran'ı ne zaman ve nasıl havaya uçuracağız? Uslu dursalar iyi olur ifadesini kullandı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye de hazır olduğunu belirtti. Önümüzdeki 3 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir program var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ki 81.si düzenlenecek. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve programın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitapları olacak. Onun dışında liderlerle bir araya gelecek. Bazılarını Türkiye evinde ağırlayacak ama kritik noktalardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta temaslarda bulunacak. Programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek. Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Milletim adına en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta bir araya gelecek. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki isim arasında görüşmeler verimli geçmişti. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve kassa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmelerde Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Destek Faktörü

0: hisselerindeki yaklaşık 60 katlık yükseliş yürütülen soruşturmanın odağında. Şirketin piyasa değerinin 15 milyar liradan 1.3 trilyon liraya çıkmasını anormal bulan Destek Holding patronu Altun Çukumova, yükseliş için bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Hissede yaklaşık 60 katlık yükseliş yaşandı. Şirket değeri 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya uzandı. Destek Factoring hisselerindeki hareketlilik yürütülen fon soruşturmasının merkezinde. Destek Holding patronu Altun Çukumova'ya hisselerdeki olağanüstü yükseliş savcılık ifadesinde soruldu. Çukumova, yaklaşık 60 katlık artışı ve şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşmasını anormal bulduğunu söyledi. Ancak işlemlerin Borsa İstanbul'da gerçekleştiğini, kendisinin bu alım ve satımlara müdahale edemeyeceğini savundu. Çukumova, bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Çukumova'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise hisselerdeki yükselişe ilişkin bu sözleri oldu. Şirket hisselerinin değer kazanmasının sağlayabileceği olası kazançtan bir tacir olarak memnuniyet duyduğunu söyledi. Çukumova'nın ifadesine göre Destek Factoring'in %25'i halka arz edildi. Hisselerin yaklaşık %20'sini Tere Grubu şirketleriyle diğer nitelikli yatırımcılar, %5'ini ise bireysel yatırımcılar aldı. Satış yasağının sona ermesinin ardından şirkete kaynak sağlamak amacıyla yaklaşık %1 oranında hisse satışı yapıldığı da ifadede yer aldı. Çukumova hissenin yaklaşık 800 lira olduğu dönemde %20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 liradan satıldığını anlattı. Soruşturmada Tera bağlantılı fonlarda yaşanan 60 katlık artışın ardından hisseleri yüksek çarpanlardan alması da gündeme geldi. Çukumova, TEFAS'a açık fonlara geçiş sürecinde bir anormallik sezdiğini, ancak işlemlerin SPK tarafından denetlendiğini düşündüğünü söyledi. Tera'nın para piyasası fonlarından kullandığı ileri sürülen kaynakların Destek Factoring hisselerinin alımında kullanıldığı iddiasına ise bilgim yok yanıtını verdi. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanırken SPK'nın bildirimlerinde bulduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı. Altın Çukumova ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hisselerdeki yükselişten kendisinin ya da şirketinin maddi kazanç elde etmediğini savundu.
0: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun yankıları devam ediyor ki gözaltı sayısı artık 204'e yükseldi. MIT'in çalışmalarıyla deşifre edilen yapılanma sahte yatırım platformları üzerinden farklı ülkelerdeki mağdurları tam 3 milyar dolar efendim dolandırmış ki kod adları, kurgu hayat hikayeleri, yalan makinası testleriyle birlikte suç anında korunduğu anlaşıldı. Türkiye'deki merkezi sürecin nasıl işledi? Bunları haberimizde izleyelim.
2: Lüks plazalarda yatırım şirketi görüntüsü altında faaliyet gösteriyorlardı. Şebeke üyeleri sahte yatırım ekranlarıyla mağdurları milyarlarca dolar dolandırdı. İsrail bağlantılı dolandırıcılık ağı çökertildi. Dev operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin isimleri, özgeçmişleri ve başarı hikayeleri tamamen sahteydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesindeki operasyon, MIT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Şebekenin uluslararası kamuoyunda Scam Empire yani dolandırıcılık imparatorluğu olarak anılan yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Soruşturmadaki tespitlere göre İsrail bağlantılı yöneticiler faaliyetlerini sessizce Türkiye'ye kaydırmaya çalışıyordu. Ancak MIT'in aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda yapılanmanın şirketleri, yöneticileri, çalışma yöntemleri ve para trafiği tek tek deşifre edildi. MIT, son derece katı güvenlik önlemleri uygulayan şebekenin içine sızarak örgütün Türkiye yapılanmasını çözdü. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla suç çarkına büyük darbe vuruldu. Şebekenin dışarıdan bakıldığında yasal faaliyet yürütüyor izlenimi ve

0: Eren Çağrı Merkezi, danışmanlık ve turizm şirketlerini paravan olarak kullandığı belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Yeni bulgulardaysa bağlantılı paravan şirket sayısının 29'a ulaştığı bilgisi yer aldı. İstanbul'un lüks plazalarındaki ofislerin gerçekte uluslararası dolandırıcılık merkezleri olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ofislerde hedef ülkelerin dillerini bilen kişiler çalıştırılıyordu. İnternet üzerinden verilen ilanlarda çalışanlara conversion agent ve retention agent gibi ünvanlar veriliyordu. Ancak kendilerini yatırım uzmanı veya finans danışmanı olarak tanıtan bu kişiler için tamamen sahte kimlikler oluşturuluyordu. Her çalışana bir kod adı veriliyor, mağdurların güvenini kazanabilmesi için maske hayat hikayesi hazırlatılıyordu. Kimi kendisini Oxford mezunu bir finans uzmanı, kimi ise yıllarca uluslararası piyasalarda çalışmış deneyimli bir yatırım danışmanı olarak tanıtıyordu. İsimler sahteydi, özgeçmişler sahteydi. Anlatılan başarı hikayeleri de baştan sona kurguydu. Şebeke bu kurgu karakterleri kullanarak mağdurların güvenini kazanıyor ve birikimlerini ele geçiriyordu. Suç ağının gizliliğini korumak için uyguladığı yöntemler de dikkat çekiciydi. İşe alınacak kişiler göreve başlamadan önce yalan makinesi testine sokuluyor, herhangi bir güvenlik veya istihbarat birimiyle bağlantılarının bulunmadığı araştırılıyordu. Testi geçemeyenler işe alınmıyordu. Bazı çalışanlara belirli aralıklarla yeniden yalan makinesi testi uygulandığı, böylece örgüte bağlılıklarının sürekli kontrol edildiği bildirildi. Çalışanların cep telefonlarını ofislere getirmeleri yasaktı. Ofislerde İbranice konuşulmasına izin verilmiyor, çalışan olmayan kişiler binalara alınmıyordu. Temizlik hizmetlerinin dahi örgütün kontrolündeki kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bütün bu önlemlere rağmen şebeke MIT'in takibinden kurtulamadı. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşının bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında bu kişilerin şirket bağlantıları ve banka hesapları da incelemeye alındı. Bazı İsrail'li şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık giriş ve çıkış tespit edildi. İsrail bağlantılı yöneticilerin çağrı merkezleri, danışmanlık şirketleri ve finans ofislerindeki idari görevlerde bulunduğu değerlendiriliyor. Şebekenin hedef seçiminde de dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre yapılanmanın yöneticileri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verdi. Şebekenin özellikle Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülke vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğun biçimde hedef alındığı kaydedildi. Türkiye'yi yeni bir faaliyet merkezine dönüştürmeye çalışırken MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertildi. Gözaltı sayısı 204'e yükselirken şebekenin yurt dışındaki para trafiği ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Alihan Kuruş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirket vardı. Onlara da kayyum atanmasına karar verildi ki öte yandan yurt içi, yurt dışındaki para trafiği bu süreç nasıl işlemiş konunun üzerine gidiliyor. Diğer bir detay, seçim süreçlerine yönelik bir faaliyet var mı? Bu da inceleniyor.
2: Alihan Kuruş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrimiçi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden faili meçhul cinayetlere ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Hem İstanbul'da hem de Osmaniye'de işlenen, ardından da rafa kaldırılan iki dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonuyla birlikte aydınlatıldığını söyledi.
3: Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi. Karanlıkta kalan iki dosyanın daha aydınlatıldığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. HTS baz görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve yeniden değerlendirilen tanık beyanları. Tüm deliller tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda dosyanın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir başka dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinden Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen çalışmalarda dosya yeni delillerle yeniden ele alındı. HTS ve kamera kayıtları incelendi. Tanık beyanları değerlendirildi. Kriminal incelemeler yapıldı. Şüphelinin kullandığı araçta elde edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. İki farklı dosya, yıllar sonra yeniden harekete geçen soruşturmalar. Adalet Bakanlığı hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
1: İBB'nin ek iddianamesinde AÇH üzerinden yürütülen rüşvet çarkı ortaya çıktı ki hak ediş isteyen müteahhitten Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olan Derya Dağdeviren ve eşinin hesabına milyonlarca liranın aktarıldığı anlaşıldı.
0: Eş, dost, akraba, İmamoğlu'nun rüşvet çarkı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rüşvet çarkından Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde rüşvet çarkı 12 ayrı eylem altında incelendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgüt içindeki sistem adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendi ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Han İnşaat'ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon

324.500 lira para girişi saptandı. Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 yani 4 milyon lira rüşvet istediği ve Ağaç AŞ'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.

0: Almanya'da siyasi dengeleri yakından ilgilendiren iki farklı eyalette sandıklar kuruldu. Mecklenburg-Vorpommern'de milyonlarca seçmen oy kullanıyor. Berlin için de kritik bir süreç var efendim. Ama gözler yalnızca eyalet parlamentosunda kimlerin yer alacağına ya da parlamentonun yapısına çevrilmiş değil. Çünkü sonuçlar başbakan Mersi etkiliyor. Liderliğine nasıl yansıyacak ki karşısında da Berlin Eyalet Başbakanlığı için aday gösterilen bir Türk isim de var. Elif Feralp. Aktaralım. Seçimlerin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için Berlin'de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Berlin polisi kent genelinde seçim merkezlerinde yaklaşık 1100 polisin görev yaptığını duyurdu. Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmen eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanacak. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak. Seçimlerde %5 barajını geçen partilerin adayları 5 yıllığına görev yapacak. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday seçilebilmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında en dikkat çeken isim Sol Parti'nin Berlin Eyalet Başbakanlığı için aday gösterdiği Elif Feralp. Yapılan anketlerde ilk sırada yer alan Sol Parti'nin seçimi kazanması halinde Feralp, Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olacak. Özellikle Berlin'deki sonuçların Başbakan Friedrich Merz açısından siyasi bir gösterge olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Partinin iki seçimden de başarısızlıkla ayrılması Merz'i iyice köşeye sıkıştırabilir. Kaybetmesi durumunda CDU'nun ülkenin hem doğusunda hem de başkentteki siyasi konumuna ilişkin tartışmaların artması bekleniyor. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 1,5 milyon seçmen 19 partinin yarıştığı seçimlerde oy kullanıyor. 2021 yılındaki eyalet seçimlerinde %39,6 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti 28 yıldır eyaleti yönetiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yoğun da bir programı var demiştik. Kendisine eşi Emine Erdoğan da, eşi gelecek efendim. Emine Erdoğan da ABD'de önemli toplantılara katılacak, hitapları olacak.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan da ABD'ye gidiyor. New York'a ulaşacak olan Emine Erdoğan'ın ABD'de gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs ile görüşecek. Daha sonra New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan programda gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi New York'ta iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da olacak. Yüzyıllık Dostluk, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'ndan dünyaya sesleneceği konuşmasını da takip edecek. Ayrıca Emine Erdoğan'ın programları arasında Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump çiftinin devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna verecekleri davette de yer alacak. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak.

0: Mavi Vatan'da hareketlilik zirvedeki Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en kapsamlı gövde gösterisinden bahsediyoruz. Deniz Kurulu tatbikatı artık başladı. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e Türk donanmasının gücü aynı anda sahada bir araya geliyor ki tatbikatta gözler 24 Eylül tarihine çevrilmiş durumda. TCG Anadolu özellikle göz dolduracak seçkin gözlemci gününde denizlerde hareket kabiliyeti gözlemlenecek.
1: Mavi Vatan'da Türk bayrağı dalgalanıyor, denizlerde güç ve hazırlık mesajı veriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri, deniz kurdu bir tatbikatıyla Marmara'dan Doğu Akdeniz'e kadar Mavi Vatan'da gücünü sahaya taşıdı. Türkiye'nin denizlerindeki en kapsamlı tatbikatlardan biri için düğmeye basıldı.

0: Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Dört bölgede eş zamanlı icra edilen tatbikata kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları da destek veriyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel sahada olacak. Yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil sistemlerde tatbikat kapsamında test ediliyor. Tatbikatla çevre denizlerdeki caydırıcılığın arttırılması ve müşterek operasyon kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tatbikatın en çekici aşamalarından biri 24 Eylül'de gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği aratmayan senaryolarla denizdeki harekat kabiliyetini ortaya koyacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücü 25 Eylül'e kadar sahada olacak.
1: Saat 20'de başlayacak olan Avespor Beşiktaş arasındaki karşılaşma efendim Süper Lig'in liderini de belirleyecek. O yüzden oldukça kritik bir maç. Gözler Diyarbakır'a çevrili. Peki bu sene ilk kez 3 büyüklerden birini ağırlayacak Diyarbakır'da. Gün boyu nasıl bir atmosfer vardı? Heyecan dorukta. Gidelim Diyarbakır'a. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan karşımızda. Şeymuz Çakan merhaba, kolay gelsin. Maça az bir zaman kaldı. Nasıl atmosfer bölgede, söz sende?
2: Tabii maça saatler kaldı ama yani çok az bir zaman kalmasına rağmen stat etrafı öylesine bir kalabalık ki ve şu an tabii bilet alan spor severlerin stada giriş işlemleri de devam ediyor. Ama stat çevresinde bilet alamayanların da yoğun bir kalabalık oluşturduğunu söylemek gerekiyor. Ve Amespor tabii bugün Beşiktaş'ı ev sahipliği yapıyor. Aslında bugüne kadar karşılaştığı hiçbir maçta kendi sahasında puan vermedi Amespor ve bu kapsamda da bugünkü maçta da öylesine bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Tabi Diyarbakır temsilcisi kendi sahasında oynadığı maçlarda ortaya koyduğu etkili futbolu Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi ve sahadan istediği sonuçla da ayrılmayı hedefliyor. Tabi karşılaşma öncesi Diyarbakır'da büyük bir heyecan var. Heyecan adeta şu an için zirveye ulaşmış durumda. Tabi 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda büyük bir ilgi de yaşanıyor ve Ahmet yönetimi tarafından satışa sunulan maç biletlerinin tamamı yaklaşık 47 saniyede tükenmiş oldu ve şu an için tabi stada girmeye çalışan taraftarlar var ve tabi gün boyunca aslında Diyarbakır'ın özellikle tarihi mekanlarında gerek Amespor gerekse Beşiktaş taraftarlarının karşılaştığını ve birbirlerine başarılar dilediğini, öylesine güzel bir atmosferdi ki görülmeye değer bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz ve şu an için tabi stada girmeye çalışan taraftarlar var ve bu kapsamda da güvenlik önlemleri de en üst seviyede alındı. Özellikle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 4000 kadar polis stat içi ve stat dışında şu an görev almış durumda ve yaklaşık 4000 polis ve bu karşılaşma için kent dışından Diyarbakır'a gelen taraftarlara yönelik de kentte misafirperverlik mesajları da öne çıktı. Tabii maçın sporun birleştirici gücü çerçevesinde huzur ve kardeşlik içerisinde gerçekleşmesi için kentte de çeşitli önlemler alındı ve bugün tribünler önünde dolu tribünler önünde bu maç

0: oynanacak ve futbol severlerin gözü sahada, kentin gözü ise maçın atmosferinde olacak ve karşılaşmaya az bir zaman kaldı ve bu az zaman kalmasına rağmen şu an için stat çevresinde zaman zaman havai feşeklerle taraftarların kutlama görüntülerini görüyoruz. Aslında stat çevresine, stada çıkan tüm yollarda trafik şu an sıkışmış durumda. Çünkü neredeyse araçla ilerlemeniz olanaksız bir şekilde ve vatandaşların büyük bir bölümü de yürüyerek stada gelmeye çalışıyor. Ama stat çevresinde olağanüstü bir kalabalık olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bilet bulamayan taraftarlar stat çevresinde şu an için yine takımlarını desteklemek için büyük bir gayretleri olduğunu söyleyebiliriz. Ellerinde Ahmet bayrakları, taraftarlar şu an için stat çevresinde zaman zaman takımlarını destekleyen tezahüratlarda bulunuyor. Ve maçın tabii başlamasına az bir zaman kaldı ve bu az süre içerisinde de her iki takım da sahadan aslında puan almak için mücadele edecek. Hangi takım sahadan puan alırsa, yani galip gelirse liderliğe de yükselmiş olacak. Ama karşılaşma gerçekten önemli. Önemli olduğu kadar da dikkat çekici ve o kadar dikkat çekici olduğu kadar da yoğun bir ilgi var. Ve stat şu an 30 bin kişinin statta neredeyse oturacak yer yok. Stat çevresi de bir o kadar kalabalık ve tabii tüm gözler şu an saat 20'ye maçın hakemin düdüğüyle maçın başlamasına çevrilmiş durumda. Ve tabii gün içerisinde de yaşanan o misafirperverlik atmosferi de görülmeye değerdi diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
1: Şems Akan, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan aktardı. Süper Lig adına kritik bir maç saatler 20'yi gösterdiğinde de start alacak. Efendim, Türk sinemasının usta oyuncusu, çok kıymetli bir isim Kadir İnanır vefatının ardından mirası çok konuşulmuştu. Çünkü mirasına ilişkin ayrıntılar var, basına yansıyanlar var ki vasiyet davasında yaşanan o son gelişmelerle birlikte İnanır'ın geride bıraktığı toplam servetini 1 milyar TL'yi aştığı düşünülüyor.
2: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
3: Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır 27 Haziran'da yaşamını yitirdi. Vefatının ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı. Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda 2 vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.
4: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
5: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
3: Son gelişmelerle birlikte İnanır'ın toplam mirası ortaya çıktı. Usta sanatçının mirasının 1 milyar TL olduğu ifade edildi.
6: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asyalı.
3: İnanır'ın İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon lirayı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ünlü ismin 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerinin tutarı 50 milyon TL. Yıllardır 3000'den fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu dünyanın çeşitli yerlerinden de alımlar yaptı.
7: Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu vakitten kurtaracaksın beni.
3: Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonunun toplam fiyatının 35 milyon TL'yi bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.
7: Seni almadan gitmem.
4: Ne olur git.
7: Yarın geleceksin kaleye.
4: Geleceğim. Git.
7: Seni seviyorum, al yazmalım.
3: Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.
1: Varsa alırken yüksek miktarda nakit taşıma dönemi artık sona eriyor. Yeni bir düzenleme var ki 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale gelecek.
8: Ev, arsa ve diğer taşınmazlarda yeni dönem başlıyor. 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yüklü miktarda paranın elden taşınmasının önüne geçilecek. Peki para nereye yatacak? Satıcı parasını ne zaman alacak? İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları. Tapu devrinden önce para satıcının eline geçmeyecek. Alıcının yatırımı

Yatırdığı para işlem tamamlanıncaya kadar güvenli ödeme hesabında tutulacak. Tapu işlemi tamamlandıktan sonra satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak. Satış gerçekleşmezse para iade edilecek. Sistem sadece evi değil, arsa ve diğer taşınmaları

0: aktarmayacak. Sistem bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçı ise taraflara bilgilendirme ve referans numarası işlemlerinde destek olacak. Kullanım bedeli de satış bedelinden düşülecek. Tapu devri ve ödeme aynı güvenli süreçte buluşacak. Uygulamayla alıcının parasını, satıcının da taşınmazı devrettikten sonra ödemesini kaybetme riskinin azaltılması hedefleniyor.
1: Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının usta isimlerinden biri Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Aşk Memnu dizisinde Arsen Hanım rolüyle birlikte hafızalara kazanmıştı. Kendisi İstanbul'da son yolculuğunu uğurladı.
2: Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etti. Tiyatrodan sinemaya, televizyondan seslendirmeye uzanan sanat yaşamında çok sayıda projede görev alan Gülsen Tuncer, oyunculuğunun yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da öne çıktı. Filistin konusunda da mesajlar veren usta sanatçı, 2024 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine Filistin bayrağı motifli kefiye ile katıldı. O dönem yaptığı açıklamada, "Ben her gün Filistin'i düşünüyorum" diyen Tuncer, sanatçıların toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tuncer'in cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Ankara Kızılay'da vatandaşların şaşkın bakışları arasında gökten para yağdı ve caddede hareketliliğe yol açtı. Ancak paraları toplamak için yarışanlar daha sonrasında gerçeği öğrendiler.
0: Başkentin göbeğinde gökten para yağdı. Kızılay'da bir binanın üst katından caddeye paralar saçıldı. Paraları görenler önce şaşırdı, ardından sokak bir anda para kapma yarışına döndü. Görüntüler Ankara Kızılay'dan. Bir binanın üst katından yola saçılan paralar caddedekilerin dikkatini çekti. Kimi ne olduğunu anlamaya çalıştı, kimi ise hemen paraların peşine düştü. Gökten para yağdığını gören başkentlilerin şaşkınlığı uzun sürmedi. Kısa süren tereddütün ardından paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar. Gerçekse kısa süre sonra ortaya çıktı. Paraların bir klip çekimi için caddeye atıldığı anlaşıldı. Başkentin en işlek noktalarından Kızılay'da yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğimizi söyledi.
3: Yine rekor, yine zirve. İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5'e girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttığını kaydeden Uraloğlu, Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı dedi. İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Ural

0: İmamoğlu, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı açıklamasında bulundu. Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, Türkiye günlük ortalama 4191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre %2 arttı ifadelerini kullandı.
1: Türkiye'nin yerli milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren projesinde artık seri üretim aşamasına da geçirmiş durumda. Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli trenler için Sakarya'da dev tesis gün sayıyor.
0: Milli hızlı tren için düğmeye basıldı. 2027 ve 2028 hedefleri belli oldu. 14 hızlı tren seti üretilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, ikinci milli hızlı tren setinin üretimine başlandığını belirtti. Uraloğlu, 2027 yılında 7 set ve 2028 yılında da 7 set olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Uraloğlu 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirterek, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle CER sisteminin de Aselsan işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların %90 seviyesine ulaştığını açıkladı. Milli hızlı tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, 18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında %90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamızla ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı ifadelerini kullandı.
1: ...2027 yılının ilk aylarında Türkiye uzay vatanda da gücünü göstermek için Ay'a bir iniş gerçekleştirecek çalışmaları devam ediyor. Ama tabii ki genç nesiller de efendim küresel uzay yarışında biz de varız diyorlar, projelerini üretiyorlar. Teknofest Gençliği tarafından 2022 yılından beri bir proje var, bir yarışma. Dikey inişli roket yarışması. Bu sene de üniversite öğrencilerinden oluşan 14 takım finale kalmayı başardı.
2: Üç aşamadan geçtiler, finale kalmayı başardılar. Türkiye'nin uzay vatan hedefinin provası Ankara'da gerçekleşti. Yarışmacılar roketleriyle dikey iniş yaparak şampiyonluk için yarıştı. Teknofest dikey inişli roket yarışmasında finale 14 takım kaldı. Finalistlerin başarılı olması Türkiye'nin uzay vatandaki hedefleriyle doğru orantılı. 2026 Teknofest kapsamında 2022 yılından bu yana dikey inişli roket yarışması düzenleniyor. En fazla katılımın olduğu bu yılda üniversite öğrencileri kıyasıya bir rekabet içine girdi. 14 takım Ankara'daki final etabında mücadele etti.
3: 8 7,
2: dikey inişli roket 5, takımında sıra 4, Sakarya Üniversitesi'nde ondan 2, geriye sayıldı 2, ve hadi. Roketin dikey ve şu an başarılı oldular ve dikey iniş gerçekleşmiş oldu. TÜBİTAK SAGE tarafından desteklenen dikey inişli roket yarışması 2027 yılındaki Ay'a iniş projesinin bir provası. Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar Türkiye'nin uzay vatanda etkin olması adına ürün geliştiriyor. Final etabının son gününde 8 metreden atılan roketler hava itiş sistemiyle dikey olarak inmeye çalıştı. Final etabının Ankara'da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon takım Teknofest Güneydoğu etabıyla Şanlıurfa'da ilan edilecek.
1: Hiçbir belirti vermeden ilerliyor şah damar efendim darlığı ki bu kapsamda beyne giden bu kan akışını etkiledikten sonra hayati öneme sahip hastalıklara yol açabiliyor. Özellikle damar sertliği olanlar için kritik, diyabet, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, genetik yatkınlık her biri bu hastalığı tetikliyor.
0: Şah damar darlığı uyarı vermeden ilerliyor, bu tehlike felce zemin hazırlıyor. Uzmanlar risk faktörleri olanları uyarıyor. Beyni besleyen damarların sağlığı, beyin fonksiyonlarının düzenli şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Şah damarlarda meydana gelen daralmalar fark edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Kalp damarlarını etkileyen şeker, tansiyon ve sigara gibi riskler şah damarları için de hayati.
4: Beyni besleyen 4 damar var. Bunlara karotis arter hastalığı diyoruz. Beyni besleyen damarlar. 2 tanesi ön tarafta, 2 tanesi arka tarafta. Ön taraftakilere karotis damarları, arka taraftakilere de vertebral damarlar diyoruz. Bu beynimiz bu 4 damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Aynı kalp damarlarında olduğu gibi sizin kalbinizdeki damarların daraltmasını ne sağlıyorsa, ne neden oluyorsa, yani şeker, tansiyon, kolesterol, sigara, stres, ne yazık ki şah damarlarında da bunları yapıyor.
0: Şah damarlardaki daralmanın önemli bir bölümü başlangıçta belirti vermeyebilir. Ancak sonuç felç bile olabilir.
4: Şah damarlardaki en büyük problem, eğer hastamız şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz. Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat, bir hakim, bir savcı düşünün veya bir doktor düşünün, bir öğretmen düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyor.
0: Şah damarlarındaki darlığın değerlendirilmesinde Doppler ultrason yönteminden yararlanıyor.
4: Bu ultrason dediğimiz, yani damara dışarıdan bakılan bir yöntemle, Doppler dediğimiz bir Doppler'le bakıp damarda bir daralma var mı? Daralmanın derecesi ne durumda? Bu daralma eğer kliniğe bir yan etki yapıyor mu? Kliniğe bir etkisi var mı diye bakıyoruz. Bazen çünkü biliyoruz ki asemptomatik hastalarda %70 ve altındaysa ilaç tedavisi yeterli oluyor. Ama bazen de %50 darlık oluyor ve pıhtı atmaya devam ediyor. O zaman diyoruz ki hastalık yok, hasta var. Lütfen hastalarımızı iyi değerlendirelim.
0: Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin risklerini doktorlarıyla değerlendirmesi şart.
4: Eğer ailenizde damar hastalığı varsa, yani siz kalp krizi, kalp ve damarla ilgili, bu bacak damarı tıkanması olabilir, bu kalp damarı tıkanması olabilir. O zaman mutlaka bir şah damarlarınıza baktırın. Çünkü şah damarınıza baktırmanız son derece kolay. Doppler çektiriyorsunuz.
1: Türk Böbrek Vakfı Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı ki çocuklar etkinlik kapsamında sağlıklı yaşamın kurallarını öğrendi.
5: Türk Böbrek Vakfı Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda çocuklar için renkli bir farkındalık etkinliği düzenledi. Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğlenceli aktivitelerle anlatıldı.
6: Bütün mesele sağlıklı nesilleri yetiştirmek için, onlara erişim sağlamak için sağlıklı besleme ve böbrek, her şeyin dengesi, her şeyi dengede tutan böbrek. Onun için ne diyoruz? Sağlıklı beslen. Böbrekleri sağlıklı kullan, onları koru, dengede ol ve bol hareket yap.
5: Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, resim atölyesinde ise sağlıklı ve dengeli beslenmeyi konu alan çalışmalar hazırladı. Etkinliğin odağında çocukluk çağında kazanılan beslenme ve hareket alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından önemi vardı.
7: Fazladan şeker tüketimini yapmamız gerekiyor, kesmemiz gerekiyor.
8: Başka şeker tüketimi çocuklarda hangi hastalıklara neden olabiliyor?
7: Aşırı şeker tüketimi en başta çocuklarda da demin söylediğim gibi insülin direnci

0: Bence ve obeziteye neden olabiliyor. Ve bunun sonucunda da tip 2 diyabet gelişimine neden olabiliyor.
1: Aşırı şeker tüketimi, şekerli içecekler ve paketli gıdaların sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekilirken, doğal besinlerin tercih edilmesi ve yeterli su tüketiminin önemi de vurgulandı. Etkinlikte çocuklar ve aileler, sağlık uzmanlarından beslenme ve böbrek sağlığına ilişkin bilgiler de aldı.
0: Özellikle satılan paketli meyve suları içerisinde bunun yerine meyvelerin kendilerinin tüketilmesi çok önemli. Tabii şekerli gıdaya, yani ekstradan şeker konulmuş gıdalara ulaşmayalım derken burada paketli gıdalar işin içine giriyor. Paketli gıdalar içerisinde hem fazladan şeker bulunuyor hem de koruyucu maddeler bulunuyor. O yüzden paketli gıdaları okumak, içeriğini okumak ve onlardan olabildiğince uzak durmak önemli.
1: Türk Böbrek Vakfı'nın çocuklara yönelik eğitim çalışmaları da etkinliğin öne çıkan detaylarındandı. Vakfın yıllardır farklı illerde sürdürdüğü eğitimlerle doğru beslenme, gıda güvenliği, hareketli yaşam ve ekran süresinin azaltılması gibi konularda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinliğin mesajı ise oldukça net. Sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal.
2: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında İndem birlikteyiz.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gitti demiştik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul'a katılacak. Yoğun program kapsamında da Türkiye'nin de pek çok liderle bir araya gelmesi ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler'de hitaplarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Kritik bir detay, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek ki bunu da Amerika özel temsilcisi Tom Barak geçtiğimiz günlerde açıklamıştı ama yoğun bir program. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağa kalktı. Ne zaman varacak Amerika Birleşik Devletleri'ne? Bakıldığında böyle küresel krizler açısından da Güvenlik Konseyi'nin felç olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler'in yapısında köklü reform talep edenlerin sayısı gitgide artmıştı. Kritik bir süreç. Kısacası bunu söyleyelim. Şimdi gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a. Karşımıza da Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay var. Yavuz Atalay, merhabalar, kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den ayrıldı dedik. Şunu soralım, ne zaman iniş gerçekleştirecek Kennedy Havalimanı'na, ardından Türkiye evine gideceğini biliyoruz. Ve tabii ki programına dair o önemli detayları da senden dinleyelim.
1: Evet Merve, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki saatlerde inmesini bekliyoruz. Kesin bir saat olmadığını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saatlerde New York'a inişini gerçekleştirecek. Henüz gerçekleştirmedi. Ve inişini gerçekleştirmesinin ardından da hemen sağ tarafında bulunan Türk evine gelecek. Uzunca bir süredir Türk evinde konaklıyor, biliyorsunuz. Türk evinde ikili görüşmelerini gerçekleştiriyor. Türk evi New York'taki Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında yer alan önemli bir lokasyon. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerini de burada gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun değil. Çünkü zaten geç saatlerde gelmesi bekleniyor. Ve geldikten sonra Türk evine girecek. Ve onun dışında Türk evinde son dakika bir değişiklik olmazsa Türk evinde bir programı olmayacak bugün için. Sonrasında artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programı başlamış olacak resmi olarak pazartesi itibariyle. Pazartesi oldukça fazla ikili görüşme gözüküyor programında. Bu ikili görüşmelerinin bir kısmını Türk evinde, bir kısmını da Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirecek. İkili görüşmeleri sonrasında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evine dönüp burada programına devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'deki programları dışında. Salı günü en önemli günlerden biri. Cumhurbaşkanı'nın dünyaya hitabı, Birleşmiş Milletler'de dünyaya hitabı her sene olduğu gibi bu sene de merakla bekleniyor Merve. Çünkü en net konuşan liderlerden bir tanesi, politikayı çok da eğip bükmeden dünyaya mesaj veren, sözlerini çok da eğip bükmeden dünyaya mesaj veren liderlerden bir tanesi, dünyayı yakından ilgilendiren, en önemli meselelerde net mesajlar veren, net açıklamalar yapan ve net çözümler sunan, beğenilse de beğenilmese de bu ifadeleri kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Birleşmiş Milletler'de dünyaya hitap edecek. En önemli programlardan biri bu. Sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ve yine bazı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çarşamba günü yine benzer programlarla birlikte Birleşmiş Milletler programını tamamlamış olacak. Tabii arada bir program var. Bu programa dair ne Cumhurbaşkanlığı tarafından ne de ABD tarafından net bir mesaj yayınlanmadı. Ancak ABD tarafından biliyorsunuz hem Türkiye Büyükelçisi hem de Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump New York'ta özel olarak bir araya gelecekler diye. Evet, bu programın hala gündemde olduğunu

0: Bunu ancak henüz detaylarının belli olmadığını ifade edelim. Zannediyoruz ki her iki liderin durumuna göre program netleşmiş olacak ve onu da tabii sizlerle paylaşmış olacağız. Ve Cumhurbaşkanı'nın aslında Çarşamba günü yapacağı ikili görüşmeler ve diğer programlarıyla birlikte New York'taki programı da tamamlanmış olması bekleniyor Merve.
1: Evet Yavuz Atalay, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı önümüzdeki saatlerde inecek Amerika Birleşik Devletleri'ne ve yarından itibaren yoğun program kapsamında da Amerika'ya sık sık bağlanacağız. Ve Salı günü aslında Yavuz Atalay'la altını çizdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene 80. Genel Kurul kapsamında Birleşmiş Milletler'le 20 ve 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Ayın 25'inde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir araya gelmişti. Tarih olarak net değil ama tabii ki görüşecekleri resmi olarak açıklanmıştı. Takipçisi olacağız efendim. Türkiye'den ayrıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yakından takip ediyoruz. Bunun dışında küresel krizler karşısında Güvenlik Konseyi felç olduğu bir dönem dedik ki, o yüzden zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan vereceği mesajlar hep merakla bekleniyor ve Birleşmiş Milletler adına da hep dediği gibi 5 ülkeden, 5 daimi ülkeden büyüktür dünya ifadesini kullanıyor. Hem küresel hem bölgesel gelişmeler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Peki zirveden Türkiye ne bekliyor? Bir de bu var. Detaylarını haberimizde izleyelim.
2: İki ülke arasındaki yaklaşım Hürmüz, Babülmendep ve Süveyş üçgeninde değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğindeki değişen güç dağılımı ve yeni bir süreci beraberinde getiriyor.
3: Diplomasinin kalbi 22 Eylül'de New York'ta atacak. ABD Başkanı Trump ve Erdoğan baş başa görüşmede önemli meseleleri ele alacak. Hürmüz, Babülmendep ve Rusya-Ukrayna Savaşı liderlerin gündeminde.
2: Küresel, bölgesel ve ikili süreçteki bir görüşme trafiğini beklediğimizi söylememiz gerekiyor.
3: Türkiye-ABD ilişkileri geride kalan süreçte yükselen bir ivme gösterdi. Özellikle NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan'ın samimi sohbeti diplomatik açıdan dünyaya net bir mesaj verdi. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurul marjında yapacakları görüşmede de yine kritik başlıkları değerlendirecek. Türkiye'nin beklentileri net. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında İsrail'in saldırıları, Hürmüz, Babülmendep, Rusya-Ukrayna Savaşı ve F-35'ler var.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye gelişmeleri, Lübnan'daki Siyonist Devleti'nin yaptıkları, Irak'taki son gelişmeler ve İran-Amerikan Savaşı ile beraber bir genel çerçeveyi Türk-Amerikan ilişkilerinde bundan sonra göreceğiz.
3: Dünyada artan gerilim en çok ticaret yollarını etkiledi. Lojistik hatlar kilitlendi. Durum böyleyken dünya yeni ticaret rotaları arayışında. Erdoğan ve Trump'ın bu konuyu da değerlendirmesi bekleniyor.
2: Dünya ticaret jeopolitiği ve dünya jeostratejik yeni yaklaşımlarının güç dağılımının şekilleneceği bir görüşme trafiğini iki lider arasında bekliyoruz. Türkiye'nin etkin gücünün farkında olması noktasında önemli bir görüşme olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
3: Mekke İttifakı dünya diplomasisinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeni sistem arayışındaki ülkeler ittifakı yakından takip ediyor. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Kimseyi düşman olarak görmeden herkese kapısı açık olan bir yapılanma. Unutmayalım ki sermayesiyle, teknolojik gücüyle ve dünyadaki diplomasi ve güven duyulan bir Türkiye gerçeğiyle beraber nükleer güce sahip olan bir İslam ülkesinin üçünün bir araya geldi bu yeni süreç bölge içinde ve gelecek perspektif anlamında da insanlık içinde güveni, insani diplomasiyi ve haksızlığın karşısında bir güç yapılanmasının artık insanlık adına var olabileceğinin de habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
3: Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacaksa merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmede Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Yunanistan'ın yeni arayışlar içine girdiğini görüyoruz. Meis Adası'nın Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan'a 584 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırladığımızda buna sığınarak Akdeniz'de kendisine yer arama gayreti içinde olanların uluslararası hukukta yeri olmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var.
1: ABD-İran arasındaki gerilim devam ediyor ki zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da esek kısık gündeme gelecektir efendim bu mesele. Ve şunu söyleyelim, Hürmüz Boğazı üzerinden bir çıkmaz söz konusu.

0: konusu İran, diplomatik çabalarını sürdürdüğünü açıklıyor ama Amerika Birleşik Devletleri ve saldırılarla birlikte sahada durum pek de öyle değil. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım'daki seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların sona ereceğini söylemişti. İran'sa ABD'nin iddiasını yalanladı. ABD Boğaz'da deniz trafiği konusunda ilerleme kaydedildiği noktasında yalan söylüyor dedi.
1: Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command.
2: Müzakereler başlayamıyor. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. ABD-İran savaşında taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği operasyonlarına ilişkin son verileri açıkladı. Son aylarda ABD ve müttefiklerinin koordinasyonuyla 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçiş yaptığı bildirildi. 2000'den fazla ticari geminin güvenli şekilde boğazdan geçtiği ifade edildi. Bölgedeki deniz trafiğinin korunmasında önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazıl Şikarçı ise açıklamayı yalanladı. Hürmüz Boğazı'nın hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yaptı. Şikarçı, çürümüş ve yorgun ABD ordusunun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa ABD'yi tehdit etti. Ülkesinin şartları yerine getirilmediği ve ABD taahhütlerini uygulamadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Müzakerelerde ise belirsizlik sürüyor. Pakistan ve İran arasında kritik telefon görüşmesi gerçekleşti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı görüştü. Dar, bölgede barışla istikrarın temini için tek geçerli yol diyalog ve diplomasi ifadesini kullandı. Dar ve Arakçı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri marjında yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivent ise ABD ile diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı. Birçok ülke bu sorunu çözmek ve tarafları yeniden anlayışa getirmek için çaba sarf etmektedir ifadelerini kullandı. Pakistan'ın arabuluculuk rolünün ve diplomatik girişimlerin büyük bir gayretle sürdüğünü aktardı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den ABD'ye 7 şart geldi. Ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlayacak ki bu kapsamda pek çok lider Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelecek ama ABD Başkanı Donald Trump yine şaşırtmadı ve Genel Kurulu öncesinde İran'a yönelik tehditlerini en üst seviyeden savurdu. Rahat durmazlarsa tamamını havaya uçururum dedi. Donald Trump, Fox News muhabirine açıklama yaptı. İran hakkında karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak dedi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak diye konuştu. Donald Trump bazı İranlı yetkililerin fare gibi saklandığını iddia etti. ABD Başkanı, soru şu, tüm İran'ı ne zaman ve nasıl havaya uçurayım? Usu dursalar iyi olur ifadesini kullandı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizden bahsediyoruz ama Orta Doğu deyince İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikası elbette üzerine konuşmak lazım efendim. Lübnan'a yönelik saldırılar devam etti. Batı Şeria'sı diye şöyle konuşursak işgalci Yahudiler saldırıları iyiden iyiye arttırmış durumda. Bölgede zulüm devam ediyor ve Gazze'de ateşkes tamamen ihlal edildi ve şehitlerin sayısı da maalesef giderek artıyor.
3: Gazze şeridinde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürdü. Sivil kayıpların sayısı arttı. İsrail ordusu Gazze kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Şeyh Rıdvan mahallesindeki araç hedef alındı. Yangın çıktı. Yanan araca iş makineleriyle kum dökülerek müdahale edildi. Saldırıda şehitler ve yaralılar var. Gazze kentinin doğusundaki Şucaya mahallesine düzenlenen saldırıda da can kayıpları yaşandı. Daha önce İsrail saldırısında yaralanan bir kız çocuğu da şehit oldu. Ordu, Cibaliye

0: mülteci kampına da aralıklarla ateş açtı. Bölgede insani kriz de derinleşiyor. Hastane hizmetleri durma noktasına geldi. Eğitimse 3 yılın ardından çadırlarda başladı. Gazze şeridindeki yaklaşık 541 bin öğrenci 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okula dönüşen çadırlarda ders görüyor. Batı Şeria'da da İsrail saldırıları vardı. İşgalci Yahudiler 4 kentte 14 saldırı düzenledi. Saldırılar Nablus, Ramallah ve Elbire, El Halil ve Beytüllahim vilayetlerinde gerçekleşti. Ramallah ve Elbire'de vatandaşlara biber gazıyla saldırıldı. İşgalciler Deir Divan'daki El Hayyan bölgesinde de Filistinlilere ait yaklaşık 300 koyunu çaldı. Eddakika köyüne su sağlayan ana su hattı kesildi. Bunun yaklaşık 700 kişinin susuz kalmasına yol açtığı ve ayrıca bir tarım amaçlı kullanılan yapıyı ateşe verdikleri aktarıldı. Lübnan'ın güneyinde de İsrail saldırıları vardı. Ordu Mansuri beldesinde bazı evleri yıktı.
1: Tabii Benjamin Netanyahu'nun bu saldırıları devam ettirmesi, daha da üst perdeden tehditler savurması, bunlar da aslında 27 Ekim tarihinde gerçekleşecek o seçim öncesinde biraz da tabanına yönelik bir göz boyama olarak da algılanıyor. Uzmanlar bunu söyledik. 27 Ekim'e çok daha az bir zaman kaldı. Netanyahu seçimden galip gelecek mi, gelmeyecek mi? Endişeli. Büyük çoğunluğu Netanyahu'yu desteklemeyenlerden oluşan seçmenler, yurt dışındaki o seçmenler ülkeye giremiyorlar. Bununla alakalı ülkede bir hareket söz konusu. Ne yapılıyor bakalım.
2: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Soykırımın ve Orta Doğu'daki saldırıların gölgesinde sandık başına gidilecek. Seçmenlerin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tercih etmeme ihtimali başbakanı endişelendiriyor. ABD'de yapılan bir anket, ülkede yaşayan Yahudilerin çoğunun İsrail'i desteklediğini ortaya çıkardı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de antisemizmi körüklediğine inandığını gösterdi. Ankete katılan ABD'li Yahudilerin %86'sı İsrail'i destekledi. %61'i Netanyahu'yu desteklemedi. Ayrıca ankete katılanların %60'ı İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yerine başka birinin oturmasını istediklerini kaydetti. 27 Ekim'deki seçimlere yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. CNN'in haberine göre Netanyahu'nun partisi Likud'un yurt dışındaki seçmenlerin ülkeye girişini engelleyecek, buna göre yurt dışında yaşayan on binlerce İsrailli oy kullanmak üzere ülkelerine dönüş uçuşları için rezervasyon yaptırıyor. Ancak Likud partisi ise bunların en azından bir kısmının ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. İsrailliler seçim günü için ülkelerine dönmelerine yardımcı olan bir halk girişimi olan Fly and Void Likud tarafından tepki çekti. Girişimi yasa dışı ve yabancı kaynaklı bir operasyon olmakla suçladı. Bunun seçimlerin güvenilirliğine ciddi bir zarar verebileceğini iddia etti. Girişim engellenmesini talep eden bir dilekçe sundu.
1: Yemen'de İran destekli Husilerin gerilimi Suudi Arabistan'a taşımasıyla birlikte yeni saldırılar da geldi. Tansiyon bölgede iyiden iyi arttı ki hatırlayalım 15 Eylül'de Mekke civarında bir saldırı gerçekleşmişti. Bu yüzden de büyük tepki çekmişti Husilerin adımları. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kritik noktalar bir kez daha Husiler tarafından hedef alındı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıkladı. İHA'larla Riyad'daki bazı hassas hedefleri ve Yanbu bölgesindeki Aramco tesislerine hedef aldıklarını aktardı. Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığı da ileri sürüldü. Seri, Suudi Arabistan'da sivil noktaları hedef almadıklarını söyledi. 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını da iddia etti. Suudi Arabistan'sa saldırılara cevap verdi. Husilerin Riyad kentine doğru fırlattığı balistik füzenin hava kuvvetleri tarafından önlenerek imha edildiğini açıkladı. Husilerin Riyad'da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğü savunuldu. Bölgedeki gerilimin artmasından ABD büyükelçileri endişeli. ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden açıklama geldi. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki askeri çatışmanın hızla tırmanabileceğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve beklenmedik bir tırmanış

0: manışın yaşandığı aktarıldı. Rusya-Ukrayna savaşı sürünmece de devam ediyor. Karşılıklı misilleme saldırıları var. Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından Başkan Donald Trump'ın öncülüğünde bir takım diplomatik girişimler oldu. Bir sonuca varılmadı ki son olarak da Rusya tarafından İstanbul'daki o anlaşmalara dönülürse o maddeler üzerinden ilerlenebileceği söylendi. Zelenski yanaşmıyor derken efendim şimdi bölgede İsviçre'de keza yeni güvenlik önlemleri alındı. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya yönelik ciddi yaptırım kararları aldı.
1: Rusya-Ukrayna arasında saldırılar dinmedi. Batı saldırıların yayılmasından endişeli. ABD ise Moskova'ya yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında çözüm arayışındayken Moskova'ya yönelik cehennem yaptırımları yasasını imzaladı. Tasarının dışında Beyaz Saray, Kiev'e 2.7 milyar dolarlık hava savunma desteğini de onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, böylece Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlarla Rusya'dan yüklü miktarda enerji satın alan ülkelere ek tarifeler uygulanmasının önünü açmış oldu. İsviçre ise Rusya-Ukrayna savaşı ve artan hibrit tehditler karşısında yeni güvenlik stratejisini onayladı. İsviçre Federal Konseyi, güvenliğe kapsamlı yaklaşım başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı, hibrit tehditler ve kritik bağımlılıklar, devlet, ekonomi ve toplum için zorluklar oluşturmaktadır denildi. Güvenlik politikası stratejisini onaylandığı duyuruldu. 10 hedefi ve 46 önlemi içeren bu stratejinin uygulanması yönelik çalışmaların hali hazırda başladığına vurgu yapıldı. Slovakya Başbakanı Robert Fico ise bazı batılı siyasetçilerin Rusya ile NATO arasında savaş istediğini savundu. Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın yol açabileceği büyük çaplı bir savaşa hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.
2: NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya döndürmek için her şeyi yapıyor.
1: Öte yandan bölgedeki saldırılar da dinmedi. Ukrayna başkent Moskova'yı hedef aldı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda sivil kayıplar kaydedildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Rusya saldırılarda Moskova petrol rafinesinin hasar aldığını da bildirdi.

0: Dönelim yurda. Mavi Vatan'da denizde hareketlilik sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en kapsamlı gövde gösterisi olacak olan Deniz Kurdu tatbikatı artık başladı. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e Türk donanmasının gücü aynı sahada bir araya geliyor ama özellikle gözler 24 Eylül tarihine çevrili. Çünkü TCG Anadolu seçkin gözlemci gününde denizlerde harekat kabiliyetini gösterecek.
1: Mavi Vatan'da Türk bayrağı dalgalanıyor, denizlerde güç ve hazırlık mesajı veriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Deniz Kurdu bir tatbikatıyla Marmara'dan Doğu Akdeniz'e kadar Mavi Vatan'da gücünü sahaya taşıdı. Türkiye'nin denizlerindeki en kapsamlı tatbikatlardan biri için düğmeye basıldı.

0: Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Dört bölgede eş zamanlı icra edilen tatbikata kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları da destek veriyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel sahada olacak. Yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil sistemler de tatbikat kapsamında test ediliyor. Tatbikatla çevre denizlerdeki caydırıcılığın arttırılması ve müşterek operasyon kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tatbikatın en çekici aşamalarından biri 24 Eylül'de gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği aratmayan senaryolarla denizdeki harekat kabiliyetini ortaya koyacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücü 25 Eylül'e kadar sahada olacak.
1: Destek Factoring hisselerinde yaklaşık 60 katlık yükseliş yürütülen soruşturmanın odağında. Şirketin piyasa değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya çıkması anormal bulundu ki Destek Holding patronu Altun Çukumova yükseliş için bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
2: Hissede yaklaşık 60 katlık yükseliş yaşandı. Şirket değeri 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya uzandı. Destek Factoring hisselerindeki hareketlilik yürütülen fon soruşturmasının merkezinde. Destek Holding patronu Altun Çukumova'ya hisselerdeki olağanüstü yükseliş savcılık ifadesinde soruldu. Kumova, yaklaşık 60 katlık artışı ve şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşmasını anormal bulduğunu söyledi. Ancak işlemlerin Borsa İstanbul'da gerçekleştiğini, kendisinin bu alım ve satımlara müdahale edemeyeceğini savundu. Kumova, bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu dedi. Kumova'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise hisselerdeki yükselişe ilişkin bu sözleri oldu. Şirket hisselerinin değer kazanmasının sağlayabileceği olası kazançtan bir tacir olarak memnuniyet duyduğunu söyledi. Kumova'nın ifadesine göre Destek Factoring'in %25'i halka arz edildi. Hisselerin yaklaşık %20'sini Tere Grubu şirketleriyle diğer nitelikli yatırımcılar, %5'ini ise bireysel yatırımcılar aldı. Satış yasağının sona ermesinin ardından şirkete kaynak sağlamak amacıyla yaklaşık %1 oranında hisse satışı yapıldığı da ifadede yer aldı. Kumova hissenin yaklaşık 800 lira olduğu dönemde %20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 liradan satıldığını anlattı. Soruşturmada Tera bağlantılı fonlarda yaşanan 60 katlık artışın ardından hisseleri yüksek çarpanlardan alması da gündeme geldi. Kumova, TEFAS'a açık fonlara geçiş sürecinde bir anormallik sezdiğini, ancak işlemlerin SPK tarafından denetlendiğini düşündüğünü söyledi. Tera'nın para piyasası fonlarından kullandığı ileri sürülen kaynakların Destek Factoring hisselerinin alımında kullanıldığı iddiasına ise bilgim yok yanıtını verdi. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanırken SPK'nın bildirimlerinde bulduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı. Altın Çukumova ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hisselerdeki yükselişten kendisinin ya da şirketinin maddi kazanç elde etmediğini savundu.
1: Alihan Kureş davasında 4. dalga operasyon gerçekleşti ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bu soruşturma kapsamında 29 şüpheli daha gözaltına alındı. Üstelik örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 23 şirkete ise kayyum atandı.
0: Alihan Kureş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrimiçi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi.

0: Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden faili meşhur cinayetlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gürlek, İstanbul ve Osmaniye'de işlenen ve rafa kaldırılan iki dosyanın faili meşhur suçları araştırma daire başkanlığı tarafından incelendiğini, araştırıldığını ve ardından da o titiz çalışmalarla aydınlatıldığını söyledi.
2: Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi. Karanlıkta kalan iki dosyanın daha aydınlatıldığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. HTS baz görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve yeniden değerlendirilen tanık beyanları. Tüm deliller tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda dosyanın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir başka dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinden Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen çalışmalarda dosya yeni delillerle yeniden ele alındı. HTS ve kamera kayıtları incelendi. Tanık beyanları değerlendirildi. Kriminal incelemeler yapıldı. Şüphelinin kullandığı araçta elde edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. İki farklı dosya, yıllar sonra yeniden harekete geçen soruşturmalar. Adalet Bakanlığı hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
1: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin akıbeti efendim. Divriği'de kaybolmuştu 11 aylık Büşra bebek. Arama çalışmaları devam ediyor. Annenin ifadesi vardı. Baba tarafından bebeğin satıldığı iddia edilmişti. Ardından da babanın bebeği öldürdüğünü söylemişti ve hangi konuma bebeği bıraktığını da göstermişti. O noktada aramalar yapılıyordu ama asıl kritik olan şu, bebeğin bulunan eşyaları var. O eşyalar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara çevrildi. Büşra Bebek 10 Eylül tarihinde Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolmuştu. Anne ihbarda bulunmuş, bebeğinin para karşılığında satıldığını söylemişti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ancak soruşturma devam ederken anne birçok kez çelişkili ifadeler verdi. Annenin verdiği son ifadede babanın bebeği öldürdüğüne yönelikti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Çelişkili ifadeler veren anne baba dahil 6 kişi tutuklandı. Büşra Bebek ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzakta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek o sonuç bekleniyor. Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu öne sürülen kadın seyir halindeki kamyonetten atladı, ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan kontrollerde şüpheli koca ehliyetsiz ve 1.10 promil alkolü çıktı. Şüpheliye farklı maddelerden toplamda 390 bin lira ceza kesildi.
3: Kim kullanıyordu bir
4: postu? Eskişehir'de polisi harekete geçiren ihbar bir kamyonette kadının zorla tutulduğu yönündeydi. Bunun üzerine ekipler kamyoneti takibe aldı. Araç seyir halindeyken içeride bulunan 32 yaşındaki kadın bir anda kendini kamyonetten yola attı.

0: en dikkat çeken anıysa kadının ağır yaralı olduğu sırada yaşandı. Şüphelinin eşinin durumuna rağmen araçtan sigaralarını almaya çalışması dikkat çekti.
1: Araç ben kullanmadım.
2: Kim kullanıyordu bir prosedür?
0: Kadının hastanede yaşam mücadelesi verirken şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Türk sinemasının efsane ismi usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından bir vasiyet dosyası, bir miras dosyası efendim incelenmişti ki dava kapsamında ayrıntılar da gündeme geldi. Vasiyet davasında yaşanan son gelişmelerle birlikte İnanır'ın geride bıraktığı toplam servetinin 1 milyar TL'yi aştığı düşünülüyor.
4: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
5: Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır 27 Haziran'da yaşamını yitirdi. Vefatının ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı. Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda 2 vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.
6: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
7: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
5: Son gelişmelerle birlikte İnanır'ın toplam mirası ortaya çıktı. Usta sanatçının mirasının 1 milyar TL olduğu ifade edildi.
8: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
5: İnanır'ın İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon lirayı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ünlü ismin 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerinin tutarı 50 milyon TL. Yıllardır 3000'den fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu dünyanın çeşitli yerlerinden de alımlar yaptı.
9: Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu bataktan kurtaracaksın beni.
5: Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonunun toplam fiyatının 35 milyon TL'yi bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.
9: Seni almadan gitmem.
6: Ne olur git.
9: Yarın geleceksin kaleye.
6: Geleceğim, git.
9: Seni seviyorum, al yazmalım.
5: Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan paylaşmış olduğu videoyla birlikte Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu.
5: Temiz kıyı, eşsiz mavi, ücretsiz plaj. Burası Muğla Göcek.
10: Ücretsiz halk plajları beklentisini karşılamak amacıyla 2 yılda 15 halk plajı açtık.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla, herkes için notuyla paylaştı. Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajı hizmete sunuldu.
11: Yani vatandaş için böyle bir yer yapmışlar. Ne mutlu bizlere, böyle bir yerlere gelmek için canı gönülden geliriz tabii.
5: Plajın hizmete açılmasıyla vatandaş plajda yüzmenin tadını doyasıya çıkardı.
12: Teknelerden dolayı pek fazla buralara denize giren olmadı.
5: Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Göcek Halk Plajı ile birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi.
3: Hayvanlara katarak ilerleyen yaşla birlikte daha da sık görülüyor. Peki kataraktın hayvanlardaki en belirgin özellikleri nelerdir ve hangi aşamada veterinere gitmek gerekir? Cevabı haberimizde.
10: Aynı insanlarda olduğu gibi özellikle yaşla birlikte hayvanlarda da hem kedilerde hem köpeklerde katarakla karşılaşıyoruz.
13: Gözlerindeki bulanıklık görme kaybının habercisi olabilir. Katarakt kedi ve köpeklerde de görülüyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle hayvanın görüşü giderek zayıflıyor.
10: İnsanlarda gözüne perde indi ya da işte buzlu bir camın arkasından bakıyor.

0: gibi bir görüntü ya da dumanlı bir görüntü olarak karşımıza çıkar. Hayvanlarda da aynı şekilde görüş tamamen gidebilir ya da belli miktarda azalabilir. Yani hayvanınız bir süre sonra evin içinde çarpmaya başlayabilir.
1: Gözde mavimsi veya gri bir görüntü, kataraktın ilk işaretlerinden biri. Hayvanın eşyalara çarpması, merdivenlerde zorlanması ve karanlıkta hareket etmekten kaçınması da belirtiler arasında. Şeker hastalığı, yaşlanma, göz yaralanmaları ve göz içi iltihapları katarakta neden olabiliyor.
0: Tedavi insanlarda olduğu gibi FACO yöntemiyle operasyon. Kesin tedavisi bu şekilde. Ultrasonik titreşimlerle yapılan bir operasyon şekli.
1: Kataraktın etkili tedavisinde cerrahi yöntemler öne çıkıyor. FACO yönteminde matlaşan mercek parçalanarak gözden uzaklaştırılıyor ve uygun hastalarda yerine yapay mercek yerleştiriliyor. Uzmanlar mercek sertleşmeden ve ameliyat zorlaşmadan veteriner hekime başvurulmasını öneriyor.
0: 6 yaşın üzerindeki hayvanlarda biz rutin göz muayenesi yaptırmalarını öneriyoruz. Bunda her 6 ayda bir yaptırmalarını öneriyoruz.
2: Zonguldak'ta yaşayan kız kardeşler Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu birbirlerinden aldıkları güçle, sevgiyle birlikte bir asırı geride bıraktılar ki biri 107, diğeri de tam 104 yaşında efendim. Aynı köyde yaşıyorlar ve tabii uzun yaşamın sırrı noktasında da kıymetli bilgiler paylaştılar. Bakalım neler söylediler.
3: Sen onları devirse ya.
4: Yıllara meydan okudular, yaşlandılar ancak hiç ayrılmadılar. Zonguldak'ta yaşayan iki kız kardeş birbirlerine duydukları sevgiyle bir asırı geride bıraktı.
3: Ya ben bir dakika durmaz no.
4: Hacı Musa köyünde resmi kayıtlara göre 1925'te dünyaya gelen ancak aile kayıtlarına göre 107 yaşında olan Safiye Kurtoğlu ve 104 yaşındaki kız kardeşi Şerife Uslu bir asrı aşkın süredir aynı köyde yaşıyor. Birbirlerinden aldıkları güçle yaşamlarını sürdürüyorlar.
5: Çalışı mıydın? Çok çalışı mıydın bu?
3: Dağlarda da çalışıyor.
4: Epey zaman geçti. Geçen zaman onların bedenlerini yıprattı. Ancak birbirlerine duydukları güçlü bağları hep aynı kaldı. Farklı evlerde yaşamlarını sürdüren 4 çocuk ve 17 torun sahibi Kurtoğlu'yla, 7 çocuk ve 35 torun sahibi Uslu, uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrını gençlik yıllarındaki çalışma tempolarına borçlu olduklarını düşünüyor.
3: Durmak yoktu. Bağırık onun gibi. Armanda döverdi o kah yavrum. Bu da çalıştı. Durmak mı ana? Uşaklar büyüteceği kadar. Durmak mı? Derken mi ölmüyoruz biz?
4: Şerife Uslu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği dönemi de net şekilde hatırladığını söylüyor.
3: Atatürk'ü öldü ne kocamandık be. Ömer mi? Biliyoruz biz onu.
4: Safiye Kurtoğlu'nun 63 yaşındaki oğlu da annesinin ve teyzesinin zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
5: Bunlar o şekil, o şartlar altında sırtında beşik, üzerinde tohum, üzerinde hayvanların yiyecekleri tarlaya çiğ sürmek derlerdi yalnız başına.
2: Elazığ'ın Ağan ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz sürdürüyor. 23 yıldır görevde olan kadın muhtar köye birçok hizmette bulundu, bulunmaya da devam ediyor.
6: Dedem 40 yıl muhtarlık yapmış. Ben de onun yolundan gitmeye karar verdim.
4: Dedesinin 40 yıllık koltuğunu devraldı. 28 haneli köyün 2004'ten bu yana muhtarı oldu.
7: Merhabalar, teşekkürler.
4: Burası Elazığ'ın Ağan ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyü. 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürüyor.
6: Yalnız babamla abim istemediler. Hani muhtar olmamı, hani sen yapamazsın, köylüyle uğraşamazsın, zordur dediler. Ama sonradan onlar da bana destek vermeye çalıştılar.
4: İlk başta yapamazsın dediler ancak o kararlıydı. Göreve geldi, hizmet için kolları sıvadı.
6: İşte kilitli parke yaptırdım 2016 yılında.
4: Çimen görev süresi boyunca köyün altyapı, su hattı, yol ve elektrik tesisatı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
6: İçme suyu asbest boruydu, plastik boruya çevirdik 900 metrelik yolu. sulama kanalları yaptırdık. Elektrik 2021 yılında elektrik tesisatımızı yeniledik. Çok eski bir tesisattı.
2: Ankara Kızılay'da vatandaşların şaşkın bakışları arasında gökten para yağdı. Hal böyle olunca caddede hareketlilik yaşandı. Paraları toplamak için yarışanlar bir süre sonra gerçeği anladı.
1: Başkentin göbeğinde gökten para yağdı. Kızılay'da bir binanın üst katından caddeye paralar saçıldı. Paraları görenler önce şaşırdı, ardından sokak bir anda para kapma yarışına döndü. Görüntüler Ankara Kızılay'dan. Bir binanın üst katından yola saçılan paralar caddedekilerin dikkatini çekti. Kimi ne olduğunu anlamaya çalıştı, kimi ise hemen paraların peşine düştü. Gökten para yağdığını gören başkentlilerin şaşkınlığı uzun sürmedi. Kısa süren tereddütün ardından paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar. Gerçekse kısa süre sonra ortaya çıktı. Paraların bir klip çekimi için caddeye atıldığı anlaşıldı. Başkentin en işlek noktalarından Kızılay'da yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı.
2: İstanbul'un önemli su kaynaklarından Terkos Gölü pembe çiçeklerle kaplandı. Kilometrelerce uzanan o renkli örtünün oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
8: Gölün yüzeyi pembe çiçeklerle kaplandı. Bir doğa harikası, iki mühendislik harikasıyla aynı karede buluştu. Pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü'ne İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü eşlik etti. Görsel şölen gökyüzünden kaydedildi. Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Terkos Gölü'nün yüzeyini kaplayan pembe çiçekler, kilometrelerce uzanan doğal bir örtü oluşturdu. Göl yüzeyinin geniş bir bölümüne yayılan çiçekler, bazı noktalarda suyu tamamen kapladı. Ortaya çıkan görsel şölen, drone kamerasıyla gökyüzünden kaydedildi. Terkos Gölü'nün doğal güzelliğine İstanbul'un iki önemli mühendislik yapısı da eşlik etti. Bir tarafta havalimanının kontrol kulesi, diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Görüntülerin kaydedildiği sırada İstanbul Havalimanı'ndan havalanan bir uçak da aynı kareye girdi. Ortaya çıkan eşsiz manzara İstanbul'un doğal güzelliğiyle modern yapılarını aynı karede buluşturdu.
2: İstanbul Kağıthane'de çocuk ve gençleri sporla buluşturacak önemli bir projenin temelleri atıldı. Nurtepe Yüzme Havuzu, Fitness Merkezi, Spor Sahaları, Otopark, Mesire Alanları. Tüm bunlarla birlikte bölgeye anlam katacak.
4: Çocuklar ve gençler için tasarlandı. Kağıthane'ye yeni bir spor tesisi kazandırılıyor. Kağıthane Belediyesi yeni bir proje imza attı. Nurtepe Yüzme Havuzu'nun temeli törenle atıldı.
9: İşte buradaki mini bir futbol sahamız vardı. Onu genişleterek altına güzel bir yüzme havuzu yapalım istedik. Ve yüzme havuzu beraber kapalı havuzla birlikte de yine fitness merkezinin, spor merkezinin olduğu çok özel bir mimari tasarımında oluşacak şekilde de Nurtepe mahallemize kazandırıyoruz.
4: Kompleks bünyesinde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra fitness merkezi, futbol ve basketbol sahaları, otoparkla mesire alanları da yer alacak. Tesiste çocuk ve gençlere yüzmenin yanı sıra karate, tekvando ve futbolun da aralarında bulunduğu 23 farklı branşta eğitim verilecek.
9: Yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmasın, gençlerimize armağan olsun, spor yapsınlar.
4: Temeli atılan Nurtepe yüzme havuzunun tamamlanmasının ardından her yaştan ilçe sakininin kullanımına açılması bekleniyor.
2: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu öncesi GAP Havalimanı'nda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Gülpınar, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklenen organizasyon için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.
10: burada nasıl muazzam bir çalışma yapıldığını anlatmakla olmaz, ancak yerinde görmek lazım.
4: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu kez Güneydoğu'da gökyüzünü ve Şanlıurfa'yı renklendirecek. Büyük heyecan 30 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek organizasyon için GAP Havalimanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
10: Tabii hazırlıklar artık son aşamada. Muazzam bir çalışma var. İlk günden beri, karar alındığı ilk günden beri bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu.
4: Havalimanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldı. Su ihtiyacı için de yaklaşık 7,5 kilometreden hat çekildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çalışmaların tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.
10: Yaklaşık 7,5 kilometre öteden Şuski'nin gayretleriyle buraya su getirildi. Burada çok ciddi bir şekilde şu anda hem suyla ilgili hem de atık suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. Çünkü çok insan gelecek inşallah. Bizim tahminimiz, bize verilen rakam 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor. Urfa'dan ve çeşitli yerlerden, Türkiye'nin her yerinden, dört bir yanından bu işe meraklı kesimler. Çünkü Teknofest biliyorsunuz gittikçe yükselen bir trend ve çok merak uyandıran bir organizasyon. Yaklaşık 136 bin metrekarelik bir asfalt, sıcak asfalt dökümü yaptılar ki 120 bin metrekaresini bunu Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Muazzam bir rakam.
4: Organizasyon için Şanlıurfa'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımdan konaklamaya kadar tüm planlamalar da yeniden yapıldı.
10: Ortaklaşa aynı şekilde işte taşımalar yapılacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'yla T3 Vakfı'yla ortaklaşa bir şekilde onların araçları, bizim araçlarımız, çünkü yaklaşık 35-40 kilometre ötedeyiz. Uzaktan gelecekler olacak. Şehirde şu anda otellerde full, hiçbir tane boş yer dahi yok.
4: Şehir merkezi de Teknofest coşkusuna ortak olacak. Sokak konserlerinin yanı sıra GAP Havalimanı'nda da büyük iki konser düzenlenecek. Teknolojiden havacılığa, yenilikten girişimciliğe kadar pek çok alanda etkinliğe sahne olacak organizasyon için geri sayım başladı.
2: Bu haberle birlikte akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde hala hatırlarım. Bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM hesabı yapmak ne?

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: faizi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Merhaba sevgili izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugünkü beraberliğimizde bize eşlik edeceğiniz, birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bir akademisyen, bir yazar, bir editör. Projelere, önemli katmanlı projelere koordinatörlük yapan, onların editörlüğünü üstlenen yani bir fikir işçisi, bir emekçi, sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapma şansına sahip insanlardan biri Mesut Bostan. Bir parça kendimi biliyorsunuz 24'ün program çeşitliliği ve zenginliği içinde tarihi perspektifi olan işlerde çok güzel an ve zaman programımız var, kırmızı halı programımız var. Oralarda konuk olarak ağırlayabileceğimiz zenginlikte bir birikime sahip ama bugün bencilce Mesut Bostan'ı ben ağırlamak istedim. Evet. Öncelikle çünkü dinlemek, duymak istediğim şeyler var. O çalışmalara bakacağız hep birlikte fakat izleyenlerimizle sizden duymak istediğimiz şeyler. O işini severek yapmak isteyen ve yapabilen insanlardan biri olduğunuzu vurguladığım için bu dinlemek istediğimiz şeylerin esaslısı, başlıcası. Hoş geldiniz evvela.
1: Hoş bulduk. Teveccühünüz.
0: Estağfurullah. Yapmış olduğunuz kendinizin doğrudan çalıştığı kitaplarınızla daha önce de sinema programımızda misafir etmiştik sizi. Hı hı. Fakat ilgi alanınızın çerçevesini biraz daha genişleterek, özellikle kapsamlı bir projenin kendi detaylarından bahsederek konuşacağız ama bunun çeşitli örneklerine rastlamışızdır elbette hepimiz. Bir alanda okuyan, akademik kariyerini bir başka tarafa doğru yönlendiren, yapmakta olduğu işle birlikte kendi hayatını yormaya devam eden insanlar var. Siz onlardan birisiniz. Sinema konuşacağız. Hı hı. Yani Brezilya ulusal sineması, İspanyol ulusal sineması, İtalyan ulusal sineması başlıkları altında Türk sinemasına geleceğiz. Güncel popüler filmlerden bahsedeceğiz. Ama ben bir mühendisle niye sinema hakkında konuşuyorum ki?
1: Yani evet, bu ilginç bir konu biraz çünkü Lütfakad'ın bir lafı var. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı işi bilir, bir de sinemayı bilir diye. Yani o yüzden herkesin sinemaya dair bir fikri vardır Türkiye'de. O yüzden hani bir mühendisle de oturur konuşursunuz, bir doktorla da oturur konuşursunuz. Anlatırlar size yani sinemayla ilgili bir şeyler. Çoğu zaman da ilginç olabilir bu arada. Yani sinema o açıdan şey bir alan. Herkesin mesela kendi alanından birikimini, tecrübesini getirebileceği bir alan aslında sinema. Yani bir tarihçinin mesela sinemayla ilgili görüşlerini merak ederiz. Hı hı. Zaten ediliyor da, izleniyor da. Ya da işte bir sosyoloğun, bir işte işte belki şeyi konuşacağız, Odise'yi konuşacağız.
0: Evet, evet.
1: İşte bir klasikçinin, bir filoloğun mesela sinema ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Çünkü sinema bunların hepsine değen bir alan. O yüzden bir mühendisin sinema ile ilgili görüşlerini de merak edebilirsiniz. Çünkü sinema bir taraftan da bir mühendislik işi. Yani hem teknik olarak, ya bugün mesela şey oluyor ya işte hani Nolan'ın filmi işte IMAX'te çekildi, işte formatı, şu su bu su konuşuluyor.
0: İki temel şeyi konuştuk, evet. Orada. Bir Odise hikayesinin yani bir destanın filme alınmış, tabii, olması ama özellikle gösterim zamanı yaklaştıkça ve başladığı andan itibaren vay be neyle çekmiş, nasıl çekmiş, ne kadar zahmet vermiş bununla ilgili yani teknik yönünden ne kadar uğraşılmış, çalışılmış. Dolayısıyla yani sadece yönetmen değil mühendis o aynı zamanda sözünü, evet, duydum ben, bunu hatırlıyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani orada şey de var yani sinemanın bu teknolojik tarafı da sürekli gündemdedir. Yani bir film her zaman zaten biraz bu şeyin PR'ının da bir parçası oluyor. Yani sinemanın artık biraz hani bir krizde olduğundan söz ediliyor. Sinema öldü, sinemayı tekrar kurtaralım deniyor. Orada zaten şey var, yani bu sinemanın krizleri de bitmiyor bu arada. Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren işte Hollywood'da, Amerikan sinemasında bir kriz bağlamı var sürekli. Ve bu krizden çıkış noktalarında da hep teknoloji de bir arka plan mesela. İşte çeşitli farklı formatlar, çeşitli farklı ses formatları işte ortaya çıkıyor. Zaten sinemanın mesela daha böyle iptidai yerlerden işte opera salonları gibi, tiyatro salonları gibi daha böyle gösterişli, orta sınıf mekanlara geçişi de başka bir krizin

0: aslında o krize yönelik verilmiş bir tepkiydi mesela. Dolayısıyla sinema tarihi işte 1900'lerin başlarından itibaren aslında bu çeşit teknolojik, sosyal, ekonomik krizlere verilmiş aslında tepkilerle oluşmuş bir şey bir tarafıyla. Bir mühendisin hani fikrini merak etmek konusunda da şöyle. Ya ben kendimi mühendis olarak görmüyorum artık. Yani o geçmişte,
1: geride mi kaldı
0: geçmişte
1: biraz?
0: Kalan bir şey oldu. Yani emekli oldum ben diyorum mühendislikten. O yüzden şey değil. Benim lisans yıllarında da ilgilendiğim bir şeydi sinema. Ama tabii bizim kuşakta hep şey vardır yani. Hani bu tür konular. Bir de yani çok da maddi durumu yeterli olmayan ailelerden gelen insanların çok büyük lüksleri olmazdı. Yani işte sinemacı olmak, edebiyatçı olmak, işte sanatçı olmak gibi şeyler biraz hobi olarak düşünülen şeylerdir. Herkesin de bildiği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla biraz böyle mühendislik okumak, tıp okumak.
1: Altın bileziğimiz tabii, olsun tabii, ama kesinlikle. Hobi olarak gene ilgilen.
0: Bu arada ben pişman değilim. Yani bugün bugün okusam tekrar...
1: Bir dakika, hangisinden pişman değilsiniz?
0: Mühendislikten de, mühendislik okumaktan da pişman değilim. Ya o şey sağlıyor size yani bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şeydir yani mühendislik eğitimi iyi bir eğitimdir. Yani bir şeyleri yapabilen bir insan olduğunuzu ihsas ettiren bir şeydir. Bir güven veriyor insanlara. O yüzden şey değil hani bazen düşünüyorum hani işte mesela ben üniversite sınavına girdiğimde hani mühendislik yazarken bir de şey vardı aklımda yani felsefe işte tarih okunabilir mi falan diye düşünüyordum. Ama tabii bunu dinlendiremiyorsunuz bile yani. Çünkü şöyle bir şey vardı. Ben en kendimce yapabildiğim şey şuydu. Hani işletme yazayım. Hem kolay okuyayım hem de
1: alan da bıraksın ilgilerime.
0: Hem bana alan
1: güzel.
0: Da bıraksın. Başka işte iş alan yani bir meslek ifade etmez işletme bölümü. Oradan kayarım bir yerlere diye düşünüyordum. O dönemde de işte bu bir üniversitede işletme mühendisliği diye bir bölüm vardı. Babam şey demişti, ya işletme yazacağına işletme mühendisliği yaz falan demişti. Sonra oradan şeye geldik yani mühendislik yazmam gerekiyorsa bari adam akıllı bir mühendislik okuyayım deyip bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Ya bugün de pişman değilim. Yine şu an 18 yaşında olsam, üniversite sınavına girsem yazarım yani bilgisayar mühendisliği.
1: Bu şeye benzemiş. Sizdekini çok beğendim. Ben onu çalabilirim gayet rahatlıkla. Yani şu altın bilezik olma meselesi. Ben de edebiyat tabii. Veya tarih okumayı çok istiyordum ama isteyerek aslında psikoloji okudum. Çünkü klinik psikolog olabilirim oradan. Hmm. Yani o da düzenli tabii. Bir şey, tanımlı bir şey bir taraftan. Ama mesleğim ağır bastı okuduğum alana nispetle yayıncılık oldu hep. Fakat demek ki böyle şeyler olabiliyor. Besleyen tarafını hep hissettim bu arada. Büyük ihtimalle siz de bir perspektif, bir disiplin tabii. Olma hali yaklaştırmıştır mühendislik.
0: Yani bilmiyorum inşallah öyledir. çok düzenli bir insan sayılmam bu arada. Ama şeyi biliyorum hani böyle nasıl diyelim. Sizin en başta da söylediğiniz gibi bir işi hani lisansta okumak o işle çok böyle severek bağlantı kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Mesela işte tarih okumayı, sosyoloji okumayı, felsefe okumayı düşünüyorum, hala düşünüyorum. Yani okusaydım hani bu kadar bu işlerle ilgili olur muydum? Ondan emin değilim. Veya işte sinema okumak yani işte sinema okulları bizim çalıştığım bölüm de zaten şey, bir iletişim fakültesi, radyo televizyon sinema bölümündeyim. Yani orada öğrencilerin kurduğu ilişki haklı olarak, çünkü Türkiye'de üniversite hala biraz böyle meslek edindirme amaçlı okunan bir yer. Hı hı. O yüzden de biraz mesleki yeterlilikler kazanma yönünde eğilimleri oluyor. Yani daha entelektüel bir ilişki kurmak biraz lüks kaçıyor yani. Öncelikli olmuyor hala. Yani öğrencinin de beklentisi oluyor. Siz de dolayısıyla talebe neyi talep ediyorsa ona göre bir şey anlatıyorsunuz.
1: Şeye benziyor söylediğiniz ama kavuşamadık diye aşık olduk.
0: Kesinlikle
1: öyle. Sanki öyle bir durum var.
0: Kesinlikle öyle zaten.
1: Peki bir şey soracağım. Yani üniversite yıllarında da ilgim vardı dediniz. Burada sadece aslında sizin kişisel serüveniniz kadar bir taraftan da bir insan bir şeyi nasıl severek yapmaya başlayabilir ve nereden tutunur ona onun peşindeyim azıcık. İlgim vardı dediniz evet. Mühendislik okurken de ama bu bir karar mıydı? Mesela

0: yani şunu seyrettim, şunu okudum ve bunu yapmalıyım gibi bir şey mi, doğal bir süreç mi? Onu da kısacık geçelim, ondan sonra da yavaş yavaş projelere doğru gelelim.
1: Ya şöyle, ben lise yıllarında çok roman okuyan biriydim. Hı hı. Roman yazma fikrim vardı böyle. Ama üniversiteye geldiğimde, üniversite tam bir de 2001-2002, ben 2001'de üniversiteye geldim. 2002'de de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da ödül kazanmıştı. Ama o film ödül kazanmadan önce ben bir üniversitede gösterimi olmuştu. Ve filmi izlediğimde şey dediğimi hatırlıyorum böyle. İlk defa bir Türk filmini utanmadan, sıkılmadan izledim. Çok sonradan utanıp sıkılacağım bir cümledir kendi açımdan.
0: Kritik bir eleştiri olmuş tabii, tabii ama yani.
1: Ama şey, Türkiye'de insanların sinemayla kurdukları ilişki öyledir. Yani bir 18 yaşına kadar genelde yani hayran bir şekilde ağzı açık izledikleri, işte televizyonda izledikleri bizim kuşağın filmler vardır. Ama bir yandan üniversiteye geldiğinizde çok farklı bir sinema kültürüyle karşılaşırsınız. Ve ben bir sene içerisinde mesela hani o Türk sinemasından utanacak kadar
0: başka şeylerle beslendim,
1: evet,
0: doldum diyorsunuz.
1: Başkalaşmışım. Dolayısıyla da şey olmuştu yani. İlk defa hani Türkiye'de sinemaya dair bir şey yapılabilir. Hmm. Sinemada ciddi meseleler ciddi bir şekilde ele alınabilir fikri oluşmuştu. Sonra zaten şey, biraz sinema dersleri de aldım o dönemde. Biraz şeye de baktım, hani yönetmenlik falan yapabilir miyim? Çünkü o derslerde şey de oluyordu, film projeleri de oluyordu.
0: Hmm, uygulamalar.
1: İşte bazılarında yönetmenlik yapıyorsunuz, bazılarında oyunculuk yapıyorsunuz. Böyle her şeyde değişerek farklı konumları denediğiniz bir süreçti. Orada şeyi fark ettim böyle, yani yönetmen olmak bana göre değil gibi geldi. Çünkü şöyle, senin bir fikrin var yönetmen olarak ama o fikri bir de şey oluyor. Yani sinema dersi alıyorsunuz, herkesin o konuda bir fikri var. Herkesi ikna etmeniz lazım. Ben de çok şey bir insan değilimdir yani, hani fikirlerini böyle insanları ikna etmek zorunda kalmak isteyen biri değilimdir. Yönetmenliğin bana göre olmadığını çok erken bir dönemde karar vermiştim zaten. Ama sinema bir şekilde benim entelektüel arayışımın, entelektüel düşünce geliştirme serüvenimin çok temel bir parçası haline geldi üniversitede. Sonrasında da zaten şey, üniversiteden sonra bir dönem çalıştım. Ama ondan sonra da işte sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Sosyal bilimler alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bir noktada da aslında şey oldu. Sonrasında iletişim fakültesinde iletişim bilimleri alanında doktora yapmaya başladım. Ve Türk sineması çalışmak bir noktada şöyle, ya daha teorik alanlar çalışılır diye düşünüyordum ben. Ama işte üniversitede doktora yaparken herkesin sonradan fark ettiği bir şey. Yani teorik bir şeyi bile aslında pratik bir alanda denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Türk sineması yeniden benim gündemime girdi. Ve iyi ki de girdi. Zaten ben de hani biraz heybemde ki şeylerden biri Türk sineması olduğu için Türk sineması üzerine bir tez yazdım. Ve böylelikle de aslında şey olmuş oldu. Yani sürecim 2000'li yılların başında ilgilendiğim konu yine 2010'lu yıllarda, 2010 o süreçte, doktora yaptığım süreçte tekrar gündemime girdi.
0: Mecranızı buldunuz, evet. Aslında belki, evet. O akacağınız yatağı bulmuş oldunuz.
1: Kesinlikle.
0: Sinemayı neden seviyoruz? Ne ilginç geliyor orada bize? Siz şu son 10-15 dakika içinde anlattıklarınızla bir kere şunu anladım ki aslında biz bugün konuştuğumuzu zannediyoruz ama sinema her zaman, tabii, teknolojiyle, mühendislikle çok ilgili bir şey.
1: Tabii.
0: Sosyal durumla çok ilgili bir şey. Ekonomiyle çok ilgili bir şey. Bir takım krizler hep yaşanmış. Bugün de derinleştireceğiz biraz o sohbeti. Gireceğiz neden bahsediyoruz ve akıbeti ne olacak diye kara kara düşünenler falan da var. Alışkanlıklarımızı ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi diye. Fakat yine de seviyoruz. Niye bu kadar seviyoruz? Kendi hikayemizi mi görüyoruz? Bize olan tesirinden mi mutluyuz? Bir kere bunlardan hangisi en baskın acaba?
1: Vallahi
0: hayat
1: çok...
0: mı, sanat mı? Nedir sinema ki?
1: Ya sinema ya özellikli bir alan. Yani hani bir de sinemanın algılanış biçimi bizim için, yani ben 83 doğumluyum. Bizim kuşağımız için 90'lı yıllardan itibaren hani birden fazla sinema var. Ya bir televizyonda izlediğimiz işte Yeşilçam filmleri vardı. Bir de ayrıca

0: ayda yılda bir de olsa işte sinemada gidip izlenen bir özel durum dur aslında sinema. Özel bir etkinliktir bizim için, bizim kuşak için. Ama aslında şey, yani bizden önceki kuşaklar için sinema aslında bugünkü dizilerin karşılık geldiği bir şeye karşılık geliyor, Türk sineması. Yeşilçam özellikle. Hmm. Çünkü insanlar şey 60'lı 70'li yıllarda en yoksul insanlar bile haftada 3-4 sinemaya gidebiliyorlar. O hatıratlardan, o döneme dair anılardan bunu görebiliyoruz. Neredeyse gündelik bir şey. Yani bugün insanların 3-4 tane dizisi var her hafta izlediği bazı çok televizyon izleyen insanların, annemin mesela. Onlar ama işte şey 60'lı yıllarda benzer şekilde haftada 3-4 filme gidiyorlar. Şimdi onları sinemaya verdiği anlamla bizimkisi biraz farklı. Bilmiyorum.
1: Özel televizyonlardan birinde yaşı yetenler evet. hatırlayacaktır. Gece 10 evet. civarında gece sineması diye bir kuşak idi
0: evet,
1: o.
0: O bayağı özellikli bir şeydi yani. Hani çünkü sizin...
1: Yakın zamanlı vizyon filmleri özellikli tabii. şeyler olurdu orada.
0: Kesinlikle yani oradaki o heyecanı hatırlıyorum böyle yani hani yani çok büyük hikayeler. Ve o büyük hikayeler içerisinde siz şeyi de görebiliyorsunuz yani hani hem bir görsel ihtişam var ama bir taraftan da çok size yakın gelen hikayeler. Hollywood'un zaten çok temel şeylerinden bir tanesi budur. İnsanların çok işte hem antik Yunan metinlerini bugün bile hala kullanıyor olması, hem dini metinleri işte işte İncil'i, Eski Ahit'i kullanıyor olması. Onu zaten şey haline getiriyor. Yani insanlık tarihinin bütün geleneklerinin bir damıtıldığı bir alan olmuş sinema. Yani sinema işte dünyada da Türkiye'de çok küçümsenen bir alan aslında belirli taraflarıyla. Ya Hollywood da çok eleştirilen yüzeysellikle, işte sığlıkla, ticarilikle sürekli ilişkilendirilen bir pratik.
1: Yapım, evet.
0: Ama aslında şeyi görüyorsunuz orada. Yani yani Hollywood'un en çok gelir getiren yönetmenlerinden bir tanesi oturup bir klasik antik Yunan klasiğini alıyor, onu uyarlıyor ve şey haline getiriyor. Herkes tartışıyor. Yani tarihçisi, sosyoloğu, filozofu, felsefecisi, işte sinemacısı. Bu arada şey böyle yani en son sinemacılara söz gelmiş olabilir bu konuda yani. Hani sinemacılara söyleyecek söz kalmadı gibi bir de durum oldu. Ya şeyi canlandırıyor. Çünkü kültür hayatının merkezinde hala bir şekilde sinema var aslında. Ya bu neden seviyoruz? Çünkü şeyi seviyoruz yani hani bir şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Bir şeyleri ortak konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Sinema bize bunu sağlıyor. Temelde sinema ile ilgili sevdiğimiz şey bu sanırım.
1: Sinema üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama ben buna kendimi kaptırdığımda kitaplara hiç dönemeyecekmiş gibi bir korku evet. hissetmeye başladım içimde. Şimdi Vakıfbank Kültür Yayınları içinde çıkmış olan bir seri var. İlgilisine uzmanına gibi bir taraftan ama bir taraftan öyle bağlar ve bağlantılar kurulmuş, öyle korelasyonları önümüze seren bir şey ki şimdi İspanyol ulusal sineması, Brezilya ulusal sineması ve İtalyan ulusal sineması başlıklarıyla bunu ilkin gördüğümde dedim ki bir sinemacı değilim. Ben bu konuda çok ciddi okumalar yapan profesyonel bir takipçisi değilim bunun. Evet sinemadan zevk alırım ama daha sınırlıdır ve bilenine göre daha yüzeyseldir bu. Fakat garip bir biçimde hem ulusal dediğimizde bunu bir yere, yöreye, bir coğrafyaya ve bir döneme hasrettiğimiz halde bir taraftan da kendi hikayemizle ve tarihimizle benzerlik kurabileceğimiz bağların oluştuğunu da görüyoruz.
0: Tabii.
1: Sinema dili diye evrensel diye bir şey var mı? Yoksa bu yerelliklerden, ülkelerden, coğrafyalardan hareketle hayır herkes kendi bağımsız hikayesini mi anlatıyor? Neden mesela İspanyol ulusal sineması diye adını verebileceğimiz şey ne? Nasıl bir özellik göstermesi lazım?
0: Evet, o kitabı okumak gerekiyor bu sorunun cevabını alabilmek için.
1: Ben niçin proje editörünü alıyorum? Ben, çok ciddi bir külliyat bu. Çok, işin içinden çıkamayabilirim. Uzmanıyla konuşmak en mantıklısı geldi.
0: Evet, çok paradoksal bir şey yani. Bu ulus dediğimiz olgu zaten hem bir kurgu, yani kurgusal bir şey ama biz modern toplumlar olarak modern toplumlarda yaşayabilmek, modern toplumların kendini

0: üretebilmesi için o ulus kurgusuna ihtiyacı var. Biraz gerekli bir yalan gibi aslında. Biraz böyle şey, Zizek falan hep anlatır ya, işte Noel Baba'ya kimse inanmaz ama herkes o Amerika'da şey yapar ya, yani o Noel'i geçirmek için herkes hediyeleşir vesaire. Herkes, yani çocuklar...
1: ya bir zemin bulabilmek için ihtiyaç duyulan sebepmiş gibi görünüyor sanki, yani bir yönüyle.
0: Modern toplumların işleyebilmesi için ulusa da inanmamız gerekiyor. Eğer modern kapitalist bir toplumdaysak, tabii bunu aşmak da ayrı bir tahayyül, yani ulusun ötesine geçmek, millet olmak tabii ki belki daha ideal bir durum. Ama burada şeylere bakıyoruz, yani bu ulusal kültürlerin yaratılması meselesi hem sosyolojinin bir meselesi, hem siyaset biliminin bir meselesi, hem de sinemanın bir meselesi. Ya burada evrensel bir tarafı da var sinemanın. Sinemanın zaten hani modern kültürün çok temel bir alanı olmasının ortaya çıkarttığı bir paradoks bu. Bir taraftan mesela şey oluyor. Yani sinema gerçekten evrensel bir kültür. Çok hızlı bir şekilde nasıl diyelim, batı dışı toplumlar bile bu sinemanın getirdiği kültüre angaje oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var. Birkaç yerde de anlatmıştım yine. Sinema İstanbul'a ilk geldiğinde ilk önce Beyoğlu'nda gösteriliyor, gösterim yapılıyor. Aynı işte sinemacı bir sene sonra Fatih'te o şeyde her zaman Ramazan etkinliklerinin, Ramazan eğlencelerinin yapıldığı yerde, kıraathanelerin olduğu bir yerde Karagöz perdesine, normalde Karagöz oynatılan falan bir perdeye o sinema filmini yansıtıyor ve filmi izliyor insanlar hiçbir şeyi hiç yadırgamadan. Ve bir işte o dönemin yazarlarından bir tanesi de şey diyor, modern teknolojinin en büyük icadı geldi, oturdu Ramazan eğlencesinin ortasına, işte şalvarlı adamlar, işte çarşaflı kadınlar, işte nargilesini fokurda atarak onu izliyor falan, yani biraz böyle hafiften dalga geçerek. Gerçekten çok şey, hani sinema o yani
1: rahat bir şey, etkileşim oluşturuyor tabii, galiba benimseniyor.
0: Batı'nın şey, yani Rönesans'tan itibaren aslında gelişen bir görme kültürü var. Onun sonucu aslında sinema estetiği, yani 400-500 yıllık aslında bir geleneğin bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani fotoğraf vesaire falan da bunun öncülleri zaten. Ama şey olmuyor, yani mesela Ahmet Uluçay'ın bir ifadesi vardır, o Kütahya'daki köyünde işte şeyi düşünür, yani sinemayı Amerikalılar bulmasaydı ben burada bulurdum zaten falan diyor böyle. Gerçekten de öyle bir tarafı var, yani hani sinema bize hiç yabancı bir şey olarak gelmemiş. Burada dediğim gibi biraz böyle sinemanın o evrensel, çok temel duygulara hitap etmesiyle alakalı bir taraf var herhalde. Mesela biz işte oğlum küçükken oturup böyle işte Charlie Chaplin filmleri izliyorduk. Ve şey, yani 4-5 yaşından itibaren o filmleri takip edebilir hale geldi mesela, yani. Hani, ve şey, yani Chaplin filmleri, işte Buster Keaton filmleri, o sessiz dönem filmleri. Mesela onlar gerçekten evrensel de bir kültür oluşturdu. Çünkü dil bariyeri olmadığı için o sessiz sinema dünyanın her yanına hızlı bir şekilde gidebildi. Yani işte,
1: bir engele takılmadı, doğru.
0: Dil engeline takılmadı, kültürel bir engele takılmadı. Ama bir taraftan da şeyi görüyoruz, yani sesin gelmesiyle beraber, dilin, işte sözün gelmesiyle beraber sinemaya aslında tekrar o ulusal kültürler, ulusal edebiyatlar sinemanın içerisine girdi. Bu hem olumlu bir şey, hem şey açısından, ulusal kültür açısından mesela, ulusal kültürler açısından. Ama bir taraftan da o evrensel kültürü biraz şey yaptı, parçaladı aslında.
1: Özgün yerel sesler mi çıktı böyle?
0: Tabii, gibi? Yani çünkü şey de oluyor bir taraftan. Siz sözü getirdiğiniz zaman mesela şeydir, Türk sinemasında da mesela dublaj geleneği çok eskiye dayanır. Mesela işte eski Laurel Hardy filmleri vesaire, mesela o komedi filmlerini Ferdi

0: Tayfur mesela çok ilginç bir şekilde yerel aksanla, yerel fıkralarla böyle yorumlayarak neredeyse Türk filmi haline getiriyor ve birçok mesela bazı Leonardo filmleri Amerika'da iş yapmazken Türkiye'de mesela o dönem çok iş yapıyor. Sırf yapılan dublaj sebebiyle. Dolayısıyla şey yani söz çok ciddi anlamda o yerel unsurun tekrar tebarruz etmesine yol açtı. Ve ondan sonra aslında biz sinemada hep bir ulusal kültür meselesini tartışıyor olduk. Bir de şey söylenebilir. Nasıl oluyor? Yani bir taraftan hani bu farklı sinemalara, İspanya ulusal sineması, işte İtalyan ulusal sineması, Brezilya sineması bunlara baktığımızda bir taraftan çok farklı toplumsal olguları görüyoruz. Çok işte din olgusunu görüyoruz farklı farklı. İşte farklı toplumsal sınıfları, gelenekleri, işte kültürleri görüyoruz. Ama bir taraftan da şeyi iyi fark ediyoruz. Yani Walter Salles'ın Brezilyalı yine bir yönetmenin bir sözü vardı. Ulusal sinemalardan filmleri izlediğiniz zaman bir taraftan bu kültürlerin farklılığını fark ediyorsunuz. Ne kadar farklı olabileceğini.
1: Çeşitliliği, evet.
0: Ama bir taraftan da bu kadar farklı kültürlerdeki insanların nasıl ortak duygulara sahip olduğunu, benzer şekillerde duygulanıp ağlayıp benzer şekillerde gülebildiklerini fark ediyorsunuz. Yani o sinemanın aslında çok paradoksal bir tarafı. Bir taraftan bu yerelliklere, ulusallıklara açılan bir tarafı var. Bir taraftan da her yerde aslında benzer duyguları, benzer ilişki biçimlerini tekrar görebiliyorsunuz sinemanın.
1: Yani sonuç olarak aslında edebiyat temeli üzerine yükselen de bir alan olduğu için görsellik elbette çok esas unsur gibi. Fakat hikaye anlatıcılığı edebiyatla birlikte hani sözlü kültür sonra yazılı sonra görsele dönen bir hikaye ya. O yüzden böyle bakıldığında aslında edebiyatta hatırlıyorum da temalar bellidir, konular, temalar bellidir.
0: Tamam.
1: Ama o kültürlerin içinde ona verilen cevap çeşitliliği bize enteresan gelen noktaları. Yoksa ölüm, ayrılık, aşk gibi o kültür onun içinden buna nasıl cevap veriyor, nasıl ifade ediyor? Bu bizi hem şaşırtıyor, hem ayrılıkları hem benzerlikleri oradan takip ediyoruz galiba.
0: Evet, ama orada mesela modern edebiyatın mesela evrensel bir kültür haline gelişi hani İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır mesela. Benzer şekilde sinemanın da aslında öyle bir tarafı var. Yani sinemanın bugünkü anlamda hani o Hollywood'un işte kurgu tekniğinin, anlatım biçiminin evrenselleşmesi de İkinci Dünya Savaşı sonrası. Hani buradaki evrenselleşmenin şeyden bağımsız olmadığını da düşünmek gerekiyor. Dünyadaki işte politik, jeopolitik mücadeleden de farklı
1: Ekonomik,
0: olmadığını
1: siyasi
0: görmek
1: her
0: gerekiyor.
1: türlü evet
0: Çünkü mesela şey
1: baskınlığı
0: oluyor,
1: var.
0: yani işte mesela bizde de yaşanan bir süreç. Hani bir Yeşilçam sineması diye bir şey var. Yeşilçam sineması mesela yine buradaki kitaplardan bir tanesi değil ama mesela Hollywood taklidi diye yeni bir kitabımız çıktı mesela. Orada Yeşilçam'ın Hollywood'la ilişkisini tartışan bir kitap aslında. Şimdi bizde hep şey görülür. Yani Yeşilçam'ın orijinal olmadığı düşünülür. Aslında çok orijinal bir sinemadır. Yani gören gözler için bu aşikar gibi geliyor bana. Yani bir Hollywood filmiyle o dönemin ya da klasik dönemin bir Yeşilçam filmini gördüğünüzde bunun
1: Farklı geliyor
0: bana
1: size.
0: çok farklı geliyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca şöyle tarif edeceğim. Aslında meselenin detayına hakim olmayan benim sıradan okur, izleyici olarak kendimi de içine katarak söylediğim kategori için Çinliler birbirine ne kadar benziyor demek gibi bir şey bu aşağı
0: Evet.
1: yukarı.
0: Yani
1: Ama onun detaylarıyla ilgili vukufiyetiniz arttıkça mukayese etmeye başladığınızda şu alınmış ama bu özgün diyebileceğiniz belki şeyler çoğalıyor.
0: kesinlikle. Çünkü birazcık da şöyle. Şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Ve oraya ya Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar. Sinema ile ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der. Yani oradaki 3 cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar 2 sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok, orada bir taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte herhangi bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor. Orada mesela alt yazıda 3 cümleyle çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
1: biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz. Tabii. Sonra o verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da biraz da şaşırtıyor.
0: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması. Ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz. Ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Aksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
1: Sevmek Zamanı, Güzel İstanbul falan diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor değil mi? Daha mı fazla bir şeyle karşılaşıyorsun?
0: Kesinlikle öyle. Yani.
1: Tamam, onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada şu bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok, bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Hı hı. Şimdi artık hiçbir olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberli, Taşkent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da, İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insan. Salonlar gitti, işte AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekler için, ki kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek, bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Hı hı. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
0: Ya kesinlikle orada insanların işte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra üniversite sonrası üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlum da mesela hala sinemaya gidiyor, yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum mesela filmlerden sonra yorum larımı alıyor. İşte değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz falan. Ve şey, diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyim farklı.

0: Tabii ki yani hani
1: düzeyi farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten. Etkiliyor.
0: Ve kesinlikle bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım yani.

0: Ben de bize o 90'ların 2000'lerin şeyini yansıtmaya çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında var. Şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
1: Niye adı filmden
0: Niye
1: başlayarak?
0: adı? Evet,
1: Oo,
0: oradan anlatmak gerekiyor.
1: iyi
0: Çünkü
1: bir şey.
0: bu işte
1: Keşke hatırlatmasaydı
0: belirli
1: bize
0: bir
1: onu.
0: materyal demek
1: Evet.
0: gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları, sahaflardan
1: Evet.
0: kitapları alıp
1: Yükleyip yok
0: yükleyip yok
1: ediyorlar
0: ediyorlarmış. Şimdi
1: basılı
0: aslında
1: olanları.
0: benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela yok. Yani DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde bir bulutta. Veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de var. Yani muhtemelen bir noktada geri dönülecek. Hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki IMAX kamerasıyla filme çekmiş, 35 mm'ye çekmiş Nolan falan muhabbeti. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan bir şey var. Yani o film iyi kötü, yani gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde dijital kamerayla çektiniz, aktardınız ettiniz, bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
1: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime, ama ister istemez çünkü zengin ve çok çerçevesi çok çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz,
0: Tabii.
1: ekonomisinden konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında
0: Tabii.
1: sinemayla birlikte galiba.
0: Kesinlikle bir de ortak hafızanın ötesinde mesela dediniz ya AVM'lere gelmesi yani sinema salonlarının kapanması biraz sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela yani sinefiller açısından. Ama ben mesela yapıyorum genelde AVM'lerde izliyorum. Filmleri ve bu yakın zamanda Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir halk günü
1: Uygulaması var, evet. Çarşamba
0: uygulaması
1: günleriydi,
0: var.
1: değil mi?
0: Çarşamba günleri. Mesela genelde oğlumla o gün o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor, ter kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o içerisinde ben 90'larda 2000'lerde ilk defa sinemaya gittiğim atmosferi yaşıyorum ve yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinema ile ilgilenen akademik olarak eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğünden ne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
1: O zaman soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü dönecek sinema, öldü mü ölmedi mi meselesi?
0: Yani
1: Bu arada son
0: sinema
1: 6-7
0: seyircisi
1: dakika içindeyiz. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
0: Evet.
1: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu.

0: doğrusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi yoksa Odise'yi özelinde konuşmamız gereken bir şey miden başlayarak?
1: Ya sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşük. İşte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok
0: Gündem arasında
1: dar bir
0: kayboluyor.
1: toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odise'de öyle olmadı. Odise'de sadece işte sinefiller vesaire değil, herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. Ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odise izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var, sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden giden, daha hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten hani birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. İşte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan. Herkes bir şey söylüyor
0: Nereden
1: mesela.
0: çıktı siyahi karakter efendim?
1: Tabii.
0: Siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi şeyler epey okudum ve
1: Tabii
0: dinledim.
1: herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey. Yani hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Yani aslında kapitalizmin kültür alanı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim? O kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
0: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor.
1: Tabii.
0: Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında işi.
1: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey yani otör sinemasının teorisini yapanlar bile işte Truffaut'lar falan bile mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en nasıl diyelim en o popüler türlerin bir tanesinin icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
0: Nasıl
1: otör olarak.
0: ayrıştıracağız? Onun yaptığı Hitchcock sineması mı, Hollywood sineması mı gibi?
1: Evet, aslında ikisi aynı zamanda.
0: Belirsiz.
1: İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sineması

0: Bundan bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak o ayrıca tartışılabilir. Temel mesele biraz bu.
1: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
0: Yani Türk
1: Kafamda
0: sineması
1: deli sorular.
0: Kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle kafa kafaya gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
1: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Bostan, çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan, Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya
0: olur.
1: Devam edebiliriz bunu.
0: Nasıl
1: çok
0: isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki sohbet ettik.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 20.

0: 13.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 21'i gösteriyor haber bülteniyle karşınızdayız. Fon soruşturmasında hesaplar artık mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Pusula Holding yöneticileri İsviçre'ye aktarmış oldukları milyonlarca avro ve dolarlık para transferleri hepsi ortaya çıktı. Yapılan ilk tespitlere göre soruşturmanın merkezinde Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'de bir hesabı 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro aktarıldığı belirlendi. Bu iki isim sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmada Yarız tutuklanırken Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Öte yandan yine aynı soruşturmada İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin bir açıklama daha yaptı. Gürlek İstanbul ve Osmaniye'de işlenen ve rafa kaldırılan iki dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatıldığını belirtti.
1: Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi. Karanlıkta kalan iki dosyanın daha aydınlatıldığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. HTS baz görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve yeniden değerlendirilen tanık beyanları. Tüm deliller tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda dosyanın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir başka dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinden Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen çalışmalarda dosya yeni delillerle yeniden ele alındı. HTS ve kamera kayıtları incelendi. Tanık beyanları değerlendirildi. Kriminal incelemeler yapıldı. Şüphelinin kullandığı araçta elde edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. İki farklı dosya, yıllar sonra yeniden harekete geçen soruşturmalar. Adalet Bakanlığı hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
0: Almanya'da siyasi dengeleri yakından ilgilendiren iki eyalet seçimi yapıldı. İlk sonuçlara göre Berlin eyaletinde Sol Parti, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi kazandı. Sandık çıkışı anketlerine göre Berlin'de Sol Parti %24,5 oranla ilk sırada. Başbakan Merz'in merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %20 oranında oy aldı, ikinci sıraya yerleşti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ise %16 ile üçüncü. Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Erhard zafer konuşması yaptı. Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz dedi. Destekler için seçmenlere teşekkür etti. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ise aşırı sağcıların ikinci zaferine sahne oldu. Sandık çıkışı anketlerine göre Almanya için Alternatif Partisi %37 oranında oy aldı. Onu %35 ile merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti izliyor. Başbakan Merz'in partisi %5,5 oranında oyla seçim barajını kıl payı geçti. Seçimlerin sonuçlarının federal düzeyde de siyasi dengeleri etkilemesi bekleniyor. Aşırı sağ ve aşırı solun hızlı yükselişi merkez partileri tedirgin ediyor. Başbakan Merz, Birleşmiş Milletler programını iptal etmişti. Seçim sonuçları üzerine kurmaylarıyla toplantı yapması bekleniyor. Mavi Vatan'da hareketlilik artık zirvede. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en kapsamlı gövde gösterilerinden biri olan Deniz Kurdu tatbikatı başladı. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e Türk donanmasının gücü aynı anda sahada buluşuyor. Tatbikatta gözler 24 Eylül'de TCG Anadolu'da olacak. Seçkin Gözlemci Günü'nde denizlerdeki harekat kabiliyeti sergilenecek.
2: Mavi Vatan'da Türk bayrağı dalgalanıyor, denizlerde güç ve hazırlık mesajı veriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Deniz Kurdu bir tatbikatıyla Marmara'dan Doğu Akdeniz'e kadar

0: Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Dört bölgede eş zamanlı icra edilen tatbikata kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları da destek veriyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel sahada olacak. Yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil sistemler de tatbikat kapsamında test ediliyor. Tatbikatla çevre denizlerdeki caydırıcılığın arttırılması ve müşterek operasyon kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tatbikatın en çekici aşamalarından biri 24 Eylül'de gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği aratmayan senaryolarla denizdeki harekat kabiliyetini ortaya koyacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücü 25 Eylül'e kadar sahada olacak.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık ve oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. Tabii önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek, liderler oturumları düzenlenecek ABD'nin New York kentinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yolda New York'a inmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temasları olacak. BM Genel Kurulu çerçevesinde tabii çok önemli gündem maddeleri var. Hem bölgesel hem küresel mücadeleler hem insanlığın genelini ilgilendiren önemli sorunlarla alakalı önemli mesajlar verilmesini, önemli temaslar yapılmasını bekliyoruz. Bunları eline boyuna değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Daily Sabah yayın koordinatörü Dr. Mehmet Çelik. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Savtek Dergi yayın koordinatörü Özlem Coşan. Hoş geldiniz.
2: Hoş

0: bulduk, iyi yayınlar.
1: Ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Tabii bu meseleler önemli, meseleleri değerlendireceğiz ama öncelikle müsaadenizle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz, kolaylıklar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor New York. Önümüzdeki günler oldukça yoğun olacak, önemli temaslar olacak. Neler aktaracaksın?
3: Evet, Çağrı Altan, yağmurlu bir New York günündeyiz. Bu bile epik milletler biraz yağmuru geçecek gibi, ancak ona rağmen Türkler, yani Türk vatandaşları Türk evinin önünde toplanmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. Önümüzdeki saatler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem New York'a inmesini, indikten sonra da Türk evine gelişini bekliyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü, yani bugünkü programı çok yoğun gözükmüyor. Zira Türk evine girişinin ardından hazırlıklarını yapacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için. Nitekim pazartesi günü resmi olarak artık Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu programına Cumhurbaşkanı Erdoğan başlamış olacak. İkili görüşmelerle başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkili görüşmelerin bir kısmı arkamda gördüğünüz Türk evinde, bir kısmı da Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek. Sonrasında Salı günü aslında bütün dünyanın gözünün beklediği, bütün dünyanın beklediği konuşmayı gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Niçin bütün dünyanın konuşmasını beklediği diyorum? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmaların tamamında politik bir manevrayı düşünmeden dünyanın sorunlarına, temel sorunlarına net bir şekilde hem eleştirerek hem de net hücumlar sunarak bir konuşma gerçekleştiriyor. Bu da dünya liderlerinin çoğunun çok da yapmadığı bir konuşma tarzı içeriyor Çağrı Altan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması özellikle dünyada beklenen konuşmalardan biridir. Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşma. Erdoğan'ın sonraki görüşmeleri yine Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşecek. Sonrasında ikili görüşmelere devam edecek ve çarşamba günü de yine ikili görüşmeler ve sivil toplum kuruluşları yapacağı toplantılar neticesinde Birleşmiş Milletler programını tamamlamış olacak Çağrı Altan. Tabii bir program var ki herkesin beklediği bir program, ancak bu program yani ABD Başkanı olacak olan görüşmeden bahsediyoruz. Bu program henüz Türk tarafı da ABD tarafı da doğrulamış değil, ancak ABD tarafında bu programa dair biliyorsunuz ABD Ankara Büyükelçisi son olarak bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geleceği yönünde, New York'ta bir araya geleceği yönünde hala bu yönde bir toplantının gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak henüz detayların netleşmediğini ifade edelim Çağrı Altan.
1: Yavuz Atalay, oldukça yoğun bir programdan bahsediyoruz. Tabii bu programın tek ayağı siyasi mesajlar ve siyasi temaslar değil. Önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek bir COP31 zirvesi var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti bu açıdan aslında BM'de vereceği temaslar iklim değişikliğiyle mücadele açısından da önemli olacak diyebiliriz, değil mi?
3: Evet, çarşamba günü iklim değişikliğine dair bir programı da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü daha önce bu tür programlara katılıyordu, ancak bu kez daha fazla zaman ayırdığını görebiliyoruz. Çünkü hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan için Sayın Emine Erdoğan düzenlemiş olduğu bir projesi vardı. Sıfır atık projesi. Bu dünyada inanılmaz bir yankı oluşturmuştu. Ve dünya bu yönde bir eğilim sergilemişti. Bu projenin ciddi katkıları görülmüştü. Şimdi benzer projelerden bir tanesi yine iklim projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki görüşmelerinde özellikle buna daha fazla yer ayırdığını programında görebiliyoruz Sarı Altan.
1: Yavuz Atalay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Oldukça yoğun bir mesain olacak önümüzdeki günlerde. Kolaylıklar diliyoruz. Zaman zaman bilgileri almaya senden devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, oldukça yoğun bir program. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok önemli teması var. En çok beklenen de arkadaşımızın da bahsettiği gibi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın da açıkladığı gibi Erdoğan ve Trump'ın yapması beklenen görüşme. Şimdi bu görüşme ve Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığınız zaman pek çok alan önümüze çıkıyor. Bu F-35 satışından Suriye'deki gelişmelere, İsrail meselesinden Ukrayna Savaşı'na, Orta Doğu'daki diğer gelişmelere, İran meselesine kadar pek çok değinilebilecek konu var. Hangi mesajlarda öncelikle hangi başlıklarda ne tür mesajlar beklemek lazım?

0: Türkiye'nin tabii muhakkak talep edeceği ya da uyaracağı konular da olacaktır ABD'yi bu ziyarette.
1: Şimdi henüz doğrulanmamış bir görüşmeden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle böyle bir görüşme gerçekleşecek. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir NATO zirvesi vardı. Orada da bir görüşme olmuştu. Uzun zamandır, yani benim takvimlendirmeme göre 1 Mart tezkeresinden bugüne kadar yaklaşık çeyrek yüzyıldır Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz söz konusu. Bu Türkiye'nin dış politikadaki tercihlerindeki değişimle alakalı, tehdit algısının değişimiyle alakalı. Türk karar vericiler, siyasetçiler, Amerikalı müttefiklerimizin Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini ciddiye almadığını, önemsemediğini düşündüler. Özellikle 2. Körfez Savaşı'nda. 1. Körfez Savaşı'nda biraz daha durum farklıydı. Dolayısıyla bir kriz söz konusu ama sanki son birkaç yıldır bu krizde bir ilerleme var. Biliyorsun Amerika'nın uyguladığı bir takım yaptırımlar var. İşte Halkbank davası vardı. Zaman zaman işte İçişleri Bakanı gibi isimlere yaptırımlar uyguluyorlardı. Şu an bir bahar havası var Türk-Amerikan ilişkilerine. Fakat somut olarak yani NATO zirvesine, Temmuz ayındaki NATO zirvesinden sonra somut olarak ne çıktı deseniz benim aklıma sadece Türkiye ve İsrail arasında doğrudan bir çatışmanın bu ilişkilerin düzelme seviyesi sayesinde engellendiğini söylerim. Somut bir çıktı olarak yani. Çünkü Suriye'de Türk ve İsrail kuvvetleri zaman zaman Ege'deki hani Yunanistan'la içine düştüğümüz pozisyon gibi, yani tabiri caizse lütfen bağışlayın, it dalaşı diyorlar askerler buna kendi aralarında. Zaman zaman havadan karadan böyle bir temas noktası oluşuyor Suriye sahasında. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemdeki bu ılımlaşmanın en somut, daha doğrusu tek somut çıktısı bu oldu. Şimdi biliyorsunuz F-35 projesinde, işte jet motorların satışında, katsa yaptırımlarının kaldırılmasında biz işte Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay, yaklaşık 3,5 ay oldu. Somut, yani neticeye varan bir şey görmedik. Fakat iki liderin görüşmesi, kim biliyorsunuz Trump liderden lidere diplomasiyi seven bir isim. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda zaten çok mahir bir isim. Yani birebir görüşmeyle birçok meseleyi çözüyor. Burada hangi şey öne çıkar diye sorsanız bunlar konuşulacak. Yani muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı orada eğer bir basın açıklaması yaparsa şunu söyleyecektir. Siz bize NATO toplantısında söz verdiniz. Hatta öncesinde NATO'ya gelmeden önce, Ankara'ya gelmeden önce Trump Amerika'da açıklama yaptı. Bir müjdem olacak. Türklere bir müjdem olacak. Hatta İsrail'leri azarladı o zaman. Dedi ki İsrail bizim kime ne satacağımıza karışamaz dedi. Bunlar konuşulacak. Yani katsa, F-35 jet motoru satışları vesaire konuşulacak ama
0: tabii burada mesele sadece Trump'la bitmiyor. Bir kongre süreci de var.
1: Evet. Tabii Trump'ın da durumu çok artık sallanıyor biliyorsunuz. Orada bir seçim yaklaşıyor. Ara seçimler var Amerika'da. Fakat burada daha önemli bir husus var bana sorsanız. Yani Orta Doğu'da Amerika çok ciddi bir bataklığa saplanmış durumda. Yani Hürmüz'ü açayım derken o kapalı. Babel Mendeb de kapandı üstüne.
0: Evet.
1: Yetmedi şu an Yemen'de işte Husiler ülkenin tabiri caizse işe yarar bölgeleri, yani Kızıldeniz kıyısı ve güneye kadar, neredeyse Aden'e kadar olan kısmını yavaş yavaş kontrol ediyorlar, ettiler.
0: Boğaz'daki adaları da ele geçirmişler.
1: Adaları da ele geçirdiler. Orada işte Haniş Adaları var vesaire.
2: Kurim var.
1: Evet, başka adalar var sizin bahsettiğiniz. Yani şu an Boğaz'da tam bir hakimiyet kurmuş durumda Husiler. Ve burada Amerika şimdi bir taraftan İran'la, bir taraftan Yemen'deki Husilerle mücadele etmek gibi bir pozisyonla karşı karşıya, küresel güvenlik, enerji güvenliği, lojistiğin güvenliği, müttefiklerinin güvenliği. Çünkü buradaki bir Yemen'deki Husi varlığı Amerika açısından İsrail'in güvenliği için de bir tehdit. Aynı zamanda seyir sefer güvenliği açısından da bir tehdit. Dolayısıyla Türkiye ile yani Sayın Cumhurbaşkanı yapılacak görüşmede bir taraftan çıkmaza giren Ukrayna Savaşı, bir taraftan İran Savaşı bence NATO zirvesine nazaran daha ön planda olacaktır. Yani Amerika buradan çıkmak istiyor artık. Yani buradan bir türlü kurtulmak istiyor. Bizim Türklerin tabiriyle yakasını kurtarmak istiyor, paçasını kurtarmak istiyor buradan. Fakat öyle bir pozisyonda ki Trump buradan bir türlü kendini tatmin eden bir çıkış yakalayabilmiş değil. Yani diplomasiye çok alan açmıyor. Askeri operasyonlar zaman zaman tırmanıyor. Ve tarafların maksimalist talepleri var. Belki şunu da takip etmeye gerekecek. Yani eğer olursa bir Trump-Pezeşkiyan görüşmesi olursa ya da Trump ve Netanyahu yerine Rubio ve Netanyahu görüşür ve Pezeşkiyan-Trump görüşmesi olursa mesela
0: gerçekten bu alanda, büyük olay olur.
1: Evet, bu alanda şey ciddi bir şey olur. Ama bence yani son dönemde işte New York'ta, Washington'daki mesajlar, işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Başkan Yardımcısı Vance bir açıklama yaptı. Dedi ki Trump çok güçlü bir lider. Amerika'nın en güçlü lideri. Bu gücü de tanımlarken bunun güç ölçütü nedir diye sorduğumuzda, yani metne sorduğumuz onun konuşmasına, İsrail'le çıkarlarımız ayrıştığında biz İsrail'e sırtımızı dönebiliriz dedi yani. Netanyahu karşı durabiliriz dedi yani, güçlü bir şekilde. Dolayısıyla
0: Amerikan siyasetini İsrail'e teslim etmeyiz gibi,
1: evet,
0: açıklama yapmış.
1: Yani Orta Doğu siyasetimizi, Avrupa siyasetimizi Brüksel'e emanet etmeyiz. Onun güdümüne sokmayız. Orta Doğu siyasetini de İsrail'in güdümüne sokmayız dedi. Bakın
0: yani
1: bu çok
0: Orta
1: önemli.
0: Doğu adına bunu başarabilirlerse gerçekten çok büyük bir başarı sayılabilir tabii.
1: Tabii bu şimdi başkan ve başkan yardımcısı zaman zaman çelişiyorlar. Kendi aralarında bir gerilimleri var ama tabii seçim süreçleri biraz da kendi kamuoyuna, evet, içeriye verdikleri mesajlar bunlar. Çünkü Amerika'da çok yükselen bir İsrail karşıtlığı var, Siyonizm karşıtlığı var. Bakın bu Yahudi karşıtlığından ayırmak, yani antisemitizm falan değil bu. Evet. Amerikalılar soruyorlar, vergilerimiz niye oraya gidiyor? Bakın şimdi dün ya da ondan önceki gün Amerika'nın batısında jet yakıtı üretiminde kıtlık var, arzında kıtlık olduğu için bazı havayolu firmaları uçuşlarını durdurdular. Biliyorsunuz bu artık uluslararası iletişim havadan gerçekleşiyor. Yani ve jet yakıtı, şöyle bir tablo var, keşke yansıtabilsek ekrana. Bir varil petrolden, ham petrolden işte %42 oranında benzin çıkıyor. %27 oranında dizel çıkıyor. İşte %3-5 oranında asfalt, LPG çıkıyor. Evet, öyle bir şey çıkıyor. %10 oranında da jet yakıtı çıkıyor. Yani bir varil petrolün sadece %10'u. Şimdi karada elektrikli araçlara alıştık. Yani dizel ve benzin artık çok talep edilen şeyler değil. Hani belki kıtlığını yaşıyoruz zaman zaman ama daha çok şeye ihtiyaç var şu an.
0: Denizde yani, ve havada daha sıkıntılı tabii.
1: Havadaki o jet yakıtına ihtiyaç var. O da çok az çıkıyor. Yani bir varili işte rafine ediyorsunuz. Sadece %10'unu jet yakıtı olarak elde edebiliyorsunuz. Ki bu mesela hani ortalama bir rakamdır. Venezuela'daki petrol rafine ettiğinizde çok daha az çıkıyor. Oradaki biraz daha
0: ağır
1: kalın
0: petrol,
1: bir petrol. Yani kalın bir petrol, ağır bir petrol. Belki Libya, Irak gibi, işte İran gibi, onlar çok daha tatlı. Yani sevimli, ne diyelim, verimli, daha bol miktarda arıtılmış malzeme çıkıyor. Dolayısıyla Amerikalılar soruyorlar. Yaşam kalitesi düşüyor. Enflasyon artıyor. Bazı ürünlerin kıtlığı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu bahsettiğimiz yetki.
0: Ki bazı bölgelerde, yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni lütfen, ama 6,5 dolara kadar çıktı akaryakıtın galonu, ki onlar için hali aslında
1: 2.90'dı Trump iktidara geldiğinde.
0: Evet.
1: 2.94-95'ti yani 3'ün altındaydı. O işte geldiğinde bir tırmandı biraz, 3.12'ye 15'e çıktı. Sonra bir şey yaptı, düşürdü onu aşağıya. Dedi ki bak düştü, hemen düşüyor, yumurta fiyatları düştü. Hatta bakın NATO toplantısında, yani Temmuz'daki İstanbul Ankara'daki toplantıda koskoca, ben bunu hatta bu ekranda da konuştum. Koskoca Amerikan başkanı yumurta fiyatları düşüyor falan diye konuşuyordu yani. Çünkü çok ciddi anlamda bir duyarlılık var Amerika'da artık bu ekonomik konulara. Dolayısıyla benim yani kendi süremi de dikkatli kullanmak adına, Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasındaki görüşmelerde elbette NATO zirvesinde verilen sözler sorulacak. Yani bu bahsettiğimiz silah ambargosu, katsa vesaire, bunlar sorulacak. Ama bence Amerikalıların daha çok merak ettikleri şey şu: Sayın Cumhurbaşkanı, yani Erdoğan bizi bu içine düştüğümüz Orta Doğu'daki tırnak içerisinde bataklıktan, ya da Rusya-Ukrayna savaşındaki bataklıktan bizi nasıl çıkarır diye, belki bence bu ön plana çıkacak. Çünkü bugün Rusya'da seçimler var. 3 gündür devam ediyor. Ve Moskova bugün, sizin ekranınızdan takip ettim ben, savaş boyunca aldığı en büyük saldırıya muhatap oldu. Yani
0: evet,
1: petrol rafinerisi vuruldu.
0: Evet.
1: Ve bütün Moskova'nın üstü siyah dumanlarla kaplandı. Dolayısıyla bence bu müzakerelere eğer bir görüşme olursa en çok ön plan çıkacak şey bu. Bir de şuna bakmak lazım. Tabii bunu ben heyette kimler var bilmiyorum. Yani Sayın Fidan var mı? İbrahim Kalın heyette
2: var,
1: mi?
2: Var.
1: Yani Savunma Bakanı, Dışişleri
2: Adalet Bakanı.
1: Evet,
2: var.
1: Mesela bunlar varsa demek ki bir bakıma dış politika, Amerikan dış politikasına dair benim tahminim, yani bu Körfez'deki, Babel Mendeb'deki krizden Amerikalılar nasıl çıkabilirler? Bunun müzakeresi nasıl yapılabilir? Bu önemli. Biliyorsunuz biz artık Mekke Anlaşması'yla bir bölge güvenlik mimarisinin kurucu aktörü olduk.
0: Evet.
1: Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bu oldukça önemli. Tabii başka şeyler var, işte bir BM'de seçim olacak biliyorsunuz. Belki kıymetli hocalarım da bu konuya değineceklerdir. Bu seçimlere Türkiye'nin hem İslam Konferansı ya da İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden Arap ve İslam dünyasında bir nüfuzu var, bir etkisi var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bayağı bir zaman oldu ama Türkiye geçici üye olmuştu. BM ilk kez seçilmişti.
0: Güvenlik Konseyi.
1: Güvenlik Konseyi'nin üyesi olmuştu, geçici üyesi olmuştu. Hali hazırda 10 tane geçici üye var Güvenlik Konseyi'ne, 5 daimi üye var. İşte hem başkanlık seçimleri var, hem başka kurumlarda bir takım görev değişimleri olacak. İşte Mehdi Eker'in Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün onun başkanlığına, FAO'nun başkanlığına adaylığı söz konusu. Ya bu tarz şeyler de konuşulacaktır bence.
0: Tabii yani BM Genel Kurulu olunca, Türkiye-Amerika ilişkileri olunca her tarafa uzayan bir başlık silsilesi var. Bahsettiğiniz konularda önemli. Onlara da vaktimiz ölçüsünde daha detaylarıyla değinmeye gayret edeceğiz muhakkak. Şimdi ana gündemlere baktığımız zaman bir kere şunu görüyoruz. Yani bu genel kurul Antonio Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak açtığı son genel kurul. Bundan sonra yeni bir dönem başlayacak. Ana temasına baktığımızda güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM. Şimdi bu başlığa baktığınızda aslında bizi doğrudan reform ihtiyacına götürüyor değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günü 4. sırada hitap edecek. Daha önce de tabii 16. sefer yanlış hatırlamıyorsam BM kürsüsüne çıkacak. İlk kez 2014'teki hitabında dünya 5'ten büyüktür demişti. O günden bugüne o cümlenin ne kadar doğru ve haklı olduğu, hele ki son dönemde bölgemizde çeşitli bölgelerde yaşanan ve bir türlü aşılamayan krizlerle ortaya çıktı desek herhalde çok yanlış olmaz değil mi?
2: Çok doğru. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya 5'ten büyüktür sözü sloganik olarak algılanmıştı bazı çevrelerce ama tam 12 yıl sonra slogandan aslında işlevsel bir zorunluluğa doğru o gerçeği 12 yıl öncesinde söyleyen bir küresel oyuncu olarak bakabiliriz. Şimdi şöyle bir şey de söyleyelim Çağrı Bey. 1945 sistemi, 1945'te kurulan bu yani kurumsal yapısını oluşturan Birleşmiş Milletler'in 2026 itibariyle dünyanın çoklu krizlerine cevap vermekteki yetersizliği bilakis Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in dilinden
0: evet.
2: ve bir konu başlığı halinde aslında 81. Genel Kurul'un değil mi bir çerçevesi olarak sunuluyor. Peki bu reformu yapmak çok kolay mı? Biraz buna bakmamız lazım.
0: Aynen öyle. Soruyu biraz açayım müsaadenizle olur mu?
2: Buyurun.
0: Şimdi yani uzun yıllardır gündemde ve herkes reform gerekliliğini kabul ediyor. A'dan Z'ye herkes kabul ediyor.
2: Evet.
0: Kabul ediyor da bu reform ne şekilde yapılacak? Şimdi veto hakkına sahip olan ülkelerin bu gücü kaybetmek istemediği 2x2=4. Yani buna rağmen bu reform nasıl yapılabilecek?
2: Tabii
0: yani Güvenlik Konseyi'nde üye sayısı mı artırılacak? Veto hakkı mı kısmen belki törpülenecek? Yani o kesimi, o 5 ülkeyi razı edip de bunu nasıl hayata geçirecek dünya? Ben onu merak ediyorum açıkçası.
2: Şimdi şöyle bir yaklaşımla durumu anlatmaya çalışalım. Katlanarak artan, daha doğrusu dünyayı ödeteceği bedeller bakımından katlanarak etkisi artan krizler söz konusu. Ve her seferinde Birleşmiş Milletler'in bu anlamda bu krizleri çözmek ya da buna yönelik bir çözüm merceği olmaktan çok uzakta olduğunu görüyoruz. Bu da gitgide tabii ki bu yapıya yönelik güvensizliği artırıyor. 1945'te kurulan sistem aslında gücün dağılımı korkusunu yaşıyordu. Bu yüzden daimi 5 üye yani veto hakkını elinde bulundurdu ki burada aslında karar vericiler dünyadaki topun kimin ayağından kime sekeceğine aslında karar verecekti. Baktığımızda
0: aynı sistem şimdi çözümsüz krizler üretiyor maalesef.
2: Çözümsüz kılıyor. Şimdi kaç ülke olacak? 100 sandalye daha ekleyelim. Eğer veto hakkı vermezseniz aynı şeyi biraz daha kalabalık yaşamış oluyoruz.
0: Evet.
2: Peki veto hakkı verirsin o zaman ne olacak? 5 ülkenin kilitlediği bir sorun 10, 20, 30, 40, 100 ülkeyle kilitlenmiş olacak. Kaç tane ülkeye tekrar veto hakkı verilirse. Yani aslında sistemin kendisiyle ilgili regüle edilmesi, düzeltilmesi, reform belki de tamamen yeniden yapılandırılması gereken bir açmaz var burada. Hı-hı. Yani bir sistemin tekrar yeniden teşekkül etmesiyle ilgili bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Şimdi bu yıllardır artan dediğim gibi katlanarak aslında işlevsiz oluşu, o tıkanıklığı artıran bir durum olduğu için ülkeler kendi bağlı bulundukları bölgesel ittifaklarla aslında Birleşmiş Milletler'i sübvanse etmeye çalıştılar. Bu anlamda tabii ki artık Birleşmiş Milletler'in varlığının bir anlamı kaldı mı? Bu sorular da gündeme geldi. Şimdi baktığımızda mesela bu veto hakkına sahip ülkelerle ilgili tıkanan bazı meselelere bakalım. Gazze ki Türkiye'nin en öncelikli konusu olacaktır. Büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımızın 16. hitabıyla beraber Gazze konusuna her zamanki duyarlılıkla en fazla duyarlılığı gösteren ülke ve onun lideri olması bakımından Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili yoğun ve Üstelik hedef odaklı, artık strateji değil, uygulamaların konuşulacağı, neler olması gerektiği zaten çok uzun uzadıya anlatıldı. Neler yapılamadı, ne söz verildi, ne yapılmadı. Çünkü

Çünkü Gazze konusunda Amerika vetosu var. Bakın, İsrail'in diplomatik kalkanı olarak görmeye devam ediyor Amerika. Sonra Ukrayna konusu var ki Ukrayna'da da Rusya vetosu olduğu için

0: Ya yani şöyle bir şey sorunu çözer mi? Şimdi tabii çok izafi konuşuyorum ama 5 veto hakkına sahip ülke var. Yani bu vetonun hayata geçebilmesi için en azından bu 5 ülkenin en az 3'ünün bu vetoyu kullanması şartı gibi bir formül işe yarar mı? Kabul edilebilmesi tabii lazım önce.
1: Peki mevcut durumda mevcut şartlarla veto edilmesi konusu masaya yatırılması daha öncelikli değil mi? Yani veto bir parmak hesabı değil sonuçta. Yani hangi şartlarla bu veto hakkını kullanabilecekleri, yani bu kuralı işletmenin dinamiklerinin değişmesi lazım. Çünkü 1945'ten 2026'ya çözülemeyen, çözümlenemeyen, zamanın ruhunu yakalayamayan ve bir sistem tıkanıklığına en son dünyayı sürükleyen bir yapı
0: yani
1: var.
0: Yani veto hakkının kullanılmasının belli şartlara, gerekliliklere tabi olması gibi bir fikirden bahsediyorsunuz.
1: Bir de her ülkenin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm yaklaşımı standart mı olmalı? Yani bölgesel dinamikler burada göz önünde tutulmayacak mı? Veya dünya 5'ten büyüktür. Yani dünyadaki o 5 ülke karar vermeye devam ettikçe bunu 10'a çıkarmak da bir çözüm değil. Aslında burada bir güç pastasından pay alma. Hiç kimse bunu bırakmak istemiyor. Hiç kimse bulunduğu koltuktan kalkmak istemiyor yani gücü paylaşmak adına. Bir de tabii şunu da söylememiz lazım. Gücün yeniden dağıtımı mı söz konusu olacak, yoksa gerçekten dünyanın tıkanan sorunlarına bakın. Burada şunu söylememiz lazım. Moskova'ya atılan, bakın 1600'dan fazla insan sava aracıyla saldırı yaptı Ukrayna.
0: Evet.
1: Geçen gece. Ve bunlardan 400 kadarı Moskova, yani Rusya'nın kalbini hedefledi, vurdu. Ve Moskova'da özellikle Rusya'nın tamamının %40 dizeline denk gelecek şekilde üretim yapan tesisi vuruldu.
0: Evet.
1: Yani burada artık cephe savaşlarında siperlerde değil, bakın bu tür yani cephe içlerine doğru giren bir savaşta rafineriler hedef alındıkça, sivil altyapılar hedef alındıkça sizin, benim, bütün hocaların, bütün izleyicilerimizin cebindeki neyse harcadığımız benzine, dizele, mazota,
0: bütün dünyanın günlük hayatını etkiliyor.
1: Ve aynı zamanda tabii ki bu işin gıda tarafı da var. Birleşmiş Milletler'de birçok konu konuşulacak biliyorsunuz. Peki sahip olduğu bu tıkanıklıkla, bu devasa her geçen gün etkisi artan, bakın artık iklim konusu bir çevre meselesi olmaktan çıktı. Ne meselesine dönüştü? Güvenlik meselesine dönüştü. Beka meselesine dönüştü. Peki böylesi bir Birleşmiş Milletler'in yapay zeka, yani yeni nükleer dedikleri tehlikeyi bertaraf etmekle ilgili bir konsensus oluşturması beklenebilir mi? Aslında cevaplardan çok soruların büyüdüğü bir sistemle karşılaşıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler dediğimizde Türkiye'ye baktığımızda, bakın Türkiye sadece eleştirmiyor yapıyı. Özellikle geniş temsilli yeni bir model öneriyor. Bu yüzden Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi Türkiye'nin ne diyeceği çok önemli. Türkiye her platformda ara bulucusu olduğu ya da bir çözüm ulaştırmak üzere yaklaştığı, kendisine söz verildiği, hitap ettiği her ortamda bir modelle ön plana çıkıyor. Hani deriz ya, eleştiriyorsun ama katkın ne? Ya, eleştirdiğin şeye çözümün ne? İşte Türkiye her zaman dersine çalışmış olarak, yani şöyle dersine çalışmış olarak çok hareketli, ateş çemberi denilen bir yerde değil mi, bir vaha kurmaya çalışan ya da kendi sınırını, bakın konuşacağız belki, 911 kilometrelik özellikle ne yapıyoruz, teröristiz Türkiye konusunda en aktif terör bölgelerinden biri olan bu hattı temizlemekle ilgili. Yıllardır verdiği hem askeri mücadele, siyasi mücadele, şimdi artık ekonomik istikrarla beraber yeniden kalkınma. Bakın bunlar o kadar zor elde edilen aşamalar ki. Böyle bir Türkiye'nin bu platformlarda söyleyeceği sözleri bütün dünya kulak kabartmış bir şekilde bekliyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 16. defa hitap edeceği bu konuşma sadece bizler için değil, bütün dünya için. Nefeslerin tutulup bakın beklendiği bir konuşma olacaktır. Biz de yakından takip edeceğiz.
0: Evet, salı günü hitapların ilk gününde 4. sırada çıkmasını bekliyoruz. Daha öncekiler gibi dünyanın da dikkatle takip ettiği liderlerden biri. Biz de yakından takip edeceğiz. Tabii pek çok gündem maddesi var Birleşmiş Milletler'de. Özlem Hanım'ın da vurguladıklarından biri iklim değişikliğiydi ki aslında bölgesel savaşların, çatışmaların, siyasi ihtilafların

0: hepsinin üzerinde bütün insanlığı ilgilendiren, bütün insanlığın geleceğini ilgilendiren çok çok önemli bir mesele ve artık alarm zillerinin iyice çaldığı mesele. İşte en son Nepal'de gördük yaşananları, iklim kriziyle bağlantılı olarak yaşanan faciayı. Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirve, COP31 zirvesi bu açıdan çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ev sahipliğinde artık sözlerden, taahhütlerden eyleme geçilmesi için bunun bir eşik, bir adım olması için çok büyük çabalar var. Bu yönde de tabii muhakkak önemli mesajlar gelecektir ki Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasların da Antalya'daki katılımın belki seviyesini daha yukarılara çıkaracağını da söyleyebiliriz ama yani hepimizin içinde olduğu geminin batmaması için artık fiilen gerçekten bir şeyler yapmak lazım. Bunlar nasıl olacak? Ülkeler arasındaki rekabetler yüzünden atılamayan adımlar atılabilecek mi? Bunu göreceğiz ki külfet paylaşımı bu iklim kriziyle mücadelede en ciddi tartışma konularından biri, değil mi?
1: Tabii müsaadenizle değerli hocalarımın bahsettikleri konuları birkaç ekleme yapmak isterim. Özellikle bu nasıl reform edilecek meselesine, yani BM reform mu edilmesi lazım? Yani bir yara bandı mı çekeceğiz veya bir yeri tamir mi edeceğiz? Veya bunun yerine tamamen daha yeni bir uluslararası sistemin gereksinimlerini karşılayacak yeni bir organizasyon mu?
0: Sil baştan mı gerekiyor?
1: Buna bakmak lazım aslında. Çünkü biliyorsunuz Milletler Cemiyeti doğmuştu Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Bir kriz vardı dünyada ve bu krizin sonucunda bu artık dünyada barış ve güveni sağlama amaçlı bir anlaşmaya varıldı. Bu pek de başarılı bir oluşum olmadı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bugünkü Birleşmiş Milletler kuruldu. Vallahi şu anda, yani şu andaki genel sekreter 2023'te şunu demişti, Antonio Guterres. Şu anda ya reform ya kopuş zamanı demişti. Dünyanın artık hiçbir problemine cevap veremeyen bir mekanizmadan bahsediyoruz demişti.
0: Her geçen gün ikinci seçeneğe doğru daha hızlı ilerliyor
1: ve
0: gerçekten.
1: O kopuşun altyapısını sağlayacak birden fazla aslında argüman var. Fakat dünya beşten büyüktür meselesi şu değil aslında. Yani dünya beşten büyüktür, biz de söz söyleyelim. Dünya bu beş ülkenin sözleri dışında birilerinin sözüne de, birilerinin bakış açısına da ihtiyacı var. Birilerinin, yani pasta var, siz beşe bölüyorsunuz, bu pastayı biz beşe bölelim den ziyade bu pastayı daha fazla paya bölelim meselesi değildir yani dünya beşten büyüktür meselesi. Nedir? Dünya daha adil bir şekilde yönetilebilir demektir. Yani daha adil bir dünya mümkünle tamamlanıyor aslında. Evet. Dünya beşten büyüktür mottosu. Sayın Cumhurbaşkanı 2005'te ilk defa BM kürsüsüne çıkmıştı. Sonrasında siz 2014'te dünya beşten büyüktür dediniz ama 2009'da da bu reform meselesine aslında dikkat çekmişti. Daha sonrasında işte her katıldığı programda işte bir tanesinde diyelim ki 2016'da darbe girişimi vardı. 2017'de Suriye ve terörle mücadele DAEŞ vardı. 2019'da Aylan Bebeğin değil mi, fotoğrafını
0: mülteci krizi
1: göstermişti. Mülteci krizi. 2020'de Covid meselesi vardı. Bakın bu savaştan çok bağımsız bir şey. Ama sistemin ne kadar etkisiz kaldığını gösteren bir fotoğraf çekip ve bunu göstermişti dünyada. 2021'de iklim krizinden bahsetmişti. Ve sonrakilerde işte yine Suriye, Filistin, Ukrayna, Rusya meselesi, Kıbrıs meselesi, Azerbaycan, oradaki Ermenistan'la olan savaştan bahsetti. Aslında şu özetle bakalım, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmalarının özeti adalet üzerine bir dünya sistemi siz inşa etmediğiniz sürece bir yerden bir kriz patlar. Ekonomik kriz patlar, insani dram üzerinden kriz patlar, siz bu ekonomik birikimi sadece kendiniz ve her şeye rağmen yaptığınız zaman iklim krizi diye bir şey çıkar. Allah bu dünyayı
0: bütün dünya yaşayarak görüyor. Evet. Gerçekten de her gün, her sene bir kriz patlıyor diyebiliriz.
1: Evet, o tamamen aslında bunların hepsi aslında ekonomik o sürekli, yani bencilliği artık bir politika haline getiren ülkelerin, devletlerin ve onları yönetenlerin politikası sebebiyle hayvanlar da bundan zarar görüyor, hava da bundan zarar görüyor, doğa da bundan. Yani iklim krizi tabii farklı şeyler var. Yani
0: aslında işte çözüm yolundaki en büyük engellerden biri de tam olarak

0: Yine bu. Yani en büyük kirleticiler, bunda en büyük paya sahip olan ülkeler, en gelişmiş ekonomiler doğal olarak. Ama bundan en çok zarar gören gelişmemiş ekonomilerin bunun altından kalkabilmesi için yeterli desteği vermek istemiyorlar en
1: Yani
0: basit.
1: şöyle düşün, Nepal'den bahsettik değil mi? Yani Nepal'deki vatandaş mı büyük sanayisiyle, büyük işte yaptığı farklı çevresel deneylerle, işte ne bileyim kullandığı büyük 6 silindir, 8 silindirli SUV'lerle mi bu kadar iklim krizine sebebiyet veriyor? Ya da Bangladeş'tekiler mi buna sebebiyet veriyor? Veya hani şöyle düşünelim, bizim Güney Avrupa ile birlikte son yıllarda, özellikle son 10 yılda belki, orman yangınlarıyla çok büyük bir savaş halindeyiz değil mi? Yani bunu düşündüğümüzde bu kendi başına bir olan bir mesele.
0: Değil tabii ki.
1: Siz
0: Bu
1: eğer
0: sene Avrupa'da pek çok nehir kurudu mesela neredeyse.
1: kurulan bir sistem var, bu sistemi kendi insan olarak da düşünün, devlet olarak da düşünün, uluslararası toplum olarak da düşünün. Sadece bir çıkar, sadece ekonomik bir getiri ve adil olmayan bir sistemle birlikte bunu yürütürseniz, yarın bu bir yerden patlıyor maalesef. Nasıl patlıyor? Bir yerde orman yangınları çıkıyor. Bir yerde su kaynakları kurumaya başlıyor ve normalde sizin o nehirden yürüttüğünüz gemiler, belki ticaret rotası olarak kullandığınız kanal, bir bakıyorsunuz kurumuş, artık oradan geçmemeye başlıyor, yani geçememeye
0: Panama
1: başlıyor.
0: kanalında birkaç
1: Evet.
0: defa yaşandı bu bahsettiğiniz en basit
1: Şimdi
0: örnek.
1: bunların hepsi neyle oldu? Bunların hepsi, evet, farklı yorumlar var. Yani ben bir çevre bilimcisi değilim. Çevre bilimi tarihiyle ilgili çok araştırmam da yok, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar insan eliyle oldu. Ve insan eliyle olan eninde sonunda insana zarar veriyor. Eğer siz bunu dünya beşten büyüktür, sadece aslında bir pasta var, bakın dünyayı siz beşiniz sömürüyorsunuz, biz de sömürelim çağrısı olsaydı zaten bu ayrı bir mesele olurdu. Ama burada meselelenen şu: dünya 5 ülkenin kararları, çıkarları, onların dünyanın diğer kesimlerini her alanda sömürmesinden ibaret olmaması gerektiği, bunun adil bir sistem üzerine inşa edilmesi gerektiği, yani adalet dediğimiz şeyin sadece ülkeler olarak, yani aktörler arasındaki işbirliği veya ilişkiyi düzenleyici bir mekanizmadan ziyade, insanı, yani bireyi, ırkından, dininden, dilinden, işte devletinden bağımsız bir şekilde merkeze koyan, bununla birlikte her canlıyı, yani doğayı da, yani hayvanı da aslında bunun içerisine koyup daha adil bir dünya, yani bizim bir gezegenimiz var ve bunun içerisinde biz bir şekilde insanlarla bir ilişkimiz var, hayvanlarla ve doğayla bir ilişkimiz var. Biz diyoruz ki bu ilişkiyi sürdürürken hepimizin aslında çıkarı, hepimizin adil bir şekilde o ilişkiyi kurmamızla alakalı bir şey. Sıfır atık meselesi diyoruz. Biz kendimizi doyuralım derken, çöpümüzü yere attığımızda oradan o çöpün zararıyla artık yetişmeyen bitkiye biz adil bir şekilde davranmamış oluyoruz, değil mi? Denizi kirlettiğimizde denizdeki canlılarla ilgili adil davranmamış oluyoruz. Aslında adalet dediğimiz şey bu sistemin dengesini sağlayan tek bileşen.
2: Yaşam hakkını bozmamak
1: Evet,
2: aslında.
1: ve bu yaşam hakkı şu anda işte dünya 5'ten büyüktür. Eğer sadece dünyadaki 5 güçlünün istediği gibi sağlanacaksa, o zaman siz işte Hürmüz'ün kontrolü, İran'ın kontrolü bende olsun dersiniz. Bir şekilde oraya saldırırsınız. O daha önce Afganistan dediniz, demokrasi getireceğim kendi çıkarlarım için dediniz. Değil mi? 1 milyondan fazla insanı öldürdünüz.
0: Irak'ta da aynı
1: Irak'ta
0: şey yaşadı.
1: aynısını yaptınız. Ne bileyim falan, ya şurada burada aynısını yaptınız. Yani demek ki o aslında en başında söylediğim güven ve barışı sağlayan sistem şu anda problemleri bırakın çözmeye, problemleri daha derinleştirmeye ve ayrıca yeni problemler üreten bir sistem haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bence problemin reforme edilmesi bir çaba olur, ama bunun yeniden düzenlenmesi, yani derler ya, kalbini çıkardı ameliyat sırasında, masaya yatırdılar değil mi? Tekrar neredeyse bunu yeniden yapıp tekrar biz vücuda entegre ettik der doktorlar.
0: Yani merak ettiğim şu aslında tam da bu noktada. Ya, BM Birleşmiş Milletler

0: hükümetlerin neticede idari ayağı, yani karar verici ve bunları uygulayıcı ayağı Güvenlik Konseyi.
1: Evet.
0: Siz bir reform ya da yeniden bir düzen kurmak isteseniz bile çok makul, çok mantıklı bir sistem ortaya atsanız, bir öneri ortaya atsanız bile netice itibariyle bunun hayata geçirilebilmesi için yine BM Güvenlik Konseyi'ndeki o veto hakkına sahip olan 5 üyeyi ikna etmeniz ve buna göre adım atmanız lazım.
1: Şimdiye
0: Yani ben bunu
1: kadar
0: çok çözümsüz görüyorum
1: evet,
0: aslında. Biraz
1: ya,
0: karamsar.
1: yani şöyle bir şey var. Zaten bu reform meselesi farklı ülkelerin de dile getirdi. Yani Japonya'nın da var, işte Hindistan'ın var, Brezilya'nın var, Almanya'nın var falan ama mesele şurada aslında. Siz dünyadaki bütün kararları ve herkes için güçlülerin eline bıraktığınız zaman, yani güç belirleyici olduğu zaman, o zaman sizin adaleti sağlama konusunda yine zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir sistem üretmiş oluyorsunuz. Aslında işin odak noktası adalet, güçten ziyade yani güçlülerin hukuku mu, adaletin düzeni mi? Hangisini sağlayacaksınız? Eğer siz güçlülerin düzenini kuracaksanız, o güçlüler birbirini dengeleme açısından ve sonuçta hiçbir aktör gücü başkasına devretme gibi bir niyeti olmaz. Yani öyle bir
0: Tam da bahsetmek
1: evet,
0: istedim
1: öyle
0: bu
1: bir durum
0: aslında,
1: olmaz
0: vurgulamak
1: zaten.
0: istedim.
1: Yani dolayısıyla bunun ne kadar gerçekleştirilebileceği muamma ama o yüzden belki reform yine bir çözüm olarak sunulabilir ama kalıcı bir çözüm sağlamak için sizin biraz da belki tarih boyunca baktığımızda gücün aslında sistemi
0: Evet.
1: şekillendirdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada adaleti sağlamak ne kadar kolay ancak gücü elinde tutan adil bir hükümdar olduğu zaman, yani bugün Amerika dediğimiz süper güç gerçekten adil bir süper güç olsaydı, o zaman belki dünyada adaletin kılıcı daha iyi sallanırdı. Ama şu
0: Anlıyorum.
1: anda onun yerine bütün dünyayı yani yapay zekadan bahsettik değil mi? Yapay zeka süper, işte bu en üsttekiler ne dedi? İnsana zarar veriyor, frenlememiz lazım dedi. Trump diyor ki ben yapay zeka ordusu kuracağım diyor.
0: Müsaadenizle bir araya
1: Harika.
0: gidelim.
1: Evet.
0: Oradan devam edelim. Yapay zeka ile ilgili de sormak istediğim şeyler var. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü, aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacı ve diğer önemli gündem maddelerini konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak BM Genel Kurulu vesilesiyle. Necmettin Hocam, özellikle reform ihtiyacı konusu gerçekten çok ciddi tartışmalara sahne oluyor ki hem Özlem Hanım hem Mehmet Hocam bahsettiler. Muhakkak sizin de ekleyecekleriniz vardır. Önce onları alalım, ondan sonra ben başka bir önem verdiğimiz meseleyle devam etmek isterim.
1: Şimdi biraz önce Mehmet Hocam konuşurken dedi ki yani ya bir reform yapılacak ya da kopuş olacak BM'de. Biliyorsunuz Milletler Cemiyeti niye kadük kaldı? İşte Almanya, Japonya yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradan ayrıldılar. Yani dolayısıyla büyük güçler bile peş peşe ayrılınca zaten Amerika'da katılamamıştı. Yani içerideki referandumla Birleşmiş Milletler, daha doğrusu Milletler Cemiyeti kadük kalmıştı.
0: Bunun aslında yeni bir sistem kurabilmek için bir formül olabileceğini zaman zaman söyleyenler olmuştu.
1: Tabii şimdi birileri ayrılırsa büyük güçlerden işte ne bileyim Rusya, Çin gibi ama işlerine gelmez. Çünkü orada veto hakları var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şu an için onlar çıkarına da yani orada kalmış. Orada bir masa, o koltukta olmak. Hatta biliyorsunuz 1971'e kadar Çin'in koltuğunda Tayvan oturuyordu yani. Hı-hı. Tayvan'a ait de koltuk BM Güvenlik Konseyi'nde. Şimdi ben şöyle bir aritmetik şey yapmak istiyorum. Birleşmiş Milletler kurulduğundan yani 2. Dünya Savaşı'nda bugüne kadar belki buna dair somut bir analiz

0: çalışma okumadım ama genel kurulu ile BMGK arasında ki uçurum hiç bu kadar artmamıştı. Yani bir mesele genel kurula geliyor. İşte 100 küsür 190 küsür üyenin 185'i evet diyor. Ama güvenlik konseyine gidiyor, hayır diyor. İşte Gazze soykırımı mesela bunlardan birisiydi. Örneğin Filistin devlet olarak tanınması. Geliyor genel kurula, herkes evet diyor. Yani birkaç çekimser, o da İsrail'den, Amerika'dan korktukları için. Birkaç hayır. Ama güvenlik konseyine gidiyor. Orada bir şey var. Yani düşünün ki
1: sorun şu ki genel kurulun güvenlik konseyi üzerindeki etkisi çok sınırlı maalesef.
0: Evet. Dolayısıyla aslında sistem kendi içinde çatırdıyor. Yani genel kurul dediğimiz bütün üyelerin bir koltuğunun, bir sandalyesinin olduğu bir yer. Herkesin bir tane oyu var. Oradaki hava ile vizyon ile güvenlik konseyindeki vizyon arasında çok ciddi bir uçurum var. Ve bu uçurum bana sorarsanız yani Birleşmiş Milletler tarihi boyunca en uç noktasına ulaştı. Bugüne kadar böyle bir uçurum yoktu. Dolayısıyla reform ihtiyacı aslında kurumun kendi kararları, kendi iç işleyişinde de ortaya çıkıyor. Hali hazırda yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin hayır dediği her şeye genel kurul evet diyor. Yani Çin'in hayır dediğine genel kurul evet diyor. Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, onların evet dediğine de genel kurul hayır diyor. Dolayısıyla ya bu ciddi bir sorun. BM çalışanları bu konuyu daha iyi bilirler. Benim uzmanlık alanım değil ama ben şeyi tahmin ediyorum yani oradaki rakamı. Bir uçurum söz konusu, bu reform ihtiyacının dışarıdan birinin söylemesine gerek kalmadan kendi içerisinde bir gündem olmasını sağlıyor. Bu reform süreçlerinde aslında kilit aktör bir miktar BM genel sekreteridir. Mesela bugüne kadar bana benim bildiğim en güçlü aday, en etkili isim Kofi Annan'dı. Yani 2000'li yıllara kadar, hatta bu insani müdahale işte koruma sorumluluğu gibi bir takım yeni şeyler ekledi BM marjına. BM anayasasına diyelim yani. En güçlü isim oydu. Çok uzun bir mücadeleydi. Çünkü onun zamanında Ruanda, Bosna, Çeçenistan değil mi? Kosova, yani birçok yerde soykırım yaşandı, iç savaş yaşandı. Dünya çok kötü bir güne uyandı yani o dönemde. Ve Kofi Annan gerçekten bu reform süreçlerini iyi yöneten bir isimdi. Bugün tabii sonra mesela Ban Ki-moon geldi. Çok etkisi bir isimdi. Uh-huh. Mesela Guterres de öyle çok etkili bir isim olduğu söylenemez. Dolayısıyla reform çabaları bana sorarsan bir miktarda genel sekreterin kişisel vizyonu, çabası, gayretiyle ilintili bir durum.
1: Tabii Guterres için özellikle mülteciler yüksek komiserliğinden gelmiş olması, hani dünyada yaşanan biraz önce bahsettiğiniz krizlerin daha da artmasından sonra oldukça anlamlıydı sembolik olarak ama dediğiniz gibi etki gücünün sınırlı olması bir problem oldu ki siz bunu dediğinizde benim aklıma ilk gelen Gazze'nin sınırına kadar gidip Refah sınırına kadar gidip hani içeri giremeyen bir BM genel sekreteri resmi vermesi, hani sistemin tıkanıklığını da göstermesi bakımından aslında acıklıydı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi pek çok önemli gündem var. Biraz önce Özlem Hanım da bahsetti. Yani yapay zeka konusu oldukça önemli. Yani aslında insanlığın geleceğini ilgilendiren konular bakımından belki iklim değişikliği kadar önemli, riskli bir mesele ki son zamanlarda sık sık yapay zekanın kontrolden çıkmasına yapılan deneylerde bunun örneklerine rastlanmasına dair haberler geliyor. İşte kendisinden sonraki nesillere gizli mesajlar bıraktığı ortaya çıktı. Kendi kendini geliştirebilir hale gelmesinin artık insanoğlunun yapay zekayı kontrol edememesi riski sebebiyle çok ciddi bir tehlike potansiyeline sahip olduğu söyleniyor ki bir fren mekanizması talebi olduğunu görüyoruz ama burada da karşımıza işte Çin ve ABD'nin bu konudaki çok sert rekabeti çıkıyor. İki tarafın da buna pek yanaşmadığını anlıyoruz. Özellikle Trump'ın hiç sıcak bakmadığını görüyoruz yapay zekada bir fren mekanizmasına. Şimdi insanoğlunun hayatı kolaylaştırmak, pek çok konuda kolaylıklar sağlayabilecek bir teknolojiyi kendi eliyle oluşturup bunu aynı zamanda bu yoğun rekabet koşulları sebebiyle İnsanlığın kendisine zarar veren bir teknolojiye dönüştürmesi gibi çok ciddi bir risk var. Yani burada bir ortak bir uzlaşı zemini, bir ortak bir fren mekanizması kurmak da herhalde hayli zor görünüyor değil mi?
0: Şimdi uluslararası ilişkiler literatüründe uluslararası rejimler diye bir kavram var. Yani bir devletin herhangi bir sorunu tek başına çözemediği durumda aynı sorunu yaşayan başka ülkelerle işbirliği yapıp bir takım normatif veya bir takım teknik standartlar getirmesi. Mesela Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu var. Hı hı. Nedir bu kurum? İşte sivil havacılık nasıl işleyecek? Uçağı nasıl binecek? Güvenlik kontrolleri nasıl yapılacak? İşte pilot uçağı nasıl indirecek? Bütün bunları sivil havacılık belirler ve bu uluslararası bir kurumdur. Niye bu ortaya çıkmış? Çünkü her ülke kendi uçuş sistemini ve kendi koşullarını oluşturursa o zaman sistem işlemiyor. Yani uluslararası rejimler bütün

0: bu rejime dahil olan devletlerin tek başına yönetemediği krizleri yönetme açısından çok işlevsel. Bu biraz liberal bir perspektif. Yani devletler bu tarz krizlerle, yani devletin kendi sınırlarını aşan ama tek başına dönüştüremediği, mücadele edemediği krizlerle mücadele etmek istediklerinde uluslararası bir rejim kuruyorlar. İşte mesela balıkçılıkla ilgili kurumlar var. ILO var mesela, International Uluslararası İşçi Örgütü var mesela, değil mi? Yani çalışma örgütü var. Buna benzer bir sürü uluslararası rejim var bunlar. Nedir? Ne yapıyor mesela ILO? Bir kural, standart koyuyor. Kaç saat çalışılacak? Ne ücret alınacak? İş yerindeki kazalarda nasıl tedbirler alınacak? Buna dair standartlar, akreditasyon kurumları, mekanizmaları geliştiriyor. Şimdi benzer bir uluslararası rejim kurulabilir mi yapay zeka ile ilgili? Bugün küresel ölçekte yapay zeka, yani artık devletleri de aşan, devletleri de domine eden bir perspektife sahip. Şimdi Trump'ın ilk seçildiğinde yemin törenine giderken arkasında bir fotoğraf vardı. O zaman hesaplanmıştı. 28 trilyon denmişti o arkadaki fotoğrafın toplamı yani. Çünkü işte büyük teknoloji şirketlerinin isimlerini verip reklamlarını yapmayalım. CEO'ları oradaydı hepsi. Yani bugün kullandığımız teknolojik
1: Evet.
0: aletlerin, yazılımların vesaire. Bu çok önemli bir sektör. Yani aslında
1: Yani
0: mesele...
1: işin aslında dikkat çekici tarafı bu sektörün önde gelen oyuncularının çok büyük bir kısmı da aynı uyarıyı yapıyorlar ki bunların aralarında birbirleriyle çok ciddi rekabet halinde olan kurumlar, kişiler var. Yani bunların bile artık yapay zekanın bu barındırdığı büyük riskler konusundaki uyarının arkasında birleşmesi cidden bir şeyler olduğunu da gösteriyor
0: Yani
1: insanın diye
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: sigara şirketlerinin sahibine mesela sorsanız, sigara üreten bir firmaya bu nedir deseniz, zararlı der muhtemelen ama oradan kar ettiği için, o piyasada bir hakimiyeti olduğu için onu satışını da reklamıyla vesaire teşvik eder. Burada bir boyutu bu yeni bir endüstriyel kompleks doğuyor. Aslında doğuyor değil, doğdu. Yani 2010'lu yıllardan itibaren bu Endüstri 4.0 dediğimiz sektörün lider lokomotif alanı bu bahsettiğimiz yapay zeka çip teknolojisi. Buralarda yazılım alanında, donanım alanında çok yeni firmalar çıkıyor. Ve birkaç yılda mesela işte meşhur bir telefon markası var. Kaç yıl oldu o piyasaya çıkalı? Dünyanın en büyük firması oldu. Yani birkaç yılda bu mesafeyi kat etti. Dolayısıyla bu aslında büyük bir piyasa, büyük bir pasta. Muazzam bir tüketim alanı var burada. Bunu kontrol etmek istiyor insanlar. Tabii devletler de buradan istifade ediyor. Yapay zeka ile ilgili fren mekanizması çok olası değil. Bunun Amerika-Çin rekabetini aşan bir boyutu var bana kalırsa. O da ülkelerin kendi iç sistemlerindeki rekabet. Mesela bugün bu Endüstri 4.0'ın temsilcisi olan adamlar, aktörler, isimler, çoğunu tanıdığımız isimler bunlar. Amerikan siyasetine çok etkililer bunlar. Bir dönem Trump'ın yanında duruyordu hatırlarsanız, ona işte Musk'a bir görev vermişti. Verimlilik Bakanlığı mı öyle bir pozisyon vermişti. Ve sistemi yeniden regüle etmeye çalışıyordu kendi çapında. Dolayısıyla bugün mesela böyle bir yapay zeka şirketini karşıya almak veya bu endüstriyi karşıya almak hiçbir başkanın, Çin dahi, çok olası değil. Yoksa Kennedy suikastını hatırlayın. Yani böyle bir olaydan çıkmıştı. Belli bir endüstriyel kompleksin işte gelişimini, karını standardize etmek, engellemek gibi bir vizyon olursa başkan, içeriden bir kırılma oluyor. Ya bir darbe oluyor ya bir şey oluyor falan. Dolayısıyla hani bu konuda ben çok ümit var değilim. Yani devletler bunu bir silah olarak kullanıyorlar. Dış politikada kullanıyorlar. İşte veri toplamakta ve bu veriyi kullanma konusunda da çok cibriler yani. Paylaşmıyorlar da bu verileri. Fakat ne olabilir? Mesela ülkeler siber teknolojilerini geliştirirler. Örneğin bizim ülkemiz için. Ve bu yapay zekanın ortaya çıkardığı tehditleri kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda belki yönlendirebiliriz, belki yönetebiliriz. Kendi siber ağımızla, teknolojimizle bu alanda ciddi yatırımlar yaparak ancak bundan korunabiliriz. Aksi halde yani işte Amerika'nın, Çin'in bu rekabeti bu alandaki çok daha çığır açıcı, tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Mesela nükleer faaliyetler nasıl ortaya çıktı? Bir silaha dönüştü ve Japonya'da kullanıldı. Şimdi nükleer silahı engelleyelim desek mesela, bütün devletler bunda hemfikirler. Yani yok edici, işte yıkıcı silahlar bunlar. Fakat hiçbirisi onu
1: Terk etmeye de yanaşmıyor.
0: sınırlamıyor, hatta yenisini geliştiriyor. Daha uzun menzilisini üretiyor, daha yıkıcı, daha büyük olanını üretiyor. Ama sorsanız bütün devletlere, yani normatif olarak da böyle, siyasi olarak da böyle, bu yıkıcı silahların, kitle imha silahları diyorlar bunlara, bunların yok edilmesi lazım. Hepsi bunun hemfikir. Ama gidin bugün işte Çin'de, Rusya'da, Amerika'da nükleer

0: ciddi yatırım yapıyor. Bir de bu nükleer meselesi şöyleymiş. Ben de bunu yeni yeni öğreniyorum. Yani silaha geliştirmek yetmiyormuş. Onun bakım masrafları falan da varmış. Çok yani ürettiniz bir silah diyelim depoya koydunuz. Bir nükleer başlık. Bunun muazzam işte saklama, bakma, onarma vesaire. Dünya kadar para harcıyorsunuz bunları yeniden kullanılır halde tutabilmek için. Dolayısıyla yani yapay zekanın veya bir başka şeyin kötü olması küresel ölçekte buna bir fren mekanizması için yeterli bir gerekçe değil. Bu ancak şöyle olur. Türkiye için konuşuyorsa kendi ulusal güvenliğimiz için kendi yapay zeka yatırımlarımızı yaparız. Bu alanda nitelikli insan gücümüzü oluştururuz. Bakın YÖK son yıllarda benim de üniversitede okuyan çocuklarım var. Bir çocuğum var. Geri kalanlar da üniversiteye hazırlanıyor. Ve bu alanda çalışıyor benim oğlum. Yani insansız araçlara algoritma yazıyor. Havadan, denizden giden araçlara. Ve şu an iyi bir firmada da çalışıyor yani üniversite ikinci sınıfta ama biz evde hep bunları konuşuyoruz yani günlük hayatımızın bir parçası. Kendi siber ağınızı oluşturursunuz ve işte Çin'in Amerika'nın ürettiği bu yıkıcı etkileri en azından kendi ulusal sınırlarımız içerisinde ulusal güvenliğimize, insanımıza zararsız hale getirecek bir şey model ortaya koyabilirsiniz. Onun ötesinde yani bu şuna benziyor. Biz çelik kubbe yapıyoruz çünkü balistik füze tehdidi var. İşte İsrail, İran savaşıyor. Yapay zeka da böyle bir şey. Yani siz bu yapay zeka ile ilgili atılan adımları engelleyemiyorsunuz. Ama kendi savunma sisteminizi işte siber alanda kurarsanız belki bunu engelleyebilirsiniz.
1: Tabii yani.
2: Müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun lütfen
2: Biliyorsunuz
1: tabii.
2: Bu son yapılan açıklamalar yani yapay zekayı frenleyelimden önceki adımdan önce Palantir biliyorsunuz şirketin CEO'su ortaya çıkıp 22 maddelik bir manifesto aslında bir kitapları var. Bunun özeti olarak sosyal medyada yayınlamışlardı. Bu ne diyordu? Şimdiye kadar biz çok demokratik davrandık. Ama artık teknolojiyle yani yapay zeka yani Silikon Vadisi ile bizim orduların yani güvenlik mekanizmaların birleşmesi gerekiyor ve bizim dünyadaki yani Batı demokrasisini böyle savunmamız gerekiyor diyor. Yani aslında yapay zekanın şu andaki kullanımı veya daha önceki kullanımlarından ziyade bunun artık bir silah olarak kullanılması gerektiğini ve bunun bütün Silikon Vadisi çalışanları açısından bir neden yani oradaki bir sorumluluk dahilinde bunu resmediyordu. Aslında teknofaşizm dediğimiz şey de tam olarak burada ortaya çıktı
1: Aslında
2: zaten.
1: Trump'ın yapay zeka kuvveti kurduğunu açıklamasıyla da çok uyumlu tabii
2: Evet, yani
1: bahsettiğiniz
2: bu
1: mesele.
2: aslında o, çünkü iş oraya gidiyor açıkçası. Yani biz hep diyoruz ya artık savaş işte cephede savaşılan bir savaştan ziyade artık yapay zeka ile joysticklerle yapılan bir savaş. Bu joystick'i bile belki artık elimizde tutmaya gerek yok. Sizin daha önceden ürettiğiniz bir algoritma ve bir kod savaşacak. Ve savaşın alanı da değişmiş oluyor dolayısıyla.
1: Tabii şimdi hani güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi yapay zeka ve orduların ya da güvenlik mekanizmasının birleştirilmesinden bahsettiniz ya. CNN International'da bir haber yayınlandı. Denk geldiniz mi bilmiyorum. İlkbaharda yaşanan bir olaydan bahsediyor. Olay şöyle. Yani yapay zekanın sahada siz ne kadar siber alanda kendi önleminizi alsanız bile sahada ne tür tehlikelere yol açabileceğini göstermesi bakımından aslında oldukça dikkat çekici bir detay. Önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini de bana kalırsa çok güzel gösteriyor. Ne diyordu haberde? Amerikan ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi Orta Doğu'daki bir Çin gemisinde nükleer silah parçaları olduğuna dair asılsız bir rapor üretti. Savaş uçakları havalanıp özel kuvvetler baskını hazırlanırken felaketin eşiğinden dönüldü. İran'la savaşın en alevli zamanlarında yaşanan bir olay.
3: ABD ile Amerika arasında doğru.
1: Yani çok da aslında tehlikeleri ciddi şekilde gösteren bir örnek diyebiliriz, değil mi?
3: Doğru. Şimdi yapay zeka ile alakalı olarak genelde görseller robotlar üzerinden veriliyor ama sistemler aslında ve sistemler sistemi şeklinde bir ağdan da bahsetmemiz gerekir. Yani kendi komutlarını yazan, kendi otonomisini üreten yapay zeka insanlığın başına bela olacak. Bunu çok net olarak söylememiz lazım. Mesela kırmızı çizgiler yani bir takım sigorta denilebilecek çalışmaların yapılması şart diyor değil mi? Bu yapay zeka üreticileri ki bu teknolojik yani bu işlem gücü, küresel işlem gücünü elinde bulunduran özellikle Amerika'nın bu anlamdaki dev şirketlerinin CEO'ları çıkıp her gün açıklamalar yapmaya başladılar. yıldızlar. Rekabetin geldiği noktadaki zorlanmalar da aslında bunda büyük bir pay sahibi oldu. Yani bu insanlar bir anda uyanıp da biz yanlış bir şey yapıyoruz. Bu kadar da yapmayalım. Mesela Sam Altman'la işte Elon Musk aralarındaki kavgaya rağmen benzer şeyler söylüyorlarsa ki Elon Musk'ın birkaç sene önce Sam Altman için tanrıcılık oynuyor diyerek, değil mi, bir eleştirisi vardı.
1: Evet.
3: Şimdi artık belli noktalarda birbirlerini doğrulayan ya da işte destekleyen açıklamalarda bulunmaya
1: başladılar.
3: Aslında
1: bu kadar büyük rakiplerin aynı noktada buluşması, evet, bu uyarılar konusunda, evet, ciddi bir işaret veriyor.
3: Şimdi şöyle bir şey de var, yani çözülmeler de var tabii ki. Yani bu konuda sistem yazılımlarını yapan insanların leakage denilen sızıntılar, işte dışarıya çıkıp daha sivil alanlarda gizli kalması gereken bir takım yaklaşımları ya da anlaşmaları kamuya açmaları, yani bir WikiLeaks benzeri bir durum yaşıyoruz aslına bakarsanız.
1: Evet.
3: Bu insanları bu itirafları yapmaya zorlayan bir denklem var. Fakat şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Hani seyircilerimiz açısından da belki yapay zeka ile ilgili bu risk haritasının en belli başlı konuları, mesela nükleer silah sistemlerinde tamamen otonom karar alabilen bir yapay zeka sistemi yapılırsa ne olacak? Yani o nükleer, biliyorsunuz, işte mekanizmayı harekete geçirecek olan bazı aşamalar var, değil mi? Ve burada insan emrinden çıkarılması söz konusu olduğunda kendi kendine karar veren, kendi kendine bir şeyin daha mantıklı olduğuna karar verdiği andan itibaren, bir de bakın öyle bir geliştirme sürecinden bahsediyorlar ki insanların kullandığı dili kullanmayıp kendi içlerinde belli bir dil üzerinden anlaşarak komutları yazmaya devam etmeleri.
1: Ve yani patern
3: anlaşılamıyor. Evet. Bu yüzden bu mesela kırmızı çizgiler. Bir ikincisi, stratejik silahlarda insan denetiminin kaldırılması. Bu konular kesinlikle bir bağımsız denetimden geçirilerek karar verilmesi gereken noktalar.
1: Ya da nihai bir insan onayı gerekse bile, işte az önce bahsettiğimiz şeydeki örnekteki gibi bir asılsız rapor üretilmesiyle o anda karar vericinin ona güvenip de verdiği karar pekala bir felakete yol açabilir.
3: Sadece
1: bu anlaşılana kadar.
3: Çok doğru. Bir de sadece nükleer silah olarak bakmayalım. Bunun adı bir biyolojik silah da olabilir. Bunun adı bir siber saldırı da olabilir. Ki bunlar yapılıyor. Ama bir acil durdurma mekanizması, mesela işte kill switch dedikleri, bu acil durdurma
1: kapatma
3: butonu
1: düğmesi
3: olabilecek mi? Kapatma düğmesi olabilecek mi? Ya da biz kendimizi burada ülkeler olarak farz edelim. Ben böyle bir konuya insanlığın geleceği açısından tamam dedim, ben durdurayım. Bunu 6 ay ben durdurdum ama benim rakibim, işte birbirine olan güvensizlikten özellikle Amerika ile Çin arasında bu yapay zekanın rekabetinin geldiği tehlikeli nokta zaten bu rekabet piyasası.
1: Yani diyelim ki bu büyük rakipler anlaştı. Şimdi kendi kendini, evet, geliştirmeye başlayıp adımlar atıp kararlar alabilen bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu duruma gelen bir yapay zekanın buna karşı da önlem alabilmesi pekala mümkün de olabilir.
3: Bir de gerçekten duracak mı bu çalışmalar? Yani şimdi Amerika İran'ı neyle suçluyor? Uranyum zenginleştirmeyle. Peki yapay zeka zenginleştirmesi denilen bir şeyden bahsettiğimizde ne olacak? Yani bunun denetimi nasıl sağlanır? Aslında işte insanlığın başına örülen bir çorap var. Hı-hı. Ve artık bununla ilgili olarak nefes, yani insanın yaşamasını çok zorlaştıracak bir aşamaya geldikten sonrası ne olacak? Biz yapay zeka ile ilgili birkaç yıldır neyi konuşuyoruz aslında? İnsan eliyle yapılan işlerin, yani işte bir iş gücüne yönelik yapay zekanın vurabileceği bir, değil mi, darbeden bahsediyoruz. Aslında bakın hani massive destruction, ya toplu ölüm nere sebep olabilecek, toplu yıkımlara sebep olabilecek, toplu çöküşlere, bakın finansal bir takım çöküşlere de sebep olabilecek bazı konulara artık yapay zekanın sadece insan tekleriyle değil, toplu olarak kitlelerle, kitleleri yok edebilecek ya da o kitleleri etki eden sistemleri yok edebilecek bir düzeye çoktan geldi yapay zeka.
1: İşte yani burada biraz insanlığı, daha doğrusu karar vericilerin tutumu önemli. Yani nükleerden bahsettik biraz önce. Yani siz nükleer teknolojiyi enerji amaçlı çok verimli ya da sağlık alanında da çok faydalı şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bir silaha dönüştürebilirsiniz. Ya da en basitinden bir neşteri hayat kurtarmak için de kullanabilirsiniz. Can almak için de kullanabilirsiniz kötü niyetliyseniz. Yapay zeka bunların daha uç bir örneği aslında değil mi?
3: Son bir şey daha söyleyeyim size. Tabii ki uç örneği. Artık bakın şöyle konular konuşulmaya başlandı. Silikon Vadisi'nde gerçekten durdurabilir miyiz? Demek ki artık durdurup durduramama konusunda bir tartışma

0: meselesi haline geldi. Gerçekten durdurabilir miyiz? Yani öyle komutlar yazıldı ki sisteme yapay zekanın kendisinin erişimi mümkün. Neyi nerede durdurabileceksin? Yani yapay zeka ile insan arasındaki rekabeti, aslında savaşı çoktan başlattıkları bir meseleden konuşuluyor. Artık şöyle bir durum var. İş rayından çıktı, haberiniz olsun. Biz burada tabii bir kaos senaryosu kurmaya çalışmıyoruz ama iklim gibi, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da çok yakın, dün zannediyorum, dün özel röportajında söylediği, özellikle bir beka meselesi olduğu, yeni nükleer olarak tanımladığı, işte bu yapay zeka konusunun teknolojik egemenlik kısmının ne kadar önemli olduğu, sistemleri, yani uçakları geliştirebilirsiniz ama o sistemler milli değilse, sizin kontrolünüzde değilse, mesela Aşil Kalkanı gibi, değil mi? Silah sizde ama düğmesi başkasının elindeyse, bu çok ciddi bir problem. Bu yüzden buna, yani sadece Sayın Bakan'ın verdiği bir örnek de Swift'te Swift kullanımını engellemeleri değil, gerçek ambargo aslında sistemi çökertmeleriyle ilgili olan konu. Yani yapay zekaya erişimi ya da kendilerine bağımlı kılmaları, teknolojik bu dijital sömürgecilik noktasında siz de bir bağımlı hale gelirseniz, değil mi? Aslında çoktan etkilenmiş oluyorsunuz daha sonuçlarını yaşamadan.
1: Bunlar çok ciddi riskler. Yani bu teknolojiler çok ciddi fırsatlar da doğurabildiği gibi bu ciddi riskleri de barındırıyor maalesef ki Necmettin Hoca'nın bahsettiği gibi her ülkenin kendi özel önlemini alması da artık şart oldu diyebiliriz. Şimdi BM Genel Kurulu'na tekrar dönecek olursak, dedik ya iklimdi, yapay zekaydı vesaire, pek çok önemli mesele elbette var dünyanın geleceğini ilgilendiren. Bir de tabii daha çok bölgesel çatışmalar ya da ihtilaflarla alakalı meseleler de var ki onlardan biri İsrail meselesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu yıl ikinci kez Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi BM Genel Kurulu'nda gelip konuşması için. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu geliyor. New York Belediye Başkanı ile arası tabii gergin olduğu için New York yerine New Jersey'ye inmesine karar verildi ve gizli servis olağanüstü önlemler alarak Netanyahu'yu koruyacak. Hatırlarsınız tabii tutuklayacağını açıklamadı ama Netanyahu'nun yeri Lahey'dir diye bir açıklaması vardı New York Belediye Başkanı'nın. Şimdi bu çifte standartla Filistin meselesi nasıl çözülecek? Bir, ikincisi İsrail'de 1 Ekim'de genel seçim var. Netanyahu'nun partisinin durumu pek iyi değil. Eylemlerini, söylemlerini sertleştirerek aşırı sağa göz kırpan seçmenlerden tabii oy toplama çabasında. İşte en son Kudüs'te ağlama duvarına, Burak duvarı desek daha doğru olacak bir baskın yapıldı. Son örneğiydi bunun. Bir yandan da Türkiye'ye hedef gösteriyor ısrarla ve Hakan Fidan'ın da buna vurgu yaptığını hatırlıyoruz. Demişti ki umarız İsrail hem kendisinden bölgenin çıkarını olacak barışa dayalı bir dış politikayı benimser, aksi takdirde bedelini ödeyecek. Yani hepsini bir araya getirdiğimiz zaman nasıl bir tablo çıkıyor ortaya?
2: Hepsini bir araya getirdiğimiz nasıl bir tablo ortaya çıkıyordan önce yine müsaadenizle bir önceki konuya ben bir buyurun, iki cümle söyleyeyim. Hatta sizin buyurun, en son dediğiniz, yani devletler buna karşı nasıl bir önlem alacak? Kime karşı? Yapay zeka sanki bir oluşum ve birilerinin kontrolü dışında tamamen teknolojik bir sistem, kendi kendini var ediyor, geliştiriyor gibi mi? Böyle bir dünya yok zaten, böyle bir sistem yok. Yani kendi kendini var edecek bir sistem zaten yok. Onun bir var edicisi olması gerekiyor. Hı hı. Nedir o zaman peki? Kim yapıyor bunu? Şirketler yapıyor. Niye yapıyor peki? Tamamen kar amaçlı ve tamamen ticari bir faaliyet olarak mı? Tabii ki değil. Yani demek ki ne yapmaya çalışıyor o zaman? Şirketler, bu yapay zeka büyük teknoloji firmaları devletin yerini almak istiyor aslında. Yani teknofaşizm dediğimiz şey tam olarak da bu aslında. Yani tankın ve tüfeğin yerine devletlerin kontrolünde bir belirli bir sistemin içerisinde savaş bile yapılırken artık bunun yerini yapay zeka alıyor. Yani klasik faşizmde ordular savaşırken burada milyarlarca insanın verisi üzerinden oluşturulan bir savaş sistemi yeniden
1: kuruluyor. Hatta
2: kurulu.
1: Aslında ona devletlerin yerini alıyorum yanında kendilerini devlet üstü görmeye başladıklarını evet, söyleyerek.
2: Ya yani şöyle diyeyim, bu Palantir dediğimiz o yapay zeka firması potansiyel suçlu belirliyor. Yani faşizm dememizin sebebi şu mesela. Diyor ki bu göçmen potansiyel bir suçlu olabilir Amerika'da diyor. Hı hı.

0: Yani neye göre bunu sen belirliyorsun? İşte bir rengine bakıyor, geldiği ülkeye bakıyor, yaptığı işlere bakıyor. Sonra diyor ki bunu bir yere, bir belli bir algoritma çerçevesinde şeffaflık, adalet ve hukuka dayanmayan bir silsileyle diyor ki bu adam potansiyel suçlu, o zaman ülke dışına atılsın. Aslında burada şu, yine yani bu adalet meselesine geleceğimiz zaman insanoğlu bilgi üretiyor değil mi? Yani bilgiyi ürettikten sonra bunu yeri geliyor bir aşıya çeviriyor, yeri geliyor bir farklı bir işte iletişim aracına koyuyor. Ama siz onun üretim sürecinden, o bilginin ilk çıktığı, yani matematiğin sıfırı bulan bir adam değil mi? Yani bunu bir meta olarak satabilirdi. Şu anda bizim bahsettiğimiz bu işte bilginin telif meselesi bile aslında bilginin metalaştırması ve bu meta üzerinden, yani bu ticari artık bir getiri getiren bir mekanizma üzerinden siz bunu öyle bir hale getiriyorsunuz ki insanlığa faydadan ziyade zarara sebebiyet veren bir bilgi üretimine çeviriyorsunuz. Ve bu da insanlığın geleceği açısından gerçekten çok tehlikeli bir mesele. Devletlerin geleceği açısından da tehlikeli. Ama bu kendi kendine oluşan bir şey değil. Bu güvenlik, devlet ve özellikle bu çok büyük yapay zeka şirketlerinin ortada buluştuğu bir denklemde geriye kalan ne varsa, doğa, iklim, işte hayvan, insan, ne kalıyor? Bunların tamamen hepsi birer detay haline geliyor. Çünkü sizin işin içerisinden manayı da çıkarmış oluyorsunuz, ahlakı da çıkarmış oluyorsunuz ve her şey her şeyin artık bir veri olarak hesaplandığı ve bu verinin size o algoritma çerçevesinde tamamen sizin güvenliğiniz, sizin kârınızın ön plana konulduğu bir sistem çıkmış oluyor ve devlete de ekarte eden bir sistem.
1: Hayli tehlikeli bir tablo.
0: Evet, hayli tehlikeli bir tablo. Bunun için zaten ahlaklı bir teknoloji gerekiyor. Yani ahlaklı teknolojiden kastım şu. Teknolojiyi üretenin ahlakının olması gerekiyor. Yani geçmişte bizim ecdadımız, değil mi, dünyaya birçok alanda çığır açan bilimsel buluşlar yaptığında bunu bir ahlak, bir mana background'u ile yaptığı için insanlığa faydalı oldu. Şu anda siz onu çıkardığınız için denklemden insanlığa faydalı mı yoksa insanlığı yok edecek bir sistem mi kuruluyor? Bunun üzerine tartışıyoruz. Diğer konumuza gelecek olursak, yani Netanyahu'nun tabii belli bir gündemle BM'de, Amerika'da Siyonist rejime karşı büyük bir tepki var. Mamdani de bunun belki New York söz konusu olunca bunun temsilcisi olarak ön plana çıkıyor.
1: Bir ek yapayım ona müsaadenizle. Yani ABD'de yapılan son anketlerden birinde mesela İsrail'e sempatinin artık %51'den %16'lara kadar düştüğü şeklinde çok yani, çarpıcı bir veri var.
0: Bu motivasyonun hepsi tabii şey değil. Yani İsrail'in Filistin'e karşı işgali, işte Gazze'deki soykırım, tamamen bütün fotoğraf bundan ibaret değil. Tamamen Trump'a tepki olarak da, yani niye Netanyahu'nun peşinden gidiyorsun da bu fotoğrafın içerisinde.
1: Evet.
0: Nasıl çözülecek yani Netanyahu bu çifte standart varken? Amerika güç dediğimiz faktörün, dünyadaki işte süper güç dediğimiz şey, kavramın içini en iyi dolduran aktör şu anda değil mi? Yani süper güç kim var? Amerika var. Onu en yakın takip eden Çin var. Ama arada yine büyük bir uçurum var. Ve Netanyahu dediğimiz kişinin arkasında, yani J.D. Vance'in o politikamız farklılaşırsa kimin çıkarı, Amerika'nın çıkarları eğer Netanyahu veya işte İsrail ile çatışırsa bizim Amerika çıkarlarını önceleriz. Aslında tam da bu eleştirilere biraz, onları biraz yumuşatma babında yapılan.
1: Aslında dışarıdan çok içeriye
0: Evet,
1: yapılan,
0: yapılan
1: verilen bir
0: evet
1: mesaj diyorsunuz.
0: kesinlikle böyle ben okuyorum. Çünkü yaklaşan bir seçim var, artan bir eleştiri var Donald Trump'a ve aynı zamanda J.D. Vance de bir sonraki seçimlere bir aday olarak kendisini götürmek isteyen bir profil. Dolayısıyla orada bir denge unsuru olarak kendisini var etmeye çalışıyor ama Netanyahu ile ilgili de şöyle bir, hocam da bahsettiler aslında birinci bölümde. Yani Pezeşkian'la bir fotoğraf Netanyahu açısından büyük bir siyasi kayıp olur önümüzdeki işte Ekim seçimlerinde. Ha, bu Netanyahu'nun
1: Trump ve Pezeşkian'ın fotoğrafını
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Trump ve Pezeşkian fotoğrafı veya Rubio, Trump görüşmeye bir fotoğraf vermek istemezse, Rubio verirse aynı şekilde onun için eksi olur. Bu şu demek değildir tabii ki.

0: Ya Netanyahu'nun siyasi kariyerini bu belirler demiyorum ama Netanyahu'nun siyasi kariyerine seçimlere giderken eksi bir puan olarak gider. Ama şöyle bir şeye bakalım. Yani biz Birleşmiş Milletler'in genel kurulu işte hitaplar olacak, şu olacak, bu olacak ama aslında ana gündem maddesi var şu anda. Yani diğer bütün gündemleri belki de gölgede bırakacak bir Hürmüz ve Babel-Mendeb meselesi var. Bir evet. İran savaşı var. Hatta Ukrayna-Rusya meselesi bunun şu anda ikinci plana atılmış bir mesele olarak bakılıyor. Türkiye açısından yine hem Orta Doğu hem de Karadeniz'in güvenliği ön plana çıkacak ama dünyanın geneline baktığımızda İsrail denen bir aktör var ve bu aktör hem işte Hürmüz, hem Babel-Mendeb, hem Orta Doğu, işte Suriye baktığımızda neredeyse güneyimizdeki bütün coğrafyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan bir aktör var. Bu aktörün arkasındaki güç de Amerika. Netanyahu oraya gidecek. Filistin meselesi nasıl olacak yani? Filistin meselesi Mahmud Abbas'a orada ve o delegasyona vize vermeyen bir sistem nasıl adil olabilir? Veya bir aktör nasıl aynen bir arabulucu olabilir? Bu zaten hani aslında çok da yoruma açık bir şey de değil açıkçası. Yani siz çözümü diğer karşınızdaki muhatabı yok etmeyle eğer tanımlıyorsanız sizinle hiçbir şekilde müzakere yapılamaz zaten. Netanyahu ve Siyonist rejim İsrail'deki şu anda böyle bir yaklaşımla Filistin meselesine bakıyor. Onun en büyük destekçisi ABD.
1: Yani Netanyahu'nun vereceği mesajlar, bulunacağı temasları bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve temaslarıyla birlikte belki değerlendirdiğimizde oradan çıkacaklarla Orta Doğu'da özellikle Filistin bölgesinde yaşanacakların şekilleneceği bir yani Sayın çıkarım yapabiliriz ama onu da vurgulayalım. En son ben okuduğum kadarıyla Trump'ın hala Netanyahu'ya net bir görüşme randevusu vermediği yazılıyordu İsrail basınında da. Ama bu tabii şahsi kanaatim görüşecekleri yönünde.
0: Bununla ilgili İsrail medyası, yani Batı medyasında da yazılıp çiziliyor böyle bir fotoğraf olursa nasıl olur diye. Yani ikisinin de yaklaşan seçimleri var. Aslında o fotoğrafın verilmemesi sebebi bana sorarsanız biraz o, biraz işte Suriye meselesinde ABD'nin istediği bir Suriye'ye karşı çıkan bir Netanyahu var. Evet. Lübnan meselesi yine aynı şekilde. Belki kendisini böyle bir bataklık içerisinde bulmaktan dolayı çok da razı olmayan bir ABD başkanı var. Artık işte NATO müttefikleri tarafından ciddiye alınmayan, eleştirilen Kanada bile, yani Kanada Başbakanı dündü zannediyorum yaptığı bir açıklamada Trump'ın taklidini yaparak, yani tamam fiziksel bir taklidini yaparak artık Kanada'nın AB'ye katılmaya çalıştığı bir fotoğraftan bahsediyoruz. Prestij kaybı bunların hepsi Donald Trump için ve bir evet. ABD başkanı için. Dolayısıyla oradaki görüntü Donald Trump için yaklaşan seçimler de söz konusu olacağından hem diğer dünya siyaset, yani Donald Trump'ın orada ne söyleyeceği, kiminle ne fotoğraf vereceği evet önemli ama iç siyasette de bir Donald Trump prestiji, eriyen bir Donald Trump prestiji var. Bunu da tekrar yeniden, yani geçen sefer gittiğinde BM'nin işte yürüyen merdivenleri iyi çalışmıyordu. Yok iyi bir bakımsız bir bina gibi biraz da karikatürize yorumlar yapmıştı. Şu anda onları yapacak bir pozisyonda da olmadığını düşünüyorum. Çünkü işi o kadar da kolay değil.
1: Ya bir sürü baş ağrısı var diyebiliriz evet. Seçimler yaklaşıyorken. İsrail bu meselenin bir boyutu tabii. Yani bir de İran meselesi var. Şimdi bahsettik biraz önce Pezeşkiyan'a ve diğer üst düzey yetkililere vize verildi. Gelecekler. Trump'ın da yaptığı açıklama, son yaptığı açıklamalardan birinde genel kurul sırasında Pezeşkiyan'la görüşebileceğinin de sinyalini verdi. Yani ben görüşmeye hazırım. Görüşebilirim eğer şartlar oluşursa dedi. Başka yaptığı açıklamalar da vardı ki onlar tabii bir yandan da tehditkar açıklamalardı. Neydi onlar? Dedi ki Trump, İran hakkında karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak. Seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak. Soru şu, tüm İran'ı ne zaman ve nasıl havaya uçurayım? Uslu dursalar iyi olur. Yani bir yandan görüşelim derken bir yandan gelen bu mesajlar. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi kıymetli hocamın analizine kısa bir katkı sunmak isterim. Trump-Netanyahu görüşmesi resmin büyüğüne bakıldığında Batı'da

İsrail ile birlikte hareket etmenin artık seçimsel bir maliyeti var. Yani Avrupa'da seçimler yapılıyor. Amerika'da seçimler yaklaştı. Dolayısıyla geçmişte Siyonist lobi karar

0: Birçok yer, mesela evet, İngiltere. Parlamentoda İngiltere Başbakan dedi ki Batı Şeria'da etnik temizlik yapılıyor.
1: Ve bu bir Yahudi evet. Kökenli.
0: Yahudiyim dedi. Evet söyledi. Ben de İsrail'in güvenliğine saygı duyan biriyim. Ve cümleler çok sertti. Yani dedi ki orada Batı Şeria'da etnik temizlik yapılıyor. Bakın bu çok ciddi bir şey. Zaten biliyorsun konsolosluğunu falan kapattılar. Çok kızdılar. Dolayısıyla Batı'da normatif açıdan kamu vicdanı, sivil toplumun öfkesinden müteşekkil. Bundan kaynaklanarak İsrail'le Netanyahu'yla birlikte fotoğraf vermenin bir maliyeti var. Geçmişte Netanyahu'yla birlikte fotoğraf vermek bir avantajdı. Seçim kazanıyordunuz. Hı-hı. Hakkınızdaki yolsuzluk dosyaları düşüyordu. İşte medya, sosyal medya desteğiniz artıyordu. Şu an tam tersi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir lider Netanyahu'yla görüştüğünde risk alıyor demektir. Yani kendi kamuoyunun tepkisini göze almak.
1: Mitsotakis de buna dahil. Mitsotakis de o görüntü.
0: Evet yani Yunan kamuoyu da öfkeli. Yani böyle bir atmosferde İsrail'le Netanyahu'yla poz vermek gibi. Şimdi bir sorunuz daha vardı. Ben onu unuttum bu arada konuşurken.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Trump'ın mesajları.
0: Şimdi Pezeşkian İran içerisinde de çok sevilen, çok ciddiye alınan yani karar mercileri bağlamında söylüyorum. Bir aday değil, bir isim değil. Dolayısıyla hani daha ılımlı kanattan Batı'yla iyi ilişkiler kurma taraftarı bir isim olarak addediliyor. Özellikle bu savaşla birlikte takip edebildiğimiz kadarıyla İran'daki bu siyasi ılımlı siyasi kanadın eli gittikçe zayıflıyor. Çünkü bütün kontrol kademeli olarak devrim muhafızlarına ve sertlik yanlısı unsurların eline geçiyor. Ola ki Trump ve Pezeşkian görüştüğünde Pezeşkian kendi ülkesinde vatan haini ilan edilebilir. Yani bu İran cephesinde çünkü güçlü bir kanat var orada. Yani rejimi kontrol eden belki toplumsal desteği zayıf ama Amerika ile savaşılması, intikam alınması gerektiğini, Trump'ın öldürülmesi gerektiğini falan savunuyor bu adamlar.
2: Devrim muhafızlarından gelen son açıklamalarda tekrar büyük bir saldırıya hazırlandığına dair iddialar da var.
0: Biraz önce Amerika'nın Körfez'de yeni saldırılar gerçekleştirdiğini okudum medyadan. Şimdi Trump açısından da şöyle bir durum söz konusu. Orada bir denge var. Yani 3 tane senaryo var benim kafamda. Birinci senaryo Trump Netanyahu görüşmesi gerçekleşir ve Erdoğan Netanyahu Pezeşkian Netanyahu görüşmesi gerçekleşmezse bu İsrail açısından çok büyük bir prestijdir yani Netanyahu hükümeti açısından. Eğer Erdoğan Trump görüşür ve Netanyahu ile Trump görüşmezse bu İsrail açısından ciddi bir kayıptır. Yani bir prestij kaybıdır.
2: Fakat böyle bir dengesizlik resmi verirler mi peki Amerikan yönetimi?
0: Mümkün olabilir yani. Mümkün olabilir. Yani eğer Erdoğan ve Pezeşkian'la ikisiyle birlikte görüşüp de Netanyahu ile görüşmezse bu ABD-İsrail ilişkilerinde bir kriz işareti olarak okunabilir, yorumlanabilir. Yani gerçekte böyle olmasa bile. Dolayısıyla bu görüşmelerin nereden gerçekleşeceği, yani Netanyahu hangi kapıdan girecek, Trump onu nasıl karşılayacak, orada verilen işte masada ne olacak, toplantıda heyetler arasındaki konuşma.
3: Hocam geçen sene ama bunun benzerini yaşamıştık. Ve Körfez ülkeleriyle Cumhurbaşkanımızla birlikte Trump'ın bir şeyi vardı Filistin, Gazze üzerinde bir görüşmesi vardı. Ama sonrasında Netanyahu'ya da Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptıran bir Trump vardı. Evet. Yani aslında o dengeleri sizin dediğiniz gibi bu şekilde algılanmamak üzere hazırlamaya çalışan bir Trump var.
2: Bu zirvede de Körfez ülkeleriyle bir toplantı
3: yapacak,
2: planlanıyor
3: evet,
2: Trump.
3: Evet öyle düşünüyorum.
0: Yani şimdi BM'de konuşma yapmak tabii yani kimin konuşma yapacağına Trump karar vermiyor. Belki Mahmut Abbas gibi vize vermezseniz adam gelip konuşamıyor ama yine video konferans yapıyor.
3: Birçok ülkede protesto edip çıkmıştı.
0: Çıkmıştı evet. Hepsi yani çıkıp gitmişti. Boş koltuklara konuşmuştu. Bu da çok anlamlı bir şey. Yine konuşsun bana sorsanız ve bütün genel kurul boşalsın. İşte bakın BM genel kurulu ile Güvenlik Konseyi'nin uçurumunu gösteriyor. Güvenlik Konseyi'nde çok sıkı bir İsrail desteği var. Yani hiçbir İsrail aleyhine karar, bir kınama kararı bile geçmiyor. Ki Gazze'de çok büyük bir soykırım yaptılar.
3: Diplomatik kalkan olarak Amerika
0: tabii
3: varlığını
0: ama sürdürüyor. Genel kurulda Netanyahu kürsüye çıktığında bütün genel kurul alkışlarla protesto edip boşalıyor. Evet. Yani bu fotoğraf bile iki BM yapısı arasındaki uçurum netleştiren bir şey. Şimdi İran'da bir görüşme olabilir mi? Tabii bu biraz daha vaktimiz var. Yani BM genel kuruldaki toplantılara biraz daha vaktimiz var. Bir arabuluculuk sistemi var. Zaman zaman Amerikalılar ve İranlılar mesaj teatisinde bulunuyorlar karşılıklı. Mevcut koşullarda Amerika ve İran arasında böyle üst düzey bir görüşmenin gerçekleşeceğini ben ummuyorum. Hani Trump böyle çok uçlarda dolan

0: Hayal dünyasını merak ediyorum. Çünkü bir taraftan İran'ı tümden yok etmekten bahsediyor. Bir taraftan da aynı konuşma içerisinde İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşmekten bahsediyor. Dolayısıyla hani mevcut koşullarda bu çok olası gözükmüyor.
1: Belki verecekleri davet sırasında ayaküstü çok kısa bir şey
0: Mümkün
1: olabilir.
0: olabilir. Bir yerde karşılaşabilirler. Veya daha alt seviyeli bir görüşme olabilir. Yani İran örneğin İran Dışişleri Bakanı ile işte Amerika'daki bir Dışişleri Bakanı seviyesinde bir görüşme veya daha farklı pozisyonlarda bir görüşme gerçekleşebilir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve Pezeşkian arasında mutlaka bir görüşme olacaktır
1: Ya bu
0: diye
1: arada
0: ben.
1: resim ya da bilgi vermeden de bir görüşme olması da
0: Evet,
1: ihtimal
0: gizli
1: düşünmüyor
0: bir
1: tabii ki.
0: görüşme de
1: Bu da
0: gerçekleşebilir.
1: mümkün
0: Tabii
1: olabilir.
0: biz kamuoyuna yansıyan kısmı ilgileniyoruz. Bana sorarsanız yani buradaki en kilit husus Trump-Netanyahu görüşmesi. Bu görüşme gerçekleşmez ve Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşirse bu İsrail açısından bir prestij kaybıdır. Hele Pezeşkian'la görüşürse bu çok daha ağır bir şeydir İsrail. Çünkü epeydir Amerika'daki siyasetçiler, karar vericiler İsrail'in Amerika'yı çektiği bu çukurdan, bu şeyden ciddi anlamda şikayetçiler. Bakın geçtiğimiz günlerde bir e-posta düştü. Yani sızmış galiba bir yerden. Pentagon üst düzey isimlere şey göndermiş. Yani bize alternatif önerir. Biz çıkamıyoruz buradan. Bu bataklıktan yani Hürmüz bataklığından çıkamıyoruz. Bize alternatif önerin diye. Mühimmatları tükeniyor, stokları tükeniyor. Yeni silah sistemleri devreye alamıyorlar. Yani İran'ı müzakereye razı edecek. Dolayısıyla Amerikalılar ciddi bir kriz içerisindeler.
1: Şimdi Hürmüz demişken hatırlarsınız Trump'ın son açıklamalarında da yani Trump diyor ki son açıklamalarında İran'la bir anlaşma yapmak için bize yalvarıyorlar. İşte doğru zamanı biz bekliyoruz, henüz zamanı değil. İran'dan gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Öncelikle Hürmüz'ün açılabilmesi için ABD kendi taahhütlerini yerine getirmeli diye bir geri adım yok. Diğer şartlara bakıyorsunuz. Arabulucular üzerinden yeni şartlar iletilmiş müzakere olabilmesi için tekrar. Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılması, İran limanlarına yönelik ablukaların kaldırılması. Tabii bir de bunlara ek olarak Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki bu çatışmaların sona ermesi. Yani Suudilerle Yemen hükümet güçleri Husilere saldırmayı bıraksın diyorlar ki bu Husi meselesi son zamanlarda özellikle geçen hafta Mekke'ye yönelik saldırıyla çok ciddi bir şekilde dünyanın da gündemine oturdu. Hatta yani Mekke İttifakı üyesi olarak Pakistan ve Türkiye'nin de doğrudan Husileri sorumlu tuttuğu kınama açıklamaları vardı ki bu aslında ciddi bir gelişme de diyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Doğrudur. Washington-Tahran hattında tabii masada büyük pazarlık hala devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz bütün o seçenekler masada. Fakat Charvi biz artık mesela ara verilmeden önce en çok müzakerenin sıkıştığı, tıkandığı nokta olarak uranyum zenginleştirme, füzelerin durumu, bunlarla alakalı konular konuşuyorduk ama artık
1: Şimdi
2: bunları
1: pek kimse konuşmuyor.
2: konuşmuyoruz.
1: Evet, doğru
2: Şimdi
1: diyorsunuz.
2: artık masada farklı fazların, farklı seçeneklerin aslında daha doğrusu o İran'ın pazarlık elinin tarihsel boyuttan o getirdiği bu kriz anlarında ya da tıkanmışlık anlarında el yükseltme ile alakalı maharetini görüyoruz aslına bakarsanız. Yani mesela işte Yemen dahil tüm cephelerde savaşın durması, Husilere yönelik saldırıların bitmesi ve Amerikan ablukasının denizlerden kaldırılması.
1: Yani
2: Hepsini bir pakette veriyor.
1: resim bir şekilde süreci kontrol eden tarafın hala İran olduğunu mu gösteriyor bize?
2: Ama şimdi baktığımızda Hürmüz ve Babülmendep'te İran'ın kendi gücünü artık tahkim etmiş olması tabii ki pazarlık gücünün İran'a geçtiğini gösterir. Çünkü bu anlamda o bıkkınlık, yılgınlığı biz Amerikalı işte karar vericilerde yani Trump'ın kendisinde, Vance'de baktığımızda bakın Hexit'in şu an tartışmaya açılan bir takım yönleri var. Yanlış yönlendirdiğiyle ilgili, İran'la alakalı hızlı karar verdirdiğiyle ilgili çok muazzam tartışmalar dönüyor. Yani panik halinde olan bir Amerika görüntüsü veriliyor dışarıya. Ama bu tarafta soğukkanlılıkla masaya sürekli farklı hamleleriyle taşları ilerleten o satranç hamlelerini birbiri ardından yapan bir İran var. Şimdi buna baktığımız zaman bir de diyor ki dondurulmuş fonlarımı da serbest bırak. İşte ancak bu adımlar atılırsa küresel enerjinin şah damarı haline dönüşmüş Hürmüz'ü açarım ama açma durumum da eski şartlarla olmayacak.
1: Yeni yani bir aslında statü kabul
2: tabii
1: etmeyecek.
2: Farklı statüleri de isteme şeklinde bölgesel bir güvenlik paketine dönüştü. Tabii ki bu müzakerede konuşulan konular. Ama ben müsaade ederseniz biraz İsrail'e de tekrar geri dönmek isterim. Çünkü bir Netanyahu illüzyonu var. Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere yani İsrail'in bölge içinde çatışmayı daha çok Netanyahu'nun çatışmayı sanki akut ve kalıcı olarak gösterme eğilimi var. Neden? Çünkü baktığımızda her gün yakından takip ediyoruz. Anketler peş peşe yayınlanıyor ve Netanyahu'nun Likud partisi 20-21 sandalyede çakılmış görünüyor. Kaç tane ihtiyacı var? 61 sayısına ihtiyacı var. Bunu da yapabilmesi için ne yapması gerekiyor? Aşırı sağdan ciddi bir destek görmesi gerekiyor. Aşırı sağdan ciddi bir destek görmesi için ne yapması lazım? Türkiye ve İran kartını daha şiddetli bir şekilde masaya sürmesi lazım.
1: Sertleşmesi lazım.
2: Ve aynı zamanda bakın tabii Amerika'nın vermiş olduğu işte 2.6 milyar dolarlık bir paket vardı. Daha doğrusu bir savunma yani silah
1: mühimmat
2: evet sevkiyatı vardı. Fakat bu sefer Amerika'nın bu sefer Körfez'le yani Suudi Arabistan'la ilgili olarak işte 48 adet F-35 satımı ve 49 F-35 motoru, yedek motorunun satışıyla alakalı bir durum söz konusu biliyorsunuz.
1: Tabii ve İsrail'de üstünlüğü kaybetmemek için bize
2: evet,
1: de daha fazla
2: da
1: silah verir o zaman diyor ki. Bu arada tabii Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden üst düzey bir isim Ceyhan Şahin'in de bu silah satışını engellediği yönünde haberler geliyor. O da önemli.
2: Evet, bu da önemli ama bakın Suudi Arabistan'la ilgili dengelerde Amerika'nın sıkıştığı bir nokta var. Ne var? Suudi Arabistan tabii ki bu anlamda önce Amerika ile kendi arasında kendi savunmasına yönelik tedariği Amerika'dan yapmayla ilgili bir durumun içinde tercihen. Fakat Amerika'da bunu neden yapmak istemiyor? Bir çekincesi var. Çünkü Suudi Arabistan'ın telekomünikasyonun %95'i Çin'den.
1: Evet.
2: Ve geçenlerde olan bir ve basına da sızan bir durum vardı biliyorsunuz. F-35 parçasını, çok kritik bir parçayı, bir kanopiyi Avustralya'dan gönderiyor Avustralya işte şeye Amerika'ya. Hong Kong üzerinde Çin'e doğru uçağın yönlendirilmesi söz konusu oluyor ve kayıp bir zaman var. Daha doğrusu bize kayıp. Ne olduğuyla alakalı açıklama yapmak zorunda bırakılıyor Amerika.
1: Bunlar oldukça ciddi risk.
2: Bunlar çok büyük. Yani şöyle söyleyelim. Çin bir oyun oynuyor. Ve bununla alakalı olarak da bir türlü Amerika'nın öncelediği sorun olarak Çin'i yani Çin'le uğraşmak isterken işte Netanyahu'nun çıkıp hemen onlara bunu verirsem ben de bunu isterim şeklindeki yaklaşımı işte Vance'in de özellikle Amerika söz konusu olduğunda İsrail'in menfaatlerin ikinci planda kalabileceğiyle ilgili Trump'ın yapamadığı açıklamayı Vance'e yaptırmak gibi bir durum da söz konusu oluyor. Yani çarşı iyice karışıyor.
1: Tablo daha çıkıyor da ortaya. Yani Orta Doğu sadece Orta Doğu değil. İsrail evet. Sadece İsrail değil. Rusya ya da Ukrayna sadece buralardan ibaret değil. Mesele dönüp dolaşıp yapay zekada da olduğu şekilde, iklimde de olduğu şekilde en tepe noktada ABD ve Çin'in rekabetine dayanıyor ki bu da çözülmesi hiç de kolay bir mesele değil.
2: Yunanistan'da rahat durmuyor. Onu da söylemiş olalım.
1: Elbette. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. BM Genel Kurulu'nu takip edeceğiz. Konuşacak çok fazla tabii konu var, olmaya da devam edecek. İlerleyen haftalarda tekrar bir arada olmak umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunun da bu haftanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak

0: Biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taktiği yapmak ne?

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit.

0: sabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Masada Ne Var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Efendim 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor demiştik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan artık New York'ta, ki Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları da Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Birleşmiş Milletler'in gündemini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'dan alacağız. Yavuz detayları aktaracak. Evet Yavuz, kolay gelsin. Şu an için nedir son durum? Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi dedik. Atmosferi, her şeyi senden dinleyelim.
1: Evet Merve, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a inişini gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalar içerisinde havalimanından, arkamda görmüş olduğunuz Çin evine gelmesini bekliyoruz. Günü burada geçirecek. Hazırlıklarını yapacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ve gününü burada tamamlamış olacak. Yağmurlu bir hava var New York'ta Merve. Biz tabii kapalı bir alanda olduğumuz için çok ıslanmadık ama havanın yağmurlu olduğunu ifade edelim. Bunun için ifade ederim. Buna rağmen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Türkiye'nin önünde toplanmış durumda ve onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar. Yarın pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem arkamda gördüğünüz Türk evinde ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kimisi liderlerle, kimisi toplum grup başkanlarıyla. Bunların bir kısmını arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde gerçekleştirecek. Bir kısmını da arkamda gördüğünüz Türk evinin tam karşısındaki Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirecek. Asıl Salı günü tabii bütün dünyanın beklediği konuşma gerçekleşecek. Bunu aslında abartarak söylemiyorum Merve. Altını da çizmek istiyorum. Çünkü

0: Liderler bu tür kurullarda konuşma yaparlarken çok fazla politik süzgeç kullanıyorlar. Çok fazla lafı biraz dolandırıyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, özellikle bu benim 11. zannediyorum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyor oluşum. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel itibariyle dünyanın yaşamış olduğu sorunlara ilişkin direkt cümleler kuran, sorunları direkt olarak tespit edip dünyaya aktaran konuşması içerisinde çözümlere de dair oldukça realistik olan bir konuşma gerçekleştiriyor. Dolayısıyla aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacak liderler arasında en çok ne söyleyeceği merak edilen birkaç liderden biri olduğunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecekler ve yine aynı gün içerisinde hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle bir araya gelecek New York'ta ki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde, hem de Türk evinde yine ikili görüşmelerine devam edecek ve çarşamba günü ikili görüşmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki programını tamamlamış olacak.
1: Evet Yavuz Atalay, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle yoğun programı başlıyor efendim. Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. Marşı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'daydı ve ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmişti. Ve bu 3 gün boyunca elbette programlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Önemli bir gündem maddesi daha. FOS soruşturmasında hesaplar artık mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma Pusula Holding yöneticilerinin İsviçre'ye aktardığı milyonlarca avro ve dolarlık para transferleri ortaya çıktı. Yapılan ilk tespitlere göre soruşturmanın merkezindeki Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesabı 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro aktarıldığı belirlendi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştü. 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Bu iki isim sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yarız tutuklanmış, Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Almanya'da siyasi dengeleri yakından ilgilendiren iki eyalet seçimi yapıldı. İlk sonuçlara göre Berlin eyaletinde Son Parti ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi kazandı. Sandık çıkışı anketlerine göre Berlin'de Sol Parti %24,5 oy oranıyla ilk sırada. Başbakan Merz'in merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 oranında oy aldı, ikinci sıraya yerleşti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %16 ile üçüncü. Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp zafer konuşması yaptı. Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz dedi. Destekler içinse seçmenlere teşekkür etti. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ise aşırı sağcıların ikinci zaferine sahne oldu. Sandık çıkışı anketlerine göre Almanya için Alternatif Partisi %37 oranında oy aldı. Onu %35 ile merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti izliyor. Başbakan Merz'in partisi ise %5,5 oranda oyla seçim barajını kıl payı geçti. Seçimlerin sonuçları federal düzeyde de siyasi dengeleri etkilemesi bekleniyor. Aşırı sağ ve aşırı solun hızlı yükselişi merkez partileri tedirgin ediyor. Başbakan Merz, Birleşmiş Milletler programını bu kapsamda iptal etmişti. Seçim sonuçları üzerine kurmaylarıyla toplantı yapması bekleniyor. Ali Ankuş soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü o soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmada yurt içi ve yurt dışındaki para trafiğinin yanı sıra seçim süreçlerine yönelik faaliyetlere ilişkin bulgulara

0: da inceleme geldi.
1: Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Sarraf'ta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Ayrafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, iyi akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda sizlerin de gerçekten yakından tanıdığı, aslında çok uzun zamandan beri ekranda görmediğimiz ama şimdi gördüğümüz, çok mutlu olduğumuz, hatta şeref duyduğumuz değerli konuğumuz kim? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı, yazar Musa Biçkioğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii biz her zamanki gibi konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden şu meşhur, hiç kimsenin bilemediği o soruyu soruyoruz. Musa Biçkioğlu, araştırmacı, yazar, Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Musa Biçkioğlu. Araf'ta mı?
1: Araf'ta mı? Gönlümce cevap vermeye müsaade var mı?
0: Tabii ki hocam. Zaten o şekilde Araf'ı yapıyoruz.
1: İnanç olarak asla Araf'ta değilim. Çizgimiz, yerimiz, noktamız belli. Fikirsel düşünce olarak asla Araf'ta değilim. Ama maalesef pratik ve eylemsel bağlamda Araf'ta mıyım, Araf'a erişebilmiş miyim bilmiyorum. Neden? İnanç, buna bağlı düşünce belirli bir eylem mecrası oluşturmalıdır. İnanç ve fikrimize bağlı uygun bir mecrada eylemsellik ortaya koyabildiğimize inanmıyorum, düşünmüyorum ki zaten ortada, görüntü belli. Bu bağlamda Müslüman camiada belki Araf'ta mıdır veya Araf'ın neresindedir sorusunu da belki gündem etmek lazım. Ki bu bizim için şey değil, yani kaybedilmişlik veya nihai manada zarar veya yenilgi değil.
0: Evet, bu soru da güzel hocam. Müslüman dünyası Araf'ta mı sorusuyla bence.
1: Tabii, bu çok orijinal bir şey, çok güzel bir şey. Onun sorgulanması, bizim acaba dükkanı mı kapatacağız? Kayıp mı ettik? Tamam mı, yani iş bitti mi? Öyle mi bakılmalı? Hayır, asla. Çok da yerinde bir soru. Hoş da, güzel de oldu. Biz

0: bir insan gözüyle tarihe baktığımızda sanki her şey bugünden ibaretmiş veya 3 yıllık veya 30 yıllık dönemden ibaretmiş gibi değerlendiririz ama tarih öyle değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimiz zaman, yani milletler ve devletler tarihi üzerinden bir okuma yaptığımızda biraz daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Biz İslam ümmeti olarak Araf'ta mıyız değil miyiz sorusuna, belki benim ailem basında, şunun ailesi basında baktığımızda dünü, 3 yıl öncesini, 10 yıl öncesini falan hesaba katarak bir değerlendirme yapabiliriz. Ama İslam ümmeti bağlamında baktığımız zaman, İslam ümmetinin 1400 yıllık veya Adem peygamberden günümüze olan tarihi bağlamında bakmamız lazım. Bizim 1400 yıllık küçücük bir değerlendirme olacak. Bizim 1400 yıllık tarihimiz üzerinden olayı değerlendirdiğimizde çok net olarak, yani dindar olmayan veya seküler olan veya dinlere mesafeli olan herhangi bir kişinin yapacağı okuma, tarafsız okumalarda da 1400 yıllık tarihimizin 1400 yılı boyunca sadece iki dönemde sancağımızın çok yükseklerde durmadığı gerçeği var. Yani bu bizim yenilgi halimizdir. Bu bizim, yani tabir yerindeyse, asla buna gönlüm el vermeden bir şey yorum yapacağım. Bir ara Müzdelife'den geçerken, Arafat'tan indikten sonra Müzdelife'den geçerken öyle bir yorum yaptım. Biri işte yine Gazze Savaşı vardı. Çok sorunlu, çok sıkıntılı olduğumuz İslam ümmetinin artık bir şey yapamadı. Hayır dedim, kesinlikle öyle değil. Şu anda gördüğünüz tablo İslam ümmetinin ölü halidir dediğiniz tablodur bu. Dünyada hiçbir gücün, hiçbir ülkenin, hiçbir ittifakın ortaya koymayacağı bir gücü, bir enerjiyi, bir sinerjiyi biz milyonlar haliyle hem de ulu orta yerde toplamayı başarabilen bir güce sahibiz. Dolayısıyla bizim yenilgi dönemimizdeki halimizi tutup bütün tarihimizle eşdeğermiş gibi değerlendirmemiz doğru değil. Şu anda biz yenilgi dönemimizi yaşıyoruz. Yenilgi dönemimizi yaşarken ortaya koymuş olduğumuz tabloyu şahsen şöyle değerlendiriyorum. Diğer milletlere kıyasla çok daha iyi bir tablo ortaya koyuyoruz. Ama biz buna razı mıyız? Hayır, razı değiliz. Bir an evvel ayağa kalkmanın veya sancağı dikmeye giden yolun bir tane daha taşını döşemenin gereği neyse ona bakmamız lazım. Yani İslam ümmeti Araf'ta mıdır? Yenilgi döneminde olduğumuz için mazuruz. Ama yenilgi dönemindeki amele dair de bir cümle söyleyip bu faslıyla ilgili en az susmuş olayım. Bir ayet-i kerime var. Diyor ki fetihten önce infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla fetihten sonra infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla bir değildir. Fetihten önce infak edenlerin durumları fetihten sonra infak edenlere kıyasen adamı dereceden daha azametli bir dereceye sahiptir. Dolayısıyla şu anda biz fetihten önceki durumu yaşıyoruz. Fetihten önceki durumu yaşıyorken çok daha azametli dereceye sahip ameller imkanına sahibiz. Yani tabir yerindeyse voleyle gol atma imkanına sahibiz. Boş kaleye gol atma gibi bir durumumuz var. Fetihten önceki halimizi üzüntü hali gibi görmeyip daha azametli dereceye sahip ameller seviyesine değerlendirmemiz gereken bir durumdayız. O halde Araf mıdır değil midir? Araf'tan iyisi diye bir sonuç gibi değil, görmek
1: çok
0: lazım.
1: Çok güzel açıkladınız kıymetli hocam. Şimdi biraz şunu konuşsak hocam. Yani tabii sizden biraz sizi de tanımak istiyorum ama şu meseleyi, ya biz kendi aramızda Müslüman dünyası, işte Orta Doğu'ya baktığımız zaman da fakat kendi içimizde de baktığımızda şey görüyor muyuz? Yani bir şaşkınlığımız var mı? Yani mesela biz bu işgalden sonra, ki bu işgal ilk defa olmadı yani. Şimdi oraya da geleceğim. Verdiğimiz tepkileri de konuşacağız ama siz en çok neye şaşırıyorsunuz son zamanlarda diyelim?
0: Evet, en çok neye şaşırıyoruz? İşgalle ilgili belki o fasıllar açılacak diye inanıyorum ben de. Evet. En çok neye? İşin doğrusu bu dozajdaki savaşa veya savaş da denmez buna, zulme ve kıyıma rağmen en azından Filistin toprakları içerisinde olmasa bile Filistin topraklarının dışında Müslümanların toplumsal olarak etkin olabilecekleri yerlerdeki çıktılarımızın iyi olmayışına üzgünüm. Mesela şöyle Filistin taraftarı olanların, Filistin karşıtı olanların veya İsrail taraftarı olanların ticari olarak da olsa bir abluka yaşamaları lazımdı. Evet. Ya burada şunu çok net olarak söylemek isterim ki ticari varlıkları sona erebilmeliydi yani toplumsal tercihten dolayı. Herhangi bir şekilde kimseye kış falan diyeceğimiz yok. Biz gibi bir defa Müslüman coğrafyada gayrimüslimlerin rahat ettiği gibi hiçbir ortam hiçbir zaman olmamış. Hatta Kudüs üzerinde bir şey söyleyeyim. Kudüs'te bir Hristiyan, Kudüs'te bir Yahudi mutlu, huzurlu olmak istiyorsa İslam egemenliğinden başka herhangi bir tercihi bulamayacaktır. tarih boyunca da bulmamıştır. Bugün de yok zaten. Dolayısıyla Müslüman coğrafyada, Müslümanların egemen olduğu bölgelerde birebir İsrail'i desteklediği açık ve alani olanların bir şekilde susturulamamış olması, bir şekilde diskalifiye edilememiş olması gerçekten şaşkınlık ötesi bir şey. Ya bu benim için yeterli bir durum. Hani gidemediniz, hani bir şey yapamadınız, hani yaptığınız sınırlı kalmıştır veya işte sadra şifa bir seviyeye gelememiştir. İyi de şunun ekonomik manada hak ettiği cezayı tatmamış olmasının mazeretine. Benim komşum gitmiş veya yan sokaktaki arkadaşım gitmiş veya sınıfında sıradaki yan sıradaki arkadaşım gitmiş. Onu ikna edememiş olmanın suçu İsrail'e mi ait? Değil. Bu onun suçu bana ait. Onu yapamadıysa Müslüman camia bir değil birkaç defa düşünmeli.
1: Şuna bir mahsus mu söylüyorsunuz hocam? Yani o ilk işgalin olduğu zaman işte 7 Ekim.
0: Evet.
1: Bahsediyoruz. O olduğu zaman kendi içimizde bile o
0: daha mesela şey, o çok farklı bir perde. Benim söylediğim ona geleceğim. O perde çok acayip bir şey. O olağanüstü bir şey. O zihinleri resetleyen bir şeydi. Ben sonuç olarak eşin 7 Ekim'den sonraki bugüne dair bir değerlendirme yaptım. En azından hiçbir başarımız olmadı. Biz kardeşlerimize yeterince sahip çıkamadık. Ha şunu da söyleyeyim. Herkes bütün dünya biliyor. Türkiye'nin gönlü nerede? İsrail karşıtlığının seviyesi belli.
1: Türkiye kadar da zaten.
0: Tabii. İsrail karşıtlığı derken burada ben İsrail'i şöyle bir konumlandırmış bir devlet falan filan değil. Bir mücrimler topluluğu, bir insanlık düşmanı öbeği görmek lazım. Bu insanlık düşmanlığına dünyadaki reaksiyona baktığımız zaman bizim yüzümüzü ağartan bir tablo var. Aslında az önce Araf'ta mısın sorusuyla ilgili fikirsel ve akidevi olarak Araf'ta değilim. Ama eylemsel olarak Araf'tayım. Türkiye milleti, evet Türkiye milleti fikirsel olarak, inanç bağlamlı olarak, vicdan olarak, insanlık olarak, toplumun yüzünü artacak seviye olarak Araf'ta değildir ama ortaya koyduğu eylem ve çıktı olarak maalesef Araf'ta. Yani aleni manada İsrail'e destek veren bu mücrim topluluğa ve insanlık düşmanı, bakın burada din falan önemli değil. Bazı noktalarda müsaade ederseniz ben de soru sormak isteyeceğim. Tabii. Bu topluluğa sahip çıkan, aleni destekte bulunan A veya B kesimleri burada bizim bulunduğumuz toplumda söz hakkına sahip olmalı mıydılar? Soru soruyorum. Asla olmamalılar. Mümkün değil. Bunu sağlayamamış olmamız bizim maalesef fikirsel, toplumsal olarak fikirsel ve inanç bağlamında veya yüzümüzü artacak noktada Araf'ta olmadığımız, çok iyi bir yerde olduğumuz duruşumuza mukabil eylemsellikte kötü bir yerde duruşumuzun ispatıdır. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Deterjan kosmetik sanayide ve deterjanda bizim boron diye bir deterjanımız varken
1: var.
0: Neden diğer deterjanlar veya diğer markalar boykot kapsamlı
1: ama
0: markaları kastediyorum? Neden?
1: Orada da mesela şimdi boykota da gireceğiz ama mesela o da çok konuşuldu. Yani hep aslında onu da söyledik. Yani sizin bir lekeyi çıkarmak için uğraştığınız mücadele aslında o bin tane çocuğu hayattan çıkaran bir şeye dönüşüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani boykotu tam anlatabilmek ama ben çok başarılı buluyorum yani boykot konusunda insanların sahip çıkmasını. Eylemsel olarak aslında dediğimiz gibi bireysel olarak bence insana sahip çıktı diye.
0: Kesinlikle çok takdir edilir seviyelerdeyiz. Ancak 7 Ekim gibi artık ne bileyim eskiden belki anlatmakta zorlandığımız bir katliam makinesinin veya bir çetenin varlığı ile ilgili bazen belki bazı kesimleri anlatmakta zorlandığımız şey vardı. Bir durum vardı. Şu anda o durum yok. Dolayısıyla perde yırtıldı. Maske düştü. Her şey aleni ortada. Vicdan sahibi, dini ne olursa olsun hiçbir insanın müdafaa edemeyeceği hatta karşısında durması gereken bir çizgi ulu orta göründü. Göründükten sonra bizim sokaklarda veya bizim caddelerde boykota tabi tutulması gereken önemli markalar var olabilmeli miydiler bugüne kadar? Hayır, olmamalıydılar. Bir şekilde bunun ne bileyim yani kesinlikle asla ve kata gayrimeşruluğa, gayri hukukuluğa tamamen ve kesinlikle karşıyım. Ama onun karşısına dikilip ücretsiz midir, finanse edecek bir şeyler midir? Ettiği hizmet neyse, o hizmeti veremez miydik? En alasını verebilirdik. Neden yapmadık? Yapmadığımızın suçlusu İsrail midir? Hayır. Burada ekside olduğumuza inanıyorum. Boykota da şunu söylemek isterim. Ben boykota karşı olan birisiyim. Şu bağlamda boykota karşıyım. Boykot değil, asıl olan üretimdir. Hatta bir ara Karabağ'dan sonra şöyle bir ifade kullanmıştım.
1: Boykota karşı olmayalım. Öyle demeyelim ya.
0: Bunu bir müsaade edin.
1: O yanlış anlaşılabilir. Çünkü lütfen müsaade edin. Çok önemli. Tabii
0: lütfen müsaade. Karabağ'ın kurtarılmasından sonra şöyle bir yazı yazmıştım.

0: Allah Bayraktar'dan razı olsun, Karabağ'la birlikte beni de kurtardı. Hı hı. Boykot değil, üretim. Biz boykotu hedeflediğimizde, üretimi ihmal ettiğimizde, yarın öbür gün savaş bittiğinde yine unutulacak. Yine küçümsenmeyecek bir kesim boykot maddelerini unutmuş olacak. Dolayısıyla yine alışverişine devam edecek. Biz önemli olan öyle bir üretim ortaya koymalıyız ki boykot maddelerinin bütün alternatiflerini bulalım. Nasıl insansız hava araçlarında bunları dünya piyasasından sürüp, affedersiniz, mezbeleliğe, çöplüğe yuvarladıysak, diğer alanlarda da öyle bir üretim siyaseti, politikası gütmemiz lazım ki bu sinema alanında da olmalı. Sinema alanında Holokost'un hala şeyini yiyorlar bunlar. Hala Holokost'un ekmeğini yiyorlar. Sömürüyorlar Holokost diye. Ha şunu da söyleyeyim. Holokost'un sanayisinden geçinen zihniyet evlatlarına Holokost'un bedelini ödetecek bir iş koydu ortaya 7 Ekim'den sonra. Bunların torunları Holokost'un bedelini fena ödeyecek. Holokost nedir diye insanlık onların önüne koyacak. Ama biz öyle bir üretim yapmalıyız ki film sanayinde mesela 7 Ekim ve sonrası diye, sadece 7 Ekim değil, her bir olaydan onlarca film çıkarılacak kadar üretimle biz Holokost'u veya Holokost yalanını, tabir yerindeyse bazı noktalarda Holokost yalanlarını çökertmenin yolunu biz bazı filmlerle ortaya koyabilmeliydik. Mesela üretimlerle biz boykotu delmenin yoluna bakarsak onların paralarını biz çekmiş olacağız. Biz üretelim, onlardan olan veya tarafsız olan bize para akıtmış olsun. Hı hı. Oysa biz boykot dediğimizde bir kesim sadece boykot yapabiliyor. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum, dünya genelinde söylüyorum. Dolayısıyla boykota karşıyım da şu anlaşılmamalı. Aman giderim onu, benim evime boykot malzemesi girmez, onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Girmeyecek de.
1: Ama dünya bizim, genelinde hocam.
0: Ama bizim burada durmamamız lazım. Boykot deyip işte şunu boykot edelim, bunu boykot edelim değil. Boykot edilmesi gereken malzemenin daha iyisini üretmemiz lazım. Buna şey, Bayraktar en iyi cevaptır aslında.
1: Ama şu anda hocam onu yapmamız gerekiyor ya. Şu anda mesela işte pek tabii ki deterjan markalarından tutsun, işte kozmetikte de, her alanda. Ama şu anda bizim yapabileceğimiz şey onu boykot edelim.
0: Orayla ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Hı. Gayret eden arkadaşlarımız oldu. Yüzlerce madde sıralandı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Dua ediyorum. Hı. Çalışmalar devam edilmeli, güçlendirilmeli. Ancak şu stratejiyi de izlememiz lazımdı. Birkaç defa dile getirdim. Yüzlerce maddeyi mutlaka çıkaralım. Mutlaka yayınlayalım. Mutlaka üsteleyelim. Ama 3 tanesini veya 2 tanesini veya 5 tanesini hedefe oturtalım ki çökertelim. Şu çöktü. Şu buradan çekildi gitti. Dedirtebilmeliyiz.
1: Oldu olanlar var biliyorsunuz.
0: Türkiye'de. Var biliyorum. Daha fazla, daha ağır, daha büyük bedeller ödemeliler bunlar. Öyle bir hale gelmeli ki birileri ben bundan tarafım diyememeli artık. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bu sağlanıyorsa boykottan çok daha sağlam gelir elde ettik demektir. Biraz sonuç aldık demektir. Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykot bu memlekette ilk 3 ayda, ilk 5 ayda birkaç tane markanın Türkiye'den tamamen silip sökülmesini sağlayabilmeliydi. Bu bağlamda ben yeterli görmüyorum, öyle diyeyim.
1: Yani boykotun asıl işlevselliğinin görebilmemiz için daha fazla önemsememiz gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Tabii ki. Yani en azından şu olmalıydı. İlk haftalarda birileri çıkıp özür dilemeliydi. Şu marka adına ben özür diliyorum. Ben oradan yana değildim. Evet, eskiden işte şu bağlamını falan filan şekilde destek veriyordum ama hayır, meğer gördük işte bu kadar cürüm varken kimse onun arkasında durmamalı. Sözlerini ya söyleyecek, yani tövbe edecek, yalandan da olsa, ya da pılını pırtını toplayıp gidecekti. Hepsi toplayıp gidemediyse burada sorumlu olarak bizim bir dönüp kendi toplumumuza bakmamız lazım.
1: Kendi toplumumuza doğru söylüyorsunuz hocam. Buradaki eleştirilen nokta bu anlamda. Hani hep söylüyorum, yani vicdanımızla tuttuğumuz bir oruçtur boykot.
0: Eyvallah.
1: Bireysel olarak gerçekten tartışılmaz bir sivil güçten bahsediyoruz. Ama ben özellikle, hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı. Hayır. Bu zulmün başladığı andan itibaren bizim işte o yine 10 yıl 15 yıl içerisinde baktığımız zamandan en işlevsel ve en istikrarlı ve şey ısrarcı ve delmemek için direnç gösteren kesimin varlığı dua ediyorum yani.
0: Eyvallah. Bayağı,
1: hatta çocuklar bayağı konuşuyor. Çocuklar bu konuda çok
0: kesinlikle katiyen bir bilinç var. İnsanlar. Çok takdir edilir bir bilinç var. Çok mutluyuz. Geçmişe kıyasen çok iyi yerlerdeyiz.
1: Evet.
0: bizim hani devletler ve milletler tarihi bazında okuduğumuz zaman ilerlememiz çok güzel. Ama biz insan beşer ömrüyle değerlendirdiğimizden dolayı işte ömrümüzün bu kadarı geçti, şu kadar sonuç olmadı. Bunlar normal şeylerdir.
1: Doğru.
0: Devletler ve milletler tarihinden bakmak lazım. Boykotla ilgili şu cümleyi de söyleyeyim. Değil Müslüman memleketlerinde, gayrimüslim memleketlerinde yaşayan Müslüman azınlığın oranının bile ticari işletmelerin duruşunu hizaya getirmeye yarayacak bir seviyede olması gerekiyordu.
1: Doğru. Yani
0: Avrupa'da bile bu şekilde olmalıydı. Ha, bunun yanında mutlaka üretim olmalıdır. Üretim merkeze oturtulmalıdır. Hangi şey var, hangi materyal var, onun karşısına onu dikmek lazım. Nereye gidiyor? Bizim STK'larımız ne iş yapar? Çok güzel işler yapar. Takdir ediyorum hepsini. Allah rızası için insanlık namına, insanlığa fayda. Hangi işi ortaya koyuyorsa takdire değerdir. Duaya değerdir, desteğe değerdir. Ve yapılmalıdır bunlar.
1: Doğru.
0: Ama ne yapmalı? Bu gibi şeyler neredeyse çıktı gitti, başka bir ilçeye mi taşındı? O ilçeye taşın. Başka bir bölgeye mi taşın? O bölgeye taşın. Çökertmen yolu. Hukuken, ben de hukuken mücadele ediyorum. Sen ne insani davranıyorsun, ne ahlaki davranıyorsun, ne dini davranıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir kaygın olmayacak. Bütün insanlığın müktesebatı, ahlakı, vicdanı, insafı, rahmeti, merhameti, hukuku alt üst edeceksin. Üstünden silindirle geçeceksin, ortalıkta da gezebileceksin. Yok öyle bir dünya. Olamaz yani. Olmamalı. Ona bunu dedirtmeliydik. Ya diyecek ben tövbe ettim. Artık ben orada değilim arkadaşım. Ben kesinlikle. Hatta dinim şudur. Ben dinimi değiştirmem. Bizim dinlerle ilgili problemimiz yok. O dinden bu dindendir falan kimseye sıkıntımız yok. 638 yılında fethettiğimiz Irak bölgesi ki Mardin, Diyarbakır 639'da. Musul'da, Laleş'te Yezidilerin yani şeytanı tazim edenlerin en kutsal merkezi var. Laleş. Onlar bizim himayemizde yaşamış. Haçlı seferleri sırasında bile elden çıkmamış bir bölgeden söz ediyoruz. Düşünün, İslam'da en yüce varlık Allah, en aşağılık varlık şeytan. Allah rahmet etsin, babam da öyle derdi. Büyüklerimiz bize derlerdi ki Mardin'de ki bunlar Oxford, Sorbonne okumuş değiller. Anadolu irfanı denen bir şey var. Ne olur derdi, bir Yezidi ile karşılaşırsanız Euzü Besmele çekmeyin. Euzü billahi mineşşeytanirracim de dediğiniz zaman Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytan diyerek şeytan aşağılanmışlığı ifade ediliyor. Onu ezmeyin o Yezidi'yi derlerdi bize. Babam bunlar şey, üniversite okumuş insanlar değildi. Biz Müslümanın hikmetli bakışı bu.
1: Hocam şöyle bir şey de var. Şimdi boykottan biraz daha ilerleyeceğiz ama. Şimdi bir taraftan da aslında şimdi 7 Ekim sonrasında çok fazla ekranlara çıktınız. Yani çünkü sizin aslında hep biz sizi Kudüs'ü anlatan Musa Hoca olarak tanıyoruz. Oraya biraz böyle geri dönersek. Şimdi bir taraftan da Gazze benim meselem değil bana ne diyen bir takım organizmalar da vardı. Bu anlamda boykotun tamamıyla kapsayıcılığı konusunda bir mesafe alamıyor olmamızın sebebi tamamıyla vicdani bir durumdur. Yani şimdi insanlara zorla vicdanlı olmayı da tabii öğretemeyiz. Bu anlamda bizim de çok bastırmamız gerekiyor. Çok haklısınız, bunu da anlamış olduk. Şimdi bir taraftan da şuna bakacağım. Bu tartışmalar işte bu 7 Ekim sonrası ilk hafta dolayısıyla ama önce onlar vurdu tartışması. 75 yıldır İsrail vuruyor. Kimse onlara önce onlar vurdu teröristler demeli. Bu anlamda ne söylüyorsunuz? Yani biz de ikna olabildik mi? Kendimizi bazı insanlara da açıklamak zorunda kaldık. Yani ilk o zaman ikinci intifadaya bakacaksın. Nekbe'ye bakacaksın. Bunlar kaç yılında olmuş? Kaç yılında o çocuklar katledilmiş? Bir zulmü sadece 7-2 Ekim'den ibaret saymanın haksızlığını bence konuşalım.
0: Katiyen. Kesinlikle o bizim için yani veya daha doğrusu bunu düşünen zihinler için felaket bir durumdur bu. Şu soruyu sormak isterim müsaadenizle.
1: Estağfurullah buyurun.
0: Gazze'de yaşananların aynısının yaşandığını farz edelim. Ama orada yaşayanlar başka dinden. Hı-hı. Müslüman değil. Yine Gazze'nin yanında olmaz mıydınız?
1: Tabii ki de olurdu.
0: Hepimiz olmaz mıydık?
1: Olurduk.
0: Vallahi dinine bakmazdık. Şöyle diyelim. Bu tereddütler çok şeydi, çok ızdırap verici tereddütlerdi yani. 7 Ekim olmasaydı olmaz mıydı? Veya neden oldu? Bir cumartesi günü kıyamet koptu falan gibi. Düşünüldüğünde...
1: Çok özür dilerim hocam. Bu sürece gelen, yani gerçekten bu insanlar zaten 7 Ekim'den önce nasıl yaşıyorlar diye bence evet. Anlatalım.
0: Tabii eyvallah. Çok güzel. Şuradan başlayarak oraya gideceğim. 7 Ekim'den önce Gazze'de gül mü dağıtılıyordu? Veya şu anda şey diyelim, Hamas, farz edelim 7 Ekim günü veya öncesi veya bir hafta sonrası tuttu bütün silahlarını ortaya koydu.
1: Evet.
0: İsrail işgale son mu verecekti? İsrail işgale son verdi mi? Veya işgalin haritası diye meşhur Filistin'in haritası var. Herkesin ezberlediği bir harita. Hı hı. Filistinlinin o haritaya mahkum edilmesinin sebebi ne? Bir soru soruyoruz. İsrailli o haritaya sahip olurken hangi hakka istinaden o topraklara çöktü? O toprakları işgal ediyor şu anda. Hı hı. Veya 7 Ekim'den önce 25 yıl ki 26. yıl oluyordu 7 Ekim'le birlikte 2023'ü kastediyorum. Gazze'li 26 yıldır Gazze'den çıkamıyor. Hı hı. Eğitim için dışarı gidemiyor.

0: Elinin altına herkesin ilaç giriyor muydu, girmiyordu. İlaç giriyor diyecek internette. İlaç giriyordu ama ömrü uzun olmayan ilaçlar giriyordu. 3 ayda, 2 ayda bozulacak ilaçlar giriyordu. Gıdalar İsrail'in kontrolünden giriyordu. Maalesef Erik sınır kapısından veya Kerem Şalom dedikleri Kerem Ebu Salim sınır kapısından İsrail'in takdiri kadar gıda giriyordu. Abluka'yı koymuş İsrail. Abluka tamamen hukuksuzdur. Bunu merak edenler Abluka'nın hukuki gerekçeleri diye bir arasınlar, baksınlar. Birleşmiş Milletler dahil, Lahey Divanı dahil bunun aleyhinde hukuki gerekçeler sıralamışlar. Tabii İsrail'in de tutturduğu bazı noktalar var. İşte savaş durumu, bilmem ne durumu. Biz oradan çekildik diyor. Gazze'den çekildik, kaçtık demiyorlar. Gazze'de tutunamadılar. Şaron döneminde Gazze'den çekildiler. Çekildikleri için de Şaron'a bir dua ediyordu. Onların bir tane hahamı. O da başka bir konu, oraya gelmem şimdi. Obadiye Joseph. Belki bilahare geliriz. Şimdi 25 yıldır 42 kilometre boyunda 5 kilometre ile 16 kilometre en geniş yeri 16 kilometredir Gazze'nin. Yaklaşık 5-7 kilometre eninde de bir yer var. Yok, toplamda 363 kilometre. Bizim Arnavutköy 500 kilometre kareden büyük. İstanbul'un ilçesi. Bizim Çatalca Gazze'nin iki katından büyük. Bizim Şile 1000 kilometre kareden büyük. Böyle bir yerde 2 milyon 300 bin insan, dünyanın belki de metrekareye düşen insan hesabı itibariyle en kalabalık yerinde, gayri insani bütün şartlara maruz bırakılmış haliyle, tabii suçları ne? Bu soruyu da soramıyoruz. Bakın yani daha asıl sormamız gereken diğer sorular var. Yani hani taşları bağlamışlar meselesi var ya, o soruları soramıyoruz. Gazze'li suçlu muydu? Gazze'ye neden bunu yaptı diyoruz. Bu duruma mahkum edilmiş insanlar için icap eden neydi bizim yapmamız? Bizim sergilememiz gereken duruş, dinleri ne olursa olsun, böylesine mazlum bir toplulukla ilgili biz insan olarak dertlenmeliydik. Bunların derdiyle dertlenmedik. Bunlarla yardımlaşmadık. Gazze diye bir şey ancak İsrail oraya füze attığında aklımıza gelmiştir. Gündemimizde Gazze de yok. Füze attığında belki Gazze'yi düşünürüz. Onun dışında unutuyoruz. Belki yardım teşkilatlarımız arada sırada gündemimize getirince Ramazan'da bir paket göndermek falan filan gibi küçük tırnak içi yardımlar göndermişiz. Gazze 25 yıldır bu işe mahkum. Biz hukuka bakalım önce. Hukuken işgal edilmiş toprakları her bir halk, her bir topluluk veya her bir devlet kendi hakkı, kendi toprağı işgal altındaysa hiçbir gerekçe beklemeden kurtarma hakkına sahiptir. Karabağ gibi. Avrupa Birliği arada sırada Ermenistan'a çağrı yapardı. Karabağ'ı boşaltın diye. Boşalttılar mı? Hayır. 30 yıl geçti. Ta ki güç oldu da öyle çıktılar. Yani uluslararası hukuk der ki işgal altındaki toprağını hak sahibi kişi herhangi bir gerekçe beklemeden özgürleştirme hakkına sahipti. Şimdi 7 Ekim. 7 Ekim'de neden saldırdılar? Nereye saldırdı Gazze veya Filistinli? Evet. Berlin'e mi saldırdı? Moskova'ya mı saldırdı? Tayvan'a, Tayland'a mı saldırdı? Kendi toprağına girdi. Girmesin mi kendi toprağına? Hani toprak sattı diyen adamlar. Bu adamlar bu kadar öldürüldü, katledildi. Yani şehit oldu deyince ulvi bir makamdır, ulvi bir mertebedir. Dinen bizim için öyledir. Ama hukuki olarak katledildi bunlar. Ya yani bir cürüm var orada da o cürümü ifade etmek için söylüyorum. Katledildi, bu kadar bedel ödedi. Ama hala toprak satıldı sorusu gündemden düşmüyor. Bunlar satmıyor, daha ne yapsınlar? Satmadıklarını ispat etmenin yolu ne? Gazze halkının kaçının, yaklaşık %78'inin Gazze'li olmadığını biliyor muyuz? Soru sadece. Filistin topraklarında yaşayan, Filistinlerden olup kendi toprağından sürgün edilmiş, Gazze'de de mülteci olarak yaşayan insanlardır. Gazze'li ne yapsın, nereye gitsin? Gazze'ye giden kaç kişi var burada? 99'da gittim gördüm. Gazze'de vadi yok, dağ yok, saklanacağı bölge yok. Dümdüz bir arazi. Askeri analistlerimizden birisi ekranda bu yorumu yaptı da ondan iktibas da alıyorum. İsrail NATO standartlarına göre Gazze'ye sokması gereken askeri gücün 10 katını sürdü. Yani bunu düşünmüyoruz, bunu konuşmuyoruz. 75 yıllık işgal olmamış gibi davranıyoruz. İsrail istediği zaman füze bomba yağdırıyor. Siz değil miydiniz 94'te OSU görüşmeleri?
1: Bir de bazı Netanyahu'nun güzellik uzmanları, güvenlik uzmanları adı altında Netanyahu'nun güzellik uzmanları da tarafsız kalabilirdik diyebiliyor mesela.
0: Eyvallah. Mesela olabilir. bu kadar süre boyunca bu durumlara mahkum edilmiş Gazze'den beklenen neydi? Çiçek mi atsaydı, gül mü dağıtsaydı? Benim Gazze'liye sormam gereken soru şuydu. Gazze'liyle dertleşiyorsam, Gazze'nin işgal derdiyle dertlenmişsem, onunla acıyı paylaşmışsam, onunla bu işin çözümünü konuşmuşsam, bu işin çözümünün, gereğinin, yükünün altına girmişsem Gazze'li 7 Ekim'de neden bunu yaptı sorusunu sorma hakkım olabilirdi.

0: Bu derde girmişsem onunla. Malımızı paylaştık mı? Hayır. Dertleştik mi? Hayır. Onun derdinin burada sözcüsü olduk mu insan olarak? Hayır. Herhangi bir şekilde ileriye dönük herhangi bir haritada görev aldık mı? Hayır. Bedel ödedik mi? Hayır. Bedel ödeyen kendisi. Bu durumu yaşayan kendisi. Buna mahkum edilen kendisi. Sürekli bombayı yiyen, bomba yağdırılan kesim kendisi. İbadet edemeyen kendisi. Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Mescid-i Aksa diye bir derdi var. Kadınlar o sıralarda dövülüyordu Mescid-i Aksa'da. Yumruklanarak dövülüyordu İsrail askeri ve polisi tarafından. Bunu gören kendisi. Hatta 2019'daki olayda Mescid-i Aksa'daki bayanlar, çok büyük bir müdahale olmuştu Mescid-i Aksa'nın içine.
1: Evet.
0: Bayanlar toplanmıştı. Kubbetü Sahra'nın Kıble Camii'ne inen merdivenler üzerine toplanmıştı. Ve oradan slogan atıyorlardı ağlayarak. Sevgili Kasam, ya Habib ya Kasam, idrib Tel Aviv diyorlardı. Ey sevgili Kasam, Tel Aviv vur diyorlardı sabah vakti. Ramazan ayıydı. Gazze'li de orucunu tutuyor. Güzel ibadetini yapıyor. Hoş bir Ramazan geçiriyor. İsrail saldırıları yok. Gazze'den radyo yayını yapıldı. Akşam 6'ya veya 6.30'a kadar müsaade ediyoruz diye yayında söylendi. İsrail Kudüs'teki baskıyı durdurmazsa füze yağdıracağız diye. Ve saat 6 veya 6.30'da akşam 18-18.30, o ikisinin arasında emin olmadığımdan dolayı ikisini söylüyorum. Füze yağdırmaya başladı. İsrail'e saldırdı. 3500'den fazla kişiyi katletti, şehit oldu. Gazze'li şunu demedi. Bize ne kardeşim onlardan? Bize ne Kudüs'ten? Bize ne Mescid-i Aksa'dan? Demedi bunu. Bu bedeli ödedi. Ben kendim oturduğum masamda, evimde, ofisimde, klimalı ortamda, radyatörlü ortamda kışın, yazında klima ortamda, Gazze'nin derdiyle dertlenmemişken, onun yükünün altına girmemişken, kurtarılması gereken toprakların kurtarılmasıyla ilgili bir haritanın gereğini yerine getirmemişken, kendi ödediği bedel üzerinden yorum yapıyorum.
1: Evet, çok
0: Gazze'li gelip size hesap sordu mu? Gazze'li niye bunu yaptın, niye bunu yapmadın diyor mu? Demedi. Yani bizim aslında İsrail'i suçlamaktan artık vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Çünkü İsrail'in suçlanmayla İsrail'in suçluluğunun gündeme getirilmesiyle artık durumun kurtarmadığını biz de biliyoruz. Hı. Bu tenkitleri gündeme getirenler bu durumla kendini kurtaramayacakları bildikleri için İsrail suçludur demenin bir anlamı yok. Zaten suçludur. Bununla kendini kurtaramayacağından dolayı faturayı Filistinli neden bunu yaptığına çevirdi. Arkadaşım başka bir suçumuz, başka bir sorunumuz yok muydu?
1: Bir de mesela Siyonizmi de anlatalım burada. Siyonizmi.
0: Anlatamıyoruz maalesef. Hani bebek kafaları kesilmişti diye attı ya bir İsrailli subay. Ulaştılar o İsrailli subaya. Nerede kafa kesildi diye.
1: Yok.
0: Dedi ki ispat edemiyoruz bunu. Hani kadınlara iffetlerine saldırılmıştı. Bütün kadınlar çıktı. Hayır dediler. Asla iffetlerimize saldırmadılar. Hatta evden bir buz tanesini almak için bizden izin istediler. Biz şaşırdık falan dediler. Bunları ertendiler. Hani bunlar olduğunda bizim tutumumuz ne olmalıydı? Farz edelim yaptı adamlar. Farz edelim yok öyle bir şey olmadı. İsrail'in kendisi ikrar ediyor. Bu olayı yaşayan kadınlar anlatıyor. Öyle bir durum olmadığı halde farz edelim oldu. Farz edelim yaptı birisi. Biz Müslümandır diye yanlışa sahip çıkar mıyız? Asla çıkmayız. Kim yaparsa yapsın karşı çıkacağız. Ya biz aslında bunları düşüneceğimize 50 bine yakın boşuna kadına tecavüz edildi. Neden bunu unutuyoruz? Milattan önceyi konuşmuyoruz ki. Roma İmparatorluğu tarihinden anlatmıyoruz ki. 92-95. Madem bunlar oldu farz edelim, mizansen olarak gidiyorum. Biz buna karşı çıkacağız. Yapana da hesap sorulmalı. Hatta İsrail sevinecek, diyecek ki ben de hesap sormak istiyorum, siz de hesap soracaksınız. Tabii ki hesap soracağız. Ama sen gel bir 75 yıllık, 100 yıllık işgalin hesabını bana ver. Biz onlarla hesaplaşmayı biliriz. Hı. Diyemiyor muyuz? 7 Ekim neden oldu? İşte böyle böyle şeyler olmuştu. Bir de bunu ortaya atan kim? Bunu ortaya atan İsrail, bunun arkasında duran Amerika. Utanmadan kürsüden söyledi Amerika Başkanı bunu. Amerika'nın sicili, tırnak işliyorum, o kadar temiz ki neresine bakacağımızı ben de bilmiyorum. En azından en sonuncusunu yalanlarla ilgili bir tane söyleyeyim. Colin Powell'ın Dışişleri Bakanlığı yapmıştı, Genelkurmay Başkanlığı da yapmıştı. Dedi ki vicdan azabı çekiyorum çünkü Birleşmiş Milletler'de Irak'ta kimyasal olmadığını bildiğim halde sizi temin ediyorum ki kimyasal var dedim. Irak'ın işgal onayını çıkarttım dedi ve bunun vicdan azabını çekiyorum. Yani vicdan azabını çekiyorum dediği şeyin 1,5 milyon insanın canına mal olmuş, 45 milyonluk ülkeyi darmadağın etmiş, hala ülke vasfına neredeyse erişemeyen bir gerçeklik var. Yani karşımızda bu adamların sözünü alıyoruz, baş tacı ediyoruz. Maalesef 100 yıllık mazlumiyetine rağmen taraflardan birisi de Filistin. Mazlumiyeti tescillenmiş Filistinli'ye karşı zulmü, cabbarlığı, katilliği, gayri insaniliği ortada ayan beyan olan ve hiç kimsenin tereddüt etmediği İsrail konusunda tereddüde düşebilme ihtimali olmalı mıydı? Soru soruyor. Mazlumiyeti tescilli bir Filistinli var. Cürmü, mücrimliği, katilliği, tescilli İsrail var. Burada nasıl tereddüt ederiz? Nasıl

0: Nasıl Araf'ta durulabilir? Nasıl iki arada bir derede durulabilir? Bizim Gazze konusunda son cümleyi söyleyeyim. Çok belki uzatmış oldum, kusura bakmayın. Son cümle bununla ilgili. Bizim İsrail-Filistin olaylarında ahkam kesme değil, taraf olma yükümlülüğümüz var. Biz ahkam kesmek, karar vermek. Şu karar şöyle olacaktı da yapmadılar, ben de onların yanında durmadım da şöyle olacaktı da ben de bunlardan yanattım. Bunu söyleme makamında değiliz biz. Hangi bedeli ödedin de onu söyledin? Öz malından ne verdin sen? Zekattan vazgeçtin. Öz malını bırakın, zekattan veren yok. Zekatı da bırakın, sadaka veren de yok. Dolayısıyla bizim konumuz şu anda, konu İsrail ve Filistinli ise ahkam kesmek değil. Sadece ve sadece taraf olma yükümlülüğümüz var. Başka yok.
1: Yani aslında burada tarafsız kalabilirdik diyen bir takımlarına da cevabımız oldu diyorsunuz.
0: Filistinli'nin tutumu bu mu olacak, şu mu olacak, böyle mi olacak? Tutumu her neyse Filistinli'nin, bizim taraf olma yükümlülüğümüz var. Bizim karar verme makamında değiliz. İsrail, Filistin neden 7 Ekim yaptı diye soru sormanın makamında değiliz. Filistin haklı mıydı? Ha, bana sorsanız 7 Ekim olmalı mıydı? Bunu birkaç defa ekranda söyledim. Milyon defa bana sorsalardı olmasın diyecektim. Neden? Akıbetini biliyorum. Ama bu sorunun muhatabı ben miyim? Değilim. Çünkü çeken ben değilim. Çeken oradaki insanlar, oradaki nesillerdir. 25-26. Yılda Gazze'den dışarı çıkamayan bir nesilden söz ediyoruz. Bunu 50 sene önce insanlara yutturabilirdik. İnsanları eğleştirebilirdik. Şu anda telefon herkesin elinde, dünya herkesin cebinde. Bu nesle bunu yutturamazsınız, yediremezsiniz. Dolayısıyla...
1: Ya şöyle hocam, bir de çok özür dilerim. Yani zaten bu mazlum insanlar, bu gerçekten ölmekten, çocukların ölmekten yorulduğu yerden bahsediyoruz. Gazze'den bahsediyoruz, Filistin'den bahsediyoruz. Zaten 7 Ekim'i her gün yaşıyorlardı.
0: Her bedeli ödemiş, her gün yaşıyor.
1: Onlar İsrail'in her gün onu bütün yaşamsal koşullardan tecrit ederek elektrikli, suydu, işte bir gün işte hani hep diyorum ya ben, bir kardeşimizi kelime-i şehadet içinde çalarken bir kardeşimizi kelime-i rehavet içinde bırakan neydi yani?
0: Eyvallah.
1: Bu kadar sessiz kaldığımız, belki de pek tabii ki mesela şu anda bilgi de alamıyoruz Gazze'den. Maalesef. Değil mi? Tabii ki alıyoruz haber kaynaklarından ama eskisi gibi, çünkü gazeteciler de
0: gündemden düştü.
1: Şehitler. Maalesef. Gazeteci kalmadı hocam.
0: Eyvallah, o da var.
1: Yani bundan bahsediyorum.
0: Doktor, okul, hastane. Kesinlikle öyle. 2009'da dökme kurşun olduğunda hepimiz canlı yayınlarda izlemedik mi? Yanıp yakılıyordu. Bir tane bina havaya uçuluyor. Binada yaşayan onlarca kişi gidiyor bir anda. İnsan insaf etmez mi yani? Vicdan bu mudur? 2015-2016'da olmadı mı? 2019'da olmadı mı? Yani Gazze'li, veya şöyle diyelim. Gazze'li farz edelim. Filistin, Hamas'tan önce ki işgallerin gerekçesi ne? Bir tane daha soru sormak isterim ortaya. İsrail herhangi bir projesini veya herhangi bir gerçekleştirmek istediği bir işgal için hangi gerekçeye ihtiyaç duydu bugüne kadar? Filistin topraklarının bu hale düşürülmesi miktarı düşünüldüğünde İsrail'in hangi gerekçeye ihtiyacı olmuştu? İsrail devletinin kurulmasının gerekçesi ne? Ya o zaman Hamas mı vardı? Yani şu anda
1: almak.
0: O zaman Hamas, aynen öyle. Bir şey daha, şu anda mesela Hamas silah teslimi veya işte barış anlaşması, yönetimi bırakmayı, devretmeyi kabul etmiş. Filistin'e istediğiniz gibi yardım gönderebiliyor musunuz? Hayır. Karşınızda İsrail gibi, Allah selamet versin, ömrünü de uzun etsin, Taha Abdurrahman. Son dönem önemli mütefekkirlerimizden biri. Mutlak şer diye isimlendirmiş İsrail'i. Çok da güzel bir şey, bir yorum
1: mutlak
0: yapmış.
1: Mutlak şer.
0: Mutlak şer, tabii. Şimdi Yunan felsefecilerden günümüze kadar yaratılmışların arasındaki insanı diğer varlıklardan mukayeseyle mümeyyiz kılan şey akıldır diyor. Akıl, evet akıl diyorduk. Taha Abdurrahman, hayır ahlaktır diyor. Neticede aklı olduğu halde, affedersiniz, hayvandan daha aşağı mertebe inecek varlıklar varmış. Dolayısıyla akıl bazen daha kötü hale getirebiliyormuş, ahlak yoksa. Ahlakmış. Bakın, ahlak var mı yok mu bunlarda? Dolayısıyla bunların ortaya koydukları amele, cürümlere bakıp da 1948, İsrail'in kuruluşu, 67, Kudüs'ün işgali, ortadan kaldırdıkları. Mesela Muhammed Etturra, şeyden önce siz konuştunuz. Evet, evet. Devabiş ailesinin oğlu. Devabiş ailesinin tamamını yakmadılar 2004. mı? Nablus'ta. Nablus Müslüman şehri, Müslüman bölgesi, A bölgesi. İsraillinin, İsrail askerlerinin, İsrail güçlerinin girmesinin yasak olduğu yer. Devabiş ailesini kendi evinde gidip yakmadılar mı? Yakan kişiler geçiştirme usulü ceza gibi, hatta ceza verilmeden salınmadılar mı? Muhammed Ebu Hudayr bir Ramazan ayında Şofat'ta, Kudüs'te, Müslüman mahallesinde yani, sahurdan sonra, 13 yaşında bir çocuk, sahurdan sonra mahalle camisine sabah namazına gidiyorken tutuldu, kaçırıldı Yahudiler tarafından. Bunu ikrar etti failler. Benzin içirildi ve canlı canlı yakılmadı mı? Evet. Muhammed bu kadar. Ceza verilmedi bunlara. Ne yapsın? Yani Filistinli'nin ne yapmasını bekliyoruz? Veya ne yapması bekleniyor? Televizyonlara çıkmıştı bizim Türkiye'de. Çok iyi hatırladığım bir olay. Epey bir takip ettim. Zeytin Dağı bölgesinde bir araç göre göre bir çocuğun üzerine gidiyordu. Ve çocuğu havaya uçurarak çarpıyordu.
1: Şimdi hocam şöyle yapalım. Ben sizi bölmemek adına bir reklam arası verelim.
0: Tabii.
1: Reklam arasından sonra o şeyi unutmayalım hocam. Ben unutabilirim. Tabii. Unutmayalım. Kim var programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri. Sabahattin Zahim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu'yla Gazze'yi konuşuyoruz. Filistin'deki zulmü konuşuyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırmacı yazar Musa Birkeoğlu hocamızla muazzam sohbetimiz. M ile başladık hocam yine, bakın.
1: Evet.
0: Muazzam sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok önemli bir yerde kalmıştık.
1: Evet. Zeytin Dağı'nda bir çocuğu çarpmıştı bir araç. Belki kayıtlarda da var, video kayıtlarda. Aleni olarak çocuğun peşinden gidiyordu araç ve çocuğu çarpıp havaya uçurup aracın arkasına düşürmüştü. Çocuk yaralı kaldı, sonra iyileşti. Bununla ilgili kasıtlı olarak çocuğu ezen araca değil, çocuğun ailesine ceza vermişti. Ezen Yahudiydi. İsrailli, ki Yahudi kelimesini kullanmak istemiyorum. İçinde vicdanlı insanlar var. Bizim herhangi bir etnik kökene veya herhangi bir dini anlayışa, dini inanışa karşı duruşumuz falan olmaz. Müslüman olarak öyle bir tutumumuz yok bizim. Bizim Yahudilere karşı bir alerjimiz yok. Bizim Siyonizme karşı duruşumuz var. Veya Siyonist yanlısı olana veya insanlık düşmanı olana karşı duruşumuz olur. Vazifemiz, vecibemiz olur. Dolayısıyla onlar Siyonist, işgalci. Yani bir işgalcinin işlediği cürmün bedeli hesabı sorulacakken maalesef artı Müslüman aileye bedel ödetildi. Bunun gibi yüzlerce, belki binlerce örnek var. Gazze'de yaşadık işte, bir bebek, hani küvezlerde bebek, çok utanır insan bunu söylemekten. Kurtlanacak hale gelir mi ya? Hastane bombalanır mı? Bir soru sormak isterim seyircilerimize. Dünya tarihinin hangi diliminde bir terör örgütü sadece sivilleri, bebekleri, eğitim kurumlarını, mabetleri ama hastaneleri sistematik olarak bombalayan bir terör örgütü bulalım?
0: Daha fazlası diyorsunuz yani.
1: Mesela terör örgütü diye tavsif edilmemeli bunlar. Yani İsrail savunma kuvvetleri.
0: Kavramlarımız da bence yani kavramlar.
1: Asıl işgal olur. Sağ olun.
0: Evet. Eyvallah. Şimdi aslında kavramlarımız da işgal ediliyor ya. Bu anlamda yeni kavramlar üretmekten de aslında anladığım kadarıyla bahsediyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki. Yani
0: bunlara bir şey söylemeliyiz.
1: Tabii ki.
0: Mesela hangi hocamız diyordu? Mutlak İsrail için mutlak şer.
1: Mutlak şer. Çok harika. Allah uzun ömürler versin. Taha Abdurrahman'ın şeyidir. Çok da güzel tespiti. Aynen öyle. Yani 2500 yıldır insanlık düşünmüş, tefekkür etmiş. Bizim alimlerimiz de buna katmış ama hayır, demek ki daha doğrusu buymuş. Gerçekten öyle. Ve şu anda İsrail mutlak şer olarak tanınıyor. Gerçekten mutlak şerdir. Kavramsal olarak da hani çok güzel bir isim koyuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri. Gerçekten vicdanen söylüyorum bunu. Bunu iman ederek söylüyorum. Terör örgütü kategorisine konulmamalıdır. Bakın hiçbir terör faaliyetini hiçbir insan kabul etmez. Hele ki Müslüman asla kabul etmez. Bir karınca yuvasının muhasara edilmesine biz rıza göstermeyiz. Olmaz öyle bir şey. Bütün canlılar ve cansızlar bizden emin olmalıdır.
0: Müslümanlıktaki bir terör olarak da açıklayacağımız için onu
1: tabii,
0: terör.
1: Yani terörden öte bir şey. Yani teröre artı bir şey yüklememiz lazım. Şimdi terör.
0: O kadar diyorsunuz.
1: Tabii hastaneleri ki sistematik olarak bombalayan herhangi bir terör örgütünü. Ben tarih boyunca mesela Haşhaşiler diyoruz. Haşhaşiler devlet adamlarını hedefe oturtmuşlar. Haçların yanında durmuşlar. Müslümanlarla savaşmışlar. Haçlar dururken Müslümanları katletmişler.
0: Yine de hocam şuradan şu manaya çıkabilir. Terörün hiçbir zaman vicdanı yok.
1: Kesinlikle.
0: Bunu söyleyelim de. Çünkü
1: aynen. Ya, teröre bir şey daha değil mi? Teröre bir cümle söyleyelim.
0: Hiçbir şey. İşte bunun terörün,
1: terörün insafı,
0: olsa,
1: vicdanı, onuru, haysiyeti, ahlakı kesinlikle yoktur. Ve terör tamamen ayrıştırılmalıdır. Tamamen hiçbir şekilde kesinlikle
0: katıyor. Siz diyorsunuz ki bunlar başka organizmalar.
1: Başka bir şey.
0: Bunlara yeni bir kelime üretmemiz gerekiyor
1: mutlaka,
0: diyorsunuz anladığım mutlaka, kadarıyla.
1: Mutlaka. Terör İnşallah üstünde mesela ki şöyle, nasıl ki mutlak şer diye bir şey ortaya konmuşsa mutlak terör. Yani her haliyle terör. Mesela adam veya terörün anası veya gibi bir şey yani, bunlara ayrı bir şey. Yani gibi icat etmek, bulmak lazım.
0: Zaten bu işgalin başladığı zamanlar da kıymetli hocam ne dediler? Karşımızda yani İsrail'i, Filistin'i vurmak için bir gerekçe. Yani bunlar insan değiller diyerek.
1: Dini sahiplerle bunu yapıyor. Golan
0: hayvan demişti olarak bunu söylediler.
1: Tabii evet. Savunma bakanları aslında inançları, öyle bir inanç sistemleri var ki. Ya bizim mesela bizim vatandaşlarımızın tamamı başımızın tacıdır. Memleketin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, ideolojik olarak şu veya bu duruşu hiç önemli değil. Vatandaşımız. Aynı çatının altındayız, yaşıyoruz millet olarak. Yeter ki vatanımıza sahip çıkalım, dinimize, değerlerimize. Bizim vatanımızı işgal etmenin bayrağını dalgalandırıyor bunlar. İsrail bayrağının anlamı, ki artık hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar, biz çeyrek finali şunlarla, finali Türkiye ile yapacağız diye. Apoletler de Türkiye'nin bir kısmını içinde bulunduran alanı Fırat Nil arası gösteriyorlar. Bayraklarının Fırat Nil arası olduğunu hepimiz biliyoruz. Beyaz zemin üzeri iki tane mavi çizgi. Birisi Fırat Nehri, birisi Nil Nehri. Ortasında Siyonizmin egemenliği. Şöyle bir soru sorayım, aslında onlara sormak isterim bunu. Fırat'la Nil'in arası boşaltılırsa burayı neyle elde tutacaksınız? 7 milyon nüfusunuzla mı? Toplamda dünyada 17 milyonluk mevcudiyetinizle mi elde tutacaksınız? Hiç kusura bakmasınlar. Onlar yolcu, biz hancıyız. Hı-hı. Onların dönüp dolaşıp yapacakları son şey gelip bize sığınmaktır. Ha, bunun hesabını verecekler, o da ayrı bir şey. Dünyanın hukukundan fazla bir umudumuz var mı? Benim şahsen umudum yok. İşte Birleşmiş Milletler. 7 Ekim'in faydalarından birisi, illüzyonist bir zihniyetle 1945'ten sonra oluşturmuş olan şu dünyanın belki beşeri manada aklının hani ergenliği açtığı, olgunlaştığı, beşeri manada kemale erdiği, ondan sonra uluslararası denklemde biraz daha adilane bir sistemin kurmaya çalışıldığı Birleşmiş Milletler, Lahey Divanı ve benzeri şeyler, normlar, kıstaslar, ölçütler, hukuki bir takım düzenlemeler neydi? İnsanlık için bir müktesebat idi. Hı hı. Bunların işlemediği maskeyi düşürdü artık. Yani bu dünya düzeninin işe yaramıyor olduğu, sadece çiviyle bir duvara çakılmış maddelerden ibaret olduğunu veya kendi lehlerine kullandıkları bir şey olduğunu 7 Ekim ortaya çıkardı. Daha ne yapsın 7 Ekim?
0: Evet, 7 Ekim daha ne yapsın? Aslında şu da oldu kıymetli hocam. Yani şaşırmak derken biraz belki olumlu manada bir şaşkınlığımızın şarjından yemeyecek bir durumdan da bahsedebiliriz. Çok fazla işte yabancı aktör, aktrist bu manada bizim bir takım ünlü mamillerimiz Gazze'den bize ne derken, ki şu anda o şey de sağlandı, vicdan birliği de sağlandı. İlk başlardaki gibi değil, bunu da söyleyelim.
1: Değil, Allah'a şükür. Hepsini zaman, takdir ediyoruz.
0: Hiçbir zaman gürültüleriyle hakikati bastıramadılar. Evet. Ama orada da bir şey görüyoruz yani. Hep hatta çok konuşuldu yani işte hiç beklemediğimiz değil mi ülkelerden? Evet. Halk tabii, özellikle tabii, çok fazla. Tabii. Bir Filistin desteğiyle ilgili çok fazla mesajlar verdiler.
1: Onu ben İsra Suresinin ilk sayfası İsrailoğulları tarihini anlatıyor. Uzun olacağı için anlatmayacağım. Sonunda bir ayet var. 7. ayeti tercüme etmiş olacağım. Kısaca olay şöyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de ben Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ilim adamı değilim. Sadece okuyan birisiyim, öğrenmeye çalışan birisiyim. İsra suresi başlangıçtan itibaren İsrailoğulları suresi olarak tanınır zaten. İsrailoğullarının tarihini anlatıyor. Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Coğrafik olarak da orayı anlatıyor. İsrailoğullarıyla da ilgili bizatihi modamot gidişat var orada. Konu değişmeden diyor ki وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي İsrail. Beni İsrail'le ilgili hükmettik. Kadayna, kadı, hüküm veren demek. Kadayna, hükmettik ki yeryüzünde iki defa yükseleceksiniz. لَتُسْيَدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَتَيْنِ Yeryüzünde iki defa mutlaka fesat çıkaracaksınız. Ve de iki defa yükseleceksiniz diyor. Birinci vaadimiz

0: geldiğinde üzerinize çetin adamlarımızı gönderdik. Sokaklarınızın arasına kadar girdiler. Fecasu hilale diyar ve kâne vaaden mef'ûle. Ve bu mef'ûl, olmuş, bitmiş, tamama ermiş bir vaattir diyor. Aşağı yukarı müfessirlerin çoğunluğunun da ittifak ettiği olay olarak M.Ö. 587 yılında Babil hükümdarı Buhtunnasar'ın Kudüs'e girişi, Kudüs'ü yerle bir etmesi ve de İsrailoğullarını oradan Babil'e sürgün etmesi olayı olarak kabul ederler. Birinci giriş, gerçekten sokaklarına kadar girdiler ve de yerle bir ettiler. Diyor ki, ikinci yükseliş olduğunda sonra tekrar sizi çoğalttık mallarla ve çocuklarla. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Nefira, sizleri çokça kesir, ekstra nefir, çokça nefer kıldık. Çok güzel uyarıyla geliyor. Şimdi insanlığın vicdanına cevap diye inanıyorum. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ İyi olursanız kendi nefislerinize. وَاِنْ اَسَأَتُمْ فَلَهَا Kötü olursanız nefislerinizin aleyhine. فَاِذَا جَعَ وَعَدُ الْاَخِرَةِ Size yönelik son vaadimiz geldiğinde geniş gelecek zamanla. لِيَسُوا Lütfen buraya dikkat. لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü kara etsin diye. Ve Türkçedeki ve gibi aynen. Ve لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ve mescide girsinler diye. وَلِيُتَبِّرُوا مَعَلَوْ تَدْبِيرًا Ve onunuzu al aşağı etsinler diye. مَعَلَوْ bir de yükselttiğinizi al aşağı etsinler diye tekrar adamlarımızı göndereceğiz. Şimdi mescide, Kur'an-ı Kerim mescitten başka diğer mabetleri de almıştır. Kilise ve diğer mabetleri. Mescidi almışsa mescit Müslümanların gireceği mescittir. Tabii. Biz gireriz mescide. Müslümanlarla ilgili bir olay anlatılıyor burada. İsrailoğulları burada hedeftedir. Son vaadimiz geldiğinde onlara yönelik, çünkü birincisi olmuştu. Geldiğinde, geniş gelecek zamanla, birincisi olmuştu, bu olmamış. لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ Lütfen dikkat, yüzünüzü kara etsinler diye. Sonra ve mescide girsinler diye. Ve yükselttiğinizi al aşağı etsinler diye. Şimdi İsrail topluluğu hiç dünyaya sesini duyurmadan, sözünü duyurmadan, hı hı, İsrail gibi bir rüzgar estirmeden yıkılmış olsaydı yükselmiş olmayacaktı, doğru mu? Küçüğün düşmesi çok da fazla ses getirmez. Uluven kebire, ulu, yücelik, yükseklikten düşüşü anlatılıyor. Yükselmesi lazımdı. Dünya İsrail diye bir şey duyması lazımdı. Duydu mu İsrail diye bir şey? Dünya duydu. Bir. İkincisi, yüzünüzü kara etsinler diye diyor. Sonra da mescide girsinler diye. Şu soruyu soralım. 7 Ekim'den bu yana dünyanın dört bir yanında etnik yapısı, dinsel varlığı, inancı, belki de dini inancı olmayan, bütün insanları kastediyorum, vicdanlı olmak kaydıyla, bütün insanlar İsrail karşıtı saf tuttu mu, tutmadı mı?
1: Tuttu.
0: Bunların nezdinde İsrail'in yüzü kara oldu mu, olmadı mı?
1: Oldu.
0: Dolayısıyla ne diyor ayet? Son vaadimiz geldiğinde, yani süreç başladığında, İsrail'in oradaki varlığının sonlanmasıyla ilgili süreç başladığında, başlıyor yüzünüzü kara etsinler diye ve mescide girsinler diye. Ben sürecin başladığına inanıyorum. İspanya'dan çıkan ses o. Amerika'dan, Sivri'den çıkan sesler bunlar, dünyanın dört bir yanında. Avrupa'da falan. Hükümetler susturmaya çalışıyor ama vicdanlar susmaz gibi. Dolayısıyla sürecin başladığına inanıyorum. İsrail'in doku olarak zaten kendisine orada yer bulma imkan ve ihtimali yoktur. Sosyolojik olarak da mümkün değil. İsrail'in karşısındaki Filistinli ile ilgili şöyle bir mukayese edelim. Elinde silah yok. Maddi geliri çok zayıf. Zor tutunuyor o topraklarda ama bırakmıyor, kaçmıyor. Öyle bir topluluk düşünün ki mukayese edilmeyecek güç farkına ve denklemine rağmen İsrail'e kök söktürüyor. Birilerinin Filistin'den arkasında fiili manada durduğunu düşünsenize. Neler olacak? İsrail orada durur mu? Mümkün değil. İsrail bütün bu baskılara rağmen orada zor tutunuyor. Dolayısıyla bir tane daha buna benzer bir şey söyleyeyim.
1: Kim hocam?
0: 80 milyonluk veya asla Allah memleketimizi her şeyde muhafaza etsin. 100 milyonluk bir topluluk düşünün. Aynen bir 100 milyon daha kendi canlarına düşman bir başka topluluğun onların içinde yaşadığını düşünün. Bir topluluk ölümden korkuyor, bir topluluk ölümden korkmuyor. Hangi topluluğun orada geleceği olur ki? Kendi vatanı için her bedeli ödemeye hazır Filistinli'ye mukabil, hiçbir bedeli ödemeyecek olan İsrailli varken o toprakta gelecek kimin? Adamlar kaçmaya hazır zaten. Kaç yüz bin kişi boşalttı, kaçtı oraya. İsrail uluslararası seyahat için kaçacak olan vatandaşlarını engellemek için gemilerin kalkışını engellemeye başlamıştı. Devlet boşalacak. Milletsiz devlet yaşar mı? Şeyh Edebali'nin sözü. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milleti olmayan devlet ne kadar güçlü, nereye güçlü? 10 kat. Şu soruyu da soralım Gazze özelinde. İsrail ne ilan etmişti? O beşer hayvanlar sözüyle başlamıştınız. Tabii kendilerine bakmaları lazım, aynaya bakmaları lazım. Kişinin ameli nerede olduğunu gösterir en önemli karnedir. Onun karnesi o. Genelkurmay başkanları ve yöneticileri dahil dini referanslarla ortaya bir şey koyuyorlar. Kendilerini yaratılışın, ki Tevrat'ta tekvin diye anlatılan bölümün kainatın 6 günlük yaratılışının 6. gününde insanın yaratıldığını, Talmud ve tefsirlerde insanın kendileri olduğunu, kendilerinin dışında olanların da insansı olduklarını, dolayısıyla bunların da goyim olduklarını kabul ediyorlar. Goyim, yani beşer hayvanlar. Ve bir goyimin öldürülmesinin, bunu bütün herkese söylüyor. Herkes bunu duymalıdır aslında. Bunların maskeleri çok iyi düşürülmeli. Herkes bunu anlamalı. İlkokul çocukları bile bunu bilmelidir yani. İlkokul çocuğuna bebek falan dinlemez bunlar. Kadın hamile duymaz bunlar. Bilmez yani. Goyim ise haşereyi, solucanı, affedersiniz herhangi bir zararlı hayvanı öldürmüşsünüz veya bir goyimi, yani bir insanı öldürdünüz. Kadındır, hamiledir. Miri Regev, bu bir bayan. Bu bir hanım. Bu bir anne. Kadınları vururken hamileleri diyor, karnından nişan alın, bir mermiyle iki kişi öldürün. Zihniyet bu karşımızdaki. Bunların tanıtılması lazım. Bir goyimi öldürürken, goyimin din adamı, yaşlı, bebek, kadın, hamile olması önemli değildir. Günahlığı tartışılmaz. Goyimdir zaten. Beşer hayvan. Adam ikrar etti, beşer hayvan diyor. Bize bakışları bu. Bunlardan ne insaf bekleyeceğiz? Belki bu maske düştü. Ben süreç başladı diye inanıyorum.
1: Yani siz aslında bir şekilde hani bir Musa Biçkioğlu felsefesiyle yorulmadığınız zaman da sürecin aslında her şekilde Filistinli kardeşlerimizin lehine...
0: Katiyen bir şey daha diyelim. Mübarek ve mukaddes kavramlarını belki girmeyebiliriz diye sadece mukaddesi söyleyeceğim. İlahi tavsif olarak Filistin topraklarına dair, bunu tarihsel hakikatle de desteklemiş olalım. Her iki kavram da ilahidir. Her iki kavram da beşerin müdahil olabileceği alanın üzerindedir. Hem mübarek hem mukaddes. Mukaddes demek kutsiyet. Mescid-i Aksa, arz-ı mukaddese diye anılmış Kur'an-ı Kerim'de. Maide 21-26 seyircilerimiz baksın lütfen. Tefsirleriyle beraber okuyalım bunları. Arz-ı mukaddese. Mukaddes demek özünde temiz kılınan yer demek. Özünde temiz kılınan yer derken fiili, fiziki ve beşeri müdahaleyle temizlenme ihtiyacı duymayan yer demek. Yani deterjanla gidip orayı temizlememize gerek yok. Özünde temizdir. Bu bağlamda söyleyelim. Az önce kavramsal işgal dediniz. Kavramsal işgallere de girmedik, giremedik maalesef. Burada yine kavramsal bir problemimiz var. Bu problemler bizimdir. Acilen edebiyatçılarımız. Lütfen rica ediyoruz, el atsınlar. Ya burada bir şeyler üretelim. Ya taşı gediğine koyacak bir şeyler üretelim. Yani Allah-u Teala buraya mukaddes diyor. Özünde temiz diyor. Bir de manen temiz diyor. Özünde temiz demiş olduğu Mescid-i Aksa'ya. İsrail askerleri girerken ne diyoruz biz? İsrail askerlerinin postalları Mescid-i Aksa'yı kirletti. Allah kirlenmez diyor. Özünde temizdir diyor. Öyle bir temizlik ki fiili müdahaleye de ihtiyaç durmuyor diyor. Biz ise İsrail askerinin veya polisinin postalı Mescid-i Aksa'yı kirletti diyoruz. Orada bir kirlenmişlik var ama bu kirlenmişlik Mescid-i Aksa'nın kirlenmişliği değildir. Orada benim amel defterim kirleniyor olabilir. Biz Müslümanların, onlar zaten bunu yapıyor. Bunları engellemeyenlerin amel defterleri kirlenir. Yoksa Mescid-i Aksa asla kirlenmez. Mescid-i Aksa ile ilgili ayetler indiğinde, mübarek ve mukaddes diye tavsif edildiğinde unutmayalım ki Mescid-i Aksa inşaatı yoktu. Yıkıntıydı. 313 yıldan beri arada sırada büyük ölçüde, büyük zaman dilimlerinde oraya çöp atılırdı. Hem de çok tahkir edici çöpler atılırdı Hristiyanlar tarafından. Neden? Bir Yahudi mabedi olarak kabul ediyorlar. Yahudilerin önemli mukaddes yerinden Hristiyanlar intikam alıyorlardı.
1: Hatta kumame falan diyorlar değil mi hocam?
0: Evet, o da kumame çöplük şey, öyle, kiliseye. Evet kumame evet, kilisesi çöplük, orayı da öyle kullanıyorlardı. Şimdi Yahudi mabedi, Yahudi kutsalıdır diye... Hristiyanlara göre de Yahudiler tanrı katili olduğundan Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirten Hristiyanlara göre Yahudilerdir. Dolayısıyla onların kutsalından intikam alma maksadıyla çok tahkir edici, tahrik edici çöp atarlardı oraya. 313 yıl boyunca bunu yapmışlardır. Düşünün, çöplük var, ortada yapı yok ve orası enkazdır, yıkıntıdır ama ifadeler mübarek ve mukaddestir. Özünde temizdir, yani kirlenmez orası. Kirlenmeyecek bir yere mukaddes yönü itibariyle bizim kirlendi dememiz doğru değil. Kavramsal problem. Ha, buradan hareketle İsrail'in geleceğiyle ilgili az önce söylediğiniz ne olmuş olacak? Mukaddes. Dini bir kavramdır bu. Dini kavram karşılık olarak da manen temiz kılınmış olan demektir. Manen temiz kılınan ne demek? Manen temizliğin karşısında affedersiniz pisliğin her türü. Her türü. Küfür buna dahildir. Zulüm buna dahildir. İsrail'in işlediği bütün cürümler de buna dahildir. Yani Allah-u Teala diyor ki bu manen temizliğin üzerinde bu tutmaz. Küfür dişlisi burayı tutmaz. Dolayısıyla buradan hareketle İsrail'in oradaki gidiciliği kesin, katidir. Oradan baktığımızda sadece. Sosyolojik olarak veya tarihsel olarak baktığımızda İsrail sanki ezelden beri orada hakim. Kıyamete kadar da orada kalmış olacak. İsrail veya Yahudiler milattan sonra 70 yılında oradan çıkarıldıklarında Kudüs'e girme haklarını kaybettiler. Sadece bizim İstanbul'un şu kara surlarını, yani Ayvan Saray'la 7 kule arası 93 tane kuleyi inşa ettiren 2. Teodosius'un Kudüs'e sürgün giden eşi Evdokya tarafından kısmen onlara bir izin verildi. Geldiler, gittiler. Daha sonra yasakladı. Daha sonraki süreçte yılda bir defa Yom Kipur gününde gelip muallak taşın olduğu bölgede dua etmelerine izin veriliyordu. Onun dışında sadece Zeytin Dağı'na kadar gelmelerine izin veriliyordu. Girişleri yasak Kudüs'e. Kudüs'e bizim sayemizde İslam döneminde girebilmişlerdir. Hazreti Ömer 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde, ki Hazreti Ömer dönemindeki fütuhatımız, dört halife dönemini kastediyorum sadece.
1: Tabii.
0: Dört halifenin üçünün ortaya koymuş olduğu fütuhatı kat kat fazlasıyla aşar bir fütuhat var ortada. Çok büyük bir coğrafyayı fethetmiştir Hazreti Ömer döneminde İslam orduları. Mısır buna dahildir, Şam toprakları buna dahildir. İran coğrafyasının tamamı Merve kadar uzanmış. O dönemlerde bizim Anadolu'ya girilmiş, fethedilmiş, Azerbaycan'a doğru yol alıyor İslam orduları. Hazreti Ömer bu kadar önemli merkezlerin içerisinde düşünün sadece Kudüs için yola çıkmıştır. Kudüs'ü teslim almaya gitmiştir. Ve Kudüs'ü teslim almaya gittiğinde Patrik Sofronius tarafından karşılanıyor. Çok ilginç sözleri var Patrik Sofronius'un. Müslümanları sevmeyen bir adamdır Patrik Sofronius. Müslümanlara hakaret eden bir isimdir Kudüs Patriği Sofronius. 638'de teslim ediyor Kudüs'ü. Ama unutmayalım 628'de ancak geri alabiliyorlar. Çünkü 4 ayrı yönetim görüyor 24 yıl içerisinde Kudüs. Bizans'ın elindedir. 614 yılında Sasaniler giriyor. 617'ye kadar Yahudiler hükmediyor. 617'den 28'e kadar Sasaniler hükmediyor. 628'den 638'e Bizanslar hükmediyor. 638'de Hazreti Ömer giriyor Kudüs'e. Sofronius bütün bunları görüyor. Mecusiler geliyor, ortalığı yakıp yıkıyor. Görgü tanığı anlatımları diyor ki kıyamet kilisesinden göğe yükselen, bacadan yükselen alevler gibi alev yükseliyordu diyor mesela. Mabetler yerle bir ediliyor. Yahudiler geliyor. Bir anlatı daha diyor ki Sasani mecusilerinin elinde bulunan bir Hristiyan esir için Yahudiler para veriyorlardı. Parayla o esiri satın alıyorlardı ve onu koyun boğazlar gibi boğazlıyorlardı. Ortaya koydukları fiile bakın. Hristiyanlar ele geçirdiklerinde Yahudiler aynı şeyi yapıyorlar. Çok ilginçtir. 10 sene sonra Müslümanlar fethettiğinde Sofronius bütün bu olayları görmüş. Kudüs yıkım geçirmiş. Acaba Kudüs yıkım görür mü? Bir yana Hazreti Ömer kaçanların bile geri gelebileceklerini, fidyeye zaten razılar, fideyi de ziraattan sonra yapabileceklerini, dinlerine erişilmeyecekleri, mabetleri mesken edilmeyeceği, bütün özgürlükleri veriyor. Adamlar şaşırıyor tabii. Sofronius o kadar adilane davranışı da görünce tabii gözyaşları dökmeye başlıyor. Diyor ki Sofronius'a teselli ediyor diyor. Üzülme diyor. Dünya diyor. Dünya böyledir diyor. Yevmun leke ve yevmun aleyke. Bir gün senden yana bir gün sana karşıdır diyor. Yani önemli değil gibi kazanırsınız falan. Büyük ihtimalle Sofronius'un psikolojisi de Roma İmparatorluğu yani Bizans nasıl Sasanilerden aldıysa tekrar bunlardan alacak diye inanıyordu o ana kadar. Sasani diyor ki malı yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Yani Kudüs'ü mal mülk demek mülkü yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Öyle değil diyor. Ben böylesi adaleti temsil eden zihniyetin Kudüs'e girişiyle Kudüs'ü ebediyen kaybettiğimize inandığımı ağlıyorum. O adaletle Kudüs ebediyen, gerçekten ebediyen kaybedildi Kudüs onlar için ki öyle oldu. Ve o sırada Sofronius'un ricalarına rağmen Yahudiler yerleşmemelidir Kudüs'e. Ricalarına rağmen Hazreti Ömer bunu kabul etmiyor. Dışarıdan Yahudiler getiriliyor ve Kudüs'e de yerleştiriliyor. Yani bizim sayemizde Kudüs'e girmiş yerleşmişler. 15 Temmuz 1099 Cuma günü Haçlı orduları Kudüs'e girdiğinde Kudüs'teki Müslümanların tamamına kıydılar, tamamını katlettiler. Onunla birlikte Yahudileri sinagoglara doldurup yaktılar. Endülüs'te de aynı şeyi yaptılar. Müslümanlar Kudüs'e giremiyorlardı. 2 Ekim 1187 Kudüs fethedildi. Yahudiler de giremiyordu. Selahaddin Eyyubi Kudüs'e tekrar girişlerine izin verdi. Oradaki varlıklarını bize borçlular. Kudüs gibi bir de ya. Kudüs demek 5 harften müteşekkil bir kelime falan değil. Kudüs evet. Bir zihniyetin ismidir aslında. Kudüs renkliliğin adıdır. Kudüs renkliliğini bize borçlu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, Kudüs'teki Yahudi varlığı biz Müslümanlar olmasaydık bugüne gelmeyecekti. 638 ile birlikte tamamlanan oradaki 3 ayrı dine mensup insanların varlığı 638'den bugüne kadarki durumu düşündüğümüzde ki aşağı yukarı 1400 sene ediyor. 638'den bu sene kadar orada hükmedenlere bakalım. İsrail ezelden beri orada mıdır değil midir? İsrail nedir ne değildir meselesi. 638'den hatta 614'ten alalım. 614-617 yılları arası Sasanilere bağlı olmak kaydıyla Yahudiler 3 yıl özel bir yönetim elde etmişler Kudüs'te. Sonra çıkarmışlar. Sadece 3 yıl. 1967 ile 2026 yılları arasında da 58 yıl. 48 yılında girmedi Kudüs'e, 67'de girdi. 58 artı 3 Yahudilerin 614'ten yani 1400 yıldan uzun zamandır Kudüs'teki, hatta milattan sonra 70'ten bugüne kadar aşağı yukarı 2000 yıldır Kudüs'teki varlıkları toplam 61 yıldır var. Varlıkları, meşruiyetleri değil, gayrimeşru varlıkları. Yahudiler 61, Hristiyanlar ne kadar var olmuşlar Kudüs'te? 638'den bugüne kadar Haçlı seferleri sırasında bütün Avrupa toplandı da Kudüs'e girebildi. 15 Temmuz 1099 Cuma günü ile 2 Ekim 1187 yılları arası 88 yıl. 1917 ile 47 yılları arasında da işgal dönemi İngilizlerin. Onu da üst üste koyduğumuzda 119 yıl. Yahudiler 61 yıl. Bugüne kadar. Hristiyanlar 119 yıl. Müslümanların oradaki egemenliği 1210 yıl.
1: Ya.
0: Ha, 1210 yıl. Yani onlar yolcu biz hancı dediğimiz o. Onların bu topraklarda geleceği yok. Tarihi sadece beşer aklıyla, yani benim hayatımda, benim ömrümle şu tarihte doğdum, işte bu tarihe kadar İsrail orada hakimdir, egemendir falan değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimizde uzun tarih doğrusunun üzerinde küçük lekeden ibaret kalacaklar bunlar. Orada gelecekler olmayan bir toplum.
1: Aslında hocam şeyi de konuşmak lazım. Yani Netanyahu'nun şu andaki siyasi durumu da en çok korkan...
0: Çok özür diliyorum, hırsızlıklarını, cürümlerini örtmek için bir gerilimlere ihtiyacı var. Onu söylüyor şu anda, yeni bir gerilim üretiyor. Hırsızlığını örtecek. Yargılanan bir isim Netanyahu. Netanyahu'dan başka bir şey söyleyeyim. Filistinlerle çok konuşurduk. Derlerdi ki bunların sol ve sağının hiçbir farkı yok. Birisi göstererek öldürüyor, birisi göstermeden öldürüyor. Dolayısıyla Sharon'la yani veya şu anda Netanyahu'yla diğerlerinin arasında çok
1: hiçbir
0: bir fark
1: yok.
0: Tabii. Onlar kendi sistemlerinden veya kendi uygulamaları gereken politikadan falan vazgeçmiyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar. Yani sürekli o topraklar Filistinlerin aleyhine gelişiyor. Oradaki durum, imkanlar, durumlar veya her ne varsa. Mesela düşünebiliyor muyuz? İsrail'in kendi vatandaşı olan, İsrail kimliğini taşıyan, seçme seçilme hakkı olan, İsrail pasaportuyla yaşayan Filistinlilerin tamamının sürülmesini konuşuyorlar. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Böyle bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu ister Netanyahu olsun, ister diğer birisi olsun. Bunu neden söylüyorum? Evet, Netanyahu bir felaket ismi olmalı. Bir felaketin mesela felaket tanımlaması olunca bir felaketlere bir isim, hani El Nino kasırgası falan oluyor ya gibi, öyle insanları iğrendirecek bir felaket varsa bu felaketlerden birisine Netanyahu konabilir örnek olarak yani. Ve yine edebiyatçılarımızdan ricamızdır bu. Kavramları hem yerine oturtmak amaçtı hem de bir şeyin hakkını vermek amaçlı söylüyorum bunu. Netanyahu giderse onun yerine gelecek olan bizim topraklarımızı işgal emelinden vazgeçmeyecek. Ha bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu bizim Urfalılarla ilgili anlattılar Kurtuluş Savaşı'nda. Hani Fransızlar yanaşmışlar Urfa'yı işgalle ilgili oturup muhabbet ediyorlarmış bir ekip. Diyorlarmış ki işte gelmiş düşman ordusu falan yerden Antep'ten geçmiş Urfa'ya doğru geliyor. Kimse yerinden tepreşmiyormuş. Daha ilerlemiş, daha gelmiş. Karaköprü'yü geçmiş, Nadledere'yi geçmiş. Kimse yerinden kalkmıyor. Şu en son isot tarlalarına girdiler falan deyince Urfalılar harekete geçmiş. Bunları çıkarmışlar. Bir isot tarlası için Kurtuluş Savaşı vermiş. Fukaralara sahibiz. Bunlar karşılarına adam görmemiş, karşılarına ordu görmemiş. Dolayısıyla şunu açık yüreklilikle iman ederek söylüyorum. Bunu lütfen real anlamıyla anlaşılmasın bu. İsrail'i düşman diye tanımaya ve tanımamaya zül duyacak birisiyim ben. Onlar kim oluyor? Bizim kotamızda değiller ki, bizim sikletimizde değil ki. Kim oluyorlar bunlar bizim düşmanımız olacak? Ancak bizim himayemize gelip yalvaracak, salya sümük ağlayacak bir topluluktur. Suçsuzlarına diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğerleri düşün, bir topluluk düşünün, çok özür diyerek anlatacağım. Bütün ekrandakilerden de özür diliyorum, sizden de özür diliyorum. Kameralara çıkan ve cezaevinde tecavüze uğrayan bir Filistinli'nin olayı yansıdı, patladı olay, herkes gördü. İsrail televizyonlarından birisinde yayınlandı ve anket yapıldı, ne diyorsunuz buna diye. %47'si yanılmıyorsam destekliyoruz dedi. %40'ı da takriben... Çok da önemli değil dedi. %12, %13'ü olmayabilir gibi bir cevap verdi. Böyle bir zihniyet var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ahlaksızlık. Dolayısıyla bunları konumlamamız gereken bir yer var bizim. Umutsuz muyuz? Emin olun hiç umutsuz değilim. Hatta 1967 İsrail gücünün zirvesini yaşadığı dönemdir. 67'den bugüne baktığımız zaman İsrail baş aşağı gidiyordur. Hem bütün insanlık nezdinde hem Filistin topraklarında. Gerçeği onlar da görmüşlerdir. Dolayısıyla... Ben İsrail'in gidişatının ömrünün çok uzun olmadığına inanıyorum. Bununla ilgili çok diyecek şeyler var ama uzamasın
1: yok
0: diye.
1: Yok hocam, estağfurullah. Yani zaten programımızı yavaş yavaş böyle bir toparlayacağımız zamana da girdik ama neticede hocam şunu söyledik. Bizim amacımız şuydu. Unutmanın da oradaki kardeşlerimizi, oradaki zulmü unutmamızın da bir işgal olduğunu bilerek bu yayını bu şekilde

0: ihtiyarla yaptığımı bilin. Yani özellikle Musa Biçki oldu bu anlamda. Gerçekten Allah sizden razı olsun. Çok uzun zamandır. Aslında Musa Biçkioğlu'nun varlığı da işgalin 7 Ekim'de olmadığının da bir kanıtıdır. Çünkü yıllar yılı biz biliyoruz ki Musa Biçkioğlu Kudüs'ü anlatıyor, Mescid-i Aksa'yı anlatıyor, oradaki zulmü anlatıyor. Orada ölmekten yorulan çocukları anlatıyor. Orada bir gece 9 çocuğunu kaybeden hemşire neccarları anlatıyor. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz Musa Hocam. Hatta istiyorum ki daha fazla ekranlarda olmalısınız diye düşünüyoruz biz.
1: Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum ve sizlere minnettarım. En azından ekran olarak da, şahıs olarak da neticede bize düşen bir şey var. Hani Abdülmuttalib'in develeri gibi. Asgari manada develerimize sahip çıkmalıyız. Ve bir şey daha. Mesela Filistin halkı biz develerimize sahip çıkalım yeter diyebilirlerdi. Böyle bir ortamda Filistin halkı orayı terk etme şer'an diyelim, caiziyet olarak geldi, ordu baş edemiyor. Terk etmeyi düşünse kimse bir şey diyemez bunlara. Ama her bedeli ödediği halde orayı terk etmeyen bir topluluk var karşımızda. Ve bizim İslam ümmeti olarak bu topluluğa çok aşırı, çok ciddi manada minnettarlığımız olmalı. Ve bizim Kudüs, Filistin toprakları satıldı diyeceğimize İslam ümmetinin şu anda gücü imkanı var. Tutalım biz Kudüs'ü satın alalım. Satın aldığımız toprakları, hala satılmış toprakların tamamı da bütün Filistin topraklarına orantılandığında 130-140 yılı bulmuş bir tarihsel süreci anlatıyorum. %1'i bulmuş değil. Bu toplumun varsa duyarsızı, varsa haini, varsa hatta casuslar eliyle en çok toprak satın alınır. Gider Ahmet'ten satın alınır ama Ahmet'in arkasına Yahudi çıkar mesela gibi, Siyonist çıkar. Bunun sattığı bir şey daha çok önemli. Hristiyanların sattığı topraktaki Hristiyanlar Filistinlidir. Filistinlinin sattığı toprak hanesine yazılıyor. Buradan ekrandan söylemiş olayım. Bunun doktora tezi yazıldı. Anlatıyorduk, söylüyorduk ama şey yapmıyor. Yani veri nerede, şu nerede, bu nerede? Bütün satılmış toprakların tamamı hala %1 değil. Biz Kudüs 878 dönümden ibarettir. İslam ümmeti bunu paylaşırsa her bir mahalleye bir ev düşmez. Her bir mahalleye bir ev düşmez dediğimiz zaman her bir eve bir dolar düşmez. Bunu yapmaktan aciz olmamalıydık bize. Ayrı bir strateji geliştirmemiz lazım. Kudüs satın alalım, vakfedelim. Vakfedelim ki vakıflara erişilmez. Daha zor olur. İşe biraz yaklaşımımızı değiştirelim. Şu duvarlarla ilgili kavramsal konuya dair söylediğiniz diye aklıma geldi. Buraya yazmıştım, ondan dolayı unutmadım.
0: Niye hocam?
1: Duvarlar inşa etmiş İsrail. Şu ayrım duvarı. Bir defa duvarın ismini değiştirmemiz lazım. Ayrım duvarı falan filan değil. Mesela örnek, hani edebiyatçılarımız daha iyisini bulacak mutlaka ama buna medeniyet duvarı dememiz lazım. Bu duvarı inşa eden kim? İsrail. Her bir medeniyet kendisine yaraşır veya yakışır bir şey koyar ortaya. Doğru mu? Balkanlara gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nin eserlerini görüyoruz. Hastanesinden, köprüsüne, okuluna, medresesine. Evet. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet kendisine yaraşır ve kendi bakiyelerine ya övünecekleri ya utanacakları bir şeyler bırakır. Biz medeniyet bağlamlı bu minval üzere bir şeyler yapmışız. Onların da medeniyetleri böyle bir duvar ortaya koymak olmuş. İsrail medeniyeti dediğiniz şey bu. İnsanlar bu ablukayı yaşatacak. Bu duvardır mesela. O bir medeniyet duvarıdır. Bir. İkincisi, İsrail'in olaylara baktığı yerden bakmama konusu. Çok teşekkür ederim. 7 Ekim'le ilgili gündeme getirdiniz. Hani 7 Ekim'den sonra tereddüde düşmemeliydik konusu. Bebeklerin kafası kesildi. Bunu ortaya atan adam yalan konuştuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii ama atını alan, söyledi. Atını alan Üsküdar geçti. Önemli olan o andı. İsrail duvarı inşa etmiş. Neden inşa etmiş? Korku salmak. Benim amacım budur, Filistinliği tecrit etmek. Gerçekten gördüğümüz zaman ürperdiğimiz bir dua. Neden İsrail'in baktığı yerden veya bakmamızı istediği yerden bakıyoruz ki? Öyle yaptığımız zaman İsrail'e direkt hizmet etmiş olmuyor muyuz? Onun bir nevi fikirsel veya düşünsel aparatı olmuş oluyoruz. İsrail'e bundan daha büyük destek ne olabilir ki? Zaten mali destek etmiyoruz. Dolayısıyla bizim bakışımız çok olmalı. Duvarla ilgili burada kavramı bir yerine medeniyet duvarı diyelim, hicvedelim, o ayrı bir şey. Duvarı ne yapmış İsrail? Filistinliği tecrit etmek için yapmış. Duvarı tersten düşünelim. Kendi etrafını örmüş İsrail. Duvarı tersten düşündüğümüzde bir Tel Aviv havalimanı işlevsiz olursa İsrail'in kaçacağı yer yok. Bunu bizim yaymamız lazım. İsrail duvarı gördüğü zaman dizlerinin bağı çözülmeli. Bu duvarı yapmışız ama hiç de iyi bir şey yapmamışız dedirtmemiz lazım bizim. Bizim bu aklı ortaya koymamız lazım. Bir, yetmiyor. İkincisi, mesela yerleşim yerleri diye bir şey var. O işgal yerleri, Dışişleri Bakanımız. Allah bin bir razı olsun. Çok aleni açık bir şekilde hani diplomatik ifadeler falan. Seviye ortada zaten. Onur duyacağımız bir seviye var. O ayrı bir şey. Hırsızlık. Gerçekten adı hırsızlık. Düşünün, gidelim başka bir ülkenin mizansen yapıyorum. İçerisinde 240 tane şehir kurmuşsunuz. İsrail nüfusunun %10'u başka bir devletin içinde yaşıyor. Nasıl başka bir devletin içerisinde?
0: Bir de bunlar yerleşimci.
1: İsmi yerleşim yeri. Gerçekten söylüyorum. İşgalci. Ben küçükken daha bilmiyorken henüz gerçekten yer bulamamış, yer bulamadığından dolayı açıkta kalmış, açıkta kalıp da sığındığı boş araziler diye düşünüyordum. Ben öyle zannediyordum. Meğer özellikle de saçıp serpiştiriyorlar ki yaklaşık 600 bin civarında kişi yerleşim yerlerinde yaşıyor. 600 bin kişilik herhangi boş bir yere şehir kurabilecekleri halde kurmuyorlar. Neden bunu yapmıyorlar? Kurarlarsa her yeri işgal edemeyecek. 6 bin kilometre kareye hapsedilmeye çalışılmış olan Filistin'in 6 bin kilometre karelik şehir ve kasabaların aralarına birer tane yerleşim yeri koyuyor. Neden? Hayatı felç etmek için Filistinler adına. Yerleşimci var burada, araziye gidemezsin. Toprağını süremezsin. Gidip askeri bölgeden, askeri idareden izin alıyor Filistinli kendi arazisine. Kendi tapulu tarlasını sürmek için. Sürmek için izin alıyor. Bakımını yapmak için izin alıyor. Hasadını yapmak için izin alıyor. İsrail izin vermeyebiliyor. Ama bazen şu izni veriyor. Hakkını yemeyelim. Objektif olmak adına. Gideceksin, tarlada oturacaksın. Malın veya meyvelerin olgunlaşıp yere düşüşünü seyretme hakkın var. Toplama hakkın yok. Diyebiliyor bunu. Yüzlerce defa gittim Filistin'e, Kudüs'e. Söylüyordum yolculara, bazen denk geliyordu. Affedersiniz, eşek ve katırlarla insanlar gidip geliyorlardı. Bakın şanslısınız diyordum. Bu manzarayı gördünüz. Bu adamlar eşek ve katırın dışında araç kullanamazlar kendi arazilerine gitmek için. Neden? Araç kullandığı zaman İsrail'i tehdit etmiş olacak veya İsrail'e zarar vermiş olacak gerekçesiyle güvenlik dediği zaman bana da sorsalar güvenlik problemi var, ben de tamam diyecek. Bakın ne kadar güzel bir şeye sığınıyorlar. Bunlara işte bizim kılıflar değil, bizim bunlara doğru terminolojiyle doğru kavramlar üretmemiz lazım. Doğru adam güvenlik diyor. Filistinlilerin arazisinin içerisinde bulunan ağaçları kesiyor. Sebep ne? Bakın güvenlik, yine ben bir şey diyemiyorum. Ağacı kesiyor, arkasına Müslüman sığınıp taş atacak Yahudi'ye, güvenlik. Yine bir tane daha El Halil yolunda gidip bol bol görüyorduk. Söylüyorduk, dikkatli bakın. Caddenin bitiminden sağa doğru ve sola doğru araziler. Üzümleriyle meşhur, bağlarıyla, bahçeleriyle çok çalışkan insanlar. Kenanların torunları. Bakın araziler çorak yukarıya doğru yavaş yavaş verimleşiyor. Neden çorak aşağıda? Aşağıda çalışanlara İsrail izin vermiyor. Geliyor kovuyor. Neden? Diyor ki buradan Yahudiler, yerleşimciler, bakın masumlar yani, geçiyorlar ve onlara emanatı veriliyor. Geçiyorlar, dolayısıyla onları tehdit etmiş olursunuz. Onlara zarar verebilirsiniz. Filistinli oraya giderken kadınını götürüyor, kızını götürüyor, bebeğini götürüyor, zarar vermeyeceğini söylüyor ama oradan kovuluyor ve kuruyor o şeyler ve Filistinli orayı terk etmiyor. Ben El Halil'de bize aracımıza taş da doğrultan, silah da doğrultan küçük çocuklara denk gelmişim. Emin olun yaşı 13-15'i buluyor veya bulmuyor. Araca silah doğrultmuş. Kaptana diyordum ne yaparsın? Sadece bekleyeceğim çekilene kadar. Yapacak hiçbir şey yok. Ateş açsa ne olur? Hiçbir şey. Yapacak bir şeyimiz yok diyor. Böyle bir denklem ve bunlar yerleşimci. Bunlara terörist bile denmemeli. Terörü hiçbir tarafı affedilmez. Bunu kesinlikle kavramsal olarak, insani olarak, insaf olarak, vicdan olarak, hele ki Müslüman olarak tamamen o çizgideyim. Asla ve kata. Ama bunlara çok ayrı bir şey bulunmalı.
0: Bunlara ayrı bir şey bulunmalı. Hocam peki şöyle, siz çok gittiniz aslında oraları, gördünüz.
1: 4 yıl geçti mi bilmiyorum, o kadar
0: civarı. Evet yani. Çok gittiniz. Biliyoruz Musa Hocam, ama orada galiba biraz şey konuşmak lazım. Yani o insanların, hep söylüyorum, muhteşem bir belagatları var. Çocuklarına kadar yani kitapları gerçekten hayranlık uyandırıcı ve hiçbir bugün çok iyi bir hatipte bile olmayan çocuklarında, özellikle onu da söyleyeyim. Şimdi orada mesela gidiyorsunuz, birçok insanla, oradaki mazlum halkla görüştünüz. O sizi çok etkileyen bir hikaye oldu mu orada?
1: Çok fazla şeyler yaşadık.
0: Hiç unutamadığınız yani. Diyelim.
1: Yani şöyle mesela Allah rahmet etsin, Abdülaziz Buhari var idi. Vefat etti. İmam Buhari'nin torunlarından biriydi. Mescid-i Aksa'nın kuzey kısmında Gavanime minaresinin dibindeki Gavanime kapısından çıkıldığında evine doğru gidiliyordu. Evi de oraya bitişikti. Evini geziyoruz. Gidip ziyaret ederdim kendisini. Grupla beraber de giderdik. Gece vakti de olsa çay ikram ederdi bize. Vefat etti 2009 yılında. Evini gezdirirken evi müze gibiydi. İşte devlet adamları gelmiş evini falan ziyaret etmişler. Osmanlı döneminden baktım. Bir tane berat var. Bir tane ferman var Sultan Reşat döneminden. İki tane resim var idi. Büyükleri, babası ve dedesi. Dedesi Gazze muharebelerinde savaşmış bir subay. Kütüphanesi tarihi bir kütüphane. Çok harika bir el yazmalar vardı evinde. Gezdirdi, dolaştırdı. Ondan sonra bir çıkardığı dama yukarıya. Tabii ben dolaşırken Kudüs sokaklarında çok fazla farkına varmadım. Daha sonra tabii inceledik evi, dışarıda çeşmesi var, sebili var. Hı-hı.

Bunun üzerinde Kitabe ve Tura baktım. El Gazi Sultan Abdülhamid'in Tura'sı. O dönemde restorasyon görmüş bir tekke. Buhari Nakşibendi tekkesi. Daha var Şeyh Abdülkerim şu anda Allah

0: Hemen bitişiğimizde. Burası bu kadar yakın mı? Tabii arka sırtından bitişik kuzeyden yani. Çok şaşırdım tabii. Ondan sonra gösterdi aşağıyı, avluya baktık, kubbe. Küçücük bir kubbe var. Kendisi de oraya şu anda metfun. O ne dedim? O dedi bizim mezarlığımız. Ne iş var mezarlığınızın avluda dedim. Koskoca Baburrahme mezarlığı varken sahabe metfun orada. Niye orada değil de burada? Dedi ki bizim dedemiz bize vasiyet etti. Bakın Kudüs çok değerli bir yer. Buraya diğer milletlerin veya diğer dinlerin teşebbüsleri hiçbir zaman durmayacak. Onun için normal yerleri müdafaa etmek bazen zor olsa bile bir mezarda bir vakfı müdafaa etmek daha kolay olabilir. Onun için bizi buraya defnedin ki burası bizim mezarlığımız olacak. Mezara biraz daha dokunmak zor olabilir uluslararası hukuk bağlamında. Dedem burada, babam burada, ben de vasiyet etmişim, buraya defnedeceğim dedi. Mesela Abdülaziz Buhari, Allah rahmet eylesin. Bir o vardı. Bir de yine onun ağzından aktarmış olacağım. Bunun video kaydı var bende, yani sesli video kaydı. Bildiğimiz şu günlerde yakın zamanda Netanyahu'nun yeraltı tünellerinden birisinde Mescid-i Aksa'nın batı duvarı istikametinde, yer altındaki batı duvarı istikametinde vermiş olduğu bir demeç var. O demeçleri oradan veriyor da tarihi oymuş da buymuş. 2000-3000 yıllık tarih yok onların orada. 3000 yıllık tarih bizim tarihimizdir.
1: Tabii.
0: Onların Süleyman peygamber, Hazreti Süleyman'a kral derler ve Hazreti Süleyman'a gayri ahlakilik nispet ederler. 300 tane eşi, 400 tane cariyesi vardı derler. Kafir olmuş derler. Neden? İsrailoğullarından 19 tane hanımla evlenmesi gerekiyor en çok. Öyle inanırlar onlar kendileri. 300 tane kadınla evlenmiş. Firavun'un kızı bunlardan biri. Dolayısıyla dinden çıkmış kabul ederler. Kral derler. Bizim için hem kral hem peygamberdir. Ve bizim için adaletli ve hikmetlidir. Hazreti Davud'a da kral derler. Yine gayri ahlakiler isnat ederler. Haşa. Hazreti Davud bizim için çok kıymetli bir peygamberdir. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَوُدَ زَبُورًا Şüphesiz ki bazı peygamberleri bazılarına faziletli kıldık ve Davud'a zeburu verdik. Davud, selam olsun Hazreti Davud'a, selam olsun Hazreti Süleyman'a. Onların orada tarih dedikleri şey bizim tarihimizdir, bizim peygamberlerimizdir. Onların oradaki varlıkları emin olun, hamasi olarak söylemiyorum, bizim çöp tenekelerimiz kadar eski değildir. Bizim oradaki çöp tenekelerimiz, Osmanlı çöp tenekeleri falan İsrail varlığından daha eski. Dolayısıyla Netanyahu'nun demeç verdiği o duvarın oradaki tünel kazıldığında çıktığı zaman bunun da resimleri var zaten bilinen bir yer. Abdülaziz Buhari'nin evinin oradan çıkmıştı. Geldiler Abdülaziz Buhari'ye dediler ki bu evi bize sat. Güvenlik olarak giriş çıkış yapacaklar. Giriş çıkış yapıldı oradan. Başlamışlardı diyor 100 bin dolardan başladılar. Geldi 13 milyon dolardayken bu onun ağzından olan şey 13 milyon dolardayken diyor penceremin önünde hani ufak tozlar olur ya karıncaların taşıdığı. Onlardan diyor avucuma böyle almaya çalıştım bir şeyler onlara gösterdim. Görüyor musunuz? Evet. Bana dünyanın tamamını verseniz bunlardan bir tanesini alamazsınız diye şöyle yaptım onlara. Bıraktım. Dolayısıyla bir Filistinli işgal altında imkansızlıklara mahkum, yokluğa mahkum. Eğitim hakkı eğitime giremedik. Felaket bir eğitim yaptırımına tabi. Sınavlara doğru dürüst giremiyor. Eğitim göremiyor. Her yönden baskı altında. Babası ve ailesinden birileri yitirmiştir, kaybetmiştir, evini yıkmışlardır. Ama Filistinli işgale rağmen bu seviyededir. Yanlış anlaşılmaması ricasıyla bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizden yanlış anlaşılması ricasıyla. Filistinli mahkum edildiği bu ortamdan dolayı Filistinlinin her türlü eksikliğini, noksanlığı, muhtemel eksik ve noksanlığını tolere etmemiz gerektiği bir yönde olmamız gerekiyorken Allah'a şükürler olsun ki Filistinli ile oturup konuşulduğunda ne kadar dünyaya açık, ne kadar ileri görüşü, ne kadar edebi, sanatsal, kültürel bir düzeyde olduğunu görmemek mümkün değil.
1: Öyleler zaten.
0: Öyle, ya, görmemek mümkün değil. Oysa öyle olmasalardı mahkum edildikleri durumdan dolayı mazur görülmeliydiler. Mazur görülmeliydiler. Buna işgal altında imkanlar yok. Bu kadar imkansızlığa rağmen imkanı olan milletlerden daha üst seviyede davranıyorlar. Böyle ilginç bir durum var. Son şu anılarla ilgili bir tane daha söyleyeyim. 97 yılı olması lazım. Mescid-i Aksa'ya doğru gidiyoruz. Tabii o sıralarda duvarlar inşa edilmemiş. Mescid-i Aksa'ya 300-500 bin kişi geliyor cuma namazlarına. Şunu söylerdik. Cuma namazında Mescid-i Aksa'ya girenlere ikindiye kadar dışarı çıkmaması tavsiyesi olurdu. Tabii Kudüsler ellerinde sularla işte hurmalarla falan sokaklar boyu dururlardı. Dışarılardan Mescid-i Aksa'ya namaza gelenlere ikramlarda bulunurlardı. Su serperler, sıcak olur, biraz serinler insanlar. Çocuklar hurma dağıtırlar, bir şeyler yaparlar falan gibi. Yani gerçekten Kudüs ihya edilirdi. Duvarlardan sonra epey bir sıkıntılı oldu durum. Daha Türkiye'den çok az gidişlerin olduğu bir dönemdir. 97 yılı veya 98'in başları olması lazım. Cuma günü mescide çok erken giriyoruz. Pamukçular Çarşısı'na doğru geliyoruz. Pamukçular Çarşısı'na yaklaşırken çok yaşlı ama. Öyle hani iki büklüm olmuş, çok da küçülmüş. bir Filistinli, Kudüs'ü bir dede. Bastonu oturmuş küçük bir taburenin üzerine. Hmm. Bastonun bir ucu yerde, öbür ucu da omuzundan

0: yukarıdan. Sordu, kardeşler nereden diye sordu Arapça. Ben de Türkiye deyince ayağa kalktı. Ayağa kalktı, orada çarşıdakilere söylenmeye başladı. Ey Kudüs'te bağırıyor tabii ki. Ayağa kalkın. Türkler geldi, Abdülhamid'in torunları geldi. Bunlara selam edin, bunlara ikram edin. Bunlar dostlarımız, bunlar kardeşlerimiz. Ağlıyor ağlıyor tabii bunu söylüyor. Bir de düşünün, belki de hayatında ilk defa Kudüs'te bir Türk görmüş oluyor. Öyle bir şey. Filistinli'nin bize yaklaşımını anlatmak değil, ancak yaşayarak anlaşılabilir bir durum olduğuna inanıyorum. Buradan Filistinli'ye karşı duruş sergileyen kardeşlerimizin hiçbir şekilde ideolojik şekli ve duruşuna bakılmaksızın Filistinli'nin ve Kudüs'ünün onlara tutumunu görseler, gerçekten emin olun negatif duranların mahcubiyetten dilleri nutukları tutulacak. Bize bakışlar o seviyededir, o gibidir. Hatta Türkiye'ye bir musibet geleceğine bizlere gelsin gibi şöyle emin olun defalarca dualara. Bir defasında da ekranda yayınlattım bir dua. Birisi Türkiye'deniz diye duyduğunda ayağa kalktı. İsmi de Selahaddin'di. Kudüs'ü ağlaya ağlaya Osmanlı ordusunun oradaki kaybına sebep olanların, İngiliz ordusundan tutun destekleyenlerin tamamına beddualar ede ede, öyle bir şey vardı. Ve tekrar şu cümlesini unutmuyorum. Mescid-i Aksa'nın üzerinde Türk bayrağının dalgalanmasını bize nasip et ya Rabbi diye. Onda video kaydı sanırım bende duruyor. Belki de internet arşivlerinde bulunabilir. Evet. Çok şeyler yaşamışız. Aslında gönül olarak hiç uzaklarda değiliz. Tarih olarak uzaklarda değiliz. Mevcut Kudüs sadece Osmanlı Kudüs'ü değil, Osmanlı'dan önce Memlüklülerin 260 yıllık Kudüs'te yönetimleri var. Memlüklü Devleti'nin şöyle bir ünvanı var. Devletül Memlukiyet Türkiye, Memlük Türk Devleti diye. Evet. Ve bu yazılı kitabe Filistin topraklarındadır. Son bir cümle daha buna dair söyleyeyim.
1: Hocam,
0: bu cümle bu fasılla ilgili olduğu için. Biz 31 Aralık 1516 Yavuz Sultan Selim'le birlikte Kudüs'e girmişiz. Bu millete Kudüs'e hizmetin kapılarını açmıştır diye
1: Yavuz'a. Mercidabık mıydı hocam? Ridaniye mi?
0: Tabii. Mercidabık. Sonra Ridaniye. Ridaniye'den önce gidiyor. 31 Aralık günü akşama doğru Mescid-i Aksa'ya giriyor. 1 Ocak sabaha tekrar gidiyor. Bu millete bu hizmetin kapılarını açmıştır diye Yavuz Sultan Selim'e minnet duymalıyız. Birincisi o. İkincisi, bizim tarihimiz orada 1516'da başlamıyor. İslam tarihi zaten akidevi, inanç bağlamlı tarihimizdir. Ama bu milletin tarihiyle ilgili bir şey söylüyorum. Bu milletin hani belki dindar olmayanları olur. Sıkıntı yok. Onların bakış açısıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yavuz Sultan Selim 1516'nın 31 Aralık'ı akşam yatsı namazlarını kılıyor. Sabah 1 Ocak günü sabah namazına tekrar geliyor. Öğle Mısır'a devam ediyor. Ondan önce kim var? Memlükler var. Ondan önce kim var? 969'da 905 yılları arasında Akşit Türkleri Muhammed bin Tuğç yönetmiş orayı. Hmm. 905'e kadar indik. Ondan önce bir daha var. 878 yılı Tolon İbni Ahmet. Ahmet İbni Tolon, Buharalı. Evet, Tolonoğulları devletinin lideri, Kudüs'ü yönetmiştir. Dolayısıyla 878 yılından beri Kudüs'te biz varız. Son bir cümle bu fasılla ilgili. Alparslan Anadolu'ya 1071'de girdi. Alparslan Anadolu'ya 1071'de girdiğinde 1071'deki Kudüs valimiz Atsız bin Uvak'tır. Hı hı. Olaya öyle baktığımız zaman Kudüs'le bizim bağımızın aslında ne kadar derin olduğunu görmüş oluyoruz.
1: Hı. Hocam, sizi bu arada bayağı izlemeyi özlemiş. Sizi özlemişler hocam ekranda.
0: Ultimatomvari söylemelerine gelmek estağfurullah, seve seve geldim. Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde, biliyorsunuz. Ve bu anlamda hali hazırda konaklayacağı ve ikili görüşmelerin gerçekleşeceği galiba görüyoruz ki Türk evine giriş yapıyor. Evet. Gördüğümüz gibi. Buradaki konuşulacak başlıklar da değil mi hocam, çok önemli. Bakalım.
0: Eyvallah. Bu. Neticede bizim hayal edemediğimiz hem dünyanın adalet bağlamlı bir takım kavramlar ve söylemler ile ilgili, hem de İsrail açısından.
1: Çok önemli orada. Aslında tam konumuzdan matuf. Aynen. Ne konuşulacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın orada ne söyleyeceği. Aynen. Bu kurul çok önemli olacağını düşünüyoruz.
0: Allah bin bir razı olsun. Gerçekten minnettar olarak ifade etmek isterim ki yani sivil toplum bağlamında bile düşünmekte zorlandığımız bazı ifadeleri dile, hem de Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ne getirmiş olması çok kıymetliydi. Hani Karabağ'dan sonra Ayasofya gibi bir nimete nail olduk. Allah'a şükürler olsun. Şimdi inşallah sırada Şam selamete erdi. Ki tarih boyunca iki defa Şam elden çıkmış. Ondan sonra Kudüs gitmiş. Şimdi

0: iki defa şu anda yeni fethi ikram etti. Allah nasip etti.
1: Öyle konuşacağım ya.
0: Polis Allah'ın izniyle odur. Ve Birleşmiş Milletler'de bunların dile getirilmesi şu açıdan önemli. Bosna ile ilgili bir şey söylemiştim. 2 Mayıs 1992-93 yıllarında Ali Ezetbegoviç Saraybosna'ya indiğinde Birleşmiş Milletler'in koruması altında olmasına rağmen Sırplar tarafından kaçırılmıştı. Yani Birleşmiş Milletler'in veya dünya hukukunun, dünya hakikatinin, mevcut dünya sisteminin kendi koymuş olduğu normlara sadakatini ortaya koyuyor. Bir cumhurbaşkanı nasıl kaçırırlar? Kaldı ki Birleşmiş Milletler gözlemi. Aliyah'ın kaçırılması meselesi. Ta ki Boşnaklar Sırp kışlasını kuşattılar da bir generali esir ettiler de takas yapıldı bir gün sonra. Gibi. Yani bu kadar insaftan, insaniyetten, ahlaktan uzak bir zihniyet ve o zihniyette böylesine hakikati dile getirmek. Allah daim etsin, daim etsin. Memleketin görevleri fazla. Bizim şöyle medeniyet bağlamında bir cümle söylemek isterim. Milletimizin tarihi uzaklara, eskilere gider. Bu bizim için onur vericidir. Kimisi düşünür, bu yük değil mi kardeşim? Orayla ilgileniyoruz, burayla ilgileniyoruz. Hayır, bu yük değil. Diğer milletlerin masalsı olarak uydurmak veya anlatmaktan aciz olduğu hakikatlere bizler sahibiz. Reel olarak sahibiz. Bu bağlamda baktığımızda da İsrail'le ilgili de bir mukayese olsun. Aslında güzel bir şey oldu. İsrail büyük müdür değil midir meselesi? İsrail 27 bin kilometre karenin üzerinde var olmaya çalışıyor. Yani dünyanın egemenlerinin desteğiyle birlikte var olmaya çalışıyor. Öylesine bir devlete mukabil bizim Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız var. 16 yıldız kurmuş olduğumuz devletlerin tamamı değil. Tarih boyunca imparatorluk düzeyinde kurmuş olduğumuz devletleri ifade ediyor. Yani neredeyse kaç göz arası hani üç Türk bir araya gelse bir devlet kurar sözü var ya gibi noktadan baktığımız zaman bu kadar devlet geçmişi olan, bu kadar fazla devlet kurmuş olan, şu anda da ki dünya şeyi denklem ortada olmuş olan bir milletin İsrail'e büyük gözüyle bakması ne bileyim çok akla zarar, akla ziyan olur. Öyle bir ifadeyi, öyle bir düşünceye girmek
1: gerekiyor. Aslında başlıkların da değil mi? Çok ana başlığın ben Gazze mevzusu olacağını düşünüyorum hocam burada.
0: İnşallah öyle düşünüyorum. Zaten Türkiye talip şey yani asker göndermek dahil bir şekilde güvenlik tabii oluşturacak olan oranın güvenliği sağlayacak birlikte oluşturacak.
1: Şu anda bir şey var değil mi hocam? Sevgi gösterisi.
0: Bu var tabii ki.
1: İnsanlar.
0: Ve de İsrail'in istemediği şey o. Hmm. Neden karşısında ciddiyet görmek istemiyor? Korkuyor. Yani İsrail şu olabilmeli. Ben 7 Ekim'in ilk günlerinde de söyledim. Aklı başında Yahudi milletinin büyükleri var. Bilenler var, düşünenler var. Bir şekilde çok çabuk günah çıkarmanın yoluna hemen girsinler artık. Bir özür müzür falan gibi bir şeylere evrilsinler artık. Orada
1: İsrail hiçbir zaman özür dilemedi hocam.
0: Özür. Şey Mavi Marmara'dan sonra telefonlu özür olmuştu. Bu resmen ilan edilmişti. Şöyle onların özrüne de güvenilmez. Onların yani devlet olarak söylüyorum. Yahudi milletinin büyüklerini neden kastettim?
1: Özür dilemek hani en ufak bir insaniyet barındırıyor hocam.
0: Tabii, tabii.
1: Mikroskopla incelenebilecek bir özürdür o.
0: Tabii,
1: belki.
0: Tabii, öyle.
1: O yüzden de
0: o hani farklı bir faydadan mahrum olmamak adına bir gereklilikti, bir ihtiyaçtı onlar için. Ben çok ciddi manada gelecekten olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin şu anda Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da izlediği politikaya baktığımız zaman ince bir değerlendirme olacak. Artık hem gayri nizami unsurların tasfiyesi, Yemen'deki olay buna dahil, Sudan'daki olay buna dahil, Suriye'yi görüyoruz, Irak'ta istikrar ve benzeri coğrafyaya istikrarın getirmeye çalışılması bir sonuç çıkaracak. O sonuç İsrail'in varlığının artık hükümsüzlüğü anlamına gelecek. İsrail varlığını bölgelerdeki veya bölgedeki devletlerin istikrarsızlığına borçludur. İsrail gücüyle ayakta durmuyor. İslam ümmetinin zafiyetinden varlığını sürdürebiliyor. İslam ümmetinin bir araya gelemeyişinden bir şekilde varlığını sürdürebiliyor. Dolayısıyla bölgedeki coğrafyamızdaki istikrarsızlık sona erdiğinde İsrail'e yol görünecek.
1: İnşallah hocam. Bu temel gerçekten
0: yol görünecek. Başka bir yolu yok yani.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız Esra Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için o sebeple Amerika Birleşik Devletleri'nde ve gördüğümüz görüntülerde halihazırda ikili görüşmelerin gerçekleşeceği Türkiye'nin de muazzam bir sevgi gösterisiyle karşılaşıyor dünyanın vicdanı diyelim.
0: Şunu da söylemek isterim. Hamasetten falan mı? Hamasi falan değil. Bizim için kutsaldır. Kudüs'e göz dikeceksiniz. Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışacaksınız. Benim vatanımın bir parçasına vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla sahip çıkmaya çalışacaksınız. Ve ben sizin varlığınıza tahammül edeceğim.

0: Yok öyle bir şey. Kusura kalmasın. Yedirmezler derler. İsot tarlaları için Kurtuluş Savaşı başlatmış.
1: Değil mi o? Aslında ayrı bir program yapmak lazım hocam. Bir Anadolu irfanından çıkan değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bizim evet. Hani fıkrası bile yapılmış.
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: Mi?
0: Evet.
1: O tarihe geçmiş değil mi?
0: Ben Mardinliyim. Mardin'e Fransız ordusu girme hazırlığı yaptığı zaman giren ordunun ilk müfreze birliği falan belediyeye girdiğinde o bayrağı getiren ekip belediyede karşılandığında birisi çıkıp zaten parçalıyor bayrağı. Soyadları bayraktar şu anda. Bayrağı parçalıyor. Böyle bir mizansen yapıyorlar ki terk edip kaçıyorlar hemen. Allah rahmet etsin. Gaziantep'i mutlaka anmak lazım. Maraş'ın kahramanlığını, Urfa'nın çanlığını direnmişler. Çok ciddi kayıplara rağmen baş eğilmemiş. O devletler güçlüymüş de biz yenilmişiz de falan yok öyle bir şey. İsrail'in çok büyük bir şansı oluştu son dönemlerde. Biz Müslümanlar olarak büyük devletimizi yitirdik. Müslümanlar olarak diyorum. Osmanlı Devleti bütün Müslümanların devletiydi. O devletin yitirilmesiyle sancılar başladı. Yoksa İsrail'e böyle yer yurt olur mu? Theodor Herz gelecek de, Abdülhamit'le görüşecek de, bizden toprak koparacak da en zayıf anımızda onların oradaki esameleri okunmaz. Yoksa gelmiş, hatta şurada belki ifade edilmeye hak eder bir şey, Sultan Abdülhamit'ten toprak istediği, Sultan Abdülhamit'in de huzurdan kovduğu meselesi falan o doğru değil, o şekilde yani anlatıldığı gibi değil. Sultan Abdülhamit'in aslında bu Sultan Abdülhamit'i küçültür bir şeydir, bir pozisyondur. Gelecek Sultan Abdülhamit'ten toprak isteyecek. Hem de kim Theodor Herz olabilir bir şey mi? Şuna benzer. Bir kişinin gidip herhangi bir adamdan oğlunu pazarlıkla satın almaya benzer. O babaya bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Sultan Abdülhamit böyle bir pazarlığa girişir mi? Buna tenezzül eder mi? Gelip görüşme yapıyoruz da daha sonra döndüğünde ki Avusturya Viyana'da falan daha çok yaşıyor. Diyor ki gazetelere yazıyor. İşte toprak verileceği falan gibi bir ifade kullandığında Yıldız'dan tekzip, Yıldız Sarayı'ndan tekzip şu şekilde diyor ki yakın zamanda Theodor Herz huzurda, huzurumuzda da demiyor, huzurda ayakta durma şerefine nail olmuştur. Kendisine hiçbir şey vaat edilmemiştir. Yani huzurda, o nasıl bir huzursa, öyle bir huzur takdimi yapılıyor. Dolayısıyla onun Sultan Abdülhamit'le böyle bir şey konuşmuş olma gibi bir cesaret, bir paya ancak onları onurlandırır, onları şereflendirir. Bu da Abdülhamit ve Abdülhamit zihniyetine veya bu toprakların irfanına veya devlet yapısına hakaretten başka bir şey olmaz.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
3: Zafer, mikrofon.
2: Programının bayağı yoğun olduğunu, dolu dolu geçireceğimiz söylediğimiz başkanı içeri giriş yaptığı beraberinde Kredi Bakanlığı'na birlikte biraz ilerlemesinde bir şarkı söyledi ve içeri bir de
1: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan program başında da son dakikalarda evet şu anda 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu biliyoruz ve şu anda hali hazırda ikili görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Türkiye Evine de giriş yapmış bulundu. Aslında biz kıymetli hocam temellerimizi söyledik. Birleşmiş Milletler'den ne beklediğimiz başlıklarında aslında değil mi? Gazze konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın orada çok başat şeyler söyleyeceğini de temennisiyle biliyoruz. Hatta inşallah o önemli başlıklarda dünya için çok derin mesajlar içerecek diye düşünüyoruz.
0: İnşallah.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Sizi bugün yorduk. Bizim meselemiz Gazze'yi unutturmanın da bir işgal olduğunu bilerek unutturmamak adına bir mücadele vermek. Bu yüzden Musa Bişkioğlu çok muazzam bir isim biliyoruz ki bu anlamda. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırmacı yazar Musa Bişkioğlu'na çok teşekkür ediyoruz hocam. Umarım sizi böyle yormadık, hakkınızı helal edin. İnşallah bundan sonraki programlarda da hep Gazze'nin gazası duasıyla diyelim hocam.
0: Amin, amin inşallah. Ben yakın zamanda çok fazla uzun vadeli bir ömrün olduğunu düşünmüyorum.
1: İnşallah.
0: Tarihsel bağlamda okuyorum bunu. Herhangi bir millete, herhangi bir dine karşı duruşumuz yok. Ancak sorunlu, problemli, insanlığa düşman, insanlığın onurunu son bir cümle söyleyeyim. İsra suresinde diyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Şüphesiz ki Ademoğlunu, Adem evladının tamamını onurlu, mükerrem, saygıdeğer kıldık. İnsanoğluna saygıyı hiçbir şekilde anlayamayan bütün topluluklara karşı duruşumuz olur. O topraklara hizmetimiz yakındır diye inanıyorum. Allah razı
1: olsun. İnşallah bizim de temennimiz, duamız bu. Çok teşekkür ettik. Biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Son dakika gelişmesiyle de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki için, oradaki görüşme için, hitabı için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu biliyoruz. Türkiye evine şu anda giriş yaptığında size de duyurmuş olduk ve görmüş oldunuz. Kim vardı programımızda? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Bişkioğlu hocamız vardı. Bizi Gazze'yi unutturmamak adına, zulmü unutturmamak adına önemli bir not düştü ve unutmanın da bir işgal olduğunu da bize burada söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı geceler daha doğru olur.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık ve oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. Tabii önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek, liderler oturumları düzenlenecek ABD'nin New York kentinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yolda New York'a inmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temasları olacak. BM Genel Kurulu çerçevesinde tabii çok önemli gündem maddeleri var. Hem bölgesel hem küresel mücadeleler hem insanlığın genelini ilgilendiren önemli sorunlarla alakalı önemli mesajlar verilmesini, önemli temaslar yapılmasını bekliyoruz. Bunları eline boyuna değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Daily Sabah yayın koordinatörü Dr. Mehmet Çelik. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Savtek Dergi yayın koordinatörü Özlem Coşan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Evet hocam, oldukça yoğun bir program. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok önemli teması var. En çok beklenen de arkadaşımızın da bahsettiği gibi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın da açıkladığı gibi Erdoğan ve Trump'ın yapması beklenen görüşme. Şimdi bu görüşme ve Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığınız zaman pek çok alan önümüze çıkıyor. Bu F-35 satışından Suriye'deki gelişmelere, İsrail meselesinden Ukrayna Savaşı'na, Orta Doğu'daki diğer gelişmelere, İran meselesine kadar pek çok değinilebilecek konu var. Hangi mesajlarda öncelikle hangi başlıklarda ne tür mesajlar beklemek lazım? Türkiye'nin tabii muhakkak talep edeceği ya da uyaracak konular da olacaktır ABD'yi bu ziyarette.
3: Şimdi henüz doğrulanmamış bir görüşmeden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle böyle bir görüşme gerçekleşecek. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir NATO zirvesi vardı. Orada da bir görüşme olmuştu. Uzun zamandır yani benim takvimlendirmeme göre 1 Mart tezkeresinden bugüne kadar yaklaşık çeyrek yüzyıldır Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz söz konusu. Bu Türkiye'nin dış politikadaki tercihlerindeki değişimle alakalı, tehdit algısının değişimiyle alakalı. Hı hı. Türk karar vericiler, siyasetçiler, Amerikalı müttefiklerimizin Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini ciddiye almadığını, önemsemediğini düşündüler. Özellikle 2. Körfez Savaşı'nda. 1. Körfez Savaşı'nda biraz daha durum farklıydı. Dolayısıyla bir kriz söz konusu ama sanki son birkaç yıldır bu krizde bir ilerleme var. Biliyorsun Amerika'nın uyguladığı bir takım yaptırımlar var. İşte Halkbank davası vardı. Zaman zaman işte İçişleri Bakanı gibi isimlere yaptırımlar uyguluyorlardı. Şu an bir bahar havası var Türk-Amerikan ilişkilerinde. Fakat somut olarak yani NATO zirvesine, Temmuz ayındaki NATO zirvesinden sonra somut olarak ne çıktı deseniz benim aklıma sadece Türkiye ve İsrail arasında doğrudan bir çatışmanın bu ilişkilerin düzelme seviyesi sayesinde engellendiğini söylerim. Somut bir çıktı olarak yani. Çünkü Suriye'de Türk ve İsrail kuvvetleri zaman zaman Ege'deki hani Yunanistan'la içine düştüğümüz pozisyon gibi yani tabiri caizse lütfen bağışlayın it dalaşı diyorlar askerler buna kendi aralarında. Zaman zaman havadan karadan böyle bir temas noktası oluşuyor Suriye sahasında. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemdeki bu ılımlaşmanın en somut, daha doğrusu tek somut çıktısı bu oldu. Şimdi biliyorsunuz F-35 projesinde işte jet motorların satışında, katsa yaptırımlarının kaldırılmasında biz işte Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay yaklaşık 3,5 ay oldu. Somut yani neticeye varan bir şey görmedik. Fakat iki liderin görüşmesi, kim biliyorsunuz Trump liderden lidere diplomasiyi seven bir isim. Sayın evet. Cumhurbaşkanı bu konuda zaten çok mahir bir isim. Yani birebir görüşmeyle birçok meseleyi çözüyor. Burada hangi şeyi öne çıkar diye sorsanız bunlar konuşulacak. Yani muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı orada eğer bir basın açıklaması yaparsa şunu söyleyecektir. Siz bize NATO toplantısında söz verdiniz. Hatta öncesinde NATO'ya gelmeden önce, Ankara'ya gelmeden önce Trump Amerika'da açıklama yaptı. Bir müjdem olacak. Türklere bir müjdem olacak. Hatta İsrail'leri azarladı o zaman. Dedi ki İsrail bizim kime ne satacağımıza karışamaz dedi. Bunlar konuşulacak. Yani katsa, F-35 jet motoru satışları vesaire konuşulacak ama
0: tabii burada mesele sadece Trump'la bitmiyor. Bir kongre süreci de var. Kongre
3: evet. Tabii Trump'ın da durumu çok artık sallanıyor biliyorsunuz. Orada bir seçim yaklaşıyor. Ara seçimler var Amerika'da. Fakat burada daha önemli bir husus var bana sorsanız. Yani Orta Doğu'da Amerika çok ciddi bir bataklığa saplanmış durumda. Yani Hürmüz'ü açayım derken o kapalı, Babel Mendeb de kapandı üstüne.
0: Evet.
3: Yetmedi şu an Yemen'de işte Husiler ülkenin tabiri caizse işe yarar bölgeleri yani Kızıldeniz kıyısı ve güneye kadar neredeyse Aden'e kadar olan kısmını yavaş yavaş kontrol ediyorlar, ettiler.
0: Boğaz'daki adaları da ele geçirmişler.
3: Adaları da ele geçirdiler. Orada işte Haniş Adaları var vesaire. Evet, başka adalar var sizin bahsettiğiniz. Yani şu an Boğaz'da tam bir hakimiyet kurmuş durumda Husiler. Ve burada Amerika şimdi bir taraftan İran'la, bir taraftan Yemen'deki Husilerle mücadele etmek gibi bir pozisyonla karşı karşıya. Küresel güvenlik, enerji güvenliği, lojistiğin güvenliği, müttefiklerinin güvenliği. Çünkü buradaki bir Yemen'deki Husi varlığı Amerika açısından İsrail'in güvenliği için de bir tehdit. Aynı zamanda seyir sefer güvenliği açısından da bir tehdit. Dolayısıyla Türkiye ile yani Sayın Cumhurbaşkanı yapılacak görüşmede bir taraftan çıkmaza giren Ukrayna Savaşı, bir taraftan İran Savaşı bence NATO zirvesine nazaran daha ön planda olacaktır. Yani Amerika buradan çıkmak istiyor artık. Yani buradan bir türlü kurtulmak istiyor. Bizim Türklerin tabiriyle yakasını kurtarmak istiyor, paçasını kurtarmak istiyor buradan. Fakat öyle bir pozisyonda ki Trump buradan bir türlü kendini tatmin eden bir çıkış yakalayabilmiş değil. Yani diplomasiye çok alan açmıyor. Askeri operasyonlar zaman zaman tırmanıyor. Ve tarafların maksimalist talepleri var. Belki şunu da takip etmeye gerekecek. Yani eğer olursa bir Trump-Pezeşkiyen görüşmesi olursa ya da Trump ve Netanyahu yerine Rubio ve Netanyahu görüşür. Ve Pezeşkiyan-Trump görüşmesi olursa mesela
0: gerçekten bu alanda, büyük olay olur.
3: Evet, bu alanda ciddi bir şey olur. Ama bence yani son dönemde işte New York'ta, Washington'daki mesajlar, işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Başkan Yardımcısı Vance bir açıklama yaptı. Dedi ki Trump çok güçlü bir lider. Amerika'nın en güçlü lideri. Bu gücü de tanımlarken bunu, güç ölçütü nedir diye sorduğumuzda, yani metne sorduğumuz onun konuşmasına, İsrail'le çıkarlarımız ayrıştığında biz İsrail'e sırtımızı dönebiliriz dedi yani. Netanyahu karşı durabiliriz dedi yani güçlü bir şekilde. Dolayısıyla
0: Amerikan siyasetini İsrail'e teslim etmeyiz gibi evet, açıklama yapmış.
3: Yani Ortadoğu siyasetimizi, Avrupa siyasetimizi Brüksel'e emanet etmeyiz. Onun güdümüne sokmayız. Ortadoğu siyasetini de İsrail'in güdümüne sokmayız dedi. Bakın
0: yani
3: bu çok
0: Ortadoğu
3: önemli.
0: Adına bunu başarabilirlerse gerçekten çok büyük bir başarı sayılabilir tabii.
3: Tabii bu şimdi başkan ve başkan yardımcısı zaman zaman çelişiyorlar. Kendi aralarında bir gerilimleri var ama tabii seçim süreçleri biraz da kendi kamuoyuna evet, içeriye verdikleri mesajlar bunlar. Çünkü Amerika'da çok yükselen bir İsrail karşıtlığı var, Siyonizm karşıtlığı var. Bakın bu Yahudi karşıtlığından ayırmak yani antisemitizm falan değil bu. Evet. Amerikalılar soruyorlar vergilerimiz niye oraya gidiyor? Bakın şimdi dün ya da ondan önceki gün Amerika'nın batısında jet yakıtı üretiminde kıtlık var. Arzında kıtlık olduğu için bazı havayolu firmaları uçuşlarını durdurdular. Biliyorsunuz bu artık uluslararası iletişim havadan gerçekleşiyor. Yani ve jet yakıtı şöyle bir tablo var. Keşke yansıtabilsek ekrana. Bir varil petrolden, ham petrolden işte %42 oranında benzin çıkıyor. %27 oranında dizel çıkıyor. İşte %3-5 oranında asfalt LPG çıkıyor. Evet öyle bir şey çıkıyor. %10 oranında da jet yakıtı çıkıyor. Yani bir varil petrolün sadece %10'u. Şimdi karada elektrikli araçlara alıştık. Yani dizel ve benzin artık çok talep edilen şeyler değil. Hani belki kıtlığını yaşıyoruz zaman zaman ama daha çok şeye ihtiyaç var şu an.
0: Denizde yani, ve havada daha sıkıntılı tabii.
3: Havadaki o jet yakıtına ihtiyaç var. O da çok az çıkıyor. Yani bir varili işte rafine ediyorsunuz. Sadece %10'unu jet yakıtı olarak elde edebiliyorsunuz. Ki bu mesela hani ortalama bir rakamdır. Venezuela'daki petrol rafine ettiğinizde çok daha az çıkıyor. Oradaki biraz daha ağır kalın petrol bir petrol. Kaynaklı. Yani kalın bir petrol, ağır bir petrol. Belki Libya, Irak gibi, işte İran gibi onlar çok daha tatlı. Yani sevimli, ne diyelim, verimli, daha bol miktarda arıtılmış malzeme çıkıyor. Dolayısıyla Amerikalılar soruyorlar. Yaşam kalitesi düşüyor. Enflasyon artıyor. Bazı ürünlerin kıtlığı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu bahsettiğimiz yetki.
0: Ki bazı bölgelerde yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni lütfen ama 6,5 dolara kadar çıktı akaryakıtın galonu ki onlar için hali aslında
3: 2.90'dı Trump iktidara geldiğinde. Evet. 2.94-95'ti yani 3'ün altındaydı. O işte geldiğinde bir tırmandı biraz 3.12'ye 15'e çıktı. Sonra bir şey yaptı düşürdü onu aşağıya. Dedi ki bak düştü hemen düşüyor yumurta fiyatları düştü. Hatta bakın NATO toplantısında yani Temmuz'daki İstanbul Ankara'daki toplantıda koskoca ben bunu hatta bu ekranda da konuştum. Koskoca Amerikan Başkanı yumurta fiyatları düşüyor falan diye konuşuyordu yani. Çünkü çok ciddi anlamda bir duyarlılık var Amerika'da artık bu ekonomik konulara. Dolayısıyla benim yani kendi süremi de dikkatli kullanmak adına Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasındaki görüşmelerde elbette NATO zirvesinde verilen sözler sorulacak. Yani bu bahsettiğimiz silah ambargosu, katsa vesaire bunlar sorulacak. Ama bence Amerikalıların daha çok merak ettikleri şey şu. Sayın Cumhurbaşkanı yani Erdoğan bizi bu içine düştüğümüz Ortadoğu'daki tırnak içerisinde bataklıktan ya da Rusya-Ukrayna savaşındaki bataklıktan bizi nasıl çıkarır diye belki bence bu ön plana çıkacak. Çünkü bugün Rusya'da da seçimler var. 3 gündür devam ediyor. Ve Moskova bugün sizin ekranınızdan takip ettim ben. Savaş boyunca aldığı en büyük saldırıya muhatap oldu. Yani evet. Petrol rafinerisi vuruldu. Evet. Ve bütün Moskova'nın üstü siyah dumanlarla kaplandı. Dolayısıyla bence bu müzakerelere eğer bir görüşme olursa en çok ön plana çıkacak şey bu. Bir de şuna bakmak lazım. Tabii bunu ben heyette kimler var bilmiyorum. Yani Sayın Fidan var mı? İbrahim Kalın heyette
2: var,
3: mi?
2: Var.
3: Yani Savunma Bakanı, Dışişleri
2: Adalet Bakanı.
3: Evet,
2: da
3: mesela
2: var.
3: Bunlar varsa demek ki bir bakıma dış politika, Amerikan dış politikasına dair benim tahminim. Yani bu Körfez'deki, Babel Mendeb'deki krizden Amerikalılar nasıl çıkabilirler? Bunun müzakeresi nasıl yapılabilir? Bu önemli. Biliyorsunuz biz artık Mekke Anlaşması'yla bir bölge güvenlik mimarisi kurucu aktörü olduk. Evet. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bu oldukça önemli. Tabii başka şeyler var işte. Bir BM'de seçim olacak biliyorsunuz. Belki kıymetli hocalarım da bu konuya değineceklerdir. Bu seçimlere Türkiye'nin hem İslam Konferansı ya da İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden Arap ve İslam dünyasında bir nüfuzu var, bir etkisi var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bayağı bir zaman oldu ama Türkiye geçici üye olmuştu. BM ilk kez seçilmişti.
0: Güvenlik Konseyi.
3: Güvenlik Konseyi'nin üyesi olmuştu, geçici üyesi olmuştu. Halihazırda 10 tane geçici üye var Güvenlik Konseyi'ne, 5 daimi üye var. İşte hem başkanlık seçimleri var, hem başka kurumlarda bir takım görev değişimleri olacak. İşte Mehdi Eker'in Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün onun başkanlığına, FAO'nun başkanlığına adaylığı söz konusu. Ya bu tarz şeyler de konuşulacaktır bence.
0: Tabii yani BM Genel Kurulu olunca, Türkiye-Amerika ilişkileri olunca her tarafa uzayan bir başlık silsilesi var. Bahsettiğiniz konularda önemli. Onlara da vaktimiz ölçüsünde daha detaylarıyla değinmeye gayret edeceğiz muhakkak. Şimdi ana gündemlere baktığımız zaman bir kere şunu görüyoruz. Yani bu genel kurul Antonio Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak açtığı son genel kurul. Bundan sonra yeni bir dönem başlayacak. Ana temasına baktığımızda güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten

0: BM. Şimdi bu başlığa baktığınızda aslında bizi doğrudan reform ihtiyacına götürüyor değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günü 4. sırada hitap edecek. Daha önce de tabii 16. sefer yanlış hatırlamıyorsam BM kürsüsüne çıkacak. İlk kez 2014'teki hitabında dünya 5'ten büyüktür demişti. O günden bugüne o cümlenin ne kadar doğru ve haklı olduğu, hele ki son dönemde bölgemizde çeşitli bölgelerde yaşanan ve bir türlü aşılamayan krizlerle ortaya çıktı desek herhalde çok yanlış olmaz değil mi?
1: Çok doğru. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya 5'ten büyüktür sözü sloganik olarak algılanmıştı bazı çevrelerce ama tam 12 yıl sonra slogandan aslında işlevsel bir zorunluluğa doğru o gerçeği 12 yıl öncesinde söyleyen bir küresel oyuncu olarak bakabiliriz. Şimdi şöyle bir şey de söyleyelim Çağrı Bey. 1945 sistemi, 1945'te kurulan bu yani kurumsal yapısını oluşturan Birleşmiş Milletler'in 2026 itibariyle dünyanın çoklu krizlerine cevap vermekteki yetersizliği bilakis Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in dilinden
0: evet.
1: ve bir konu başlığı halinde aslında 81. Genel Kurul'un değil mi bir çerçevesi olarak sunuluyor. Peki bu reformu yapmak çok kolay mı? Biraz buna bakmamız lazım.
0: Aynen öyle. Soruyu biraz açayım müsaadenizle olur mu? Şimdi yani uzun yıllardır gündemde ve herkes reform gerekliliğini kabul ediyor. A'dan Z'ye herkes kabul ediyor. Kabul ediyor da bu reform ne şekilde yapılacak? Şimdi veto hakkına sahip olan ülkelerin bu gücü kaybetmek istemeyeceği 2x2=4. Yani buna rağmen bu reform nasıl yapılabilecek? Tabii yani Güvenlik Konseyi'nde üye sayısı mı artırılacak? Veto hakkı mı kısmen belki törpülenecek? Yani o kesimi, o 5 ülkeyi razı edip de bunu nasıl hayata geçirecek dünya? Ben onu merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi şöyle bir yaklaşımla durumu anlatmaya çalışalım. Katlanarak artan, daha doğrusu dünyayı ödeteceği bedeller bakımından katlanarak etkisi artan krizler söz konusu. Ve her seferinde Birleşmiş Milletler'in bu anlamda bu krizleri çözmek ya da buna yönelik bir çözüm merceği olmaktan çok uzakta olduğunu görüyoruz. Bu da gitgide tabii ki bu yapıya yönelik güvensizliği artırıyor. 1945'te kurulan sistem aslında gücün dağılımı korkusunu yaşıyordu. Bu yüzden daimi 5 üye yani veto hakkını elinde bulundurdu ki burada aslında karar vericiler dünyadaki topun kimin ayağından kime sekeceğine aslında karar verecekti.
0: Baktığımızda aynı sistem şimdi çözümsüz krizler
1: çözümsüz kılıyor. Şimdi kaç ülke olacak? 100 sandalye daha ekleyelim. Eğer veto hakkı vermezseniz aynı şeyi biraz daha kalabalık yaşamış oluyoruz.
0: Evet.
1: Peki veto hakkı verirsin o zaman ne olacak? 5 ülkenin kilitlediği bir sorun 10, 20, 30, 40, 100 ülkeyle kilitlenmiş olacak. Kaç tane ülkeye tekrar veto hakkı verilirse. Yani aslında sistemin kendisiyle ilgili regüle edilmesi, düzeltilmesi, reform belki de tamamen yeniden yapılandırılması gereken bir açmaz var burada. Hı hı. Yani bir sistemin tekrar yeniden teşekkül etmesiyle ilgili bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Şimdi bu yıllardır artan dediğim gibi katlanarak aslında işlevsiz oluşu, o tıkanıklığı artıran bir durum olduğu için ülkeler kendi bağlı bulundukları bölgesel ittifaklarla aslında Birleşmiş Milletler'i sübvanse etmeye çalıştılar. Bu anlamda tabii ki artık Birleşmiş Milletler'in varlığının bir anlamı kaldı mı? Bu sorular da gündeme geldi. Şimdi baktığımızda mesela bu veto hakkına sahip ülkelerle ilgili tıkanan bazı meselelere bakalım. Gazze ki Türkiye'nin en öncelikli konusu olacaktır. Büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımızın 16. hitabıyla beraber Gazze konusuna her zamanki duyarlılıkla en fazla duyarlılığı gösteren ülke ve onun lideri olması bakımından evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili yoğun ve üstelik hedef odaklı artık strateji değil uygulamaların konuşulacağı neler olması gerektiği zaten çok uzun uzadıya anlatıldı. Neler yapılamadı ne söz verildi ne yapılmadı. Çünkü Gazze konusunda Amerika vetosu var. Bakın İsrail'in diplomatik kalkanı olarak görmeye devam ediyor Amerika. Hı hı. Sonra Ukrayna konusu var ki Ukrayna'da da Rusya vetosu olduğu için kendi işgalini koruma kalkanını almış vaziyette.
0: Yok, Rusya vetosunu geçmişte Suriye konusunda da görmüş.
1: Evet aynı şekilde çok doğru söylüyorsun. Sudan ve Çin var. Tabii Çin'in ve Sudan ve İran konusunda Çin'in ve Rusya'nın

0: stratejik blokajları var. Bunu çözemeyen, hatta buna aslında mihmandarlık eden bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var baktığımızda.
1: Ya şöyle bir şey, sorunu çözer mi? Şimdi tabii çok izafi konuşuyorum ama 5 veto hakkına sahip ülke var. Yani bu vetonun hayata geçebilmesi için en azından bu 5 ülkenin en az 3'ünün bu vetoyu kullanması şartı gibi bir formül işe yarar mı? Kabul edilebilmesi tabii lazım önce.
0: Peki mevcut durumda, mevcut şartlarla veto edilmesi konusu masaya yatırılması daha öncelikli değil mi? Yani veto bir parmak hesabı değil sonuçta. Yani hangi şartlarla bu veto hakkını kullanabilecekleri, yani bu kuralı işletmenin dinamiklerinin değişmesi lazım. Çünkü 1945'ten 2026'ya çözülemeyen, çözümlenemeyen, zamanın ruhunu yakalayamayan ve bir sistem tıkanıklığına en son dünyayı sürükleyen bir yapı
1: yani
0: var.
1: Yani veto hakkının kullanılmasının belli şartlara, gerekliliklere tabi olması gibi bir fikirden bahsediyorsunuz.
0: Bir de her ülkenin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm yaklaşımı standart mı olmalı? Yani bölgesel dinamikler burada göz önünde tutulmayacak mı? Veya dünya 5'ten büyüktür. Yani dünyadaki o 5 ülke karar vermeye devam ettikçe bunu 10'a çıkarmak da bir çözüm değil. Aslında burada bir güç pastasından pay alma. Hiç kimse bunu bırakmak istemiyor. Hiç kimse bulunduğu koltuktan kalkmak istemiyor yani gücü paylaşmak adına. Bir de tabii şunu da söylememiz lazım. Gücün yeniden dağıtımı mı söz konusu olacak, yoksa gerçekten dünyanın tıkanan sorunlarına, bakın burada şunu söylememiz lazım. Moskova'ya atılan, bakın 1600'dan fazla insan sava aracıyla saldırı yaptı Ukrayna.
1: Evet.
0: Geçen gece. Ve bunlardan 400 kadarı Moskova, yani Rusya'nın kalbini hedefledi, vurdu. Ve Moskova'da özellikle Rusya'nın tamamının %40 dizeline denk gelecek şekilde üretim yapan tesisi vuruldu.
1: Evet.
0: Yani burada artık cephe savaşlarında, siperlerde değil, bakın bu tür yani cephe içlerine doğru giren bir savaşta rafineriler hedef alındıkça, sivil altyapılar hedef alındıkça sizin, benim, bütün hocaların, bütün izleyicilerimizin cebindeki neyse harcadığımız benzine, dizele, evet, mazota,
1: bütün dünyanın günlük hayatını etkiliyor.
0: Ve aynı zamanda tabii ki bu işin gıda tarafı da var. Birleşmiş Milletler'de birçok konu konuşulacak biliyorsunuz. Peki sahip olduğu bu tıkanıklıkla, bu devasa her geçen gün etkisi artan, bakın artık iklim konusu bir çevre meselesi olmaktan çıktı. Ne meselesine dönüştü? Güvenlik meselesine dönüştü. Beka meselesine dönüştü. Peki böylesi bir Birleşmiş Milletler'in yapay zeka, yani yeni nükleer dedikleri tehlikeyi bertaraf etmekle ilgili bir konsensus oluşturması beklenebilir mi? Aslında cevaplardan çok soruların büyüdüğü bir sistemle karşılaşıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler dediğimizde Türkiye'ye baktığımızda, bakın Türkiye sadece eleştirmiyor yapıyı. Özellikle geniş temsilli yeni bir model öneriyor. Bu yüzden Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi Türkiye'nin ne diyeceği çok önemli. Türkiye her platformda ara bulucusu olduğu ya da bir çözüm ulaştırmak üzere yaklaştığı, kendisine söz verildiği, hitap ettiği her ortamda bir modelle ön plana çıkıyor. Hani deriz ya, eleştiriyorsun ama katkın ne? Ya, eleştirdiğin şeye çözümün ne? İşte Türkiye her zaman dersine çalışmış olarak, yani şöyle dersine çalışmış olarak çok hareketli, ateş çemberi denilen bir yerde değil mi, bir vaha kurmaya çalışan ya da kendi sınırını, bakın konuşacağız belki, 911 kilometrelik özellikle ne yapıyoruz, teröristiz Türkiye konusunda en aktif terör bölgelerinden biri olan bu hattı temizlemekle ilgili. Yıllardır verdiği hem askeri mücadele, siyasi mücadele, şimdi artık ekonomik istikrarla beraber yeniden kalkınma. Bakın bunlar o kadar zor elde edilen aşamalar ki. Böyle bir Türkiye'nin bu platformlarda söyleyeceği sözleri bütün dünya kulak kabartmış bir şekilde bekliyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 16. defa hitap edeceği bu konuşma sadece bizler için değil, bütün dünya için. Nefeslerin tutulup, bakın beklendiği bir konuşma olacaktır. biz de yakından takip edeceğiz.
1: Evet, Salı günü hitapların ilk gününde 4. sırada çıkmasını bekliyoruz. Daha öncekiler gibi dünyanın da dikkatle takip ettiği liderlerden biri. Biz de yakından takip edeceğiz. Tabii pek çok gündem maddesi var Birleşmiş Milletler'de. Özlem Hanım'ın da vurguladıklarından biri iklim değişikliğiydi ki aslında bölgesel savaşların, çatışmaların, siyasi ihtilafların hepsinin üzerinde bütün insanlığı ilgilendiren, bütün insanlığın geleceğini ilgilendiren çok çok önemli bir mesele ve artık alarm zillerinin iyice çaldığı mesele. İşte en son Nepal'de gördük yaşananları, iklim kriziyle bağlantılı olarak yaşanan faciayı. Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirve, COP31 zirvesi bu açıdan çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ev sahipliğinde artık sözlerden, taahhütlerden eyleme geçilmesi için bunun bir eşik, bir adım olması için çok büyük çabalar var. Bu yönde de tabii muhakkak önemli mesajlar gelecektir ki Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasların da Antalya'daki katılımın belki seviyesini daha yukarılara çıkaracağını da söyleyebiliriz ama yani hepimizin içinde olduğu geminin batmaması için artık fiilen gerçekten bir şeyler yapmak lazım. Bunlar nasıl olacak? Ülkeler arasındaki rekabetler yüzünden atılamayan adımlar atılabilecek mi? Bunu göreceğiz ki külfet paylaşımı bu iklim kriziyle mücadelede en ciddi tartışma konularından biri, değil mi?
2: Tabii müsaadenizle değerli hocalarımın bahsettikleri konuları birkaç ekleme yapmak isterim. Özellikle bu nasıl reform edilecek meselesine. Yani BM reform mu edilmesi lazım? Yani bir yara bandı mı çekeceğiz veya bir yeri tamir mi edeceğiz? Veya bunun yerine tamamen daha yeni bir uluslararası sistemin gereksinimlerini karşılayacak yeni bir organizasyon mu?
1: Sil baştan mı
2: gerekiyor? Buna bakmak lazım aslında. Çünkü biliyorsunuz Milletler Cemiyeti doğmuştu Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Bir kriz vardı dünyada ve bu krizin sonucunda bu artık dünyada barış ve güveni sağlama amaçlı bir anlaşmaya varıldı. Bu pek de başarılı bir oluşum olmadı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bugünkü Birleşmiş Milletler kuruldu. Vallahi şu anda yani şu andaki genel sekreter 2023'te şunu demişti Antonio Guterres. Şu anda ya reform ya kopuş zamanı demişti. Dünyanın artık hiçbir problemine cevap veremeyen bir mekanizmadan bahsediyoruz demişti.
1: Her geçen gün ikinci seçeneğe doğru daha hızlı
2: evet,
1: ilerliyor
2: ve
1: gerçekten.
2: Ve o kopuşun altyapısını sağlayacak birden fazla aslında argüman var. Fakat dünya beşten büyüktür meselesi şu değil aslında. Yani dünya beşten büyüktür, biz de söz söyleyelim. Dünya bu beş ülkenin sözleri dışında birilerinin sözüne de, birilerinin bakış açısına da ihtiyacı var. Birilerinin yani pasta var, siz beşe bölüyorsunuz. Bu pastayı biz beşe bölelimden ziyade bu pastayı daha fazla paya bölelim meselesi değildir. Yani dünya beşten büyüktür meselesi nedir? Dünya daha adil bir şekilde yönetilebilir demektir. Yani daha adil bir dünya mümkünle tamamlanıyor aslında. Evet. Dünya beşten büyüktür mottosu. Sayın Cumhurbaşkanı 2005'te ilk defa BM kürsüsüne çıkmıştı. Sonrasında siz 2014'te dünya beşten büyüktür dediniz ama 2009'da da bu reform meselesine aslında dikkat çekmişti. Daha sonrasında işte her katıldığı programda işte bir tanesinde diyelim ki 2016'da darbe girişimi vardı. 2017'de Suriye ve terörle mücadele DAEŞ vardı. 2019'da Aylan Bebeğin fotoğrafını
1: mülteci krizi
2: göstermişti. Mülteci krizi. 2020'de Covid meselesi vardı. Bakın bu savaştan çok bağımsız bir şey. Ama sistemin ne kadar etkisiz kaldığını gösteren bir fotoğraf çekip ve bunu göstermişti dünyada. 2021'de iklim krizinden bahsetmişti. Ve sonrakilerde işte yine Suriye, Filistin, Ukrayna, Rusya meselesi, Kıbrıs meselesi, Azerbaycan, oradaki Ermenistan'la olan savaştan bahsetti. Aslında şu özetle yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmalarının özeti adalet üzerine bir dünya sistemi siz inşa etmediğiniz sürece bir yerden bir kriz patlar. Ekonomik kriz patlar. İnsani dram üzerinden kriz patlar. Siz bu ekonomik birikimi sadece kendiniz ve her şeye rağmen yaptığınız zaman iklim krizi diye bir şey çıkar. Allah bu dünyayı
1: yaratırken, bütün dünya yaşayarak görüyor. Evet, gerçekten de her gün, her sene bir kriz patlıyor diyebiliriz.
2: Evet, o tamamen aslında bunların hepsi aslında ekonomik o sürekli yani bencilliği artık bir politika haline getiren ülkelerin, devletlerin ve onları yönetenlerin politikası sebebiyle

0: Hayvanlar da bundan zarar görüyor, hava da bundan zarar görüyor, doğa da bundan. Yani iklim krizi tabii farklı şeyler var yani.
1: Aslında işte çözüm yolundaki en büyük engellerden biri de tam olarak yine bu. Yani
0: Yani...
1: en büyük kirleticiler, bunda en büyük paya sahip olan ülkeler, en gelişmiş ekonomiler doğal olarak. Ama bundan en çok zarar gören gelişmemiş ekonomilerin bunun altından kalkabilmesi için yeterli desteği vermek istemiyorlar en
0: Yani
1: basit.
0: şöyle düşün, Nepal'den bahsettik değil mi? Yani Nepal'deki vatandaş mı büyük sanayisiyle, büyük işte yaptığı farklı çevresel deneylerle, işte ne bileyim kullandığı büyük 6 silindir, 8 silindirli SUV'lerle mi bu kadar iklim krizine sebebiyet veriyor? Ya da Bangladeş'tekiler mi buna sebebiyet veriyor? Veya hani şöyle düşünelim, bizim Güney Avrupa ile birlikte son yıllarda, özellikle son 10 yılda belki orman yangınlarıyla çok büyük bir savaş halindeyiz değil mi? Yani bunu düşündüğümüzde bu kendi başına bir olan bir mesele.
1: Değil tabii ki.
0: Siz
1: Bu sene
0: eğer
1: Avrupa'da pek çok nehir kurudu mesela neredeyse.
0: kurulan bir sistem var, bu sistemi kendi insan olarak da düşünün, devlet olarak da düşünün, uluslararası toplum olarak da düşünün. Sadece bir çıkar, sadece ekonomik bir getiri ve adil olmayan bir sistemle birlikte bunu yürütürseniz yarın bu bir yerden patlıyor maalesef. Nasıl patlıyor? Bir yerde orman yangınları çıkıyor. Bir yerde su kaynakları kurumaya başlıyor ve normalde sizin o nehirden yürüttüğünüz gemiler, belki ticaret rotası olarak kullandığınız kanal, bir bakıyorsunuz kurumuş, artık oradan geçmemeye başlıyor. Yani geçememeye
1: Panama
0: başlıyor.
1: kanalında
0: Evet.
1: birkaç defa yaşandı bu bahsettiğiniz en basit
0: Şimdi
1: örnek.
0: bunların hepsi neyle oldu? Bunların hepsi, evet, farklı yorumlar var. Yani ben bir çevre bilimcisi değilim. Çevre bilimi tarihiyle ilgili çok araştırmam da yok, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar insan eliyle oldu. Ve insan eliyle olan eninde sonunda insana zarar veriyor. Eğer siz bunu dünya beşten büyüktürü, sadece aslında bir pasta var, bakın dünyayı siz beşiniz sömürüyorsunuz, biz de sömürelim çağrısı olsaydı zaten bu ayrı bir mesele olurdu. Ama burada meselelenen şu: dünya 5 ülkenin kararları, çıkarları, onların dünyanın diğer kesimlerini her alanda sömürmesinden ibaret olmaması gerektiği, bunun adil bir sistem üzerine inşa edilmesi gerektiği, yani adalet dediğimiz şeyin sadece ülkeler olarak, yani aktörler arasındaki işbirliği veya ilişkiyi düzenleyici bir mekanizmadan ziyade insanı, yani bireyi ırkından, dininden, dilinden, işte devletinden bağımsız bir şekilde merkeze koyan, bununla birlikte her canlıyı, yani doğayı da, yani hayvanı da aslında bunun içerisine koyup daha adil bir dünya, yani bizim bir gezegenimiz var ve bunun içerisinde biz bir şekilde insanlarla bir ilişkimiz var, hayvanlarla ve doğayla bir ilişkimiz var. Biz diyoruz ki bu ilişkiyi sürdürürken hepimizin aslında çıkarı, hepimizin adil bir şekilde o ilişkiyi kurmamızla alakalı bir şey. Sıfır atık meselesi diyoruz. Biz kendimizi doyuralım derken, çöpümüzü yere attığımızda oradan o çöpün zararıyla artık yetişmeyen bitkiye biz adil bir şekilde davranmamış oluyoruz, değil mi? Denizi kirlettiğimizde denizdeki canlılarla ilgili adil davranmamış oluyoruz. Aslında adalet dediğimiz şey bu sistemin dengesini sağlayan tek bileşen.
2: Yaşam hakkını bozmamak
0: Evet,
2: aslında.
0: ve bu yaşam hakkı şu anda işte dünya 5'ten büyüktür. Eğer sadece dünyadaki 5 güçlünün istediği gibi sağlanacaksa, o zaman siz işte Hürmüz'ün kontrolü, İran'ın kontrolü bende olsun dersiniz. Bir şekilde oraya saldırırsınız. O daha önce Afganistan dediniz, demokrasi getireceğim kendi çıkarlarım için dediniz. Değil mi? 1 milyondan fazla insan öldürdünüz.
1: Irak'ta da aynı
0: Irak'ta
1: şey yaşıyor.
0: aynısını yaptınız. Ne bileyim falan, ya şurada burada aynısını yaptınız. Yani demek ki o aslında en başında söylediğim güven ve barışı sağlayan sistem şu anda problemleri bırakın çözmeye, problemleri daha derinleştirmeye ve ayrıca yeni problemler üreten bir sistem haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bence problemin reforme edilmesi bir çaba olur, ama bunun yeniden düzenlenmesi, yani derler ya, kalbini çıkardı ameliyat sırasında masaya yatırdılar değil mi?

0: tekrar neredeyse bunu yeniden yapıp tekrar biz vücuda entegre ettik der doktorlar.
1: Yani merak ettiğim şu aslında tam da bu noktada. Ya, BM Birleşmiş Milletler'in neticede idari ayağı, yani karar verici ve bunları uygulayıcı ayağı Güvenlik Konseyi. Evet. Siz bir reform ya da yeniden bir düzen kurmak isteseniz bile çok makul, çok mantıklı bir sistem ortaya atsanız, bir öneri ortaya atsanız bile netice itibariyle bunun hayata geçirilebilmesi için yine BM Güvenlik Konseyi'ndeki o veto hakkına sahip olan 5 üyeyi ikna etmeniz ve buna göre adım atmanız lazım. Şimdiye kadar, ben bunu çok çözümsüz görüyorum
0: evet,
1: aslında.
0: Yani şöyle bir şey var. Zaten bu reform meselesi farklı ülkelerin de dile getirdi. Yani Japonya'nın da var, işte Hindistan'ın var, Brezilya'nın var, Almanya'nın var falan ama mesele şurada aslında. Siz dünyadaki bütün kararları ve herkes için güçlülerin eline bıraktığınız zaman, yani güç belirleyici olduğu zaman, o zaman sizin adaleti sağlama konusunda yine zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir sistem üretmiş oluyorsunuz. Aslında işin odak noktası adalet, güçten ziyade, yani güçlülerin hukuku mu, adaletin düzeni mi? Hangisini sağlayacaksınız? Eğer siz güçlülerin düzenini kuracaksanız, o güçlüler birbirini dengeleme açısından ve sonuçta hiçbir aktör gücü başkasına devretme gibi bir niyeti olmaz. Yani öyle bir
1: tam da bahsetmek
0: evet,
1: istedim
0: öyle
1: bu
0: bir
1: aslında.
0: Durum olmaz zaten. Istedim. Yani dolayısıyla bunun ne kadar gerçekleştirilebileceği muamma, ama o yüzden belki reform yine bir çözüm olarak sunulabilir ama kalıcı bir çözüm sağlamak için sizin biraz da belki tarih boyunca baktığımızda gücün aslında sistemi evet, şekillendirdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada adaleti sağlamak ne kadar kolay, ancak gücü elinde tutan adil bir hükümdar olduğu zaman, yani bugün Amerika dediğimiz süper güç gerçekten adil bir süper güç olsaydı, o zaman belki dünyada adaletin kılıcı daha iyi sallanırdı. Ama anladım, şu anda onun yerine bütün dünyayı yani yapay zekadan bahsettik değil mi? Hı. Yapay zeka süper, işte bu en üsttekiler ne dedi? İnsana zarar veriyor, frenlememiz lazım dedi. Trump diyor ki ben yapay zeka ordusu kuracağım.
1: Müsaadenizle bir araya gidelim, evet, oradan devam edelim. Yapay zeka ile ilgili de sormak istediğim şeyler var. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacı ve diğer önemli gündem maddelerini konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak BM Genel Kurulu vesilesiyle. Necmettin Hocam, özellikle reform ihtiyacı konusu gerçekten çok ciddi tartışmalara sahne oluyor ki hem Özlem Hanım hem Mehmet Hocam bahsettiler. Muhakkak sizin de ekleyecekleriniz vardır. Önce onları alalım, ondan sonra ben başka bir önem verdiğimiz meseleyle devam etmek isterim.
1: Şimdi biraz önce Mehmet Hocam konuşurken dedi ki yani ya bir reform yapılacak ya da kopuş olacak BM'de. Biliyorsunuz Milletler Cemiyeti niye kadük kaldı? İşte Almanya, Japonya yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradan ayrıldılar. Yani dolayısıyla büyük güçler bile peş peşe ayrılınca zaten Amerika da katılamamıştı. Yani içerideki referandumla Birleşmiş Milletler, daha doğrusu Milletler Cemiyeti kadük kalmıştı.
0: Bunun aslında yeni bir sistem kurabilmek için bir formül olabileceğini zaman söyleyenler olmuştu.
1: Tabii şimdi tekrar. Birileri ayrılırsa büyük güçlerden işte ne bileyim Rusya, Çin gibi ama işlerine gelmez. Çünkü orada veto hakları var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şu an için onlar çıkarına da yani orada kalmış. Orada masa o koltukta olmak. Hatta biliyorsunuz 1971'e kadar Çin'in koltuğunda Tayvan oturuyordu yani. Hı hı. Tayvan'a aitti koltuk.

0: birisiydi. Örneğin Filistin devlet olarak tanınması. Geliyor genel kurula, herkes evet diyor. Yani birkaç çekimser, o da İsrail'den, Amerika'dan korktukları için. Birkaç hayır. Ama güvenlik konseyine gidiyor. Orada bir şey var. Yani düşünün ki...
1: Sorun şu ki genel kurulun güvenlik konseyi üzerindeki etkisi çok sınırlı maalesef.
0: Evet. Dolayısıyla aslında sistem kendi içinde çatırdıyor. Yani genel kurul dediğimiz bütün üyelerin bir koltuğunun, bir sandalyesinin olduğu bir yer. Herkesin bir tane oyu var. Oradaki hava ile vizyon ile güvenlik konseyindeki vizyon arasında çok ciddi bir uçurum var. Ve bu uçurum bana sorarsanız yani Birleşmiş Milletler tarihi boyunca en uç noktasına ulaştı. Bugüne kadar böyle bir uçurum yoktu. Dolayısıyla reform ihtiyacı aslında kurumun kendi kararları, kendi iç işleyişinde de ortaya çıkıyor. Hali hazırda yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin hayır dediği her şeye genel kurul evet diyor. Yani Çin'in hayır dediğine genel kurul evet diyor. Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, onların evet dediğine de genel kurul hayır diyor. Dolayısıyla ya bu ciddi bir sorun. BM çalışanlar bu konuyu daha iyi bilirler. Benim uzmanlık alanım değil ama ben şeyi tahmin ediyorum yani oradaki rakamı. Bir uçurum söz konusu, bu reform ihtiyacının dışarıdan birinin söylemesine gerek kalmadan kendi içerisinde bir gündem olmasını sağlıyor. Bu reform süreçlerinde aslında kilit aktör bir miktar BM Genel Sekreteridir. Mesela bugüne kadar bana benim bildiğim en güçlü aday, en etkili isim Kofi Annan'dı. Yani 2000'li yıllara kadar, hatta bu insani müdahale işte koruma sorumluluğu gibi bir takım yeni şeyler ekledi BM marjına. BM anayasasına diyelim yani. En güçlü isim oydu. Çok uzun bir mücadeleydi. Çünkü onun zamanında Ruanda, Bosna, Çeçenistan değil mi? Kosova, yani birçok yerde soykırım yaşandı, iç savaş yaşandı. Dünya çok kötü bir güne uyandı yani o dönemde. Ve Kofi Annan gerçekten bu reform süreçlerini iyi yöneten bir isimdi. Bugün tabii sonra mesela Ban Ki-moon geldi. Çok etkisi bir isimdi. Uh-huh. Mesela Guterres de öyle çok etkili bir isim olduğu söylenemez. Dolayısıyla reform çabaları bana sorarsan bir miktarda genel sekreterin kişisel vizyonu, çabası, gayretiyle ilintili bir durum.
1: Guterres için özellikle mülteciler yüksek komiserliğinden gelmiş olması, hani dünyada yaşanan biraz önce bahsettiğiniz krizlerin daha da artmasından sonra oldukça anlamlıydı sembolik olarak ama dediğiniz gibi etki gücünün sınırlı olması bir problem oldu ki siz bunu dediğinizde benim aklıma ilk gelen Gazze'nin sınırına kadar gidip Refah sınırına kadar gidip hani içeri giremeyen bir BM Genel Sekreteri resmi vermesi, hani sistemin tıkanıklığını da göstermesi bakımından aslında acıklıydı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi pek çok önemli gündem var. Biraz önce Özlem Hanım da bahsetti. Yani yapay zeka konusu oldukça önemli. Yani aslında insanlığın geleceğini ilgilendiren konular bakımından belki iklim değişikliği kadar önemli, riskli bir mesele ki son zamanlarda sık sık yapay zekanın kontrolden çıkmasına yapılan deneylerde bunun örneklerine rastlanmasına dair haberler geliyor. İşte kendisinden sonraki nesillere gizli mesajlar bıraktığı ortaya çıktı. Kendi kendini geliştirebilir hale gelmesinin artık insanoğlunun yapay zekayı kontrol edememesi riski sebebiyle çok ciddi bir tehlike potansiyeline sahip olduğu söyleniyor ki bir fren mekanizması talebi olduğunu görüyoruz ama burada da karşımızda işte Çin ve ABD'nin bu konudaki çok sert rekabeti çıkıyor. İki tarafın da buna pek yanaşmadığını anlıyoruz. Özellikle Trump'ın hiç sıcak bakmadığını görüyoruz yapay zekada bir fren mekanizmasına. Şimdi insanoğlunun hayatı kolaylaştırmak, pek çok konuda kolaylıklar sağlayabilecek bir teknolojiyi kendi eliyle oluşturup bunu aynı zamanda bu yoğun rekabet koşulları sebebiyle insanlığın kendisine zarar veren bir teknolojiye dönüştürmesi gibi çok ciddi bir risk var. Yani burada bir ortak bir uzlaşı zemini, bir ortak bir fren mekanizması kurmak da herhalde hayli zor görünüyor değil mi?
0: Şimdi uluslararası ilişkiler literatüründe uluslararası rejimler diye bir kavram var. Yani bir devletin herhangi bir sorunu tek başına çözemediği durumda aynı sorunu yaşayan başka ülkelerle işbirliği yapıp bir takım normatif veya bir takım teknik standartlar getirmesi. Mesela Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu var. Hı hı. Nedir bu kurum? İşte sivil havacılık nasıl işleyecek? Uçağı nasıl binecek? Güvenlik kontrolleri nasıl yapılacak? İşte pilot uçağı nasıl indirecek? Bütün bunları sivil havacılık belirler ve bu uluslararası bir kurumdur. Niye bu ortaya çıkmış? Çünkü her ülke kendi uçuş sistemini ve kendi koşullarını oluşturursa o zaman sistem işlemiyor. Yani uluslararası rejimler bütün bu rejime dahil olan devletlerin tek başına yönetemediği krizleri yönetme açısından çok işlevsel. Bu biraz liberal bir perspektif. Yani devletler bu tarz krizlerle, yani devletin kendi sınırlarını aşan ama tek başına dönüştüremediği, mücadele edemediği krizlerle mücadele etmek istediklerinde uluslararası bir

0: iletişim kuruyorlar. İşte mesela balıkçılıkla ilgili kurumlar var. Hı-hı. ILO var mesela, International Uluslararası İşçi Örgütü var mesela, değil mi?
1: Çalışma örgütü
0: var. Buna benzer bir sürü uluslararası rejim var bunlar. Nedir? Hı-hı. Ne yapıyor mesela ILO? Bir kural, standart koyuyor. Kaç saat çalışılacak? Ne ücret alınacak? İş yerindeki kazalarda nasıl tedbirler alınacak? Buna dair standartlar, akreditasyon kurumları, mekanizmaları geliştiriyor. Şimdi benzer bir uluslararası rejim kurulabilir mi yapay zeka ile ilgili? Bugün küresel ölçekte yapay zeka yani artık devletleri de aşan, devletleri de domine eden bir perspektife sahip. Şimdi Trump'ın ilk seçildiğinde yemin törenine giderken arkasında bir fotoğraf vardı. O zaman hesaplanmıştı. 28 trilyon demişti o arkadaki fotoğrafın toplamı yani. Çünkü işte büyük teknoloji şirketlerinin isimlerini verip reklamlarını yapmayalım. CEO'ları oradaydı hepsi. Yani bugün kullandığımız teknolojik evet. aletlerin, yazılımların vesaire. Bu çok önemli bir sektör. Yani aslında
1: yani mesele... işin aslında dikkat çekici tarafı bu sektörün önde gelen oyuncularının çok büyük bir kısmı da aynı uyarıyı yapıyorlar ki bunların aralarında birbirleriyle çok ciddi rekabet halinde olan kurumlar, kişiler var. Yani bunların bile artık yapay zekanın bu barındırdığı büyük riskler konusundaki uyarının arkasında birleşmesi cidden bir şeyler olduğunu da gösteriyor.
0: Yani insanı, şimdi sigara şirketlerinin sahibine mesela sorsanız sigara üreten bir firmaya bu nedir deseniz zararlı der muhtemelen ama oradan kar ettiği için o piyasada bir hakimiyet olduğu için onu satışını da ekrabıyla vesaire teşvik eder. Burada bir boyutu bu yeni bir endüstriyel kompleks doğuyor. Aslında doğuyor değil doğdu. Yani 2010'lu yıllardan itibaren bu endüstri 4.0 dediğimiz sektörün lider lokomotif alanı bu bahsettiğimiz yapay zeka çip teknolojisi. Buralarda yazılım alanında, donanım alanında çok yeni firmalar çıkıyor. Birkaç yılda mesela işte meşhur bir telefon markası var. Kaç yıl oldu o piyasaya çıkalı? Dünyanın en büyük firması oldu. Yani birkaç yılda bu mesafeyi kat etti. Dolayısıyla bu aslında büyük bir piyasa, büyük bir pasta. Muazzam bir tüketim alanı var burada. Hı hı. Bunu kontrol etmek istiyor insanlar. Tabii devletler de buradan istifade ediyor. Yapay zeka ile ilgili fren mekanizması çok olası değil. Bunun Amerika-Çin rekabetini aşan bir boyutu var bana kalırsa. O da ülkelerin kendi iç sistemlerindeki rekabet. Mesela bugün bu Endüstri 4.0'ın temsilcisi olan adamlar, aktörler, isimler, çoğunu tanıdığımız isimler bunlar. Amerikan siyasetine çok etkiler bunlar. Bir dönem Trump'ın yanında duruyordu hatırlarsanız ona. İşte Musk'a bir görev vermişti.
1: Evet.
0: Verimlilik Bakanlığı mı öyle bir pozisyon vermişti. Evet. Ve sistemi yeniden regüle etmeye çalışıyordu kendi çapında. Dolayısıyla bugün mesela böyle bir yapay zeka şirketini karşıya almak veya bu endüstriyi karşıya almak hiçbir başkanın, Çin dahi çok olası değil. Biliyorsunuz Kennedy suikastını hatırlayın. Yani böyle bir olaydan çıkmıştı. Belli bir endüstriyel kompleksin işte gelişimini, karını standartize etmek, engellemek gibi bir vizyon olursa başkan içeriden bir kırılma oluyor. Ya bir darbe oluyor ya bir şey oluyor falan. Dolayısıyla hani bu konuda ben çok ümit var değilim. Yani devletler bunu bir silah olarak kullanıyorlar. Dış politikada kullanıyorlar. İşte veri toplamakta ve bu veriyi kullanma konusunda da çok cibriler yani. Paylaşmıyorlar da bu verileri. Fakat ne olabilir? Mesela ülkeler siber teknolojilerini geliştirirler. Örneğin bizim ülkemiz için. Ve bu yapay zekanın ortaya çıkardığı tehditleri kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda belki yönlendirebiliriz, belki yönetebiliriz. Kendi siber ağımızla, teknolojimizle bu alanda ciddi yatırımlar yaparak ancak bundan korunabiliriz. Aksi halde yani işte Amerika'nın, Çin'in bu rekabeti bu alandaki çok daha çığır açıcı, tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Mesela nükleer faaliyetler nasıl ortaya çıktı? Bir silaha dönüştü ve Japonya'da kullanıldı.
1: Evet.
0: Şimdi... Nükleer silahı engelleyelim desek mesela bütün devletler bunda hemfikirler. Yani yok edici, işte yıkıcı silahlar bunlar. Fakat hiçbirisi onu
1: terk etmeye de yanaşmıyor.
0: Sınırlamıyor, hatta yenisini geliştiriyor. Daha uzun menzilesini üretiyor, daha yıkıcı, daha büyük olanını üretiyor. Ama sorsanız bütün devletlere, yani normatif olarak da böyle, siyasi olarak da böyle bu yıkıcı silahları, kitle imha silahları diyorlar bunlara. Bunların yok edilmesi lazım. Hepsi bunun hemfikir. Ama gidin bugün işte Çin'de, Rusya'da, Amerika'da nükleer çok ciddi yatırım yapıyor. Bir de bu nükleer meselesi şöyleymiş. Ben de bunu yeni yeni öğreniyorum. Yani silahı geliştirmek yetmiyormuş. Onun bakım masrafları falan da varmış. Hı-hı. Çok yani ürettiniz bir silahı diyelim depoya koydunuz. Bir nükleer başlığı. Bunun muazzam işte saklama, bakma, onarma vesaire. Dünya kadar para harcıyorsunuz bunları yeniden kullanılır halde tutabilmek.

0: bilmek için. Dolayısıyla yani yapay zekanın veya bir başka şeyin kötü olması küresel ölçekte buna bir fren mekanizması için yeterli bir gerekçe değil. Bu ancak şöyle olur, Türkiye için konuşuyorsak kendi ulusal güvenliğimiz için kendi yapay zeka yatırımlarımızı yaparız. Bu alanda nitelikli insan gücümüzü oluştururuz. Bakın YÖK son yıllarda, benim de üniversitede okuyan çocuklarım var, bir çocuğum var, geri kalanlar da üniversiteye hazırlanıyor. Ve bu alanda çalışıyor benim oğlum. Yani insansız araçlara algoritma yazıyor, havadan, denizden giden araçlara. Ve şu an iyi bir firmada da çalışıyor, yani üniversite 2. sınıfta, ama biz evde hep bunları konuşuyoruz, yani günlük hayatımızın bir parçası. Kendi siber ağınızı oluşturursunuz ve işte Çin'in, Amerika'nın ürettiği bu yıkıcı etkileri en azından kendi ulusal sınırlarımız içerisinde ulusal güvenliğimize, insanımıza zararsız hale getirecek bir şey, model ortaya koyabilirsiniz. Onun evet. ötesinde yani bu şuna benziyor. Biz çelik kubbe yapıyoruz çünkü balistik füze tehdidi var. İşte İsrail, İran savaşıyor. Aha. Yapay zeka da böyle bir şey. Yani siz bu yapay zeka ile ilgili atılan adımları engelleyemiyorsunuz. Ama kendi savunma sisteminizi işte siber alanda kurarsanız belki bunu engelleyebilirsiniz.
1: Tabii yani.
2: Müsaadenizle bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun,
2: biliyorsunuz
1: sen, tabii.
2: Bu son yapılan açıklamalar, yani yapay zekayı frenleyelimden önceki adımdan önce Palantir biliyorsunuz şirketin CEO'su ortaya çıkıp 22 maddelik bir manifesto, aslında bir kitapları var. Bunun özeti olarak sosyal medyada yayınlamışlardı. Bu ne diyordu? Şimdiye kadar biz çok demokratik davrandık. Ama artık teknolojiyle, yani yapay zeka, yani Silikon Vadisi ile bizim orduların, yani güvenlik mekanizmaların birleşmesi gerekiyor ve bizim dünyadaki, yani Batı demokrasisini böyle savunmamız gerekiyor diyor. Yani aslında yapay zekanın şu andaki kullanımı veya daha önceki kullanımlarından ziyade bunun artık bir silah olarak kullanılması gerektiğini ve bunun bütün Silikon Vadisi çalışanları açısından bir yani oradaki bir sorumluluk dahilinde bunu resmediyordu. Aslında teknofaşizm dediğimiz şey de tam olarak burada ortaya çıktı
1: aslında
2: zaten.
1: Trump'ın yapay zeka evet. kuvveti kurduğunu açıklamasıyla da çok uyumlu tabii.
2: Evet, evet, yani bu aslında, çünkü iş oraya gidiyor açıkçası. Yani biz hep diyoruz ya, artık savaş işte cephede savaşılan bir savaştan ziyade artık yapay zeka ile joystick'lerle yapılan bir savaş. Bu joystick'i bile belki artık elimizde tutmaya gerek yok. Sizin daha önceden ürettiğiniz bir algoritma ve bir kod savaşacak. Ve savaşın alanı da değişmiş oluyor dolayısıyla.
1: Tabii şimdi hani güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi yapay zeka ve orduların ya da güvenlik mekanizmasının birleştirilmesinden bahsettiniz ya. CNN International'da bir haber yayınlandı. Denk geldiniz mi bilmiyorum. İlkbaharda yaşanan bir olaydan bahsediyor. Olay şöyle. Yani yapay zekanın sahada, siz ne kadar siber alanda kendi önleminizi alsanız bile sahada ne tür tehlikelere yol açabileceğini göstermesi bakımından aslında oldukça dikkat çekici bir detay. Önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini de bana kalırsa çok güzel gösteriyor. Ne diyordu haberde? Amerikan ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi Orta Doğu'daki bir Çin gemisinde nükleer silah parçaları olduğuna dair asılsız bir rapor üretti. Savaş uçakları havalanıp özel kuvvetler baskına hazırlanırken felaketin eşiğinden dönüldü. İran'la savaşın en alevli zamanlarında yaşanan bir olay.
3: ABD ile Amerika arasında, doğru.
1: Yani çok da aslında tehlikeleri ciddi şekilde gösteren bir örnek diyebiliriz, değil mi?
3: Doğru. Şimdi yapay zeka ile alakalı olarak genelde görseller robotlar üzerinden veriliyor ama sistemler aslında ve sistemler sistemi şeklinde bir ağdan da bahsetmemiz gerekir. Yani kendi komutlarını yazan, kendi otonomisini üreten yapay zeka insanlığın başına bela olacak. Bunu çok net olarak söylememiz lazım. Mesela kırmızı çizgiler, yani bir takım sigorta denilebilecek çalışmaların yapılması şart diyor, değil mi? Bu yapay zeka üreticileri, ki bu teknolojik, yani bu işlem gücü, küresel işlem gücünü elinde bulunduran özellikle Amerika'nın bu anlamdaki dev şirketlerinin CEO'ları çıkıp her gün açıklamalar yapmaya başladılar. Rekabetin geldiği noktadaki zorlanmalar da aslında bunda büyük bir pay sahibi oldu. Yani bu insanlar bir anda uyanıp da biz yanlış bir şey yapıyoruz, bu kadar da yapmayalım. Mesela Sam Altman'la işte Elon Musk aralarındaki kavgaya rağmen benzer şeyler söylüyorlarsa ki Elon Musk'ın birkaç sene önce Sam Altman için tanrıcılık oynuyor diyerek, değil mi, bir eleştirisi vardı.
1: Evet.
3: Şimdi artık belli noktalarda birbirlerini doğrulayan ya da

0: işte destekleyen açıklamalarda bulunmaya
1: başladılar.
0: Aslında
1: bu kadar büyük rakiplerin aynı noktada buluşması, evet, bu uyarılar konusunda, evet, ciddi bir işaret veriyor.
0: Şimdi şöyle bir şey de var, yani çözülmeler de var tabii ki. Yani bu konuda sistem yazılımlarını yapan insanların leakage denilen sızıntılar, işte dışarıya çıkıp daha sivil alanlarda gizli kalması gereken bir takım yaklaşımları ya da anlaşmaları kamuya açmaları. Yani bir WikiLeaks benzeri bir durum yaşıyoruz aslına bakarsanız. Evet. Bu insanları, bu itirafları yapmaya zorlayan bir denklem var. Fakat şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Hani seyircilerimiz açısından da belki yapay zeka ile ilgili bu risk haritasının en belli başlı konuları, mesela nükleer silah sistemlerinde tamamen otonom karar alabilen bir yapay zeka sistemi yapılırsa ne olacak? Yani o nükleer, biliyorsunuz, işte mekanizmayı harekete geçirecek olan bazı aşamalar var değil mi? Ve burada insan emrinden çıkarılması söz konusu olduğunda kendi kendine karar veren, kendi kendine bir şeyin daha mantıklı olduğuna karar verdiği andan itibaren, bir de bakın öyle bir geliştirme sürecinden bahsediyorlar ki insanların kullandığı dili kullanmayıp kendi içlerinde belli bir dil üzerinden anlaşarak komutları yazmaya devam etmeleri.
1: Ve yani patern
0: anlaşılamıyor. Evet. Bu yüzden bu mesela kırmızı çizgiler. Bir ikincisi, stratejik silahlarda insan denetiminin kaldırılması. Bu konular kesinlikle bir bağımsız denetimden geçirilerek karar verilmesi gereken noktalar.
1: Ya da nihai bir insan onayı gerekse bile, işte az önce bahsettiğimiz şeydeki örnekteki gibi bir asılsız rapor üretilmesiyle o anda karar vericinin ona güvenip de verdiği karar pekala bir felakete yol açabilir.
0: Sadece
1: bu anlaşılana kadar.
0: Çok doğru. Bir de sadece nükleer silah olarak bakmayalım. Bunun adı bir biyolojik silah da olabilir. Bunun adı bir siber saldırı da olabilir. Ki bunlar yapılıyor. Ama bir acil durdurma mekanizması, mesela işte kill switch dedikleri, bu acil durdurma
1: kapatma
0: butonu
1: düğmesi
0: olabilecek mi? Kapatma düğmesi olabilecek mi? Ya da biz kendimizi burada ülkeler olarak farz edelim. Ben böyle bir konuya insanlığın geleceği açısından tamam dedim, ben durdurayım. Bunu 6 ay ben durdurdum ama benim rakibim, işte birbirine olan güvensizlikten özellikle Amerika ile Çin arasında bu yapay zekanın, bu rekabetinin geldiği tehlikeli nokta zaten bu rekabet piyasası.
1: Yani diyelim ki bu büyük rakipler anlaştı. Şimdi kendi kendini, evet, geliştirmeye başlayıp adımlar atıp kararlar alabilen bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu duruma gelen bir yapay zekanın buna karşı da önlem alabilmesi pekala mümkün de olabilir.
0: Bir de gerçekten duracak mı bu çalışmalar? Yani şimdi Amerika İran'ı neyle suçluyor? Uranyum zenginleştirmeyle. Peki yapay zeka zenginleştirmesi denilen bir şeyden bahsettiğimizde ne olacak? Yani bunun denetimi nasıl sağlanır? Aslında işte insanlığın başına örülen bir çorap var. Hı-hı. Ve artık bununla ilgili olarak nefes, yani insanın yaşamasını çok zorlaştıracak bir aşamaya geldikten sonrası ne olacak? Biz yapay zeka ile ilgili birkaç yıldır neyi konuşuyoruz aslında? İnsan eliyle yapılan işlerin, yani işte bir iş gücüne yönelik yapay zekanın vurabileceği bir, değil mi, darbeden bahsediyoruz. Aslında bakın hani massive destruction, ya toplu ölüm ölümlere sebep olabilecek, toplu yıkımlara sebep olabilecek, toplu çöküşlere, bakın finansal bir takım çöküşlere de sebep olabilecek bazı konulara artık yapay zekanın sadece insan tekleriyle değil, toplu olarak kitlelerle, kitleleri yok edebilecek ya da o kitleleri etki eden sistemleri yok edebilecek bir düzeye çoktan geldi yapay zeka.
1: İşte yani burada biraz insanlığın, daha doğrusu karar vericilerin tutumu önemli. Yani nükleerden bahsettik biraz önce. Yani siz nükleer teknolojiyi enerji amaçlı çok verimli ya da sağlık alanında da çok faydalı şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bir silaha dönüştürebilirsiniz. Ya da en basitinden bir neşteri hayat kurtarmak için de kullanabilirsiniz. Can almak için de kullanabilirsiniz kötü niyetliyseniz. Yapay zeka bunların daha uç bir örneği aslında, değil mi?
0: Son bir şey daha söyleyeyim size. Tabii ki uç örneği. Artık bakın şöyle konular konuşulmaya başlandı. Silikon Vadisi'nde gerçekten durdurabilir miyiz? Demek ki artık durdurup durduramama konusunda bir tartışma meselesi haline geldi. Gerçekten durdurabilir miyiz? Yani öyle komutlar yazıldı ki sisteme yapay zekanın kendisinin erişimi mümkün. neyi nerede durdurabileceksin? Yani yapay zeka ile insan arasındaki rekabeti, aslında savaşı çoktan başlattıkları bir meseleden konuşuluyor. Artık şöyle bir durum var. İş rayından çıktı, haberiniz olsun. Biz burada tabii bir kaos senaryosu kurmaya çalışmıyoruz ama iklim gibi, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da çok yakın, dün zannediyorum, dün özel röportajında söylediği, özellikle bir beka meselesi olduğu, yeni nükleer olarak tanımladığı, işte bu yapay zeka konusunun teknolojik egemenlik kısmının ne kadar önemli olduğu, sistemleri, yani uçakları geliştirebilirsiniz ama o sistemler milli değilse, sizin kontrolünüzde değilse, mesela Aşil Kalkanı gibi, değil mi? Silah sizde ama düğmesi başkasının elindeyse, bu çok ciddi bir problem. Bu yüzden buna, yani sadece Sayın Bakan'ın verdiği bir örnek de Swift'te Swift kullanımını engellemeleri değil, gerçek ambargo aslında sistemi çökertmeleriyle ilgili olan konu. Yani yapay zekaya erişimi ya da kendilerine bağımlı kılmaları, teknolojik bu dijital sömürgecilik noktasında siz de bir bağımlı hale gelirseniz, değil mi? Aslında çoktan etkilenmiş oluyorsunuz daha sonuçlarını yaşamadan.
1: Bunlar çok ciddi riskler. Yani bu teknolojiler çok ciddi fırsatlar da doğurabildiği gibi bu ciddi riskleri de barındırıyor maalesef ki. Necmettin Hoca'nın bahsettiği gibi her ülkenin kendi özel önlemini alması da artık şart oldu diyebiliriz. Şimdi BM Genel Kurulu'na tekrar dönecek olursak, dedik ya iklimdi, yapay zekaydı vesaire, pek çok önemli mesele elbette var dünyanın geleceğini ilgilendiren. Bir de tabii daha çok bölgesel çatışmalar ya da ihtilaflarla alakalı meseleler de var ki onlardan biri İsrail meselesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu yıl ikinci kez Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi BM Genel Kurulu'nda gelip konuşması için. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu geliyor. New York Belediye Başkanı ile arası tabii gergin olduğu için New York yerine New Jersey'ye inmesine karar verildi ve gizli servis olağanüstü önlemler alarak Netanyahu'yu koruyacak. Hatırlarsınız tabii tutuklayacağını açıklamadı ama Netanyahu'nun yeri lahedir diye bir açıklaması vardı New York Belediye Başkanı'nın. Şimdi bu çifte standartla Filistin meselesi nasıl çözülecek? Bir, ikincisi İsrail'de 1 Ekim'de genel seçim var. Netanyahu'nun partisinin durumu pek iyi değil. Eylemlerini, söylemlerini sertleştirerek aşırı sağa göz kırpan seçmenlerden tabii oy toplama çabasında. İşte en son Kudüs'te ağlama duvarına, Burak duvarı desek daha doğru olacak bir baskın yapıldı. Son örneğiydi bunun. Bir yandan da Türkiye'ye hedef gösteriyor ısrarla ve Hakan Fidan'ın da buna vurgu yaptığını hatırlıyoruz. Demişti ki umarız İsrail hem kendisinden bölgenin çıkarını olacak, barışa dayalı bir dış politikayı benimser, aksi takdirde bedelini ödeyecek. Yani hepsini bir araya getirdiğimiz zaman nasıl bir tablo çıkıyor ortaya?
2: Hepsini bir araya getirdiğimiz nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Ondan önce yine müsaadenizle bir önceki konuya ben bir iki cümle söyleyeyim. Hatta sizin en son dediğiniz, yani devletler buna karşı nasıl bir önlem alacak? Kime karşı? Yapay zeka sanki bir oluşum ve birilerinin kontrolü dışında tamamen teknolojik bir sistem, kendi kendini var ediyor, geliştiriyor gibi mi? Böyle bir dünya yok zaten, böyle bir sistem yok. Yani kendi kendini var edecek bir sistem zaten yok. Onun bir var edicisi olması gerekiyor. Hı hı. Nedir o zaman peki? Kim yapıyor bunu? Şirketler yapıyor. Niye yapıyor peki? Tamamen kar amaçlı ve tamamen ticari bir faaliyet olarak mı? Tabii ki değil. Yani demek ki ne yapmaya çalışıyor o zaman? Şirketler, bu yapay zeka büyük teknoloji firmaları devletin yerini almak istiyor aslında. Yani teknofaşizm dediğimiz şey tam olarak da bu aslında. Yani tankın ve tüfeğin yerine devletlerin kontrolünde bir belirli bir sistemin içerisinde savaş bile yapılırken artık bunun yerini yapay zeka alıyor. Yani klasik faşizmde ordular savaşırken burada milyarlarca insanın verisi üzerinden oluşturulan bir savaş sistemi yeniden
1: kuruluyor. Hatta aslında ona devletlerin yerini alıyorum yanında kendilerini devlet üstü görmeye başladıklarını evet, yani, söyleyerek.
2: Yani şöyle diyeyim, bu Palantir dediğimiz o yapay zeka firması potansiyel suçlu belirliyor. Faşizm dememizin sebebi şu mesela. Diyor ki bu göçmen potansiyel bir suçlu olabilir Amerika'da diyor. Hı-hı. Yani neye göre bunu sen belirliyorsun? İşte bir rengine bakıyor, geldiği ülkeye bakıyor, yaptığı işlere bakıyor. Sonra diyor ki Bunu bir yere, bir belli bir algoritma çerçevesinde şeffaflık, adalet ve hukuka dayanmayan bir silsileyle diyor ki bu adam potansiyel suçlu, o

0: zaman ülke dışına atılsın. Aslında burada şu, yine yani bu adalet meselesine geleceğimiz zaman insanoğlu bilgi üretiyor değil mi? Yani bilgiyi ürettikten sonra bunu yeri geliyor bir aşıya çeviriyor, yeri geliyor bir farklı bir işte iletişim aracına koyuyor. Ama siz onun üretim sürecinden, o bilginin ilk çıktığı, yani matematiğin sıfırı bulan bir adam değil mi? Yani bunu bir meta olarak satabilirdi. Şu anda bizim bahsettiğimiz bu işte bilginin telif meselesi bile aslında bilginin metalaştırması. Ve bu meta üzerinden, yani bu ticari artık bir getiri getiren bir mekanizma üzerinden siz bunu öyle bir hale getiriyorsunuz ki insanlığa faydadan ziyade zarara sebebiyet veren bir bilgi üretimine çeviriyorsunuz. Ve bu da insanlığın geleceği açısından gerçekten çok tehlikeli bir mesele. Devletlerin geleceği açısından da tehlikeli. Ama bu kendi kendine oluşan bir şey değil. Bu güvenlik, devlet ve özellikle bu çok büyük yapay zeka şirketlerinin ortada buluştuğu bir denklemde geriye kalan ne varsa, doğa, iklim, işte hayvan, insan, ne kalıyor? Bunların tamamen hepsi birer detay haline geliyor. Çünkü sizin işin içerisinden manayı da çıkarmış oluyorsunuz, ahlakı da çıkarmış oluyorsunuz ve her şey her şeyin artık bir veri olarak hesaplandığı ve bu verinin size o algoritma çerçevesinde tamamen sizin güvenliğiniz, sizin kârınızın ön plana konulduğu bir sistem çıkmış oldu ve devlete de ekarte eden bir sistem.
1: Tehlikeli bir tablo.
0: Evet, hayli tehlikeli bir tablo. Bunun için zaten ahlaklı bir teknoloji gerekiyor. Yani ahlaklı teknolojiden kastım şu. Teknolojiyi üretenin ahlakının olması gerekiyor. Yani geçmişte bizim ecdadımız, değil mi, dünyaya birçok alanda çığır açan bilimsel buluşlar yaptığında bunu bir ahlak, bir mana background'u ile yaptığı için insanlığa faydalı oldu. Şu anda siz onu çıkardığınız için denklemden insanlığa faydalı mı yoksa insanlığı yok edecek bir sistem mi kuruluyor? Bunun üzerine tartışıyoruz. Diğer konumuza gelecek olursak, yani Netanyahu'nun tabii belli bir gündemle BM'de, Amerika'da Siyonist rejime karşı büyük bir tepki var. Hı hı. Mamdani de bunun belki New York söz konusu olunca bunun temsilcisi olarak ön plana çıkıyor.
1: Bir ek yapayım ona müsaadenizle. Yani ABD'de yapılan son anketlerden birinde mesela İsrail'e sempatinin artık %51'den %16'lara kadar düştüğü, evet, şeklinde çok yani, çarpıcı bir veri var.
0: Bu motivasyonun hepsi tabii şey değil. Yani İsrail'in Filistin'e karşı işgali, işte Gazze'deki soykırım, tamamen bütün fotoğraf bundan ibaret değil. Tamamen Trump'a tepki olarak da, yani niye Netanyahu'nun peşinden gidiyorsun da bu fotoğrafın içerisinde. Nasıl çözülecek yani Netanyahu bu çifte standart varken? Amerika güç dediğimiz faktörün, dünyadaki işte süper güç dediğimiz şey, kavramın içini en iyi dolduran aktör şu anda değil mi? Yani süper güç kim var? Amerika var. Onu en yakın takip eden Çin var. Ama arada yine büyük bir uçurum var. Ve Netanyahu dediğimiz kişinin arkasında, yani J.D. Vance'in o politikamız farklılaşırsa kimin çıkarı, Amerika'nın çıkarları eğer Netanyahu veya işte İsrail ile çatışırsa bizim Amerika'nın çıkarlarını önceleriz. Aslında tam da bu eleştirilere biraz, onları biraz yumuşatma babında yapılan.
1: Aslında dışarıdan çok içeriye,
0: evet, yapılan bir, evet, mesaj. Kesinlikle böyle ben okuyorum. Çünkü yaklaşan bir seçim var. Artan bir eleştiri var Donald Trump'a ve aynı zamanda J.D. Vance de bir sonraki seçimlere bir aday olarak kendisini götürmek isteyen bir profil. Dolayısıyla orada bir denge unsuru olarak kendisini var etmeye çalışıyor. Ama Netanyahu ile ilgili de şöyle bir, hocam da bahsettiler aslında birinci bölümde. Yani Pezeşkian'la bir fotoğraf Netanyahu açısından büyük bir siyasi kayıp olur önümüzdeki işte Ekim seçimlerinde. Bu Netanyahu'nun...
1: Trump ve Pezeşkian'ın fotoğrafını,
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Trump ve Pezeşkian fotoğrafı veya Rubio, Trump görüşmeye bir fotoğraf vermek istemezse, Rubio verirse aynı şekilde onun için eksi olur. Bu şu demek değildir tabii ki. Yani Netanyahu'nun siyasi kariyerini bu belirler demiyorum ama Netanyahu'nun siyasi kariyerine seçimlere giderken eksi bir puan olarak gider. Ama şöyle bir şeye bakalım. Yani biz Birleşmiş Milletler'in genel kurulu işte hitaplar olacak, şu olacak, bu olacak ama aslında ana gündem maddesi

0: var şu anda. Yani diğer bütün gündemleri belki de gölgede bırakacak bir Hürmüz ve Babelmendeb meselesi var. Bir
1: Evet.
0: İran savaşı var. Hatta Ukrayna-Rusya meselesi bunun şu anda ikinci plana atılmış bir mesele olarak bakılıyor. Türkiye açısından yine hem Orta Doğu hem de Karadeniz'in güvenliği ön plana çıkacak ama dünyanın geneline baktığımızda İsrail denen bir aktör var ve bu aktör hem işte Hürmüz hem Babelmendeb hem Orta Doğu işte Suriye baktığımızda neredeyse güneyimizdeki bütün coğrafyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan bir aktör var. Bu aktörün arkasındaki güç de Amerika. Netanyahu oraya gidecek. Filistin meselesi nasıl olacak yani? Filistin meselesi Mahmut Abbas'a orada ve o delegasyona vize vermeyen bir sistem nasıl adil olabilir? Veya bir aktör nasıl bir arabulucu olabilir? Bu zaten hani aslında çok da yoruma açık bir şey de değil açıkçası. Yani siz çözümü diğer karşınızdaki muhatabı yok etmeyle eğer tanımlıyorsanız sizinle hiçbir şekilde müzakere yapılamaz zaten. Netanyahu ve Siyonist rejim İsrail'deki şu anda böyle bir yaklaşımla Filistin meselesine bakıyor.
1: Aslında
0: Onun en büyük
1: tabii
0: destekçisi ABD.
1: yani Netanyahu'nun vereceği mesajlar, bulunacağı temasları bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve temaslarıyla birlikte belki değerlendirdiğimizde oradan çıkacaklarla Orta Doğu'da özellikle Filistin bölgesinde yaşanacakların şekilleneceği bir
0: Yani Sayın
1: çıkarım yapabiliriz ama tabii onu da vurgulayalım. En son ben okuduğum kadarıyla Trump'ın hala Netanyahu'ya net bir görüşme randevusu vermediği
0: Evet.
1: yazılıyordu İsrail basınında da. Ama bu tabii şahsi kanaatim görüşecekleri
0: Bununla
1: yönünde ama aksi
0: ilgili
1: yönde bir şey
0: İsrail
1: beklemiyorum.
0: medyası, yani Batı medyasında da yazılıp çiziliyor böyle bir fotoğraf olursa nasıl olur diye. O yani ikisinin de yaklaşan seçimleri var. Aslında o fotoğrafın verilmemesi sebebi bana sorarsanız biraz o, biraz işte Suriye meselesinde ABD'nin istediği bir Suriye'ye karşı çıkan bir Netanyahu var. Lübnan meselesi yine aynı şekilde. Belki kendisini böyle bir bataklık içerisinde yani bulmaktan dolayı çok da razı olmayan bir ABD başkanı var. Artık işte NATO müttefikleri tarafından ciddiye alınmayan, eleştirilen Kanada bile, yani Kanada Başbakanı dündü zannediyorum yaptığı bir açıklamada Trump'ın taklidini yaparak, yani tamam fiziksel bir taklidini yaparak artık Kanada'nın AB'ye katılmaya çalıştığı bir fotoğraftan bahsediyoruz. Prestij kaybı bunların hepsi Donald Trump için ve bir ABD başkanı için. Dolayısıyla oradaki görüntü Donald Trump için yaklaşan seçimler de söz konusu olacağından hem diğer dünya siyaseti yani Donald Trump'ın orada ne söyleyeceği, kiminle ne fotoğraf vereceği evet önemli ama iç siyasette de bir Donald Trump prestiji eriyen bir Donald Trump prestiji var. Bunu da tekrar yeniden yani geçen sefer gittiğinde BM'nin işte yürüyen merdivenleri iyi çalışmıyordu. Yok iyi bir bakımsız bir bina gibi biraz da karikatürize yorumlar yapmıştı. Şu anda onları yapacak bir pozisyonda da olmadığını düşünüyorum. Çünkü işi o kadar da kolay değil.
1: Ya bir sürü baş ağrısı var diyebiliriz
0: Evet.
1: seçimler yaklaşıyorken. Yani İsrail bu meselenin bir boyutu tabii. Yani bir de İran meselesi var. Şimdi bahsettik biraz önce Pezeşkiyan'a ve diğer üst düzey yetkililere vize verildi. Gelecekler. Trump'ın da yaptığı açıklama, son yaptığı açıklamalardan birinde genel kurul sırasında Pezeşkiyan'la görüşebileceğinin de sinyalini verdi. Yani ben görüşmeye hazırım, görüşebilirim eğer şartlar oluşursa dedi. Başka yaptığı açıklamalar da vardı ki onlar tabii bir yandan da tehditkar açıklamalardı. Neydi onlar? Dedi ki Trump İran hakkında karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak. Seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak. Soru şu, tüm İran'ı ne zaman ve nasıl havaya uçurayım? Uslu dursalar iyi olur. Yani bir yandan görüşelim derken bir yandan gelen bu
2: Evet.
1: mesajlar nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi kıymetli hocamın analizine kısa bir katkı sunmak isterim. Trump-Netanyahu görüşmesi resmin büyüğüne bakıldığında Batı'da İsrail ile birlikte hareket etmenin artık seçimsel bir maliyeti var. Yani Avrupa'da seçimler yapılıyor. Amerika'da seçimler yaklaştı. Dolayısıyla geçmişte Siyonist lobi karar vericileri, siyasetçileri, adayları çok

0: güzel bir şekilde yönlendiriyor, motive ediyordu. Ama artık onlarla birlikte hareket etmenin bir maliyeti var. Bugün Amerika'da ve Avrupa'da liderler, siyasetçiler, seçimde aday olan isimler İsrail'i eleştirirken çok daha rahat, yani antisemitizm damgası yemekten korkmadan eleştiriyorlar.
1: Birleşik Krallık.
0: Evet, birçok yer. Mesela İngiltere. Parlamentoda İngiltere Başbakan dedi ki Batı Şeria'da etnik temizlik yapılıyor.
1: Ve bu Yahudi. Evet. Kökenli.
0: Yahudiyim dedi. Evet, söyledi. Ben de İsrail'in güvenliğine saygı duyan biriyim. Ve cümleler çok sertti. Yani dedi ki orada Batı Şeria'da etnik temizlik yapılıyor. Bakın bu çok ciddi bir şey. Zaten biliyorsun konsolosluğunu falan kapattılar. Çok kızdılar. Dolayısıyla Batı'da normatif açıdan kamu vicdanı, sivil toplumun öfkesinden müteşekkil. Bundan kaynaklanarak İsrail'le Netanyahu'yla birlikte fotoğraf vermenin bir maliyeti var. Geçmişte Netanyahu'yla birlikte fotoğraf vermek bir avantajdı. Seçim kazanıyordunuz. Hı hı. Hakkınızdaki yolsuzluk dosyaları düşüyordu. İşte medya, sosyal medya desteğiniz artıyordu. Şu an tam tersi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir lider Netanyahu'yla görüştüğünde risk alıyor demektir. Yani kendi kamuoyunun tepkisini göze almak.
1: Mitsotakis de buna dahil. Mitsotakis de o görüntü.
0: Evet, yani Yunan kamuoyu da öfkeli. Yani böyle bir atmosferde İsrail'le Netanyahu'yla poz vermek gibi. Şimdi bir sorunuz daha vardı. Ben onu unuttum bu arada konuşurken.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın evet, Trump'ın mesajları.
0: Şimdi Pezeşkian İran içerisinde de çok sevilen, çok ciddiye alınan, yani karar mercileri bağlamında söylüyorum, bir aday değil, bir isim değil. Hı hı. Dolayısıyla hani daha ılımlı kanattan, Batı'yla iyi ilişkiler kurma taraftarı bir isim olarak addediliyor. Özellikle bu savaşla birlikte takip edebildiğimiz kadarıyla İran'daki bu siyasi ılımlı siyasi kanadın eli gittikçe zayıflıyor. Çünkü bütün kontrol kademeli olarak devrim muhafızlarına ve sertlik yanlısı unsurların eline geçiyor. Ola ki Trump ve Pezeşkian görüştüğünde Pezeşkian kendi ülkesinde vatan haini ilan edilebilir. Yani bu İran cephesinde, çünkü güçlü bir kanat var orada. Yani rejimi kontrol eden, belki toplumsal desteği zayıf ama Amerika ile savaşılması, intikam alınması gerektiğini, Trump'ın öldürülmesi gerektiğini falan savunuyor bu adamlar.
2: Devrim muhafızlarından gelen son açıklamalarda tekrar büyük bir saldırıya hazırlandığına dair iddialar da var.
0: Onu biraz önce Amerika'nın Körfez'de yeni saldırılar gerçekleştirdiğini okudum medyadan. Şimdi Trump açısından da şöyle bir durum söz konusu. Orada bir denge var. Yani üç tane senaryo var benim kafamda. Birinci senaryo, Trump Netanyahu görüşmesi gerçekleşir ve Erdoğan Netanyahu, Pezeşkian Netanyahu görüşmesi gerçekleşmezse bu İsrail açısından çok büyük bir prestijdir, yani Netanyahu hükümeti açısından. Eğer Erdoğan Trump görüşür ve Netanyahu ile Trump görüşmezse bu İsrail açısından ciddi bir kayıptır. Yani bir prestij kaybıdır.
2: Fakat böyle bir dengesizlik resmi verirler mi peki Amerikan yönetimi?
0: Mümkün olabilir yani. Mümkün olabilir. Yani eğer Erdoğan ve Pezeşkian'la ikisiyle birlikte görüşüp de Netanyahu ile görüşmezse bu ABD-İsrail ilişkilerinde bir kriz işareti olarak okunabilir, yorumlanabilir. Yani gerçekte böyle olmasa bile. Dolayısıyla bu görüşmelerin nereden gerçekleşeceği, yani Netanyahu hangi kapıdan girecek, Trump onu nasıl karşılayacak, orada verilen işte masada ne olacak, toplantıda heyetler arasındaki konuşma.
3: Hocam geçen sene sürecek? Ama bunun benzerini yaşamıştık. Ve Körfez ülkeleriyle Cumhurbaşkanımızla birlikte Trump'ın bir şeyi vardı, Filistin, Gazze evet, özelinde bir görüşmesi vardı. Ama sonrasında Netanyahu'ya da Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptıran bir Trump vardı. Evet. Yani aslında o dengeleri sizin dediğiniz gibi bu şekilde algılanmamak üzere hazırlamaya çalışan evet, bir Trump var.
2: Bu zirvede de Körfez ülkeleriyle bir toplantı
3: yapacak,
2: planlanıyor
3: evet,
2: Trump.
3: Evet, öyle düşünüyorum.
0: Yani şimdi BM'de konuşma yapmak tabii, yani kimin konuşma yapacağına Trump karar vermiyor. Belki Mahmut Abbas gibi vize vermezseniz adam gelip konuşamıyor ama yine video konferans yapıyor.
3: Birçok ülkede protesto edip çıkmıştı.
0: Çıkmıştı evet. Hepsi yani çıkıp gitmişti. Boş koltuklara konuşmuştu. Bu da çok anlamlı bir şey. Yine konuşsun bana sorsanız ve bütün genel kurul boşalsın. İşte bakın BM genel kuruluyla Güvenlik Konseyi'nin uçurumunu gösteriyor. Güvenlik Konseyi'nde çok sıkı bir İsrail desteği var. Yani hiçbir İsrail aleyhine karar, bir kınama kararı bile geçmiyor. Ki Gazze'de çok büyük bir soykırım yaptılar.
3: Diplomatik kalkan olarak Amerika
0: tabii
3: varlığını.
0: Ama genel kurulda Netanyahu kürsüye çıktığında bütün genel kurul alkışlarla protesto edip boşalıyor. Evet. Yani bu fotoğraf bile iki BM yapısı arasındaki uçurum netleştiren bir şey.

0: İran'da bir görüşme olabilir mi? Tabii bu biraz daha vaktimiz var. Yani BM Genel Kurulu'ndaki toplantılara biraz daha vaktimiz var. Bir arabuluculuk sistemi var. Zaman zaman Amerikalılar ve İranlılar mesaj teatisinde bulunuyorlar karşılıklı. Mevcut koşullarda Amerika ve İran arasında böyle üst düzey bir görüşmenin gerçekleşeceğini ben ummuyorum. Hani Trump böyle çok uçlarda dolanan bir adam. Hayal dünyasını merak ediyorum. Çünkü bir taraftan İran'ı tümden yok etmekten bahsediyor. Bir taraftan da aynı konuşma içerisinde İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşmekten bahsediyor. Dolayısıyla hani mevcut koşullarda bu çok olası gözükmüyor.
1: Belki verecekleri davet sırasında ayaküstü çok kısa bir şey
0: mümkün olabilir. Bir yerde karşılaşabilirler veya daha alt seviyeli bir görüşme olabilir. Yani İran örneğin İran Dışişleri Bakanı ile işte Amerika'daki bir Dışişleri Bakanı seviyesinde bir görüşme veya daha farklı pozisyonlarda bir görüşme gerçekleşebilir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve Pezeşkian arasında mutlaka bir görüşme olacaktır
1: Ya bu
0: diye
1: arada
0: ben.
1: resim ya da bilgi vermeden de bir görüşme olması da
0: Evet,
1: ihtimal
0: gizli
1: düşük mü
0: bir
1: tabii ki?
0: görüşme de
1: Bu da
0: gerçekleşebilir.
1: mümkün
0: Tabii
1: olabilir.
0: biz kamuoyuna yansıyan kısmı ile ilgileniyoruz. Bana sorarsanız yani buradaki en kilit husus Trump-Netanyahu görüşmesi. Bu görüşme gerçekleşmez ve Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşirse bu İsrail açısından bir prestij kaybıdır. Hele Pezeşkian'la görüşürse bu çok daha ağır bir şeydir İsrail. Çünkü epeydir Amerika'daki siyasetçiler, karar vericiler İsrail'in Amerika'yı çektiği bu çukurdan, bu şeyden ciddi anlamda şikayetçiler. Bakın geçtiğimiz günlerde bir e-posta düştü. Yani sızmış galiba bir yerden. Pentagon üst düzey isimlere şey göndermiş. Yani bize alternatif önerir. Biz çıkamıyoruz buradan. Bu bataklıktan, yani Hürmüz bataklığından çıkamıyoruz. Bize alternatif önerin diye. Mühimmatları tükeniyor, stokları tükeniyor. Yeni silah sistemleri devreye alamıyorlar. Yani İran'ı müzakereye razı edecek. Dolayısıyla Amerikalılar ciddi bir kriz içerisindeler.
1: Şimdi Hürmüz demişken hatırlarsınız Trump'ın son açıklamalarında da yani Trump diyor ki son açıklamalarında İran'la bir anlaşma yapmak için bize yalvarıyorlar. İşte doğru zamanı biz bekliyoruz, henüz zamanı değil. İran'dan gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Öncelikle Hürmüz'ün açılabilmesi için ABD kendi taahhütlerini yerine getirmeli diye bir geri adım yok. Diğer şartlara bakıyorsunuz. Arabulucular üzerinden yeni şartlar iletilmiş müzakere olabilmesi için tekrar. Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılması, İran limanlarına yönelik ablukaların kaldırılması. Tabii bir de bunlara ek olarak Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki bu çatışmaların sona ermesi. Yani Suudilerle Yemen hükümet güçleri Husilere saldırmayı bıraksın diyorlar ki bu Husi meselesi son zamanlarda özellikle geçen hafta Mekke'ye yönelik saldırıyla çok ciddi bir şekilde dünyanın da gündemine oturdu. Hatta yani Mekke İttifakı üyesi olarak Pakistan ve Türkiye'nin de doğrudan Husileri sorumlu tuttuğu kınama açıklamaları vardı ki bu aslında ciddi bir gelişmede diyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Doğrudur. Washington-Tahran hattında tabii masada büyük pazarlık hala devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz bütün o seçenekler masada. Fakat Charvi biz artık mesela ara verilmeden önce en çok müzakerenin sıkıştığı, tıkandığı nokta olarak uranyum zenginleştirme, füzelerin durumu, bunlarla alakalı konular konuşuyorduk ama artık
1: Şimdi
2: bunları
1: pek kimse konuşmuyor.
2: konuşmuyoruz.
1: Evet, doğru
2: Şimdi
1: diyorsunuz.
2: artık masada farklı fazların, farklı seçeneklerin aslında daha doğrusu o İran'ın pazarlık elinin tarihsel boyuttan o getirdiği bu kriz anlarında ya da tıkanmışlık anlarında el yükseltme ile alakalı maharetini görüyoruz aslına bakarsanız. Yani mesela işte Yemen dahil tüm cephelerde savaşın durması, Husilere yönelik saldırıların bitmesi ve Amerikan ablukasının denizlerden kaldırılması.
1: Yani
2: Hepsini bir pakette veriyor.
1: resim
2: Tek bir
1: bir şekilde süreci kontrol eden tarafın hala İran olduğunu mu gösteriyor bize?
2: Ama şimdi baktığımızda Hürmüz ve Babülmendeb'te İran'ın kendi gücünü artık tahkim etmiş olması tabii ki pazarlık gücünün İran'a geçtiğini gösterir. Çünkü bu anlamda o bıkkınlık, yılgınlığı biz Amerikalı işte karar vericilerde yani Trump'ın kendisinde, Vance'de baktığımızda bakın Hexit'in şu an tartışmaya açılan bir takım yönleri var. Yanlış yönlendirdiğiyle ilgili, İran'la alakalı hızlı karar verdirdiğiyle ilgili çok muazzam tartışmalar dönüyor. Yani panik halinde olan bir Amerika görüntüsü veriliyor dışarıya. Ama bu tarafta soğukkanlılıkla masaya sürekli farklı hamleleriyle taşları ilerleten satranç hamlelerini birbiri ardından yapan bir İran var. Şimdi buna baktığımız zaman bir de diyor ki dondurulmuş fonlarımı da serbest bırak. İşte ancak bu adımlar atılırsa küresel enerjinin şah damarı haline dönüşmüş Hürmüz'ü açarım ama açma durumum da eski şartlarla olmayacak.
1: Yeni yani aslında
2: tabii farklı statüleri de isteme şeklinde bölgesel bir güvenlik paketine dönüştü. Tabii ki bu müzakerede konuşulan konular. Ama ben müsaade ederseniz biraz İsrail'e de tekrar geri dönmek isterim. Çünkü bir Netanyahu illüzyonu var. Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere yani İsrail'in bölge içinde çatışmayı daha çok Netanyahu'nun çatışmayı sanki akut ve kalıcı olarak gösterme eğilimi var. Neden? Çünkü baktığımızda her gün yakından takip ediyoruz. Anketler peş peşe yayınlanıyor ve Netanyahu'nun Likud Partisi 20-21 sandalyede çakılmış görünüyor. Kaç tane ihtiyacı var? 61 sayısına ihtiyacı var. Bunu da yapabilmesi için ne yapması gerekiyor? Aşırı sağdan ciddi bir destek görmesi gerekiyor. Aşırı sağdan ciddi bir destek görmesi için ne yapması lazım? Türkiye ve İran kartını daha şiddetli bir şekilde masaya sürmesi lazım.
1: Sertleşmesi lazım.
2: Ve aynı zamanda bakın tabii Amerika'nın vermiş olduğu işte 2.6 milyar dolarlık bir paket vardı. Daha doğrusu bir savunma yani silah
1: mühimmat
2: evet sevkiyatı vardı. Fakat bu sefer Amerika'nın bu sefer Körfez'le yani Suudi Arabistan'la ilgili olarak işte 48 adet F-35 satımı ve 49 F-35 motoru, yedek motorunun satışıyla alakalı bir durum söz konusu biliyorsunuz.
1: Tabii ve İsrail'de üstünlüğü kaybetmemek için bize
2: evet,
1: de daha fazla
2: da
1: silah verir
2: o zaman.
1: Diyor ki, bu arada tabii Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden üst düzey bir isim Ceyhan Şahin'in de bu silah satışını engellediği yönünde haberler geliyor. O da önemli.
2: Evet, bu da önemli ama bakın Suudi Arabistan'la ilgili dengelerde Amerika'nın sıkıştığı bir nokta var. Ne var? Suudi Arabistan tabii ki bu anlamda önce Amerika ile kendi arasında kendi savunmasına yönelik tedariği Amerika'dan yapmayla ilgili bir durumun içinde tercihen. Fakat Amerika'da bunu neden yapmak istemiyor? Bir çekincesi var. Çünkü Suudi Arabistan'ın telekomünikasyonun %95'i Çin'den.
1: Evet.
2: Ve geçenlerde olan bir ve basına da sızan bir durum vardı biliyorsunuz. F-35 parçasını, çok kritik bir parçayı, bir kanopiyi Avustralya'dan gönderiyor Avustralya işte şeye Amerika'ya.
1: Hong Kong'da çıkıyor değil mi?
2: Hong Kong üzerinde Çin'e doğru uçağın yönlendirilmesi söz konusu oluyor ve kayıp bir zaman var. Daha doğrusu bize kayıp. Ne olduğuyla alakalı açıklama yapmak zorunda bırakılıyor Amerika.
1: Bunlar oldukça ciddi risk.
2: Bunlar çok büyük. Yani şöyle söyleyelim. Çin bir oyun oynuyor. Ve bununla alakalı olarak da bir türlü Amerika'nın öncelediği sorun olarak Çin'i yani Çin'le uğraşmak isterken işte Netanyahu'nun çıkıp hemen onlara bunu verirsen ben de bunu isterim şeklindeki yaklaşımı işte Vance'in de özellikle Amerika söz konusu olduğunda İsrail'in menfaatlerinin ikinci planda kalabileceğiyle ilgili Trump'ın yapamadığı açıklamayı Vance'e yaptırmak gibi bir durum da söz konusu oldu. Yani çarşı iyice karışıyor.
1: Tablo daha çıkıyor da ortaya. Yani Orta Doğu sadece Orta Doğu değil. İsrail sadece İsrail değil. Rusya ya da Ukrayna sadece buralardan ibaret değil. Mesele dönüp dolaşıp yapay zekada da olduğu şekilde, iklimde de olduğu şekilde en tepe noktada ABD ve Çin'in rekabetine dayanıyor ki bu da çözülmesi hiç de kolay bir mesele değil.
2: Yunanistan'da rahat durmuyor. Onu da söylemiş olalım.
1: Elbette. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. BM Genel Kurulu'nu takip edeceğiz. Konuşacak çok fazla tabii konu var, olmaya da devam edecek. İlerleyen haftalarda tekrar bir arada olmak umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunun da bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler, 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugünkü beraberliğimizde bize eşlik edeceğiniz, birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bir akademisyen, bir yazar, bir editör. Projelere, önemli katmanlı projelere koordinatörlük yapan, onların editörlüğünü üstlenen yani bir fikir işçisi, bir emekçi, sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapma şansına sahip insanlardan biri Mesut Bostan. Bir parça kendimi biliyorsunuz 24'ün program çeşitliliği ve zenginliği içinde tarihi perspektifi olan işlerde çok güzel an ve zaman programımız var, kırmızı halı programımız var. Oralarda konuk olarak ağırlayabileceğimiz zenginlikte bir birikime sahip ama bugün bencilce Mesut Bostan'ı ben ağırlamak istedim. Ya. Öncelikle çünkü dinlemek, duymak istediğim şeyler var. O çalışmalara bakacağız hep birlikte fakat izleyenlerimizle sizden duymak istediğimiz şeyler. O işini severek yapmak isteyen ve yapabilen insanlardan biri olduğunuzu vurguladığım için bu dinlemek istediğimiz şeylerin esaslısı, başlıcası. Hoş geldiniz evvela.
1: Hoş bulduk. Teveccühünüz.
0: Estağfurullah. Yapmış olduğunuz kendinizin doğrudan çalıştığı kitaplarınızla daha önce de sinema programımızda misafir etmiştik sizi. Hı hı. Fakat ilgi alanınızın çerçevesini biraz daha genişleterek, özellikle kapsamlı bir projenin kendi detaylarından bahsederek konuşacağız ama bunun çeşitli örneklerine rastlamışızdır elbette hepimiz. Bir alanda okuyan, akademik kariyerini bir başka tarafa doğru yönlendiren, yapmakta olduğu işle birlikte kendi hayatını yoğurmaya devam eden insanlar var. Siz onlardan birisiniz. Sinema konuşacağız. Hı hı. Yani Brezilya ulusal sineması, İspanyol ulusal sineması, İtalyan ulusal sineması başlıkları altında Türk sinemasına geleceğiz. Güncel popüler filmlerden bahsedeceğiz. Ama ben bir mühendisle niye sinema hakkında konuşuyorum ki?
1: Yani evet, bu ilginç bir konu biraz çünkü Lütfü Akad'ın bir lafı var. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı işi bilir, bir de sinemayı bilir diye. Yani o yüzden herkesin sinemaya dair bir fikri vardır Türkiye'de. O yüzden hani bir mühendisle de oturur konuşursunuz, bir doktorla da oturur konuşursunuz. Anlatırlar size yani sinemayla ilgili bir şeyler. Çoğu zaman da ilginç olabilir bu arada. Yani sinema o açıdan şey bir alan. Herkesin mesela kendi alanından birikimini, tecrübesini getirebileceği bir alan aslında sinema. Yani bir tarihçinin mesela sinemayla ilgili görüşlerini merak ederiz. Hı hı. Zaten ediliyor da, izleniyor da. Ya da işte bir sosyoloğun, bir işte belki şeyi konuşacağız, Odise'yi konuşacağız.
0: Evet, evet.
1: İşte bir klasikçinin, bir filoloğun mesela sinema ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Çünkü sinema bunların hepsine değen bir alan. O yüzden bir mühendisin sinema ile ilgili görüşlerini de merak edebilirsiniz. Çünkü sinema bir taraftan da bir mühendislik işi. Yani hem teknik olarak, ya bugün mesela şey oluyor ya işte hani Nolan'ın filmi işte IMAX'te çekildi, işte formatı, şu su bu su konuşuluyor.
0: İki temel şeyi konuştuk evet. Orada. Bir Odise hikayesinin yani bir destanın filme alınmış tabii. Olması ama özellikle gösterim zamanı yaklaştıkça ve başladığı andan itibaren vay be neyle çekmiş, nasıl çekmiş, ne kadar zahmet vermiş bununla ilgili yani teknik yönünden ne kadar uğraşılmış, çalışılmış. Dolayısıyla yani sadece yönetmen değil mühendis o aynı zamanda sözünü evet. Duydum ben bunu hatırlıyorum.
1: Evet kesinlikle yani orada şey de var yani sinemanın bu teknolojik tarafı da sürekli gündemdedir. Yani bir film her zaman zaten biraz bu şeyin PR'ının da bir parçası oluyor. Yani sinemanın artık biraz hani bir krizde olduğundan söz ediliyor. Sinema öldü, sinemayı tekrar kurtaralım deniyor. Orada zaten şey var. Yani bu sinemanın krizleri de bitmiyor bu arada. Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren işte Hollywood'da, Amerikan sinemasında bir kriz bağlamı var sürekli. Ve bu krizden çıkış noktalarında da hep teknoloji de bir arka plan mesela. İşte çeşitli farklı formatlar, çeşitli farklı ses formatları işte ortaya çıkıyor. Zaten sinemanın mesela daha böyle iptidai yerlerden işte opera salonları gibi, tiyatro salonları gibi daha böyle gösterişli, orta sınıf mekanlara geçişi de başka bir krizin aslında o krize yönelik verilmiş bir tepkiydi mesela. Dolayısıyla sinema tarihi işte 1900'lerin başlarından itibaren aslında bu çeşit teknolojik, sosyal, ekonomik krizlere verilmiş aslında tepkilerle oluşmuş bir şey bir tarafıyla. Bir mühendisin hani fikrini merak etmek konusunda da şöyle. Ya ben kendimi mühendis olarak görmüyorum artık. Yani o geçmişte,
0: geride mi kaldı biraz?
1: Geçmişte kalan bir şey oldu. Yani emekli oldum ben diyorum mühendislikten. O yüzden şey değil. Benim lisans yıllarında da ilgilendiğim bir şeydi sinema. Ama tabii bizim kuşakta hep şey vardır yani. Hani bu tür konular. Bir de yani çok da maddi durumu yeterli olmayan ailelerden gelen insanların çok büyük lüksleri olmazdı. Yani işte sinemacı olmak, edebiyatçı olmak, işte sanatçı olmak gibi şeyler biraz hobi olarak düşünülen şeylerdir. Herkesin de bildiği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla biraz böyle mühendislik okumak, tıp okumak.
0: Altın bileziğimiz tabii, olsun tabii, ama kesinlikle. Hobi olarak gene ilgilen.
1: Bu arada ben pişman değilim. Yani bugün bugün okusam tekrar...
0: Bir dakika, hangisinden pişman değilsiniz?
1: Mühendislikten de, mühendislik okumaktan da pişman değilim. Ya o şey sağlıyor size yani bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şeydir, yani mühendislik eğitimi iyi bir eğitimdir. Yani bir şeyleri yapabilen bir insan olduğunuzu ihsas ettiren bir şeydir. Bir güven veriyor insanlara. O yüzden şey değil, hani bazen düşünüyorum hani işte mesela ben üniversite sınavına girdiğimde hani mühendislik yazarken bir de şey vardı aklımda, yani felsefe, işte tarih okunabilir mi falan diye düşünüyordum. Ama tabii bunu dinlendiremiyorsunuz bile yani. Çünkü şöyle bir şey vardı, ben şeyde en kendimce yapabildiğim şey şuydu, hani işletme yazayım. Hem kolay okuyayım, hem de
0: bana şey, alan da bıraksın ilgilerimi.
1: Hem bana alan
0: güzel
1: da bıraksın. Başka işte iş alan, yani bir meslek ifade etmez işletme bölümü. Oradan kayarım bir yerlere diye düşünüyordum. O dönemde de işte bu bir üniversitede işletme mühendisliği diye bir bölüm vardı. Babam şey demişti, ya işletme yazacağına işletme mühendisliği yaz falan demişti. Sonra oradan şeye geldik, yani mühendislik yazmam gerekiyorsa bari adam akıllı bir mühendislik okuyayım deyip bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Ya bugün de pişman değilim. Yine şu an 18 yaşında olsam, üniversite sınavına girsem yazarım yani bilgisayar mühendisliği.
0: Bir şeye benzemiş. Sizdekini çok beğendim. Ben onu çalabilirim gayet rahatlıkla. Yani şu altın bilezik olma meselesi. Ben de edebiyat tabii veya tarih okumayı çok istiyordum ama isteyerek aslında psikoloji okudum. Çünkü klinik psikolog olabilirim oradan. Hmm. Yani o da düzenli tabii bir şey, tanımlı bir şey bir taraftan. Ama mesleğim ağır bastı okuduğum alana nispetle, yayıncılık oldu hep. Fakat demek ki böyle şeyler olabiliyor. Besleyen tarafını hep hissettim bu arada. Büyük ihtimalle siz de bir perspektif, bir disipline tabii olma hali yaklaştırmıştır mühendislik.
1: Yani bilmiyorum, inşallah öyledir. Çok düzenli bir insan sayılmam bu arada. Ama şeyi biliyorum, hani böyle

0: okumayı, sosyoloji okumayı, felsefe okumayı düşünüyorum, hala düşünüyorum. Yani okusaydım hani bu kadar bu
1: bu
0: işlerle
1: kadar sever
0: ilgili
1: miydin?
0: olur muydum?
1: Oo.
0: Ondan emin değilim. Veya işte sinema okumak, yani işte sinema okulları, bizim çalıştığım bölüm de zaten şey, bir iletişim fakültesi, radyo televizyon sinema bölümündeyim. Yani orada öğrencilerin kurduğu ilişki haklı olarak, çünkü Türkiye'de üniversite hala biraz böyle meslek edindirme amaçlı okunan bir yer. O yüzden de biraz mesleki yeterlilikler kazanma yönünde eğilimleri oluyor. Yani daha entelektüel bir ilişki kurmak biraz lüks kaçıyor yani. Öncelikli olmuyor hala. Yani öğrencinin de beklentisi oluyor. Siz de dolayısıyla neyi talep ediyorsa ona göre bir şey
1: Şeye
0: anlatıyorsunuz.
1: benziyor söylediğiniz ama kavuşamadık diye aşık olduk.
0: Kesinlikle o
1: Sanki öyle bir
0: zaten.
1: durum var.
0: Kesinlikle öyle zaten.
1: Peki bir şey soracağım. Yani üniversite yıllarında da ilgim vardı dediniz. Burada sadece aslında sizin kişisel serüveniniz kadar bir taraftan da bir insan bir şeyi nasıl severek yapmaya başlayabilir ve nereden tutunur ona onun peşindeyim azıcık. İlgim vardı dediniz
0: Evet.
1: mühendislik okurken de ama bu bir karar mıydı? Mesela yani şunu seyrettim, şunu okudum ve bunu yapmalıyım gibi bir şey mi, doğal bir süreç mi? Onu da kısacık geçelim, ondan sonra da yavaş yavaş projelere doğru gelelim.
0: Ya şöyle, ben lise yıllarında çok roman okuyan biriydim. Roman yazma fikrim vardı böyle. Ama üniversiteye geldiğimde, üniversite tam bir de 2001-2002, ben 2001'de üniversiteye geldim. 2002'de de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da ödül kazanmıştı. Ama o film ödül kazanmadan önce ben bir üniversitede gösterimi olmuştu. Ve filmi izlediğimde şey dediğimi hatırlıyorum böyle. İlk defa bir Türk filmini utanmadan, sıkılmadan izledim. Çok sonradan utanıp sıkılacağım bir cümledir
1: Estağfurullah.
0: kendi açımdan.
1: Kritik bir eleştiri olmuş tabii ama
0: Tabii
1: yani.
0: ama şey, Türkiye'de insanların sinemayla kurdukları ilişki öyledir. Yani bir 18 yaşına kadar genelde yani hayran bir şekilde ağzı açık izledikleri, işte televizyonda izledikleri bizim kuşağın filmler vardır. Ama bir yandan üniversiteye geldiğinizde çok farklı bir sinema kültürüyle karşılaşırsınız ve ben bir sene içerisinde mesela hani o Türk sinemasından utanacak kadar
1: Başka şeylerle beslendim,
0: evet
1: doldum diyorsunuz. Doğru.
0: başkalaşmışım. Dolayısıyla da şey olmuştu yani, o ilk defa hani Türkiye'de sinemaya dair bir şey yapılabilir. Sinemada ciddi meseleler ciddi bir şekilde ele alınabilir fikri oluşmuştu. Sonra zaten şey, biraz sinema dersleri de aldım o dönemde. Biraz şeye de baktım, hani yönetmenlik falan yapabilir miyim? Çünkü o derslerde şey de oluyordu, film projeleri de oluyordu.
1: Uygulamalar.
0: İşte bazılarında yönetmenlik yapıyorsunuz, bazılarında oyunculuk yapıyorsunuz. Böyle her şeyde değişerek farklı konumları denediğiniz bir süreçti. Orada şeyi fark ettim böyle, yani yönetmen olmak bana göre değil gibi geldi. Çünkü şöyle, senin bir fikrin var yönetmen olarak ama o fikri bir de şey oluyor. Yani sinema dersi alıyorsunuz, herkesin o konuda bir fikri var. Herkesi ikna etmeniz lazım. Ben de çok şey bir insan değilimdir yani, hani fikirlerini böyle insanları ikna etmek zorunda kalmak isteyen biri değilimdir. Yönetmenliğin bana göre olmadığını çok erken bir dönemde karar vermiştim zaten. Ama sinema bir şekilde benim entelektüel arayışımın, entelektüel düşünce geliştirme serüvenimin çok temel bir parçası haline geldi üniversitede. Sonrasında da zaten şey, üniversiteden sonra bir dönem çalıştım. Ama ondan sonra da işte sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Sosyal bilimler alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bir noktada da aslında şey oldu. Sonrasında iletişim fakültesinde iletişim bilimleri alanında doktora yapmaya başladım. Ve Türk sineması çalışmak bir noktada şöyle, ya daha teorik alanlar çalışılır diye düşünüyordum ben. Ama işte üniversitede doktora yaparken herkesin sonradan fark ettiği bir şey. Yani teorik bir şeyi bile aslında pratik bir alanda denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Türk sineması yeniden benim gündemime girdi. Ve iyi ki de girdi. Zaten ben de hani biraz heybemde ki şeylerden biri Türk sineması olduğu için Türk sineması üzerine bir tez yazdım. Ve böylelikle de aslında şey olmuş oldu. Yani sürecim 2000'li yılların başında ilgilendiğim konu yine 2010'lu yıllarda, 2010 o süreçte, doktora yaptığım süreçte tekrar gündemime girdi.
1: Mecranızı buldunuz aslında belki.

0: o akacağınız yatağı bulmuş oldunuz.
1: Kesinlikle.
0: Sinemayı neden seviyoruz? Ne ilginç geliyor orada bize? Siz şu son 10-15 dakika içinde anlattıklarınızla bir kere şunu anladım ki aslında biz bugün konuştuğumuzu zannediyoruz ama sinema her zaman
1: Tabii.
0: teknolojiyle, mühendislikle çok ilgili bir şey.
1: Tabii.
0: Sosyal durumla çok ilgili bir şey, ekonomiyle çok ilgili bir şey. Bir takım krizler hep yaşanmış. Bugün de derinleştireceğiz biraz o sohbeti, gireceğiz. Neden bahsediyoruz ve akıbeti ne olacak diye kara kara düşünenler falan da var. Alışkanlıklarımızı ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi diye. Fakat yine de seviyoruz. Niye bu kadar seviyoruz? Kendi hikayemizi mi görüyoruz? Bize olan tesirinden mi mutluyuz? Bir kere bunlardan hangisi en baskın acaba?
1: Vallahi
0: Hayat
1: çok...
0: mı, sanat mı? Nedir sinema ki?
1: Ya sinema yani özellikli bir alan. Yani hani bir de sinemanın algılanış biçimi bizim için yani ben 83 doğumluyum. Bizim kuşağımız için 90'lı yıllardan itibaren hani birden fazla sinema var. Ya bir televizyonda izlediğimiz işte Yeşilçam filmleri vardı. Bir de ayrıca ayda yılda bir de olsa işte sinemada gidip izlenen bir özel durum dur aslında sinema. Özel bir etkinliktir bizim için, bizim kuşak için. Ama aslında şey, yani bizden önceki kuşaklar için sinema aslında bugünkü dizilerin karşılık geldiği bir şeye karşılık geliyor. Türk sineması. Yeşilçam özellikle. Çünkü insanlar şey 60-70'li yıllarda en yoksul insanlar bile haftada 3-4 sinemaya gidebiliyorlar. O hatıratlardan, o döneme dair anılardan bunu görebiliyoruz. Neredeyse gündelik bir şey. Yani bugün insanların 3-4 tane dizisi var her hafta izlediği bazı çok televizyon izleyen insanların. Annemin mesela. Onlar ama işte şey 60'lı yıllarda benzer şekilde haftada 3-4 filme gidiyorlar. Şimdi onları sinemaya verdiği anlamla bizimkisi biraz farklı. Bilmiyorum.
0: Özel televizyonlardan birinde yaşı yetenler hatırlayacaktır. Gece 10 civarında gece sineması diye bir kuşak idi
1: o. Evet, o bayağı özellikli bir şeydi yani. Hani çünkü sizin...
0: Yakın zamanlı vizyon filmleri özellikli Tabii. şeyler olurdu orada.
1: Kesinlikle yani oradaki o heyecanı hatırlıyorum böyle yani. Hani yani çok büyük hikayeler. Ve o büyük hikayeler içerisinde siz şeyi de görebiliyorsunuz yani hani hem bir görsel ihtişam var ama bir taraftan da çok size yakın gelen hikayeler. Hollywood'un zaten çok temel şeylerinden bir tanesi budur. İnsanların çok işte hem antik Yunan metinlerini bugün bile hala kullanıyor olması, hem dini metinleri işte işte İncil'i, Eski Ahit'i kullanıyor olması. Onu zaten şey haline getiriyor. Yani insanlık tarihinin bütün geleneklerinin bir damıtıldığı bir alan olmuş sinema. Yani sinema işte dünyada da Türkiye'de çok küçümsenen bir alan aslında belirli taraflarıyla. Ya Hollywood da çok eleştirilen yüzeysellikle, işte sığlıkla, ticarilikle sürekli ilişkilendirilen bir pratik.
0: Yapım, evet.
1: Ama aslında şeyi görüyorsunuz orada. Yani yani Hollywood'un en çok gelir getiren yönetmenlerinden bir tanesi oturup bir klasik antik Yunan klasiğini
0: alıyor.
1: Alıyor, onu uyarlıyor ve şey haline getiriyor. Herkes tartışıyor. Yani tarihçisi, sosyoloğu, filozofu, felsefecisi, işte sinemacısı. Bu arada şey böyle yani en son sinemacılara söz gelmiş olabilir bu konuda yani. Hani sinemacılara söyleyecek söz kalmadı gibi bir de durum oldu. Ya yani şeyi canlandırıyor. Çünkü kültür hayatının merkezinde hala bir şekilde sinema var aslında. Ya bu neden seviyoruz? Çünkü şeyi seviyoruz. Yani hani bir şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Bir şeyleri ortak konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Sinema bize bunu sağlıyor. Temelde sinema ile ilgili sevdiğimiz şey bu sanırım.
0: Sinema üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama ben buna kendimi kaptırdığımda kitaplara hiç dönemeyecekmiş gibi bir korku evet. hissetmeye başladım içimde. Şimdi Vakıfbank Kültür Yayınları içinde çıkmış olan bir seri var. İlgilisine uzmanına gibi bir taraftan ama bir taraftan öyle bağlar ve bağlantılar kurulmuş, öyle korelasyonları önümüze seren bir şey ki şimdi İspanyol ulusal sineması, Brezilya ulusal sineması ve İtalyan ulusal sineması başlıklarıyla bunu ilkin gördüğümde dedim ki bir sinemacı değilim. Ben

0: bu konuda çok ciddi okumalar yapan, profesyonel bir takipçisi değilim bunun. Evet, sinemadan zevk alırım ama daha sınırlıdır ve bilinene göre daha yüzeyseldir bu. Fakat garip bir biçimde hem ulusal dediğimizde bunu bir yere, yöreye, bir coğrafyaya ve bir döneme hasrettiğimiz halde, bir taraftan da kendi hikayemizle ve tarihimizle benzerlik kurabileceğimiz bağların oluştuğunu da görüyoruz.
1: Tabii.
0: Sinema dili diye evrensel diye bir şey var mı? Yoksa bu yerelliklerden, ülkelerden, coğrafyalardan hareketle, hayır, herkes kendi bağımsız hikayesini mi anlatıyor? Neden mesela İspanyol ulusal sineması diye adını verebileceğimiz şey ne? Nasıl bir özellik göstermesi lazım?
1: Evet, o kitabı okumak gerekiyor bu sorunun cevabını alabilmek için.
0: Ben niçin proje editörünü alıyorum? Çok ciddi bir külliyat bu. İşin içinden çıkamayabilirim. Uzmanıyla konuşmak en mantıklısı geldi.
1: Evet, çok paradoksal bir şey yani. Bu ulus dediğimiz olgu zaten hem bir kurgu, yani kurgusal bir şey. Ama biz modern toplumlar olarak, modern toplumlarda yaşayabilmek, modern toplumların kendini işletebilmesi için o ulus kurgusuna ihtiyacı var. Biraz gerekli bir yalan gibi aslında. Biraz böyle şey, Zizek falan hep anlatır ya, işte Noel Baba'ya kimse inanmaz ama herkes o Amerika'da şey yapar ya, yani o Noel'i geçirmek için herkes hediyeleşir vesaire. Herkes, yani çocuklar...
0: Ya bir zemin, evet, bulabilmek için ihtiyaç duyulan sebepmiş gibi görünüyor sanki,
1: yani
0: bir yönüyle.
1: Modern toplumların işleyebilmesi için ulusa da inanmamız gerekiyor. Eğer modern kapitalist bir toplumdaysak, tabii bunu aşmak da ayrı bir tahayyül. Yani ulusun ötesine geçmek, millet olmak tabii ki belki daha ideal bir durum. Ama burada şeylere bakıyoruz, yani bu ulusal kültürlerin yaratılması meselesi hem sosyolojinin bir meselesi, hem siyaset biliminin bir meselesi, hem de sinemanın bir meselesi. Ya burada evrensel bir tarafı da var sinemanın. Sinemanın zaten hani modern kültürün çok temel bir alanı olmasının ortaya çıkarttığı bir paradoks bu. Bir taraftan mesela şey oluyor, yani sinema gerçekten evrensel bir kültür. Çok hızlı bir şekilde nasıl diyelim, batı dışı toplumlar bile bu sinemanın getirdiği kültüre angaje oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var, birkaç yerde de anlatmıştım yine. Sinema İstanbul'a ilk geldiğinde ilk önce Beyoğlu'nda gösteriliyor, gösterim yapılıyor. Aynı işte sinemacı bir sene sonra Fatih'te o şeyde, her zaman Ramazan etkinliklerinin, Ramazan eğlencelerinin yapıldığı yerde, kıraathanelerin olduğu bir yerde, Karagöz perdesine, normalde Karagöz oynatılan falan bir perdeye o sinema filmini yansıtıyor ve filmi izliyor insanlar hiçbir şeyi hiç yadırgamadan. Ve bir işte o dönemin yazarlarından bir tanesi de şey diyor, modern teknolojinin en büyük icadı geldi, oturdu Ramazan eğlencesinin ortasına, işte şalvarlı adamlar, işte çarşaflı kadınlar, işte nargilesini fokurdatarak onu izliyor falan, yani biraz böyle hafiften dalga geçerek. Gerçekten çok şey, hani sinema yani
0: rahat bir şey, etkileşim oluşturuyor
1: tabii,
0: galiba.
1: Batı'nın şey, yani Rönesans'tan itibaren aslında gelişen bir görme kültürü var. Onun sonucu aslında sinema estetiği. Yani 400-500 yıllık aslında bir geleneğin, bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani fotoğraf vesaire falan da bunun öncülleri zaten. Ama şey olmuyor. Yani mesela Ahmet Uluçay'ın bir ifadesi vardır. O Kütahya'daki köyünde işte şeyi düşünür. Yani sinemayı Amerikalılar bulmasaydı ben burada bulurdum zaten falan diyor böyle. Gerçekten de öyle bir tarafı var yani. Hani sinema bize hiç yabancı bir şey olarak gelmemiş. Burada dediğim gibi biraz böyle sinemanın o evrensel, çok temel duygulara hitap etmesiyle alakalı bir taraf var herhalde. Mesela biz işte oğlum küçükken oturup böyle işte Charlie Chaplin filmleri izliyorduk. Ve şey yani 4-5 yaşından itibaren o filmleri takip edebilir hale geldi mesela yani. Hani, şey yani Chaplin filmleri, işte Buster Keaton filmleri, o sessiz dönem filmleri. Mesela onlar gerçekten evrensel de bir kültür oluşturdu. Çünkü dil bariyeri olmadığı için o sessiz sinema dünyanın her yanına hızlı bir şekilde gidebildi. Yani işte,
0: bir engele takılmadı, doğru.
1: Dil engeline takılmadı, kültürel bir engele takılmadı. Ama bir taraftan da şeyi görüyoruz yani sesin gelmesiyle beraber, dilin, işte sözün gelmesiyle beraber sinemaya aslında tekrar o ulusal kültürler, ulusal edebiyatlar sinemanın içerisine girdi. Bu hem olumlu bir şey hem şey açısından, ulusal kültür açısından mesela, ulusal kültürler açısından. Ama bir taraftan da o evrensel kültürü biraz şey yaptı, parçaladı aslında.
0: Özgün yerel sesler mi çıktı böyle?
1: Tabii de? Yani çünkü şey de oluyor bir taraftan. Siz sözü getirdiğiniz zaman mesela şeydir, Türk sinemasında da mesela dublaj geleneği çok eskiye dayanır. Hı hı. Mesela işte eski Laurel Hardy filmleri vesaire, mesela o komedi filmlerini Ferdi Tayfur mesela çok ilginç bir şekilde yerel aksanla, yerel fıkralarla böyle yorumlayarak neredeyse Türk filmi haline getiriyor ve birçok mesela bazı Laurel Hardy filmleri Amerika'da iş yapmazken Türkiye'de mesela o dönem çok iş yapıyor. Sırf yapılan dublaj sebebiyle. Dolayısıyla şey yani söz çok ciddi anlamda o yerel unsuru unsurun tekrar tebarruz etmesine yol açtı. Ve ondan sonra aslında biz sinemada hep bir ulusal kültür meselesini tartışıyor olduk. Bir de şey söylenebilir. Nasıl oluyor? Yani bir taraftan yani bu farklı sinemalar, İspanya ulusal sineması, işte İtalyan ulusal sineması, Brezilya sineması, bunlara baktığımızda bir taraftan çok farklı toplumsal olguları görüyoruz. Çok işte din olgusunu görüyoruz farklı farklı. İşte farklı toplumsal sınıfları, gelenekleri, işte kültürleri görüyoruz. Ama bir taraftan da şeyi iyi fark ediyoruz. Yani Walter Salles'ın Brezilyalı yine bir yönetmenin bir sözü vardı. Ulusal sinemaların ulusal sinemalardan filmleri izlediğiniz zaman bir taraftan bu kültürlerin farklılığını fark ediyorsunuz. Ne kadar farklı olabileceğini.
0: Çeşitliliği, evet.
1: Ama bir taraftan da bu kadar farklı kültürlerdeki insanların nasıl ortak duygulara sahip olduğunu, benzer şekillerde duygulanıp ağlayıp benzer şekillerde gülebildiklerini fark ediyorsunuz. Yani o sinemanın aslında çok paradoksal bir tarafı. Bir taraftan bu yerelliklere, ulusallıklara açılan bir tarafı var. Bir taraftan da her yerde aslında benzer duyguları, benzer ilişki biçimlerini tekrar görebiliyorsunuz sinemanın.
0: Yani sonuç olarak aslında edebiyat temeli üzerine yükselen de bir alan olduğu için görsellik elbette çok esas unsur gibi, fakat hikaye anlatıcılığı edebiyatla birlikte hani sözlü kültür, sonra yazılı, sonra görsele dönen bir hikaye ya. O yüzden böyle bakıldığında aslında hani edebiyatta hatırlıyorum da temalar bellidir, konular, temalar bellidir. Tamam. Ama o kültürlerin içinde ona verilen cevap çeşitliliği bize enteresan gelen noktaları, yoksa ölüm, ayrılık, aşk gibi o kültür onun içinden buna nasıl cevap veriyor, nasıl ifade ediyor? Bu bizi hem şaşırtıyor, hem ayrılıkları hem benzerlikleri oradan takip ediyoruz galiba.
1: Evet, ama orada mesela modern edebiyatın mesela evrensel bir kültür haline gelişi hani 2. Dünya Savaşı sonrasıdır mesela. Benzer şekilde sinemanın da aslında öyle bir tarafı var. Yani sinemanın bugünkü anlamda hani o Hollywood'un işte kurgu tekniğinin, anlatım biçiminin evrenselleşmesi de 2. Dünya Savaşı sonrası. Hani buradaki evrenselleşmenin şeyden bağımsız olmadığını da düşünmek gerekiyor. Dünyadaki işte politik, jeopolitik mücadeleden
0: ekonomik,
1: de farklı olmadığını
0: siyasi,
1: görmek gerekiyor.
0: Ekonomik, siyasi, her türlü evet.
1: Çünkü mesela şey oluyor. Yani işte mesela bizde de yaşanan bir süreç. Hani bir Yeşilçam sineması diye bir şey var. Yeşilçam sineması mesela yine buradaki kitaplardan bir tanesi değil ama mesela Hollywood Taklidi diye yeni bir kitabımız çıktı mesela. Hı hı. Orada Yeşilçam'ın Hollywood'la ilişkisini tartışan bir kitap aslında. Şimdi bizde hep şey görülür, yani Yeşilçam'ın orijinal olmadığı düşünülür. Aslında çok orijinal bir sinemadır. Yani gören göz

0: Oyuncular için bu aşikar gibi geliyor bana. Yani bir Hollywood filmiyle o dönemin ya da klasik dönemin bir Yeşilçam filmini gördüğünüzde bunun
1: Farklı geliyor
0: bana
1: size.
0: çok farklı geliyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca şöyle tarif edeceğim. Aslında meselenin detayına hakim olmayan benim sıradan okur, izleyici olarak kendimi de içine katarak söylediğim kategori için Çinliler birbirine ne kadar benziyor demek gibi bir şey bu aşağı
0: Evet.
1: yukarı.
0: Yani
1: Ama onun detaylarıyla ilgili vukufiyetiniz arttıkça mukayese etmeye başladığınızda şu alınmış ama bu özgün diyebileceğiniz belki şeyler çoğalıyor.
0: kesinlikle. Çünkü birazcık da şöyle. Şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Ve oraya, ya Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar. Sinema ile ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar. Ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der. Yani oradaki üç cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar 2 sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok, orada bir yani taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte herhangi bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor. Orada mesela alt yazıda 3 cümleyle
1: Evet.
0: çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya yani öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
1: Biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz.
0: tabii.
1: Sonra verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da
0: Evet.
1: biraz da şaşırtıyor.
0: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Erksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
1: Sevmek Zamanı, Güzel İstanbul falan
0: Evet.
1: diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor. Değil mi? Daha mı fazla bir şeyle
0: Aslında
1: karşılaşıyorsun?
0: kesinlikle öyle yani.
1: Tamam. Onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada şu
0: Evet.
1: bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Şimdi artık hiçbir olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberlitaş, Kent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da,
0: Kesinlikle.
1: İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insan. Ya salonlar gitti işte AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekleri. Çünkü kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden, ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor, İspanyol seyrediyorum diyor.